0: da tartışıldı bu. Anlaşmanın ötesinde bir istikrar diyor Naftemporiki gazetesi. Katimerini, meşhur Katimerini gazetesi de Atina bunu hiç beklemiyordu demiş. Atina bunu nasıl beklemiyordu? Tabii bu da soru işareti. Herkes bekliyordu. Atina nasıl beklemiyordu? Soracağız. Şimdi önce bir canlı yayın noktalarına gidelim. Pakistan, Yunanistan ve İran kanadı. İran tabii, İran'ı da ayrıca konuşacağız. Neler konuşuldu, neler yazıldı. Fakur Rahman İslamabad'da, İlhan Tahsin Gümülcine'de ve Ekber Karabağ Tahran'da. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ekber, istersen seninle başlayalım. İran medyası ne yazdı? İran gazeteleri. Sen dedi diyorsun ki biraz daha temkinli iyimserlik ama Tahran'da nasıl ses yükseldi bu anlaşmaya karşı, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim Merve. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Evet, İran'ın genel tavrına bakıldığında, özellikle resmi gelen açıklamalara bakıldığında İran'ın temkinli bir olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyleyebilirim. Esasında konunun İran'da da geniş çaplı bir yansıma söz konusu oldu. Hatta az önce Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan konuşuyordu. O konuşma bile İran medyasından işte canlı bir şekilde, yani sürekli bir şekilde tercüme edilerek İran medyasında yayınlanıyordu. Ve özellikle İran medyasının üzerine vurgu yaptığı Hakan, Dışişleri Bakanımızın sözlerine atfen iki husus vardı. Birincisi, bu anlaşmanın, Mekke anlaşmasının İran'a karşı olmadığı ve diğer tarafta Mısır'ın da bu anlaşmaya katılacağı ile ilgili ifadeler özellikle İran'da medyada manşet olduğunu söyleyebilirim. İranlı yetkililer bu konularla ilgili ne konuştu? Yani resmi açıklamalara bakıldığında olumlu konuştuklarını ifade edebilirim. Hatta gün içinde ülke lideri Hameneyi'nin siyasi danışman Alepi velayeti bu konuyla ilgili Türkçe bir paylaşımda da bulundu ve o paylaşımında bölgedeki sorunların kaynağının yabancıların bu bölgeye gelmesinden kaynaklandığını, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den kaynaklandığını ifade etti ve onların bölgeyi terk etmesi gerektiğini işte dile getirdi ve bölge ülkeleri artan işbirliğiyle kendi güvenliklerini sağlayabilir yönünde ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın da olumlu yaklaşımı söz konusuydu. O konuşmasında artık sadece kendimize güvenme ve gerçek kardeşlik benimsemenin zamanı gelmiştir yönünde bir ifade kullandı. Tabii ülkedeki tüm açıklamalar olumlu şekilde olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle ülkedeki radikal kesimlerin işte bu meselelerle ilgili farklı görüş içinde olduğunu ifade edebiliriz. İran basını bu meseleyi nasıl gördü? Şunu söyleyeyim özellikle Merve. Ben birkaç tanesini örnek olarak göstereceğim. Esasında öğlen yayınımıza da göstermiştim.
0: Evet, evet.
1: Tekrar göstermemde fayda vardı diye izleyicilerimize düşünüyorum. Az önce de belirttiğim üzere çoğu İran medyası bu konuyu birinci sayfasından işledi. Örnek vereceğim. Mesela Şark gazetesi, ki İran'ın önüne gelen gazetelerinden birisidir, şu şekilde göstereyim. Dikkat ederseniz birinci sayfadan söz konusu bu haberi vermiş durumda. Özellikle savaşın gölgesinde böyle bir paktın, böyle bir anlaşmanın yapılmasına dikkat çekiyor. Ve işte Mekke işte paktı bölgedeki yeni güvenlik arayışının şifresi olarak değerlendiriyor. Başlangıcının şifresi olarak değerlendiriyor. Kudüs gazetesi, göstereceğim diğer gazete şu şekilde göstereyim. Dikkat ederseniz söz konusu bu gazetede yine birinci sayfasından bu meseleye dokunuyor. Özellikle bu belgenin Suudi Arabistan için bir ibret meselesi olduğunu ifade ediyor. Senedi ibreti Suudi. Yani Suudiler için ibret belgesi olduğunu belirtiyor ki Suudilerin bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne bel bağladığını, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü, güvenilir bir ortak olmadığını Suudiler anladı ve bu şekilde yeni işte ülkelerle yeni güvenlik anlaşmalarına doğru hareket ettiklerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımsızlıklarını azalttıklarını yazıyor. Bir başka gazete göstereceğim. Bir son gazete şu şekilde göstereyim. Esasında diğer gazetelerde de benzeri manşetleri görmek mümkün. Ancak zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı ben o şekilde gösteriyorum. Şimdi şu şekilde göstereyim. Cumhuriyet gazetesi. Dikkat ederseniz söz konusu bu gazetede yine birinci sayfasından bu meseleye yer vermiş ve dikkat çeken bir husus vardı. Az önce Merve sen bir ifade kullandın. Caydırıcılık. Caydırıcılık Farsça'da oluyor bazdarenli gibi. Bu gazete tam da bu ifadeyi manşetten yapmış. Dikkat ederseniz burada yazıyor. Bazdaren Rendegiye, Peymane Mekke. Mekke paktının işte caydırıcılığı. Yani bu paktı bir caydırıcılık pakt olarak, bir anlaşma olarak görüyor. Hatta İran'a da şöyle bir tavsiyesi vardır ki günümüz dünyasında ülkeler tek başına değil, diğer ülkelerle birlikte çeşitli alanlarda, özellikle güvenlik alanında

0: Muhtemelen İran da bölgede ilişkilerini artırmak zorunda. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdi İlhan Tahsin'e gideyim. Buradan hiç düşürmeyeyim. İlhan Tahsin'e sorayım. İlhan Tahsin, ne anlatacaksın, çok merak ediyorum. Atina bugün hem televizyonlarda ne konuştu, hem gazetelerde ne yazdı. Bir de neden bu kadar üstlerine alınıyorlar? Tabii bölgede böyle bir işbirliği, ama bir anda Atina bir savunmaya geçiyor. Neden?
1: Teşekkür ederim Merve. Stüdyodaki konuklarına da Gümülcine'den sevgiye selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii ki bugün konuşulmuyor bu konu. Daha Cumhurbaşkanımızın Riyad'a gitmezden önce bugün gidiyor. Erdoğan bugün gidiyor. Başlıklar böyleydi. Dolayısıyla da dün de konuşuldu, bugün de konuşuldu. Ancak önceki günden bugüne kadar sürekli olarak basında bir değişkenlik var bu konuyla, Mekke anlaşmasıyla ilgili. Naftemboriki'yi biraz önce zaten söyledin. Oldukça saygın bir gazete. Tabii istikrardan bahsediyor. Birçok gazetede bölgedeki istikrardan, çünkü Türkiye'nin büyüklüğünü göz ardı edemiyorlar. İlk önce bunu belirtmekte fayda var. Ancak diğer yandan baktığımız zaman Katimerini oldukça geniş ve bir kitle sahip bir gazete. Dolayısıyla Katimeri'nin de yapmış olduğu, ancak yazının içerisine baktığımızda birçok gazete şunu: Yunanistan bölgede bu oyunu kaybetti ve Libya'ya dönüyorlar. Libya'da, Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu mutabakatta sonra orada Leyla Mengoş'un Dendias'ı uçaktan dahi inmesine müsaade etmeden, ki stüdyodaki konuklarımız zaten bunu muhakkak dile getireceklerdi. Yunanistan'ın diplomatik açıdan yapmış olduğu tüm atılımlar sınıfta kaldı. Beklemiyordu diye bir şey var. Bekliyorlardı. Çünkü neden bekliyorlardı? Ne söyleyeceğimi merak ettin. Patriot sistemi var şu anda Suudi Arabistan'da. Yaklaşık bir yıldan fazla bir süre orada 60 kişilik bir ekiple orada bir bölük bulunuyor. Dolayısıyla da bunu para karşılığı yapıyorlar zaten. Yunanistan'a Suudi Arabistan bir ödeme yapıyor. Ancak bu pakt, bu anlaşma yapıldıktan sonra, şu anda bu konjonktür ortaya çıktıktan sonra Yunanistan bu biz yayına hazırlanırken bir haber düştü basına. O da pazartesi günü Yunanistan Patriot sistemlerinin orada kalıp kalmayacağını gözden geçirecekmiş. Daha henüz ne Dendias konuştu savunma bakanı, ne başbakan, ne dışişleri bakanı. Bir sessizlik var Atina'da, hem Maximu Başbakanlık Sarayı'nda, hem Atina Pentagon yani savunma bakanlığında ve dolayısıyla dışişleri bakanlığında da keza aynı. Böyle gazeteler eleştiriyorlar Miçotaki, aslında baktığımız zaman. Muhalefet bunu da bundan sonra iyi kullanılacak. İyi kullanacak. Çünkü bu günlerce konuşulacak. Yunanistan'ın dış politikasının özellikle bu konuda, bakın Sayın Dışişleri Bakanı biraz önce söyledi. 2 yıl çalıştık dedi. Peki adama sorarlar şu anda, Atina bunu sorguluyor. 2 yıl neredeydi? Hani biz üst düzey görüşmeler yapıyorduk. Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri, uçakları bizimle beraber tatbikat yaptılar. Biz oraya gittik. Gidip geliyoruz sürekli olarak. Ne oldu birdenbire? Suudlar bizi saf dışı mı bıraktı? Peki biz ne yaptık? Bu sorular şimdi önümüzdeki günlerde tabii ki cevap bekliyor. Miçotakis hükümeti gerçekten bu konuda da sınıfta kaldı ve köşeye sıkıştı. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü Yunanistan'ın hedefi belli. Büyüyen bir Türkiye o bölgede, Orta Doğu'da, keza geniş coğrafyada istemiyor. Dolayısıyla çok basit bir örnek. Yani Sayın Putin'le Zelenski'yi Cumhurbaşkanımız İstanbul'da buluşturduğunda ve diğer yani ara buluculuk yaptığında, o dahi Yunanistan'ın gücüne gidiyor. Yani Yunanistan her şeyi ben yapacağım. Benim her tarafım deniz. Ben bir istikrar abidesiyim. Doğu Akdeniz'de ve her tarafta. Enerji benden sorulur. Balkanlara enerji benden gidiyor. Yani Yunanistan bunu yalnız yapmak istiyor. Yükselen bir Türkiye istemiyor. Konuklarımız da bunu gayet iyi biliyor.
0: Deniz sadece Yunanistan'da mı varmış? Yani deniz bu yanlış bir, şöyle bir yanlış bakış açısı değil mi? Deniz bende, enerji rotası bende, sende varsa aynı deniz, bende de var. Sende
1: işte ama
0: aktarma noktası
1: Merve,
0: varsa enerjili, bende
1: benim,
0: de var. Neden bana geliyorlar o zaman? Ya bu sadece denizle yerli olmuyor demek
1: diyor.
0: Ki.
1: Yani Doğu Akdeniz'de ben Kıbrıs'a karşı karşıyayım diyor. Mısır'la keza aynıyım diyor. Dolayısıyla da benim bebeğim, münhasır ekonomik bölgem Türkiye'nin kıyılarına kadar gidiyor. Yani burada bir kablo döşemesinde dahi şu anda bir sorun var. Yunanistan'la Türkiye arasında çok karmaşık, çok sorunlar var. Bunlar uzun zaman konuşulacak daha. Ancak Türkiye'nin istikrarlı şu anda yapmış olduğu bu bölge istikrarına yönelik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Hakan Fidan'ın da, Dışişleri Bakanımızın bu kimseye karşı bir savunma mekanizması oluşmadı. Bir bir savunma paktı oluşmadı. Bunu öyle görmeyin. Biz bölgenin istikrarı, yani Cumhurbaşkanımızın zaten şeyi belli. Savaşların sona ermesi. Defalarca Trump'la bunu konuşmadım bunu. Ancak

0: Makina bölgede baş aktör olmak üzere kendisini İsrail'in arkasında peşi sıra takıldı. İsrail'in yanlış politikalarında gitmeye devam ediyor. Bu Atina'ya Merve çok pahalıya mal olacağı benziyor. Çünkü neden? Şu anda Yunanistan'ın tutunduğu bütün dallar İsrail'in işgalci devlet İsrail'in Yunanistan'a sunmuş olduğu argümanlar, bu elindeki tüm diplomatik aletler bir bir hepsi çöpe atıldı. Bakın bugüne de döndüğümüzde Mısır'la da Türkiye'nin ilişkileri iyi bir bocalama döneminden sonra. Şimdi Yunanistan bunu da hazmedemiyor. Bunu da istemiyor. Yani bu bölgede sadece ben varım diyor. Yunanlılar bunu söylemeye devam edecekler Merve. Peki. Çünkü peki. Neden? Türkiye'nin yükselişini istemiyorlar. Benim peki. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok soru olursa ederim. Cevaplamaya hazırım peki, tabii
1: teşekkür
0: ki.
1: Teşekkür ederim İlhan Tahsin. Hemen Fakur Rahman'a da söz vereyim. Fakur Rahman, Pakistan'da nasıl yankılandı bu? Pakistan neler yazıyor? Şimdi Pakistan'ın son dönemdeki rolü de tabii İran Savaşı'ndan sonra çok farklı bir noktaya geldi. Biraz Türkiye ile ilişkiler, Türkiye'nin desteği vesaire, bunlar da çok önemli. Pakistan'da nasıl yankılandı bu anlaşma?
2: Teşekkür ederim Merve. Şu anda Pakistan başkenti İslamabad süsleniyor. Türk bayrakları, Suudi Arabistan bayrakları, kırmızı ışıklar, yeşil ışıklarla süslendiriliyor. Neden? Çünkü önümüzdeki birkaç gün sonra Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları başlayacak. Ve bu bağımsızlık gününde tabii ki Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da katılım bekleniyor. İkincisi, Pakistan'ın Pencap eyaletinin Faisalabad şehrinde bugün halk sokaklara çıktı. Ellerinde Türk bayrakları, Suudi Arabistan bayrakları ve Pakistan bayrakları ile Mekke'deki bu savunma anlaşmasını bayağı bir şenlikle kutladılar. Dolayısıyla şimdi Pakistan'ın ulusal medyası da benzer bir şekilde Mekke'deki bu anlaşma konusunda haberleri manşet olarak baş sayfadan verdi. The News, İngilizce The News gazetesi, Middle East Security Map Redrawn as Pakistan, Saudi Arabia, Türkiye signed defense pact in Makkah. Yani şu başlık görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şimdi ben size bunun özetini vereyim. Aynı baş sayfada gazete şunu yazıyor. Defense pact signals shifting regional security order. Yani savunma paktı uzmanlara göre bölgesel güvenlik düzeninin değişimine yönelik bir işaret veriyor. Ayrıca bu gazete şimdi diğer Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, eski daimi temsilcisi Munir Akkırım'ı naklediyor ve kendisi bölgesel güvenlik çerçevesi, bu alternatif bir bölgesel güvenlik çerçevesi Tokir Hüseyin'de bu İslam NATO'su olmayacak. Bu şekilde bu anlaşmayı yorumladılar. Diğer Urduca Cenk gazetesi de manşet haberinde aynı Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ortak savunma anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşma gereğince Orta Doğu'da ve Güney Asya'da stratejik denge değişecek imkanlarını dile getirdi. Evet. İngilizler Dawn gazetesi Pakistan joins Saudi Arabia, Türkiye in all for one pact. Yani Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye hepimiz biriz bir paktına imza attı. Ve bu gazetenin analiz kısmında baş sayfada a new security architecture for the Middle East. Yani Orta Doğu için yeni bir güvenlik çerçeve. Bu başlıklarla geçti. Tabii bu yazıda Türkiye'nin İHA'ları, Türkiye'nin nokta füzeleri ve ayrıca Türkiye'nin siber alanındaki katkıları ve elde ettiği başarılarından da söz edildi. Evet. Dolayısıyla Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında bu anlaşmanın bölgede kalıcı bir istikrara yönelik ve ekonomik müreffeh yönünde bir olumlu bir şekilde katkıda bulunacağı yönünde yorumlar yapıldı. Evet. Yani Pakistan başkenti İslamabad'da bu ulusal gazetelerinde bu şekilde haberler yer aldı.
1: Çok teşekkür ediyorum Fakur Rahman, İlhan Tahsin, Ekber Karabağ yayına katkı için, aktardığınız bilgiler için çok sağ olun. İran'dan, Pakistan'dan ve Yunanistan'dan yansımalara baktık. Bölgeyi ilgilendiren, bölgede olumlu olumsuz tepki verenleri anlattık. Şimdi biraz çok teşekkür ederim muhabir arkadaşlarım. Şimdi biraz maddeleri açacağım. Bu maddelerde Türkiye kamuoyunda da, şimdi dün akşam haberlere de baktım, izledim.

0: anlaşma imzalandıktan sonra bu anlaşmayı, bu paktın görüşüldüğünü biz uzun zamandır zaten bekliyorduk. Bu programda defalarca anlattık. Benim Türkiye kamuoyunda gerçekten bunu kamuoyu görevi olarak anlatmak isteği var içimde. Neden bir şeye bu kadar kilitlenip kaldığımızı bir türlü anlamıyorum. Şimdi bir madde var. Birine saldırı, hepsini saldırı, hepsine saldırı demişiz. Bu madde zaten Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bu pakt imzalandığında vardı. Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Türkiye Suudi Arabistan için savaşa mı girecek? Türkiye Pakistan için savaşa mı girecek? Kim kim için savaşa girecek? Bu böyle bir şey değil. Yani biz bunu anlatmak zorundayız ve bu neden buralara çekiliyor? Gerçekten biraz bilerek mi bu kadar olumsuzluk pompalanıyor? Hakikaten dünden beri bunu sorguluyorum ve koca koca haberci insanlar geçip kameraların karşısında bunu nasıl böyle savunabiliyorlar ben anlamadım. Şimdi biz yakın zamanda İran Suudi Arabistan'a saldırdı. Suudi Arabistan İran'a saldırdı mı? Biz Türkiye olarak gittik dedik ki saldırmayın. Bunu ben söylemiyorum. Dışişleri Bakanı geldi burada akşam yayında anlattı. Biz Körfez ülkeleri saldırmasın İran'a. Bu İsrail'in işine gelir diye oturduk Körfez ülkelerini ikna ettik dedi bu ülkenin Dışişleri Bakanı. Biz aynı saldırıları Rusya ile Ukrayna birbirine yaptığında Rusya ile zamanında problemlerimiz olmasına rağmen arabulucu olarak bir tek biz görüşmedik mi? Pakistan ile Afganistan arasında yaşananlar malum. Biz orada ne roldeydik değil mi? Şimdi bu çerçevede bunlar olurken nasıl bu iş Suudi Arabistan için savaşa mı gireceğiz, Pakistan için savaşa mı gireceğiz noktasına geldi? Soru işareti. Şimdi bunları biraz anlatalım istiyoruz. Çünkü geniş çerçevede artık bu bölgede yakın zamanda bir savaş çıkmasın diye, hatta tarihi olarak artık bu iş bitsin diye uğraşan bir Türkiye var. Ortak savunma, kolektif caydırıcılık, silah üretimi, bakın devam eden projelerimiz var. 5 yıllık, 10 yıllık uçak projelerimiz var. Bu insanlar maddi karşılığıyla da bölgenin ihtiyacı olarak da bunlara ortak olmak istiyorlar. Hüseyin Hocam sizi böyle alayım, bunları böyle bir hızlıca anlatalım. Yani ben artık şey diyorum, biz mi anlatamıyoruz acaba?
1: Ya biz da mi anlatamıyoruz? Anlaması mı kartlaşmış?
0: Nasıl buradan görülebiliyor bu hakikaten?
2: Yani buradaki tabii ki Mekke'deki üç ülkenin bir araya gelmesini savunma kapsamında görmek lazım. Bu bir savunma anlaşması. Yani NATO neyse, NATO bir caydırıcılık mekanizması, ittifak anlaşması, savunma üzerine kurulu. Herhangi bir yere saldırmak üzerine kurulu bir şey değil NATO. 32 ülkenin bir araya geldiği bir ittifaktan bahsediyoruz. Biz de üyesiz. Mekke'deki imzalanan anlaşma da aynı şekilde. Herhangi bir ülkeye karşı bir saldırı maksatlı 3 ülke bir araya gelmemiş. Bu 3 ülke bölgesel dinamikleri. Şimdi tüm dünyada ne konuşuluyor? Her yerde savaş çıkacak gibi bir hava var. Yani bu Avrupa'da da aynı şeyler konuşuluyor. Uzak Doğu'da da aynı şeyler konuşuluyor. Şimdi bu belirsizlik ortamında özellikle ABD ile İsrail bir araya geldi, İran'a saldırdı, İsrail'in durumu ortada. Orta Doğu'da bir sürü belirsizlik varken bu üç ülkenin bir araya gelip savunma paktını kurması bu, yani Yunan gazetesi demiş ya, istikrar getirir. Bölgeye caydırıcılık getireceği için olası bölge içerisindeki veya bölgeye dışarıdan saldırma kapasitesi olan ülkelere dur demek adına bir duvar örmek gibidir. Bu üç ülkenin bir araya gelmesi. Dolayısıyla kimse kimse için tabii ki savaşa girmiyor ama Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi var. Bu kolektif savunmayı, kolektif olarak meşru müdafaa hakkını her zaman için bütün ülkelere sorumluluk olarak veriyor. Yani sizin elinizdeki nasıl bir insana, canına malına kastedildiği zaman doğal bir hak olarak kendini savunması gerekiyorsa, hı hı, buna kimse engel olamaz. Hiçbir hukuk kuralı engel olamaz. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi de ülkelerin bir araya gelerek veya tek başına kendisine saldırana karşı reaktif bir güç göstererek kendisine karşı saldırana silah kullanması. Bunu kolektif olarak yapabilir. Evet. NATO'nun yaptığı gibi veya kendi gücü varsa kendi başına da yapabilir. Şimdi NATO kurulurken aslında Orta Doğu'da ABD ve İngiltere dışarıdan biraz böyle kendi haklarını biraz böyle emperyalist düşüncelerini de içine katarak, hı hı, Orta Doğu'da bir pakt kurmak istediler aslında. Orta Doğu müşterek komutanlığı kurmak istediler. Türkiye ve Mısır dahil hepimiz karşı çıktık. Ama ondan sonra ne kuruldu? Seyahat'a kuruldu veya Bağdat Paktı gibi şeyler.

0: kuruldu. Bunların özünde hep savunma var ama ilk defa bölgede Batı'nın dayatmadığı bölgesel iç dinamiklere dayanan bir yapı ortaya çıktı.
1: Doğal, kendiliğinden doğal olarak.
0: Dolayısıyla bu üç ülkenin bir araya gelmesi tarihte bir ilk.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey yok daha önce. Bu üç
1: Hocam
0: ülkenin,
1: 5 sene önce Suudi Arabistan'da oturup böyle bir şey imzalayacaksınız
0: değil.
1: Deseler inanır mıydınız?
0: Kesinlikle böyle bir şey kimsenin aklına gelmezdi. Dolayısıyla bu bölgedeki şartların biraz zamanın ruhu, biraz böyle dünyadaki gelişmelerin etkisiyle ABD'nin zayıflayan, güç üretemiyor artık, savunamıyor ABD.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere Suudi Arabistan için söylemek gerekirse tamam, Türkiye ile Pakistan'ın tarihsel bağlar önemli ama siz bugün ilişki kuramazsanız değil mi?
0: Tabii.
1: Bugün ortak çıkarınız yoksa tarihsel
0: yani
1: bağ
0: bugün
1: da
0: bir araya gelemezseniz yarın büyük bir düşman karşınıza çıktığında
1: şimdi
0: ne yapacaksınız?
1: Şöyle düşünün, Suudi Arabistan'ın yıllar yılı siz Amerika'dan savunma ürünleri almışsınız ve bütün savunmanızı Amerika'ya bağlamışsınız. Canlı örneği Amerika, gücünü zayıflatmış orada senin.
0: Tabii.
1: Mesela bunu gördüler Suudi Arabistan.
0: Kendilerini savunamaz hale geldiler şu
1: ve
0: anda.
1: Ve Suudi Arabistan size geliyor, tabii, gelin biz bunu yapalım diye.
0: Evet. Yani burada tabii ki Türkiye'nin sahip olduğu bir savunma sanayi yetkinliği var. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin sahip olduğu bir insan gücü yeteneği var. Bu birikim bir yerde. Pakistan'a bakıyorsunuz, büyük bir nüfus. 235 milyon nüfus var. Gelişen bir ülke, nükleer güce sahip bir ülke, bu ülkenin de bir potansiyeli var. Suudi Arabistan, o da nüfusu artıyor, jeopolitik bir derinliği var ve finansal bir gücü var. Yani ABD bile gidip Suudi Arabistan'ın kapısını çalıyor gerektiğinde. Dolayısıyla bu üç kendi alanlarında değerli yükselen güç bir araya geliyor. Üçünün yarattığı sinerji düşünelim, tüm bölgeye çok fazla miktarda katma değer getirecek bu üç ülkenin bir araya gelmesi. Ben Mısır'ın ve hatta ileride İran durulur, daha böyle barışçıl bir yapıya kavuşursa İran'ın bile bu yapının parçası olma ihtimali var. Dolayısıyla Orta Doğu'ya istikrar getirebilecek, inşa edeceği caydırıcılık gücüyle tüm dünyaya örnek olabilecek. Biz şu anda Avrupa Birliği'ni örnek görmüyor muyuz? Avrupa
1: evet.
0: Birliği ülkeleri bir araya geldi, aralarındaki çatışmaları ne yaptılar? Rafa kaldırdılar. Şimdi aynı şey Orta Doğu'da olacak. Onun olabilmesi için işte bu üç ülke bir araya gelmiş, temeli atıyor. Böyle bir temel atılmazsa herhangi bir şekilde ileride bu ülke, bu coğrafyayı karıştırmak isteyen büyük güçlerin oyunlarına her ülke teker teker gelebilir ama bu kolektif bir bütünlük içerisinde hareket ederlerse bölgeyi karıştırmak artık eskisi kadar kolay olamayacak. O yüzden bölgenin iç dinamiklerinden fışkıran bu yeni oluşum bence değerli.
1: Doğru bir şey söylediniz. Mesela şimdi Avrupa Birliği'ni doğuran şey neydi? Ekonomik sıkıntılardı değil mi? O ekonomik sancıyla birlikte
0: var tabii,
1: kendi
0: var.
1: Aralarında
0: tabii.
1: Dediler ki biz bir ekonomik birlik kurarsak en azından bu çatışmaları sonlandırırız ve böyle bir şey inşa ederiz. Şimdi burada da yıllar yılı, yüzyıllardır bitmeyen bir savaş var.
0: Evet.
1: Siz burada asıl ihtiyacınız olan ne? Güvenliği sağlamak. Evet. Artık bu en büyük Suudi Arabistan mısınız? Sizi de hedef alıyorlar.
0: Herkes alıyorlar.
1: Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'ya mı bağlısınız? Seni de vuruyorlar.
0: İşte
1: küçücük bir ülke misin? Seni de hedef alıyorlar. Ya da büyük bir coğrafyada işte İran mısın? Seni de vuruyorlar.
0: Evet.
1: Yani bir şekilde artık tabanda, güvenlik tabanında birleşmek zorundasınız.
0: Evet.
1: Ortak çıkar olunca o zaman kimse size gelip yarın bir gün saldıramayacak.
0: Kesinlikle. Yani bu bir de sadece Orta Doğu'yla da ilişkili değil, Pakistan'ın bulunduğu coğrafyayı da düşünürsek Güney Asya'yı da içine alan geniş bir coğrafya. Türkiye'nin NATO üyeliği çok değerli burada. Avrupa ile Türkiye'nin bulunduğu bağlar önemli. Türkiye'nin Kafkaslara, Rusya'ya, Ukrayna'ya yakınlığı önemli. Yani Türkiye'nin olduğu coğrafya çok derinlikli. Suudi Arabistan bütün Orta Doğu'nun neredeyse merkezinde. Pakistan var. Gerçekten bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman çok önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Bunu 7 Ağustos 2026 biz tarih kitaplarında çok okuruz.
1: Şimdi biraz bu ortak savunma, caydırıcılık, silah üretimi, paylaşımı gibi başlıkları konuşalım istiyorum. Buyurun.
2: Ben orada izninizle şu parantezi açmak isterim. Hüseyin Hoca girmişken.
1: Buyurun.
2: Birincisi burada ben de sizi destekleyecek mahiyette somut örnekler vermek isterim. NATO'nun kuruluş maddelerinde ya da metninde üye olan ülkelerin ikili ya da üçlü herhangi bir savunma ya da caydırıcılık maksadıyla ortak bir kümelenmesi meselesinde NATO maddelerine aykırı ya da ayrılmayı gerektirecek hiçbir yükümlülük yok, bir bağlayıcılık da yok. Böyle bir zoraki durum da yok. 2025 yılında İngiltere ile Almanya arasında Kingston anlaşması imzalandı. İki ülkede birbirlerinin topraklarına karşı bir askeri müdahale halinde

0: birbirlerini savunma taahhüdü verdi. Gene 2021 yılında Yunanistan'la Fransa arasında Yunanistan topraklarının o dönemki gergin politik atmosferi de hatırlayın lütfen. Örneğin bir Türkiye'nin müdahalesine karşı Yunanistan 2021 yılında Fransa ile buna benzer bir savunma paktı imzaladı. Daha da eskiye gidelim. 1951'de halen de yürürlükte olan İzlanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasında İzlanda topraklarının herhangi bir saldırıya ya da askeri müdahaleye maruz kalması karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin İzlanda topraklarını Amerikan askerleri ve işte askeri kuvvetiyle savunacağına dair anlaşmalar mevcut. Burada özellikle sadece biraz önce gösterdiğiniz Hindistan, İsrail gibi ülkeler dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de kontrollü bir rahatsızlığı söz konusu. Buradaki temel mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin gelgitli taahhütleri uygulamaması, askeri satışları, yardım demiyorum bazı ülkeler yardım da alıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'de olduğu gibi taahhütlerine rağmen Körfez bölgesinin varlıklarını koruyamaması, askeri üs verilmesine rağmen taahhütlerini yerine getirmemesi, buna rağmen herkesin başkentine kafasına füze yemesi yeni bir arayış açıkçası getirdi. Burada da buna şaşırılmaması gerekir çünkü aynı zamanda Suudi Arabistan'ın da Çin'le çok gelişen ilişkileri var Merve Hanım. Ve burada Avrupa Birliği bir Suudi Arabistan Çin meselesinde Türkiye ile beraber olmasını tercih edecektir. Evet. Yoksa Çin'le Rusya ile de yakınlaşabilir ama bu mesele sadece bu bölgeyle kalacak da değil. Ben kısaca şunu da söylemek isterim izninizle. Bu işbirliği çekirdek bir grup. Dışişleri Bakanı'nın da söylediği gibi Mısır'ın da katılımı beklenebilir ama Türkiye'nin de bakın buna rağmen imzaladığı Suşa Deklarasyonu gibi Azerbaycan'ın da belki ilk etapta gözlemci olacağı, belki Libya'nın katılacağı, Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın liderliğini üstlenmesi ve Körfez'de ağır abisi olması sebebiyle kısa ve orta vadede Umman'ı, Kuveyt'i göreceğimiz, Yemen'i göreceğimiz derleri toplandıktan sonra belki ileride biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni göreceğiniz bir tabloya gidiyoruz. Gene Endonezya, Malezya bölgesi, buraları Bangladeş özellikle hepsi bu konuyla çok ilgileniyor. Bunu da belirtmemin sebebi bu savunma caydırıcılık dediğimiz mesele bir ülkeyi tehdit almaktan ziyade şu cümle işi özetleyecektir. Bu ülkelere saldırırken iki kere, üç kere düşünebileceğiniz bir savunma yapısı oluştu. Evet. Burada yoksa çok affedersiniz yani örnek söylüyorum bir Bangladeş buna katılsa şimdi ne yapacak? Bangladeş Mısır'ı savunmak için asker mi gönderecek? Tuhaf bir mantık. Buradaki farklı mantık özellikle bu ülkelerin bulunduğu yerler, deniz, karayolları, su yolları, enerji hatları, buraların bu ülkelerin etkilendiği politik iklimde şu an mevcut olan çatışmaları değil. Bakın gerçekçi olalım. Suudi Arabistan'ın kafasına füze yemesinin sebebi ülkesindeki Amerikan askeri varlığı sebebiyle hedef oluyor. Bu ana kadar bu ülkelerin çatışmaları bu ittifakı ya da paktı ilgilendirmiyor. Ama bundan sonra resmiyete dökülmüş ve mekanizması oluşturulduktan sonra X bir ülkeye bir saldırı girişiminde aniden bulunduğu zaman işte bu bahsettiğimiz şu an var olan çekirdek üçgen ya da Mısır'ın katılmasıyla dörtgen ya da eklenecek ülkeler bu anlamda caydırıcılık kapasitelerini siz güzel özetlemiştiniz. Pakistan'ın işte nükleer kapasitesi şu an arkanızda görüyorum. Türkiye'nin diplomasi gücü, siyaset gücü, ordu gücü, diğer teknolojik altyapısı, Suudi Arabistan'ın gene finans, başka lojistik çok ciddi bir gücü var. Herkes kendi yettiğince elini cebine atarak bir topraklarının, vatandaşlarının korumak için bir pakt oluşturuyor. Evet. Bunda da rahatsız olacak bir şey yok. Ama evet bir kez daha altını çizerek tamamlayayım. Bu sadece bu ülkeleri değil, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri de Amerika Birleşik Devletleri'ni de sesli olarak rahatsız olmasa da perde arkasından rahatsız olabilecekleri, kontrollü rahatsızlık gösterecekleri bir yapılanma. Evet. Diplomatik olarak da siyasi olarak da baskılamaya da çalışacaklardır.
1: Ya ben de şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu ülkelerle yapılan işbirliğine eleştirilere karşı biz mesela artık ülkeleri tartışabiliyoruz. Biz bugüne kadar hep bu bölgede örgütleri konuştuk. Hep örgütlerle muhatap olduk, örgütlerle çatıştık, örgütler bize saldırdı, biz örgütlere, yani ülkeler arasında da böyle bir durum. Biz örgütlerin egemen olduğu bir bölgeyi konuştuk bugüne kadar. Şimdi gelinen noktada Türkiye örgütleri bir kere aradan çıkardı. Bakın biz bugün Irak'tan 1 milyon metreküp varil petrol almayı konuşuyoruz. Irak'la geldiğimiz noktaya bakın. Irak'la daha önce yaptığımız mücadelelere bakın. Şimdi durumlara bakın. Yani bu ülkeler artık

0: örgütlerle çatışmaktan yıllar yılı bıkmış, yıllardır birbirini yiyen, birbiriyle kavga eden ve potansiyeli kullanamayan ülkeler durumuna gelmişler. Bu bölgedeki bütün ülkeler. Yani çok şükür ki bugün şu an biz ülkeleri tartışabilir noktaya geldik. Artık örgüt konuşmuyoruz. Yıllardır bu haritalarda YPG'si, PYC'si bilmem nesi harfleri değişen bir sürü ülke konuştuk. Vekil güçler konuştuk hep. Bugüne kadar vekil güçleri destekleyen ülkeler de artık oturup hepsi düşünecekler bundan sonra. Ülke değil, bölgeler değişiyor. Bölge değişiyor artık. Bir değişimin başlangıcındayız. Hüseyin hocam, bunu alayım size böyle.
1: Siz geçerken geçmişe değişmek istemem ama biz her zaman güllük gülistanlık ilişkileri sahip olmadık. 2020 yılında Türk ürünlerine karşı Suudi Arabistan'da boykot uygulandı. Katar'a boykot uygulandı o yıllarda.
2: Evet.
1: Ama o dönemde Suudi Arabistan'ın Birleşik Emirlikleri'nin çok Orta Doğu'da hataları vardı. Sizin söylediğinizi desteklemek maksadıyla bunu söyleyeyim. Ama dönem değişti. Ve dönemin gerçekleri buysa, bakın Suudi Arabistan ve Türkiye bile bir güvenlik savunma paktında buluşabiliyor.
0: Evet.
1: Geçmişi burada bırakıyoruz.
0: Ya da birbirini yemesinin ülkelerin, doğru, ya da mesela Suudi Arabistan Türkiye'yi hedef alsın, Suudi Arabistan Katar'ı hedef alsın. Ne faydası var bugün Suudi Arabistan'ın? Hiçbir faydasının olmadığını artık Suudi Arabistan da gördü.
2: Evet.
0: Şimdi bu ortak savunma caydırıcılık ve teknoloji geliştirme projeleri, yani biraz daha işin aslında neden doğduğuna dair kısmı hocam konuşalım. Evet. Biz uzun yıllardır Türkiye olarak savunma sanayine çok ciddi yatırımlar yaptık. Bunun da karşılığını yavaş yavaş diyorum. Çünkü daha alacağımız belki çok önemli projeler var. Yavaş yavaş almaya başladıktan sonra bir bölgesel güç haline geldi Türkiye. Doğal olarak bir yerde bir kaynak var. Bizde mühendislik birikimi var, bu işin altyapısı var, üzerine konulabilecek çok nokta var. Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir güvenlik açığı var, Amerika'ya bağlı savunma sistemi, savunma sanayisi var ve ciddi bir parası var. Suudların gidecek bu petrol paraları sadece savunma sanayi değil, tarım yapmak istiyorlar, ticaret yapmak istiyorlar, enerji üretmek istiyorlar. Onlar da artık 100 yıl sonra petrolün kralı olmadığının farkındalar. Evet. Pakistan'ın kendine özgü, sizin söylediğiniz nüfus gücü var, bir nükleer gücü var, bölgesel ağırlığı var. Nasıl projeler geliştirilecek, bir başlayalım, buyurun.
2: Şimdi tabii burada bizim Türkiye'nin durumu zaten belli. Yani bizim hem ekonomik olarak daha üst noktalara tırmanan bir yapımız, yani dünyadaki sıralamada 17. 16. 15. yani üst sıralara çıkmak istiyoruz. Ama özellikle güvenlik ve savunma bağlamında baktığımızda savunma sanayine yaptığımız yatırımlar sadece Türkiye'nin sınırlarıyla artık kalan bir şey değil. Tüm dünya tarafından bilinen Türk ürünlerine ilginin giderek arttığı bir atmosferin içerisindeyiz ve yani birisi topçu mühimmatına ihtiyaç duyuyor, Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı veya insan savaş araçlarından bahsediyoruz. Hatırlayalım, mesela Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında Türkiye oralara insan savaş araçları göndermeseydi savaşın başında, Ukrayna'nın durumu farklı bir şey olurdu mesela. Yani oralarda farklı dinamiklere hizmet eden bir...
0: Türkiye NATO üyesi.
2: Evet, ama
0: Türkiye
2: aynı zamanda
0: NATO
2: mesela Türkiye Ukrayna'ya silah satarken bir yönüyle gidip Rusya'yla da el sıkışabiliyor. Yani Türkiye'nin farklı bir konumu var.
0: Hepsinde masaya oturtabilir.
2: Yani
0: bu
2: dünyadaki sahip olduğu pozisyon sadece jeopolitik veya jeostratejik şeylerle veya jeoekonomik şeylerle ifade edilecek şeyler değil. Bu Türkiye'nin kendi potansiyelinin farkında olup tüm dünyaya bunu en iyi şekilde gösterdiği bir dönemi yaşıyoruz diyebiliriz. Bu kapsamda bunu bölge ülkeleri de görüyor. Şimdi 2016 yılında Suudi Arabistan dedi ki ben Vizyon 2030 projesini hayata geçireceğim. Onun da temelinde şu var, maddelerden bir tanesi de teknoloji transferi. Yani Suudi Arabistan'da kendi teknolojileriyle ürettikleri bir, özellikle savunma sanayine onlar da büyük vurgu yapıyorlar. Kendi savunma sanayilerini geliştirmek, kullandıkları harp, silah, araç ve gereçlerinin en az %50'sini Suudi Arabistan topraklarında üretmek istiyorlar. Böyle bir vizyonları var. İşte oraya çeşitli ulaştırma yolları yapmak, işte bu sulama kanallarından tutun tarım projeleri, onları çok büyük oranda tarım projeleri, yani çölde tarıma yatırım yapıyorlar.
0: Tarım yapıyorlar.
2: Dolayısıyla
0: çölde
2: o finansal birikimi, petrolden elde ettikleri geliri Vizyon 2030'la sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek istiyorlar. Burada Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kurulacak köprü, yani sadece bizim herhangi bir savunma ürünümüzü, örneğin en uç noktada Kaan'ı Suudi Arabistan'a sattığımız çok bir şey ifade etmiyor artık. Ama

0: Dünyanın bir yerinden Suudi Arabistan'da tutuyor olması, bir şeyleri Suudi Arabistan'da üretiyor olması Suudi Arabistan için değerli, bizim için de değerli. Hı hı. Çünkü ortaklaşa bir şeyleri üretmiş oluyoruz. Örnek mesela Hürjet. Hürjet'i biz İspanya'ya satıyoruz ama İspanya aynı zamanda kendi aviyonüklerini o uçağın içerisine gömmek istiyor. Kendi eğitim modelini o uçağın içerisine gömmek istiyor.
1: Ona göre revize
0: çünkü
1: ediyoruz bu arada.
0: Artık yerel ihtiyaçlar da var. Kimse tabii bir şeyi rafta hazır ürün almak yerine onu kendi ihtiyaçlarına göre dönüştürmek istiyor. Mesela biz şu anda F-16'yı ne yapıyoruz? F-16 Özgür projesiyle Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürüyoruz. Buna benzer şekilde Suudi Arabistan'da böyle projeler var. Bunu bir sürü alanlara yayabiliriz. Bunları yapabilmeniz için teknolojiye ihtiyaç var. O zaman sizinle teknolojisini paylaşan bir ortağa ihtiyacınız var. İşte Türkiye bunu vaat ettiği için Türkiye'nin kapısını Suudi Arabistan çalıyor. Gelin beraber bir şey yapalım diyor. Bu tabii ki ortak savunma. Yani birimize yapılan saldırı, hepimize yapılan saldırı işin en uç noktası ama bunun, bu şemsiyenin altında NATO'da da aynı şey vardır. NATO tüm ülkeleri bir araya getiren ortak bir platformdur. Bu platformun içerisinde sanayiyi konuşursunuz, savunma sanayini konuşursunuz, ekonomiyi konuşursunuz, parasal politikaları konuşursunuz. Yani her şeyi konuşabilirsiniz. Değilse sadece silahın konuşulduğu bir ittifak olsa kimse orada bir şey yapamaz. Yani çok boyutlu düşünmek lazım.
1: Hocam NATO'dan çıkışı bile konuştular bu ülkede.
0: Evet, NATO'dan kimse çıkmaz da. Yani. Şimdi bu üç boyutlu yapıda bu üç ülkenin potansiyellerini bir araya getirecek bir mekanizmayı konuştuğumuza göre maddeler de alt alta çok güzel aslında sıralanmış. Şimdi burada Türkiye'nin bulunduğu pozisyon itibariyle bunu sadece coğrafi olarak söylemiyorum. Sahip olduğu potansiyelin farkında olan bir ülke olarak bunu aslında bölgeye yayıyor. Ve bölgenin iç dinamikleriyle bunu biz bir anlamda evlendirdik. Türkiye'yi hatırlayın. Belki 50 yıl önce Arap dünyası ve İslam dünyası diyelim genel manada biraz böyle üvey evlat gibi görürdü. Dışarıda gibi görürdü. Şu anda kabulleniliyor.
1: Bizim ittifakı, için biliyorsunuz.
0: Tabii. Yani çünkü NATO'da, NATO'nun üyesi Hristiyan kulübe girmiş bir ülke gibi görünen Türkiye şimdi Orta Doğu'da kabul gören bir ülke. Bu büyük bir değişim. Ve Orta Doğu'nun dışarıdan herhangi bir müdahaleye karşı korunmasında Türkiye gibi, çünkü Türkiye sadece Avrupa ülkesi değil ki aynı zamanda Orta Doğu ülkesi.
1: Hocam sizin gücünüz var diye sizi kabul ediyorlar.
0: Evet, şu
1: Yunanistan diyor ya biz neden yokuz mesela. Deniz benim de denizim, benim de jeopolitik konumum var. Evet. Tamam başka. Aynı deniz bende de var. Jeopolitik konumum bende de var. Tek başına onun olmuyor demek ki.
0: Yani aslında
1: öyle olsa Yunanistan olur bu
0: denklemde. Doğal olması lazım. Belki biz bunu 50 yıl önce şu üç ülkeyi bir araya getirelim desek getiremezdik. O zamanki şartlar gereği. Şu anda dünyadaki konjonktür, Amerika'nın gerileyen yapısı, Rusya'nın farklı şeyleri, dinamikleri var, Çin'in farklı dinamikleri var. Orta Doğu'da bir güvenlik boşluğu oluştu. Hı hı. Yani dünyanın genelinde zaten var da Orta Doğu'daki oluşan bu boşluktan biz Türkiye olarak olumlu yönde istifade ediyoruz. Suudi Arabistan da aynı kaygılarla hareket ediyor. Pakistan da aynı kaygılarla hareket ediyor. Burada herhangi bir ülkede tehdit olarak alınmadığı için ki yine modern savunma konseptlerinde artık herhangi bir ülkeyi kendinize tehdit almıyorsunuz. Öyle olsa NATO'nun kendini 1990 yılında kapısına kilitleyip kapatması gerekirdi.
1: Lav
0: etmesi gerekirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Yani tehdidin belirsizliği dönemindeyiz. Tehditleri bilemiyorsunuz. O belirsizlik ortamında gelecekte oluşabilecek tehditlere karşı kendi başınıza ülke olarak hazır olacağınız gibi ittifaklar kurmak suretiyle kendinizi daha güçlü noktaya taşımak durumundasınız. İttifakların caydırıcılık politikasının temeli zaten bu teşkil ediyor. Şimdi bu caydırıcılığa Türkiye'nin de ihtiyacı var. Suudi Arabistan'ın da ihtiyacı var. Pakistan'ın da. Şimdi şu söylenebilir tabii ki. Hı hı. Ya Türkiye NATO'nun üyesi zaten. 5. madde kapsamında korunuyor. İlave olarak niye böyle bir şeye ihtiyaç var?
1: Demem çünkü ben sormam çünkü bölgenin dinamiğini biliyorum. Tek başına NATO mesela bize ne kadar yeter? Bence bununla da sınırlı kalmamalı. Bence Avrupa'yla da ortaklık yapılmalı. Kafkasya'yla da yapılmalı mesela.
0: Evet.
1: Çünkü artık sadece iş NATO o dönemin işte soğuk savaş döneminin dünyası değil ki.
0: Kesinlikle yani bu değişimin bir uzantısı. Bu değişim aslında 1990'larda başladı. O 11 Eylül'den sonra iyice hızlandı. Çünkü eskiden yani böyle teker teker ülkeler tehdit olarak sayılırken şu anda İşte terörizm biraz önce söylediniz ya üç harfliler gibi bir sürü terör örgütleri var.
1: Evet.
0: Yani Kütle imha silahları var, belirsizlikler var. Ekonomik olarak ülkeler çökebilir. Ülkelerin kendi yönetim sistemlerine tehdit olabilecek

0: dışarıdan müdahaleler olabiliyor. Şimdi bunda, bu kadar belirsizliğin içerisinde şimdi Suudi Arabistan'ın kendini koruma ihtiyacı kapsamında Türkiye ile kuracağı köprü bölgesel barışa hizmet eder mi? Eder. Bölgesel barış Türkiye'nin faydasına mı? Yani Orta Doğu'da savaşlar olmasa, aynı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi sınırların belirli oranda kalktığı bir ortamda ekonomik kalkınma daha hızlı olmaz mı? Türkiye bundan daha fazla yararlanmaz mı? İşte bu tür savunma ittifakları bunun temelini oluşturuyor. Yani nasıl ki NATO 1949'da kuruldu, onun yarattığı iklim sonrasında Avrupa Birliği 1963'de biz mesela anlaşmasını imzaladık. Ankara Anlaşması, her ne kadar hala giremesek de, ama Avrupa ülkelerini bir araya getiren bir çerçeve. Yine 1990 sonrasında NATO doğuya doğru genişlerken Avrupa Birliği de doğuya doğru genişledi. Yani hem güvenlik savunma bağlamında hem de diplomasi ve ekonomi bağlamında siyasi manada bu genişlemeler oldu. Şimdi burada da savunma, ister kabul edelim ister etmeyelim, bunu direkt işte Suudi Arabistan'a bizi, birisi saldırdı, biz onlarla savaşa mı gireceğiz? Ya bu 5. madde gibi bunların alt maddeleri olur. Yani bunların hangi şartlarda olabileceği, zaten Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi bunu çok iyi tanımlamış. Ve sizin yapacağınız, yani bir uluslararası hukuk kapsamında bakarsak Birleşmiş Milletler'in bu 51. maddesini aşan herhangi bir şekilde bir ittifak anlaşmasının içerisinde olamazsınız. NATO evet. içerisinde geçerli. NATO'nun mesela 5. maddesi var, tamam, ama 8. maddesi der ki NATO'yu aşan bir şekilde bir ülke, üye ülke başka bir anlaşma imzalayamaz. Yani biz NATO'ya tehdit oluşturan bir anlaşmanın içerisinde Türkiye olarak olamayız. Tabii. Bunlar hepsi birbirinden farklı şeyler.
1: Tabii. Şimdi Suudi Arabistan'ı biraz anlattık. Ben özellikle tabii Suudi Arabistan kısmını özellikle açtım. Yayının başına belki kaçıran izleyicilerimiz olmuştur. Biraz bu Türk medyasında da bu işin bu kadar eleştirilmesi ve boş eleştirilsin, güzel eleştirmek evet. iyidir ama neyi eleştirdiğinizi de bilmeniz lazım. Bu bir tek bir şeye sıkışıp kaldığınızda halkı yanıltıcı bilgi veriyorsunuz ve bağlamdan kopuyorsunuz. Şimdi Pakistan izleyicilerimiz eğer kaçırdıysa, yayının başında Fakur Rahman dedi ki, Pakistan muhabirimiz, 14 Ağustos Pakistan'ın kuruluş yıl dönümü ve burada sokaklarda Türk bayrakları, Pakistan bayrakları, Suudi Arabistan bayrakları evet. asılıyor. Çok güzel görüntüler var. Bu arada bizim Pakistan zaten önemli bir savunma ortağımız. Biz hocam bildiğim kadarıyla Milgemi Pakistan'a, tabii, korvet Milgemi gemileri yaptık. Aynı anda karşılıklı hem burada hem orada Pakistan'a bu gemileri ilk verdiğimiz ülkerdendir.
0: Süper uçaklarını aldık.
1: Evet. Hürjet'te, Kaan'da ortaklıklar konuşuluyor. Pakistan bizim çok
0: zamanda.
1: Önemli savunma ortağımız zaten. Tabii, savunma kesinlikle. İhracatı yaptığımız evet. ve bunu ilk ürünlerimizi sattığımız korvet Milgemleri mesela biz Pakistan'la aynı anda geliştirdik. Kesinlikle. Hem burada hem orada. Şu görüntüler çok güzel. Bir izleyelim. Pakistan İslamabad'da.

0: Evet, Pakistan İslamabad'dan görüntüleri getirdik ekrana. 14 Ağustos Pakistan'ın bağımsızlık günü. Hakikaten bu dönemin kazananı da Pakistan bölgede. Yani her şeyin dışında, herkesin dışında konuştuğumuzda, Türkiye vesaire işin içine katmadığımızda, İran Savaşı'nda bu barış müzakerelerinde çok önemli bir rol oynadılar. Tabii ki Türkiye'nin çok büyük desteği var ama bölgede bir Pakistan gücü var artık bakıldığında, Hindistan gözünden özellikle.
1: Özellikle Karabağ meselesini hatırlayın. Orada da Ermenistan'a Hindistan yardım ediyordu Pakistan pozisyon alınca. Ve Ermenistan'la böyle ciddi bir İran üzerine bir koridor açıp yardımlar, sevkiyatlar gerçekleşmişti. Fakat gelinen noktada şimdi Paşinyan da tamamen bölgeye entegre bir devlet istiyor ve ona göre ülkesini sürüklüyor. Hindistan'ın bu noktada yaptığı yatırımlar da boşa düştü. Pakistan'la zaten rekabeti ortada. Geçen seneki çatışmayı hatırlayalım. Yani bu bağlamda da Pakistan'a tırnak içerisinde rol kaptırması böyle bir şeyle. Oranın kültürü perspektifiyle biraz daha böyle daha can acıtıcı bir tarafı var. Yunanistan da bence bunu kaybedenlerin bir tarafı.
0: Hatta kaybedenler burada, kulübü diyorsunuz.
1: Artık bir kulübe dönüşüm bu bilmiyorum ama
0: Hindistan,
1: İsrail'de bir tarafı var.
2: Ama sözde Altıgen kaybetti.
1: Çünkü Yunanistan'da işte az önce o yapılan muhabbetle Yunanistan'ın iddiaları meselesi. Öncelikle Yunanistan'ın varlık gösterebilmesi için ilk önce iddiasını kabul ettirmesi gerekli. O, çünkü onların perspektifinden bütün deniz Yunanistan. Yani bir tarafta Kıbrıs'a paslıyorlar, Kıbrıs'ın demek içerisinde ama bütün Ege hattı Girit'e kadar
0: tabii,
1: oradan Kıbrıs'a geçer. Dolayısıyla Türkiye'nin bir denizi yok.
0: Yani
1: Türkiye'nin bir denizi yok bu anlatıda. Ama bu iddia kabul görmüş bir iddia değil, kabul ettiremiyorlar. Dolayısıyla bunu kabul ettiremedikleri sürece de o istedikleri ne denir? Kritik aktör olma şeyini
0: şimdi ele geçiremiyorlar. Gerçek olsa kabul edersiniz ama gerçek olmayan bir şeyi
1: mesela. Tabii şimdi Seviye haritası
0: Ege'de
1: ortada.
0: Türkiye yok, Akdeniz'de Türkiye yok.
1: Hatırlayın Seviye haritasını baştan sonra. Türkiye'nin neredeyse hiçbir şey yok yani deniz bağlamında. Dolayısıyla bunu da kabul ettiremedikleri, Kıbrıs iddiasını kabul ettiremedikleri için Sayın Bakan çok güzel açıkladı bu akşam Kıbrıs meselesini çok net bir şekilde. Bunların hiçbirini kabul ettiremezseniz dolayısıyla o pozisyona da gelemiyorsunuz. Çok aşamalı bir süreç aslında Yunanistan'ın gitmesi gereken. Bu noktada da kaybeden. Libya meselesine işte değinildi. Libya ile işte o eski büyükelçisini istemeyen alan ilan edip sonra onu başbakan olarak Libya'da görev sahibi olması gibi konulardan da Yunanistan çok kaybetti zamanında. Çünkü bu anlaşma yapıldığında da Türkiye ile Libya arasında Yunanistan'da çok şok olmuşlar. Nereden çıktı bu anlaşma, durum olmuştu. Ben birebir benzer bir şey gördüm açıkçası bugün Yunanistan'da. Yani bu anlaşmada yapıldığında, yani bu üçlü ittifak yapıldığında gene aynı o ikili mutabakattaki gibi bir hani bu nereden çıktı konu vardı. Dolayısıyla bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Hindistan. Bir noktada da İsrail ciddi anlamda siyasetlerini gerçekleştirememe noktasında kaybeden biri.
0: Bir de güç olmanız gerekiyor ki, yani Yunanistan için söylüyorum. Bir şeyde bir güçlü olmanız gerekiyor. Ya hakikaten işte iyi bir ekonominiz olacak, ya iyi bir ordunuz olacak, iyi bir savunma sanayiniz olacak, iyi bir kalkınmanız olacak. Belki sanayiniz çok gelişmiş olacak. Hani baktığınızda bir şeylerin, bir şey için size gelmeleri lazım. Şimdi Türkiye'de Ege'de söz sahibi, Doğu Akdeniz'de söz sahibi diye kimse Türkiye'nin kapısına gelmiyor. Değil mi hocam?
2: Tabii tabii.
0: Buranın coğrafi konumu çok iyi, biz buradan boru hattı geçirelim diye size kimse gelmiyor.
1: Bir günde gelmedik ki bu noktaya işte. Mete Bey çok güzel hatırlattı. Bütün bu aktörlerle biz geçmişte bir sorun yaşadık zaten.
0: Tabii.
1: Ama bir şekilde çözerek, ilerleyerek, hani akıtarak süreci. Ve açıkçası tamamen işte realist teorilerin galibiyetine dönüştü başka bir yeni bir dönem malum. Gücün konuştuğu sadece, beka meselesinin konuştuğu yeni bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işte az önce siz de bahsettiniz, grupların, terör örgütlerinin bir kenara alındığı, aktörlerin devlet olduğu ve devletlerin de güç üzerinden ilişkiler geliştirdiği güvenlik kavramları. İşte asfalya, sekuritas, yani bu hissiyat ve gerçekten dayanıklı olma meseleleri üzerinden bir ittifaklar kurmaya başladığı bir yeni bir dönemdeyiz. Dolayısıyla güç konuşuyoruz. Ve geçer akçe şu an güç tamam.
2: Şimdi Batı toplumu eskiden olsa böyle bir yapılanmaya kesinlikle izin vermezdi. Yani
0: onu soracağım. Evet, mesela şimdi Amerika ve Avrupa Birliği mesela buna ne der diye. Burada hani bir ek yapayım sizin söylediğinize. Bazen yakın dönemi daha çabuk unutuyoruz maalesef.

0: hafıza, insan hafızası bir her şeyi çok unutuyoruz. Buradaki bütün projelerde Türkiye haritası silindi. Türkiye'yi oradan çıkarıp ona göre proje geliştirmeye çalıştılar. Hepsi. Tabii. Orta Doğu'daki ülkelerde, İsrail'de, Yunanistan'da Pakistan hepsi Arşenlis. Bunu yaptılar. Evet. Evet. Biz bunları çabuk unutuyoruz.
1: Azerbaycan, evet. Pakistan,
0: hepsi. Hariç hepsi bunu yaptılar.
2: İşte puzzle
0: ama
2: mı diyelim?
0: Ama ne oldu bugün?
2: Tabii yani şimdi her şey aslında suni olduğu zaman ilerleyemiyor. Yani mesela Yunanistan'ı konuşuyoruz. Yunanistan'ın Fransa ile 2021 yılındaki o savunma anlaşması suni bir şey. Yani kime karşı, neye karşı?
0: Neye karşı savunma?
2: Tabii hiçbir anlamı yok. Sadece Fransa'nın Yunanistan'a savunma ürünleri satması için bir araç.
0: Evet, mesela yok, bu etki haritası da evet. Siz dediniz değil mi altıgen ittifakı altıgen, evet. diye. Evet, altıgen ittifakı çöktü. Ya onu dedim az önce. Bakın bütün bu yapılan projelerde bunu kalkınma yolundan tutun da bütün ticari anlaşmalar işte İsmet projeleri, boru tabii. hattı projeleri. Bakın bunların hepsinde haritalarda Türkiye silinerek yapıldı. Tabii. Çok değil 3-5 sene öncesi biz niye bu kadar çabuk unutuyoruz her şeyi de bu kadar her şeye muhalefet ediyoruz ben anlamıyorum gerçekten. Şimdi burada hadi burada direkt ortadan sorayım. Direkt ortadan sorayım. Amerika niye sessiz diyorlar? Ya da Amerika niye mesela bu nasıl? Çünkü Suudi Arabistan tamamen Amerika'ya bağımlı değil mi? Mesela Amerika buna nasıl bakıyor diyorlar.
2: Hayır bakın burada işte aslında Avrupa'da olanla Orta Doğu'da olan aynı şey. Avrupa'nın kendi kendine yeten bir savunma yapılanmasına, savunma güç yapılanması gitmesine istiyor ABD. Niye istiyor? Sonuçta bu savunma dediğimiz yapı silaha dayandığı için, paraya dayanıyor. Burada ülkelerin o sorumluluğu kendilerinin almasını ama kendisi biraz uzaktan hami rolünü de oynayacak şekilde onlarla dostluğunu da devam ettirip Avrupa'dan geri çekilmeye çalışıyor ABD. Niye? Ağırlıklı nokta ister kabul edelim ister etmeyelim Çin. Hint, yani Hint Pasifik Okyanusu'ndaki bütün mücadelenin kaynağında ABD'nin kendi gücünü toplamaya ihtiyacı var. Yani tüm dünyaya yetecek gücü yok ABD'nin. O da bir anlamda geri çekilmeye başlayan bir güç. Şimdi aynı şey ABD 1945 yılında evet. Roosevelt'le İbni Suud'un anlaşma imzaladığı ve petrodolar sistemi tamam devam etsin istiyorlar ama bunun da kendine ait şartları var. Evet. Yani sizin petrolünüze karşılık ben size güvenlik vereyim, güvenlik sağlayıcısı olayım modu hı hı. yavaş yavaş ABD içinde sürdürülemez. Ya en basit bir İran'a karşı hı hı. ABD bu ülkeleri savunamaz hale geldi. Bu zaten daha önce konuşulan bir şeydi. İran bunu realiteye döndürdü. Evet. Yani İran'ın gücü ne ki? Balistik füzelerle, kamikaze dronlarla siz 17 tane Amerikan üssünü yok ediyorsunuz neredeyse. Yani evet. kullanılamaz hale getiriyorsunuz. Artı bu ülkelere de diyorsunuz ki kendinizi savunma. Şimdi Suudi Arabistan'ın pozisyonuna geçelim. Suudi Arabistan'ın elinde tornadolar pek kalmadı ama onların olduğu dönemde 364 adet savaş uçağı vardı. Evet. Hepsi de modern yani F-15'ler falan. Dolayısıyla bu ülkelerin şu anda kendi güçlerine dayanacak hı hı. kendilerini savunma potansiyeline sahip olmaları gerekiyor. Ve bunu yaparken de kendi başlarına değil kolektif savunmalar yapmak istiyorlar. İşte bu da onu gösteriyor.
0: Şimdi ben Ekrem Bey'e biraz farklı bir noktadan söz vermek istiyorum. Sizin bakış açınızı oradan merak ediyorum. Bir İslam İttifakı. Hatta rahmetli Erbakan da Allah çok anıldı bu zamanda. Hani zamanında o hep söylemişti diye. Ama evet. biz şu ana kadar konuştuk bu doğal akışında geldi vesaire diye. Ben biraz sizin gözünüzden hem bu İslam İttifakı nasıl bu noktaya geldi İslam ülkeleri hep birlikte gördük. Bir de Ekrem Bey şunu merak ediyorum. Bir tabii soru işaretidir bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz ama Sunni ittifakı işte Şii ittifakı Sünni ittifakı gibi yorumlayanlar da oldu. Bilmiyorum böyle mi bakıyorsunuz? Yoksa daha geniş bir çerçeveden İslam ittifakı olarak mı yorumlamak lazım?
3: Şimdi bölge haritasında bir buyurun. Alabilir miyim buyurun, müsaadenizle?
0: Lütfen buyurun.
3: Birkaç cümle etmek istiyorum öncelikle. Şunu söyleyeyim. Şii ittifakı, Sünni ittifakı diye bir şey yok. Olamaz. İslam
0: bu,
3: ittifakı.
0: Bu eleştirileri yapanlara siz
3: cevap verin. Şimdi bu eleştirileri yapanlar öncelikle Hakan Bey'in bu akşamki açıklamasında 2 yıl değil. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl 8 aydır biz bu anlaşma için uğraşıyorduk şeklinde bir söz var. Hı hı. Dolayısıyla Mekke anlaşması için yürütülen yaklaşık 32 aylık çalışma sırasında malum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail henüz İran'a saldırmamıştı. Hatta 12 gün savaşı bile yaşanmamıştı. Bu sürecin başlangıcını belki 7 Ekim 2023'te İsrail'in alçakça Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı süreçten alabiliriz. Bir. Dolayısıyla burada ya işte bu Sünni ittifakı mı falan gibi kaygıların hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yine Hakan Bey'in Anadolu Ajansı editör masasında biliyorsunuz bu konuda, yani Mekke Anlaşması konusunda İran'la da görüştük şeklinde bir beyanı da oldu.
0: Doğru.
3: Dolayısıyla demek ki burada muhtemelen sonradan gelecek ülkeler arasında Mısır'ı zikretmesi, hı hı, Mısır'la da görüşmeler yapıldı. Muhtemelen Mısır dedi ki ben bir süre bekleyeyim falan dedi. Şimdi dolayısıyla Şii ittifakı, Sünni, hayır, bu İslam ittifakının bir nüvesi, bir başlangıcı, bir ilk adım olarak değerlendirilebilir, bir. İkincisi, burada ülkelerin medyasının yaptığı yorum benim çok ilgimi çekti. İsrail diyor ki ölümcül ittifak. Üç ülke eksiğini tamamlıyor. Bir dakika, ölümcül ittifak, niye ölümcül ittifak oluyor ki? Sen Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü arkasına almış ve dolayısıyla GAK dediğinde sıcak su, GUK dediğinde soğuk su talep edebilen bir ülkesin. Bu üç ülkenin eksiğini tamamlıyor derken neyi kastediyorsun? Bakın, bu işle alakalı temel konu şu. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan. Burada Türkiye'nin istikbale bakışında Mekke anlaşmasına yakında Mısır'ın katılacağını rahat konuşabiliyoruz. Bana göre bir süre sonra Suriye bu denkleme dahil olabilir. Irak biraz mütereddit olabiliriz ama Irak dahil olabilir. Lübnan dahil olabilir. Çünkü Lübnan'da bir takım değişik yapılar olsa da eninde sonunda Lübnan ciddi kırılganlıklar yaşayan bir ülke. Buradaki konu Türkiye, Suriye bağlamında meseleye baktığımızda bizim en büyük kırılgan noktalarımızdan birisi son 15-20 sene içerisinde yaşananlara baktığımızda, hı, ve İsrail'in geleceğe yönelik projeksiyonuna baktığımızda İsrail'deki hastalıklı kafanın, zihninin arkasında arz-ı mevt diye bir şey var. Bunun aslında ne teolojik olarak ne de tarihi olarak hiçbir şekilde haklılığı olmayan, tamamen Siyonist kafanın uydurduğu bir şey. Ama eninde sonunda İsrail'in kurulduğundan beri bu amaca yönelik olarak bir sürü melanetler yaptığını ve yine İsrail'i yöneten zihniyetin kafasının arkasında böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Buradaki en büyük kırılganlık ne? Suriye'de meydana gelen gelişmelerle halen İsrail'in Suriye'ye yönelik değişik bir açıdan baktığını, Türkiye-Suriye münasebetlerinin geliştiği bu aşamada, özellikle de yakın bir gelecekte olmasa da bir gün Türkiye ile İsrail'in öncelikle Suriye üzerinden ve giderek belki bir tür karşı karşıya gelecekleri herkesin kafasının bir yerlerinde duruyor.
0: Evet.
3: Buradaki Türkiye açısından en büyük kırılganlık nedir? İsrail kabul etmiyor olsa da nükleer bir güç ve dolayısıyla Allah korusun ileride Suriye üzerinden ya da değişik bir şekilde bir İsrail-Türkiye kapışması olursa şayet Türkiye açısından kırılgan bir noktaydı. Ama Mekke anlaşmasıyla 2025'te biliyorsunuz Suudi Arabistan Pakistan'la bir anlaşma yaptı. Ve Pakistan o dönemde dedi ki size yönelik bir saldırı ne olursa olsun nükleer güç de dahil olmak üzere artık bizim şeyimiz altındasınız. Yani bu kefaletimiz altındasınız. Şimdi bakın şu an itibariyle Mekke anlaşmasıyla, savunma anlaşmasıyla yapılan şeyde 3 ülkenin herhangi birine yapılmış saldırı o ülkelerden diğerine de yapılmış sayılacağı için Türkiye açısından bir belli ölçüde biraz kırılgan da olsa bir nükleer koruma sağlanmış oldu. Hı hı. Dolayısıyla İsrail basınının üç ülke eksiğini tamamlıyor sözünün bir tarafı bununla ilgili. Hindistan basını ne diyor? Türkiye Pakistan'ın askeri açığını kapattı. Hı hı. Şimdi Pakistan Hindistan.
0: Verebiliriz. Karşılaştırmayı tabii verelim. Orada biraz daha net görülüyor rakamlar.
3: Pakistan Hindistan. Pakistan'ın bağımsızlığa kavuştuğu 47'den beri ya da iki ülkenin Hindistan'ın bölündüğü 47'den beri son derece sıkıntılı bir süreçleri var. İngiltere'nin her yerde yaptığı gibi buradan ayrılırken Pakistan'la Hindistan arasında sıkıntı oluşturması amacıyla bıraktığı Keşmir meselesi başta birçok meseleden dolayı iki ülke arasında sürekli sıkıntılar var. Hı hı. Geçtiğimiz seneydi yanlış hatırlamıyorsam biliyorsanız aralarında tekrar bir su meselesinden bir çatışma yaşandı ve bu süreçte bir şey oldu. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama bir takım Hindistan uçaklarının düştüğü ve bunun arka planında Türkiye'den gönderilen bir takım sistemlerin etkili olduğuna dair bir beyan oldu ve Hindistan çok istemiyor olmasına rağmen herhalde Amerika'da devreye girdi ve aralarındaki çatışmalar belli bir ölçüde sönümlendi. Şu an itibariyle 3 ülkenin herhangi bir ülkenin kendilerine saldırması durumunda beraberce buna karşı koyacağına dair anlaşma mucibince Suudi Arabistan'ın sağlayabileceği ekonomik güç, enerji gücünün ötesinde Türkiye'nin sağlayacağı lojistik güç, savunma sanayi konusundaki güç, İşte geçen seneki o çatışmada yaşandığı gibi bundan sonra açık bir şekilde artık Pakistan'ın yanında. Dolayısıyla Hindistan medyasının Pakistan, Türkiye Pakistan'ın askeri açıklarını kapatıyor yorumu çok yerinde. Asıl ama dikkat çekici olan Yunanistan'ın bu anlaşmanın istikrarı teşvik edeceğine dair şeyleri. Biraz önce hocalarımın söyledikleri ek olarak şunu söylemek gerekiyor. Bakın Yunanistan ne diyor? Ben diyor Suud'la ne güzel anlaşma yapmıştım. Ona Patriot da kiralamıştım. Bir takım anlaşmalar da yapıyorduk falan. Türkiye ile bu anlaşma nereden çıktı şimdi falan. Deniz bende de var. İyi de problem şu. Hürmüz ile ilgili sıkıntı. Yani Amerika'nın ve İsrail'in son saldırısı bize bir şey gösterdi. Basra Körfezi'nden akan enerji ile alakalı sürekli sıkıntılar yaşanma ihtimali var. Bunun alternatifi ne? Bunun alternatifi Suud'un ve bölgedeki diğer ülkelerin bunu bir şekilde başka hatlardan aktarmaları. Bu konudaki en uygun alan Türkiye, sebebi şu. Deniz bir takım hatların kurulabilmesi, pipeline'ların, şunların bunların kurulabilmesi açısından özellikle de doğalgaz konusunda sıkıntılı bir yer. Akdeniz'de biliyorsunuz 2011'den beri İstmet denilen ve Türkiye'yi devreden çıkararak Akdeniz üzerinden Yunanistan'a ulaşacak boru hatları falan hep konuşuldu. Çok pahalı dediler ama sonra anlaşıldı ki teknik olarak pek mümkün değil. İşte basın, çubu falan gibi sebeplerle. Dolayısıyla Yunanistan'ın hiç hoşuna gitmese de Türkiye'nin boru hatlarıyla dolu ana karası bölgedeki enerjinin Avrupa'ya akması açısından son derece uygun bir alan. Dolayısıyla bunun getirdiği bir istikrar var. İstikrar dediğimiz şey ne? Rahatlıkla, sıkıntı olmadan zaten var olan hatların gelişerek Türkiye üzerinden gitmesi. Birinci istikrar bu. İkincisi de şu. Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesinde olduğu falan. Eyvallah. Suudi Arabistan'ın biraz önce hocam söyledi, komutanım söyledi. Şu kadar uçağı var, bu kadar şunu bunu var. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu uçakların Suudi Arabistan tarafından arzu edildiği şekilde kullanılma şansı yok. İşte tıpkı evet, 90'lı yıllarda. Eski yıllarda ve 90'lı yıllarda Türkiye'ye Avrupa'dan gelen bir takım işte savunma sanayi ürünlerini teröre karşı kullanamazsınız falan dedikleri gibi. Kıbrıs döneminde NATO kapsamında size verilen silahları Kıbrıs'a karşı kullanamazsınız denildiği gibi. Yani elimizi kolumuzu bağladıkları gibi Suudi Arabistan silahlanma açısından muhteşem düzeyde.
0: Şu rakam 85 milyar dolar mıydı savunma harcaması, bir açabilir miyiz? Yani,
3: o yıllık mıdır? 83, daha da fazlası 80, belki.
0: Artı.
3: Ha, sahip olduğu çok şey var ama bakın
0: paranız
3: problem.
0: Paranız var ama harcayamıyorsunuz. Neden? Amerika diyor ki ben sana uçakları satıyorum, hangardan çıkaramazsın.
3: Çıkaramazsın gibi. Dolayısıyla pahalı oyuncaklara sahip.
0: Evet.
3: Türkiye savunma sanayindeki en güzel şeylerden birisi Türkiye'nin bu konularda açık kaynak çalışması. Türkiye herhangi bir ülkeye bir sistem sağladığında Emmoğlu bunun düğmeleri bende, ben istersen bunu kapatırım falan demiyor. Açık kaynakla veriyor ve dolayısıyla o ülkeye sattığınız şeyi o ülke kendi menfaatleri doğrultusunda rahatlıkla kullanabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda geldiği seviye Suudi Arabistan'ın, ama onunla bağlantılı olarak Suudi Arabistan bölgenin işte körfez ülkeleri falan filan hepsini saydığımızda amiral gemisi. İsteseler de bir takım kırılganlıklar yaşansa da eninde sonunda körfez ülkelerinin tamamı, emirlikler, şunlar bunlar bir anlamda Suudi Arabistan'ın paralelinde yürümek zorunda. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da yapılan bir bağlantının o ülkeleri yakından ilgilendirdiği çok açık. Ve Suudi Arabistan'ın düğmeleri Amerika'nın elinde olan sistemler yerine gerektiğinde, biraz önce yine Hüseyin Bey anlattı, gerektiğinde kendisi üretebileceği ve istediği gibi kullanabileceği sistemlere sahip olmak istediği de çok açık. Evet. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Netanyahu'nun birkaç gün önce yaptığı bir konuşma vardı. Savunma sanayinde Amerika Birleşik Devletleri'nin olan bağımlılığımız iyi bir şey değil. Bizim bunları kendimiz üretmemiz lazım diye bir söz var. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşıldığı kadarıyla İsrail'i bile bu konuda, yani neredeyse Amerika'ya farenin emrindeki fil diyoruz. İşte küçücük bir İsrail'in güttüğü bir ülke diyoruz. Ama eninde sonunda savunma sanayi sistemleri konusunda belli ki İsrail'in de rahatsız olduğu bir takım şeyler var. Dolayısıyla şu anki Mekke Anlaşması'nın pratik sonucu ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri gücü ve asıl önemlisi diplomatik gücü ve hemen her konuda kitabın ortasından konuşarak sadece kendisi kazanmaya odaklanmayıp beraber hareket ettiği güçlerin de menfaatlerini düşünerek yürüttüğü politikalar var. Burada Pakistan'la ilgili bir takım eksiklikleri tamamlayan ve Türkiye'deki savunma sanayinin geliştiği çizgiler, Türkiye'nin başka konulardaki yatırım alanı sadece petrole, enerjiye dayalı ekonomisi olan Suudi Arabistan açısından ciddi bir şans.

0: İran'la yapılan, Suud ve Pakistan'la yapılan bu anlaşmada belli bir nükleer şemsiyeye de sahip olmuşsak bu bence anlaşmanın en güzel adımlarından biri.
1: Şimdi İran'da bir haber, İran International'ın ortaya attığı bir haber ve o haberin bilgilerini paylaşacağız. Pezeşkiyan ve Hamaney buluşmasına dair bir gelişme. Esrarengiz bir buluşma olduğu iddia edildi. Pezeşkiyan Tahran'da gizli bir noktada, haberin ayrıntılarını verelim. Camları karartılan bir aracın arka koltuğuna bindiriliyor. Araçta Müşteba Hamaney'in olduğu söyleniyor. Ortam tamamen karanlık, hatta ortada bir perde olduğu söyleniyor. Sonra da birkaç dakika sürüyor bu görüşme. Yan yana oturuyorlar, konuşuyorlar. Sonra deniliyor ki, iddia şu: Pezeşkiyan kendi çalışma arkadaşlarına demiş ki, ben bir ses duydum ama konuşup konuşmadığım kişi Hamaney miydi değil miydi bilmiyorum. Şimdi Hamaney nerede, bu kimdi diye bir iddia var. Tabii İran International'ın bu iddiayı ortaya atması da önemli. Sizi buyurun böyle alayım Oral Bey. Nedir bu haberin aslı?
2: Şimdi öncelikle kaynaktan başlayalım. İran International biraz şaibeli bir kaynak.
1: Soru işaretli.
2: Yani İran okuması özelinde İran International'ın şöyle bir özelliği var. Londra merkezli, evet. Suud sermayeli kurulmuş. İsrail istihbaratıyla çok böyle sıkı fıkı ve İran içerisindeki algı operasyonlarını birinci kaynaktan yöneten kanaldır kendisi, yani şeydir tamamen. Protestolar döneminde işte çok aktif rol alır. İran içerisinde psikolojik harp unsuru olarak böyle resmen 5. kol faaliyetini icra merkezidir İran'a internet. Şimdi bunu çok net söylemek lazım. Dolayısıyla bir, ama iyi de bilgi sızıyor oraya. Hem sistem içerisinde sistemi onaylamayanlar olup ama sistem içerisinde olanlar. Veya işte klik çatışmalarından ortaya çıkan bazı şeyler veya istihbaratların doğrudan servisleriyle gerçekten doğru şeyleri de İran içerisinden normalde ulaşamayacağız bilgileri de İran International üzerinden bazen öğrenebiliyoruz. Özellikle istihbaratla alakalı konuları. Dolayısıyla işte burası tamamen böyle manipülatif bir yerdir. Bu haber de yalandır da diyemeyiz. Kesin işte bu istihbaratlar besliyor. Bu İran International diyorsa doğrudur diye. Çok tartışmalı böyle bir mecra burası. İkinci konuya gelirsek. Şimdi Pezeşkiyan'ın görüşüp görüşmemesi meselesi. Bir kere hikaye başlı başına biraz karikatüristik, yani böyle hani karikatürlerde olacak ya da filmlerde olacak tarzda bir şeyden bahsediyor. Bahsettiğimiz iki kişi aslında devletin en tepesindeki iki isim birbirle görüşmesi. Doğrudan emir komuta hiyerarşinin hani bir şekilde işlemesi gereken, sağlıklı gelişmesi gereken bir sistem. Bu şekilde eğer bir şey gerçekleştiyse, ki gerçekleşmediyse bile, sürekli olarak sonuçta Müşteba Hamaney'den bir haber alınamıyor. Yani... bazı yorumlarda artık kesin olarak öldüğü, fakat bunun bir şekilde işte o DMO'nun üst kademesinin durumu kotarmak için şu an savaş döneminde yürüttükleri, yani ipleri elde tutmak için yürüttükleri bir süreç olarak yorumlamaya başladılar. Yükselmeye başladı bu sesler. Çünkü çok uzun süredir hiçbir şekilde ne bir görüntünün herhangi bir şey çıkmadı. Bazı kesimlerse işte ağır yaralı, yüzünü göstermiyor ve vesaire, bunun gibi şeylerden dolayı olduğu söylüyor. Kimisi de güvenlik sebebiyle, yani gerçekten Müşteba Hamaney'in başına bir şey gelirse ortalık gerçekten İran'da ciddi anlamda karışır. Amiyane tabiri söylüyorum.
1: Öyle mi olur gerçekten?
2: Gerçekten olur. Çünkü Müşteba Hamaney eğer sağsa iş bilen bir insan. Şu anlamda iş bilen bir insan. Yani babasının yanında 20-30 senelik bir stajı var. Beyt rehberde ne konuşuluyor, nasıl işler yiyor biliyor. Keza güvenlik bürokrasisi İran-Irak savaşında aynı cephede beraber görev aldığı arkadaşlarından kurulmuş durumda. Kendi eliyle kuruldu. Devrim Muhafızları İstihbarat Örgütü'nü bizzat kendisi kurdu 2009 yılında. Dolayısıyla siyasetle de arası iyi, payidarilerle vesaire de arası iyi. Hatta öğrenci ilişkileri var. Yani payidarlı içindeki isimler, kanaat önderi olarak şey yapılan isimler, Mirbageli vesaire, Müşteba'nın hocası pozisyonundaydı. Dolayısıyla böyle bütün hepsini bir arada tutabilecek bir isim. Eğer bu isim çıkarsa aradan, bu kanatlar arasındaki çatışma daha şiddetli hale gelebilir.
1: Aslında içeriği de konsolide etmek için
2: aynen öyle.
1: Bu bilgi gizli tutulabilir, eğer öyleyse diyorsunuz.
2: Tabii ki, ama şimdi mesela Müşteba Hamaney'in önüne eğer sağsa bilgi notlarını kim koyuyor? Nereden bilgi alıyor ve talimatları veriyor? Verirken talimatı söylediği şekilde iletilebiliyor mu? Ne kadar hızlı iletilebiliyor? Karar alma mekanizmasındaki yeri nedir gibi konular İran şu an iç siyasetindeki aslında tartışmaların temelinde. Neden? Çünkü bir cenap bir şey söylüyor, başka cenap başka bir şey söylüyor. Birbirleriyle adeta kapışıyorlar. Çok sert açıklamalar oluyor iç politika içerisinde. Eskiden olsa Ali Hamaney ağırlığını koyuyordu. Bir cuma namazı da çıkıp konuşuyordu. ve herkes

0: Ona göre aa bunu dedi, aga böyle dediyse biz de bunun arkasındayız deyip pozisyon olmak durumunda kalıyordu. Yani reformistlere danışılacaksa bazen kahramanca esneklik diyordu. Herkes bir anda Amerika'da müzakereye onay verir hale geliyordu. Eğer tam tersi işte Reisi dönemi gibi böyle bir muhafazakarlaşma olacaksa ve Ahmedinejad dönemi gibi ona göre bir pozisyon olurdu. Herkes ona göre pozisyon olurdu reformistliğe fark etmeksizin. Hı hı. Ama şimdi böylesi bir otoritenin ortadan kalkması sığınakta sağ veya ölü fark etmez. Böylesi bir otoritenin şu an varlığını tam olarak gösteremiyor olması cenahlar arasındaki sürtüşmeyi daha görünür hale getirdiği gibi süreç geçtikçe bu aşınma yıpratıcı hale getirmeye başladı. Haliyle Pezeşkian belki gerçekten bu görüşmeyi yapmıştır ama bu sağlıklı bir emir komuta getirmez. Yani atılacak olan adımlarda işte en basit mutabakatın süreci ne olacaktı? Geçmiş süreç için konuşuyorum. Yani ne tür karar alınacak? Yani çünkü kimse inisiyatif alacak kadar kahraman da olamıyor. Yani mesela Kalibaf'ı düşünün. Belli bir konuda diyelim ki yetkisi olduğunu da varsayalım. Yani öyle çok mutlak yetki hiç kimse de olmaması da zaten sıkıntı. Diyelim ki bu işi yaptı ve bir anda rüzgar ters esti. Kalibaf tek başına kalacak. O kim o sorumluluğu şey alacak, satın alacak, üzerine kim yüklenecek yani. Dolayısıyla siyaseten boşa düşmemek için de insanlar İran siyasetinde özellikle bu tip hassas konularda net kararlar veremediklerinde oluyor. Bütün kararlar askeri perspektiften ve askeri şekilde ilerliyor. Dolayısıyla Arakçı gibi, Pezeşkian gibi daha fazla diplomasi alan açmak isteyen isimlerde nispeten alanları daralıyor ve gün geçtikçe daha fazla daralıyor. Yani eskiden daha geniş olan alanları günden güne daha da sıkılaşmaya başlıyor. Diğer taraftan yıkılmış bir ülke var ortada. Şu an ne savaş ne barış durumu var. Pezeşkian'ın tabiridir bu. Hı hı. Şimdi bu ne savaş ne barış durumunda ülkeyi yeniden inşa etmek isteseniz savaş tekrar başlayabilir. Böyle duracak hali yok. Çünkü hayat akmaya devam ediyor. İşte ekmekler yapılacak, tarlalar ekilecek, bir şeyler akacak sonuçta. Bir şekilde hayatın akması gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir şekilde sonuca da bağlanması gerekiyor.
1: Evet, bu soru mesela nereye kadar sorulacak?
0: İşte
1: aylardır çünkü bu soru merak ediliyor.
0: Pezeşkian bir an önce, yani Pezeşkian gibiler, Pezeşkian ve Pezeşkian gibiler bir an önce anlaşmaya varılıp ülkenin inşasına girişilmesi, zaten koparılacak olanın koparılmış olduğunu Amerika'dan ve halkın yani iç politika, iç cepheyi inşa etmeye yönelmesi gerektiğini söylüyorlar. Kitabın ortasından kaç tane açıklaması var Pezeşkian'ın. Ama müesses nizam içerisindeki özellikle Muhsin Rezai gibi daha böyle DMO'nun veteran ekibi fakat popülist isimler. Yani realist isimler çoğu öldü. Öldürüldü İsrail saldırılarında. Daha böyle hani askeri manada daha gerçekçi okumalar yapan, doktrinler geliştiren, ona göre pozisyonları alan isimler hemen hepsi öldürüldü. Daha ortada böyle popülist, daha böyle şey isimler kaldı. Ne diyeyim? Yani söylem bazında hiç ayarı olmayan, tabiri de o şekilde vereyim. İsimler ortada kaldı ve bu isimler ve arkadaki o yapılanma diyeyim, şu an tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorlar İran için. Ve kopartabildikleri kadar kopartabileceklerini düşünüyorlar. Şu an İranlılar gerçekten, İranlılar demeyeyim yani, bu cenah savaşı net bir şekilde kazandıklarını, şu an tırnak içerisinde Körfez'in hamisinin de kendileri olduğunu, Fars Körfezi'nin gerçekten Fars'a ait olduğunu, İran'a ait olduğunu, bütün buradaki tarihsel hakları Hürmüz'le beraber, yani biz sadece Körfez'i şey boğazı okuyoruz ama İran şu anki düşünce biçimi bütün Körfez'i dahil ediyor şeye. Hatta İran haritaları çizildiğinde Hazar'ın belli bir kısmı da Körfez'in tamamı gösterilir şeyde, haritada. Sadece toprak gösterilmez. Dolayısıyla Fars Körfezi, onların tabiriyle Halici Fars, İran'a ait. Dolayısıyla çıkış noktası da İran'a ait olmalıdır. Yani Umman vesaire falan değil buradaki mesele. Bunu bir fırsat penceresi olarak görüyorlar. Cüretkar adımlar atarak daha fazla kopartabileceklerini düşünüyorlar. Ve savaşın bir şekilde devam ettirmesi, hatta bir grup var ki Ruhani bunu hatta eleştirdi geçen gün. Savaş coşarsa, şayet büyürse, amiyane tabirle söylüyorum, Mehdi'nin tekrar zuhur edeceğine inanıyorlar. Aynı İsrail'dekiler gibi. Dolayısıyla böyle Hüccetiye falan gibi şeyler de var işin içerisinde. Yani böyle düşünce biçimleri falan da var. Bütün bunların totalinde böyle bir kaos ortaya çıkmış durumda. Şimdi Mojtaba Hameneh gibi bir makam, o makamda oturacağım bir isim, çıkıp şunu demesi gerekiyor. Yani bu şu yönde siyaset yapıyor. Savaş da olabilir. Savaşma yönde karar veriyoruz arkadaşlar. Yahut inşa yönde karar veriyoruz arkadaşlar diyen bir otorite lazım. Şu an İran bunun eksikliğini yaşıyor. Evet.
1: Peki. Mete Sohtoğlu'nu da alayım. Ben Mete Sohtoğlu'nu da bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Buyurun lütfen Mete Bey.
2: Şimdi benim burada tek
1: söyleyeceğim. Siz bu ara ara soruyorsunuz çünkü ya bu soruyu sürekli.
2: Şimdi birincisi bunu doğru kabul edersek daha önceki Pezeşkian'ın açıklamasında da 2,5 saatlik bir verimli görüşme yaptığını söylemişti. Bu ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu tırnak içerisinde

0: rejimi bekası için söylenmiş, kamuoyunu tatmin etmek için bir söz.
1: Pezeşkian mı bile isteye mi söylüyor diyorsunuz?
0: Evet. Yani
1: ya da
0: bazı
1: söylemek zorunda kalıyor.
0: Devlet geleneği gereği söylemek zorunda kalıyor. Hı-hı. Yoksa ben size somut olarak ilk defa duyacağınız bir şey söyleyeyim. Kendisi 28 kere istifasını verdi. Ve bir 29.sunun olması isteyenler var. Bir de olmaması için uğraşanlar var. Neticede şu an biz burada sivil siyasetin alanının daraltıldığı, Pezeşkian'ın atama kararlarının uygulanmadığı, anayasal olarak İran Anayasası'ndan gelen sivil siyasetin, Dışişleri Bakanlığı'nın, Parlamento Başkanı Kalibaf'ın, Arakçı'nın, Cumhurbaşkanı'nın, Pezeşkian'ın neredeyse bütün yetkilerinin alındığı ve paratoner olarak ya da tampon bölge olarak siyasette herkesin yumruklayabildiği, gerekirse kahramanlaştırdığı, gerektiği zaman çukurun dibine atılabilecek siyasi figürler olarak devrim muhafızları tarafından kullanılıyorlar. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bildiğimiz bir İran yönetimiyle karşı karşıya değiliz. Şu an askeri bir junta yönetiyor İran'ın.
1: Tamamen asker ağırlığı
0: asker
1: var diyorsun.
0: Asker ağırlıklı, hı hı. Askerlerin domine ettiği, sivil siyasetin alan sağlanmadığı bir yer. Şimdi burada mantıksız olan bir camlarla karartılmış koskoca İran Cumhurbaşkanı bir araca biniyor. Bir perdenin arkasında kim olduğunu bilmediği bir kişiyle sohbet ediyor. Kilisedeki papazlar gibi, günah çıkartma töreni gibi. Ona derdini anlatıyor. O da ne konuştuysa artık, demek ki konuşabildiğini anlıyoruz bu metne göre, bir takım fikirler alışverişinde bulunuyor. Ve Pezeşkian bu görüşmesiyle ilgili İran'ın geleceğini ilgilendiren hayati mevzularda dini rehber dedi ki şu yolda ilerleyin gibi moral verecek bir cümle kurmuyor. Görüşmenin içeriğine dair bir sır vermiyor. Onu ifşalamıyor. Ya da Pezeşkian şunu demiyor. Dini rehber benden çok memnun olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanımızdan çok memnun olduğunu söyledi. Ülkemizin geleceği çok parlak minvalinde siyasi bir açıklama dahi yapamıyor. Bakın. Burada en önemli kriter şu. Burada oturduğunu varsaydığımız, ki bana göre sağlık durumu iyi değil ve toplum içerisine çıkabilecek bir durumda değil Müştaba Hamaney. Öldü deseler ona bile inanırım, çünkü yaşamıyordu bile diyebilirim. Şüpheli ve şaibeli bir durum. Hmm. Şimdi burada kendisinin kardeşi var Mesut Hamaney. Kayınbiraderi Muhammed Baker Harazi'nin iki gün önce kendi sayfasından yayınladığı öfke ve ateş dolu bir metin var. Devrim muhafızlarının Müştaba Hamaney adına rehberlik ofisini kullanarak kendi adına açıklamalar yaptı. Bu açıklamalardan Müştaba Hamaney'in haberi olmadığı suçlaması gibi İran için oldukça ağır diyebileceğim, ağırdan da öte, çok ciddi suçlamalarda bulunuyor. Muhammed Baker Harazi, bu Müştaba Hamaney'in kardeşinin kayınbiraderi, ailenin birinci çemberinden bir kişi. Ve böyle bir suçlamayı getirdiği için, hı hı, tabii ki malum çevreler karşı saldırıya geçiyor.
1: Taşlıyorlar
0: direkt. Burada daha önce de söyledim. Babasının dili, edebi dili, söz sanatı oğluyla uymuyor. Her ne kadar Oral Toga dese de babasının, evet, tedrisatından geçti ama o babasının edebi, kibar, diplomatik.
2: Babası şairdi zaten.
0: Yani o üslup yok. Bu metinler, baştan beri Müştaba Hamaney adına yayınlanan metinler, buram buram apolet kokan, buram buram postal kokan, tehdit kokan, askeri lisanla, üslupla yazılmış metinler. Bu tedrisattan geçen bir kişinin böylesine, yaşadığımız son aylardaki süreçte böyle bir metnin emrini vermesi, böylesine bir asker lisanı kullanması mümkün değil.
1: Asker mi yazdırıyor diyorsun?
0: İstihbarat, devrim muhafızlarının istihbaratının kaleme aldığı metinler bunlar. Ha.
2: Bir şart düşmem lazım.
0: Düşün.
1: Buyurun.
0: Burada başından beri söylüyorum. Burada istediğiniz kadar güvenlik önlemi, istediğiniz kadar şundan saklıyoruz, o yüzden ortaya çıkmıyor. Bakın İran toplumunu, bugün Umman Anlaşması imzalandı. Doğru yanlış, o da ayrı bir tartışma konusu. İran zaten bir zafer ilan edecek. Ama anlaşmanın içeriğine baktığınız zaman gerçekten bir zafer mi? Ya da iki sene sonra İran gerçekten Hürmüz Boğazı'nda bir su kütlesine bakıp, hiçbir geminin geçmediği bir yere bakıp, ya biz ne yaptık, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi yok. Çünkü herkes karaya almış, denize başka rotalara yüklenmiş. Yani orayı geçersiz kılmış bir proje silsilesi yürütülüyor. İran iki sene sonra gerçekten bir şey kazandım diyebilecek mi Hürmüz'de? Bence diyemeyecek. Bakın. Burada en tehlikeli mesele Vakti zamanında da soy

0: Sovyetler yıkılmadan önce bir zafer kazandığını düşünüyordu nükleer silahlarıyla. Yıkılıp gitti. Çünkü kolunu kanadını kırdılar ve kendi haline bıraktılar. O dönemki Sovyetler de bir zafer kazandığını düşünüyordu. Sonrasında darmadağın oldu gitti. Batı sinsiliği, Amerikan sinsiliği bunu yaptı. Burada benim söyleyeceğim, kendisine yaşıyorsa Allah sağlık versin, uzun ömür versin. Beni ilgilendirmez. Ama inandırıcı olmayan bir durumu, kamuoyuna çıkamayan, istediğiniz kadar güvenlik önlemi olsun, Orta Doğu'daki en dandik örgütler bile arkasına siyah bir çuha gererek bir basın açıklaması yapıyorsa, bu kadar teknoloji gelişmesine rağmen bunun önlemi alınıp İran halkına moral verecek bir ses kaydı, bir yazılıyla geçtim, yazılı zaten devrim muhafızlarının istihbaratı, bir video kaydıyla "Ey İranlılar, zafer kazandık, anlaşmamız hayırlı olsun, zafer bizimdir" yayınlayamıyorsa, ki yayınlayamayacak, gene yapay zeka ile hazırlanmış videolar göreceğiz. Şimdi bu başka bir değerlendirmeye getirir. Ben son olarak şunu söyleyeyim, siz şerhinizi lütfen söyleyin. İran'a bizim dibimizde, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü ve bildiği bir İran yok. İran'da bir rejimin dönüştürülmesi meselesi vardı. İran'ın yönetimi değişti. Bu bir darbe demeye dilim varmıyor ama anayasayı kullanarak askerlerin daha güç elde ettiği ve anayasayı delik deşik ettiği bir İran yapısıyla karşı karşıyayız. Bizi ilgilendiren tarafı başka bir tartışma konusu. Ama bu yapının tutup da örneğin bir uzlaşma meselesinden sonra İran halkına reform vermesi, haklarının iyi olacağını söylemesi, ihmal edilen bölgelere yatırımların yapılacağını, hayır, mümkün değil. Ekonominin %60-70'ini elinde tutan generaller kendine uygulanan yaptırımları kaldırttıktan sonra daha fazla semirmek ve zenginleşmek için fırsat kollayacaktır. Bu sert eleştiriyi de unutmayın. 6 ay içerisinde de İran sokaklarının ne hale geleceğini de bugünün tarihiyle beraber yazalım ve unutmayalım.
1: Mete Sohtoğlu bugün çok sert konuştu İran'la ilgili. Çok linçliyorlar İran'daki izleyiciler, biliyorsunuz. Böyle İran'la ilgili bir eleştiri geldiği anda böyle YouTube'da bizim yayınlarda inanılmaz bir eleştiri oluyor size. Ben önden söyleyeyim, biliyorsunuz zaten ama tabii ki nottur.
0: Sonuçta kimin öngördüğünü ya da haklı haklısı önemli değil. Benim işim bu. Ben duygusal bakmak durumunda değilim. Evet. Daha da sert konuşmamı isterseniz, eğer yönetim bu şekilde gidecekse Türkiye'nin İran sınırında güvenlik kuşağı oluşturmasını bile söylerim. Daha serti de var bunun yani. Peki. Yönetim değişmiş, askerlerin
2: yorum
0: eline geçmiş.
2: Yorum yağmuru istiyor.
0: Yani biz şey mi kalalım?
1: Her hafta olan kalalım, başımıza gelen şeyler Mete Bey de biliyor. Siz dediniz ki benim bir itirazım var.
3: İki tane konuda şerhim var. Yani ayrıştığım nokta var.
1: Buyurun.
3: Bir tanesi aslında tam ayrışma değil. Devrim muhafızlarının ülkeyi kontrolünü ele alması meselesi bu savaşta olmadı. Hususen süreç işte Arap Baharı yükseldi. Hatta 91'de başlıyor da çok uzun hikaye. Arap Baharı artık iyiden iyiye belirgin hale geldi. 2017 sonrası hususen, 2017 seçimleri sonrasında. 2020 parlamento, 21 cumhurbaşkanlığı seçimleri beraberse fiilen ülkeyi devrim muhafızları, Ahmet Vahid İçişleri Bakanı oldu. İşte şeyler o standartlara kadar, valilere kadar hepsi devrim muhafızları kontrolüne geçti. Devrim muhafızları fiilen ülkeyi ele geçirdi. 2021 ve sonrası. Çünkü bu hikayelerin yavaş yavaş Kasım Süleymani ile birlikte ibrenin yavaş yavaş İran'a dönmeye başladığını İranlılar okumaya başlamıştı. Askerler özellikle okumaya başlamıştı DMO Komut Akademisi. Fakat dediğim gibi şu aşamada artık ülkede bu projeyi aslında savunma doktrinlerini yapan isimlerin hemen hepsi toprak altında. Ve bundan sonrası için biraz aslında patinaj durum ben görüyorum askeri manada. Bu birinci şey. İkinci konu Moştaba'nın karakteriyle alakalı.
1: Özür dilerim. Asker varlığı ve ağırlığı zayıflar mı diyorsunuz?
3: Hayır, onu söylemiyorum. Fakat doktrinsel manada, yani askeri perspektif manasında bugünkü İran'ın yaratan isimler toprak altında.
1: Anladım.
3: İlk dolayısıyla
1: anladım. İlk asıl kuruluş yani, ekibi diyorsunuz.
3: Şey de değil. Bunlar savaş zamanında genç olanlar. Fakat sonrasında işte 2012'de İran'ın Hürmüz'ü nasıl kontrol edeceği doktrinleştirildi mesela Fedevi tarafından. İşte Tengsir'i Besiç organizasyonu denize taşıdı. İşte Hürmüz'ü nasıl savunacaklarını, Umman Denizi'de nasıl karşılayacaklarını rakibi gibi şeyler hep bu isimler tasarladılar. Hacizade dediğiniz isim zaten bugünkü bütün bu füze programını falan inşa eden isim. Bageri Genelkurmay Başkanı 2016'da bu sinyal konusunda ve elektronik harp konusunda İran'a bir şeyler kazandırmaya çalışan
1: asıl
3: bir isimdi.
1: Asıl beyin takımı
3: bunların hepsi öldü.
1: Öldü diyorsunuz.
3: Tamamı öldü. Evet. İkinci konu Moştaban.

0: karakteriyle alakalı konu. Babası şairdi gerçekten. Şeyi severdi. Şiir meclisleri toplamayı, onun insanlarla şiir sohbetleri yapmayı severdi. Ama Muçtava hep sertliğiyle bilinen bir insandı. Bunu belirtmek lazım. Özellikle Yeşil Hareket sırasında 2009'da Besiçlerin halka yönelik gerçekten yani öldürmeye varan şiddetinin arkasında Muçtava olduğu hep konuşla geldi. Mahsemini meselesinde ise yanlış hatırlamıyorsam gene İran International sızdırdı ya da bir ses kaydı sızdı. Fars vilayetinin DMO komutanı Muçtava Hamenei'den şikayet ediyordu. Biz tam protestoyu bastırmak üzereyiz. Tahran'dan emir geliyor ve biz o emir doğrultusunda davrandığımızda protesto yeniden alevleniyor. Dolayısıyla bu sertliğe karşı böyle devrim muhafızların vilayet komutanlarından böyle aykırı sesler çıkmıştı Mahsemini döneminde ve Muçtaba'dan şikayet ediyorlardı. Dolayısıyla Muçtaba hemen hep gölgede babasına göre çok daha sert olduğu, çok daha tavizsiz olduğu hep konuşula gelen bir konuydu. Yani öyle bir karakter ayrışması hep konuşuluyordu. Şerhim de bu.
1: Bu da yani diyorsunuz ki bir taktiksel durumda olabilir mi? Böyle bir
0: ben
1: tablo yani
0: sağlıklı bir şekilde Metin Harrazi'nin bahsedilen açıklaması çok önemliydi. Harrazi çünkü öyle şey bir adam değil yani sistemi bilmeyen, meseleleri tanımayan, aileyi tanımayan bir insan değil. Ama doğru ya da yanlış böylesi iddiaların artık alenen konuşulduğu bir iklimin İran'da var olmuş olması, var olmaya başlaması bile tek başına önemli bir siyasi indikatör yani şey ne denir gösterge.
1: Evet bir gösterge diyorsunuz. Ekrem Bey var mı ekleyeceğiniz
2: yani
1: bir şey?
2: Bütün bu konuşulanlardan benim anladığım şu. İran'dan haber yayınları izlenip bir takım böyle hoşlarına gitmeyen şeyler duyduklarında tepki göstermeleri gibi şeyler hoş bir şey. İzlenmek güzel. Bir takım şeyleri eleştiri olarak kabul etmek lazım falan. Şimdi bakın az önce başından beri konuşulan konuyla alakalı diyelim ki İran International muhalif ve belki İran'ın içini karıştırmayı düşünen tabii, bir yapı karıştı. Ama şeyin Pezeşkiyan'ın iki gün önce bununla benzer bir açıklaması vardı ve İran kaynaklarında yayınlandı açık bir şey. Bir anlaşmanın imzalanmasıyla alakalı Müşteba Hamene'ye bugünlerde Müşteba Hamene'ye ulaşabilmek hiç de kolay değil ya da mümkün değil manasına bir söz söyledi. Dolayısıyla bu belki kurgu olabilir böyle bir şey ama eninde sonunda bir ülkenin cumhurbaşkanı doğrudan görüşmesi, karar vermesi gereken bir isme ulaşamamaktan bahsediyor. Mete Bey'in söylediği gibi tamam tedbir olabilir çünkü 28 Şubat sabahı babası ve bir sürü insan katledildi. Şu anda diyelim ki ortaya çıkarsa ve bulunduğu yer haber alınırsa başına kötü bir şey gelmeyebileceğinin garantisi de yok. Tüm bunları anlamak mümkün. Ama 28 Şubat'tan beri o ülkeyi yönettiği söylenen bir ismin ortada olmayışı ki her birimiz herhalde karşılaştığımız insanlara diyelim Ekber'e falan sıklıkla soruyoruz. Yani Müşteba Hamenei yani çıktı mı, nerede olduğu biliniyor mu, var olduğu biliniyor mu gibi suallerin hiçbirinin karşılığı yok. Bu Türkiye'den bakıldığında Mete Bey'in biraz önce söylediği bir şey vardı. Ekber'e her karşılaştığımız özellikle yaza girildiğinden beri İran'da elektrik kesintileri arttı mı? Yumurta fiyatları yine gittikçe artıyor mu? İnsanların hayat standartları, pahalılık ne durumda sorularını hepimiz sorduk. Neden? Ben 90 küsür milyon İranlının diyelim ki biz Türkiye'de belli bir rahat ve huzur içerisinde yaşarken 90 küsür milyon İranlının da rahat yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve o ülkeyi yönetenlerin, devrim muhafızları ya da bir başkası, o ülkeyi yönetenlerin bu konuda Amerika ile İsrail ile hırlaşmayı göze alıp bu politikaları yürütürken kendi insanlarını rahatlatmaları gereken politikalar üretmeleri gerektiğini düşünüyorum. İranlıların sabrına, İranlıların bu konudaki tahammülüne tabii ki saygım var ve dua da ediyorum. Niye oradaki kardeşlerimizin acı çektiğini biliyorum. Ama bir şekilde bu konuların bir çözüme kavuşması gerektiği de açık. Neden? İran'daki yapıyla alakalı şu anda mesela İran adına kim konuşuyor? Diyelim Mekke anlaşmasıyla alakalı Suud'a yönelik bir açıklama. Kimin yaptığını unuttum çünkü yetkili mi değil mi bilmiyorum. Adam diyor ki Türkiye ve Pakistan'la yaptıkları anlaşmanın kendilerini korumayacağını bilmeliler Suudlular. Tıpkı Amerika ile yaptıkları anlaşmaların kendilerini korumadığını bildikleri gibi. Şimdi bu İran adına yapılan bir açıklamaysa, resmi ise bir dakika. Ali Hamenei 12 gün savaşından sonra demişti ki İsrail ile mücadele sadece İran'ın problemi değildir. Bütün İslam ülkelerinin problemidir. Pezeşkiyan'ın ve İranlı yetkililerden birçoğunun İslam ülkeleri birleşmeli, bir araya gelmeli şeklinde birbirini takip eden açıklamaları var. Ama 3 ülke bir araya gelip bir 32 aydır yürütülen yani

0: bu savaşların falan olmadan başlayıp gelinen bir netice var. Dışişleri Bakanımız İran'la da görüştük diyor. Belli ki çeşitli sebeplerle yanaşmamış. Ama eninde sonunda İslam ülkelerinin birliği, beraberliği, beraber bir savunma gücü oluşturmalarına yönelik bir adım var. İran bu taraflardan birine diyor ki bu yaptığın anlaşma seni korumayacak falan gibi bir açıklama yapıyor. Buna baktığımızda bu eğer İran'ın 90 küsür milyonunu temsil ediyorsa ki ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bu son derece falsolu bir açıklama. Evet. Dolayısıyla İran'da Müşteba Hamenei ya da bir başkası ya da Pezeşkiyan hakikaten İran'ı temsil eden ilgili zevatla görüşüp gerektiğinde Müşteba Hamenei'den de izin alarak dinlediğimizde evet demek ki İran böyle düşünüyor diye düşünebilecek bir şey bilmiyorum. Bizim açımızdan ihtiyaç. İranlılar bu konuda rahatsa problem yok. Ama bütün bu konuşulanların İran halkına yönelik kızgınlıkla şunla bununla alakası yok. Eninde sonunda hepimiz 28 Şubat'tan beri geçtiğimiz 12 gün savaşında da Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırından rahatsız olduk. Yani ben hatırlıyorum, ben her namazda en azından İran'daki kardeşlerimiz için dualar ettim. Bütün Müslümanlar da bunu yapıyordu. Dolayısıyla bu ayrışmaların bitmesi için İran'ın mevcut durumda kendisini hakikaten temsil eden birini öne çıkarması, bu tür mesela İran International ve benzeri birilerinin ortalığı karıştıran açıklamalarına prim verilmemesi gerekir. İranlılar bilsin, biz bilmeyelim. Amerikalılar ve İsrailler de bilmesin, tamam. Ama eninde sonunda birisi olsun, bir ses olsun ve o sese bakarak bak çok güzel, bravo denilebilecek bir şeyler çıksın diye bekliyor insan. Peki. Bu yok. Dolayısıyla İran'la alakalı yaptığımız değerlendirmelerde zannediyorum esas sıkıntı İran dendiğinde kimi dinlememiz gerekiyor? Kimin kararlarına bakıp doğru ya da yanlış dememiz gerekiyor? Bunu bilmiyoruz. İranlılar biliyorsa mesele yok gene de. Eğer böyleyse biz de rahat edebiliriz.
1: İranlılar biliyor mu?
2: Ya bir de şunu ekleyeyim izninizle. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar kazandığı bir savaş olmadı ki. Yani İran zaferi ilan etsin ki edecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de bugüne kadar kazandığı bir savaş yok. Yani Vietnam'dan Afganistan'a kadar skandallarla dolu bir tarih. Amaç ve yöntem tabii ki tartışılır Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şöyle bir şey var. Kazandığı da bir savaş yok açıkçası.
3: Amerika savaş kazandı kazanmadı bilmiyorum ama Saddam'ın Irak'ını önce felç etti 91'de.
2: İşte evet, en kötü.
3: 2003'te yıktı geçti. Evet. Çok kötü bir Irak çıktı ortaya vesaire. Ama sonuçta 80'lerde İsrail'e tehdit yaratan, 70'lerde 80'lerde İsrail'e tehdit yaratan Irak artık ortak bırakılmadı. Şimdi burada esas mesele İran topraklarını ele geçirip Amerikan bayrağı dikip Tahran'da bir Amerikanlaşma yaratmak değil, Amerikan eyaleti yapmak değil Tahran'ı. Burada stratejik hedef İran devletinin devlet vasıflarını yerine getiremez bir devlet haline getirmek.
2: Felç etti.
3: Sistemik felç.
1: Sistemik.
3: Tamam, yani öyle bir hale gelmeli ki Amerika işte o büyük saldırı dedikleri, işte taş devrine döndürme dedikleri şey 91 çöl fırtınası operasyonu. Öyle bir hale gelmeli ki elektrik verilememeli, kanalizasyon arıtılamamalı, hastaneler çalışmamalı, hiçbir yer devlet vasfı yerine getirilememeli. Yollar bozulmalı, demir yollara uçurulmalı, köprüler yok edilmeli. Aklınıza ne geliyorsa. İran-Irak savaşında ölen insandan daha fazla, Irak'ta bu 91 harekatından sonra 500 binden fazla çocuk öldü. Yani 3 yıl içinde, 3-4 yıl içerisinde. Yani İran-Irak savaşı 8 yıl aktif bir savaş, kimyasal silahlar vesaire oldu. Orada ölen insan sayısı kadar çocuk 3 yılda bu felç meselesi gerçekleştikten sonra Irak'ta öldü. Şimdi 90 milyonluk ülkeden bahsediyoruz. Tehdit çok büyük bir tehdit. Dolayısıyla bu çok ciddi alınması gereken. Şimdi Amerika burada dediğim zafer ulaşmak. Eğer İran'ı devlet vasfını yok etmekse hedef buysa bu hedefe ulaşılır.
2: Bakın İsrail 2 aydır sessiz. İran İsrail'i vurmuyor, bombalamıyor. İsrail'e dokunmuyor. Ama İsrail'li seçimler olduğunu yaklaştığını unutmayalım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Trump çıksa dese ki İran'la biz Umman konusunda bir mutabakata vardık. Emin olun en kısa sürede İsrail İran'ı vurmak için harekete geçecek.
3: Bunu da ekleyeyim.
1: Bekliyorlar zaten, pusuda söylüyorlar da.
3: Müsaadenizle şunu da ekleyeyim. Buyurun. Eğer devlet vasfı dediğimde devletin bir sağlaması gereken hizmetler, güvenlik vesaire bunlar sağlanıyor zaman ne olur? Devletsizlik ortaya çıktığında. Ben artık burada devletim diyen adamlar, gruplar, aşiretler çıkmaya başlar. Evet. Yani sen git derdin Tahran'dakini anlat. Burada Tahran'ın hükmü geçmez diyen aşiret reisleri, devrim muhafızları komutanları, işte derebeyler ortaya çıkar. Bu sefer de aynı Saddam sonrası Irak'ta ne oldu? Erbil için başkasıyla görüşüyorsun. Süleyman için başkasıyla, Basra için başkasıyla, Necef için başkasıyla, Bağdat için başkasıyla. Öyle bir İran'a dönüşür konu. Allah korusun. Yani bu siyasetsizlik, dekapitasyonu zaten
1: Allah
3: işte 5 halkanın
1: Irak benzeri bir İran
3: 5 halkanın birincisi bu.
0: Oral Bey'e bir ilavede bulunmak istiyorum. 53 Musaddık'ın devrilmesi döneminde.

0: de İran'da mesela Kaşani'ydi yanlış hatırlamıyorsam, bir Ayetullah da o ülkedeki yani yerli ve milli güçlerin iş başından uzaklaştırılması konusunda bir Ayetullah bile destek oldu. Yani kaotik durum ileride nelere sebep olacağı bilinmeyen bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hepimizin gönlü ne istiyor? İran değerli toplu bir hale gelsin, bir şekilde temsil edilebilsin. Bir şey duyduğumuzda evet doğru ya da yanlış diyebilelim. Şimdi işte Mekke anlaşmasıyla alakalı adam diyor ki Suud kendini rahat hissetmesin. Bu onu korumayacak diyor. Bir dakika ya. Sen, ileride belki senin de katılman gereken düşünen bir birliğin temeli atılmış durumda.
2: Peki. Orada bir şey var. Hı-hı. Şimdi rehber eğer öldüyse, yani Ali Hamenei öldü. Şimdi yeni bir İran kuruluyor. Bu yeni İran'da herkes pozisyon kapmak için en milliyetçi benim. Ve sen vatan hainisin şeyleri de var. Yarışı da var.
1: Evet, kendi işlerinde de
2: öyle bir yarış da var içeride. Onu da görmek gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mete Sohtoğlu, Sayın Oraltoğa. Çok teşekkür ederim. Şimdi artık son dilime geldik. Son yarım saat bir başka önemli gündem. Bizim içeride tabii Orta Doğu'da yaşananlardan sonra biraz gündemden düştü görülüyor Rusya-Ukrayna Savaşı ama Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin orada savaşın en kötü dönemindeyiz diyebiliriz. Son bir aydır neredeyse yapılan, hatta iki aydır yapılan saldırılarda karşılıklı çok ciddi saldırılar var ve Amerika, Avrupa, Rusya üçgeninde bazı gelişmeler oluyor. Şimdi bunu daha önce konuşmuştuk. Hatta öngörmek çok zor da değil artık. Yani Putin Kiev'i vurduktan, hedef aldıktan, Rusya Ukrayna'ya girdikten sonra, ki ben çok hatırlıyorum Putin Kiev'e giremez demişlerdi. Ancak öyle olmadı. Kimse Rusya'yı okuyamıyor bence biraz Türkiye'de de. Okuyabilen yok. En azından ben hani 2022'nin öncesine de yaptığım yayınları hatırlıyorum. Hakikaten bugüne kadar yaşananları öngörebilen çok kimse olmadı. Ama artık bir şeyler çok geliyorum dedi. Şimdi Amerikan Wall Street Journal gazetesi bir iddia ortaya atıyor ve diyor ki istihbarat raporlarına göre birkaç yıla kadar Putin NATO üyesi bir ülkeye saldıracak. Yani açıyorum biraz daha. NATO'nun doğu kanadı hedef alınabilir. Küçük ölçekli bir kara harekatı senaryosu ağır basıyor deniliyor. Kimdir bu hedef diye sorsam mesela ilk aklınıza hangi ülke gelir? Putin nereye hedef alabilir?
2: Ya, Baltık tarafı diyenler var. Kaliningrad riske girdi deyip oradan koridor açmaya kalkabilir.
1: Letonya, Estonya gibi mi?
3: Trandiyester, Moldova.
2: Yani
1: ben Polonya diyorum.
2: Kaliningrad üzerinden bir şey patlayacağına dair çok iddialar.
3: Suvalki bölgesi.
2: Yani uzmanları daha iyi bilir. Tamam, bu şekilde çok fazla yorum okuyorum.
1: Sizce hocam?
4: Yani şöyle, bu biraz Rusya'nın tehdit olduğuna dair algı hem Avrupa'da hem de ABD'de köpürtülen bir şey. Yeni bir şey değil.
1: Nasıl? Amerikan basını bunu bilerek mi yapıyor
4: tabii
1: diyorsunuz?
4: Ki.
1: Buyurun. Sonra yarın bir gün eğer öyle bir şey olursa bilemediniz derim.
4: Tamam.
1: Bunlar kayıtlara
4: şimdi
1: geçiyor.
4: Bir kere Avrupa ülkelerinin biraz önce konuştuğumuz üzere Avrupa'daki savunma, ortak savunma kimliğinin yeniden inşa edilmesi, ortak savunma güvenlik politikası tekrar oluşturulmaya çalışıyor. 1990'ların 2000'li yılların başındaki hararetli tartışmalar vardı. Yani 2000 yılında şu karar almışlardı. Biz 60 bin kişilik bir kolordu kuralım. Bunun 100 kadar gemisi olsun, 400 kadar savaş uçağı olsun. Bir Avrupa ordusu. Şimdi onu kime karşı kuracaksınız?
1: Yani, düşman kim?
4: İşte hep her zaman Rusya.
1: En büyük düşman diyorlar her zaman.
4: Şimdi Rusya'da düşman olabilecek potansiyel var mı? Var. Yani Rusya boş duran bir ülke değil. Sonuçta o kadar devasa topraklara sahip bir ülke hiçbir şey yapmasa bile kendi o topraklarını elinde tutmak isteyecektir. Parçalanmasına izin vermez. Vermek istemeyecektir. Bir de kendisine doğru yaklaşan herhangi bir tehdidi, örneğin mesela Polonya, şu anda biraz önce işaret ettiniz ya, acayip silahlanıyor Polonya.
1: Neden silahlanıyorsunuz?
4: Bu neden? Yani bir
1: Polonya'da
4: kere
1: tahmin ediyordur diye tahmin ediyorum hocam. Kendi öngörüm.
4: Ya şimdi o zaten
1: o da kendisine Rusya'nın saldıracağını öngörüyordur muhtemelen.
4: Rusya'ya karşı bir duvar örülecekse Polonya üzerinden örülecek. Yani Polonya diyor ki ben 1939 yılında yaşadığımı tekrar yaşamak istemiyorum diyor. Hı. Yani Stalin'le Hitler bir araya geldiler. Polonya'yı yok etti.

0: ettiler. Aslında Finlandiya da bunu yaşamak istemiyor. Finlandiya'nın da o kadar kahramanlığa rağmen sonuçta Rus tanklar altında o Finlandiya süvarileri yok oldular gittiler. Şimdi burada bu korku Avrupa'da var. Bir de Kaliningrad meselesi var. Hı hı. Ya Kaliningrad bir anlamda Alman toprağı. Almanların iddiasına göre söylüyorum. Ve o coğrafyada Kaliningrad olduğu müddetçe Avrupa ülkeleri kendilerini rahat hissetmiyor. Yani Kaliningrad'ın bir şekilde oradan eritilmesi lazım. Baltık ülkelerine mi verilir? Almanya mı alır? Polonya bir kısmını mı alır? Orası biraz karışık.
1: Putin varken hocam.
0: Hayır. Şimdi Putin de ilelebet kalıcı değil. Şimdi Rusya'nın da şöyle bir zoru var.
1: Hocam bugün neler söylüyorsunuz?
0: Hayır, bakın.
1: Neler söylüyorsunuz hocam bugün?
0: Ya hayır. Putin'in dayandığı ülkenin potansiyeline bakalım. Mesela Osmanlı'nın nüfusu 20 milyonlar civarında iken Rusların, Sovyetlerden önceki Ruslardan bahsediyorum.
1: Osmanlı ile Putin'in Çarlık, alakasını kurmaya çalışıyorum.
0: Evet, şimdi Çarlık Rusyası'nın nüfusu 200 milyondu. Bakın yani nüfus o dönemde çok büyük bir güçtü. O zamanki Almanya'yı düşünün, Fransa'yı düşünün, İngiltere'yi düşünün. Şimdiki Rusya'ya bakın 143 milyon. Gittikçe azalan bir nüfustan bahsediyoruz. Bunun içerisinde etnik yapılara girerseniz kendini pür, saf Rus hisseden herhalde 100 milyon çıkmaz. Şimdi böyle bir ülkenin bu kadar geniş bir coğrafyada varlık sürdürmesi, parçalanmadan dayanabilmesi bile büyük başarı. Yani ilave toprak almaktan ziyade Rusya'nın kendini koruması gerekir.
1: Bir şey soracağım. Hüseyin Fazla'ya itiraz eden yok mu? Ben mi edeyim?
0: Edin.
1: Hiç kimse itiraz etmeyecek mi burada?
2: Konuşmasını bitirmesini bekliyoruz.
1: Öyle mi? Tamam.
0: Hayır, burada itiraz edilecek
1: hocam,
0: bir şeyler
1: Putin'e
0: söylemiyorum.
1: Hocam neler söylüyorsunuz?
0: Hayır. Şimdi Rusya'nın bir kere yayılmacı emellere sahip olması bizim zararımıza. Türkiye'nin.
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi Rusya'nın o yayılmacı emelleri şu anda Putin'de vücut buldu.
1: Ama hocam Putin'i de çok çok kaşıdılar.
0: Hayır. Tamam kaşıdılar.
1: Her şeyi yaptılar Putin savaşa girsin diye. Yapmayın. 3-4 sene 5 sene oldu. Gördük neler yaptıklarını
0: tamam.
1: Putin'e, Rusya'ya.
0: Ama
1: yaptı söyledi adam kendi söyledi. Yani burada bana Putin savundurtuyorsunuz ama
0: yani
1: Rusya savunur duruma geldim şu an ama.
0: Konu Putin değil ama konumuz şu.
1: Hocam getirmeyin dedi NATO'yu sınırıma kadar getirdiler. Avrupa Birliği'ni almayın dediler. Adam biraz daha yapmasa Avrupa Birliği'ni alıyorlardı. Ha, almazlardı da işin neyse şimdi arka planını. Ama
0: tamam,
1: her şeyi
0: ama
1: yaptılar Putin savaşa girsin
0: Gürcistan,
1: diye.
0: Gürcistan, Ukrayna bağımsız devletler değiller bunlar. İstedikleri ittifaka girebilirler. Putin'in nesine? Yani Rusya buna nasıl karışabiliyor? Rusya kendisine o arka bahçe... İşte Gürcistan olduğu mesela Kafkaslar benim arka bahçem diyor. Bir ara Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan hiçbir şey yapamıyordu da şu andaki konjonktür gereği biraz Azerbaycan onlardan ayrılmaya başladı ki ya 2 sene önce Azerbaycan'da çeşitli terörist organizasyonlar falan bahanesiyle karşılıklı operasyonlar oldu. Yani şimdi Rusya bir tehdit. Kimin için tehdit? Avrupa için.
1: Tamam.
0: Değilse Avrupa zaten kendi içerisinde tehdit bulacak. Bu Avrupa eğer dışarıdan tehdit bulamazsa içeride birbirisiyle kavga edecek bir potansiyele sahip.
1: Avrupa kendine tehdit
2: olsaydı o zaman niye doğalgaz alıyorlar tehdit olan ülkeden?
1: Avrupa kendine biraz tehdit arıyor.
0: Hayır,
1: zaten.
0: Hayır şöyle.
2: Enerji merkezi
0: Avrupa'nın,
2: ama tehdit.
0: Buradaki Rusya'nın yaptığından söylemiyorum.
2: Mesela Kuzey Kore tehdit değil
0: Avrupa'nın
2: ama tehdit.
0: Tekrar güce kavuşabilmesi için kendi halkını ikna etmesi lazım. Ya halk refaha alışmış. Bir zenginlik var. Kimse bize tehdit değil diyor. Biz diyor niye şimdi askere para ayıralım? Değil mi? Siz şimdi NATO'da karar almışsınız. %2 idi, %3,5 yaptınız. %5 anlamına geliyor. Ya gayri safi milli hasılanın %5'ini savunmaya, askere, güvenliğe ayırmak kadar saçma bir şey olamaz.
2: Niye hocam ayırmasın?
1: Hocam.
2: Hani niye ayırmayacak hocam yani?
0: Tamam işte ya sen bunu eğitime, sağlığa, işte yaşlıların bakımına ayırmak yerine ne yapıyorsun? Silahlanmaya ayırıyorsun. Bunun
1: mesela
0: mantığı
1: Avrupalı
0: var mı?
1: Avrupalı'yı ikna etmek için daha ne yapmak lazım
0: i̇şte,
1: hocam? Sınırı
0: o zaman
1: bomba mı atmak
0: ikna,
1: lazım
0: halkı
1: mesela?
0: İkna etmek için
1: ne yapalım Avrupalıları daha ikna etmek için?
3: Lazım.
1: Her yerde
0: Putin
1: savaş
0: korkusu.
1: Çıkmış mesela Avrupa'da ne olsun?
0: Hayır işte onu söylüyorum.
1: Bizimkiler de mesela karşı çıkıyorlardı ya savunma sanayideki.
0: Evet.
1: Şimdi kimsenin sesi çıkmıyor. İki savaş görünce.
0: Evet. Savunma sanayi ayrı bir şey.
1: Hayır, savunma harcaması neyse
0: savunma
1: harcama.
0: Harcamaları daha farklı bir şey.
1: Tamam
0: yani,
1: asker harcaması savunma
0: ya asker
1: harcaması.
0: Şimdi diyelim ki 1 milyon askeri Türkiye beslese. Ona da işte sırf askerleri beslemek için 30 milyar dolar harcasa ama savunma sanayine 2 milyar dolar harcasa bir anlamı yok ki.

0: Mesela onun yerine
1: Almanya Leipzig Havalimanı'nda 4 gün önce patlayıcı yüklü 2 tane insansız hava aracı bulundu. Bir tanesi uçağa isabet etti. Bu terör saldırısı falanla açıklanabilecek bir şey değil. Kibrit Savaşı'nın kralını yaşıyor Almanya. Bu Ukrayna Savaşı'ndan beri Almanya'nın yaşadığı.
0: İşte ben onu söylüyorum. Putin masum değil.
1: Yakılmayan fabrika patlamayan, sabotaj uğratılmayan, yani günah boynuna Rusya'nın da. Evet. Buram buram Rusya kokuyor zaten. Almanya'nın yani tuhaf bir savaşın içinde ille füzeli olmasına gerek yok ki.
0: Kara tamam, gücü noktasında, aynı noktaya geliyoruz bakın.
2: Kara gücü dediniz.
3: Kara gücü noktasında da bir kara savaş noktasında Polonya'yı aşarsa Rusya sonrası düzlük zaten. Tabii. Yani Polonya çok ciddi bir set.
2: Polonya asıl tabii nokta.
3: Direnç noktası orası. Doğru. O direnç noktası.
1: En güçlü bölgede o. NATO'nun
2: niye Polonya taktı dedim, siz anlatın her şeyi, ben anlatmayayım.
0: Yok. Şimdi hayır, ondan önce bakın Rusya'nın Avrupa için niye tehdit olması gerektiğini anlamak gerekir. Niye tehdit diye değil. Artı Rusya Berlin'e kadar gelmiş bir ülke değil mi? Yani 2. Dünya Savaşı'na sonlarını düşünürsek. Şimdi oradan geriliğe gitti, etki alanını, ilgi alanını kaybediyor. Kaybetmek istemeyen bir Putin var. Şimdi Putin'in söylemlerine bakın, her şey tarih kokuyor buram buram. Doğal kaynak zengini de şu anda. Parayı bir şeylere aktarmaya çalışıyor. O kadar yaptırımlar yaptılar. Rusya ölmüyor. Bu ölmeyen Rusya bize zarar verebilir korkusu var. Çünkü ABD geri çekiliyor. Hocam, yine Orta Doğu ile ilgili konuşuyoruz gerçekler. Ama, burada da geçerli.
1: Doktrini şimdi biliyorsunuz, deniz doktrini Rusya'nın.
0: Evet.
1: Siz Rusya'nın Baltık'tan kuzey tarafından denize çıkmasını engellerseniz bu Rusya için bir savaş sebebi. Bunda Putin değil, Putin de olsa ya aynı savaş açmak
0: tamam
1: durumunda.
0: Ama şu veya bu şekilde.
1: Cephesini Ukrayna tercih etmiş ama denizlere siz ulaşımını engellerseniz Rusya'nın, Putin sonrasında atıyorum Ahmetov diye biri gelse, bu sefer o da Finlandiya'ya, İsveç'e girmek zorunda.
0: Yani Ukrayna Karadeniz herhangi bir şey engellemiyordu ki Putin'in.
3: Şey bilakis, ama Putin ama şey diyordu hocam, orada oraya eğer NATO herhangi bir füze vesaire yerleşir direkt Moskova'ya hedef alacak yakınlıkta. Çok
2: bana tehdit, benim dibime geldin.
3: Dolayısıyla Moskova risk altında.
0: Zaten Romanya'ya yerleştiriyor.
1: Suriye'ye de yerleştiriyor. Hocam tartışsınlar, Afrika'ya kadar yayıldılar. Bu deniz meselesinden ben hani size katkı olsun diye söylüyorum. İtiraz babında değil, yarıda evet, itiraz olabilir tabii de. Yani denizleri engellemesini keserseniz Rusya'nın, Rusya orada saldırganlaşıyor.
2: Rusya evet.
0: Ya burada zaten sorun Rusya haklı haksız diye değil. Burada Avrupa'nın bir tehdide ihtiyacı var, onu söylemeye çalışıyorum. Hakikaten. Bu haberler de o tehdidin yakın olduğuna dair algı yaratıyor. Algı operasyonu yani bu.
1: Avrupa'ya.
0: Yani siz şimdi Avrupalı sıradan bir vatandaş kolay kolay hükümetini, sonuçta demokrasi var değil mi, seçiyorlar. Bu kadar savunmaya para harcayan bir yapıyı desteklemez ki. Onu korkutmanız lazım. Bu haberler, ya siz bize inanmıyorsunuz ya bak koç, ABD bile bu istihbaratı paylaşıyor. Onların söylediklerine inanın deme noktasında. Bu haberler birbirlerini besleyen algı operasyonları.
1: Ayda iki kere nükleer haberi. Evet. Rusya bize nükleer atacak.
2: Ama ben
1: ayda
2: şurada itiraz edeceğim. Evet. Şöyle itiraz edeceğim. Avrupalının Rusya'yı, sıradan sokaktaki bir Avrupalı'nın Rusya'yı tehdit olarak görmesi için şu an hali hazırda Ukrayna Savaşı devam ederken bu haberlere ihtiyacı yok ki.
3: Öznel güvenlik algısı
0: değil.
3: Nesnel güvenlik algısı.
2: Zaten.
0: Tamam ama şimdi bir Alman vatandaşı için Ukrayna'daki devam eden savaşın yan etkisine göçler oldu değil mi?
2: Tamam.
0: Yani 6-7 milyon Ukraynalı'na gitti, Avrupa ülkelerine gitti. Evet. En çok da Almanya'ya gitti veya Polonya'ya ve o civarlara gitti.
2: Gitti hocam. Şimdi onların doğu tarafında oradalar hep.
0: Sosyal hayatına, çalışma hayatına, işte okul hayatına, her şeye etki eden bir şeyden bahsediyoruz. Hı-hı. O göçlerin etkisi. Ama ona rağmen savaşıyor mu Alman, diyelim ki 50 bin asker gitti mi Almanya'dan Rusya'ya karşı, savaşıyor mu savaşmıyor? Onun bir hikayesi yok. Çok uzaktaki bir hikayeyi konuşuyoruz. Yani biz şu anda İran'ın savaşını konuşuyoruz. Biz savaşıyor muyuz? Biz yorum yapıyoruz. Doğru mu? Aynı şeyden bahsediyoruz.
2: Hocam hayır.
0: Hayır. Yani şimdi burada tek buradaki tehdidi besleyen esas faktör aslında şu. Hibrit savaşlar var ya. Hı-hı. Biraz da kamikaze dronlar. Rusya Avrupa ülkelerine neredeyse gün yok ki her gün drone gönderiyor. Sağa sola. Şimdi Rusya'nın bu kabiliyeti var mı? Var. Bunu Avrupa ülkeleri durdurmak için gayret gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama bu Avrupa ülkelerini, hani sizin dediğiniz münferit olaylar hariç, felç edecek bir güç yapılanması olmadığı için henüz Rusya'yı tehdit olarak görmüyorlar. Ama Rusya'yı tehdit olarak görmeye başladıkları noktada o zaman gerçekten de Avrupa ülkelerini aynı Almanya'nın yaptığı gibi 100 milyar dolar euro ayırmadı mı bu işe, savunmaya? Şimdi o paraların ayrılmasına

0: ihtiyaç var. Sorun orada diyorum.
1: Bir şey sorabilir miyim?
2: Ben asla ikna olmadım.
1: Bir şey sorabilir
2: miyim? Neden ikna olmuyorum? Şöyle ikna olmuyorum.
0: Siz Rusya tehdit mi diyorsunuz?
2: Hayır, Avrupalının kendini güvende hissetmesine karşı çıkıyorum ben. Siz Avrupalıların şu ortamda kendilerini güvende hissettiğini söylüyorsunuz. Ben kendimi daha çok güvende hissediyorumdur sıradan bir Avrupalıdan. Mesela niye? Bana İran Savaşı çıktığında dediler ki İsrail'le biz karşı karşıya gelirmiz, dedim hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Öyle diyorlar mesela, bir şey olur mu bize de sağlık, hiç bize diyorum hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Ama mesela gidin Almanya'ya, sıradan bir Alman genç gazeteci böyle bir şey söyleyemez. Tehdit var der.
0: Tehdit kim? Rusya.
2: Evet.
0: Tamam, güzel. Yani algı operasyonu çalışmış. Onu söylüyorsun.
3: Dahil olabilir miyim rica etsem?
2: Lütfen.
3: Yani ben tabii daha teorik perspektiften bir şey söyleyeceğim. Şimdi az önce aslında dedim, öznel tehdit algısı, nesnel tehdit algısı. Bu hikayelerin tamamı, işte önce göç akınları, sonrası Rusya'da gelişen mesele. Bu Avrupalı da şeyi yıktı. Güvenlik çalışmaları var, Securitas kavramı. Hı hı. Yani kendini esende hissetme. Hissel bağlamda, yani fiziksel bir şey var yok vesaire. Bu esenlik durumu ortadan kalktı. Haliyle esenlik durumu ortadan kalkınca senin bu sefer öznel olarak tehdit algın iyice yükselmeye başlıyor. Gerçekten Rusya bir tehdit midir değil midir başka bir konu. Ama sen mesela Yunanistan Türkiye'ye saldıracak demesi. Halbuki Türkiye'nin böyle ne buralarda konuşuyor ne böyle bir politikası vesaire yok. Ama öznel olarak Yunanistan böyle bir şey hissediyor. Şimdi bunun...
2: O besleniyor oradan bence.
3: Benzer bir matematik. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi burada bence esas konu nesnel bağlamda Rusya'nın gerçekten tehdit olup olmadığı. Yani bu öznel tehdide karşıdan bir nesnel tehdit var mı? Esas mesele burada bu ya. Bunun bakılması gerekiyor. İşte burada da şey, Putin'in söylemleri en önemli şey, işte oradaki söylem analizi. Hı hı. İşte Kaliningrad meselesinden bahsediliyor, işte Polonya'nın durumundan vesaire bahsediliyor ama biraz sanırım komutanım da anlatmak istediği, pardon sizin daha doğrusu durduğunuz yer anlatmak istediğiniz, öznel tehdit algısı biraz daha yüksek nesnel tehdit algısına göre. Yani Avrupa biraz olayı diyelim 10 birim tehdit hissediyorsa, gerçekte var olan tehdit birimi 6-7 birim ya da işte 4 birim şeklinde, evet, bir makas açıklığı var. Hikaye de bence buradan kaynaklanıyor. Ve şimdi Amerika'dan bu tip şeyler çıktıkça, haberler çıktıkça, bakın sizin öznel tehdit algınızı altta o kadar da boş değil. Diğer nesnel bağlamda da işte Rusya şu faaliyetleri yapacak, istihbaratını aldık gibi bir pompalama durumu da söz konusu gibi geliyor bana.
0: Güzel açıkladın.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Siz de çok güzel açıkladın. Peki bir şey soracağım. Siz Putin'in bundan sonrası için, savaşın şu an ve şu gidişatın sonrasında da baktığımızda bir Rusya-Avrupa savaşı mümkün değil mi diyorsunuz?
0: Değil, çünkü Rusya'nın potansiyeli kalmadı ya. Rusya eski Rusya değil ki, Stalin Rusyası değil. Yani Rusya şu anda Ukrayna'yı ezip geçmesi gerekirdi. Ki bizdeki yanlış değerlendirmeler de oradan kaynaklanıyor. Ukrayna'ya girecek, Ukrayna diye bir şey kalmayacak.
1: Evet.
0: Ama geldiğimiz noktada cephe aynı Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir cepheleşme oldu. Rusya böyle gıdım gıdım ilerliyor, geri gidiyor.
1: Bir durmak ve zorunda da.
0: Asimetrik bir etki yarattı ya Ukrayna. Gidiyor 2000 kilometre ötedeki rafineyi vuruyor. Geçenlerde konuştuk, lojistik merkezi vuruyor. Yani Ukrayna'nın Rusya'ya mevcut saldırganlığının faturasını kesmek için çok fazla bir asimetrik etki yaratmaya başladığı bir dönemin içerisindeyiz. Yani savaş artık şeyde olmuyor böyle. İki asker eline tüfeği almış, savaştı. Bırakalım onu. İki tane pilotun havada ittiraş yaptığı dönem bile kalmadı. Farklı farklı bir savaşlar yaşıyoruz bakın. Yani bu savaşların değişen doğasını okuduğumuz zaman Rusya'nın şu anki teknolojik seviyesiyle
2: İHA korkusu diyorsunuz o zaman siz.
0: Sadece o değil ama bir sürü şeyden bahsediyoruz.
1: Şey, çok affedersiniz sizi böldüm. Bakın İran'ın da rafineri vurması gibi.
0: Evet.
1: Burada hep gözden kaçıyor.
0: Birbirine etkileyen şeyler var. Evet. Karşılıklı bağımlılık üretiyor savaşın içerisinde.
1: Ukrayna savaşıyla İran ablukası artık yapışık. Mesela İran da bunu gördüğü için artık Amerika Birleşik Devletleri'nin canını acıtacağı rafineri vurmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ilk defa 1985'ten beri Suudi Arabistan'dan geçen aydan itibaren ilk defa petrol almadı. Ama tabii Venezuela'dan 600 bin varil petrol çekilmiş. Suudi Arabistan'dan ilk defa Amerika petrol almadı. Yani Orta Doğu petrolüne artık ABD'nin ihtiyacı kalmadı.
0: Tabii.
1: Ama yukarı baktığınız zaman da Ukrayna'ya Rusya'nın rafinerilerini vurduruyor. Rusya dizel benzinde dünyanın en büyük ihracatçısıydı şu an.
3: Kısıtlama var.
1: Evet, ithal etmek zorunda kalıyor. Evet. Hem de Hindistan'dan. Daha önce Hindistan'a gönderiyordu. Şimdi Hindistan'dan işletip kendi benzinini parayla geri alıyor.
2: Peki.
4: Müsaade.
2: Türkiye'den ben bir şey sorabilir miyim? Yok şimdi buyurun kısa mı? Çok kısaca.
4: Bir komplo.

0: teorisini hatırlatmak istiyorum.
1: Nedir o?
0: Şimdi bakın, bütün bu yaşadıklarımıza baktığımızda geriye doğru bakıp işte Sovyetlerin çökmesi sonrası bağımsızlığa kavuşan Ukrayna ve birden bir anda dünyanın ikinci nükleer gücü haline gelen bir Ukrayna vardı. Hı-hı. 90'larda. 94'teydi değil mi? 94. Bu da Minsk anlaşmasıyla. Evet. Ucrayna'ya batılı ülkeler dediler ki ya Hacı abi senin için bu çok lüks. Sen bunları boş ver, Rusya'ya ver. Biz senin bağımsızlığını, sınırını, siyasi yapını, bütünlüğünü, her şeyini garanti ediyoruz.
2: Ruslar da biz size saldırmayacağız dediler ama. Ruslar da biz size saldırmayacağız dediler.
0: O da var, onu sonra söyleyeceğim. Evet, Amerika, hep bütün batılı güçler dediler ki biz arkandayız, yanındayız. Evet. Seni NATO'yu alırız, Avrupa Birliği'ni alırız. Her şeyin garanti altında falan deyince oradaki saflar inandılar. Ve nükleer silahları Rusya'ya teslim edip ortada kaldılar.
1: Satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.

Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınını dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Bir sıcak haberimiz var. Dilerseniz onunla başlayalım. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7,44 kilometre derinliğinde olan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Saatler 03.42'de Gaziantep 4,5 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD depremin merkez üssünü Nurdağ ilçesi olarak açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu. Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi. Efendim, İstanbul Güngören'de de bir binanın balkonu çöktü. Bina sakinleri tahliye edildi. Güngören Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 1. katındaki balkon belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çevresi ise ekipler tarafından bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemelerin ardından mühürlenen bina tedbiren boşaltıldı. Efendim, Antalya'da ise orman yangını vardı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Antalya Mersin Karayolu da yeniden trafiğe açıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinada Mahallesi'ndeki yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Antalya Mersin Karayolu da yeniden trafiğe açıldı. Bölgede ise soğutma çalışmaları devam ediyor. Efendim, Artvin Hopa'da bir insansız deniz aracı bulundu. İDA'nın SAS komandolarınca etkisiz hale getirileceği belirtildi. Hopa Limanı ve Esenkıyı açıklarında insansız deniz aracı görüldüğü ihbarı üzerine ekipler derhal harekete geçti. İhbar sonrası sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Tedbir amacıyla Kemalpaşa Hopa Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yapılan incelemelerde insansız deniz aracı

0: olduğu değerlendirilen cismin SAS komandolarınca güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirileceği açıklandı. Kapatılan yolsa tekrar trafiğe açıldı. Efendim, Meclis Genel Kurulu'nca suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı.
1: Ben çok acı çekiyorum, dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum artık.
2: Türkiye'yi derinden sarsan Minguzzi cinayeti. İzmir'de şehit düşen iki polis, Ankara'da annesiyle kardeşini korumak isterken hayatını kaybeden Hakan Çakır. Korkunç olayların adresleri farklı. Ortak noktaları ise faillerinin 18 yaş altı olması.
3: Son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyumuzda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ediyoruz. Suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor.
2: Başkan Erdoğan talimat verdi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düğmeye basıldı. Mecliste çocuklara yönelik önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklar için cezalar artıyor. 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri de göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılacak. Çocukların eğitimine ayrılmalarına psikolog, pedagog veya çocuk gelişimcilerden oluşan kurul tarafından 3 ayda bir yapılacak değerlendirme ile karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasıyla, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek. Teklifte kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu hariç olmak üzere koşullu salıverilme süresinin hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınacak. Kanun kapsamı dışında kalan her türlü bıçak ve kesici aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. Sadece suça sürüklenen çocuklar değil, aileleri de sorumlu olacak. Bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye şikayet üzerine öngörülen 1 yıla kadar hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar olacak.
0: Efendim, öğrenci affı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurabilecek. Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarına dönebilecek. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında kalacak. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de bu haktan yararlanamayacak. Askerde olan öğrencilerse görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan yararlanabilecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından İslamabad ve Riyad kentlerinde 3 ülkenin bayrakları ve renkleri simge yapılara yansıtıldı. Anlaşma dev ekranlarda şehrin dört bir yanında duyurulurken birçok noktada ise ışık gösterisi vardı.
4: Gökyüzü üç ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, üç ülkenin bu anlaşmayla birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi. Fidan, Mısır'ın da daha sonra ittifaka katılabileceğini ifade etti.
1: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair detayları paylaştı. İran hedefimiz değil dedi.
1: İran bu örgütün şeyi değildir.
3: Hedefinde yani. Değildir.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasının konuğu oldu. Gündemde Mekke Anlaşması vardı.
1: Adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız ve daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Mısır önemli bir ülke.
2: Fidan, imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.
1: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etmek. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
2: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'de Türk sahipli veya bayraklı gemilere düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.
1: Hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik.
2: Ve iç siyaset. Bakan Fidan'a terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçmesi soruldu.
1: Devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
4: Ve toplumsal bütünleşmenin...
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Orta Doğu'da bölgesel güvenliğe dayalı yeni bir garanti mekanizması oluşturdu. Peki bu ittifak ABD'de nasıl karşılanıyor? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
5: Mekke'de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasının Washington'daki yankıları sürüyor. Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi oldukça açık. Üç ülkeden birine yapılacak silahlı saldırı üçüne de birden yapılmış sayılacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu mekanizmayı teknik açıdan NATO'nun 5. maddesine benzet, ancak anlaşmanın İran ya da herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığının altını çizdi. Mısır'ın ilerleyen aşamada bu sisteme katılması ihtimali bulunuyor. Beyaz Saray Dışişleri Bakanlığı ve Savaş Bakanlığı'nın kamuya açık açıklamalarında şu ana kadar Mekke Anlaşması'na yönelik özel ve kapsamlı bir resmi değerlendirme bulunmuyor. CIA ya da Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından da kamuoyuna açıklanmış kurumsal bir değerlendirme tespit edilmiş değil. Ancak Washington'daki uzmanların değerlendirmelerine bakıldığında Amerikan yönetiminin anlaşmayı doğrudan ABD karşıtı bir ittifak olarak görmesinin beklenmediği anlaşılıyor. Atlantik Konsul'dan Michael Googleman'a göre anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında zaten gelişmekte olan güvenlik ilişkilerinin doğal sonucu. Googleman daha da ileri giderek Trump yönetiminin müttefiklerinden uzun süredir istediği, yani savunma yükünün paylaşılması.

0: anlaşılması açısından anlaşmanın Washington'da olumlu karşılanabileceğini değerlendiriyor. Atlantik Konsolu'daki en önemli değerlendirmelerden birisi de Allison Minor'dan geldi. Minor'a göre Mekke Anlaşması Riyad'ın Amerikan güvenlik şemsiyesini terk ettiği anlamına gelmiyor. Tam tersine Suudi Arabistan güvenliğini yalnızca tek bir ülkeye bağlamak yerine çok katmanlı bir savunma ağı oluşturuyor. Washington açısından belki de en önemli nokta burada. ABD'nin Orta Doğu'daki rolü bütün güvenlik yükünü tek başına üstlenen garantör güçten bölgesel ortakları birbirine bağlayan entegre güce dönüşebilir. Atlantik Konsul'dan eski ABD Dışişleri Bakanlığı Askeri ve Sivil Danışmanı Rick Olson ise anlaşmayı Orta Doğu ve Güney Asya'daki yeni çok kutuplu düzen açısından bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Olson'a göre Ankara, Katar, Suriye ve Libya'daki güvenlik ilişkilerinin üzerine şimdi Suudi Arabistan'ın ekonomik kapasitesini ve Pakistan'ın nükleer güç statüsünü ekliyor. Bu durum Türkiye'nin caydırıcılığını arttırırken Türk savunma sanayisine de yeni ve büyük bir pazar açılıyor. Wall Street Journal anlaşmayı İran savaşı sonrasında 3 Amerikan müttefikinin yeni güvenlik düzenlemeleri aramasının göstergesi olarak değerlendiriyor. Gazeteye göre bölgede Amerikan güvenlik şemsiyesinin geleceğine ilişkin belirsizlik Riyad dahil bölge ülkelerini alternatif mekanizmalar oluşturmaya yöneltiyor. CNN de anlaşmayı NATO tarzı yeni bir savunma paktı olarak öne çıkarıyor. International Crisis Group'tan Yasmin Faruk'un CNN'de yaptığı değerlendirme ise çok önemli. Bölge ülkeleri ABD ile stratejik ilişkilerini sürdürmek istiyor ancak artık ABD tek güvenlik ortağımız olamaz anlayışı gelişiyor. Yani Washington bölgeden çıkarılmıyor fakat güvenlik üzerindeki Amerikan tekeli zayıflıyor. Askeri açıdan en büyük soru 5. madde gerçekten çalışacak mı? Amerikan savunma çevrelerinin üzerinde durduğu kritik noktaysa anlaşmanın operasyonel boyutu. Breaking News'ın aktardığı analistlerde kağıt üzerindeki birbirimize saldırı hepimize saldırır ilkesinin gerçek bir kriz sırasında nasıl uygulanacağı henüz belli değil. Örneğin Suudi Arabistan, İran ve Husiler tarafından büyük bir saldırıya uğradığında Türkiye ve Pakistan otomatik olarak savaşa mı girecek? Yoksa istihbarat, hava savunması, mühimmat, lojistik ve siyasi destekle mi yetinecek? İşte Washington'ın bundan sonra izleyeceği temel konu bu olacak.
1: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürürken binlerce ağır aslanın bölgeden çıkmasına da izin vermiyor. 20 binden fazla Filistinlinin acil tıbbi müdahale için Gazze dışına çıkması gerektiği vurgulandı.
2: İleri evre kanser hastaları, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağımlı yaşayan insanlar, İsrail saldırılarının yol açtığı travmalar nedeniyle psikolojik olarak çökmüş masum siviller. İsrail soykırımı ve ablukası altındaki Gazze'de çöken sağlık sistemi yüzünden on binlerce Filistinli tedavi umudunu yurt dışında arıyor.
3: Oğlumu tedavi ettiremiyorum. Evladıma kornea nakli gerekiyor. Kataraktı çok ilerledi ve durumu kötüleşiyor. Görme yetisini kaybedecek.
2: Yurt dışında tedavisi onaylanan 20 binden fazla Gazze'li sağlıklarına yeniden kavuşmak için seyahat izinlerini bekliyor. Ancak İsrail'in sınır kapılarından geçişe büyük ölçüde izin vermemesi nedeniyle hepsi kentte mahsur kaldı. Kritik durumdaki hasta ve yaralılardan bazıları bu süreçte hayatını kaybetti. Kalanlarsa ellerindeki pankartlarla Şifa Hastanesi'nin önünde toplanıp küresel topluma acil tıbbi tahliye çağrısında bulundu.
4: Biz de herkes gibi tedavi olmak istiyoruz. Hasta sayısı arttı. Tedavi edilmemize izin verin. Bizi kurtarın. Gazze'deki yaralıları tedavi edin.

0: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Seçimlerde verdikleri güçlü destekle Beşikçioğlu'nun başkan seçilmesini sağlayan Günaydın, adam uyuşturucu kullanıyor, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş, siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba dedi.
1: Adam uyuşturucu kullanıyor. Sen kullanıyorsun, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş?
2: Gökhan Günaydın'dan uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu'na tepki geldi.
1: Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Etimesgut

0: Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkması tartışmalara neden olmuştu. O tartışmalara Beşikçioğlu'nun seçilmesine destek veren Gökhan Günaydın da dahil oldu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Günaydın katıldığı sosyal medya programında Beşikçioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
1: Adam uyuşturucu kullanıyor. Sen kullanıyorsun, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? Bu onun özel yaşamıdır, inisiyatifidir. Bu meseleye kapsayıcı bakmak. Yo, ben öyle bir adam değilim. Eğer siyasete girdiysen, siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.
0: 2024 seçimlerinde verdikleri güçlü destekle Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesini sağlayan Özgür Özel'in ve ekibinde yer alan Günaydın'ın Beşikçioğlu'na yönelik bu sözleri dikkat çekti.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Ortak yürütülen çalışmalar kapsamında önemli kararlar alındı. Suçla mücadelede kararlılık mesajı verildi. Akın Gürlek, meydanı boş sanmayın, devlet burada dedi.
3: Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
4: Suçlularla mücadelede mesaj netti. Adalet ve güvenlik için iki bakanlık omuz omuza verdi.
3: Herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Esenyurt'ta bir araya geldi. İki bakan koordineli yürüttükleri çalışmalar kapsamında briefing aldı.
3: Suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
4: Akın Gürlek önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacaklarını belirtti.
3: 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sadece Esenyurt'ta 7 ayda 7000'den fazla suçluyu yakaladıklarını söyledi.
5: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız.
4: Bakan Çiftçi sokaklardaki bir diğer soruna sahipsiz köpeklere değindi.
5: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
2: Efendim, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik suikast iminde yer alan Burkay Karatepe'nin silahları gömdüğünü öne sürdüğü noktalar arandı. Ancak kazı çalışmalarında silah bulunamadı.

suikast timinin silahları yapılan kazılarda bulunamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'da suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta da tutuklanmıştı. FETÖ'cü terörist ifadesinde kaçış güzergahındaki Armutalan ve İçmeler mahallelerine uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Teröristin beyanı doğrultusunda

0: özel gösterme işlemi yapıldı.
1: 5 ayrı noktada ormanlık alana götürüldü yer göstermesi için Burkay Karatepe.
0: Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi. Kazı çalışmalarında silahlara da rastlanmadı. Yer gösterme işlemi sırasında FETÖ'cü Burkay Karatepe tarafından işaret edilen bölgelerde daha önce silah ile geçirilen alanlarda gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor. Öte yandan 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla ilgili kriminal araştırmalar yapılması amacıyla teröristten alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Bölgede emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörüyle 3 köpek unsuru görev aldı.

0: Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifinin detayları netleşti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişletecek düzenlemeyle birinci derece bir gazinin aylık geliri 253 bin liraya kadar yükselecek.
1: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
2: Vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanlar da aileleri için önemli bir adım atıldı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları genişliyor, sosyal ve ekonomik imkanları güçlendiriliyor.
3: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
2: Şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenleme meclise sunulmuştu. Teklifin detayları netleşti. Buna göre tüm haklarını kullanan birinci derece gazinin aylık maaşı artacak. Gazilik maaşı 85 bin lira olurken evde bakım yardımı 70.187 lira, kamuda memur maaşı 70.224 lira, Mehmetçik Vakfı desteği 23 bin lira ve 4.583 lira, tütün ikramiyesi payıyla aylık maaşı 252.994 liraya ulaşacak. En düşük gazilik maaşı ise 58.590'da 68 bin lira olarak belirlendi. Yeni kanun teklifine göre daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz gazilerine 28.076 lira aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak. Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarının aylık ödemeleri 7-9 bin lira olanlara 14.037 lira, 14-17 bin lira olanlara 21.500 lira ödenecek. Sadece anne ya da baba hayatta ise 28.076 lira aylık ödenecek. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelerek meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.
4: Değerli milletvekilleri.
0: Bir süredir kanserle savaşan şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Cansever tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden olan Cansever bir süredir lösemiyle mücadele ediyordu. İlik nakli de olan Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etti. Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Cansever Dalipova olan şarkıcı 1990'lı yıllarda seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. Efendim, dünya dijital bir kuşatma altında. Tehdit artık evimizin içine kadar girdi. Daha kötüsü, son derece kontrolsüz bir mecra bu. Çünkü bu tehlikenin mimarı olan sosyal medya şirketleri denetime izin vermiyor. Ve bu kontrolsüz alanlar en çok da çocuklarımızı ve geleceklerini tehdit ediyor. Bu yüzden bu denetimsizliğin yasal bir zemine oturtulması artık aşikar. Dünyada uygulanabilir örnekleri de var.
5: Kullanıcı

0: Bilinçli olarak değil, farkında olmadan platformda kalmaya yönlendirilir.
1: Sanal kuşatmaya karşı tehlikeye bir kez daha dikkat çekildi. Felaketin boyutu gözler önüne serildi. Akademisyenler, sanatçılar ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan raporla çözüm önerileri bir bir sıralandı.
2: Dijital sömürü çocuğun duygularının, dikkatinin sistematik şekilde sömürülmesidir. Burada çocuk artık kullanıcı değil, ürünün kendisidir. Ve dikkat dağınıklığı, uykusuzluk, anksiyete problemleri gibi pek çok psikolojik soruna sebep olduğunu görüyoruz.
1: Dikkat çeken raporda aile ve evlilik üzerine tahribattan, doğal hayattan koparak insanı makineleştirmeye çalışıldığı kayda geçti.
2: Meta gibi platformlarda algoritmalar insanların zayıf noktalarını hedef alacak şekilde oluşturulur. Sürpriz, belirsizlik ve öngörülemezlik sebebiyle insanların beynindeki dopamin döngüsünü aktive eder.
1: Tam da bu nedenle dijital sömürünün tescillendiği emsal bir ceza verildi Meta'ya.
3: Bu defa cezanın nedeni algoritmalar. Algoritmaların neden olduğu sonuçlar. Çünkü algoritmalar nedeniyle çocukların ruh sağlığını bozmadaki sebebi ortaya çıkmış oldu. Çocuklara özellikle belli saatlerde bildirimler gönderildiği için onlar da telefon ya da tablet bağımlısı oluyor.
0: Bu karar sosyal medya şirketlerinin sadece paylaşılan içerikten ziyade kullanıcıyı platformda tutmak için kullandıkları sistemlerden de sorumlu tutulabileceğini ortaya koyduğu için oldukça kritik.
2: Tabiat boşluk kabul etmez, bir şekilde doldurur. Eğer anne baba çok fazla sosyal medyada, sosyal mecralarda vakit geçiriyorsa, çocuğa da sağlıklı haz kaynakları sunamıyorsa çocuk bu boşluğu bu şekilde dolduracak.
1: Meta bu cezayla artık 18 yaş altı kullanıcılara yönelik bildirim kısıtlamasına tabi tutuldu. Okul döneminde hafta içi 8 ila 15 saatleriyle gece 22 ila sabah 7 saatleri arasında bildirim gönderemeyecek.
0: Sonsuz kaydırma sayesinde kullanıcıya durma noktası bırakılmaz. Otomatik oynatmayla bir içerik biter bitmez diğeri başlar.
1: Aşırı ekran süresinin beynin kimyasını, uyku düzenini ve dopamin döngüsünü geri dönülemez biçimde değiştirdiğine dikkat çekiyor.
2: Aileler ne yapmalı? Bütünüyle yasaklamak değil de anlamlandırmak gerekiyor burada. Dijital ortamların barındırabileceği riskler hakkında açık, dürüst, samimi paylaşımlar yapabilmemiz gerekiyor. Evde dijital sınırlar net olmalı. Çocuklarla birlikte ekransız saatlerimiz olmalı.
4: İstanbul Bahçeli Evler'de minibüs şoförü durakta beklediği sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
5: Abi çağırsanıza.
6: Husumetli olduğu şoförün minibüsüne bindi, silahını peş peşe ateşledi. Olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. Minibüs şoförü durakta beklerken husumetlisi aracına bindi ve üç el ateş etti. Kanlar içinde kalan şoförün yardımına çevredekiler koştu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacağından yaralanan şoför hastanede tedaviye alındı. Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı arıyor.
4: Ankara'da yaşayan Yasir Özsoy, nadir görülen bir göz hastalığı yüzünden görme yetisini neredeyse kaybetti. Hayata küsen genç adam başarılı bir operasyonla yeniden görmeye başladı.
6: Binde bir görüyordu. Kornea nakliyle artık dünyayı net görüyor.
7: Tekrar görmenin etkisiyle hayata tekrar tutunup yeniden küllerinden doğmuştum adeta yani.
6: Yasir Özsoy doğuştan gelen ve tıpta keratoglobus adı verilen nadir bir kornea hastalığıyla mücadele ediyordu. Özsoy binde bir görme oranıyla Profesör Doktor Nilüfer Yeşilırmak'ın kapısını çaldı. 15 ay süren zorlu ve titiz bir tedavi süreci başladı.
8: Hasta ciddi anlamda az görmekteydi. Yani binde bir görmeyle bize geldi. Biz medikal tedavisini uyguladık hastaya. Sonrasında cerrahisini de yani kornea naklini gerçekleştirdi. Hastaya özgü hastalığını korneasını düzeltecek şekilde özel bir lens geliştirerek o gözünde tedavi ettik. Ve hastanın iki gözü de şu an çok iyi görmekte. Hasta çok mutlu, biz de o nedenle çok mutluyuz.
6: Operasyon o kadar başarılı oldu ki tıp dünyasında nadir rastlanan bu vakanın bulguları uluslararası kongrelerde sunuldu. Kaybettiği özgüvenini ve görme yetisini yeniden kazanan genç adam duygularını gözyaşlarıyla anlattı.
7: Küllerinden doğmuştum adeta yani. Çünkü sosyal hayatımı, aile hayatımı, iş hayatımı gerçekten pozitif bir enerji yaydım. Benim ehliyetim yok. Görmeden dolayı biraz çekiniyordum. Bu ameliyattan sonra hani ehliyet almayı bile o kadar çok istiyorum. Çünkü özgüvenim bayağı yerine geldi yani aynı zamanda da.
6: Tıp dünyasının el ele vererek gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon sadece bir hastanın gözlerini açmakla kalmadı. Aynı zamanda benzer durumdaki binlerce hastaya da umut ışığı oldu.
4: Ankara ile Kayseri arasındaki hızlı tren hattı projesinin yapımı hızla devam ediyor. Projede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya düşeceğini söyledi.
9: Hızlı tren hattımız 11 şehre doğrudan, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla hizmet vererek nüfusumuzun yarısından fazlasına ulaşıyor.
6: Mesafeler kısalacak, ulaşım daha konforlu hale gelecek. İstanbul, Ankara ile Kayseri arasında ulaşımda yeni dönem için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.
9: Bu büyük proje tamamlandığında yalnızca iki şehri değil, Anadolu'nun kalbinden geçen bir kalkınma koridorunu harekete geçirmiş olacağız. Hattımızı işletmeye aldığımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma imkanına sahip olacağız.
6: Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattının çalışmalarının %53'ü tamamlandı.
9: Saatte 250 kilometre hız yapabilen yine çift hatlı, elektrikli ve sinyalli bir tren hattı inşa ediyoruz.
6: Hat Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına entegre edilecek. Projeyi inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya düşeceğini söyledi.
9: Mevcut konvansiyonel demir yoluyla olan Ankara-Kayseri arası seyahat süresini 7 saatten 1 saat 45 dakikaya inşallah düşüreceğiz. Yine İstanbul'a 5 saatte hızlı tren ve ekonomik ulaşım imkanıyla ulaşmış olacağız.
6: Proje kapsamında 22 tünel inşa edilecek. Toplam 6608 metre uzunluğunda 27 demir yolu köprüsü de hat üzerinde yer alacak. Yatırımın 2028'in ikinci yarısında hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında Kayseri yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanmış olacak.
4: Sırada Dünya Raporu var.
6: ...16 katlı binada yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Gelir İdaresi Başkanlığı binası alevlere teslim oldu. Yoğun duman uzak mesafelerden görüldü. Yangını söndürmek için yaklaşık 185 itfaiyeci ve 37 itfaiye aracı görevlendirildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Görüntülerde Brezilya'dan. Bir muhabirin canlı yayını sırasında trafik kazası meydana geldi. Yoğun trafikte otomobil yavaşlamaya başladı. Hızla gelen dikkatsiz bir motosikletli araca çarptı. Sürücü yerde sürüklendi. Muhabir sürücünün hafif yaralandığını aktardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir toplu taşıma otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Yoğun duman her yeri sardı. Yolcular tahliye edilirken otobüs büyük hasar gördü. Bu görüntüler Seçin'den. Yabani fil sürüsü yerleşim bölgesine indi. Yavru fillerden birinin ayağı elektrik şarj istasyonu kablosuna takıldı. Uzun süre uğraşan yavru fil ayağını kurtarmayı başardı. Durumu fark eden anne fil şarj istasyonunu iterek devirdi. O görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

0: 91 binden fazla plastik ördek nehre bırakıldı. ABD'nin Chicago kenti 21. kez lastik ördek yarışına ev sahipliği yaptı. Özel olimpiyat sporcuları yararına düzenlenen etkinlikte yardımseverler ördekleri satın alarak bağış yapıyor. Gelenekselleşen yardım yarışına katılımcılar ve izleyicilerin ilgisi yine büyüktü.
1: Efendim, Gaziantep'te define bulmak için bir ev ve arazide kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evde açtığı metrelerce derinlikteki çukursa dikkat çekti.
0: Define bulmak için evin altını metrelerce kazdılar, suçüstü yakalandılar. Olayın adresi Gaziantep'in Nizip ilçesi. Bir evde ve arazisinde kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri ev sahibiyle birlikte toplam 5 kişiyi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evin altında açtığı metrelerce derinlikteki çukur dikkat çekti. Aramalarda kazı alanında duvar kırma aparatları, kazı malzemeleri, merdiven, seyyar kablo, hilti ve projektör ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: Amerika'da bir alışveriş merkezine yönelik silahlı saldırı yürekleri adeta ağza getirdi. Can kaybının çok daha fazlası olabilirdi. Katliamı şans eseri orada olan eski bir polis önledi. O şimdi Amerika'nın yeni kahramanı.
2: Görev başında değildi ancak sorumluluk bilinciyle silahlı saldırıya tek başına göğüs gerdi. Herkesi tahliye etti. Amerikan polisi 1 Ağustos'ta bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırının görüntülerini paylaştı. Saldırgan Chad Williams olay yerine böyle geldi. Eski polis memuru Austin James Scott hemen devreye girdi. Herkesin güvende olması kritik önemdeydi. Çalışanları tahliye eden kahraman polis saldırganla çatışmaya girdi. Hedefine ulaşamayan saldırgan uzaklaşıp önce otoparka sonra da bir mağazaya gitti. Üç kişiyi öldüren en az 6 kişiyi de yaralayan zanlı bölgedeki herkese kabusu yaşattı. Polisin gelmesiyle de yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Amerikan kamuoyu James Scott'ı kahraman ilan etti.
1: Efendim, İstanbul'un en fazla tercih edilen adreslerinden Belgrad Ormanı'nda hafta sonu yoğunluğu vardı. İstanbullular hem piknik yaptı hem de doğanın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar doyasıya eğlendi. İşte Belgrad Ormanı'nda A Haber kamerasına yansıyan o renkli anlar.
0: Bunaltıcı sıcaktan kaçan da vardı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen de. İstanbullular güzel havanın tadını piknik alanlarında çıkardı.
3: Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular mesire alanlarına akın etti. O noktalardan birisi de Belgrad Ormanı oldu.
4: Sabah kahvaltımızı yaptık, sonra mangalımızı yakacağız. Oturacağız, İstanbul trafiği azalsın. Öyle İstanbul'un içine geçeceğiz tekrardan.
3: Nasıl vakit geçiriyorsunuz?
5: Eğleniyorum. Dip atlıyorum, sallanıyorum. Güzel geçiyor, bitmesini istemiyoruz. Hep yaz olsun.
0: Burası İstanbul'un en fazla tercih edilen yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı.
6: Misafirim geldi Eskişehir'den. Hoş geldi, safa geldi. Misafirlerimle beraber buraya piknik yapmaya geldik. Torunlarım geldi. Hoş geldi, safa geldi.
7: Gayet güzel geçiyor. Ziyarete geldik. Baba. Babam da sağ olsun bizi pikniğe getirdi. Mangal bende. Damat olarak değil mi baba?
3: Damatlar mangal başına.
6: Mangal aynen. Başına.
0: Pikniğe gelen aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Doğayla iç içe olmanın keyfini sürdü.
8: Enişte olan ben değilim. Enişte olan bu ama bizi terletiyorlar burada mangalın başında. Artık
9: 70'liğe hizmet
8: etmiyor. Enişteye hizmet etmiyorsun sen. İşkence ediyorum. Birazdan seni alacağım başına. Yok, birazdan seni alacağım mangalın başına. Artık orada görürsün seni de. Kendileri serinliyorlar, biz terliyoruz.
3: Görev dağılımında yanan siz oldunuz.
8: Yok, şimdi etler çıktığı zaman görev zaten.

0: zaten kendisine düşecek, kendisi halledecek artık
1: görevi. Bir de beyefendiye gidelim. Tabii. Efendim görev paylaşımında sıra size geliyormuş sanırım.
2: Ya var ya ona. O ara tabii bir namaz çıkar, bir tuvalete gideriz, bir şeyler olur ya.
1: Bahane buluruz.
2: Buluruz ya, sıkıntı yok.
1: Efendim, Sivas Anadolu'nun kadim çoban köpeği kültürünü yaşatan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Gücün ve sadakatin simgesi Kangal başta olmak üzere çoban köpekleri ırk standartları ve güzellik yarışmasında jüri karşısına çıktı.
3: Sivas'ın simgesi Kangallar birincilik için yarıştı. Bu kez koruma için değil, güzellikleri ve ırk özellikleriyle jüri karşısına çıktı. Anadolu'nun yerli çoban köpekleri de yarışmada yer aldı. Güçleri, duruşları ve ırk özellikleri değerlendirildi.
4: Sivas'ta Kangal Köpeği Festivali düzenleniyor. Hem Kangal Köpeği hem çoban köpekleri jüri üyeleri tarafından tek tek değerlendiriliyor. En iyi cins köpek, en iyi ırka sahip olan köpek burada seçiliyor ve ödüle layık görülüyor.
5: Sivas merkezden katılıyoruz. Kangal cinsi, Bozok ismi. İnşallah derece alıp çıkacağız.
3: Yarışma ilginç anlara da sahne oldu. Alandaki heyecan izleyenlere de yansıdı.
4: İşte Dozer ismindeki bir çoban köpeği üzerine Sivas Spor forması giydirilmiş, yetiştiricisiyle birlikte o da yarışmaya katıldı.
6: Sivas Kangal köpeklerini çok seviyorum.
7: Köpek sahipleri kadar biz de heyecanlıyız. Sivas'ın bir değeri olan Kangal köpeklerinin bu şekilde daha da ön plana çıkarak ülkemizin de tanıtımında katkı sağlayacağını düşünüyoruz inşallah.
3: Şampiyonlar belli oldu, ödüller sahiplerini buldu. Sivas'ta Kangal'ın gücü ve Anadolu'nun köpek kültürü bir kez daha öne çıktı.
1: Efendim, Ankara Polatlı'da bulunan ve dünyanın en büyük ikinci tümülüsü olarak olan o devasa yapının sırrı sonunda çözüldü. Yıllardır Kral Midas'ın mezarı olarak bilinen 3200 yıllık yapının aslında Midas'a değil babası Kral Gordias'a ait olduğu ortaya çıktı.
8: Gordion'da 90'a yakın tümülüsümüz var. Ve bunların en büyüğü MM tümülüsü dediğimiz, yani herkes tarafından bilinen o Midas tümülüsü olarak biliniyor. Bu tümülüs dünyanın ikinci büyük tümülüsü.
3: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Gordion Antik Kenti ezber bozan bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Halk arasında yıllardır Midas tümülüsü olarak bilinen bu devasa yapının aslında Frig medeniyetinin kurucusu, yani Kral Midas'ın babası Gordias'ın mezarı olduğu açıklandı.
8: 1957 yılında bu tümülüs kazısı yapılıp mezara ulaştığında Ulus gazetelerine bakıyoruz. Ulus gazetesi Gordias'ın, Midas'ın babası Gordias'ın mezarı bulundu, Gordias'ın kafatası iskeleti bulundu demesine rağmen yıllar içerisinde Midas o kadar ünlü ki, yani antik çağın en ünlü kişiliklerinden biri Midas. Bunun için de bir türlü babası oğlunun önüne geçemedi. Yani o Midas günümüzde de şu anda halen insanlar Midas tümülüsü olarak bilir.
3: Bu tümülüsü eşsiz kılansa sadece büyüklüğü değil, İçinde ardıç ağaçlarından yapılmış tam 3200 yıllık bir ahşap mezar odası bulunuyor. Dünyada başka bir örneği olmayan bu ahşap yapı günümüze kadar bozulmadan ulaşmayı başardı. Ayrıca mezardan çıkarılan 99 adet çengelli iğne, yani fibula, Friglerin metal işçiliğindeki muazzam ustalığını gözler önüne seriyor.
8: Ama bu tümülüsün bir özelliği var. Bu tümülüs açılmış bir tümülüs ve içerisinde dünyanın tek örnek ahşap mezarı bulunuyor. Bu çok önemli. Zaten UNESCO'da buna dayanarak bizleri UNESCO Kadim Listesi'ne dahil etti.
3: Korunan eşsiz ahşap yapısı ve sırlarından arınan tarihiyle Gordion, ziyaretçilerini ve bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor.
1: Efendim, terörsüz Türkiye süreci Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirdi. Bölge artık çeşitli etkinlikler ve festivallere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 12.si düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
9: Güneşin ve suyun başkenti olan Van artık sporlarla anılacak, eğlencelerle anılacak.
3: Gösteriler nefes kesti. Kent sakinleri unutulmaz bir gün.

0: geçirdi.
1: Burada çok güzel etkinlikler var. Deniz etkinlikleri var. Nasrettin Hoca, çok güzel etkinlikler var. Herkes çok eğleniyor.
0: Terörsüz Türkiye süreci sayesinde Doğu ve Güneydoğu'da huzurla güven tesis edildi. Artık turistlerin akın ettiği bölgede festivaller düzenleniyor.
2: Biz sahada geziyoruz. Milletimiz sevinçli, umutlu, heyecanlı. Bu sürecin ülkemize, bölgemize hayırlar getirmesini için sürekli duacıdırlar.
0: 12. Van Denizi Su Sporları Festivali de kapılarını açtı. Van Gölü'nün tanıtımı için yapılan etkinlikte flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon ve yelken gösterileri yapıldı, voleybol müsabakaları gerçekleştirildi. Dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı. Katılımcılar Van Gölü'nde yapılan etkinliklere ilgi gösterdi.
3: Turlar var, yüzüyorlar. Burası mükemmel bir yer, gelinmesi gerekir. Öneriyorum burayı herkese.
4: 12.'si düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali yoğun katılımla başladı.
5: Van'ımız için çok güzel bir festival gerçekten.
0: Özellikle çocuklar ve gençler festivalde unutulmaz anlar yaşadı.
6: Burada denize böyle etkinlik yaptılar. Çok beğendik.
7: Buraya arkadaşlarımla geldim. Çok eğleniyoruz. Deniz gösterileri var. Plajda handbol, voleybol falan var.
8: Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye genelinde geleceğin meslekleri buluşması gerçekleştirildi. Buluşmanın ardından üniversiteler tercih döneminde öğrenci ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bilim kafe etkinlikleri düzenledi. YÖK Başkanı Erol Öz var. Bu etkinliklerle aday öğrenci ve velilere tercih danışmanlığı sağlandığını açıkladı.
9: Sizleri geleceğin dünyasını hazırlayacak meslekleri planlarken bu meslekleri doğru anlatmanın sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz.
0: Yükseköğretim Kurulu işte bu amaçla Türkiye genelinde geleceğin meslekleri buluşması gerçekleştirdi.
9: Yükseköğretim Kurulu olarak biz de üniversitelerimizle geleceğin mesleklerini anlatmak üzere sahadayız.
0: Buluşmanın ardından üniversiteler tercih döneminde öğrenci ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bilim kafe etkinlikleri düzenlemeye başladı. Bu kapsamda 16 Haziran'dan bugüne kadar üniversiteler tarafından yaklaşık 500 bilim kafe etkinliği gerçekleştirildi.
9: Üniversitelerimizde kurduğumuz bilim iletişimi ofisleri koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen bilim kafeler ve bilim iletişimi etkinlikleriyle siz gençlerimizi geleceğin meslekleriyle buluşturuyoruz.
0: Etkinliklerde akademisyenler yapay zeka, siber güvenlik, yazılım mühendisliği, sağlık teknolojileri, dijital dönüşüm, enerji teknolojileri, uzay ve havacılık, robotik sistemler, gastronomi ve geleceğin istihdam alanları gibi birçok konuda öğrenci, veli ve vatandaşlarla bir araya geliyor.
9: Bu etkinliklerde akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, mezunlarımız ve öğrencilerimiz aynı platformda bir araya gelerek o programların kazandırdığı becerileri, kariyer fırsatlarını, çalışma hayatındaki karşılığını ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını gençlerimize doğrudan anlatıyor.
0: Etkinliklerde tercih dönemindeki aday öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve yükseköğretim kurumlarının geleceğin mesleklerine yönelik güçlü eğitim altyapılarının kamuoyuyla buluşturulması hedefleniyor.
9: Böylece tercih yapacak gençlerimiz meslekleri sadece broşürlerden değil, o alanı yaşayan ve üreten insanlardan dinleme imkanı buluyor.
8: Efendim, Galatasaray Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Göztepe ise hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maç özetleri var sırada.
10: Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahale. Lemina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama. Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu ağlarda. Villarreal öne geçiyor. Ayoze Perez'in penaltı golüyle.

0: 3. dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor karara. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan, ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap Osimhen'den. Bir kafa golü daha Ren maçında olduğu gibi.
1: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
0: Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
1: Hala
0: çok sinirlendi Osimhen. Ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
1: Bir şey söyledi Mourinho herhalde. Evet, aynen. Yani. Çünkü orada bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
0: Evet. Juan Foyt çıktı topla. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikao Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
1: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar canım. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikael Tadze çok boş bekledi.
0: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Can Kat. Can Kat karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikael Tadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Can Kat. Can Kat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Leslie Ugochukwu dribbling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.

Fikri Yüksesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong çok süratli attı topu, gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Bivon'un müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. Miroşi'den pas Antunes. O gün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı o güne. O gün bayrak. Şut şansı, Matos vurdu. Onur Alp iki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Can Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı.

Jan Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi. Gol şansı, topu alarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal, çok kritik bir hamle. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.

0: sonundayız. İlk saatimizi geride bıraktık. Televizyonunu ve radyolarını yeni açanlar için günaydın diyelim. Mutlu bir hafta sonu dileyelim ve gecenin en sıcak haberiyle başlayalım bu saatimize. Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üssü Nurdağ ilçesi olan sarsıntı komşu illerde de hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre saat 03.42'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,44 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da hissedildi. Depremin olumsuz bir duruma yol açmadığı öğrenildi. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler genel kurula çevrildi. Teklifin yarın meclis genel kuruluna gelerek yasalaşması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasa Teklifi, milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
2: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi Meclis Başkanlığımıza arz ettik.
1: Teklif ardından Adalet Komisyonu'na geldi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonrası komisyon aşaması tamamlandı ve teklif kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
3: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Sonraki aşama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte resmi gazetede yayınlanması. Böylece süreç resmen işlemeye başlayacak. Ancak süreç bununla sınırlı değil. Çünkü bu kez de değerlendirme ve koordinasyon kurulu çalışmalarına başlayacak.
2: Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Kurul PKK-KCK terör örgütünün ve söz konusu bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip vermediğini tespit edecek. Aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak. Kurulun oluşturacağı rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu bu raporu Ekim ayında yapılması planlanan toplantıda inceleyecek. Örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Böylece karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak. Ayrıca bir kurulda meclis bünyesinde kurulacak. İzleme kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak. Bu kurulda kimlerin yer alacağına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak. Yasadan

0: Adanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanınacak. Süreç beklenildiği gibi ilerlerse ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.
1: Efendim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Milli Dayanışma Yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmralı düzenleme kapsamına dahil değil diyen Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına ve ekonomideki gelişmelere ilişkinde önemli mesajlar verdi.
2: Abdullah Öcalan'la ilgili konu nedir? Ne durumdadır efendim? Yani
3: o statü... düzenleme kapsamında değil. Bu süreçlerde hassas bir şekilde yine bu süreçler yürütülecektir. Önemli olan burada Hakan Bey, sonuç almak. Sonuç almamız lazım. Bizim artık bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım.
0: Adalet Komisyonu'ndan geçen ve Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin önemine vurgu yaptı.
3: Genel kurulda görüştükten sonra bu kanunlaşacak. Bütün takdir meclisin bu süreçte. Önce silahlar bırakılacak. Nasıl bir hukuki süreçte karşı karşıya kalacağını bilerek silahını bırakmış olacak.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, süreçle ilgili spekülasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.
3: Vatandaşlarımız bu konularda hakikaten müsterih olsunlar. Niyet, iyi niyet ve burada Türkiye'yi çok daha güvenli, çok daha müreffeh, çok daha güçlü hale getirme perspektifi var. Dezenformasyonlara ve provokasyonlara karşı çok uyanık olsun vatandaşlarımız. Kurumlarımızdan sağlıklı bilgi almadan hiçbir söylentiye, spekülasyona lütfen itibar etmesinler.
0: Yılmaz'ın gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması da vardı.
3: Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Bu genişlemeye açık bir yapı. Bu üç ülkenin ortak tutumu belirleyecek. Mısır çok değerli bir ülke. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlar da olabilir.
0: Bu anlaşmayla Kaan projesinde ortaklık süreci söz konusu olur mu?
3: Kesinlikle olabilir. Yani neden olmasın? Dost ve kardeş ülkeyi bu sürece dahil etmek çok anlamlı. Ürün bazında birçok ülkeyi işin içine katan, sorumlulukları paylaşan, aynı zamanda hepsinin de katkısını alarak, değişik farklı cephelerden katkısını alarak projelerin niteliğini arttıran bir çabanın ben çok doğru olacağını düşünüyorum.
0: Ve ekonomi, Yılmaz, orta vadeli plan güncelleniyor dedi ve ekledi.
3: Eylül'ün ilk haftası yeni güncellenmiş OVP'yi toplumumuza paylaşacağız inşallah. Temel önceliğimiz elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından İslamabad ve Riyad sokakları 3 ülkenin bayrağıyla donatıldı. Birçok noktada ise ışık gösterisi vardı.
4: Gökyüzü 3 ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'yla güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Bu tarihi adımın ardından İslamabad ve Riyad sokaklarında 3 ülkenin bayrağı dalgalandı. Simge yapılara da yine 3 ülkenin bayrağının renkleri yansıtıldı. Kurulan dev ekranlarda anlaşmayla ilgili detaylara yer verildi. Sokakları süsleyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları 3 ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Efendim, Amerikan halkının İran savaşına desteği hızla azalıyor. Washington yönetimi de İran'ı masaya oturmaya bir türlü ikna edemiyor. ABD basınına göre devreye genel

0: Yedirmedi. Bölgede gerilim hızla yükselirken ABD için savaş sonu gelmeyen bir soruna dönüştü. Uluslararası basın ABD'nin mühimmat stoklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere gerilediğini yazıyor. İran'da anlaşma yapmaya bir türlü ikna olmuyor. Öyle ki ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kaney, Başkan Trump'ın üst düzey danışmanlarına savaştan çıkış yolu bulmalıyız uyarısı yapıyor.
1: Ben her zaman başkana çeşitli askeri seçenekler ve bunların içerdiği tüm riskler konusunda tavsiyelerde bulunurum. Ancak askeri konulardaki tavsiyelerimi başkana özel olarak iletmek zorundayım.
0: İddia CNN International'a ait. Habere göre ABD Genelkurmay Başkanı Trump'ın ekibini çatışmayı tırmandırmaya yönelik mevcut askeri seçeneklerin ters tepebileceğini söyledi. Yalnızca hava gücüyle Trump'ın açıkladığı hedeflere ulaşılmasının mümkün görülmediğini savundu. Kaney, savaşın kritik bir dönemece ulaştığını düşünüyor. Çatışmayı tırmandıracak askeri seçenekler karşısında kaygılarını açıklayan ABD Genelkurmay Başkanı, CIA Direktörü, ABD Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcısı gibi kilit isimlerle çıkış yolu bulunması ihtimalini görüşüyor.
2: Efendim gazetelerle devam edeceğiz. Bakalım gündemin öne çıkan başlıkları bugün manşetlere nasıl yansımış, Sabah gazetesiyle başlayalım. Hemen manşete bakalım efendim. Manşette piyon çocuklar başlığı var. Özellikle yeni nesil çetelerin çocukları nasıl ağına düşürdüğünü anlatıyor. Sokak çetelerinin lüks hayat vadine kanıp elini kana bulayan çocukların cezaevinde biten trajedisi iddianameye yansıdı. Casper'lar ve Çirkinler çetesinin yeni nesil çocuk kandırma metotları korkunç diyor. TikTok ve Instagram'da ağır silahlarla, lüks otomobillerle ve hız motorlarıyla poz veren çete üyeleri çocukların gözünü boyuyor. Hedef aldıkları çocuklara aynı mahallede büyümüş tanıdık çete üyeleri aracılığıyla yanaşıyorlar. Tanışınca masum adımlar devreye giriyor. Yemek ısmarlayarak, harçlık vererek çocuklarla bir bağ kuruyorlar. Ailesinde sorun yaşayan çocuklara sen bizim kardeşimizsin, yeğenimizsin diyerek sahte bir sığınak duygusu aşılanıyor. Değerli olduğunu hisseden çocuk lüks yaşamın büyüsüne kapılarak itaat etmeye başlıyor. Eylem başına 250 bin liraya ulaşan tek hamlelik vurgunla kandırılan çocukların eline silah veriliyor. Tehditle suçu işleyen ama asla vaat edilen parayı alamayan çocuklar ölüme ya da cezaevine terk ediliyor diyor. Sabah gazetesi özel haberle manşetlerine taşımış. Ve bakalım Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise katil ilacın son kurbanı diyor. Son zamanlarda biliyorsunuz ki ilaçlama, özellikle ev ilaçlamaları ile birlikte ölüm haberleri yansımıştı. Bununla birlikte evlerde faciaya yol açan bir ilaçtan bahsedilmiş. İstanbul'da Alman öğrenciyle 4 kişilik böcek ailesinden sonra bu kez de Çanakkale'deki 9 yaşındaki Yusuf Taha Canlı komşu dairede yapılan ilaçlamanın kurbanı oldu. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü diyor. 3 Ağustos günü Canlı ailesinin karşı komşuları tahta kurlarına karşı evlerini ilaçlattı. İlaçlama 1 saat sürdü ancak binadaki kimsenin bundan haberi yoktu. Ve Magnapos adında bir ilaç kullanıldı. Son derece etkili bir ilaç. Etkin maddesi ise magnezyum fosfit. Nemle temas ettiğinde öldürücü fosfin gazına dönüşüyor. Renksiz ve kokusuz olduğu için de fark edilmesi çok zor diyor Hürriyet gazetesi manşetlerine taşıdığı bu haberde. Bir akşama bakalım efendim. Akşamdaysa manşetlerde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke İttifakı'ndan bahsetmiş. Mekke İttifakı İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Korktuğumuz başımıza geldi diyerek dünya basınındaki o manşetlere yer vermiş. Altında ise zorbalara şafak baskını diyor. Kamuoyunu sarsan olaylarla çocuklarını kaybeden acılı aileleri hedef alan siber zorbalara 8 ilde bir operasyon yapıldı. Diyarbakır polisi Telegram ve benzeri dijital platformlarda C47 ve C99 koduyla örgütlenen ve illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturulan şebekeleri tespit etti ve bu şebekelere operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise tutuklandı diyor. Acılı aileleri tehdit ettikleri ortaya çıkan şebekeye yönelik bir operasyon. Son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta manşetlerine o Mekke anlaşmasını taşımıştı.

0: Mekke Paktı ile temeli atılan güç birliği barışın teminatı diyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın askeri, ekonomik ve nükleer kapasitesini ortak bir güvenlik çerçevesinde buluşturacak çatışmaları önlemeyi hedefleyen anlaşma, 3 büyük ülkenin sinerjisiyle Asya'dan Afrika'ya yeni bir barış kuşağı oluşturacak. Savaşa karşı caydırıcı güç ve dünya barışına da katkı alt başlıklarıyla Yeni Şafak manşetlerine Mekke Paktı'nı taşımış. Efendim, genel olarak gazetelere baktığımızda manşetlerde bu haberler yer alıyor. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den kendisine hediye edilen dalgalarla mücadele eden gemi tablosunun önünde fotoğrafı paylaşıldı. Kılıçdaroğlu tablo ile ilgili Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye de göndermede bulundu.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılarak yeni partiyi kuranlara gönderme yapan bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu'nun sert dalgalar arasında boğulan bir gemi tablosunun önünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşansa CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat oldu. Tablonun Kılıçdaroğlu'na Tunceli'den hediye edildiğini belirten Fırat, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafla birlikte paylaşılmasını istediği notu da aktardı. Nice ağırlıklardan arınıp fırtınayı geride bırakıp iktidar limanına demir atacağız. Nazım Usta'nın söylediği gibi dalgaları karşılayan gemiler gibi, gövdelerimizde karanlıkları yara yara çıktık, rüzgarları en serin, uçurumları en derin, havaları en ışıklı sıra dağlara. Şimdi göz göze, yan yana durun çocuklar, hep birlikte güneşin sofrasında oturacağız denildi. Tablonun 19. yüzyılın ünlü deniz ressamlarından Ivan Konstantinovich Ayvazovski'nin Fırtınalı Deniz'de Gemi adlı eserinin reprodüksiyonu olduğu belirtildi.
0: CHP'den istifa edip yeni partiye geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlandı. O fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezlekede milyonlarca liralık rüşvet ve para trafiği iddiası yer aldı.
3: Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aylardır gizlilikle yürütülen ve ucu en tepe isimlere uzanan rüşvet soruşturmasını tamamladı. CHP'den istifa edip yeni partiye katılan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Fezleke'de Ağbaba'nın 2024 yerel seçimleri öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği iddia edilen rüşvet eylemleri, para toplama yöntemleri ve bu süreçte kullandığı aracılar delilleriyle birlikte tek tek sıralandı. Fezleke'ye göre rüşvetin ilk ayağı Antalya'da kuruldu. Fezleke'de Ağbaba'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 2024 yerel seçimleri öncesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek üzerinden para talebi de yer aldı.
4: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
2: Ağbaba seçim kampanyasında kullanmak üzere bir otobüs alınmasını ve adaylık karşılığı olarak başlangıçta 30 milyon lira nakit para talep etti. Daha sonra bu miktarın 1 milyon euroya tamamlanmasını istedi. Muhittin Böcek'in oğluna gereğini yap talimatı vermesi üzerine söz konusu para Antalya'daki esnaf ve iş insanlarından nakit olarak toplandı. Parayı siyah bir sırt çantasına koyarak eşi Zuhal Böcek'le birlikte 9 Ocak 2024'te uçakla Ankara'ya götürdü. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne giden Böcek 1 milyon euroyu kendisini karşılayan Emre Caner'e elden teslim etti. ETS kayıtları, baz istasyonu sinyalleri ve uçuş listeleri bu karanlık trafiği tek tek kanıtladı. Muhittin Böcek'in adaylığının açıklanmasının ardından Veli Ağbaba'nın 7-8 milyon lira nakit talep ettiği öne sürüldü. Antalya Cam Piramit'teki aday tanıtım gününde Ağbaba'nın kuryesine elden tam 200 bin dolar nakit para verildi. Rüşvet ağı sadece Antalya ile sınırlı kalmadı. Ankara Çankaya Belediyesi'ne de sıçradı. Veli Ağbaba'nın Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e açıkça baskı kurarak katı atık ihalesini adrese teslim şekilde verdiği öne sürüldü. Dosyada yer alan MASAK analiz raporları, HTS baz istasyonu konum kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda

0: Hazırlanan fezleke, dokunulmazlıkların kaldırılması için meclis zeminine taşınacak.
1: İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları sebebiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Sincan Birnoğlu L tipi cezaevinde çerçeve yasa tartışmaları ve olası af düzenlemeleri sebebiyle bir isyan çıktığını iddia etmişti. Efendim AK Parti kuruluşunun 25. yılına özel bir video klip hazırladı. Klipte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası platformlardaki konuşmalarından kesitler yer aldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır notu düşüldü.
2: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti bir Türkiye kitabıdır sözlerinin merkeze alındığı videoda partinin kuruluşundan bugüne Türkiye'nin siyasi tarihinde öne çıkan gelişmelere yer verildi. Video üzerinde AK Parti Milletin Hikayesi yazıldığı animasyon kitap görseliyle başlıyor. Daha sonra kitabın ilk sayfası açılıyor ve Başkan Erdoğan'ın partinin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'deki konuşmasında kullandığı "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleri yer alıyor. Kitap sayfaları her değiştiğinde Erdoğan'ın farklı tarihlerde, ulusal ve uluslararası programlardaki konuşmalarından kesitler görülüyor.
3: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
2: Kitabın son sayfalarında ise partinin 2053 ve 2071 vizyonlarına gönderme yapılıyor. Paylaşıma her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimize çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır notu düşüldü.
3: Bir olmayacak.
1: Efendim gazetelerle bu saatimize devam edeceğiz. Türkiye Türk Gün Takvim ve Yeni Asır var sıralı Türkiye gazetesiyle başlayalım. Manşetlerine Mekke İttifakı'nı taşımış ve Mekke İttifakı'nın kuruluşundaki ana amaç savaşlar bitecek başlığıyla yer vermiş. Dışişleri Bakanı Fidan Mekke Anlaşması'nın bölgede kalıcı barışı sağlayacak en önemli adım olduğunu belirtti ve ittifakın da büyüyeceğini söyledi. Görüşmeler ise 2 yıl 8 aydır sürdüğünü belirtti. Fidan bölge ülkeleri artık bir araya gelmeye başladı. Osmanlı'nın çekilmesinden bu yana Orta Doğu'da süren istikrarsızlık da bitecek dedi. Bu sözlerde Türkiye Gazetesi'nin manşetlerinde yer aldı. Hemen Türk Gün gazetesiyle devam edelim. Türk Gün ise bu iş yarın biter diyor. Tahakküm zincirleri kopuyor. Korkuları bu. Koalisyonda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye'nin devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi ve toplumsal dayanışmayı kapsadığını belirterek bu teklife karşı çıkanlar istiyordur ki kavga edelim, birbirimizden kopalım, bekliyorlar ki çocuklarımızın bayrağı sarılı tabutları omuzlarımızda taşıyalım. Tahakküm zinciri kopuyor, bundan korkuyorlar dedi. Açıklamaları manşetlerde yer alıyor. Ve devam edelim. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim Gazetesi de yine Mekke'ye anlaşmasını manşetlerine taşımış, Barış İttifakı başlığıyla. Bu manşetin yanındaysa Devlet Şefkati diye güzel bir başlık var efendim. Adıyaman'da 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan Doğan ailesine Aile Bakanlığı sahip çıktı. Bakan Göktaş ikizlerin bütün ihtiyacının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Abu Zer ve Zeynep Doğan evlerini satıp tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi oldu. Sevgi dolu aileye tüm Türkiye'nin yüreğini ısıtırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da devletin şefkatli elini uzattı. Bakan Göktaş, Doğan ailesi için aile danışmanlığı sürecini başlattı. Çocukların tüm ihtiyaçları en ince ayrıntısına kadar planlandı. Eğitim ve sosyal hayatlarındaki tüm masrafların karşılanacağı vurgulandı diyor devlet şefkati.

başlığıyla Takvim Gazetesi'nde. Son olarak Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır'da da manşetlerde komşudaki tehlike başlığı var. Türk turistlerin yaz tatilinde Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık'tan akın akın gittiği Yunanistan ve Ege adalarında Batı Nil virüsü vakaları artıyor diyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, vakaların 54'ünde merkezi sinir sistemi tutulumu görüldüğünü açıkladı. Uzmanlar Yunanistan'a gidecek Türk turistlere sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alma çağrısı yaptı. Yunanistan'da 65 Batı Nil virüsü vakası ve 6 can kaybı kaydedildi diyor. Konuyla ilgili uyarılar da Yeni Asır'da manşetlerde yer alıyor. ABD istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Hürmüz koridoru kararı değerli metaller üzerinde piyasasını uçurdu. Peki altın yükselişine devam edecek mi efendim? Yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli? Detaylar haberimizde.

0: Şu an altınım var. Altınımı tutarım.
1: Altın satılmaz, altın alınır.
2: Ağustos ayında ve yeni haftaya yükselişle başladı. 5 gündür bu yükselişlerini devam ettiriyor.
3: Orta Doğu'daki savaş sürüyor. Piyasalarsa gelişmelere göre pozisyon alıyor.
2: Orta Doğu'da savaş geriliminin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında %7 civarında, dolar endeksinde %1 civarında satışlar vardı. Bu da altın ve gümüş gibi değerli metalleri olumlu yönde etkiledi.
3: Altın ons başına 4300 doların üstüne tırmanarak üst üste 4. seansında yükseliş sürdürdü ve bu hafta yaklaşık %6 değer kazandı.
4: İlerisi için alırım. Uzun vadeli olarak alırım, evet.
1: Sence peki yükselir mi abi altın?
4: Kısa sürede yükseleceğini düşünmüyorum ama uzun sürede evet.
2: Gram altın tarafında da 6400-6600 lira aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacağız. Olumlu bir haftayı geride bırakıyoruz.
1: Altın fiyatları haftayı yükselişe tamamladı, ancak gözler Trump'ın yapacağı açıklamalarda. Öyle ki Trump'ın hafta sonu vereceği mesajlar ve yine bir sonraki hafta için özellikle savaşı doğrudan ilgilendiren önemli konular altın ve petroldeki seyri doğrudan etkiliyor.
0: Ben yine düşeceğine inanıyorum. Çıksa da çok fazla çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü altının gerekli hamleyi yılbaşından önce yaptığını düşünüyorum bir senedir. Sadece elimde tutarım. Düştükçe de almayı tercih ederim.
3: Peki altında en kötü geride mi kaldı?
2: Şimdi bunu söylemek için daha erken, çünkü Amerika İran gerilimi tarafından tamamen bir anlaşma ve ateşkes olmadan altın fiyatları zincirlerini kırıp yeni bir yükseliş trendine başlaması zor. Bugün küresel piyasalar için oldukça önemli bir gün. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak.
5: Sektörde evim sistemleri olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yeni kurallar getirildi efendim. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin lira, konut finansmanında ise 62 milyon 500 bin lira olacak. Detaylar haberimizde.
6: Tasarruf finansmanında yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Amaç müşterilerin biriktirdiği parayı güvenli alanda tutmak ve riski azaltmak. Karar evim sistemleriyle ev ve araba alacak milyonları ilgilendiriyor.
3: BDDK tasarruf finansman şirketleri için yeni kurallar getirdi. Amaç müşterilerin biriktirdiği parayı daha güvenli alanlarda tutmak, riski azaltmak. Peki ne değişecek? Tasarruf fon havuzları ve şirket hesaplarında biriken paraların değerlendirileceği alanlar sınırlandırılacak. Yüksek riskli yatırımların önüne geçilecek. Kaynakların daha düşük riskli ve gerektiğinde hızla nakde çevrilebilen varlıklarda tutulması hedeflenecek. Bir başka dikkat çeken başlıksa finansman limitleri. Taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut ve iş yerlerinde ise bu sınır 62 milyon 500 bin lira. Bu limitlerin sektördeki işlemlerin büyük bölümünü kısıtlaması beklenmiyor. Ancak çok yüksek tutarlı finansman taleplerinde şirketlerin hareket alanı daralabilecek. Yeni dönemde sadece çok sözleşme yapmak yetmeyecek. Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve güven daha da önemli hale gelecek. Şirketlerin daha kontrollü büyümesi ve kaynakların daha dengeli yönetilmesi hedefleniyor. Peki vatandaş ne?

0: kazanacak. Daha şeffaf finansman süreçleri, daha kontrollü sözleşmeler ve müşteri kaynaklarının daha güvenli yönetilmesi. Tasarruf finansmanında yeni dönem için kritik tarih 1 Ekim. Sektörde hızlı büyüme dönemi geride kalırken, yeni hedef daha kontrollü, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı.
1: Sıradaki haberimiz hem ev sahiplerini hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor efendim. Soru şu: kombi bakımı, ısınma sorunu, çatı masrafları, temizlik gibi giderler kime ait? Malum taraflar sık sık bu konularda karşı karşıya geliyor. Peki kanunen hangi gideri kim ödemeli? Arkadaşlarımız bu soruyu uzmanına sordu.
2: Kiracının misal. Sen ev sahibisin.
3: Sen benim masrafımı öder misin ev sahibi olarak?
4: Bilemem artık.
5: Anneniz ödemiyor masraflarınızı.
2: Ödemiyorsa mahkeme yoluna gideceğim mecbur.
6: Kombisi, kliması, peteği, musluğu, çatısı hepsi ayrı ayrı masraf kalemi.
5: Çeşmeden su akıyor ve bu çeşmenin değişmesi gerekiyor.
2: Şimdi bu kullanımla alakalı bir konu mu? Tabii ki kiracı karşılayacak.
4: Ev sahibi.
2: Benim sana ödeyeceğim kiradan düşeceğim.
4: Düşeriz biraz.
2: Kabul etti ev sahibim.
5: Ev sahipleriyle kiracıların sık sık karşı karşıya geldiği konuların başında evde oluşan tamirat ve bakım masrafları geliyor. Peki hangi tamirat ve bakım masraflarını ev sahibi öder, hangilerini kiracı?
7: Evde demirbaş olarak tabir ettiğimiz ev sahibinin yapması gereken bazı yerler var. Yine kiracının kullanmadan dolayı yıprattığı bir malzemeler var.
6: O demirbaşların başında kombi geliyor. Kombi arızası veya değişimi ev sahibinin sorumluluğundayken yıllık bakımı kiracı tarafından yapılmalı. Yine klimada da aynı sistem geçerli. Arıza veya değişim ev sahibinin, bakım kiracının sorumluluğunda. Kalorifer peteklerinin yıllık bakımı kiracıya ait. Ancak arıza nedeniyle çalışmaz hale gelen peteklerin değişimini ev sahibi üstlenmeli. Çatı tamiri ve izolasyon giderleriyle kanalizasyon sorunları ev sahibine ait. Daire içi diyafon veya zil tamiri ise kiracının sorumluluğunda. Tarafları en çok karşı karşıya getirense asansör bakımı.
8: İkilemde kaldım ama demirbaş olduğu için de ev sahibinin ödemesi gerekirdi diye düşünüyorum.
9: Ev sahibine ait. Yani bence de öyle olması lazım.
7: Ağır bakımlar ev sahibine, yine periyodik bakımlar kiracıya aittir.
5: Anahtar veya priz tamiri ev sahibine mi ait, kiracıya mı?
10: Bence kiracı ödeyebilir ama onu şeyden düşerler.
5: O zaman ev sahibi karşılamış oluyor.
10: %100 kiracı ödemeli. Demek ki ben bir şey yapmışım, bozulmuş.
6: Kullanım kaynaklı sıkıntılarda sorumlu kiracı. Ancak kiralama anında deformasyon tespit edilirse sorumluluk ev sahibinde.
5: Ana boruların patlaması ev sahibi mi, kiracı mı?
10: Her türlü ev sahibi ödemeli bence.
11: Bence de %100 ev sahibi ödemeli yani.
1: Bir süredir kanserle savaşan şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Cansever tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden olan Cansever bir süredir lösemiyle mücadele ediyordu. İlik nakli de olan Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etti. Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Zansever Dalipova olan şarkıcı, 1990'lı yıllarda seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. İstanbul Silivri'de yaklaşık 1,5 ay önce bisikletiyle dolaşan 8 yaşındaki Rahman, manevra yapan traktörün altında kaldı. Hayatta ama ciddi sağlık problemleriyle boğuşuyor. Ailesi ise çok daha büyük bir sınavdan geçiyor. Çünkü kaza tutanağına göre küçük çocuk %100 kusurlu görünüyor. Aile ise işin aslının öyle olmadığı görüşünde.
12: Çocuğumun üstünden teker geçiyor. Sağ taraf felç, beyne giden fonksiyonlar zarar görmüş, böbrekler hemen hemen iflas etme noktasına geldi.
13: 8 yaşındaki Rahman bisikletiyle gezerken traktörün altında kaldı. Bir ay boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ama aileye göre asıl mücadele hastaneden sonra başladı. Çünkü kaza tutanağına %100 kusurlu olan 8 yaşındaki çocuk yazıyor.

0: İddiaya göre ifadesine dahi başvurulmadı.
1: Hastane çıkışında çocuğumu eve getirdikten sonra gittim. 15 gün süreci aştı. Artık bu saatten sonra bizde bir işiniz yok. Dosya sevkini savcılığa verdik dediler.
0: 8 yaşındaki Rahman Bingöl Silivri'de arkadaşlarıyla bisiklet sürüyordu. İddiaya göre o sırada hızla gelen traktör manevra yaptı. Rahman traktörün altında kaldı.
2: Aniden hızlı ve dikkatsiz bir şekilde sola manevra yaparken maalesef ki mağdurumuzu traktörün sol boşluğundan altına alıyor ve çocuğun kafası traktörün sağ arka tekeri altında iki kere eziliyor.
0: Rahman entübe edildi. Bilinci kapalı şekilde günler geçirdi. Şimdi ise vücudundaki ağır hasarlarla mücadele ediyor.
3: Sağ taraf felç. Beyne giden fonksiyonlar zarar görmüş. Böbrekler hemen hemen iflas etme noktasına geldi.
4: Kaza tutunağında %100 kusurlu olarak 8 yaşındaki çocuk belirtilmiş. Aile ise buna itiraz ediyor. Çünkü o tutanağa göre sadece karşı tarafın ifadesi alınmış.
2: Kaza tespit tutanağında belirtilen husus şu. Traktör giderken caddede sola döneceği esnada bisikletli çocuğun traktörün sol arka tekerine çarpmasıyla kazanın oluştuğu ve bu sebeple bütün kusurun çocuğa ait olduğu yönünde bir tespit yapılmış.
0: Ancak aileye göre olay sırasında fotoğraf çeken bir esnafın görüntüsü kazanın tutanakta anlatıldığı şekilde gerçekleşmediğini gösteriyor.
2: Traktörün resminden de anlaşılacağı üzere çocuğun bisikleti traktörün sol arka kısmından boşluktan giriyor. Altına alıyor traktör bisikleti ve bisikletle birlikte çocuk sağ arka tekerin altından çıkıyor.
4: Kaza nasıl oldu, nasıl yaşandı? İşte aile bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte bu yüzden de o kazayı görenlerin onlara ulaşmasını istiyor.
3: Rica ediyoruz, yani bir görgü tanığı varsa gelsin buyursun, biz de Değirmenköy'de otururuz.
5: Ankara'da yaşayan %70 zihinsel engelli Muhammed Yalçın 17 yıldır hem evini hem de tuvallerini boyayarak engelleri sanatla aşıyor. Maddi imkansızlıklar sebebiyle resim yapamaz hale gelen Yalçın, uzatılacak bir yardım eliyle hayali olan resim atölyesine kavuşmayı bekliyor.
6: Muhammed 2009'dan beri bu işle uğraşıyor. Defalarca sergi açtık. İşte duvar resimleri yaptık. Yani başladığımız yerden bir adım geriye gittik şimdi şu an. Yani Muhammed'e ben şimdi malzeme de almıyorum. Muhammed evde öylece oturuyor.
7: Muhammed Yalçın, o henüz çocuk yaşlarda öğretmenini yönlendirmesiyle tanıştı fırçayla. Doğuştan %70 zihinsel engelliydi ama bu engel onun içindeki devasa sanat dünyasını durdurmaya yetmedi. 2009 yılından bu yana durmaksızın boyadı, çizdi, üretti. Yeteneği tuvallere sığmadı. Yaşadığı iki katlı evin içini de dışını da rengarenk bir masal dünyasına çevirdi. Açtığı sergilerle adını duyurdu. Yurt içinden ve yurt dışından koleksiyonerlerin dikkatini çekti. Tablolarını satarak hem ailesinin geçimini sağladı hem de hayata tutundu. Ancak bugünlerde o çok sevdiği fırçasından ve boyalarından uzak kalmak zorunda. Sebebi ise bütçeyi zorlayan maddi imkansızlıklar.
6: Bir atölye kuramadık, bir şeye başaramadık. Valla zamanında çok gelenler oldu işte. Kemal Bey de geldi, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş geldi. Yani Ankara'daki bütün belediye başkanları Muhammed'i tanır yani. Ama şu an Muhammed'i kimse tanımazdan geliyor. Yani bizim de zaten gücümüz yetmiyor. Biz zaten, ben kendim seyyar satıcılık yapıyorum. Muhammed'in zaten kullandığı malzemeler çok pahalı bir malzeme.
7: Muhammed'in en büyük mutluluğu fırçasına yeniden kavuşmak ve kendine ait küçük bir resim atölyesi kurabilmek. Engelleri sanatıyla yıkan bu özel yetenek şimdi hayırseverlerden ve yetkililerden gelecek kalıcı bir destek eli bekliyor.
8: Çok temiz, iyi kalpli bir insan. Bunlara sahip çıkılmasını istiyorum.
5: Yurt dışında akademik ve teknolojik çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları ve mühendislerin yurda dönüşleri hız kazandı. Savunma sanayi başta olmak üzere kritik sektörlerde sunulan imkanlar ve Ar-Ge altyapıları tersine beyin göçünü arttırdı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, Türkiye'ye kesin dönüş yapan mühendislere mikrofon uzattı ve hikayelerini dinledi.

0: cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.
1: 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
2: Yurt dışında edindikleri tecrübeyi Türkiye'deki teknoloji ve Ar-Ge ekosistemine aktarmak isteyen uzmanların dönüşü hız kazandı. Savunma sanayi, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda sağlanan destekler ve çalışma ortamları, yüksek nitelikli insan kaynağının Türkiye'yi tercih etmesinde önemli rol oynuyor.
3: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi sınırları aştı, beyin göçü tersine dönmeye başladı. Vatan sevdalısı Türk mühendisler, batıdaki imkan ve kariyerlerini bırakarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelere imza atmak için bir bir yuvaya dönmeye başladı.
2: Tam bağımsız savunma sanayisi hedefine katkı sunmak isteyen yetişmiş insan gücü, yurt dışındaki deneyimlerini milli teknolojileri geliştirmek üzere Türkiye'ye taşıyor.
4: Aslında bu kararı verirken en önemli belirleyici unsur benim için Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayinde yaptığı dönüşümdü. Barış Harekatı'nın sonrasında Türkiye ülkemizin yaşadığı silah ambargosu bize çok somut bir örnek gösteriyor ki savunma sanayinin millileştirilmesi ve yurt dışından bağımsız hale getirilmesi gerekiyor. Ben de bu teknolojilerin geliştirilmesi için ülkeme verebileceğim katkıyı vermek adına ülkeye dönüş kararı aldım diyebilirim.
5: Giderken de zaten amacım oradaki bilgi birikimini alıp gelip tekrar burada değerlendirmekti. O yüzden oradaki kariyerimi sürekli gözüyle bakıyordum. Bir tecrübe, bir deneyim gözüyle bakıyordum. O yüzden bu kapsamda da gidip bu tecrübeyi edinip hem de hayat tecrübesi olarak da bakıyorum. Bu teknik ve hayat tecrübesi olarak elde edip tekrar geri dönme planım vardı. O yüzden oradaki kariyerimi bıraktım diyemem. Buradaki kariyerimi daha iyi bir aşamaya getirmek için orada bu şekilde bir planlama yapmıştım.
2: Yapılan tersine beyin göçü hamledi. Savunma sanayi başta olmak üzere kritik sektörlerde Türkiye'yi dünyada adından söz ettiren teknolojileri bizzat üreten ve geliştiren bir merkez haline getirdi.
4: Aslında Türkiye'ye döndükten sonra da şunu fark ettim ki ülkemiz artık teknolojiyi kullanan bir ülke olmak yerine teknolojiyi geliştiren bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor.
6: Savunma sanayinde bu konuda en modern, en güncel teknikleri kullanıyor. Bu şekilde Almanya'da çalıştığım ortam, standartların aynısını Türkiye'de de yaşıyorum. Eklemek zorunda kalırsak Havelsan'daki ortam da daha aileci bir ortam olduğu için daha da zevkli oluyor çalışması. Yani bu şekilde Türkiye'de çalışmak daha da mutlu ediyor beni.
2: Türkiye'ye kesin dönüş yapan mühendisler, yurt dışında yaşayan meslektaşlarına tersine beyin göçü programlarını takip etmelerini öneriyor.
4: Tersine beyin göçü programlarını yurt dışında yaşayan meslektaşlarımızın takip etmelerini ve gerçekten Türkiye'de yaşanan teknolojik gelişmeleri objektif bir şekilde değerlendirmelerini, bu bağlamda da çalışabilecekleri fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
5: Yetkinlik buluşması kapsamında bir yetkinliğe katılmıştım. Orada Aselsan, TUSAŞ, bütün firmaların insan kaynaklarıyla görüşme fırsatı buldum. Orada yapılan sunumları dinledim. Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri gördüm. Vizyonu gördüm. Ve daha sonra bu şekilde Türkiye'ye dönme kararı aldım. Onlara da seneye yapılacak, düzenlenecek bu etkinliklere katılmalarını öneririm.
6: İmkanlar çok. Almanya'daki, yani biz kendim Almanya'da doğdum büyüdüğüm için Almanya'daki bu çifte standarttan başlayayım. Yani çifte standardı burada tabii ki artık yaşamıyorum. Orada mesela iş aramada olsun, daire ev aramada olsun. Yani kendimiz bunu yaşıyoruz. Arkadaşlarım bir senedir daire aradıkları oluyor. Çünkü yabancı, Türk veya Müslüman oldukları için. Tabii ki bunlar burada olmuyor.

Malatya'da binlerce yıllık tarihe yeni bir pencere açıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Aslantepe Höyüğü'nde kralın taht odası ve yaşam alanı ziyaretçilerini ağırlamaya artık hazır.

0: Arslantepe'de tarihin bir bölümü daha gün yüzüne çıkıyor. Malatya'daki Höyük, yüzyılların ötesine uzanan izleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
1: UNESCO listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde tarihi bir keşif gerçekleştirildi. Kralın taht odası ilk kez görücüye açıldı.
0: Burada binlerce yıl önce kralın yönetimini sürdürdüğü alanlar bulunuyor. Taht odasının yanı sıra kralın yaşam alanı da artık gezilebilecek.
2: Biz o bulmaktan önce anladık ki bu bina çok önemli bir binadı. Ama onu özel bir fonksiyon vermek için kralın yeri, platform bulmak bize çok yardım verdi. Suriye'de, Fırat kenarında 1000 sene önce öyle yakın tipi bir bina var.
1: Evet.
2: Tam kral yeri bu şekilde yapıyorlar. Ama 1000 sene sonra biz yani bunu bularken anladık ki bu bina sistemi Anadolu'da, Fırat kenarında 4400 milattan önce de başladı.
0: Arslantepe binlerce yıllık mirası geleceğe taşıyan önemli duraklardan biri olmayı sürdürecek.
3: Rize'nin İkizdere ilçesinde 26 yıllık Ovit Yayla Festivali başladı. Yaylada tulum sesleri ve horon coşkusu yükseldi. Şenlik ise renkli görüntülere sahne oldu.
0: Yöresel kıyafetler giyildi, tulum eşliğinde horon çekildi. 2640 rakımda 26 yıllık gelenek yaşatıldı. Rize'nin İkizdere ilçesinde Ovit Yayla Şenlikleri başladı.
4: 2640 rakımda hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece ve kemence hiç susmuyor. Ve bölge insanı yöresel kıyafetlerini giyip Ovit Dağı'nda horon oynamaya geliyor.
5: Vallahi yaşıyorlar yanıyor. Biz burada serinliyoruz. Herkesi bekliyoruz.
0: Bölge halkı ve çevre illerden gelenler yaylada buluştu. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
6: Biz de burada elimizden geldiğince buranın tanıtılmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Herkesi misafir etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu güzellikleri hep beraber yaşayalım istiyoruz.
0: Katılımcılar Karadeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkarırken, şenlikle yayla kültürünün önemli geleneklerinden biri gelecek nesillere taşınıyor.
3: Konya'da şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için sıra dışı bir konaklama deneyimi yaşatılıyor. Ücretsiz köy oteli olarak tanınan çiftlikte konaklamak da yemek de ücretsiz. Ancak burada paranın yerini alın teri alıyor. Peki bakın bu nasıl mümkün oluyor? İzleyelim.
0: Bu otelde her şey ücretsiz. Tek şart bahçe işlerine yardım etmek.
7: Otelin ücreti yok, alın teriyle ödüyorsunuz. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok topraktan verim alıyorsunuz.
8: Buradaki işler işte salatalık, biber topluyoruz, yaban otları topluyoruz. Ne kadar iş o kadar yemek.
0: Alışılmışın dışındaki bu otelin adresi Konya'nın Karatay ilçesi. Timur ve Handan Bulut çiftinin köy oteli adını verdikleri çiftlik evi, doğayla iç içe bir tatil arayanların ilgi odağı.
8: Yani bu doğal ortamı tatmak çok istiyordum.
9: Günümüz çok güzel geçiyor. Bahçede çapa yapıyoruz. Otları topluyoruz gördüğünüz gibi. Biber topluyoruz, domates.
0: Otelde ne oda ne de yemek ücreti var. Ödemeler alın teriyle yapılıyor.
10: Otelde kalanlar hiçbir ücret ödemiyor. Otelin ücretini ise çalışarak burada emeklerini harcayarak ödüyorlar.
7: Burada bizimle beraber köy otelindeki işlere, genel olarak tarlalardaki işlere, köydeki aslında her işe yardımcı oluyorlar. Alın teriyle ödüyorlar bizi aslında.
11: Eşim görmüş böyle bir otel olduğunu. Buraya geldik. Otelde kalmak için burada çalışıyoruz, yardım ediyoruz.
10: Otele hiçbir ücret ödemiyorsunuz.
11: Hiçbir ücret ödemiyoruz.
10: Burada bahçelerde çalışıyorlar, ürünlerini kendi topluyorlar ve burada doğal hayatın her noktasını deneyimliyorlar.

0: Kimi tohum ekiyor, kimi mahsul topluyor. Toprakla buluşan çocuklarsa üretimi yerinde öğreniyor.
1: Şehirde yaşayan insanların, çocukların toprağa dokunabilmesi ve şehirle köy hayatının arasında bir köprü oluşturmak. Üretimin nasıl yapıldığını hissetmeleri, yerinde görmeleri.
2: Ama şehirden gelen arkadaşlar da var burada. Daha önce hiç toprağa dokunmamış çocuklar geliyor mesela. Onlar için de hem bitkinin gerçekten topraktan yetiştiğini görmek, dokunmak, bunu bilmek ayrı bir eğitim oluyor onlar için de.
0: Günün sonunda ise işler bir kenara bırakılıyor. Aynı sofrada buluşuluyor. Daha birkaç saat önce toplanan sebzelerle hazırlanan yemekler misafirlerle birlikte yeniyor.
3: Tarlada birlikte çalıştılar, yoruldular, dinlendiler ve birlikte yemek yemenin heyecanını yaşayacaklar. Burada gördüğünüz gibi hep beraber burada otelde kalanlar birlikte yemek yapıyorlar.

0: Türkiye'de kalp yetmezliği olan hasta sayısı katlanarak artıyor. Yeni yapılan bir araştırma toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Bu kritik sürecin önüne geçmekse çok kolay, aile sağlığı merkezlerinde basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor.
1: Türkiye'de her 5 kişiden biri kalp yetersizliği riski altında. Önlemini almaksa çok kolay. Basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor ve 57 bin hayat kurtarılabiliyor. Türkiye'de güncel ulusal araştırmalara göre 2016-2022 döneminde 2,7 milyondan fazla kişiye kalp yetersizliği teşhisi konuldu. Sağlık Bakanlığı'nın sayılarına göre Türkiye'de kalp yetersizliğiyle yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Çoğu zaman sinsi ilerleyen ve belirtileri geç fark edilebilen bu hastalıkta diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıklarıyla aile öyküsü bulunan kişilerde hastalık riski daha yüksek. Ancak hastalık uzun süre hiçbir belirti göstermediği için teşhis gecikiyor. Bu gecikme ise hastalığın ilerlemesine, sık hastane yatışlarına ve ölüm riskinin artmasına yol açıyor. Bu süreçte aile sağlığı merkezleri özellikle diyabet, hipertansiyon ve obezitesi bulunan kişileri erken dönemde değerlendirerek hastalığın ilerlemesini önlemede kritik görev üstleniyor.
0: Doğu Anadolu'nun doğal güzellikleriyle dikkat çeken Van'ın Edremit ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi, bereketli toprakları, tarihi Şamran Kanalı, hayvancılığı ve asırlık dut ağacıyla öne çıkıyor. Organik üretimin sürdüğü ilçede tarımdan hayvancılığa uzanan kültür kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
2: Yavaş, yavaş. Domateslerimiz, acılarımız, salatalığımız.
3: Şimdi ne zaman ekim yapmaya başladınız?
2: Ekimi biz Mayıs'ın sonlarında, Haziran ortasında. Mayıs'ın sonlarında soğan, işte marul gibi şeyler, yeşillik. Ama Haziran ortası gibi de bu fideleri ektik.
3: Ne zaman oluşacak? Bunlar neler olacak? Ne
2: şimdi
3: ektiniz?
2: Bunlar bu, biz bu kışı çok sert geçirdiğimiz için daha olmamıştı. Ama normalde olmaları gerekiyordu. Kışın çok sert geçti ya. Ama böyle bir 15 günde biz artık yeriz. Domates, salatalık, biber, bizim toprak çok verimli. Yani bambu, fasulye, efendime söyleyeyim, soğan, marul, maydanoz, hepsini aklına ne gelirse. Yani bulduğumuz bütün tohumları ekiyoruz. Ayçiçeği, mısır, hepsini ekiyoruz biz. Hani aklına ne gelirse biz ekiyoruz çok şükür.
3: Bu mahallede herkes böyle bahçesine ekiyor mu yoksa?
2: Kesinlikle herkes. Bırak yani şimdi bırak mahalleyi, bizden gelip hani bostanınızı bize kiralar mısınız? Biz de organik yemek istiyoruz. Hatta yukarıda vermişim ben birine, bir tane hemşire arkadaşım var. İlla abla dedi, ben de ekeceğim. Ama ona vermişim, o da ekmiş yani. Çarşıdan
3: herkes organik yemek.
2: Tabii.

0: bir taraftan da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada inekler var.
1: Evet. İneklerimizi bile sabah sağıyoruz. Çayra salıyoruz. İşte burada suyumuz falan var. Hem otluyorlar hem dinleniyorlar.
0: Orada samanlar var. Bunlar ne oluyor?
1: Samanları da şimdi burada kurutuyoruz, biçiyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra samanları koyuyoruz. Kışın ineklerin, hayvanların önüne vermek için. Hani şey için. Sonuçta hani kışında yemekler gerekiyor ya. İşte samandır, şeyde arpadır, yemdir, onları topluyoruz.
0: Hayvanların temel ihtiyaçları da bu samanlardan karşılanıyor.
1: Tabii. Çok şükür almıyoruz. Bizim hani dağda var, tarlada var. Onlardan birçok toplayıp getiriyoruz buraya.

0: Amca kolay gelsin.
1: Sağ olasın, hoş geldiniz.
0: Bahçedesin, neler yapıyorsun? Tavuklar bir tarafta.
1: Vallahi bahçedeyiz babam. Evet. Sabah 6'dan kalkıyoruz. Evet. Hanımla beraber. Yemleri veriyoruz. Smavru yakıyoruz. Çayımızı içiyoruz. Bakıyoruz efendim mesul.
0: Kaç tane kümes hayvanı bunlar? Kaç tane var? Neler var?
1: Hem akşamları kümese koyuyoruz. Gündüzleri bahçeye bırakıyoruz.
0: Ne var burada? Tavuk var.
1: Hindi var. Tavuk var efendim mesul. Kaz var. 2-3 tane de kaz var. Abi mesul. 2 tane inek var affedersiniz. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Otu veriyoruz, samanı veriyoruz, arpasını veriyoruz, suyunu veriyoruz, havuzu dolduruyoruz su. İnekler gelip içiyor. İnekler de zaten bahçede.
0: Zor mu böyle? Bakmak zor mu?
1: Vallahi kolay diye bir şey yok.
0: Evet.
1: Kolay diye bir şey yok.
0: Ama siz alışkınsınız.
1: Biz zaten köylüyüz, çiftçiyiz. Kendim de çiftçiyim. 2-3 tane tarlamız var bakıyoruz. 2 tane ineğimiz var bakıyoruz. Saman getiriyoruz, ot getiriyoruz, affedersiniz şeyleri getiriyoruz. Bakıyoruz işte, köy halkı olarak bakıyoruz.
0: Ama yumurtanız, etiniz, sütünüz
1: var.
0: Hep doğal.
1: Her şey var, her şey doğal. Peynirimiz, yoğurtumuz, yumurtamız, kardeşime söyleyeyim, elmamız, kayısımız, cevizimiz, her şeyimiz var, çok şükür.
0: Dışarıdan alışveriş yapıyor musun?
1: Dışarıda sadece işte mesela diyelim market işi, çay, şeker, yağ, bunları alıyoruz.
0: Ama işte yumurta, bazen yoğurt, süt hep burada.
1: Almıyoruz.
0: Ne kadar güzel ya, olmuş bunlar değil mi?
2: Evet, çok olgunlanmış. Sabahleyin mesela beyaz sarsabak kalkıyorsun, simsiyah bir yürü çekebilirsiniz.
0: Evet.
2: Daha çok sabahleyin çocuklar çok şeydiler. Yani genellikle maşallah Rabbim bereket versin. Senede 2 sefer ürün verir bu ağaç. Bunu bir dost tavsiyesi üzerinden Van'dan çarşıda aldım getirdim. 4-5 senedir bitmez. Bu biter.
0: Ağaç 4-5 senede mi oldu?
2: 5 senede bu.
0: 5 senede bu kadar büyüdü.
2: Evet, 5 senede böyle büyüdü. Bu ağaç döker tamamen yedikten sonra, şey yaptıktan sonra tekrar ikinci ürünü verir. Çok faydalıdır. Yani tavsiye ederim herkese.
0: Amca bu çok kırmızı.
2: Bunlar yeni yeni sarıdır. Bunlar yeni yeni sarıdır. Fakat 2 gün sonra aynı hale geliyor. Kıpkırmızı oluyor. Evet.
0: Normalde Van'da da çok, birçok Van Edremit ilçesindeki birçok bahçede bu dut var. Ve bu dutu şifa olarak.
2: Bu şifa oluyor.
0: Şifa dutu.
2: Bu çok özel bir dut. Bu çok güzel dut. Fakat çok da faydalı. Onun için satmaya falan niyetimiz yok.
0: Sen bu merdivende ne yapıyorsun? Ağaçların altında.
3: Ben burada dedem yere dut biçiyorum. Dut çok faydalı bir meyve olduğu için dut biçmeye çalışıyorum dedem yere yardım etmek için.
0: Aferin. Ne yapıyorsun? Dutları böyle toplayıp dedene veriyor değil mi?
3: Evet. Aslında dutu biçmek çok önemlidir. Çünkü dut bizim kan yapar. Mesela ben biraz sakar birisiyim. Hep dut ye. Hep eğimi kesişiyorum. Ama dut yediğim için hala kan ortalamam %100'lik.
0: Evet. Bak ne kadar önemli bir şeye değindi. Aferin sana. Bu dutla birlikte kan değerleri düşük. Dut yiyince o kan değerleri yükseliyor. Değil mi?
3: Evet.

0: Schema. Efendim Ajans hafta sonundayız. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 7'ye ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla devam ediyoruz. Ama gündemin önemli başlıklarından bir tanesine değineceğiz bu saatimizde. Çocuk adalet sisteminde önemli değişiklikler öngören Çocuk Koruma Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirildi. Hemen bakacağız. Ağır suçlara caydırıcı yaptırım getiren o yeni yasaya bir göz atalım efendim. Adli süreçteki çocuk yasası ağır suçlara caydırıcı yaptırım 12-15 yaş arası karar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 13-18 yıl. Müebbetse 10-12 yıl arasında kararlaştırıldı. 15-18 yaş arası karar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 19-27 yıl. Müebbetse 15-18 yıl olarak öngörülüyor. Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olan 15-18 yaş grubuna yaş indirimi uygulanmayabilecek. 12-15 yaş arasındaki çocuklara ceza artırımı hakimin takdirinde olacak efendim. Çocuk hükümlüler doğrudan kapalı cezaevine gönderilecek. Çocuğun silaha ulaşmasındaki ihmali olanlara 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis cezası öngörülüyor. Bu da oldukça önemli bir madde. Çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye atan anne ve babaya da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yani yalnızca çocuk değil, burada ailelerin yani yetişkinlerin de ihmalleri göz önünde bulundurulabilecek. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Çocukların işlediği ağır suçlara caydırıcı yaptırımlar getiren tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ederek yasalaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bakan Gürlek paylaşımında neler söyledi? Hemen tekrar bakalım. Yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi. 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi. Çocuklarımızı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz açıklamalarını yaptı sosyal medya hesabından efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'daki güvenlik zirvesinde bir araya geldiler. Zirvenin ardından bir kez daha suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, meydanı boş sanmayın, devlet burada ifadesini kullandı.
1: Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
2: Suçlularla mücadelede mesaj netti. Adalet ve güvenlik için iki bakanlık omuz omuza verdi.
1: Herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Esenyurt'ta bir araya geldi. İki bakan koordineli yürüttükleri çalışmalar kapsamında briefing aldı.
1: Suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
2: Akın Gürlek önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacaklarını belirtti.

0: 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sadece Esenyurt'ta 7 ayda 7000'den fazla suçluyu yakaladıklarını söyledi.
2: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız.
1: Bakan Çiftçi sokaklardaki bir diğer soruna, sahipsiz köpeklere değindi.
2: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Teklifin yarın genel kurula gelerek yasalaşması bekleniyor.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasa Teklifi, milletvekillerinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.
5: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
4: Teklif ardından Adalet Komisyonu'na geldi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonrası komisyon aşaması tamamlandı ve teklif kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
6: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
4: Sonraki aşama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte resmi gazetede yayınlanması. Böylece süreç resmen işlemeye başlayacak. Ancak süreç bununla sınırlı değil. Çünkü bu kez de değerlendirme ve koordinasyon kurulu çalışmalarına başlayacak.
5: Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Kurul PKK-KCK terör örgütünün ve söz konusu bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip vermediğini tespit edecek. Aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak. Kurulun oluşturacağı rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu bu raporu Ekim ayında yapılması planlanan toplantıda inceleyecek. Örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Böylece karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak. Ayrıca bir kurulda meclis bünyesinde kurulacak. İzleme kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak. Bu kurulda kimlerin yer alacağına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak. Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanınacak. Süreç beklenildiği gibi ilerlerse ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.
3: Terörsüz Türkiye süreci Doğu ve Güneydoğu

0: etkinlikleri var. Nasrettin Hoca çok güzel etkinlikler var. Herkes çok eğleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci sayesinde Doğu ve Güneydoğu'da huzurla güven tesis edildi. Artık turistlerin akın ettiği bölgede festivaller düzenleniyor.
2: Biz sahada geziyoruz. Milletimiz sevinçli, umutlu, heyecanlı. Bu sürecin ülkemize, bölgemize hayırlar getirmesini için sürekli duacıdırlar.
1: 12. Van Denizi Su Sporları Festivali de kapılarını açtı. Van Gölü'nün tanıtımı için yapılan etkinlikte flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon ve yelken gösterileri yapıldı. Voleybol müsabakaları gerçekleştirildi. Dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı. Katılımcılar Van Gölü'nde yapılan etkinliklere ilgi gösterdi.
0: Turlar var, yüzüyorlar. Burası mükemmel bir yer, gelinmesi gerekir. Öneriyorum burayı herkese.
3: 12.'si düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali yoğun katılımla başladı.
4: Van'ımız için çok güzel bir festival gerçekten.
1: Özellikle çocuklar ve gençler festivalde unutulmaz anlar yaşadı.
5: Burada denize böyle etkinlik yaptılar. Çok beğendik. Buraya arkadaşlarımla geldim. Çok eğleniyoruz. Deniz gösterileri var. Plajda handbol, voleybol falan var.
6: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Peki yurt dışındaki Türkler terörsüz Türkiye süreci ve bu önemli kanun teklifi hakkında ne düşünüyor? Özel haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik adımlardan biri daha tamamlandı. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye süreci ve atılan adımlar yurt dışında yaşayan Türklerin de yakın takibinde.
1: Terör nedeniyle yıllardır çok büyük acılar ve kayıplar yaşayan Türkiye'de terörü artık sona erdirecek yasal düzenleme meclise geldi. Almanya'daki vatandaşlar da bu süreci yakından takip ediyorlar. Sokağa çıktık, vatandaşlara bu yasa teklifiyle ilgili düşüncelerini sorduk.
2: Terör döneminde bayağı bir canlar verdik, bayağı bir yüreğimiz yerimiz yandı. Umarım bu gelecek yasayla beraber ülkemiz daha çok refaha erer. Bu yani kardeşlik olur. Ondan sonra umarım vatanımıza, milletimize hayırlı olur diyelim.
3: Türkiye'ye hayırlı olsun, insanlara hayırlı olsun. İnşallah hayırlı bir yasa teklifi gelmiştir.
1: Mikrofon uzattığımız vatandaşların büyük bölümü devletin bu adımını destekliyor. Terörün artık tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkmasını isteyen vatandaşların verdiği mesaj çok net. Yıllardır maddi ve manevi çok büyük kayıplara neden olan terörün son bulması ve Türkiye'nin geleceğine odaklanması.
4: Ben terörsüz bir Türkiye'yi tabii ki destekliyorum. Niye olmasın ki? Yıllardır bunun savaşını yaptık. Ben de kendim Türkiye'den gelmeyeyim buraya. Ben zaten orada askerlik yaptım Şırnak'ta. 18 ayım geçti. Yakın şeylerimiz de oldu. Ben böyle bir şeyi canı gönülden destekliyorum. Kardeşlik olsun.
5: Vallahi vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun. Kardeşlerimiz baki olsun. Yıllardır bu topraklarda beraber yaşadık ve uzun yıllarca beraber yaşayacağız. Beraberliğimizi kimse koparamaz. Arkasındayız. Yeter ki kardeşlerimiz ölmesin. Yeter ki analarımız ağlamasın. Yeter ki vatanımız bölünmesin. Her şey vatan için.
6: Destekleriz yani bu sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı bir karar. İnşallah iyi olur.
7: Destekliyoruz tamamen Türkiye'yi, devleti destekliyoruz. Tabii ki bitmesini biz de istiyoruz. Artık bu kanın durmasını istiyoruz. Silahların bırakılmasını ve tamamen bütün her şeyin yasayla bitirilmesini öngörüyoruz yani. Biz destekliyoruz.
8: Ülkemizin hayrına olacak olan tüm adımları destekliyoruz. Terörün son bulması inşallah ülkemizin ve insanlarımızın hayrına olacaktır. Bu mesele çok mühim tabii ki bu iki yönlü görmek.

0: vermek lazım. Orada şehit veren evladını öğretmen olarak, sağlık görevli olarak göndermiş orada görevdeyken şehit olan insanların tarafından da bakmak lazım tabii ki bu durumu. O aileler tarafından da durumu anlıyorum. Ama öbür taraftan da bu şekilde devam etmesi de milletimizin ve ülkemizin hayrına olmayacaktır. Onun için inşallah tüm taraflar bu gelişmeye destek verir ve bu terör olayı son bulur ve ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel ortadan kalkar.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Milli Dayanışma Yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmralı düzenleme kapsamına dahil değil diyen Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına ve ekonomideki gelişmelere ilişkin de önemli mesajlar verdi.
2: Abdullah Öcalan'la ilgili konu nedir? Ne durumdadır efendim? Yani
3: o statü... düzenleme kapsamında değil. Bu süreçlerde hassas bir şekilde yine bu süreçler yürütülecektir. Önemli olan burada Hakan Bey sonuç almak. Sonuç almamız lazım. Bizim artık bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım.
4: Adalet Komisyonu'ndan geçen ve Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin önemine vurgu yaptı.
3: Genel kurulda görüştükten sonra bu kanunlaşacak. Bütün takdir meclisin bu süreçte. Önce silahlar bırakılacak. Nasıl bir hukuki süreçte karşı karşıya kalacağını bilerek silahını bırakmış olacak.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz süreçle ilgili spekülasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.
3: Vatandaşlarımız bu konularda hakikaten müşteri olsunlar. Niyet, iyi niyet ve burada Türkiye'yi çok daha güvenli, çok daha müreffeh, çok daha güçlü hale getirme perspektifi var. Dezenformasyonlara ve provokasyonlara karşı çok uyanık olsun vatandaşlarımız. Kurumlarımızdan sağlıklı bilgi almadan hiçbir söylentiye, spekülasyona lütfen itibar etmesinler.
4: Yılmaz'ın gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması da vardı.
3: Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir mekanizma. Bu genişlemeye açık bir yapı. Bu üç ülkenin ortak tutumu belirleyecek. Mısır çok değerli bir ülke. Önümüzdeki süreçlerde yeni katılımlarda olabilir.
4: Bu anlaşmayla Kaan projesinde ortaklık süreci söz konusu olur mu?
3: Kesinlikle olabilir. Yani neden olmasın? Dost ve kardeş ülkeyi bu sürece dahil etmek çok anlamlı. Ürün bazında birçok ülkeyi işin içine katan, sorumlulukları paylaşan, aynı zamanda hepsinin de katkısını alarak, değişik farklı cephelerden katkısını alarak projelerin niteliğini arttıran bir çabanın ben çok doğru olacağını düşünüyorum.
4: Ve ekonomi, Yılmaz, orta vadeli plan güncelleniyor dedi ve ekledi.
3: Eylül'ün ilk haftası yeni güncellenmiş OVP'yi toplumumuza paylaşacağız inşallah. Temel önceliğimiz elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek.
1: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, üç ülkenin bu anlaşmayla birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi. Fidan, Mısır'ın da daha sonra ittifaka katılabileceğini dile getirdi.
5: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
6: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair detayları paylaştı. İran hedefimiz değil dedi.
5: İran bu örgütün şeyi değildir.
7: Hedefinde yani. Değildir.
5: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimiz.

0: elimizde değil.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasının konuğu oldu. Gündemde Mekke Anlaşması vardı.
2: Adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim 3 ülkeyle sınırlı kalmamamız ve daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Mısır önemli bir ülke.
1: Fidan imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.
2: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket ettirilmesi. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
1: Dışişleri Bakanı Karadeniz'de Türk sahipli veya bayraklı gemilere düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.
2: Hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik.
1: Ve iç siyaset. Bakan Fidan'a terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçmesi soruldu.
2: Devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
3: Ve toplumsal bütünleşmenin...
4: Efendim FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin silahları gömdüğünü öne sürdüğü noktalar arandı ancak kazı çalışmalarında silah bulunamadı.

0: suikast timinin silahları yapılan kazılarda bulunamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'da suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta da tutuklanmıştı. FETÖ'cü terörist ifadesinde kaçış güzergahındaki Armutalan ve İçmeler mahallelerine uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Teröristin beyanı doğrultusunda yer gösterme işlemi yapıldı.
1: 5 ayrı noktada ormanlık alana götürüldü yer göstermesi için Burkay Karatepe.
0: Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş iki konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi. Kazı çalışmalarında silahlara da rastlanmadı. Yer gösterme işlemi sırasında FETÖ'cü Burkay Karatepe tarafından işaret edilen bölgelerde daha önce silah ile geçirilen alanlarda gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor. Öte yandan 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla ilgili kriminal araştırmalar yapılması amacıyla teröristten alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Bölgede emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörüyle 3 köpek unsuru görev aldı.
2: Efendim, Hürriyet gazetesine bakacağız. Bakalım Hürriyet'te bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir baktığımızda sürmanşetlerde bir sağlık haberi var. Onunla başlayalım. Vücudu yeniden programlıyor diyor. Tıbbın en büyük devrimi vücudu kendi ilaçlarını üretmeye programlamak. Bunu sağlayan gen tedavisi geleneksel tıptan farklı bir yolu izliyor. Artık hastalar.

0: Aylık enjeksiyonlar için hastaneye gitmiyor, yerine bir kez müdahale ediliyor ve vücudun kendisi gerekli ilaçları üretmeye başlıyor diyor son gelişmelere dair bir haber. Manşette ise katil ilacın son kurbanı. İstanbul'da Alman öğrenciyle birlikte 4 kişilik böcek ailesinden sonra bu kez Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı komşu dairede yapılan ilaçlamanın kurbanı oldu. Yusuf'u da diğer 5 kişi gibi sinsi ilerleyen fosfin gazı öldürdü diyor. Bununla ilgili bir de seri ürünlere önlem alınsın alt başlığı var. Uzmanlara göre ilaçlamalarla ilgili mevzuat yetersiz. İlaçlamaya belli bir standart getirilmeli. Depo, silo ve ambar gibi geniş alanlardaki haşere ve böceklere karşı üretilen ilaçların evlerde kullanılması facialara yol açıyor. Yeni bir mevzuat hazırlanmalı. Hangi ilacın nerede ve ne kadar dozda kullanılması gerektiği detaylı olarak belirtilmeli. Bir evde ilaçlama yapılacaksa komşular da bilgilendirilmeli diyor manşetteki haberinde. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe'nin açıklaması vardı efendim. Fail meçhul iki cinayetle ilgili bir haber var. İki çocuk cinayeti aydınlatıldı başlığıyla aşağıda yer alıyor. Adalet Bakanı Gürlek, Van ve Afyon Karahisar'da intihar ve kaza süsü verilen faili meçhul iki cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Van'da intihar ettiği öne sürülen Damla Nur Sarıhan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada deliller incelendi. Kasten öldürme şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Afyon Karahisar'da yüksekten düştü öne sürülen Yunus Ekre Yakar, üvey babası Balı K tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katille birlikte üvey dede de suçluya yardım iddiasıyla tutuklandı. Gürlek ise adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmamasının da vazgeçilmez olduğunu vurguladı diyor. Hürriyet gazetesinde yer alan bu habere göre. Efendim, yeni partinin kurulmasıyla birlikte CHP'de başlayan istifa süreci bir yandan devam ediyor. 28 ilde belediye başkanları artık CHP'li değil, ancak partide kalmaya kararlı olan isimler de var.
1: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz.
2: Yeni parti kuruldu, CHP'de istifa dalgası başladı.
3: Toplamda bugün bu saat itibariyle 232 belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiştir.
4: Bu istifalar ağırlıklı olarak son 2 yılda partiye üye olmuş olan arkadaşlarımızın bizlerle yollara ayrılmasıdır.
2: 28 ilde CHP'li belediye başkanı kalmazken Kemal Kılıçdaroğlu kanadı partiden ayrılanların geri döneceği görüşünde. Hatta istifaların daha fazla sürmeyeceğini belirtiyor.
5: Yeni partiyle CHP birleşmez ama yeni partiden ayrılanlar tekrar CHP'ye dönebilir.
2: Bir yandan belediye başkanları da saflarını belli etmeye başladı. Adana'da Zeydan Karalar'ın ardından Adıyaman'da da Abdurrahman Tutdere CHP'de kalacağını duyurdu. Mersin ve Ankara şimdilik CHP'de kalmayı sürdürürken İzmir ise yoluna bağımsız olarak devam edecek.
6: Cemil Tugay!
2: Yeni partide örgütlenme çalışmaları tüm hızıyla sürerken parti binasındaki hazırlıklarda da sona geliniyor. Yeni adresine taşınma tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. Kılıçdaroğlu cephesindeki son durumuysa yardımcısı Berhan Şimşek anlattı. Özgür Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle de suçladı.
7: Baba demediler. Baba dediler, hançerlediler. Baba ocağı dediler, illeri ilçeleri paramparça edip gittiler. Bunlardan devlet adamı olur mu? Bunlardan olsa olsa korsan olur.
2: Özgür Özel ise Fransız basınına yazdığı yazıyla tepki çekti. Genel başkanlıktan alınmasına tartışmalı bir karar diyen Özel, Türkiye'yi Avrupa'ya bir kez daha şikayet etti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir kare geldi. Dalgalarla mücadele eden bir geminin resmedildiği tablonun önünde çekilen fotoğrafı CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat paylaştı.
8: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
2: Karedeki fırtınalı deniz detayı Özel'e gönderme olarak yorumlandı.
0: İzmir Menderes'teki rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklama kararı çıktı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek cezaevine gönderildi. CHP yönetimi de harekete geçti. Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki rüşvet fezlekesine ilişkin.

0: Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hesaplardaki yüklü para transferleri dosyaya girdi.
1: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin Teğil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Rüşvet, irtikap, görevini kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve imar kirliliğine neden olma. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek işte bu suçlamalarla tutuklandı.
3: Ben hizmet adamıyım. Yani insanlara yardım etmeyi, onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini çözmeyi çok seviyorum.
2: Kız arkadaşıyla yazışmalarında rüşveti itiraf eden Çiçek'in tutuklanmasının ardından CHP disiplin sürecini başlattı. Çiçek'in partiden kesin ihracı talep edildi. Özgür Özel ve Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan fezlekelerle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
4: Benim parayla ömrümde işim olmadı arkadaşlar. Parayla ömrümde işim olmadı.
2: Fezlekede Ağbaba'nın eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimleri öncesinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek üzerinden 1 milyon euro para talep ettiği iddiası yer aldı. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Aday tanıtım programında harcanmak üzere Böcek ayrıca 200 bin dolar talep edildiği de öne sürüldü.
4: Maalesef yaklaşık 2 Mayıs 2026'dan beri bir itirafçının, bir iftiracının sözleriyle bir saldırı altındayım.
2: Ağbaba'nın ayrıca Çankaya Belediyesi'nin katı atık toplama ihalesine müdahale ettiği, buradan da kendisine seçim kampanyasında harcanmak üzere 150 bin dolar gönderildiği öne sürüldü. Yine İzmir ve çevresindeki belediyelerden Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a yapıldığı belirtilen para transferleri de dosyada yer aldı. Fezleke'de toplamda 80 milyon lirayı aşan dikkat çekici bir para trafiğinden bahsediliyor.
5: Belediye başkanı.
2: Veli Ağbaba'nın İzmir'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan abi Hür Ağbaba'ya ilişkin para trafiğine dair detaylar da ortaya çıktı. Hür Ağbaba'nın hesabına giren paranın CHP'nin kurultayına gidilen süreçte katlanarak 95 milyon lirayı aştığı görüldü. 2020-2026 döneminde ise kişisel hesaplarında 343 milyon lirayı aşan para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.
0: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu'na sert eleştirilerde bulundu. Seçimlerde verdikleri güçlü destekle Beşikçioğlu'nun başkan seçilmesini sağlayan Günaydın'ın ifadeleri ise oldukça sertti.
6: Adam uyuşturucu kullanıyor. Sen kullanıyorsun, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş?
7: Gökhan Günaydın'dan uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu'na tepki geldi.
6: Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.
7: Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkması tartışmalara neden olmuştu. O tartışmalara Beşikçioğlu'nun seçilmesine destek veren Gökhan Günaydın da dahil oldu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Günaydın katıldığı sosyal medya programında Beşikçioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
6: Adam uyuşturucu kullanıyor. Sen kullanıyorsun, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? Bu onun özel yaşamıdır, inisiyatifidir. Bu meseleye kapsayıcı bakmak. Yo, ben öyle bir adam değilim. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.
7: 2024 seçimlerinde verdikleri güçlü destekle Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesini sağlayan Özgür Özel'in ve ekibinde yer alan Günaydın'ın Beşikçioğlu'na yönelik bu sözleri dikkat çekti.
0: İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları sebebiyle halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçundan resmen soruşturma başlatıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Sincan Birnoğlu L tipi cezaevinde çerçeve yasa tartışmaları ve olası af düzenlemeleri sebebiyle bir isyan çıktığını iddia etmişti.

0: Efendim akşam gazetesine bakarak devam edeceğiz bu saatimizde. Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Akşam gazetesinde hangi haberler yer alıyor? Manşette Mekke İttifakı'na yer verilmiş. Mekke İttifakı İsrail ve Yunanistan'da paniğe neden oldu diyor akşam gazetesi. Korktuğumuz başımıza geldi başlığıyla vermiş bu haberi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın hamlesi bölgedeki gerilimlerin kaynağı olan iki ülkede geniş yankı buldu. Hares gazetesi Tel Aviv yeni ittifaktan endişeli başlıklı haberinde Ankara bizim için bölgede daha zorlu bir aktör haline geldi yorumunu yaptı. Ve Riyad'ın ittifaka girmesi korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi oldu şeklinde yazılar yazıldı. Maarif ise Amerikan rüyası çöküyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı seçti ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunan basınının da dış politikaya darbe olarak yorumlandı. Çok daha büyük bir unsura dönüşebilir endişesi de dile getirildi diyor. Bu haberin altında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuyla ilgili ifadeleri var. Mekke Anlaşması için hazırlıkların 2 yıl 8 ay sürdüğünü söyledi. Saldırı olmadıkça kimse hedef değil. Kurulurken İran'la da konuştuk. İnanıyorum ki bir sonraki anlaşma Mısır'da ittifak olarak katılacak. İttifakın sekreteryası Suudi Arabistan'da olacak. NATO'daki gibi askeri ve siyasi komiteler kurulacak. Ortak tatbikatlar yapılacak diyor. Efendim gazetenin en sonunda ise şöyle haberler var. Schengen gerilimi tırmanıyor diyor. Madrid, Ceuta'daki göç krizinin ardından İspanya'ya sınır kontrolleri başlatan İtalya'ya rastgele pasaport denetimiyle karşılık verdi demiş. Bu haberin altında ter kokan koca suçlu çıktı şeklinde ilginç bir başlık var. Yargıtay eşinin uyarılarına rağmen duş almayan kocayı boşanma davasında tam kusurlu buldu ve 360 bin TL tazminatı onadı diyor. Kayseri Ankara 105 dakika, Yerköy Kayseri yüksek hızlı tren hattıyla Ankara Kayseri arası 7 saatten 1 saat 45 dakikaya, Kayseri İstanbul yolculuğuysa 5 saate inecek diyor. Bir de Şırnak'tan bir haber var ama acı bir haber bu. Klima kaçağı öldürdü. Şırnak'ta klimanın dış ünitesine dokunan 4 yaşındaki MT elektrik akımından öldü. Ev sahibi tutuklandı haberi bugün akşam gazetesinde yer alan haberlerden bir tanesi olmuş. Efendim ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail binlerce ağır hastanın bölgeden çıkmasına da izin vermiyor. 20 binden fazla Filistinli hasta dünyaya tedavi olmamıza izin verin diye sesleniyor.
1: İleri evde kanser hastaları, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağımlı yaşayan insanlar, İsrail saldırılarının yol açtığı travmalar nedeniyle psikolojik olarak çökmüş masum siviller. İsrail soykırımı ve ablukası altındaki Gazze'de çöken sağlık sistemi yüzünden on binlerce Filistinli tedavi umudunu yurt dışında arıyor.
2: Oğlumu tedavi ettiremiyorum. Evladıma kornea nakli gerekiyor. Kataraktı çok ilerledi ve durumu kötüleşiyor. Görme yetisini kaybedecek.
1: Yurt dışında tedavisi onaylanan 20 binden fazla Gazze'li sağlıklarına yeniden kavuşmak için seyahat izinlerini bekliyor. Ancak İsrail'in sınır kapılarından geçişe büyük ölçüde izin vermemesi nedeniyle hepsi kentte mahsur kaldı. Kritik durumdaki hasta ve yaralılardan bazıları bu süreçte hayatını kaybetti. Kalanlarsa ellerindeki pankartlarla Şifa Hastanesi'nin önünde toplanıp küresel topluma acil tıbbi tahliye çağrısında bulundu.
3: Biz de herkes gibi tedavi olmak istiyoruz. Hasta sayısı arttı. Tedavi edilmemize izin verin. Bizi kurtarın. Gazze'deki yaralıları tedavi edin.
0: Efendim Kosova Meclisi'ndeki oturum sırasında muhalefet milletvekillerinden biri Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı.
4: Kosova Meclisi'nde gerçekleştirilen oturum sırasında muhalefet milletvekillerinden biri Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kosova'da üst üste gerçekleştirilen genel seçimlere rağmen yaşanan siyasi istikrarsızlık mecliste yeni bir gerginliğe neden oldu. Başbakan Albin Kurti oturum sırasında partiler arası görüşmeler için ek süre talep etti. Bu açıklamaya öfke

0: Gelenen Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Time Kadriyay, Başbakan Kurti'ye ard arda yumurta fırlattı. Saldırı sırasında diğer milletvekilleri Kurti'yi korumak için ayağa kalktı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından oturuma ara verildi. Kosova'da erken seçimin ardından yapılan kurucu meclis oturumunda uzlaşı sağlanamadığı için meclis başkanı seçilemedi. Siyasi belirsizlik sürerken 2 ay içinde yeni cumhurbaşkanı da seçilemezse ülke 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.
1: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella yemini ederek görevine başladı. Yemin töreni ülke tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında bir şehirde yapıldı. Ancak eski Cumhurbaşkanı Petro görevi devretmeyi reddederek törene katılmadı.
2: Kolombiya'da Gustavo Petro dönemi sona erdi. İkinci turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı. Ancak yeni Cumhurbaşkanının yemin töreni krizlere sahne oldu. Petro görevi devretmeyi reddetti. De la Espriella'nın zaferini tanımıyorum dedi. Görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok ifadesini kullandı. Beyaz giyinmeyi tercih eden Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesinde askeri törenle uğurlandı. Yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella da ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Yemin töreni başkent Bogota'da değil, Cali şehrinde yapıldı. Törenin ardından konuşan Espriella'nın hedefinde suç örgütleri vardı. Bu örgütlere karşı amansız bir mücadele yürüteceğiz dedi.
3: Topraklarımızda suçluların kendilerini güvende hissedebilecekleri tek bir yer bile olmayacak. Her ne pahasına olursa olsun zafer. Teröre rağmen zafer. Yol ne kadar uzun ve zor olursa olsun zafer. Çünkü zafer olmadan hayatta kalma olmaz.
2: Kolombiya'nın yeni cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamada Bogota'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeyeceğini söylemişti. Ülkeyi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden yöneteceğini ifade etmişti.
1: Efendim Yeni Şafak'a bakacağız şimdi. Bakalım bugün Yeni Şafak'ta hangi haberler yer alıyor? Manşette pek çok gazetede olduğu gibi o da Mekke Paktı'nı manşetlerine taşımış. Yanında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haber var efendim. Biraz aşağıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'den hediye edilen dalgalı denizde ilerleyen gemi tablosu önünde verdiği fotoğrafla Özgür Özel ve ekibine yine arınma mesajı verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda nice ağırlıklardan arınıp fırtınayı geride bırakıp iktidar limanına demir atacağız ifadelerini kullandı diyor. Bununla birlikte hemen altında ihracattan bir haber var. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayı itibariyle 80 ülkede ihracata yön verecek 107 sektöre yönelik pazar araştırması raporunu açıkladı. Doğal baldan inşaata, halıdan armatüre, plastik ambalajdan PVC ve su ürünlerine kadar alt sektör bazlı raporlar bakanlığın internet sayfasında iş dünyasının hizmetine açıldı diyor. Bir de İsrail'in zulmünden bir haber var. İsrail barışa yanaşmıyor. ABD Tel Aviv'e Gazze'de saldırıları 14 günlüğüne tamamen durdurması için baskı yaparken İsrail kabinesi Hamas'ın silahlandırılmasını öngören anlaşmayı reddetti. Koalisyon ortakları da soykırımın devamı için çabalarını yoğunlaştırdı. İsrail barışa yanaşmıyor diyor Yeni Şafak bugünkü haberlerinde. Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabeş'in ailesine sosyal medya üzerinden tehdit edip şantaj yapanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. 8 ildeki baskınlarda 10 şüpheli yakalandı, ikisi ise tutuklandı.
2: Acılı aileye siber zorbalık yapanlar kıskıvrak yakalandı. Çete üyeleri sosyal ve dijital platformlar üzerinden kod adı kullanarak Rojin Kabayiş'in ailesini hedef aldı. aileyi tehdit eden ve onlara şantaj yapan şüphelilerin yakalanmasını

0: Yakalanması için düğmeye basıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır merkezli 8 ilde baskınlar yaptı. 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin akran cinayetine kurban olan Kıvanç Uman ve araç içinde öldürülen Hiranur Nilgün Aygan'ın ailelerini hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden ikisi tutuklandı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu okul saldırılarını önlemek için kapsamlı bir yol haritası hazırlıyor efendim. Raporda yer alan öneriler saldırılar yaşanmadan riskleri yakalamayı hedefliyor.
2: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
3: Gerekli tedbirler alacağız.
0: Erken müdahale modeli geliştirilecek, saldırılar yaşanmadan önce riskler tespit edilecek. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonda okul saldırılarının önlenmesine yönelik hazırlanacak rapora ilişkin öneriler masaya yatırıldı.
4: Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle...
0: Raporda yer alan öneriler saldırılar yaşanmadan riskleri yakalamayı hedefliyor. Öncelik erken uyarı sisteminde, okullarda riskleri önceden tespit edecek sistemlerin kurulması, rehber öğretmen ve psikolojik danışman sayısının artırılması, öğretmenlere düzenli kriz yönetimi eğitimi verilmesi, önleyici sistemler içerisinde yer alıyor. Raporda bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesine de vurgu yapıldı. İl ve ilçe düzeyinde okul, sosyal hizmet birimi, çocuk psikiyatrisi ve savcılık temsilcilerinden oluşan çocuk koruma koordinasyon kurulları oluşturulması yer alıyor. Okul güvenliğinin sıkılaştırılmasına yönelik önerilerin bulunduğu raporda, okul kampüslerine giriş ve çıkışların yeniden düzenlenmesi, ziyaretçi kayıt sistemi ve kimlik doğrulama uygulamalarının hayata geçirilmesi, okullarda kontrollü giriş noktalarının kurulması gerektiği belirtiliyor. Dijital alanda ise Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde dijital devriye polisleri uygulamasına geçilmesi ve platformları denetleyecek yeni bir kurul kurulması öneriliyor. Raporun uygulanması için izleme mekanizması da şart. Kabulünden 6 ve 12 ay sonra bakanlıkların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilerleme raporu sunması, sonuçların kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması önerileri yer alıyor.
5: Bu noktadan da kendilerine teşekkür.
1: Efendim, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde aile kampı düzenlendi. Kampın Ankara'daki adresi Karagöl Tabiat Parkı'ydı. Hafta sonu fırsat bilen aileler çadırlarını alıp kampın yolunu tuttu. Halat çekme yarışmasındaki kıyasıya mücadele ise görülmeye değerdi.
6: Dayı çok seviyorum.
7: Telefondan, tabletten, televizyondan uzak bir zaman geçirsinler.
0: Babalar halat çekti, çocuklar aktivitelerle zaman geçirdi. Türkiye genelindeki 81 ilde aynı anda ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla aile kampı etkinliği düzenlendi. Etkinliğin Ankara'daki adresi Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'ydı.
8: Ankara'nın keşmekeşinden bunalanlar kendilerini Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı'ndaki aile kampına attı. İşte o kampta hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı aktiviteler yer alıyor.
6: Yabani hayatlarla çok bir şey bilmiyorum da bir... Yani öğrenmek için belki ben de uygun bir bulursam katılırım ben.
7: Yeşilin her rengi var zaten. Gerçekten çok güzel bir ortam.
6: Böyle bol aktiviteli oyunlar oluyor. Daha sonra parkta falan eğleniyoruz.
8: Bu gece burada kalacaksınız.
9: Evet, kalacağız. Çadırımızı kurduk yukarıda.
8: Var mı hazırlık?
9: Var var.
8: Neler yaptınız gece için?
9: Gece işte kamp ateşi yakacağız.
0: Aile kampı şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenleri bir araya getirdi. 600'den fazla aile başvuru yaptı. Kimi günübirlik geldi, kimi çadırını kurdu.
6: Kampa gitmek için çok heyecanlıydım. Ama buraya geldiğimde enerjimi topluyorum. Yani arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum.
9: Kazandık bize, bu taraftaki ekipteydik.
6: Eğleneceğim. Güzel etkinlikler var burada.
0: Çocuklar boyama ve doğa atölyelerinde zaman geçirdi. Telefonlar ve tabletler evde

0: bırakıldı.
1: Tabletten uzak kalabilecek misin?
2: İnşallah.
3: Çok zor.
1: Yani getirdin mi yanında?
2: Hayır, hiçbir şey getirmedim.
4: Çok mutluyuz. Tatilde çocuklar için çok güzel bir eğlence oldu.
0: Milli parklar ve korunan alanlar da tanıtıldı çocuklara. Etkinlikte amaç Türkiye'nin doğal güzelliklerini küçük yaşta tanımalarını sağlamak ve doğayı koruma bilincini şimdiden kazandırmaktı.
5: Güneşin yüzeyindeki milyonlarca derecelik yapı bilim insanlarının merceğinde efendim. Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran girdaplar güneşin gizli dinamiğini ortaya çıkarıyor. Bilim insanları bu minik girdapların dünyayı etkileyebilecek dev güneş patlamalarının anahtarı olabileceğini düşünüyor.
6: Güneşin yüzeyi ilk kez bu kadar net görüntülendi. Bilim adamları güneşin gözle görünebilen yüzeyinde burgulu ve girdap benzeri yapılar keşfetti. Görüntüler Hawaii'deki Maui adasında bulunan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile elde edildi.
7: İşlenmiş görüntülere baktığımızda inanılmazdı. NPC'den meslektaşımla birlikte orada oturmuş görüntülere baka kalmıştık. Ve gerçekten büyüleyiciydi. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir şeye benziyordu.
6: Ortaya çıkan görüntüler Vincent van Gogh'un ünlü Yıldızlı Gece tablosunu andırıyor.
8: Güneşin fiziğinden doğal olarak böyle bir sanatsal formun ortaya çıkmasını görmek olağanüstü.
6: Ancak bu kez karşımızda bir tablo değil, yaklaşık 5500 santigrat derece sıcaklıktaki güneş plazması var. Zaman atlamalı görüntülerde sürekli büyüyen sıcak plazma girdapları görülüyor. Bu yapıların çapı yaklaşık 19 kilometreden 170 kilometreye kadar ulaşıyor. Aslında bu girdaplar rastgele değil. Bilim insanları güneşin yüzeyinde Kelvin-Helmholtz kararsızlığının ilk doğrudan izlerini tespit etti. Farklı hızlarda hareket eden plazma akışları birbirleriyle etkileşime giriyor, dalgalanmalar büyüyor ve girdaplara dönüşüyor. Bu süreç dünyadaki atmosferde, hatta Jüpiter ve Satürn'ün atmosferinde de görülüyor. Ancak güneşte devreye bir de manyetik alanlar giriyor. Bu girdaplar güneşin manyetik alanını bükerek enerjinin depolanmasına ve taşınmasına katkı sağlayabilir. Enerjinin aniden açığa çıkması ise güneş patlamalarını tetikleyebilir. Bu patlamalar dünyaya ulaştığında uyduları, GPS sistemlerini, haberleşmeyi ve elektrik şebekelerini etkileyebilir. Yani bilim adamları artık güneşin dev patlamalarının sırrını çok daha küçük ölçekte arıyor. Ve o sır belki de güneşin yüzeyindeki bu minik girdaplarda saklı.
5: Efendim bu hafta Türk mutfağının asırlık lezzetlerini Kayseri'de keşfediyoruz. Bir kaşığa 40 tanesi sığan meşhur Kayseri mantısından çemeniyle ünlü pastırmaya, oradan Soğanlı Vadisi'nin 60 yıldır yaşatılan el yapımı bebeklerine uzanan bir kültür yolculuğuna çıkıyoruz.
9: Türk mutfağının en önemli, en özel lezzetlerinden biri Kayseri'de. Peki nedir bu lezzet? Kayseri mantısı. Ustalarımız ellerinde o incecik sıkılan hamurlar içerisinde o muhteşem iç harç da konulup soflarımıza kadar uzanan bir lezzetten bahsediyorum. Tabii yüzyıllardır yapılan, yaşatılan ve geleneği sürdürülen bir lezzet bu. Peki nedir Kayseri mantısının sırrı?
10: Kayseri mantısının sırrı bir kaşığa 40 tane girmesi. Ve özellikle böyle özen gösterilerek incecik açılır, küçücük kesilir, içine azıcık kıyma koyulur. Kıyma harcı çok güzel olur. Soğanla birleştirilir, baharatlar atılır, reyhanı var özellikle Kayseri'ye ait. Öyle çok küçük, emek isteyen bir iş yemektir, lezzettir. Kayseri'ye özel, her yerde yapılmaz.
9: Bizim Kayseri'de bu lezzeti bulamayız.
10: Asla bulamayız. Kayseri'ye özel, Kayseri'ye ait yöresel bir yemeğimiz. Evet, ta ki atalarımızdan, anneannelerimizden, babaannelerimizden gelen görenekler, alıştık böyle.

0: mantımız çok fazla. Kayseri mantısı mesela, tepsi mantısı, çerkez mantısı, yağ mantısı, piruhi fazlasıyla var.
1: Yani onlara talep mi?
0: Talep Kayseri mantısına, talebimiz daha fazla. Tepsi mantısına, sarımsaklı yoğurtsuz asla

0: mantısız. Yani bunlar olmazsa olmaz.
1: Peki nedir yani? Nasıl yapılıyor tepsi mantısı, yağ mantısı?
0: Özellikleri yağ mantısının hamuru farklı oluyor biraz. Onunki daha yumuşak hamur olduğu için açıyoruz. Yuvarlak kesip tekrardan şekil vererek yağda kızartıp sonra salçalı sosla ve sarımsaklı yoğurtla servis yapıyoruz.

0: önce bilinen bir lezzet var Kayseri'de. Asırlardır süregelen lezzetle yapılıyor ve aynı yöntemlerle yapılmaya devam ediyor. Peki nedir bu lezzet? Pastırma. Yanımda Semih Serkök var.
1: Lezzeti, doğallığı, bir tarihi tadı. Yani bunların bir bütünleşmesinden oluşan tat mirasımız. Yani kültürel olarak bunu sürdürüyoruz.
0: Peki pastırmayı diğer pastırmalardan ayıran en büyük özellik nedir Kayseri pastırması?
1: Çamanın çok büyük etkeni vardır. Tabii ki baharatları çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, yani Kayserimizin bu özelliği Kayseri'ye özgü. Şimdi pastırmayı başka yani illerde de yapan yerler var. Yurt dışında bile hatta var. Ama ki bu Kayseri'ye özgü olduğu için zaten öyle olmasa Kayseri'yi seçmezlerdi. Bunu bir dünya olarak, Avrupa olarak bile kabullenmiş bu tadı. Pastırma yemek yani bizim bir kültürümüz. Sabah kahvaltıda olsun, yani öğün arasında olsun, tulum peyniriyle olsun, yumurtayla olsun, paçanga böreklerinde, madımakta. Her şeyde kullanılır.
0: O zaman her masada var diye.
1: Aynen var. Aynen efendim. Her yerde kullanılır.

0: Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi'nde sadece tarih yaşatılmıyor. Geçmişten bugüne kadar uzanan, Anadolu'da dünyaca bilinen bir el sanatı da yaşatılmaya devam ediyor. Ve özellikle yörenin kadınlarının ellerinde emek bulan bu soğanlı bebeği ise turistlere tanıtılmaya devam ediyor. Sebat ablam yanımda. Ne söyleyeceksiniz?
1: Yeni değil işte, yapıyor. 50-60 senedir yapılıyor bebekler.
0: Peki nasıl başladı bunun hikayesi? Yani ne zamandır turistlerin ilgi odağı olmaya başladı?
1: Önceleri bizi böyle saçlardan yapmazdık, bu oturan bebekten ağaçlardan yapardık. Teyzemizin kızı okula giderken okulda öğretmen bir el işi istemiş. Onu da annelerimiz o zaman eline yapmış vermiş. Öğretmen getirin diye. Bizim okulumuz da 2 kilometrenin aşağı köydeydi. Buraya evimiz, bizim buraya evlerimiz de. O da giderken yolda oralarda turist gelirmiş. Turist elinden o zaman da çoğu da güvercin vardı. Resim çekim diye eğlenmişler. O arada bebeğini elinden görmüş, almış turist. Onun eline de bozuk para vermiş. O zaman kağıt para yok, hep demir parayken. O tutar parayı verir. Ona da üzülmüş, bana şunu verdi. Din annesine geri gelir. Annedir, elimdendir bebeği aldıdır. Ben okula götürüyordumdir. O da kızım yine yaparım, niye yapmayayım demiş. O zamandır bu zamana kadar 60 seneyi geçti.

0: isteyenler hakkın bulur.
1: Her bir parçasında ilmek ilmek işlediğiniz büyük bir
2: emeği var kızım. Evet.
1: Ne söyleyeceksin? Şimdi kuşaktan kuşağa da aktarılıyor aslında bu kültür, bu gelenek, bu yöre. Atılıyor.
2: Kuşaktan kuşağa, evet. Anneannemden anneme kaldı. Annemden de bize, ben devam ediyorum. Annem de Allah'a uzun ömür versin. Annem de tabii devam ediyor da. İşte benden de çocuklara kalsın diyorum. Çocuklar da istemiyorlar bunu gayri. Hola.
3: Hola.
2: Hola.
4: Değil mi? Bir şey.
5: Hola.
2: Tu komatike amas.
5: Josep.
3: ¿Y tú por qué hablas español?
2: Pequeñito, poco, poco.
3: ¿Y por qué hablas?
2: Turista.
3: Ah, porque estuviste en España.
2: Sí, España, turista. España, Italia, alemán, inglés, francés.
3: Todo.
2: Todo, poco.
3: Un poco de todo.
6: ¿Qué se olvidó?

0: Nereden diyor öğrendin diyor İspanyolcayı diyor. Ben de turistlerden diyor. Başka dil bilebiliyor mu diyor. Ben de Fransız, İtalyan onları söyledim.
1: Evet. Bebek standını gösterelim.
0: Una compra muñecas. Si guardo.
1: Tam da zamanında geldi.
0: Yeni guardo. Ama bu
1: şimdi turistler de geldi işte görmüş olduğunuz gibi hem 5 dil bilmelerinin de kanıtı bu. İspanyol'dan geliyorlar İspanya'dan ve gördüğünüz gibi o muhteşem kültürel mirası tanıtmış oluyor çiçek kadınlarımız.
0: Tu una muñeca compra me molto contenta.

0: hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e ulaşmak üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla son saatimize birlikte de devam ediyoruz. İstanbul'da efendim bunaltan sıcak hava yerini artık yavaş yavaş yağışa bırakacak. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün mega kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki yağış başladı mı? Daha fazla ayrıntı için sözü A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim'e bırakacağız.
1: Esra Akyürek, günaydın. İfade etmiş olduğum gibi aslında bugün itibariyle İstanbul'da özellikle belli başlı bölgelerde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde gök gürültülü ve sağanak yağışın beklendiğini ifade edebilirim. Şu anda bulunduğumuz yer, kameraman arkadaşım Ömer'le birlikte Rumelihisar'ı Aşiyan sahilden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bugün aslında sabah saatleri itibariyle artık İstanbul'da açık hava yerini kapalı bulutlu bir havaya bıraktığını söyleyebiliriz. Hava sıcaklığı şu anda bulunduğumuz lokasyonda yaklaşık 25 derece olduğunu ifade edelim. Ancak tabii ki yerine rüzgar da var aynı zamanda. Bunaltıcı sıcaklıklar artık bir gün boyunca ara verildiğini söyleyebiliriz. Ancak yalnızca bir gün olduğunu ifade edelim. Yarın yine sıcaklıklar tekrardan kendini gösterecek gibi duruyor. İstanbul'da bugün özellikle belli başlı lokasyonlarda yağışın olması bekleniyor. Gök gürültülü ve sağanak yağışın olması bekleniyor. Yaklaşık iki hafta önce ciddi bir sağanak vardı İstanbul'da. Yine o sağanağın olması aslında beklendiğini ifade edebiliriz. Ancak yine söyleyelim, yalnızca bir gün boyunca böyle. Yine pazartesinden itibaren, yarından itibaren İstanbul'daki hava sıcaklığı tekrardan 29 ila 32 derece arasında olacak. Ancak bugün itibariyle, bugün şu anda da görmüş olduğunuz gibi aslında kapalı bir hava hakim olduğunu ifade edebiliriz İstanbul'da. Özellikle yalnızca İstanbul'da da değil, aslında Marmara bölgesinin genelinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Marmara bölgesinde belli başlı lokasyonlarda yine az önce söylemiş olduğumuz gibi gök gürültülü ve sağanak yağışın olması beklendiğini ifade edelim ki hava sıcaklığı yarın itibariyle 33 derece olacak. İstanbul'un yanı sıra, az önce de ifade etmiştim, Trakya ve Marmara'nın doğusuyla da yine Karadeniz'de sahil hattı boyunca sağanak yağışın görüleceğini ifade edelim. Ancak sağanak yalnızca pazar günü, yani bugün etkili olacak. Şu saate itibariyle İstanbul'da herhangi bir yağışın olmadığını söyleyelim. Ancak dakikalar sonra, belki saatler içerisinde bu sağanak yağış kendini gösterebilir. Ancak sağanak şeklinde olacak. Bir anda da bastıracak. Daha sonrasında tekrardan yerine kapalı bir hava hakim olacak. Bugün aslında nem de yüksek İstanbul'da. Ancak rüzgarın da etkisiyle nemin sıcaklığı çok da fazla hissedilmiyor. Ancak yarın itibariyle İstanbul'da tekrardan ve Marmara bölgesi tekrardan güneşli hava yerini bırakacak diyelim. Sözü size bırakalım Esra.
0: Hasan Zahit Ezim ve Ömer Er aktardılar efendim. İstanbul'da bulutlu bir hava hakimken Güneydoğu'da ise bunaltıcı sıcak hava etkisini sürdürüyor. Dışarıda güneş altında ve fırın başında çalışmak zorunda olanlar için şartlar daha da zorlaşıyor elbette. İzleyelim.
2: Havalar sıcak olduğu için çok terleme var. Terleme de olduğu için devamlı soğuk su yanımızda bulunması lazım.
3: Kavurucu sıcak havada ter döküp geçimlerini sağlamak için çalışıyorlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunaltıcı sıcak hava etkili.
4: Sıcaklığı 45 derece, 50 dereceye kadar çıkıyor.
3: Özellikle dışarıda ve fırın başında çalışmak zorunda olanlar için şartlar daha zor.
5: Bu

0: olsa burası en az 75-80 dereceyi buluyor.
1: Çalıştığımız bölgede hava sıcaklığı 45-50 derece civarlarında. Makinanın derecesi de yani şöyle size gösterebilirim, 132 ile alt tabla 110 derece arasında değişiyor.
2: İşçiler belli aralıklarla mola verip gölgelik alana geçiyor ve bol bol sıvı tüketiyor.
0: Dışarıda 47, burada 80'i geçti.
3: Yarım saat çalışıyoruz, 20 dakika gölgede dinleniyoruz. Bu sıcak şartlarında.
2: Onlar bütün zorluklara rağmen çalışmalarına devam edip mesailerini tamamlıyor.
4: Sıcak asfaltın serildiği zaman 120 derecede seriliyor. Yukarıda güneş, alttan asfalt sıcaklığı geliyor. Aşırı sıcaklıklardan bunaltıyor. Zor olsa da çalışıyoruz.
5: Efendim gecenin sıcak bir haberiyle devam edelim. Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üssü Nurdağ ilçesi olan sarsıntı komşu illerde de hissedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre saat 03.42'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,44 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. Depremin olumsuz bir duruma yol açmadığı öğrenildi. İstanbul Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde sabaha karşı yangın çıktı. Alışveriş merkezinin klimalarının olduğu bölümden saat 04 sıralarında alevler yükseldi. Yangın kısa sürede AVM'nin dış cephesine sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Efendim Kayseri'deki yangındansa ne yazık ki acı haber geldi. Bir apartmanının 13. katındaki dairede çıkan yangında panikle balkona koşan ev sahibi aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy mahallesindeki bir apartmanın 13. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın anında panikle balkona koşan 61 yaşındaki ev sahibi dengesini kaybedip aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Dairedeki yangınsa itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İstanbul Güngören'de 5 katlı apartmanın balkonu çöktü. Apartmansa tahliye edildi. Güngören Akıncılar Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1. kat balkonu belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Yapılan incelemelerin ardından mühürlenen apartman tedbiren boşaltıldı. Çevresi ise bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Efendim sabah gazetesine bakacağız. Bakalım sabahta hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir baktığımızda sürmanşetlerde spor haberleri var. Başlayalım. Sürmanşetlerle 25 bin kombine satılırsa Salah'ın parası çıkacak diyor. Trabzonspor'da Muhammed Salah bereketi yaşanıyor. 18 bin kombine satışıyla tarihi bir rekor kırıldı. Başkan Ertuğrul Doğan taraftarımızın hakkını ödeyemeyiz. 3 günde tarih yazdılar. Kombinede 25 bini görürsek oyuncunun maliyeti çıkacak dedi diyor. Bu haberin yanındaysa cepteki kumarhane başlığı var. Oyun diye başlıyor, bağımlılığa dönüşüyor diyor. Akıllı telefonlarla doğrudan ceplere giren sanal kumar yalnızca para kaybettiren geçici bir alışkanlık değil. Aileleri dağıtan, gençleri suç örgütlerinin ağına düşüren devasa bir bağımlılık krizine dönüştü. Uzmanlar yasa dışı bahsin tuzaklarından korunmanın yollarını anlattı diyor Sabah gazetesinde. Manşette ise piyon çocuklar başlıyor. Var. Oldukça ilginç ve önemli bir başlık. Sokak çetelerinin lüks hayat vaadi

etmedi. Uğur Ş. 16 yaşında motosiklet alma hayaliyle 100 bin liraya galeri kurşunladı. Çete ise sadece 15 bin lira verdi, tutuklandı. Yahya Z. yine 14 yaşında TikTok'ta örgüt üyeleri tarafından çetenin ağına düşürüldü. Kurşunlamaya giderken yakalandı. Kaan Ö. 13 yaşında örgütün en küçük piyonu Esenler'de silahlı çatışmaya sokuldu. Olay yerinde yakalandı diyor Piyon Çocuklar başlığıyla Sabah gazetesi manşette bu habere yer vermiş efendim. Üniversitelere dönüş yolu açan öğrenci affı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aftan yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurabilecek. Yükseköğretim Kanunu'ndan yapılan değişiklikle öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiği kesilen üniversitelere başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim yılında okullarına dönebilecek. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi belirli suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler bu düzenlemenin dışında kalacak. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de yine bu haktan yararlanamayacak. Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek.

Efendim, çocuk adalet sisteminde önemli değişiklikler öngören çocuk koruma kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek artık yasalaştı. Yeni yasayla birlikte suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirildi. Şimdi bakacağız, ağır suçlara caydırıcı yaptırım getiren o yeni yasaya bir göz atalım. Adli süreçteki çocuk yasası ağır suçlara caydırıcı yaptırım başlığı var. 12-15 yaş arasında karar ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasıyla 13-18 yıl, müebbette 10-12 yıl. 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet kararına hapis cezası 19-27 yıl ve 15-18 yıl olarak kararlaştırıldı. Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olan 15-18 grubuna yaş indirimi uygulanmayabilecek. 12-15 yaş arasındaki çocuklara ceza artırımı hakimin takdirinde olacak. Çocuk hükümlüler doğrudan kapalı cezaevlerine gönderilecek. Çocuğun silaha ulaşmasında ihmali olanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ve çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığının ağır şekilde tehlikeye atan anne ve babaya da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilebilecek. Yalnızca çocuklar değil, aileler de artık sorumlu kabul edilecekler efendim. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürley'in çocukların işlediği ağır suçlara caydırıcı yaptırımlar getiren tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmasının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek paylaşımında neler söyledi bir bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi. 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi. Çocuklarımızı suç örgütlerine, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği, daha güvenli ve daha adil bir Türkiye için adalet sistemimizi genişletmeye devam edeceğiz paylaşımını sosyal medya üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Önemli bir konuydu efendim. Şimdi devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından

0: Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Teklifin yarın genel kurula gelerek yasalaşması bekleniyor.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasa Teklifi, milletvekillerinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.
2: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Teklif ardından Adalet Komisyonu'na geldi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonrası komisyon aşaması tamamlandı ve teklif kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
3: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Sonraki aşama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte resmi gazetede yayınlanması. Böylece süreç resmen işlemeye başlayacak. Ancak süreç bununla sınırlı değil. Çünkü bu kez de değerlendirme ve koordinasyon kurulu çalışmalarına başlayacak.
2: Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Kurul PKK-KCK terör örgütünün ve söz konusu bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip vermediğini tespit edecek. Aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak. Kurulun oluşturacağı rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu bu raporu Ekim ayında yapılması planlanan toplantıda inceleyecek. Örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Böylece karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak. Ayrıca bir kurulda meclis bünyesinde kurulacak. İzleme kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak. Bu kurulda kimlerin yer alacağına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak. Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanınacak. Süreç beklenildiği gibi ilerlerse ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.
0: Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifinin detayları da netleşti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişletecek düzenlemeyle birinci derece bir gazinin aylık geliri 253 bin liraya kadar yükselecek.
4: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
5: Vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanlarla aileleri için önemli bir adım atıldı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları genişliyor. Sosyal ve ekonomik imkanları güçlendiriliyor.
6: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
5: Şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenleme meclise sunulmuştu. Teklifin detayları netleşti. Buna göre tüm haklarını kullanan birinci derece gazinin aylık maaşı artacak. Gazilik maaşı 85 bin lira olurken evde bakım yardımı 70.187 lira, kamuda memur maaşı 70.224 lira, Mehmetçik Vakfı desteği 23 bin lira ve 4.583 lira, tütün ikramiyesi payıyla aylık maaşı 252.994 liraya ulaşacak. En düşük gazilik maaşı ise 58.590'da 68 bin lira olarak belirlendi. Yeni kanun teklifine göre daha önce iş hakkı

0: hakkı verilen 15 Temmuz gazilerine 28.076 lira aylık bağlanacak ve muhalif gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak. Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarının aylık ödemeleri 7-9 bin lira olanlara 14.037 lira, 14-17 bin lira olanlara 21.500 lira ödenecek. Sadece anne ya da baba hayatta ise 28.076 lira aylık ödenecek. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelerek meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den kendisine hediye edilen dalgalarla mücadele eden gemi tablosunun önündeki fotoğrafını paylaşıldı. Ve Kılıçdaroğlu tablo ile ilgili Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye de göndermelerde bulundu efendim.
3: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partiden ayrılarak yeni partiyi kuranlara gönderme yapan bir fotoğraf verdi. Kılıçdaroğlu'nun sert dalgalar arasında boğulan bir gemi tablosunun önünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşansa CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat oldu. Tablonun Kılıçdaroğlu'na Tunceli'den hediye edildiğini belirten Fırat, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafla birlikte paylaşılmasını istediği notu da aktardı. Nice ağırlıklardan arınıp fırtınayı geride bırakıp iktidar limanına demir atacağız. Nazım Usta'nın söylediği gibi dalgaları karşılayan gemiler gibi gövdelerimizle karanlıkları yara yara çıktık, rüzgarları en serin, uçurumları en derin, havaları en ışıklı sıra dağlara. Şimdi göz göze yan yana durun çocuklar, hep birlikte güneşin sofrasında oturacağız denildi. Tablonun 19. yüzyılın ünlü deniz ressamlarından Ivan Konstantinoviç Ayvazovski'nin Fırtınalı Deniz'de Gemi adlı eserinin reprodüksiyonu olduğu belirtildi.
2: Rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan İzmir'in Menderes İlçe Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Çiçek hakkında görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap ve imar kirliliği gibi suçlamalarla soruşturma yürütülüyor.
0: Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İlkay Çiçek hakkında rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları yer aldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Çiçek, tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı kararın anayasanın 127. ve belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici tedbir olarak uygulandığını açıkladı.
2: Efendim, takvime bakacağız. Takvim gazetesine bakalım bugün hangi haberler yer alıyor. Şöyle bir göz gezdirelim. Devlet şefkati haberi var. Bu haber oldukça dikkat çekiyor. Bugün pek çok gazetede de bu başlık yer alıyor. Adıyaman'da 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan Doğan ailesine Aile Bakanlığı sahip çıktı. Bakan Göktaş, ikizlerin bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Altında ise şampiyon İlke Avrupa'ya tarih yazdık diyor. İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentathlon şampiyonasında altın madalya kazandı. Türkiye'ye modern branşta ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren de isim oldu efendim. 18 sporcunun mücadele ettiği dev finalde eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında muhteşem bir performans ortaya koyan milli yıldız üstün iradesiyle zirveye uzandı diyor. Bayrağımızı gururla dalgalandırırken ki fotoğrafı da Takvim Gazetesi'nde yer almış. Bir de mucize kurtuluş başlığı var. Ağrı'dan bir haber. Üzerine kaya düşen Musa Tanko'nun bacağının kesileceği söylendi. Ancak Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla küçük çocuğun kurtarıldığı haberi de bugün takvimde yer almış. Ve Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma göründüğünden çok daha fazlası efendim. Pakistan'ın

0: nükleer gücüne Suudi Arabistan'ın finansal altyapısı eşlik ediyor. Belge Türkiye için yükselen savunma sanayisi alanında yepyeni pazarlar demek. İsrail'in rahatsızlığını gizleyemediği bu anlaşma için uzmanlar bakın ne diyor.
1: İslam Birliği için 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası, bir kilometre taşı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Başbakan Şahbaz Şerif tarihi imzalara attı. Ankara-Riyad-İslamabad hattında devreye giren ortak savunma anlaşmasıyla bölgede kartlar yeniden dağıtıldı.
3: Çok önemli bir anlaşma. Zaten diplomasi sanatının temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme ve galip gelme. İslam dünyasının önde gelen ülkeleri, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'da muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil. Bu İslam dünyasına da bir örnek olacak. Hürmüz Savaşı, Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
4: Oluşan bir güç var. Bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor. Ancak bu bir savunma anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği üzere hiçbir ülke hedefte değil. Amaç caydırıcılığı güçlendirmek.
4: Suudi Arabistan bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmaya niyetinin olmadığını gördü.
3: Pakistan'ın özelliği biliyorsunuz nükleer güç. Yani İslam dünyasındaki tek nükleer güç. Türkiye'ye baktığınızda da Türkiye gerek ordusuyla gerek dinamik ekonomisiyle birlikte süper güç, savunma sanayiyle özellikle son 20 senede yaptığımız atılımlar bu ittifakı daha da anlamlandırıyor.
2: Türkiye yüksek askeri gücü ve dünyaya damga vuran savunma sanayisiyle üçlü ittifakın bel kemiği.
4: Savaşabilmek bir şeydir. Önemli bir vasıftır. Ve bunu her ülke ihtiva etmez. Türk milleti savaşçı bir millet. Önemli bir yüksek teknoloji gücü var. Savunma sanayi konusunda çok önemli adımlar atılıyor. İsrail Katar'a saldırdığında Katar'ın elindeki hava savunma sisteminin radarları görmedi saldırıları. Neden? Çünkü Amerikan üstünden yönetiliyor. Ha, o zaman Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin İsrail söz konusu olduğunda işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Ama çelik kubbenin benzeri olduğunda işe yarayacağını biliyoruz. Türkiye'nin özelliği, özgünlüğü, farklılığı burada başlıyor.
1: Önümüzdeki zaman diliminde tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak ama bu tarihi adımın arkası gelecek. Eleştiren ülkeler de dün olacak. Köprünün altından çok sular akacak. Bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
0: Efendim, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından İslamabad ve Riyad sokakları 3 ülkenin bayrağıyla donatıldı. Birçok noktada ise ışık gösterisi vardı.
5: Gökyüzü 3 ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'yla güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Bu tarihi adımın ardından İslamabad ve Riyad sokaklarında 3 ülkenin bayrağı dalgalandı. Simge yapılara da yine 3 ülkenin bayrağının renkleri yansıtıldı. Kurulan dev ekranlarda anlaşmayla ilgili detaylara yer verildi. Sokakları süsleyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları 3 ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Efendim, Batı Şeria'da işgalci terörü bir türlü bitmiyor. Filistin topraklarını gasp eden işgalciler artık arazilere el koymanın ötesine geçerek Filistinlilerin evlerini ele geçirmeye başladı. Filistinli yetkililere göre işgalciler bu yıl 3488 saldırı düzenledi ve 26 Filistinli ailenin evini işgal etti.
6: Gözü Gazze'ye çevrilmişken durumu fırsat bilen İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında saldırılarını artırdı. Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Karindia mülteci kampına baskın yapan İsrail ordusu taş üstünde taş bırakmadı. Üst üste baskınlar yapan işgal ordusu çok sayıda Filistinli'yi tutukladı, hukuksuzca girdiği evleri askeri karakollara dönüştürdü. Baskınlar sırasında 50'den fazla Filistinli ise yaralandı. Kampı enkaza çevirdi.
7: İsrail ordusu 8 evi askeri karargaha çevirdi. Şu ana kadar gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 20'ye ulaştı. Dünyanın Kalendiye mülteci kampında yaşananları görmesine rağmen tepkisiz kalması utanç verici.
6: Batı Şeria'da da durum benzer. Filistinliler her gün işgalci Yahudilerin şiddetine maruz kalıyor. Netanyahu hükümetinin destek verdiği işgalciler artık arazileri el koymanın ötesine geçerek evleri ele geçirmeye başladı. İşgalciler Filistinlilerin terk ettiği evleri yerleşmek için onarıyor.
8: Artık mesele yalnızca hayvancılık amacıyla noktalar kurmak ya da tarım arazilerine el koymakla sınırlı değil. Filistinlilerin evleri işgal ediliyor ve İsraillilerin yerleştiği noktalara dönüştürülüyor.
6: İsrail hükümeti ise işgallerin önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalışıyor. Son olarak şiddete ve baskıya maruz kalan Filistinlilere destek olmak için gönüllü olan 7 Amerikalı Yahudinin ülkeye giriş izinleri iptal edildi. İsrail karar için herhangi bir gerekçesi göstermedi.
0: Efendim, Şırnak'ta yaşayan Tayşun ailesinin 4 yaşındaki çocukları Miraç klimanın dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
9: Klimanın dış ünitesine dokundu, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Şırnak Silopi'de yaşayan Tayşun ailesinin çocukları Miraç, evlerinin önünde oynuyordu. 4 yaşındaki çocuk o sırada komşularına ait klimanın dış ünitesine dokundu. Elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı. Aile yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Miraç Tayşun yaşamını yitirdi. İhmali olduğu değerlendirilen komşu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Komşu taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
0: Efendim, sanat dünyasından üzücü bir haberle devam edelim. Bir süredir kanserle savaşan şarkıcı Cansever yaşamını yitirdi. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden olan Cansever bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu. İlik naklide olan Cansever Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Cansever Dalipova olan şarkıcı 1990'lı yıllarda seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. Kırıkkale'de çobanla anlaşan hırsızlar Ufuk Özdemir'in 350 küçükbaş hayvanına çaldı. Jandarma hırsızlara kendisini iple bağlatan çobanın foyasını ortaya çıkardı. Hayvanları da bulup sahibine teslim etti.
10: Çobanla anlaşmışlar. Bizim arkadaşın hayvanlarını çalmışlar.
2: Çobanın suçlarını ortak ettiler. 350 hayvanı çaldılar ama kaçamadılar.
11: 19 senedir bu hayvancılığı yapıyoruz. Daha böyle bir şey başımıza gelmedi.
2: Kırıkkale Yahşihan'da hayvancılıkla uğraşan Ufuk Özdemir 350 küçükbaş hayvanını emanet ettiği çobanın ihanetine uğradı. Özbekistan uyruklu Amir Togayev hayvan çalan çeteyle işbirliği yaptı. Sürüyü elleriyle hırsızlara teslim etti. Sonra da kendisine zorla alıkonulmuş süsü verdi.
11: Saat 7 gibi çobanı arazide bağlamışlar. Taburlar köyüne atmışlar. Biz hemen Irmak Jandarma'ya, Bildirdik.
2: Ufuk Özdemir'in ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde çobanın ihaneti ortaya çıktı.
11: Çoban da bu olayın içindeymişti. Çünkü adamlar iki gün önce gelmişler. Çobanı ayarlamışlar.

0: konuşmuşlar.
1: Güvenlik güçleri dronlarla adım adım iz sürdü. Ankara Elmadağ'a götürülen sürü saatler içinde bulundu.
0: Saat 12 civarlarında malımızı bulduk gece. Bu 19 senenin bir birikimi yani. Ama el almıştı. Kurban olduğum geriye tekrar geldi yani.
2: Kızların oyunu bozdular. Arkadaşımın davarını sağ salim teslim ettiler. Allah bir diğer bin kere razı olsun.
1: İki hırsız tutuklanırken çoban da sınır dışı edildi.
3: Efendim, kiracılı evin mi var, derdin var. Özellikle o evi yatırım için yeni alanlarda durum tam olarak bu. Son yıllarda artan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarından bir dosya haber daha var sırada. Haber, kiracılı ev satın almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor. Kiracılı bir daire alır mıydınız?
4: Şahsen almazdım ya.
3: Kiracılı daire alır mısın?
5: Hayır, kesinlikle. Niyetim de var, almayı da düşünüyorum da kiracısız bir ev bakmaya çalışıyorum.
6: İstemiyorlar çünkü bazı kiracılar zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.
3: Neden?
4: Çünkü kiracılı daireyle ulaşması zor oluyor. Kimisi mesela evi çıkart dediğinde evden çıkmıyor. Bunu şahsen biz kendi şahsi yaşadık. Yani direkt alınacaksa ev boş, sıfır daire alınması daha mantıklı.
6: Yeni bir ev satın alıp oturmak zorunda olanlar da var yatırım için alanda. Ancak artık tercih kiracılı evden yana olmuyor, alanlarda genelde pişman oluyor.
3: Ev sahibi de kiracı da kendince haklı, ancak bazı kiracılar çoğu zaman maliyetleri bahane ederek fırsatçılık yapabiliyor.
7: Kiracılardan sıkıntı yaşıyorlar, ondandır.
8: Bugünlerde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla beraber eski evlerinden çıkan mevcut malikler yeni ev arayışında. Siz eski eviniz yıkılacak diye yeni bir ev almak maksadıyla buraya yerleşme niyetinde eğer bir yer alıyorsanız ve ne yazık ki içerideki kiracı da çıkmıyorsa, o zaman bu durum ciddi mağduriyetlerine neden oluyor.
6: Kiracı yeniden ev bulmayı, taşınma maliyetlerini ve diğer masrafları düşünüyor elbette. Ancak bu durumda kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri de oturmak için ev satın alanlarda mağdur oluyor.
5: Çıkmam diyor yani. Bir ay oldu alalı. Gitti, dava etmedi.
3: Bazı ev sahipleri uzun dava süreçlerini beklememek için kiracıların taşıma masraflarımı karşılarsanız evden çıkarım teklifini olumlu karşılıyor. Hatta bir an önce evden çıkması için hızlıca parayı vermek zorunda kalıyor. Bu aslında yasal olmasa da istenen tutarlar 500 bin lirayı buluyor.
6: Tarafların birbirini mağdur etmeden süreci tamamlaması ise orta yol bulmaya bağlı. Zira hukuki olarak bir maliyet ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak ev sahibinin mağdur olmaması için izlemesi gereken bazı adımlar var.
8: Derhal bir kere burayı aldım diye bir ay içerisinde kiracıya karşı evi aldığını bir ihtarnameyle bildirmesi lazım. Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığını, daha önceden bu kiracı hakkında herhangi bir icra takibi yapılmış mı, tahliye talepli bir dava açılmış mı?
7: Hukuki tarafında onda da sıkıntı, uzun süreç oluyor.
8: Ne yazık ki sadece kiracının ya da satıcının sözlü biz burayı sana satalım, zaten kira çıkacak sahikiyle biz bir yer alırsak yıllar süren hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşabilir ve aynı zamanda çok büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz.
3: Efendim, Kırıkkale'nin Çerikli Beldesi Belediye Başkanı ödenmeyen su faturaları yüzünden isyan etme noktasına geldi. Kızgındı ama kimse mağdur olsun da istemiyordu. Sayaçları mühürlemek zorunda kalacağını belde sakinlerine video kaydıyla seslenerek duyurdu.
9: Başkan su yok demesini biliyorsanız su parasını ödeyin kardeşim, bu kadar zor değil. Ben ödüyorsam siz de ödeyin.
1: Faturaları tahsil etmek için her yolu denedi ama sonuç alamadı. Son çare su sayaçlarını mühürlemekti. Hemşehrileri mağdur olmasın diye kameraların karşısına geçti, çağrı yaptı.
9: Su parasını ödeyenle ödemeyenin arasında farkı da cuma günü hep beraber göreceğiz. Kimseyi tehdit etmiyorum, bak haberiniz olsun. Suyla bağlantısını keseceğim. Bu kadar.
1: Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki Çelikli beldesinde ödenmeyen su faturaları başkanı çileden çıkardı.
9: Su saatleri bozulsa bozuk, bozuk değilse zaten su parasını da ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı.
1: Başkan Erkan Çağlar su parasını ödemeyenlere kameralar aracılığıyla çağrı yaptı. Duyarsızlığa öfkeliydi.
9: Nereye kadar bu? Ben böyle bir şey görmedim. Başkan çıldırmadı, başkan da kızmadı.
1: Sayaçların mühürleneceğini duyurdu, belde sakinlerine son kez seslendi.
9: Sizlerden sağduyulu olmanızı istiyorum, son kez rica ediyorum. Suyum aksın istiyorum.

0: alırsanız su parasını ödeyin. Karşı karşıya gelmeyelim.
1: Efendim, Ankara'nın coğrafi işaretli çubuk vişnesinde hasat devam ediyor. Çubuk vişnesini diğerlerinden farklı kılan özelliği ise ekşi olmaması. Hatta reçelini yaparken şeker kullanmasanız da olur. A Haber ekibinden Burcu Özüduru ve kameramanı Serkan Öztürk çubuğun Çatokçular Köyü'ne giderek vişne toplayan üreticilere eşlik etti. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz.
2: İkinci Afyon burası, çubuğun meşhur fişnesi.
3: Şeker bile istemez reçelinde, kompostusunda. O kadar güzel, lezzetli, tatlı.
4: Turşusuyla dünyaca ünlü olan Ankara'nın Çubuk ilçesindeki coğrafi işaretli vişnede hasat sürüyor. Coğrafi işaretli çubuk vişnesi koyu rengi, yoğun aroması, yüksek antioksidan oranı ve dayanıklı meyve yapısıyla ön plana çıkıyor. İlçede Temmuz ortalarında başlayan vişne hasadı için bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
1: Ankara'nın coğrafi işaretli çubuk vişnesinde ilk hasat başladı.
5: Çubuk Çatokçular Köyü'nün vişnesi 7. ayın 25'inde başlar, 8. ayın 30'unda sona erer.
6: Doğal güzellikleri, doğal bir vişnedir. Ondan sonra tatlıdır, güzeldir, büyüktür. Harika bir vişnesi vardır. Diğer şeylere oranla daha burası yüksek olduğundan en son vişne bizim burada olur. Bu yörelerde olur. Harika bir vişnesi var yani.
4: Hasat sonrası vişne özenle toplanıp kasalara dolduruluyor. Ardından toptancılar gelip bahçelerden vişneleri alarak tüketiciye ulaştırıyor.
5: Çubuk vişnesi Afyon'dan sonra 3. sırada bu vişne.
1: O kadar güzel diyorsun.
5: O kadar güzel, o kadar çok vişne var bu çubuk yöresinde.
1: Şöyle kırmızı kırmızı rengi
5: kırmızı
1: var.
5: Kırmızı, bak şu rengiye bir bak ya, şu rengiye. İnsanın içini açar ya.
1: Bir de parlak.
5: Parlak, bak ne güzel. Cam gibi ya. İnsanın içini dahi açar bu. Değil mi?
7: Bu seneye kadar böyle mahsul...
5: Bu seneye kadar böyle mahsul olmadı. İçinde bir tane kurt bulamam.
8: Çubuğumuzun fişnesi tamamen kıraç olduğu için aromasını almış şekilde olur. Görüyorsunuz yani organik ve doğaldır. Hem büyüktür. Biz tamamen bunları organik olarak üretiyoruz.
1: İlaç kullanıyor musunuz?
8: İlaç, fişnenin zararına olacak bir ilaç kullanmıyoruz. Sadece kurt girmesin diye kullanıyoruz. Başka da bir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik.
1: Çubuk vişnesini diğer vişnelerden ayıran özellik nedir?
5: Çubuk vişnesini ayıran özellik bu havaların yüksek olması buranın. Yani yüksek, burada 1800 rakımlarda bura. Rüzgar vurdukça fişne daha tatlanıyor.
1: Siz de çiftçisiniz.
5: Çiftçiyiz. Hani çiftçi değil, emekliyim ben. Emekliyim aslında, geldim. Çiftçilik, yani kendi babamın tarlalarını asırları yürütmek istiyorum burada. Burnumuza tütüye koyuyoruz. Bırakamıyoruz tabii, bırakılacak bir şey değil bu. Yani.
1: Çubuk vişnesini diğer vişnelerden ayıran en önemli özelliklerse diğer vişnelere nazaran daha büyük ve parlak olması. Lezzeti ise ekşi değil, tatlı.
3: Çubuğun fişnesi çok güzel olur. Kompostosu, reçeli, koyu renkli olduğu çok güzel olur. Tadı güzel.
1: Lezzetli mi?
3: Lezzetli.
1: Yani diğer vişnelerden farkı ne? Çok ekşi mi çubuk vişnesi?
3: Ekşi değil, tatlı ya. Niye ekşi olsun?
1: Tatlı. Çubuk vişnesi ekşi değil.
3: Evet. Ekşi değil, tatlı.
8: Rakımı da yüksek olduğu için aroması ve kompostosu da çok güzel olur.
1: Peki havasından mı, suyundan mı? Neden bu kadar lezzetli olur çubuk vişnesi?
8: Lezzetinin sebebi hem yüksekte olması hem de doğal bir ortamda, hani böyle yüksekte hiçbir şey kullanılmasından dolayı çok güzel olur.
2: İkinci Afyon burası, çubuğun meşhur fişnesi.

0: İstanbul'un en fazla tercih edilen adreslerinden Belgrad Ormanı'nda bir hafta sonu yoğunluğu vardı efendim. İstanbullular hem piknik yaptı hem de doğanın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar doyasıya eğlendi. İşte Belgrad Ormanı'nda A Haber kamerasına yansıyan o renkli anlar.
1: Bunaltıcı sıcaktan kaçan da vardı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyendi. İstanbullular güzel havanın tadını piknik alanlarında çıkardı.
2: Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular mesire alanlarına akın etti. O noktalardan birisi de Belgrad Ormanı oldu.
3: Sabah kahvaltımızı yaptık, sonra mangalımızı yakacağız. Oturacağız, İstanbul trafiği azalsın, öyle İstanbul'un içine geçeceğiz tekrardan.
2: Nasıl vakit geçiriyorsunuz?
4: Eğleniyorum. Dip atlıyorum, sallanıyorum. Güzel geçiyor, bitmesini istemiyoruz. Hep yaz olsun.
1: Burası İstanbul'un en fazla tercih edilen yeşil alanlarından biri olan Belgrad Ormanı.
5: Misafirim geldi Eskişehir'den. Hoş geldi, sefa geldi. Misafirlerimle beraber buraya piknik yapmaya geldik. Torunlarım geldi. Hoş geldi, sefa geldi.
6: Gayet güzel geçiyor. Ziyarete geldik. Babam da sağ olsun bizi pikniğe getirdi. Mangal bende. Damat olarak değil mi baba?
2: Damatlar mangal başına.
5: Aynen.
1: Pikniğe gelen aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Doğayla iç içe olmanın keyfini sürdü.
7: Enişte olan ben değilim. Enişte olan bu ama bizi terletiyorlar burada mangalın başında. Artık
8: 70'liğe hizmet
7: etmiyor. Enişteye hizmet etmiyorsun sen. İşkence ediyorum. Birazdan seni alacağım başına. Yok, birazdan seni alacağım mangalın başına. Artık orada görürüz seni de. Kendileri serinliyorlar, biz terliyoruz.
2: Görev dağılımında yanan siz oldunuz.
7: Yok, şimdi etler çıktığı zaman görev zaten kendisine düşecek. Kendisi halledecek artık görevi.
2: O zaman bir de beyefendiye gidelim.
7: Tabii.
2: Efendim, görev paylaşımında sıra size geliyormuş sanırım.
9: Ya var ya onu. O ara tabii bir namaz çıkar, bir tuvalete gideriz, bir şeyler olur ya.
2: Bahane buluruz.
9: Buluruz ya, sıkıntı yok.
0: Efendim, Konya 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını festivallerle taçlandırdı. Festival her yaştan bisiklet tutkununu bir araya getirdi ve bu festivalde dijital atölyelerden akrobasi gösterilerine, bisiklet parkurlarından interaktif etkinliklere kadar çok sayıda organizasyon düzenlendi.
10: Bisiklet tutkusu festival coşkusuyla buluştu. Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya, adına yakışır bir festivale ev sahipliği yaptı. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kapılarını açan festival 7'den 70'e her yaştan bisiklet severi ağırladı.
11: Gerçekten güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz. Geleneksel hale gelmesini de istiyoruz.
10: Festival alanında bisiklet deneyim alanları, parkurlar ve atölyeler kuruldu. Ziyaretçiler de bisikletçilerin heyecanına ortak oldu.
12: Bisiklet festivali olur da bisiklet gösterisi olmaz mı? Bisikletli akrobatlar yaptıkları hareketlerle izleyenleri heyecanlandırdılar.
13: Eğlenceli etkinlikler var. Bisikleti tanıtmak, yaymak amacıyla çok güzel etkinlikler düzenlemişler.
12: Evet, festivalde birçok yenilikleri de görmek mümkün. İşte onlardan birisi de bu bisiklet.
14: Adana'da üretilen yerli bir marka. Festivalde herkesin bol bol sorduğu, insanların çok merak ettiği, acaba bu ülkemizde mi üretiliyor diyerek çok merak edilen bir model. Çocuk veya kargo olarak kullanabildiğiniz bir ürün. İki çocuğu çok rahat oturtup isterseniz tamamen kaldırıp içerisine işte pazardan, bahçeden bir şeyler getirebileceğiniz çok güzel elektronikli yapıya sahip motorlu.
12: Elektrikli bir bisiklet mi?
14: Elektrikli bir bisiklet.
10: Festival video mapping ve drone gösterisiyle taçlandırıldı. Konya 680 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay amaçlarının bisiklet kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması olduğunu söyledi.
15: Biz sadece bisiklet yolu uzunluğumuzla ölmüyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın, hanım kardeşlerimizin, büyüklerimizin güvenli bir şekilde bisiklet kullanacakları bir şehir haline dönüşmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah günlük hayatımızda bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandığımızda bu yaptığımız yollar çok daha anlamlı hale gelecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon

0: Silikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Rosatom'un bu yıl 7.sini gerçekleştirdiği yarışmayı kazanan öğrenciler, dünyanın en güçlü nükleer buz kıranlarından biri olan 50 led Pobedi gemisiyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı. Bu özel yolculukta Türkiye'yi temsil eden isimse genç öğrenci Alper Tapkı. Tapkı, Kuzey Kutbu'nun en uç noktasında Türk bayrağını dalgalandıracak. 10 gün sürecek sefer boyunca öğrenciler Arktik bölgesinin eşsiz doğasını keşfedecek, nükleer buz kıranın çalışma sistemini yakından inceleyecek. Sefer kapsamında öğrencileri bilimsel deneyler, eğitimler, atölye çalışmaları ve kariyer programları bekliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo.com.tr 24 saat haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Binde bir görüyordu. Kornea nakliyle artık dünyayı net görüyor.
11: Tekrar görmenin etkisiyle hayata tekrar tutunup yeniden küllerinden doğmuştum adeta yani.
10: Yasir Özsoy doğuştan gelen ve tıpta keratoglobus adı verilen nadir bir kornea hastalığıyla mücadele ediyordu. Özsoy binde bir görme oranıyla Profesör Doktor Nilüfer Yeşilırmak'ın kapısını çaldı. 15 ay süren zorlu ve titiz bir tedavi süreci başladı.
12: Hasta ciddi anlamda az görmekteydi. Yani binde bir görmeyle bize geldi. Biz medikal tedavisini uyguladık hastaya. Sonrasında cerrahisini de yani kornea naklini gerçekleştirdi. Hastaya özgü hastalığını korneasını düzeltecek şekilde özel bir lens geliştirerek o gözünde tedavi ettik. Ve hastanın iki gözü de şu an çok iyi görmekte. Hasta çok mutlu, bize o nedenle çok mutluyuz.
10: Operasyon o kadar başarılı oldu ki tıp dünyasında nadir rastlanan bu vakanın bulguları uluslararası kongrelerde sunuldu. Kaybettiği özgüvenini ve görme yetisini yeniden kazanan genç adam duygularını gözyaşlarıyla anlattı.
11: Küllerinden doğmuştum adeta yani. Çünkü sosyal hayatımı, aile hayatımı, iş hayatımı gerçekten pozitif bir enerji yaydım. Benim ehliyetim yok. Görmeden dolayı biraz çekiniyordum. Bu ameliyattan sonra hani ehliyet almayı bile o kadar çok istiyorum. Çünkü özgüvenim bayağı yerine geldi yani aynı zamanda da.
10: Tıp dünyasının el ele vererek gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon sadece bir hastanın gözlerini açmakla kalmadı. Aynı zamanda benzer durumdaki binlerce hastaya da umut ışığı oldu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: milli dayanışma ve toplum

0: toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasa Teklifi, milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi Meclis Başkanlığımıza arz ettik.
0: Teklif ardından Adalet Komisyonu'na geldi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonrası komisyon aşaması tamamlandı ve teklif kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
2: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
0: Sonraki aşamaysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte resmi gazetede yayınlanması. Böylece süreç resmen işlemeye başlayacak. Ancak süreç bununla sınırlı değil. Çünkü bu kez de değerlendirme ve koordinasyon kurulu çalışmalarına başlayacak.
1: Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Kurul, PKK-KCK terör örgütünün ve söz konusu bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip vermediğini tespit edecek. Aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak. Kurulun oluşturacağı rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu bu raporu Ekim ayında yapılması planlanan toplantıda inceleyecek. Örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Böylece karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak. Ayrıca bir kurulda meclis bünyesinde kurulacak. İzleme kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak. Bu kurulda kimlerin yer alacağına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak. Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanınacak. Süreç beklenildiği gibi ilerlerse ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki 3 araca böyle çarptı. Kazanın adresi İstanbul Kartal. Sabah saatlerinde yaşanan kazada kontrolden çıkan araç park halindeki 3 araca çarptı, ardından takla attı.
4: Kaza büyük bir ihtimalle yukarıdan gelen 2 tane araç, ben görmedim, öyle söylüyorlar. 2 tane araç hızlı ve yarışıyordu.
0: Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
4: Tekerleğini kaldırıma kaptırdı, havalandı ve geldi burada. Önce birinci araca çarptı, o kaydı, ikinciye vurdu, ikinci de üçüncüye.
0: O anlar güvenlik kamerasına yansırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Olay 7 Ağustos'ta İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Çökme nedeniyle kısmi toprak kayması yaşandı. Bitişiğindeki binada oturanlar panikle dışarı çıktı.
5: İstinat duvarının çökmesiyle hemen bitişik binada bulunan 32 vatandaşın tahliyesi yapıldı. Henüz net bir açıklama gelmemesiyle birlikte binadan tahliye edilen vatandaşların birkaç gün içerisinde evlerine dönmesi bekleniyor.
0: Olayla ilgili inceleme başlatılırken yıkılan duvar ve inşaat alanı havadan görüntülendi.

0: pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca yurttan ve dünyadan en sıcak gelişmeleri, dünden bugüne öne çıkan başlıkları yaklaşık 4 saat boyunca sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, artık bir haftayı geride bıraktık. Geçen haftanın öne çıkan başlıklarına bakalım. Geçen hafta neler olmuştu? Hemen ekranlarınıza taşıyalım, kısa kısa aktaralım. Yine bültenimizin içerisinde de ayrıntıları paylaşacağız sizinle. Efendim, 3 Ağustos'ta Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından gözaltına alınan belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. Yine geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Sonrasında İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon vardı. Rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı İzmir Menderes Belediyesi'nde de. Ve yine önemli bir gelişme, Yüksek Askeri Şura toplantısında 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albaysa general ve amiralliğe yükseldi. Yine önemli haberlerden bir tanesiydi. Ve terörsüz Türkiye süreci. Hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Yine Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda da Orta Doğu'da yeni bir üçlü ittifak doğdu. Bölgede artan gerilimi bölgesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarihi bir ortak savunma anlaşmasına imza attı. Mekke Anlaşması yine bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Konuşacağımız önemli başlıklardan bir tanesi. Ve elbette dünün en önemli gelişmesiydi. Terörsüz Türkiye yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek efendim. Yine bu konuyu da detaylandırmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik virajdayız. Evet efendim, 9 Ağustos'tayız. Önemli gelişmeleri paylaşmaya da devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'dan bir haber paylaşacağız. İstanbul Bahçeli Evler'de minibüs şoförü durakta beklediği sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için de çalışma başlattı.
1: Abi çağırsanıza.
2: Husumetli olduğu şoförün minibüsüne bindi, silahını peş peşe ateşledi. Olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. Minibüs şoförü durakta beklerken husumetlisi aracına bindi ve 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan şoförün yardımına çevredekiler koştu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacağından yaralanan şoför hastanede tedaviye alındı. Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı arıyor.
0: Efendim, sanat camiasından üzücü bir haberle devam edeceğiz. Bir süredir kanserle savaşan şarkıcı Cansever hayatını kaybetti. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden olan Cansever bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu. İlik naklede olan Cansever Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etti. Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Cansever Dalipova olan şarkıcı, 1990'lı yıllarda seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. Ve bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Şarkıcı Cansever dün hayatını kaybetti. Biz de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Devam edelim efendim yine sıcak gelişmelerle. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları sebebiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldı.

0: Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Sincan Birnoğlu L tipi cezaevinde çerçeve yasa tartışmaları ve olası af düzenlemeleri sebebiyle bir isyan çıktığını iddia etmişti. Efendim, yine dün akşamın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklar için cezalar artacak. Sadece suça sürüklenen çocuklar değil, ebeveyn ihmaline de hapis cezası geliyor.
1: Türkiye'yi derinden sarsan Minguzzi cinayeti, İzmir'de şehit düşen iki polis, Ankara'da annesiyle kardeşini korumak isterken hayatını kaybeden Hakan Çakır. Korkunç olayların adresleri farklı, ortak noktaları ise faillerinin 18 yaş altı olması.
2: Son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyumuzda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ediyoruz. Suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor.
1: Başkan Erdoğan talimat verdi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düğmeye basıldı. Mecliste çocuklara yönelik önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklar için cezalar artıyor. 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri de göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılacak. Çocukların eğitim evine ayrılmalarına psikolog, pedagog veya çocuk gelişimcilerden oluşan kurul tarafından 3 ayda bir yapılacak değerlendirme ile karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasıyla, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek. Teklifte kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu hariç olmak üzere koşullu salıverilme süresinin hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınacak. Kanun kapsamı dışında kalan her türlü bıçak ve kesici aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. Sadece suça sürüklenen çocuklar değil, aileleri de sorumlu olacak. Bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye şikayet üzerine öngörülen 1 yıla kadar hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar olacak.
0: Ve terörsüz Türkiye sürecini konuşacağız. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Teklifin yarın genel kurula gelerek yasalaşması bekleniyor. Şimdi Ankara'ya gidelim efendim, daha fazla ayrıntıyı almak için. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal yayın için hazır notlarıyla karşımızda. Hatice Kübra Bal, günaydın. Hemen detaylar için sözü sana bırakalım.
3: Günaydın. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda aslında kritik günlerden geçiyoruz. Hatırlayacak olursanız hafta başında 12 maddelik yasa teklifi vekillerin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. Akabinde cuma günü saatler 15.30 gösterdiğinde ise Adalet Komisyonu'na geldi teklif ve burada önce usulen aslında teklifin tümü üzerine görüşmeler başladı. Akabinde maddeler tek tek incelendi ve yalnızca teklifin tümü üzerine görüşmeler dahi 13 saat sürdü. 18 saatlik süre sürecin sonundaysa teklif Adalet Komisyonu'ndan geçti. Peki şimdi ne olacak? Aslında usulen diğer kanun tekliflerinde de olduğu gibi 48 saatlik bir süreç başladı ve bu 48 saatlik sürecin sonu da pazartesi gününe denk geliyor diyebiliriz. Saatler 11'i gösterdiğinde pazartesi günü genel kurula gelmiş olacak teklif ve burada bir kez daha oylamaya sunulacak. Eğer çoğunluk sağlanırsa da

0: Yine teklif üzerinde görüşmeler devam ederken İyi Parti Adana Vekili Ayşe Türkeş'te söz aldı ve burada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik bazı sözler söyledi ve bunun üzerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül de buna tepki gösterdi ve MHP'liler ve İyi Partili vekiller arasında bir arbede yaşandı diyebiliriz. Yine İyi Parti ve Deva Partisi de teklife ilişkin olarak aslında anayasaya aykırılık önergesi sundu diyebiliriz. Yine aynı zamanda muhalefetten de bunun bir genel af olduğuna yönelik bazı öne sürmeler, iddialar öne çıktı. Ve bu noktada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partili vekillerse bunun bir genel af olmadığını, bir ceza ertelemesi olduğunu ifade ettiler. Ancak her ne kadar bu tartışmalar olsa da, gerginlikler yaşansa da 18 saatin sonunda teklif, 18 saatlik sürecin sonunda Adalet Komisyonu'ndan geçmiş oldu. Şimdi gözler pazartesi gününe çevrildi. Pazartesi günü genel kurula gelecek ve daha sonrasında yasalaşması halinde ise 5 aşamalı bir yol haritası başlamış olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Hatice Kübra Bal'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için ve mekanlaşmasıyla devam edelim efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan mekanlaşmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, üç ülkenin bu anlaşmayla birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi. Fidan, Mısır'ın da daha sonra ittifaka katılabileceğini dile getirdi.
2: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
3: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan mekanlaşmasına dair detayları paylaştı. İran hedefimiz değil dedi.
2: İran bu örgütün şeyi değildir.
4: Hedefinde yani. Değildir.
2: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasının konuğu oldu. Gündemde Mekke Anlaşması vardı.
2: Adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız ve daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda hani ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Mısır önemli bir ülke.
3: Fidan, imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.
2: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etmesi. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
3: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'de Türk sahipli veya bayraklı gemilere düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.
2: Hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik.
3: Ve iç siyaset. Bakan Fidan'a terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçmesi soruldu.
2: Devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
5: Ve toplumsal bütünleşmenin...
1: Dünyadan haberlerle devam edelim ajans hafta sonuna. Efendim binlerce faslı göçmenin İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya akın etmesi Avrupa Birliği'nde endişeye sebep oldu.

0: İtalya krizin ilk anlarında sınır güvenliğini teminat altına almak için İspanya'dan gelen tüm uçuşlarda özel denetim ve belge kontrolü başlattı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'da Roma'da bulunan Fiumicino Havalimanı'na gitti. Kontrolleri yerinde görüntüledi.
1: Avrupa Birliği tarihinin en büyük göç krizlerinden birini İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşadı. Yaklaşık 80 bin göçmen karadan ve denizden Ceuta'ya girdi. Yaşananlar Avrupa Birliği üyesi ülkelerde endişeye neden oldu. İlk ve en katı tedbiri ise İtalya aldı.
2: Roma yönetiminin Ceuta'daki göç krizinin ardından aldığı karar kapsamında İspanya'dan İtalya'ya gelen bazı hava ve deniz yolcularında geçici kontroller başladı. Uygulama özellikle Avrupa Birliği dışından gelen yolcuları kapsıyor.
1: Peki yolcular yeni güvenlik tedbirlerini nasıl karşıladı? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'da bulunan Fiumicino Havalimanı'na gitti. Kontrolleri yerinde görüntüledi. İspanya'dan Roma'ya inen yolculara mikrofon uzattı.
3: Havalimanında herkesin İngilizce veya İspanyolca bilmemesi nedeniyle zaman zaman iletişim kurmakta ufak tefek aksaklıklar yaşanabiliyor. Ancak genel olarak bakıldığında güvenlik birimlerinin bu şekilde denetim yapmasını gayet doğal karşılamak gerekiyor.
4: Tabii ki bu kontroller olmalı. Yasa dışı yollardan girişlerin önüne geçilmesi ve olası güvenlik risklerinin en aza indirilmesi son derece önemli. Bu sayede güvenlik güçleri de kendilerine düşen sorumluluğu ve görevi eksiksiz yerine getirmiş oluyor.
5: Evet, tatilden İspanya'dan dönüyoruz. Bu kontrollerin başladığını daha önce duymuştuk. Ancak ne kadar yararlı olacağı konusunda emin değilim. Zaten yasa dışı yollardan gelmek isteyen kişilerin bu tür resmi bir seyahat düzenini tercih edeceklerini tahmin etmiyorum. Bizim açımızdan süreçte bir sorun yaşanmadı. Güvenlik önlemlerinin alınması elbette gerekli. Ancak yasa dışı geçiş yapacakların İspanya'dan buraya bu yolla geleceklerini pek sanmıyorum.
6: Bu konuyu duyunca biraz da endişe ettik. Havaalanına erken geldik. Güvenlik önlemlerinin alınması son derece önemli fakat bu süreçte yapılan bu kontrollerin ne kadar etkili olacağını kestirmek zor. Yine de yetkililer tarafından böyle bir karar alındıysa uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyorum.
1: A Haber mikrofonuna konuşan yolcular kontrollerden memnun ve göç sorununun bir an önce son bulmasını istiyor.
3: İspanya'dan geliyorum. İtalya'nın havalimanlarında bu şekilde kontrollere başladığını haberlerde görmüştüm. Son dönemde yaşanan olayların ardından böyle bir kararın alınması son derece doğru bir adım. Güvenlik güçlerinin havalimanlarında denetim yapmasında elbette bir sakınca yok. Aksine olması gereken bir uygulama. Ancak temennim yaşanan bu olumsuzlukların ve yasa dışı göç sorununun bir an önce son bulmasıdır.
7: İspanya'nın Kanarya Adaları bölgesinden Tenerife'den geliyoruz. Tatildeydik. Havalimanına erken gitmiştik. Girişte pasaport ve bazı ek belgeler istedikleri için arkadaşlarım ufak tefek aksaklıklarla karşılaştı. Ancak açıkçası ben kişisel olarak bir sorun yaşamadım. Bu tür kontrollerin yapılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Sonuçta her ülke kendi iç güvenliğini sağlamak zorunda. Bu nedenle denetimlerin artırılmasını gayet doğal karşılıyorum.
8: İspanya'nın başkenti Madrid'den Roma'ya tatile geliyorum. Doğal olarak İspanya'da yaşananlar ortada. Herkesin gözü önünde istenmeyen durumlar meydana geliyor. Gerçekten oldukça zorlu ve kritik bir süreçten geçildiğine şahit olduk. Umarım tüm bu yaşananlar bir an önce sona erer. Ancak alınan güvenlik önlemlerinde hiçbir mahsur görmüyorum. Aksine son derece doğal buluyorum. Zaten kurallara uyan ve sorunsuz seyahat eden vatandaşlar için gidişatın öncesinde veya sonrasında kontrol yapılması rahatsızlık verici bir durum değil. Bu nedenle alınan kararları tamamen doğru buluyorum. Orada tartışılacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum.
1: İspanya karar nedeniyle tepki gösterse de İtalya sınırlarımı koruyorum gerekçesini öne sürüyor.
2: İtalya uygulamanın İspanya'ya karşı bir karar olmadığını, Avrupa sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik geçici bir önlem olduğunu açıklıyor.

0: Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayeş'in ailesine sosyal medya üzerinden tehditler savuran, şantaj yapanlara yönelik operasyon düzenlendi sevgili izleyenler. 8 ildeki baskınlarda 10 şüpheli yakalandı, ikisi de tutuklandı.
1: Acılı aileye siber zorbalık yapanlar kıskıvrak yakalandı.

0: çete üyeleri sosyal ve dijital platformlar üzerinden kod adı kullanarak Rojin Kabayiş'in ailesini hedef aldı. Aileyi tehdit eden ve onlara şantaj yapan şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır merkezli 8 ilde baskınlar yaptı. 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin akran cinayetine kurban olan Kıvanç Uman ve araç içinde öldürülen Hiranur Nilgün Aygan'ın ailelerini hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden ikisi tutuklandı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
1: Efendim şimdi sizleri Kayseri'ye götüreceğiz. Mor beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanının hasadı başladı. Detayları almak için hemen gidelim bölgeye. A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğu bizi bekliyor. Tam da bahçenin, tarlanın ortasında. Çalışanları da görüyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Günaydın Yağmur. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Günaydın. Tabii şu anda bizler Kayseri'nin Kocasan ilçesine bağlı Yemliham mahallesindeyiz. 2007 yılında tescil alan Yamula patlıcanında da hasat başladı. Tabii hummalı bir çalışma var. Peki bu sezon bereketli mi geçiyor, verimli mi geçiyor? Nasıl bir sezon bizleri bekliyor tabii hasat zamanı da? Hemen mikrofonu uzatayım.
3: Güzel bir sezon bekliyoruz. Açılışımız güzel. Fiyatlar da oldukça güzel. Yani... sezon güzel geçecek gibi bir beklentimiz var.
2: Tabii özelliği de oldukça dikkat çekiyor. Aynen. Çekirdeksiz yapısı, etli dokusu ve aynen, aslında lezzetiyle birlikte aynen, diğer patlıcanların ayrılıyor.
3: Aynen. Bu patlıcanın bir özelliği kurutması, kışlık dayanıklılık özelliği çok, lezzeti süper. Yani yöreye göre özgü. Bilen bilir bunu. Yani lezzet olarak da güzel bir lezzeti var.
2: Avrupa'ya da mı gidiyor?
3: Avrupa, Kayseri'deki Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımız izine geldiğinde veya izine gelen arkadaşlarına sipariş veriyorlar. Buradan çuval adet olarak gidenler götürüyor. Orada kışlık şeyini kuruyorlar, konservesini, kurutmasını, işte kavurmasını yapıyorlar. Böyle bir güzel bir lezzeti var. Biz de kurt tarım işletmesi olarak Nihat Bey'le 130-140 dönüm patlıcan üretiyoruz. Kayseri'nin aşağı yukarı %15-20 ihtiyacını karşılıyoruz.
2: Bakın şu anda da görüyorsunuz işte o torbalara doldurulan patlıcanlarda onlara dolduruluyor. Son olarak da şunu göstereyim hemen. Hemen şurada bir tane patlıcan alıyorum. Tabii hemen bizler de gösterelim. Çekirdeksiz yapısıyla evet, bunu hemen bir şey yapabilir miyiz? Gösterelim ekranlara da. Çekirdeksiz özelliğiyle bakın görüyorsunuz. Hem coğrafi bembeyaz işareti almış.
4: Bembeyaz.
2: Tescilli.
4: Evet,
2: i̇şte bu da özelliğiyle hem
4: dünya
2: de bu toprakla
4: markası dünyada bir böyle bir patlıcan daha mümkün değil, mümkün de dünyaya gelmez. Biz bunu kesinlikle yani malımızı yemek gibi değil. Gerçekten Yamula patlıcanın kalitesi çok yüksek.
2: Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte çizgili, pijamalı, görüntüsüyle Yamula patlıcanı yoğun ilgi görüyor ve hasatta tüm hızıyla devam ediyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksu ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun, kolaylıklar dileyelim efendim oradaki herkese de. Şimdi Kaan'ı konuşacağız. Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi hedefinin en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan bir hayalden gökyüzündeki gerçeğe dönüştü. Hangardan çıkışından ilk uçuşuna, test süreçlerinden ihracat hedeflerine kadar her aşaması yakından takip edilen Kaan bugün yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin değil dünyanın da dikkatle izlediği stratejik bir proje haline geldi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağı yeni prototipleriyle testlerine devam ederken seri üretim ve envantere giriş için de geri sayım devam ediyor. İşte Türkiye'nin gökyüzüne attığı imzanın, Kaan'ın gurur dolu yolculuğu.

0: Kaan işte bu uçağın adıdır. Tamamı yerli ve milli olacak. Uçuş kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?
1: Bir zamanlar hayaldi. Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesi. Kendi mühendisinin aklıyla, kendi işçisinin alın teriyle, kendi milletinin duasıyla. Ve o hayal bugün göklerde süzülüyor. Ağustos 2016'da atılan Savunma Sanayi Başkanlığı'yla TUSAŞ arasındaki geliştirme sözleşmesi imzasıyla başladı her şey. 2018-2022 yılları arasında ön tasarım faaliyetleri ve aerodinamik geliştirme süreçleri tamamlandı. İlk prototipin montajı tamamlandı. 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkan Kaan'ın motoru ilk kez 12 Şubat'ta çalıştırıldı.
2: Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı.
1: Ve tarihler 1 Mayıs 2023'ü gösteriyordu. İmzasını attı, kokpite geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'la buluştu. Türk savunma sanayinin göz bebeği Kaan, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hangardan çıkmış, taksi yaparak tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Başkan Erdoğan, Kaan'ın isim babasınınsa Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.
3: Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babasıysa MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
0: Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.
1: Ve o gün gelmişti. Takvim yaprakları 21 Şubat 2024'ü gösteriyordu.
0: Harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. Ülkemizin kendi pilotları uçuracak.
1: Türk havacılığı bayram gibi bir gün yaşadı. Milli muharip uçak Kaan başkent semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
4: Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bir günde Kaan'ın hangarındayız.
5: Bugün 110 senelik Türk havacılığının bayramı arkadaşlar. Bugün bayram. Bugün Türk havacılığının bayramı. Bugün en güzel gün. Bugün Türklerin göklere istikbal göklerdedir lafını çelik kanatlarda Türk pilotların attığı imzadır. Açılın gökler, Türk pilotları geliyor.
1: TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçak Kaan, taksi ve yer testlerinin ardından ilk uçuşunu pilot Barbaros Demirbaş'ta başarılı bir şekilde yaptı.
6: Zaman içerisinde de yerli motorumuza da kavuştuğumuzda elbette ki çok daha iyi noktalara her yönüyle kendi uçağımızın füzesiyle, radarıyla, her yönüyle kendimizin olan bir uçağımız olacak inşallah.
1: Nefesler tutuldu. Tarihe geçen bu görüntü kayda alındı. İlk milli savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle böyle buluştu. Kaan 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.
6: Bir milli muharip uçak demek efendim sadece ülkemizin korunmasıyla ilgili değildir. Efendim ülkemizin siyasetinin güçlenmesini gösterir.
7: Hakikaten güçlü bir durumdayız şu anda. Çok güçlü bir yapıyla artık Türkiye belirli ülkelerin sınıfına girdi.
8: Bölgesel ve küresel anlamda Türkiye'nin gücüne güç kattığını söylemek gerekiyor. Bölgesel bir güç, bunu bir kere kabul etmek lazım. Bölgesel bir gücün de diğer ülkelere kendi politikalarını kabul ettirebilme derecesi de savunma sanayinden geçiyor.
9: Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. O yüzden Kaan da bize yardımcı oldu.
1: İlk uçuşunu 21 Şubat'ta yapan 5.

0: Esin Milli Muharip Uçak Kağan 6 Mayıs'ta da ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.
1: Hava savunmacılığı gerçekten çok gelişti. Ulu Önder'in de dediği gibi istikbal göklerde. O yüzden bu alana yatırım yapmamız bizim için çok gurur verici bir olay.
2: Onur duydum, gurur duydum.
3: Son zamanda bayağı hızlı bir ivme kazandı savunma sanayimiz. Kara savunma sistemleriyle, hava savunma sistemleriyle alakalı.
0: Uçuşta Kağan'ın aviyonik sistemleri test edildi. İkinci uçuşta Kağan daha çok alçak irtifada kaldı.
4: Yerlerde hakimiyet sağladığımız gibi göklerde de hakimiyetimizi sağlamamız çok güzel ve gurur verici bir şey bizim için.
5: Çok gurur duyuyorum bir Türk olarak. Türkiye adına yapılmış çok büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu daha büyük başarılara imza atmamızı sağlar.
0: Kağan 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.
1: Güzel bir duygu. Sonuçta ülkemizin kendi uçağını, kendi savaş araçlarını, gereçlerini üretmesi güzel bir duygu, gurur verici bir şey.
2: Çok mutluyum. İnşallah daha güzeller olacak, daha iyi şeyler olacak.
6: Ben zaten havacılık sektöründeyim. Çok hoşuma gitti. Heyecanla izledik. Gururlandırdı açıkçası.
0: Türkiye Kağan'ın uçuşuyla beraber küresel askeri havacılık sektöründe bir üst lige yükseldi. Oldukça çekişmeli ve yoğun bir rekabetin yaşandığı bir pazardı bu sektör. Türkiye'nin gökyüzündeki gücünü dünyada yakından takip ediyordu. Öyle ki Kağan projesi kapsamında Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.
7: İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
0: Ön anlaşma yapılan ve süreçleri devam eden ülkeler de var. Pakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra resmi ilgi gösteren ve görüşme aşamasında bulunan ülkeler arasında İspanya, Katar, Mısır ve Malezya bulunuyor. Peki Türk savunma sanayinin yüz aklarından olan Kağan'ın özellikleri neler? Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık, sensör füzyonu, uzun harekat yarıçapı, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmat atabilme kabiliyeti.
8: Stealth yeteneği, yani radara yakalanmam. İki, bir defa üstün performans, çift motor. Üstün görüş ve aviyonik sistemleriyle emniyetli uçuşu sağlayan ve dünyanın en gelişmiş modern mühimmatlarını kullanmak suretiyle av olmadan vuran avcı tayarisidir. Kocaman bir aslan var, zincirlere vurulmuş, bekliyor kükremek için. Çift motorla kalktı ve gökleri yardı.
9: 5. nesil milli muharip uçağımız Kağan'la ilgili çalışmalar devam ediyor.
0: TUSAŞ bünyesinde 6.000'i mühendis, 15.000 personel Kağan için çalışıyor.
5: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kağan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kağan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
0: Daha önce 2 uçuş yapan Kağan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kağan 1 yer testlerine devam ediyor. Milli Muharip Uçak Kağan 1'in taksi test faaliyeti de başarıyla gerçekleştirilirken Kağan'a teknik ekip de taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kağan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak. Ve ve 2028 hedefi. İlk 20 uçağın envantere girmesi. Belki de bu yolculuğun en büyük kazanımı teslim edilecek uçak sayısı değil, Türkiye'nin artık kendi gökyüzünü kendi aklıyla, kendi imkanlarıyla, kendi mühendisleriyle, kendi kanatlarıyla koruyabilecek konuma ulaştırması olacak. Çünkü bazı projeler yalnızca çelikten yapılmaz, inançtan yapılır. Bazı kanatlar sadece göğe açılmaz. Bir millet

0: Evet efendim, izlerken bir kez daha gurur duyduk milli muharip uçağımız Kaan'ın o görüntülerini. Şimdi ise sizi İstanbul'da Karadeniz esintilerinin olduğu bir adrese götüreceğiz. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı köyüne. Köyde sadece insanlar değil, renkler de memleket sevgisini anlatıyor. Mega kentin saklı doğasını A Haber ekibi sizler için ekranlarınıza taşıdı. İşte tüm canlılığıyla İstanbul'da köy yaşamı.
1: İstanbul'a yaklaşık 30 dakika mesafe uzaklıktayız. Ancak burada ne gökdelenler var ne de korna sesleri. Beykoz'a bağlı İshaklı köyündeyiz. Şimdi gelin hep beraber İshaklı köyünü gezelim.

0: renklerin süslediği İshaklı köyündeyiz. Gezmeye çıkalım dedik. Muhtarımız bizi bekliyor. Haydi şimdi binelim traktöre gezelim. Kaç yıldır bu köydesin?
1: 52 yıldır.
0: Peki İshaklı köyü aslında İstanbul'a hem bu kadar yakın olup hem de bu doğayı korumayı nasıl başardın?
1: Burak köy adı yaşıyoruz. Hayvancılık var, tarım var. Yani kendi satmak için tarım değil de kendimiz için evimize ihtiyacı karşılıyor.
0: Kaç nüfusu var İshaklı köyünün?
1: 1500'ün üzerinde. %90'ı Trabzonlu.
0: Biz de onu fark ettik. Köy maşallah bordo maviden geçilmiyor. Var mı özel bir sebebi?
1: Trabzon hasreti diyelim. Trabzon'u özlüyoruz.
0: Trabzon'un... Köyün uzman çoğunluğu Trabzonlu.
1: Evet, Trabzonlu. %90 Trabzonlu. Trabzon'un burada yaşatmaya çalışıyoruz. Öyle bir söyleyeyim.
0: Küçük Trabzon diyorlar, doğru o zaman.
1: Trabzon bordoysa İshaklı mavidir.
0: İstanbullulardan zaman zaman böyle şehrin keşmekeşinden kaçmak isteyen insanlar geliyor mu, uğruyor mu buraya?
1: Çok gelen var. Bir de bugün buranın bir özelliği var. Köyün bir girişi var, bir çıkışı var. Yani köyün neresine giderseniz gidin aynı yerden çıkacaksınız. Burada fazla trafik sorunu olmaz. Burada mesela doğal bir köy hayatı, sakin, sessiz, güzel bir ortam. Tabii çok anlamda Trabzonsporlar çok geliyor. Çünkü Trabzonspor logosu bir Trabzon meydanda var, bir de İshaklı meydanda var.
0: Evet, köyün girişinde gördük biz de.
1: Evet, orada olduğu için Trabzonlardan ziyaret etmeye çok gelen var.

0: Kavaklı köyünün doğal manzarası eşliğinde inekleri sevmeye çalışıyorum efendim. Biraz korkuyorum ama sizler için bunu deneyeceğim. Gel kızım, gel, gel, gel, gel. Şurada çok tatlı bir tane var. Onun yanına gitmeye çalışıyorum. Gel güzelim, gel güzelim, gel güzelim, gel güzelim, gel, gel kaçma gel. Gel.
1: Adam kaçıyor benden.
0: Yok, başaramadık. Başaramadık, peşinden koşacağım. Ben koştukça o da gidiyor. Tevfik amca, nasılsın, iyisin?
2: Aa, şimdi sizi sormalı.
0: Biz de iyiyiz çok şükür. Kaç yıldır bu köydesin?
2: 64'ten beri burada.
0: Ey maşallah, ilk gelenlerden misin?
2: Onlardan sonra geldim. İlk gelenlerden sayılırız.
0: Ne yapıyorsun peki burada? Geçimini nasıl sağlıyorsun?
2: Geçimini çalışarak. Bu arazi benim. Evler, ulaşım benim.
0: Burada gördüğümüz hayvanlar da mı?
2: Hayvanların yarısı benim, yarısı dünürüm.
0: İstanbul'a bu kadar yakın olup hem de bu kadar doğayı korumuşsunuz. Nasıl başardınız bunu?
2: Bu bizim içimizden gelen bir şeydir.
0: Biz gezmeye devam edeceğiz. Evet. Hadi Allah'a emanet olun. İshaklı köyündeyiz. Tevfik amcamızla konuştuk. Gezimize devam ediyoruz. Leyan abi, gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız neresi?
3: Köyümüzün barajı var. Çok

0: O zaman şimdi barajı görüyoruz ha? İshaklı Köyü gezimize devam ediyoruz. Şimdiki durağımız baraj. İshaklı Köyü'nde tarım alanlarını ve hayvancılıkta kullanılacak olan su ihtiyaçlarını köylüler buradaki barajdan kullanıyormuş. Şimdi gelin hep beraber bir de baraja bakalım. İshaklı Köyü'nde gerek tarlalarda gerekse hayvancılıkta kullanılan bu barajın suyu meşakkatli bir yolun sonucunda bize de artık şifa olacağını umut ederek suyun soğukluğuna bakmak istiyorum. Bu sıcak havalarda gerçekten şu an buna ihtiyacımız var. Şimdiki durağımız neresi olsun diye bir düşünüyorum ama tavuklar yumurtladıysa biz kümese gidelim, olur mu?
1: Olur.
0: Tamam. Kümese gidelim. Kümese gidiyoruz. Bir diğer durağımıza geldik. Kümesin içindeyiz. Tavukları da çok korkutmaya çalışıyorum. Burada birkaç tane güzel yumurta gördüm. Şimdi onları göstereceğim size. Alayım elime. Çok tatlılar. Küçücük küçücük küçücük. Allah'ım. İshaklı Köyü gezimize devam ediyoruz. Yukarıda kümeste sevememiştim bu güzellikleri. Burada aşağıda yakaladık. Şimdi sizin yerinize de ben bunları seveceğim. Yorulduk da yürüdük, o kadar sıcakta bizi yürüttün. Acıktık, ne yapacağız?
1: Şimdi muğlama yapıp yemeğe gidiyoruz.
0: He, muğlama mı yiyeceğiz? Evet. Hadi gidelim o zaman. İshaklı Köyü gezimize devam ediyoruz. Şimdi Kevser ablanın yanındayız. Yemyeşil bağından, bahçesinden, bostanından sizlere sesleniyoruz. Kevser abla, ne yapıyorsun, nasılsın? Kaç zamandır bu köydesin?
2: Doğduğumdan beri buradayım.
0: Nasıl gidiyor burada hayat?
2: Bahçe işleri, köy hayatı, öyle devam ediyoruz burada.
0: Sen de mi Trabzonlusun?
2: Evet.
0: Maşallah. Yani aslında ben onu konuştum yukarıda başka bir amcamızla da. Hı-hı. Ya memlekete gidiyor musun sık sık Trabzon'a?
2: Evet.
0: Ona dedim, o da 2 yılda bir gidiyorum dedi de işte dedim getirmişsiniz zaten Trabzon'u buraya.
2: Her sene giderim.
0: İyi, güzel. Peki burada ne ektin bostanda? Biraz bize onlardan bahset.
2: Domatesimiz var.
0: Ay, görüyorum bak, domatesler biraz daha yeşil ama değil mi? Olmasına var mı? Aralarında bazı kırmızılar var.
2: Oluyor, oldukça topluyoruz onları.
0: Yani biz böyle İstanbul'da o keşmekeşin içinde bulamıyoruz abla.
2: Salatalığımız var.
0: Salatalığını da gezelim görelim. Önce domatesleri şöyle bir bakacağım, aralarda var mı hiç kırmızı, görüyor musun? Toplayalım.
2: Evet, şurada.
0: Nerede var?
2: Şurada.
0: Ha, şunu alalım mı mesela? Evet. Bu arkadaki değil mi?
2: Evet.
0: Bir tane kırmızı yaşalan bulduk. Bak bunu alıyoruz. Mis gibi de kokacak. Bundan menemen mi oluyor? Ne oluyor bundan?
2: Her şeyi yapıyoruz. Değil menemen mi? Yapıyoruz. Her sabah sofraya doğradık.
0: Su iş gibi yapıyorsun,
2: evet.
0: Değil mi? Tamam. Başka neyimiz var? Gidelim gezelim. Kevser abla bize güzel mıhlama yapacak. Yiyeceksin mi sen de? Sen doydun mıhlamaya.
3: Aynen.
0: Burada. Ay, küçücük. Aa, çok güzel. Bunlar acı mı abla?
2: Yok.
0: Bunu alalım mı?
2: Alabilirsiniz.
0: Aa, Charleston değil mi bu da?
2: Bu da yeşili.
0: Değil mi bunu? Ay, çok güzel. Kıtır kıtır
2: bu,
0: ya.
2: Bu kır biber olarak geçiyor.
0: Bu da Charleston biber,
2: evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Ay bak, şu da çok güzel.
2: Evet.
0: Abla. Ay, mis gibi. Ben bunu bir tane kıracağım bak. Kır. Bak sese bak, ses. Kıramadım. Bu ne salatalığı oluyor abla?
2: Tırtıldı.
0: Ay, bu çok bu var ya, mis gibi, bu da kokacak değil mi şimdi? Alıyorum bak, alamadım. Ay, benim her şey koklama hastalığım var. Orada da var, onu da alıyorum. Bir tane de yukarıda var, onu da alacağız. Güzel. Bu yabani mi abla? Biraz dikenli de bu.
2: Yok yabani değil. Onun
0: tohumu öyle. Dur şunu, evet. Ucundan alacağım o zaman. Şöyle, haydi bismillah. Aldık valla. En çok ürünü, en çok mahsulü, bereketi hangisinden alıyorsun?
2: Ya, biberden güzel, alıyoruz, fasulyeden alıyoruz, domatesten alıyoruz, salatalık.

0: ortada. Şimdi bunlar daha büyüyecek mi?
1: Evet, büyüyecek.
0: Ay çok güzel. Tın tın tın ses çıkıyor. Bir de elime alayım şöyle koparmadan. Şöyle bakın. Ay çok güzel ya. Abla insan burada yaşlanmaz.
1: Evet, yaşlanmaz.
0: Şimdi durağımız neresi abla?
1: Şimdi neresi?
0: Mutfağa mı gidiyoruz? Haydi bakalım Kevser abla bize efsane bir muhlama yapacak. Muhlama yiyeceğiz.

0: gezdik, yürüdük, yorulduk dedik. Şimdi de Kevser ablanın evine konuk olduk. Sağ olsun kendisi mutfağının kapılarını bize açtı. Bize muhlama yapacak. Hatta önce onu da sorayım. Kevser abla, muhlama mı kuymak mı?
1: Muhlama.
0: Neden? Bazen kuymak da diyorlar. Ben karışık.
1: İki adı da var da biz kuymak farklı oluyor, muhlama farklı oluyor.
0: Sizin Trabzon mu öyle söylüyor?
1: Evet.
0: Peki nasıl yapıyorsun? Anlat bize bakalım biraz.
1: Tereyağını koyuyorum. Hı-hı. Sonra ardından az bir şey su döküyorum. Sonra yavaş yavaş ununu böyle elimle böyle karıştırarak...
0: Topak olmasın diye mi?
1: Şöyle yapıyorum. Ondan sonra unun pişmesini bekliyorum. Ardından peynirini koyuyorum, uzatıyorum.
0: Haydi bakalım. Biz de tadına bakacağız.
1: Tamamdır. Şu an yaptık.
0: Ne durumda kuymak? Kuymak mıydı, muhlamaydı? Muhlama mıydı?
1: Muhlama.
0: Ne durumda muhlamamız?
1: Şu an yaptık onu. Böyle. Sadece peynirimiz biraz özel olmadığı için aşırı uzamadı. Sadece o.
0: Yani... Olsun. Bence tadı yine de çok güzeldir, biliyor musun?
1: Evet.
0: O zaman tadına bakacağız. Peynirin uzamayıp uzamamasının ne önemi var?
1: O peynirin güzel olması gerekiyor ki onu uzatsın.
0: Olsun, bence yine de biraz uzuyor.
1: Evet, biraz uzuyor ama istediğimiz kadar değil.
0: Olsun, biz senin elinden ne olursa yiyeceğiz artık.
1: Tamamdır.
0: Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Muhlamamızı yaptık. Bahçede masanın üstüne de koyduk efendim. Şimdi tadına bakalım. Elif Sare, ben muhlamanın tadına baktım. Çok beğendim. Sen bakacak mısın tadına? İshaklı köy kahvesindeyiz. Biraz dinlenmek için şu an burada oturduk. Yanında Niyazi amca var. Niyazi amca, kaç yıldır bu köydesin?
2: 61.
0: 61 yıldan beri mi burada?
2: Evet.
0: Nasıl geçiyor hayat İshaklı'da?
2: Allah aşkına, iyi geçiyor.
0: Neler yapıyorsun? Nasıl geçimini sağlıyorsun?
2: Bir şey yok. Durumda emekliyim. Keyifli sürü.
0: O zamanlarda neler yapıyordun? Niye geldin buraya?
2: Sütçülük yapardım.
0: Hala var mı hayvanın?
2: Yok.
0: Hacı amcam, sen kaç yıldır bu köydesin?
3: 2004'te geldim buraya.
0: Sen daha yenisin nispeten. Niye bu kadar geç geldin?
3: Ne bileyim, biraz zayıf geç geldim.
0: Memleket Trabzon mu senin de?
3: Trabzon.
0: Çoluk çocuk burada mı?
3: Burada.
0: Ne yapıyorsunuz burada?
3: Ben emekliyim, çocuklar çalışıyorlar.
0: Nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu köyde?
4: Bu köyde işte bahçem var, seram var, arılarım var. Yani öyle... Çok onları ticari olarak değil ama biraz daha hani köy hayatına uygun şekilde bu şekilde idare ediyoruz.
0: Peki İshaklı köyü, siz de mi Trabzonlusunuz?
4: Trabzon, Konyalı'nın köyün ucularındanız. Rahmetli babam burada 18 sene muhtarlık yaptı bu köyde.
0: Sizin çocuklar burada mı?
4: Burada büyüdüler artık ama bu köylü hepsi buramı yani.
0: Peki burada kalmaya devam mı edeceksiniz? Ne de planınız?
4: Trabzon'da tabii yine evlerimiz, yerimiz duruyor ama en fazla 15-20 gün, bir ay gidip kalabiliyoruz.
0: Çok da ihtiyaç yok gibi sanki. Burada sanki Trabzon buraya gelmiş.
4: Kesinlikle. Aslında oradaki hayatın aynı şekilde.
0: Minyatür versiyonu dedim ben.
4: Minyatür şekilde hem kültürel seviyede hem aynı şekilde devam ediyor burada da.
0: İstanbul'da köy hayatını ve köy kültürünü yaşatmaya devam eden yerlerden birindeydik bugün. İshaklı köyündeydik. Beykoz Belediyesi'ne bağlı İshaklı köyünde insanlar Trabzon'daki o müsteşar atmosferi yaşatmaya devam etmişler. Bizler de sözü kemençeye bırakıyoruz ve İshaklı'dan hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler. Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
4: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Gözümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
3: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: O trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
3: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
4: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu sosyal medya üzerinden yapılan vize reklamlarını mercek altına aldı. Kurulun incelemelerinde Schengen, İngiltere ve Kanada vizeleri için garantili vize, 30 gün içinde randevu ve %100 onay gibi kesin sonuç vaat eden tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı değerlendirildi. Reklam Kurulu vize ve vize randevu işlemlerinin yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülebileceğini hatırlatarak bu hizmetlerin kesin sonuç garantisiyle sunulamayacağını vurguladı. Bakanlık tüketicilere vize işlemlerinde garanti, kesin onay veya kesin randevu gibi vaatlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, yanıltıcı reklamlarla mücadeleye devam edileceğini bildirdi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Altın 28 haftanın en güçlü sıçramasını yaptı. Ons altın 4300 doların üzerini gördü. Gram altınsa 6600 lira seviyesini buldu. Altındaki yükselişte Orta Doğu'ya ilişkin diplomatik beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yaklaşacağı yönündeki öngörüler etkili oldu. Küresel faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. İşte bu türkü hasretin, özlemin, ayrılığın belki de en acı söz olup dile geliş biçimiydi. Türküyü duyunca içi cız etmeyenimiz yoktur değil mi sevgili dostlar? En çok da kına gecelerinde duyarız bu türküyü. Anadolu topraklarında gelinlere kına yakmak sadece bir gelenek değil, bir veda ve bir başlangıcın simgesidir aynı zamanda. Kına yakılırken gelini ağlatmak da adettendir hani. Ama bu türkü sadece gelini değil, herkese ağlatır. Feryat eden bir kalbin, ayrılığın acısıyla kavrulan bir yüreğin, sevgiliye sitemin ve dahası aileye özlemin duyulmayan sesidir bu türkü.

Yıllar yıllar önce Tekirdağ Malkara ilçesine bağlı bir köyde Zeynep adında genç ve güzel bir kız yaşar. 16 yaşındaki Zeynep bir düğüne gider. O düğünde Ali ismindeki bir delikanlı

0: Zeynep'i görür görmez vurulur. Ali kendi köyüne döner dönmez ailesine durumu anlatır ve Zeynep'in köyüne ailesini gönderir. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Zeynep'i isterler. Düğün zamanı da çok fazla uzatılmaz ve kısa süre içinde Zeynep ve Ali dünya evine gider. Zeynep'in gelin gittiği köyle ailesinin yaşadığı köy arasında 3 günlük mesafe vardır. Bu nedenle de Zeynep sık sık ailesini ziyarete gidemez. Tam 7 yıl boyunca ailesinden kimseyi göremez Zeynep. Zeynep bu hasrete dayanamaz. Her gün evlerinin çatısına çıkarak ağıtlar yakmaya başlar.
1: Hasret ateşi kor olup yakar Zeynep. Ama nafile. Kimse anlamaz onun perişan halinden. O da sıkıntı ve özlemini uçan da kuşlara malum olsun sözleriyle satırlara döker. Bu baba ocağı, ana kucağı burnunda tüten Zeynep'in serzenişidir. Babamın bir atı olsa binse de gelsin. Annemin yelkeni olsa açsa da gelsin. Acaba bilir miydi Zeynep? Kendinden sonra binlerce, belki de milyonlarca kadının bu türküyle yüreğinin en derininden yakılacağını.

Zeynep'in içindeki özlem gitgide ona dert olur. Kolay mıdır baba ocağından, ana kucağından incinmesin diye gözünün içine bakarak büyütülmüş evladın ayrı kalması. Asıl kötü olan da kocasının anlayışsızlığıdır. Eşi Zeynep'in acısını görmez, onunla ilgilenmez. Öyle ki Ali her geçen gün Zeynep'i umursamaz ve sürekli hor görmeye başlar. Hem gurbet hem de koca tarafından örselenmek yorar Zeynep'i. Artık acılar dayanılmaz hal alınca da Zeynep yataklara düşer. Zeynep'in hasta yatağındayken son bir isteği vardır. Anne ve babasının yanına gelmesi. Kocası Ali, Zeynep'in anne ve babasını köylerine çağırmak için yollara düşer. Yollar uzun, yollar meşakkatlidir. Ali 6 gün sonra geri döner. Annesiyle babasını karşısında gören Zeynep başlar ağıt yakmaya. Annesi de kızına eşlik eder.

0: Zeynep hasta yatağında ailesiyle hasret giderir. Giderir gidermesine de, ama hastalığı ilerler. Ve kısa bir süre sonra Zeynep bu dünyadan göçüp gider.
1: Hem babamı ben köyümü özledim.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: Sonucunda da kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle trafiğe kapatılan Antalya-Mersin karayolu da yeniden açıldı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinada mahallesindeki yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Antalya-Mersin karayolu da yeniden açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları da devam ediyor. Ve bir kaza

0: haberi paylaşacağız şimdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde hafif ticari araç tünel duvarına çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti maalesef. 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki T4 tünelinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak tünelin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçta bulunan 3 kişinin ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan bir kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devam edelim efendim şimdi Mekke anlaşmasıyla. Mekke'de imzalanan üçlü anlaşma göründüğünden çok daha fazlası aslında. Pakistan'ın nükleer gücüne Suudi Arabistan'ın finansal altyapısı eşlik ediyor. Belge Türkiye için yükselen savunma sanayi alanında yepyeni pazarlar anlamına geliyor. İsrail'in rahatsızlığını gizlemediği anlaşma için bakın uzmanlar neler söylüyor.
1: İslam Birliği için 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası, bir kilometre taşı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Başbakan Şahbaz Şerif tarihi imzaları attı. Ankara-Riyad-İslamabad hattında devreye giren ortak savunma anlaşmasıyla bölgede kartlar yeniden dağıtıldı.
3: Çok önemli bir anlaşma. Zaten diplomasi sanatının temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme ve galip gelme. İslam dünyasının önde gelen ülkeleri, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'da muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil. Bu İslam dünyasına da bir örnek olacak. Hürmüz Savaşı, Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
4: Oluşan bir güç var. Bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.
2: Mekke ortak savunma anlaşmasına göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor. Ancak bu bir savunma anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği üzere hiçbir ülke hedefte değil. Amaç caydırıcılığı güçlendirmek.
4: Suudi Arabistan bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmaya niyetinde olmadığını gördü.
3: Pakistan'ın özelliği biliyorsunuz nükleer güç. Yani İslam dünyasındaki tek nükleer güç. Türkiye'ye baktığınızda da Türkiye gerek ordusuyla gerek dinamik ekonomisiyle birlikte süper güç, savunma sanayiyle özellikle son 20 senede yaptığımız atılımlar bu ittifakı daha da anlamlandırıyor.
2: Türkiye yüksek askeri gücü ve dünyaya damga vuran savunma sanayisiyle üçlü ittifakın bel kemiği.
4: Savaşabilmek bir şeydir. Önemli bir vasıftır. Ve bunu her ülke ihtiva etmez. Türk milleti savaşçı bir millet. Önemli bir yüksek teknoloji gücü var. Savunma sanayi konusunda çok önemli adımlar atılıyor. İsrail Katar'a saldırdığında Katar'ın elindeki hava savunma sisteminin radarları görmedi saldırıları. Neden? Çünkü Amerikan üstünden yönetiliyor. Ha, o zaman Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin İsrail söz konusu olduğunda işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Ama çelik kubbenin benzeri olduğunda işe yarayacağını biliyoruz. Türkiye'nin özelliği, özgünlüğü, farklılığı burada başlıyor.
1: Önümüzdeki zaman diliminde tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak ama bu tarihi adımın arkası gelecek. Eleştiren ülkeler de gün olacak. Köprünün altından çok sular akacak. Bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
0: Efendim, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan hattında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgesel güvenlik dengelerinde yeni bir dönemin kapısını araladı artık. Mekke Anlaşması bölge ülkeleri arasında rahatsızlığa da sebep oldu. İsrail, Hindistan lideri Modi'yi aradı, tepkisini dile getirdi. Gelin biz de bir İslamabad'a gidelim, Pakistan'a. Fakhur Rahman bizi bekliyor. Hem orada neler konuşuluyor, hem bölgede neler söyleniyor, nasıl yankılandı Mekke Anlaşması, onu dinleyelim Fakhur'dan. Fakhur, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen Mekke Anlaşması'nın yansımalarını dinleyelim senden.
5: Günaydın. Evet, Pakistan başkenti İslamabad şu anda komşusu Hindistan tarafından bir rahatsızlık mesajı alıyor ve Hindistan Başbakanı ile İsrail Başbakanı arasında son dönemde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Maziye bakarsanız İsrail ve Hindistan birlikte Pakistan'ın nükleer programına yönelik gizli planlar çizmişti ve Pakistan bir şekilde bu planları suya düşürmüştü. Geçen yıl Mayıs ayında Hindistan tarafından Pakistan'a yönelik yapılan saldırılarda Türkiye Pakistan yanında durulmuştu. Dolayısıyla şimdi bu Mekke savunma anlaşması, ortak savunma anlaşması ne demek? Bu ortak savunma ve ortak ekonomik kalkınma anlamına geliyor. Hem Körfez'deki Müslüman ülkeler için hem de diğer Müslümanlar için. Tabii Hindistan bunu kabul edemiyor, İsrail ise bunu hazmedemiyor. Çünkü Hindistan ve İsrail'in Orta Doğu'daki emellerini suya düşürmüş oluyor bu anlaşma. Nasıl? Birkaç yıl önce 2023'te Yeni Delhi'de Yeni Delhi Orta Doğu ve Avrupa boru hattı bir ekonomik koridor planı çizilmişti. Dolayısıyla bu yeni gelişme Hindistan ve İsrail, yani bu Yeni Delhi'den çıkacak ekonomik koridor İsrail'deki bir limana uzanacaktı. Dolayısıyla şimdi korkunç rüyalar görmeye başladı hem Hindistan hem de İsrail. Ancak bu anlaşma toplu caydırıcı olduğu için artık Güney Asya'da ve Körfez'de herhangi bir nükleer savaşı önlemede büyük katkıda bulunacaktır. İstikrar sağlamada büyük katkıda bulunacaktır ve Müslümanlar arasında toplu ekonomik projelerin başlamasında savunma alanında işbirliğine yeni bir dönem başlatacak. Pakistan'daki önemli askeri gözlemciler bunu bu şekilde değerlendiriyor. Merve.
0: Fakhur Rahman'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Pakistan'dan, İslamabad'dan aldık yankıları, yansımaları efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma Yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İmralı düzenleme kapsamına dahil değil diyen Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasına ve ekonomideki gelişmelere ilişkin de önemli mesajlar verdi.
6: Abdullah Öcalan'la ilgili konu nedir? Ne durumdadır efendim? Yani
7: o statü... düzenleme kapsamında değil. Bu süreçlerde hassas bir şekilde yine bu süreçler yürütülecektir. Önemli olan burada Hakan Bey, sonuç almak. Sonuç almamız lazım. Bizim artık bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım.
8: Adalet Komisyonu'ndan geçen ve Meclis Genel Kurulu'na gelecek olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin önemine vurgu yaptı.
7: Genel kurulda görüştükten sonra bu kanunlaşacak. Bütün takdir meclisin bu süreçte. Önce silahlar bırakılacak. Nasıl bir hukuki süreçte karşı karşıya kalacağını bilerek silahını bırakmış olacak.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, süreçle ilgili spekülasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.
7: Vatandaşlarımız bu konularda hakikaten müşteri olsunlar. Niyet, iyi niyet ve burada Türkiye'yi çok daha güvenli, çok daha müreffeh, çok daha güçlü hale getirme perspektifi var. Dezenformasyonlara ve provokasyonlara karşı çok uyanık olsun vatandaşlarımız. Kurumlarımızdan sağlıklı bilgi almadan hiçbir söylentiye, spekülasyona lütfen itibar etmesinler.
8: Yılmaz'ın gündeminde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke savunma anlaşması da vardı.
7: Bu bizim NATO'ya veya içinde bulunduğumuz herhangi bir ittifaka alternatif bir yapı değil. Tamamlayıcı bir yapı. Kesinlikle İran'a karşı bir yapılanma olarak bunu görmemek gerekir. Oluşabilecek risklere karşı caydırıcı bir

0: alarak projelerin niteliğini arttıran bir çabanın ben çok doğru olacağını düşünüyorum.
1: Ve ekonomi, Yılmaz, orta vadeli plan güncelleniyor dedi ve ekledi.
0: Eylül'ün ilk haftası yeni güncellenmiş OVP'yi toplumumuza paylaşacağız inşallah. Temel önceliğimiz elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek.
2: Şehit yakınları ve gazilerin haklarını iyileştirecek düzenlemenin detayları belli oldu. Meclis tatile girmeden yasalaşması beklenen düzenlemenin ayrıntılarını alacağız biz de. Hemen Ankara'ya gidelim. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu notlarıyla yayına hazır.
3: Teşekkürler Merve Özkan. Meclis tatile girmeden yani 14 Ağustos tarihine kadar bu kısıtlı süre içerisinde bu sürecin de yasalaşması beklenen özellikle şehit yakınları ve gazilerin özlük hakları, sosyoekonomik haklarından söz etmekteyiz. Bu kapsamda düzenlemeye ilişkin teklif meclis başkanlığına sunuldu. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Özellikle sosyal ve ekonomik haklarından söz etmekteydik. Bu hususta özellikle verilen maaşlar noktasında bilindiği üzere birinci derece gazilik aylığının geliri genel toplamda 253.000'e ulaşacak. Peki nasıl ulaşacak? Gelin buna bakalım. Gazilik maaşı 85.000 TL'ye yükseltilecek. Evde bakım yardımı 70.187 TL. Yine kamuda çalışıyorsa şayet 70.224 TL. Mehmetçik Vakfı desteği var 23.000 TL. Tütün ikramiyesi payı 4.583 TL ve genel toplamda aylık olarak 253.994 TL'lik bir kazanç elde etmiş olacaklar. Tabii ki bu hususta özellikle yapılan açıklamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti kanadından yapılan açıklamalarda vatan savunması için canını ortaya koyan kahramanlar ve aileleri için önemli bir adım atıldığı vurgulanmıştı. İfade ettiğimiz gibi özellikle bu adımlar içerisinde ekonomik haklarının daha da iyileştirilmesi noktasında birçok çalışma var. Bu kapsamda en düşük gazilik maaşı 58.590 ile 68 bin lira arasında değişen bir rakam olacak yasalaştıktan sonra. Öte yandan yeni kanun teklifinde daha önce bilindiği üzere 15 Temmuz gazilerine kamuda iş imkanı sunulmuştu. Bu kapsamda 15 Temmuz gazilerine 28.076 TL'lik bir aylık bağlanması ve bu isimlerin de yani 15 Temmuz'da gazi olan isimlerin de muharip gazilerin diğer haklarından yararlanmasının da öne açılıyor. Öte yandan tabii ki bilindiği üzere dul ve yetim aylıkları vardı. Bu noktada da iyileştirmeler gerçekleştirilmekte. Özellikle dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babaların aylık ödemeleri 7 ila 9 bin TL arasında olanlar 14.037 TL, 14.000 ile 17.000 TL arasında aylık alanlar ise 21.500 TL ödeme alacaklar. Sadece anne ya da baba hayattaysa toplamda 28.076 TL'lik bir aylık ödeme alacaklar. Kuşkusuz ifade ettiğimiz gibi hem şehit ailelerinin sosyoekonomik durumlarının desteklenmesi noktasında hem de gazilerin desteklenmesi bu kapsamda noktasında mecliste zaten bir süredir gündemdeydi. Bunun teklif meclis başkanlığına iletildi. İlerleyen günlerde genel kurulda göreceğiz ve bu sürecinde bu şekilde yasalaşması beklenmekte. Genel detaylar bu yöndeydi. Tabii ki oradaki maddelerin içerisine yeni eklemeler de gerçekleşebilir. Bunlar oldukça yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız diyelim Merve Özkan ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Mert teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim şimdi Bulgaristan'a gideceğiz. Bulgaristan yerel para birimi leva'yı bırakıp euro'ya geçiş yaptı. Peki şimdi Bulgar ekonomisini nasıl bir süreç bekliyor? Oradaki son durumu alacağız. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı bizi bekliyor. Oradaki son durumu aktarmak için hemen sözü Sevda'ya bırakalım.
4: Evet, Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği'ne tam haklı üye oldu. Tabii vatandaşların büyük umutlarla, büyük beklentilerle girdikleri bu Avrupa Birliği dahilinde büyük de beklentiler vardı. Özellikle Avrupa'daki gelir düzeyine ulaşmak, Avrupa'daki istikrarı yakalamak. 2026 yılına baktığımızda nasıl bir manzara? Bu yılın başından itibaren ülke Bulgar levası olan bu para birimine veda etti ve an itibariyle ortak para birimi olan avro euroya geçmiş bulunuyor. Aslında büyük endişeleri vardı buradaki vatandaşların. Acaba Yunanistan'daki senaryo tekrarlanır mı şeklinde ve gerçekte olanlar da gecikmedi. Şöyle ki birçok yerde fiyat pahalılığından bahsedebiliriz. Ondan sonra leva euro hesabı

0: hesaplamalarında fiyatların böyle bir şekilde yuvarlanması, yükselmesi de söz konusu. Her ne kadar hükümet ve devlet şu an seferber olsa da bunun önüne kesinlikle geçilmiyor. Tabii Eurostat'ın da belirtmiş olduğu ve Bulgar ekonomisinin de temel bir geçim kaynağının da olmazsa olmazı olan asgari maaş uygulamasına baktığımızda da zaten olanlar ortada. Bulgaristan Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerek merkez gerek orta gerek Doğu Avrupa'da en düşük asgari maaşı alıyor, 620 euro. Ki Avrupa Birliği'ne üye olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan'da dahi asgari maaşlar daha yüksek olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Gelir düzeyi ve alım gücü de daha yüksek. Kal böyle olunca insanlar gerçekten Avrupa Birliği karşıtı söylemlere geçiyor ve Avrupa Birliği'ne aleyhte olan sesler de yükseliyor. Çok basit bir şekilde ben değil, Eurostat'ın belirttiği bazı rakamları sadece burada verecek olursam sanıyorum ki seyircilerimiz, izleyicilerimiz bizi çok daha iyi anlayacaktır. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye bir ülke ve buradaki asgari maaş en düşük, yani olan minimal maaş dediğimiz 620 euro. Evet, Avrupa Birliği'nin önemli bir ülkesi Almanya. Almanya'da Avrupa, oradaki maaş 2343 euroya yaklaşık ve Lüksemburg'a baktığımızda ise oradaki maaş oranı artık 2700'ü geçiyor. Dolayısıyla doğal olarak Bulgaristan vatandaşları diyor ki o Avrupa, ben Avrupa, diğeri yine Avrupa, ancak ben acaba Avrupa'nın her zaman arka bahçesinde, böyle bir tanımlama var, arka bahçesinde kalmaya mahkum muyum şeklinde tabii ki isyan sesleri bulunuyor. Hal böyle olunca örneğin şimdi bizler burada Kirkovuk, Kızılağaç Belediyesi'nin önünde bulunuyoruz. Kırcaali'de böyle başta Türklerin de yoğun yaşadığı bir bölge buraları, Rodoplar bölgesi, Kırcaali, Kirkovuk, Kızılağaç vesaire. İnsanların ve özellikle de insanların derken ailelerden neredeyse ailelerin bir iki ferdi Almanya, Belçika, Hollanda'da yaşıyor ve orada çalışıyor. Orada çalıştıkları da bir kez daha buraya taze para akışı olarak giriyor. Dolayısıyla Bulgaristan'ı diyebiliriz ki besleyen, özellikle köylerin geçim kaynağını sağlayan yine Avrupa Birliği'nin, ama o diğer ülkeleri oluyor. Hal böyle olunca da burada sık sık gerek basında, gerek insanlar, gerek kamuda Avrupa Birliği'nde çifte lokomotif şeklindeki sesler yükseliyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, Sevda Dükkancı aktardı Bulgaristan'daki son durumu. Efendim, devam edelim, yurda döneceğiz şimdi. Kırıkkale'nin Çerikli Beldesi Belediye Başkanı ödenmeyen su faturaları yüzünden isyan etme noktasına geldi. Kızgındı ama kimse mağdur olsun da istemiyordu. Sayaçları mühürlemek zorunda kalacağını belde sakinlerine video kaydıyla seslenerek duyurdu.
2: Başkan su yok demesini biliyorsanız su parasını ödeyin kardeşim, bu kadar zor değil. Ben ödüyorsam siz de ödeyin.
3: Faturaları tahsil etmek için her yolu denedi ama sonuç alamadı. Son çare su sayaçlarını mühürlemekti. Hemşehrileri mağdur olmasın diye kameraların karşısına geçti, çağrı yaptı.
2: Su parasını ödeyenle ödemeyenin arasında farkı da cuma günü hep beraber göreceğiz. Kimseyi tehdit etmiyorum, bak haberiniz olsun. Suyla bağlantısını keseceğim, bu kadar.
3: Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki Çerikli beldesinde ödenmeyen su faturaları başkanı çileden çıkardı.
2: Su saatleri bozulsa bozuk, bozuk değilse zaten su parasını da ödemiyorsa mühürleyip geçeceğiz. Yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı.
3: Başkan Erkan Çağlar su parasını ödemeyenlere kameralar aracılığıyla çağrı yaptı. Duyarsızlığa öfkeliydi.
2: Nereye kadar bu? Ben böyle bir şey görmedim. Başkan çıldırmadı, başkan da kızmadı.
3: Sayaçların mühürleneceğini duyurdu, belde sakinlerine son kez seslendi.
2: Sizlerden sağduyulu olmanızı istiyorum, son kez rica ediyorum. Suyum aksın istiyorsanız su parasını ödeyin, karşı karşıya gelmeyelim.
1: Efendim ne yazık ki bir boğulma haberi paylaşacağız sizinle. Antalya'dan geldi haber. Denize girdikten sonra kaybolan iki arkadaştan acı haber geldi. Aramalarda iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Evladını kaybeden babanın feryadıysa yürekleri dağladı.
4: Hayatının en acı anını yaşadı. Evladının arkasından feryat etti. Muhammed Topçu ve Uğur Kağan arkadaşlarıyla Kayseri'den tatil için Antalya'nın Konyaaltı ilçesine gitti. Üç arkadaş serinlemek için denize girdi. Ancak Muhammed Topçu ve Uğur Kağan denizde kayboldu. Arkadaşları hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. Bölgeye giden sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri iki genci aramaya başladı. Saatler sonraysa acı haber geldi. Henüz 19 yaşındaki Muhammed Topçu'nun cansız bedeni kıyıdan 10 metre uzaklıkta bulundu. Daha 20'sinde olan Uğur Kağan'ın cansız bedenine ise yaklaşık 25 metre açıkta 10 metre derinlikte ulaşıldı. İki arkadaşın cansız bedeni morga götürüldü. Evladı Muhammed Topçu'nun cenazesini teslim almaya giden acılı babanın feryadıysa yürekleri dağladı.
1: Sevgili izleyenler, Amerika'da bir alışveriş merkezine yönelik silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. Can kaybının çok daha fazlası olabilirdi. Katliam şans eseri orada olan bir eski polis sayesinde önlendi. O şimdi Amerika'nın yeni kahramanı.
3: Görev başında değildi ancak sorumluluk bilinciyle silahlı saldırıya tek başına göğüs gerdi. Herkesi tahliye etti. Amerikan polisi 1 Ağustos'ta bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırının görüntülerini paylaştı. Saldırgan Chad Williams olay yerine böyle geldi. Eski polis memuru Austin James Scott hemen devreye girdi. Herkesin güvende olması kritik önemdeydi. Çalışanları tahliye eden kahraman polis saldırganla çatışmaya girdi. Hedefine ulaşamayan saldırgan uzaklaşıp önce otoparka sonra da bir mağazaya gitti. Üç kişiyi öldüren en az 6 kişiyi de yaralayan zanlı bölgedeki herkese kabusu yaşattı. Polisin gelmesiyle de yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Amerikan kamuoyu James Scott'ı kahraman ilan etti.
1: Sevgili izleyenler, Isparta'daki kazılarda yaklaşık 1500 yıllık bir eser ortaya çıkarıldı. Üzerinde Daniel peygamberin rüyasında gördüğü 4 canavar ve aslanın tasvir edildiği kabın dünyada bilinen başka bir örneği bulunmuyor.
4: Yıllık eser gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi kabın dünyada bir benzeri yok.
5: Kilisenin kalıntıları içerisinde açığa çıktı. Kilisede kullanılan litürjik bir kap.
4: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokeia antik kentinde sürdürülen kazılarda Hristiyan sanat tarihi açısından oldukça önemli litürjik eser bulundu.
5: Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş. Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış ve tek örnek olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş.
4: Milattan sonra 6. yüzyıla tarihlendirilen iki kulplu kabın üzerinde Daniel peygamberin rüyasında gördüğü 4 canavar ve aslan tasvir ediliyor. Rüyada denizden çıkan 4 canavarın Babil, Med, Pers ve Helenistik krallıklarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.
5: İki kalıp olarak yapılmış, her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
4: Hristiyan inancındaysa bu tasvir İsa'nın gelişine işaret eden metinlerden biri olarak yorumlanıyor.
5: M.Ö. 7. yüzyılda geçen bu kehanet hikayesinin İsa'nın gelişini haber verdiğini düşünüyorlar, yeniden yorumluyorlar ve bu kabın üzerine işliyorlar. Hem Antiyokya için hem ülkemiz için bu eser ünik ve ses getirecek bir eser.
4: Kazılarda bulunan kalıplar antik kentte gelişmiş bir seramik üretimi olduğuna işaret ediyor.
1: Sevgili izleyenler, yayınımıza Bir Türkü'nün Hikayesi programıyla devam edeceğiz şimdi. Karakaş, gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Bir türküden fazlası, yıllar süren bir özlem, kaderin yeniden yazdığı bir karşılaşma ve bir gecede doğan o ölümsüz eser. Sözleri ve bestesi Ali Ercan'a ait olan Karakaş, gözlerin elmas türküsünün o hüzünlü hikayesini izleyeceğiz şimdi.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba değerli izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, türküler bir nota değildir sadece. Bir hatıradır, bir yaradır ve bir ömür boyu kalpte taşınan bir sızı. Söylendikçe çoğalır, dinlendikçe derinleşir. Kimi zaman bir bakışta doğar, kimi zaman yıllar sonra unutuldu sanılan bir aşk yeniden kapıyı çalar. İşte bu türkü de bir gecede yazılmış bir ezgi değil, bir ömre yayılmış bir hikayedir. Bu programda sözleri ve bestesi Ali Ercan'a ait olan, adını duyan herkesin kalbinde başka bir hatırayı uyandıran Kara Kaş Gözlerin Elmas türküsünün insanı titreten o hikayesini getireceğiz ekranlarımıza.

Yıl 1948. İstanbul'un geceye karışan sokaklarında bir gazinonun sahnesinde genç saz sanatçısı Ali Ercan yanık sesiyle türkü söylüyordur. Saz tellerinden dökülen ezgiler arasında bir çift göz takılır yüreğine. Adı Emel'dir. Kara kaşlı, kara gözlü, hafif esmeraç olan teniyle bir bakışta unutulmayacak bir kadındır Emel. Ama Ali Ercan utancından açılamaz genç kızı. Bu ne ilk sır ne de son olacaktır belki de. Ama her insanın hayatında olduğu gibi ilk aşk kalpte en derin izi bırakan olur. Yıllar geçer, şehirler değişir, sahne ışıkları başka başka yüzleri aydınlatır ama Emel'i unutamaz Ali Ercan.

Takvimler 1959 yılını gösterdiğinde Gaziantep Öğretmen Okulu'nda kurulacak folklor topluluğu için Ali Ercan'a bir davet gelir. Gündüz folklor çalışmaları, akşamları ise bir gazinoda sahne alacaktır. Ve kader yine iş başındadır. O akşam Ali sahneye çıktığında salonun bir köşesinde yıllardır kalbinde taşıdığı o yüzü görür. Emel'i. Aradan 11 yıl geçmiştir ama bazı duygular zamana yenilmez. O gece uyku girmez Ali Ercan'ın gözüne. Şafak sökerken kapı çalınır. Yaşlı bir kadın, evladım der, niçin uyumuyorsun? Ali kalbinde biriken her şeyi anlatır ve öğrenir ki o yaşlı kadın Emel'in annesidir. Sonra Emel de gelir. Artık aramızdaki dağlar burada sona ermeli der. Bu anda bir başka gerçek çarpar sanatçının yüreğine. Zaman herkesi değiştirir. Emel de çok değişmiştir.

0: İşte tam o anda bir şimşek çakar, sözler ve ezgi kalbinden sazına akar. Onlar gittikten sonra kaleme ve kağıda sarılır. Sanki yıllardır bekliyormuş gibi mısralar kendiliğinden dökülür. O sabah, o saniyede kara kaş gözlerin elmas hem yazılır hem de bestelenir. Akşama kadar sazıyla defalarca çalar. Akşam gazino sahnesinde ilk kez seslendirir ve o türkü kendi yolculuğuna başlar. 1960 yılında türkü Niğde'de çalınır, söylenir ve o günden sonra türkü yurdun dört bir yanına yayılır.
1: Ne gecem ne gündüzüm benim, yaşım oldu 49.
0: Dilden dile, gönülden gönüle. Ancak her meşhur türkü gibi bunun da ardında söylentiler dolaşır. Kimi der ki bu hikayeyi Siirt'te görev yapan Osman Onur isimli bir polis yazdı. İsimler karıştı, sözler sahip aradı. Ama türkü sahibi hiç üzülmedi. Çünkü o biliyordu, gerçek eninde sonunda ortaya çıkardı. Bazı türküler sadece notalardan ibaret değildi. Bir bakış, bir özlem, sabaha kadar uyunmayan bir gece ve kaderin ince bir dokunuşu.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Evet, bir türkünün hikayesini taşıdık ekranlarınıza efendim. A Haber olarak da İstanbul'un köylerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şile'nin Hacılı köyüne gideceğiz bu kez. Çünkü orada hayat şehirden uzakta, kendi ritminde devam ediyor. Bu köyde tarım, hayvancılığın yanı sıra ocaklarda da mangal kömürü üretimi var. Arkadaşlarımızın izlenimlerine bakalım şimdi.
1: Şile'nin Hacırlı köyündeyiz. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp doğayla baş başa kalabileceğiniz bu güzel atmosferi birlikte keşfedelim. Hacırlı köyünde tarım ticaretten çok bir yaşam biçimi. Bu görmüş olduğunuz bahçede köy sakinleri bütün taze meyvesini yetiştirip dalından kopartıyor. Şimdi ise Hatice teyzemin bahçesindeyiz. Teyzeciğim, burada neler yapıyorsun? Ne ekip biçiyorsun?
2: Kendi ihtiyacımız işte fasulyesi, biberi, patlıcan, domates, mısır. Ne ekiliyorsa onları ekiyoruz, yetiştiriyoruz kendi ihtiyacımız kadar.
1: Günde kaç saatini bu bahçede harcıyorsun Hatice teyze?
2: Akşamüstü genelde çıkarım ben. 3-4 saatimi harcarım burada. Otunu temizle, çapasını yap, sula. Böyle işte bunlarla oyalanıyoruz.
1: Hatice teyze, biraz da bana köyünden bahseder misin? Ne zamandır buradasın?
2: Ben bu köyde doğup büyüdüm. Bu köyde. 68 senedir bu köydeyim.
1: Bana biraz bu köyü anlatabilir misin? Çocukluğun olur. Şimdi yaş-

0: yaşadığın şeyler olur.
1: Çocukluğumuz çok iyiydi canım. Şimdi çocukluğumuza dair hiçbir şey yok artık. Çocukluğumuz çok güzel geçti.
0: Bu köyde en sevdiğin şey nedir Hatice teyze?
1: Doğallık. Bu köyde en sevdiğim şey doğallık. Doğal köyümüzü her zaman daha çok seviyorum. Köy hayatı her zaman güzeldir canım. Köy hayatı İstanbul'da yaşaması çok zor. İstanbul'da da yaşadık ama köy hayatı bir tane.
0: Birazcık da bahçeni gezelim mi Hatice teyze?
1: Gezelim.
0: İşte gördüğünüz gibi dalından taptaze patlıcanlar Hatice teyzemin bahçesinde. Defne'cim merhaba, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Sen de seviyor musun köyünü?
2: Çok seviyorum. Burada oyun oynaması çok güzel ama zaten İstanbul'a gidecek günler biraz üzücü olabiliyor.
0: Özlüyor musun nenenle dedeni?
2: Çok özlüyorum.

0: Bey, kaç yıldır Hacılı Köyü'nde yaşıyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında doğma büyüme buralıyız. Gebze'ye gittik falan, orada durduk bir 10 sene falan. Sonra kendi köyüme geldim buraya, yerleştim. Kardeşimle beraber işte hayvancılık yapmaya karar verdik. Hem de devletimizle hani bağış, yardım gibisinden şeyler de vermişti. Normalde dededen gelen bir şey aslında, normalde başladık söyleyeyim. Ondan sonra işte Gebze'ye gidip geldikten sonra şu anda iki yıldan beri bu işi yapıyoruz.
0: Maşallah. Mesainiz saat kaçta başlıyor Fatih Bey? Bir gününüzü anlatır mısınız?
1: Tabii, bir günüm şöyle geçiyor. Sabah kalktığımız zaman işte ilk önce hayvanların yemi, suyu, samanı, onlarla uğraşıyoruz. Saat 7-7.30 gibi kalkıyoruz. Sonra işte hayvanları dediğimiz gibi yem, su, o, bu filan derken sonra dışarıya salıyoruz. Dışarıda akşama kadar peşinde gidiyorsun işte hani bir şey olmasın diye, rahatsızlanmasın, düşmesin gibisinde. Aralarında buza yapacak olanlar var. Onları takip ediyorsun. Sonra geliyorsun işte öğlenliği, yemekli, kahvaltılı gibi anca buluyor zaten. Ondan sonra tekrar yemeğini, kahvaltını yedikten sonra tekrar peşlerine gidiyorsunuz. Akşam olunca saat 7-8 gibi ahıra, yani dediğimiz Türk tabirinde diyeyim, tama koyuyorsunuz. Ondan sonra tekrar aynı yemini, samanı verdikten sonra istirahatı çekebiliyorsunuz. Öyle oluyor bizimki.
0: Fatih Bey, şimdi buza yapanlar var derken gülümsediniz, evet. Onu fark ettim. Heyecanlandırıyor gibi sanki bu durum sizi.
1: Tabii ki, yani sonuçta emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Yani 9 ay bekliyorsunuz. İşte rahatsızlığı, ilacı, oyusu, busu. Devamlı hep hani ilgi isteyen bir şey. Onun da siz de hani sonuçta emeğini aldıktan sonra çok güzel bir şey geliyor.
0: Senedir Hacılı'da yaşıyorsun?
2: Ben doğduğumdan beri Hacılı'da yaşıyorum.
3: 70 seneden 70.
0: Hacılı'yı biraz anlatabilir misin bana? Çocukluğun nasıl geçti burada?
2: Çocukluğum, hayvanlara bakardık, dağa giderdik. Keçilere, koyunlara bakardık, kömür yakardık, böyle çift sürerdik eskiden.
0: Şimdi neler yapıyorsunuz?
2: Şu anda işte emekli oldum. Yine köyde.
0: Sefasını sürüyorsun.
2: Ha, sefasını sürüyorsun.
0: Maşallah. Peki burada hala komşuluk devam ediyor mu?
2: Tabii canım, kendi komşu mahalle arkadaşlarımız var, eskiler var, komple oturup muhabbet ediyoruz akşamları.
0: Hala köy kahvesinde hep birlikte oturuyor musunuz?
2: Hep beraber oturuyoruz.
0: Peki siz köyünüzü seviyor musunuz?
2: İlla ki seviyorum, babamdan kalan, dedemi babama, o zamanlar ben ufaktım. Hep beraber otururduk, gezinirdik.

Burada zaman biraz daha yavaş akıyor. Bir yanda kuş sesleri, bir yanda akan dere. Hacılı'nın bu huzur veren atmosferini birlikte keşfetmeye devam edelim.

0: Şimdi Münise teyzem elleriyle yaptığı mis gibi kokan köy ekmeklerini fırından çıkartıyor. Şimdi bizler de deneyeceğiz. Bakalım çıkartabilecek miyiz?
1: Denemesi bedava. Buyurun.

0: Elbise teyze, ekmeklerini hep kendin mi yapıyorsun burada?
1: İşte o ara sıra oldukça, oldukça gülüm.
0: Bu ekmeğin özelliği nedir?
1: Herkes şimdi bu ekmeği seviyor. Sapı ekmeğinden herkes yedikçe bıkıyor şimdi. Onun için herkes bunu tercih ediyor.
0: Münise teyzeciğim, el arabanla gelmişsin. Şimdi bu ekmekleri alıp nereye gideceksin?
1: Evi önüne kadar götüreceğiz. Ondan sonra kendi elimizle yukarı çıkarıp yerine koyacağız. Misafir geldi, onlara da sunarız kızım. İnşallah size de verebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Çok da güzel kokuyor zaten.

0: burada görmüş olduğunuz odunlar günler süren emeğin sonunda mangal kömürüne dönüşüyor. Hacılı köyünde ustalar geleneksel yöntemlerle bu mesleği halen daha yaşatmaya devam ediyor.
1: Babasının zamanından beri bu iş yapılıyor, kömür işi, mangal kömür işi. Haliyle şimdi babadan biz devraldık. Biz kendimiz yürütmeye çalışıyoruz. Son demlerinde diyebiliriz ama bu konuda mangal kömürcülüğü.
0: Peki biraz yapımını anlatabilir misiniz mangal kömürünün?
1: Şimdi öncelikle kuyuya başlamadan önce yılgın dediğimiz çıra. Kuyu ateşlemek için, ateşle daha pratik oduna sarması için sağladığımız bir yöntem var. Önce oradan başlıyoruz. İlk göbek kısmından başlıyoruz. Yılgın. Sonrasında odunları tek tek yuvmaya başlıyoruz. Şu an bitmiş hali bu. Artık ateşleme kısmına geçeceğiz bundan sonraki süreçte.
0: Peki sizin burayı yapmanız kaç gün sürdü?
1: Yani sadece bu odunları buraya toparlaması yaklaşık bir 4 günümüz aldı. Bunu örtüp ateşledikten sonra da yaklaşık bir hafta kadar yanacak bu. Bir hafta yandıktan sonra artık çıkarma işlemine başlayacağız. O da bir 3-4 gün falan muhtemelen sürecek.
0: O zaman bu yaklaşık olarak 2 haftalık bir süreç diyebilir.
1: Evet, yani 2 haftayı buluyor. Şimdi ateşlediğimizde zaten bunu biz gece gündüz başında beklememiz gerekiyor, 24 saat. Çünkü açılma riski oluyor. Haliyle başında beklemediğimiz zaman da odunlar küle dönmüş oluyor. Bu da bizim haliyle çıkaracağımız kömüre bir ton çıkaracaksak 800'e iniyor veya 700'e iniyor. Haliyle burada da zararımız olduğu için başında 7-24 saat beklememiz gerekiyor.
0: Bilal Bey, ben biraz da köyünüzden bahsetmek istiyorum. Hacılı Köyü. Siz neler söylemek istersiniz köyünüzle alakalı?
1: Köyümüz gerçekten yaşanılacak bir yer. Doğma büyüme buralıyım. Şehir hayatım da oldu. Ama tabii ki de buradaki şartlar yorucu, yıpratıcı olmasına rağmen köyümüzü seviyoruz. Çok iyi bir konumda. Şelalesi var. Hayvancılık yapılabiliyor. Mangal kömürü yapabiliyoruz. Buna istinaden yaşanılabilecek yer olarak tanımlayabilirim köyümüzü.
0: Mehmet Ali, çok memnun oldum. Köyünü seviyor musun?
2: Evet.
0: Köyünde en çok neyi seviyorsun Mehmet Ali?
2: Babamı.
0: En çok hangi hayvanı seviyorsun Mehmet Ali?
2: Buzağı.
0: Buzağı mı seviyorsun? O da senin gibi küçük değil mi?
2: Evet.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sosyal medya devi Meta, çocuk güvenliği tartışmalarının merkezinde. Facebook ve Instagram platformlarında çocuk kullanıcıları yeterince korumadığı gerekçesiyle şirkete ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada mahkeme, Meta'nın platformlarındaki tasarım ve algoritmaların çocukları zararlı içeriklere maruz bırakabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Karar kapsamında şirketin 942 milyon dolarlık ödeme yapmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Meta'nın çocuk kullanıcıların güvenliğini artırmak için daha güçlü önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: Bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Canlı yayın.
4: 2009'da ve sanat yönüyle ağırlıklı bölümlerle oluşan bir 2 yıllık bölümdü. Ardından Ayvansaray Üniversitesi 2016 yılında ve 2022 yılında İstanbul Topkapı Üniversitesi adını alıyor. Bu şekilde hem Mütevelliyet Başkanı Sayın Emre Tezmen'in öncülüğünde, arkasında güçlü bir holding, Terra Holding bünyesindeki şirketlerle birlikte öğrencilerimize istihdam ve kariyer olanağı sunma yolunda ilerleyen bir üniversiteyiz. Şu anda 47 tane lisans, 46 tane ön lisans bölümü, 27 tane yüksek lisans ve 7 tane fakülteyle, 9 tane yerleşkeyle İstanbul'un çok merkezi noktalarında öğrencilere bölüm seçme imkanı sunabildiğimiz bir üniversiteyiz. Bu noktada şunları söyleyebilirim. Özellikle yüksek burs oranları, indirimler sosyal medyada karşılarına çıkıyor. %45, %55, %65. İnanın bunların hiçbir önemi yok. Öğrenci şuna bakmalı. Ben son noktada ödeyeceğim rakam nedir? Ve biz diğer üniversitelerin fiyatlarını da karşılaştırarak, bir pazar araştırması yaparak zaten öğrencimize sunabileceğimiz en ekonomik ücretin ne olduğuna o şekilde mütevelli heyetimiz karar veriyor ve en nihayetinde görecekler ki Topkapı Üniversitesi'nin vermiş olduğu indirimler zaten diğer üniversitelere kıyasla çok daha uygun olduğunu, ekonomik olduğunu görebilirler. Çünkü vakıf tamamıyla kar amacı gütmeden öğrencilere destek amaçlı bu eğitim ücretini belirliyor.
5: Evet. Peki şimdi bir diğer konuda uluslararası programlar, öğrenci değişim programları.
4: Evet.
5: En çok araştırdıkları konulardan bir tanesi de bu. Bu anlamda hangi imkanları sağlıyorsunuz öğrencilerinize?
4: Şimdi buraya geçmeden bir noktaya da değineyim. Tabii. Unuttum çünkü o kısmı söylemeyi. Sabit ücretli teşvikli bölümlerimiz var Ahmet Bey. Öğrenci girdiği yıl ne kadar ödemişse mezun olduğu yılda aynı şekilde o parayı ödeyecek. Örneğin 200 bin liradan siz bir bölüme yerleştiniz. Dördüncü sınıfta da ödeyeceğiniz rakam 200 bin olması sizi rahatlatmaz mı ekonomik olarak?
5: Rahatlatır tabii ki.
4: Bölümlerimizi incelesinler. Mutlaka bu tür bölümlerimizi de tercih edeceklerini düşünüyorum öğrencilerimizin. Ki özellikle sayısal zekası daha yüksek olacağını düşündüğümüz mühendislik fakültesi seçecek öğrencilerimiz, mesela mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizin tamamında bölümlerde sabit ücret teşvikimiz var. İletişim fakültesinde yine sabit ücret teşvikimiz var. Bunları mutlaka sayfamızdan incelesinler. Geçeyim uluslararası olanaklar kısmına. Öğrencilerimiz şundan emin olabilirler. İyi bir akademik kadroya sahip Topkapı Üniversitesi. Bölüm bölüm inceleyebilirler. Özellikle akreditasyon almış bölümlerimiz var ve akreditasyon süreci devam eden bölümler var. Mesela mühendislik düşünen bir öğrenci neye bakmalı? MÜDEK sertifikasyonu var mı? Topkapı Üniversitesi'nde bu var. İşletme fakültelerinde bakacağı sertifikasyonlarda AQUIN diye bir Almanya merkezli sertifikasyon sağlayan, akredite eden kuruluş var. Bu da yine Topkapı Üniversitesi bölümlerinde yer alıyor. Diğer bölümlerde de aldığımız ve süreci yürüttüğümüz anlamda şunu söyleyebilirim. Özellikle kabin hizmetlerinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tek onay merciği, eğitimini onayladığı Topkapı Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümümüz mevcut. Aynı zamanda aşçılık ve turist rehberliği bölümümüzde TURAK tarafından akredite edilmiş. Yani bu demek oluyor ki aslında siz Avrupa'nın gerisinde bir eğitim vermiyorsunuz. Onunla yarışır, aynı seviyede eğitimi öğrencilerinize sunuyorsunuz. Bir de özellikle çok popüler mavi diploma meselesi var. Ahmet Bey, siz de duymuşsunuzdur. Bu aslında diploma ekinden hiçbir farkı yok. Bütün üniversitelerimiz şu anda devlet üniversitesi de olsa diploma ekini öğrencisine vermek durumunda. Öğrenci işlerine mezun olduğunda gidip almış olduğu diplomanın transkriptin İngilizcesini alıyor ve onaylı bir şekilde gitmiş olduğu ülkede sunabiliyor. Ve bu gerçekten de kabul ediliyor. Çünkü bütün üniversitelerimizde almış olduğunuz dersler Bologna süreci kapsamında bütün dünya üniversitelerinde sayıldığı için sonuç olarak hiçbir değişiklik yok. Endişe etmesin öğrencilerimiz. Özellikle Topkapı'nın şöyle bir özelliği de var. 2 yıllık bölümdesiniz diyelim ki. Evet. Teknik bölüm okuyorsunuz. Bilgisayar programcılığı. Türkiye'de tamamlamaya yöneldiğinizde DGS dediğimiz dikey geçişle tamamlamaya gittiğinizde karşınıza dikey geçiş sınavına girmeniz gerektiği ve çok az kontenjanlarla tercih yapmanız gerektiği çıkacak ve sınava hazırlanacaksınız. Biz şunu sağladık öğrencilerimize. Riga Teknik Üniversitesi Letonya'da anlaşma yaptık. Bizden mezun öğrencimiz eğer İngilizce yeterliliğini alıyorsa kendisini direkt sınavsız koşulla oraya cüzi bir miktar ücretle 3 ve 4'ü yapması için gönderebiliyoruz. Protokol imzaladık. Sağlık bölümlerinde de Litvanya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de anlaşmamızı yaptık ve bu şekilde 2 yıllık mezunlarımızın da önünü açmış olduk.
5: Evet. Hocam az önce indirimli fiyatlardan bahsettiniz. Şimdi bu sabit ücretli bölümlerde de geçerli mi?
4: Tabii ki. Birinci sıra indirimimiz şaşırtacak seviyede yüksek oranlı.
5: Evet. Yani o piyasanın yüzden... altında dediniz.
4: Evet.
5: Öyle bir
4: evet,
5: cümle
4: evet,
5: kurdunuz. Evet. Yani piyasanın altında 4 sene sonra aynı fiyat mı oluyor?
4: Evet efendim. Evet. Ve bu gerçekten özellikle bilişim altyapısı olan bölümlerde de çocuklar görecek ki ya nasıl oluyor da böyle bir fiyat
5: yani
4: veriyorlar.
5: Şöyle zannedilmesin diye sordum bunu. 4 yılın bir ortalama fiyatı alınıp da sabit ücret denilmiyor değil mi? Yani
4: yok.
5: Öyle zannedilmesin.
4: Yok, yok, yok. Kesinlikle. Bugünün evet. şartlarında aslında en düşük ücretli olarak öğrenci girecek ve 4 yılın sonunda aynı ücretle mezun olacak. Üniversitemiz arkasında bulunan holdingle bu desteği veriyor.
5: Peki staj ve iş imkanları yani mezunları evet. takip ediyor musunuz? Mezunların evet. işe yerleşme oranı nedir diye sorsam bu anlamda sektör işbirlikleri evet. ne durumda? Hangi çalışmaları yapıyorsunuz?
4: Ahmet Bey biz 17 yıllık bir üniversiteyiz ama evet. bunun yaklaşık 10 yılı Plato Meslek Yüksekokulu dediğimiz 2 yıllık bölümlerle aslında bugünlere geldi. Yeni yeni 4 yıllıklarımızda mezunlar artık oluşmaya başladı. Yaklaşık işte 2016'dan bugüne 10 yıllık bir sürede toptalde 20 ya da 30 bölümümüzün maksimum mezunu vardır. Ve onların da her birini takip ediyoruz. Staj ve kariyer birimimiz onlarla görüşme sağlıyor. Bu mezunların buluşma günleri olur. Herkes bilir ve bunlara iletişimimizi devam ettiriyoruz. Çünkü onlar bizim artık orada bir temsilcimiz. Bugün burada A Haber stüdyolarında bir çalışanımız olsa o bizim için bir kapı. Oraya biz bir öğrencimizi staj için gönderebiliriz şeklinde devam eden bir sürecimiz var ve her biriyle iletişimdeyiz. Evet. Bu noktada da şöyle bir bilgi de aktarayım. Mesela Tere Holding bize öğrencilerimize çalışma imkanı sağlıyor. Örneğin şirketleri bünyesinde call center hattını benim öğrencilerimin imkanına sunuyor. Gelin çalışın burada call center hizmeti sağlayın. Bir yandan da okurken çalışma imkanı bulun şeklinde desteklediğini de belirteyim. Ve ondan fazla şirkette bilgi işlemden tutun. Halkla ilişkileri birçok departmanda stajyeri ayarlama konusunda Tere Holding bize müteveliyet başkanımız sağ olsun Emre Tezmen destek vermekte ve bu anlamda açık çek sunmakta. Tabii ki iş imkanı sağlamak isteriz. Ahmet Bey siz de takdir edersiniz ki ama o kadar mezunu bir yerde çalıştıramazsınız. Siz de biliyorsunuz. Evet. Şöyle bir durum var. Sen eğer kendini gösterirsen ben bu işi istiyorum dediğini ispatlarsan çocuklar zaten kendilerine iş imkanı sağlayacaklarını düşünüyorum. Burada iş imkanını orası sağlamaz, biz sağlamayız. Öğrenci kendisi sağlar. Evet. Bunu da unutmasınlar.
5: Mezun olmadan tecrübe edinmiş oluyorlar aslında ki.
4: Kesinlikle.
5: Günümüzde bu çok daha önemli bir şey haline geldi öyle değil mi?
4: Tabii.
5: Tecrübe, iş tecrübesi.
4: Kesinlikle. Bugün bizim tercih tanıtım günlerinde tercih şenliği dediğimiz o alanda Ahmet Bey 130 tane öğrencim çalışıyor. Evet. Hepsi bu sıcakta ter döküyor. Kendi alanında gelen öğrencilere bilgi vermek için gezdiriyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Sırf bizim okulumuzu sevdikleri için değil. Birazcık tecrübe kazanmak, insanlarla konuşmak, iş dünyasını tanımak. İlk başta kendi üniversitelerinde çalışarak başlıyorlar. Özellikle bu noktada çocuklara naçizane önerim şu olsun. Öğrenci kulüplerinde etkin olun. Öğrenci faaliyetleri özellikle çalışan öğrenci kısmında ilan çıkılmışsa siz başvurun. Alanınız ne olursa olsun. Çünkü En güvenli alan neresi olabilir Ahmet Bey? Yani okuduğunuz okulun içerisinde çalışmak değil midir? Mesela bunlarda da ilginin düştüğünü sezimliyorum. Biraz daha hazırcılığa, ya ben mezun olduktan sonra çalışırım gibi ifadeleri duymaya başlıyoruz.
5: Ama biraz böyle bir şey kalmadı.
4: Emek vermek lazım. Çünkü bu tecrübeye bakıyorlar şirketler artık. Geçmişte ne yaptın?
5: Ya kendi kendisini ispatlayacak dediniz ya. Artık sadece bir diploma herhangi bir işe yaramıyor. Kesinlikle. Hangi üniversite olursa olsun herhalde. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Sosyal beceriler, kişisel beceriler, kişisel kabiliyetler çok daha artık ön planda.
4: Ön planda.
5: Sektör gözünde değil mi?
4: Kesinlikle. Yabancı dili öğrenmek.
5: Evet.
4: Erasmus yapılabiliyorsa çok rahat yapılabiliyor. 2.20 not ortalaması istiyoruz Ahmet Bey.
5: Evet.
4: Başvuran sayısı inanılmaz seviyede düşük. Ancak ne hikmetse bu tercih dönemlerinde ilk sorulan soru şu: Erasmus var mı?
5: Evet.
4: Ya bu kadar sorulduğu kadar yani öğrencilerimizden şunu istiyoruz. Lütfen ilgi gösterin. Hı. Yabancı dili öğrenin, hazırlık sınıfına gidin. İngilizce bölümlerin, Ahmet Bey dikkat edeceklerdir adaylarımız, lütfen incelesinler. Topkapı Üniversitesi'nde ücretleri Türkçelerden bir miktar daha düşük. Mütevelli heyetimiz teşvik amaçlı bunları daha düşük yapıyor. İngilizce bölümlere yönelsinler diye.
5: Evet. Uluslararası programlar demek zaten yabancı dil demek ve network demek. Bu da çok önemli. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
4: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey.
5: Sayın seyirciler, Eğitim Dünyası'nı noktalandırıyoruz. İstanbul Topkapı Üniversitesi Tanıtım Daire Başkanı Gökhan Şinel'le birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

İyi sabahlar sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saatteyiz artık. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Adana'dan bir göçük haberi ulaştı haber merkezimize. Adana'da tünel çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Eğriçam mahallesinde 8 Ağustos günü tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük

0: Meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 5 işçiden biri hayatını kaybetti. Biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 3 işçi de kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Bekir Çelik'ten de ne yazık ki acı haber geldi. Çelik doktorların tüm müdahalesine rağmen ne yazık ki kurtarılamadı sevgili izleyenler. Ve ölü sayısı da 2'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'daki güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Zirvenin ardından bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verildi. Adalet Bakanı Gürlek, meydanı boş sanmayın, devlet burada ifadesini kullandı.
1: Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
2: Suçlularla mücadelede mesaj netti. Adalet ve güvenlik için iki bakanlık omuz omuza verdi.
1: Herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Esenyurt'ta bir araya geldi. İki bakan koordineli yürüttükleri çalışmalar kapsamında briefing aldı.
1: Suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
2: Akın Gürlek önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacaklarını belirtti.
1: 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sadece Esenyurt'ta 7 ayda 7000'den fazla suçluyu yakaladıklarını söyledi.
3: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız.
2: Bakan Çiftçi sokaklardaki bir diğer soruna sahipsiz köpeklere değindi.
3: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
0: Efendim, Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifinin ayrıntıları netleşti. Şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişletecek düzenleme ile birinci derecede bir gazinin aylık geliri 253 bin liraya kadar yükselecek.
4: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
2: Vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanlarla aileleri için önemli bir adım atıldı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları genişliyor. Sosyal ve ekonomik imkanları güçlendiriliyor.
5: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
2: Şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenleme meclise sunulmuştu. Teklifin detayları netleşti. Buna göre tüm haklarını kullanan birinci derece gazinin aylık maaşı artacak. Gazilik maaşı 85 bin lira olurken evde bakım yardımı 70.187 lira. Kamuda memur maaşı 70.224 lira. Mehmetçik Vakfı desteği 23 bin lira ve 4.500

0: 83 lira, tütün ikramiyesi payıyla aylık maaşı 207.994 liraya ulaşacak. En düşük gazilik maaşı ise 58.590'da 68 bin lira olarak belirlendi. Yeni kanun teklifine göre daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz gazilerine 28.076 lira aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak. Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarının aylık ödemeleri 7-9 bin lira olanlara 14.037 lira, 14-17 bin lira olanlara 21.500 lira ödenecek. Sadece anne ya da baba hayatta ise 28.076 lira aylık ödenecek. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelerek meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 18 saatlik görüşmenin ardından Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Teklifin yarın genel kurula gelerek yasalaşması bekleniyor. Gelin hemen ayrıntılar için Ankara'ya uzanalım. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu ayrıntılar aktarmak için yayına hazır. Hemen sözü kendisine bırakalım.
3: Merve Özkan, az önce haberimizde iletmiştik. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor. Ne için çalışıyor? Şehit aileleri ve gazilerin haklarını öteye taşımak için, daha ileriye taşımak için bir yasa teklifi görüşülüyor bugün ve bugün de bunun yasalaşmasını bekliyoruz. Tabii yarın tarihi günlerden bir tanesi, terörsüz Türkiye hedefinde süreç yasası yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Saat 11'de başlayacak Meclis Genel Kurulu ve bu yasa teklifine ilişkin herkes görüşlerini ifade edecek. Meclis Genel Kurulu'nda tüm partiler görüşlerini ortaya koyacaklar. Tabii 367 imza var bu teklifin arkasında farklı partilerden. 5 partiden, daha doğrusu 6 partiden de imzalar söz konusu. Sadece İyi Parti bu sürece karşı çıkıyor, itiraz ediyor daha doğrusu. Onun dışında tüm partilerden imzalar var ve 367 rekor sayıda bir imza olduğunu söyleyebiliriz bu teklifin arkasında. Yarın da teklif oylamalarında bu sayının bir hayli aşılacağı ifade ediliyor. En az 430'u bulabileceği söyleniyor. Çünkü tüm partiler tam kadro imzalamadılar. Sembolik imzalar attılar. Genel kuruldaki evet oylarının çok daha fazla olacağını söyleyebiliriz. 430 olacağını ifade edelim. Bu arada meclis başkanı teklif sahiplerinden birisiydi. Numan Kurtulmuş yarın Meclis Genel Kurulu'nu o yönetecek. İşte saat az önce de söylediğim gibi 11'de başlayacak ve partiler görüşlerini ifade edecekler. Sonrasındaki oylamalarda tabii önemli olacak. Açık oylama yapılacak her kanun teklifinde olduğu gibi. Açık oylama iki şekilde yapılabiliyor. El kaldırarak ya da elektronik oylamayla yapılabiliyor. Her ikisinin de sonucu zaten belli oluyor. Kimlerin ne oy kullanacağı da önemli olacak yine yarınki bu oylamalarda diyebiliriz. Bunun yanı sıra Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti dün sabah saatlerinde ki bir hayli gergin geçmişti Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri. İyi Partili milletvekillerinin tepkileri dolayısıyla bu gerginlik yaşanmıştı. Yine yarınki Meclis Genel Kurulu'nda da tansiyonun yüksek olacağını söyleyebiliriz. Merve Özkan.
2: A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu'na ayrıntılar için teşekkür edelim. Efendim, AK Parti kuruluşunun 25. yılına özel bir video klip hazırladı. Klipte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası platformlardaki konuşmalarından kesitler de yer aldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır notu düşüldü.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti bir Türkiye kitabıdır sözlerinin merkeze alındığı videoda partinin kuruluşundan bugüne Türkiye'nin siyasi tarihinde öne çıkan gelişmelere yer verildi.
4: One minute.
0: Video üzerinde AK Parti milletin hikayesi yazılı animasyon kitap görseliyle başlıyor. Daha sonra kitabın ilk sayfası açılıyor ve Başkan Erdoğan'ın partinin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos

0: kitabıdır. Milletimize çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır notu düşüldü.
1: Olmayacak.
2: Ve iç siyaset diyelim şimdi. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte CHP'de başlayan istifa süreci devam ediyor. 28 ilde belediye başkanları artık CHP'li değil, ancak partide kalmaya kararlı olan isimler de var.
3: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz.
4: Yeni parti kuruldu, CHP'de istifa dalgası başladı.
5: Toplamda bugün bu saat itibariyle 232 belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiştir.
6: Bu istifalar ağırlıklı olarak son 2 yılda partiye üye olmuş olan arkadaşlarımızın bizlerle yollara ayrılmasıdır.
4: 28 ilde CHP'li belediye başkanı kalmazken Kemal Kılıçdaroğlu kanadı partiden ayrılanların geri döneceği görüşünde. Hatta istifaların daha fazla sürmeyeceğini belirtiyor.
7: Yeni partiyle CHP birleşmez ama yeni partiden ayrılanlar tekrar CHP'ye dönebilir.
4: Bir yandan belediye başkanları da saflarını belli etmeye başladı. Adana'da Zeydan Karalar'ın ardından Adıyaman'da da Abdurrahman Tutdere CHP'de kalacağını duyurdu. Mersin ve Ankara şimdilik CHP'de kalmayı sürdürürken İzmir ise yoluna bağımsız olarak devam edecek.
8: Cemil Tugay!
4: Yeni partide örgütlenme çalışmaları tüm hızıyla sürerken parti binasındaki hazırlıklarda da sona geliniyor. Yeni adresine taşınma tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. Kılıçdaroğlu cephesindeki son durumuysa yardımcısı Berhan Şimşek anlattı. Özgür Özel ve ekibini CHP'yi bölmekle de suçladı.
9: Baba demediler. Baba dediler, hançerlediler. Baba ocağı dediler. İlleri, ilçeleri paramparça edip gittiler. Bunlardan devlet adamı olur mu? Bunlardan olsa olsa korsan olur.
4: Özgür Özelse Fransız basınına yazdığı yazıyla tepki çekti. Genel başkanlıktan alınmasına tartışmalı bir karar diyen Özel, Türkiye'yi Avrupa'ya bir kez daha şikayet etti. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir kare geldi. Dalgalarla mücadele eden bir geminin resmedildiği tablonun önünde çekilen fotoğrafı CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat paylaştı.
10: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
4: Karedeki fırtınalı deniz detayı Özel'e gönderme olarak yorumlandı.
2: Efendim, Kuşadası'na gideceğiz şimdi. Aydın'da Kuşadası Belediyesi'ne yapılan 3. dalga operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ifadelerinde neler söyledi? Gidelim hemen biz de bölgeye. A Haber muhabiri Sefer Ayçe ayrıntıları paylaşacak bizimle. Sefer, kolay gelsin. Sözü hemen sana bırakalım detaylar için.
11: Teşekkürler Merve. Ne söylemişlerdi? Onu aldığımız son bilgi, şu anda suçlamaları kabul etmiyor. Onu belirtelim. Üçüncü dalga operasyon Kuşadası Belediyesi bağlantı yürütülen rüşvet ve irtikap operasyon soruşturmasında düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü soruşturma. Şimdi şu anda Kuşadası Belediyesi'nin önünde, dediğimiz gibi üçüncü dalga operasyon, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Aydın, Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Firar şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Şu anda Kuşadası Belediyesi'nde günlerdir yani sakinlik. Bugün tabii ki hafta sonu olduğu için de Kuşadası Belediyesi'nde günlerdir bir sakinlik devam ediyor. Soruşturma dosyasında tanık ve müşteki beyanlarının yanı sıra etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları, MASAK tarafından hazırlanan raporlarda incelenen hesap hareketlerinde değerlendirildiği aldığımız bilgiler arasında başsavcılık yapılan değerlendirmeler sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiği dair makul suç şüphesine ulaşıldığını da açıkladı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars, Şenol, eski belediye başkan yardımcısı Oğuzhan Turan ve CHP meclis üyesi Ali Kotan da bulunuyor. Listede ayrıca avukatlar Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma ve iş insanları da bulunuyor listede. Evet, toparlamak istersek 3. dalga operasyonuydu Kuşadası Belediyesi'ne yapılan. Şu anda sorgular devam ediyor. Aldığımız bilgilerde şu anda suçlamaların kabul edilmediğine dair gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Merve.
2: Sefer Ayça, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi efendim Mekke anlaşmasıyla. Mekke'de anlaşan üçlü anlaşma göründüğünden çok daha fazlası. Pakistan'ın nükleer gücüne Suudi Arabistan'ın finansal altyapısı eşlik ediyor. Belge Türkiye için yüksek

0: veren savunma sanayi alanında yepyeni pazarlar anlamına geliyor aynı zamanda. İsrail'in rahatsızlığını gizlemediği anlaşma için de uzmanlar bakın neler söylüyor.
1: İslam Birliği için 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası, bir kilometre taşı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Başbakan Şahbaz Şerif tarihi imzalara attı. Ankara-Riyad-İslamabad hattında devreye giren ortak savunma anlaşmasıyla bölgede kartlar yeniden dağıtıldı.
3: Çok önemli bir anlaşma. Zaten diplomasi sanatının temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme ve galip gelme. İslam dünyasının önde gelen ülkeleri, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'da muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil. Bu İslam dünyasına da bir örnek olacak. Hürmüz Savaşı, Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
4: Oluşan bir güç var. Bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor. Ancak bu bir savunma anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği üzere hiçbir ülke hedefte değil. Amaç caydırıcılığı güçlendirmek.
4: Suudi Arabistan bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmaya niyetinde olmadığını gördü.
3: Pakistan'ın özelliği biliyorsunuz nükleer güç, yani İslam dünyasındaki tek nükleer güç. Türkiye'ye baktığınızda da Türkiye gerek ordusuyla gerek dinamik ekonomisiyle birlikte süper güç, savunma sanayiyle özellikle son 20 senede yaptığımız atılımlar bu ittifakı daha da anlamlandırıyor.
2: Türkiye yüksek askeri gücü ve dünyaya damga vuran savunma sanayisiyle üçlü ittifakın bel kemiği.
4: Savaşabilmek bir şeydir. Önemli bir vasıftır ve bunu her ülke ihtiva etmez. Türk milleti savaşçı bir millet. Önemli bir yüksek teknoloji gücü var. Savunma sanayi konusunda çok önemli adımlar atılıyor. İsrail Katar'a saldırdığında Katar'ın elindeki hava savunma sisteminin radarları görmedi saldırıları. Neden? Çünkü Amerikan üstünden yönetiliyor. Ha, o zaman Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerinin İsrail söz konusu olduğunda işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Ama Çelik Kubbe'nin benzeri olduğunda işe yarayacağını biliyoruz. Türkiye'nin özelliği, özgünlüğü, farklılığı burada başlıyor.
1: Önümüzdeki zaman diliminde tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak ama bu tarihi adımın arkası gelecek. Eleştiren ülkeler de dün olacak. Köprünün altından çok sular akacak. Bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından İslamabad ve Riyad sokakları 3 ülkenin bayrağıyla donatıldı sevgili izleyenler. Birçok noktada da ışık gösterisi vardı.
5: Gökyüzü 3 ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'yla güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Bu tarihi adımın ardından İslamabad ve Riyad sokaklarında 3 ülkenin bayrağı dalgalandı. Simge yapılara da yine 3 ülkenin bayrağının renkleri yansıtıldı. Kurulan dev ekranlarda anlaşmayla ilgili detaylara yer verildi. Sokakları süsleyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları 3 ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Efendim havanın notlarıyla devam edeceğiz. Şimdi İstanbul'da bunaltan sıcak hava yerini yağışa bırakıyor. Meteorolojinin tahminlerine göre bugün mega kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki yağış başladı mı? Hemen dönelim, ayrıntıları öğrenelim.

0: Bizde A Haber muhabiri Merve İzci Özmen bizi bekliyor. Evet, görüyoruz şu anda bir rüzgar etkili. Hemen durumu senden alalım. Nedir? Nasıl olacak bugün? Yağış var mı?
1: Teşekkürler Merve. İyi yayınlar dileyelim. Evet, aslında uzmanların günler öncesinden uyarıları vardı. Öyle ki bugün yağışlı olacağına dair de tahminler vardı. Tabi sabahın erken saatlerinden itibaren yağışlı hava kendini belli etmeye başladı. Bizler de şu an Sarıyer'deyiz. Burada da zaman zaman yağış az da olsa devam etmeye başladı diyelim. Tabi şiddetli bir rüzgarın da olduğunu söyleyelim bunun yanı sıra. Ancak yarından itibaren artık hava durumu mevsim normallerine dönecek. Yine geçen hafta olduğu gibi sıcaklık değerleri 30'ların üstüne çıkacak diyebiliriz. Öyle ki bugün şu an havanın oldukça serin olduğunu ve rüzgarın da şiddetli yönde ilerlediğini belirtelim. Tabii geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları 32 dereceleri bulmuştu. Hatta zaman zaman daha üzerine çıktığı dönemlerde olmuştu. Ve bunun yanı sıra özellikle gece saatlerinde nem etkisini oldukça arttırmıştı. Hatta birçok vatandaşımız sıcaklardan dolayı da bunu almıştı. Ancak bugün onun yerini artık serin ve güzel bir hava aldı diyelim. Tabii sahil kesimlerinde çay içen vatandaşlarımız var. Çayını kahvesini alıp gelenler var. Bunun yanı sıra balık tutanlar da var. Hemen konuşalım. Kolay gelsin. Merhaba.
2: Merhabalar. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Nasıl geçiyor gününüz? Neler yaptınız bugün?
2: Vallahi çok keyifli. Balık tutuyoruz. Sohbet, muhabbet, ortam çok güzel. Burada evet, dostluk, arkadaşlıklar çok güzel.
1: Peki balık tutuyorsunuz, bereketli bir gün mü? Kaçta geldiniz?
2: Biz dün geldik, burada sabahladık, gece buradaydık, sabahladık. Çok keyifli, ortam çok güzel bir kere. Hani balık tutmak da tabii ki çok keyifli ama hani derler balık bahane, evet. Ortam şahane.
1: Evet, geçen hafta oldukça sıcak bir havaydı. Evet. Artık bugün güzel bir hava var. Siz de bunu fırsat bilip gelip değerlendiren vatandaşlarımızdan.
2: Evet, evet. Havanın soğuk zamanında, sıcak zamanda geliyoruz. Çünkü ortamı da çok seviyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Evet, aslında İstanbul'un belirli lokasyonlarında yağış uyarısı vardı. Öyle ki zaman zaman yağışın da kendini belli ettiğini söyleyelim. Tabii şiddetli rüzgar da etkisini sürdürmeye devam ediyor tabii. Ama şu an için havanın güzel olduğunu ve birçok vatandaşımız bu havanın güzel tadını çıkartıyor diyelim ve söz size bırakalım.
0: Merve İzci Özmen, teşekkür ederiz. Havanın notlarını paylaştığı bizimle devam edelim şimdi. Efendim, yanlış kullanılan sosyal medya ahlaki çürümenin zeminini hazırlıyor ne yazık ki. Yetmezmiş gibi bir de işin içine abonelikler girdi biliyorsunuz. Sosyal medyadaki abonelik, takip ettiğiniz içerik üreticisinin size parayla sattığı görüntülere deniyor. Kolay yolla para kazanma, hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor.
3: Ciddi bir sorun bu abonelik sistemi.
4: Burada bir yaş sınırı yok. Aslında sorun burada başlıyor.
5: Mahremiyetin pazarlandığı ve daha sınır tanımayan içeriklerin paylaşıldığını görüyoruz.
6: Çocuklar, gençler, yetişkinler. Tek bir hedefi yok. Sosyal medyada yaygınlaşan abonelik sistemi toplumsal çözülmeyi hızlandırıyor. Ahlaki erozyonu büyütüyor.
5: Sanal ortamdaki kontrolsüz içerikler ve paylaşımlar hem çocuk psikolojisini olumsuz etkiliyor, sınırsız erişimleri olabildiği için maalesef bazı alanlarda, hem çocuk psikolojisini olumsuz etkiliyor hem de kültürel yozlaşmanın yollarına taş döşüyor.
1: Sosyal medyanın yanlış kullanımı zaten çürümenin zeminini hazırlamıştı. Ancak bu kez işin içine abonelik sistemi girdi. Peki abonelik sistemi nedir?
4: Abonelik sistemi bir içerik üreticisinin takipçilerine özel aylık ödeme, düzenli ödeme aldığı ve bunun karşılığında sadece onların görebileceği içerikler üretmesi demek. Burada aslında kapalı kapılar ardında paylaşımlar yapılmakta.
5: En tehlikeli taraflarından bir tanesi de ben buradayım, görünür olarak ve neredeyse hiçbir ilke sınır tanımayarak çok para kazanıyorum. Sen de kazanabilirsin. Yani amaca ulaşmak eğer para kazanmak ve görünür olmaksa amaca giden her yol mübahtır algısı oluşturuyor.
3: Genelde bu tarz abonelikler daha çok müstehcen içerikleri ön plana çıkartmış oluyor. İşte bedenlerini paylaşarak, tabiri caizse kötü örnek olarak çocuklara, gençlere bu sistemi yaygınlaştırıyorlar.
7: Herkesin her istediği şekilde içerik üretip oraya koyması hiç mantıklı bir şey değil. Sosyal yozlaşma sebebidir bu.
1: Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
8: Bence yani gençleri zehirliyor tamamen.
6: kolay yolla para kazanma arzusu, eğitimin ve gerçek bir meslek edinme isteğinin ikinci plana atılması

0: olmasına sebep oluyor.
1: Örnek davranışlar sergilemiyorlar, öyle söyleyeyim. Çoğu özellikle. Özendiriyor bizim çocuklarımızı da. Benim oğlum bile, hani engellemeye çalışıyorum ama hani girdiği yerleri vesaire, ama çok fazla da engelleyemiyorsun. Sürekli gözetim altında olması gerekiyor.
2: Sosyal medyadaki abonelik içeriklerinin videolarından en çok etkilenen kısım, o videolarda adı geçen, görüntüsü kullanılan ya da videolara maruz bırakılan çocuklar.
3: Sanal ortamdaki kontrolsüz paylaşımlar, kontrolsüz içerikler toplumun duygularıyla oynayan şeyler. Kaygıyı artırıyor, öfkeyi artırıyor, özenmeyi artırıyor, kolay kazanç, kolayca bir yerlere gelme arzusunu tetikliyor ve yabancılaşmayı, toplumsal bağların zayıflamasını, bencilliği, bireyselleşmeyi ve kendi arzularına, hazlarına hizmet eden, sınır tanımayan bir hayat algısını maalesef her gün gözümüze sokuyorlar.
4: Yani gençler artık normal fiziksel şartlarda çalışmak istemiyorlar. Evden oturup içerik üretirim, ben de yaparım bunu kafasındalar. Ve artık sosyalleşme sosyal medya üzerinden oluyor. Yani yapay bir ortam üzerinden oluyor. Bu da gençlerin gelişimini fiziksel, zihinsel her yönden etkiliyor.
0: Kolay yolla para kazanma hem kültürel yozlaşmayı hem de çocuk psikolojisini yakından ilgilendiriyor.
1: Yani daha doğru içerikler paylaşırlarsa çok daha, yani örnek olacak içerikler paylaşırlarsa çok daha güzel olur aslında, ama maalesef olmuyor.
5: Abone olma sistemi çok basit. Yani bir tıka basıp bir tuşla abone olunabiliyor. Çocuklar, yetişkinler ve gençler, burada bütün gruplar abone olduktan sonra psikolojik olarak veya sonuçları hiçbir şekilde hesaplanmıyor.
6: Sosyal medyada ve diğer normal medyada olan yani figürleri, insanları veya örnek olarak teşkil eden insanları tabii ki görmelerine de engel olamıyorum. Yani bu noktada her baba gibi biz de endişeleniyoruz.
7: Para için bazı insanlar ne yapacaklarını şaşırıyor gerçekten. Sosyal medyayı reşit olmayan bireyler de kullanıyor. Ailelerin buna dikkat etmesi lazım.
8: Yani aslında sosyal medya kullanımı, benim şahsi görüşüm, uzun süredir çığırından çıkmış durumda. Bu önü alınamaz bir şey. Ve işin içerisinde ticari bir gelir olduğu için yani çığırından çıkması çok normal ortalığın.
9: Bu bir dijital afyon aslına bakarsanız. Kişileri bağımlı hale getiren ve maalesef şu an Türkiye'de de ciddi bir sorun. Bu abonelik sistemi ciddi bir problem halini almaya başladı. Yani bir şeyin paralı olması, abonelik sisteminin oluşturulması demek bunun yasal ya da legal olduğu anlamına gelmez. Bu aynı zamanda ahlaki bir yozlaşma ve suça da meyilli hale getirmiş oluyor.
10: Sevgili izleyenler, Trump'ın paylaştığı şeffaflık hareketi 1950'den 2026'ya uzanan yeni görüntü ve belgelerle yine sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Pentagon'un Orta Doğu'dan paylaştığı videolar UFO'lar gerçek mi sorusuna yanıt vermese de dünyanın merakını cezbetmeyi başardı.
11: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
12: Trump sözünü tuttu. UFO dosyasının son perdesinde 41 klasör meraklılarının ulaşımına açıldı. Orta Doğu görüntüleri manşete çıktı.
13: Bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
14: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
13: İnsana ait değildi.
12: Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, içinde bir düzine video, görüntü ve belgelerin olduğu bir UFO dosyası daha yayımladı. Umman Körfezi'ndeki kayıt büyük merak uyandırdı. 2021'de AJ-130 jetinin canlı atış tatbikatında 25 tanımlanamayan cisim tespit edildi. Düşük irtifada hareket eden soğuk küreler yarışır gibi görünüyordu. Bazıları uçağın atışına tepki verdi. 2026'da kaydedilen tanımlanamayan cisimlerin uzun süre birlikte hareket ettiği bilgisi de var.
15: Uzaylılar gerçek mi?
16: Uzaylılar gerçek ama onları henüz görmedim.
12: Afganistan, Brezilya, İsveç, Amerika ve Büyük Okyanus'tan UFO görüntülerine dair uzaylılara kanıt olmaz notu UFO avcılarını sakinleştirmeye yetmiyor. Konuya dair ilgi katlanarak artıyor.

Efendim, Dünya Atlası'yla devam edeceğiz şimdi ajans hafta sonuna. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da gözünü diktiği bir bölge biliyorsunuz Küba. Bembeyaz kumsalları ve masmavi deniziyle nam salsa da aslında yakın tarihin en büyük siyasi kırılmalarından birine sahne oldu. Dünya Atlası'nın bu bölümünde Karayipler'in incisi Küba'ya biraz daha yakından bakacağız.

0: of freedom. At the heart of that Western freedom and democracy is the belief that the individual man, the child of God, is the touchstone of value in all society, all groups and states.
1: Küba, Karayiplerin kalbindeki bu küçük ada ülkesi, sıcacık iklimi, turkuaz renkli denizi ve bembeyaz sahilleriyle nam salsa da aslında tarihiyle dünya siyasetinde önemli bir yer tutuyor. Yüzyıllar boyunca sömürge altında kalan Küba, özgürlüğün bedelini de çok ağır ödedi. Dünya Atlası'nın bu bölümünde tarihi sokakları, kendine özgü kültürü ve doğal güzellikleriyle dünyanın en çok ziyaret edilmek istenen ülkelerinden olan Küba'ya bir yolculuğa çıkıyoruz.

Karayiplerin kalbinde küçük bir ada. Dünyaca ünlü Define Adası kitabına ilham olmuş, müziğini dünyaya yaymış. Zamanın adeta 1950'lerde donup kaldığı o ülke. Burası yüzyıllardır ideolojilerin, güç mücadelelerinin ve direnişin sahnesindeki Küba. Resmi adıyla Küba Cumhuriyeti olan ülke, adını taşıyan ana adanın yanı sıra 4195 ada, adacık ve mercan adasından oluşuyor. Karayip Denizi, Meksika Körfezi ve Atlantik Okyanusu'nun birleştiği noktada yer alan Küba, Orta Amerika ve Kuzey Amerika arasında stratejik bir noktada. Kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, batısında Meksika, güneyinde Jamaika ve doğusundaysa Haiti ile Dominik Cumhuriyeti var. Haritada oldukça küçük bir yer kaplamasına rağmen Küba, tarih, siyaset ve kültür açısından dünyada önemli bir yere sahip. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile 10 yıllardır süren anlaşmazlık Küba'yı Batı Yarımküre'de siyasetin merkezine yerleştirdi. Küba 65 yılı aşkındır Amerikan ambargosu altında. Peki dünyanın en büyük gücü olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri 11 milyonluk Küba'dan ne istiyor? Bunu anlamak için Küba'nın tarihine biraz daha yakından bakacağız. Küba tarihinin 1492'de İtalyan Kristof Kolomb'un keşfiyle başladığı öne sürülse de aslında gerçek tam olarak böyle değil. Zira Kolomb Küba topraklarına varmadan önce Siboney, Guanahata Bay ve Taino gibi kıtanın yerli halkları binlerce yıldır bu ada ülkesinde yaşıyordu. Ancak Kolomb'un ülkeye ayak basması ve hemen ardından başlayan İspanyol işgali hem adanın hem de yerlilerin kaderini değiştirdi. Adada sömürge sistemi kuran İspanyollar altın madenlerinin peşine düştü. Yerlileri de köleleştirerek çalışmaya zorladı. Acımasız muameleler, İspanyolların getirdiği hastalıklar ve yetersiz beslenme sonucu Küba yerlilerinin nüfusu hızla azaldı ve 16. yüzyılda ortadan kayboldu. Küba'nın asıl hikayesi ise bundan sonra başladı. İspanyol sömürgesi olmaktan kurtulamayan Küba, yine bir İspanyol'un, şair ve yazar José Martí'nin liderliğinde bağımsızlık mücadelesine başladı. Ve bağımsızlık savaşının 3. yılında 1898'de ABD'nin İspanya'ya savaş ilan etmesinin ardından İspanya Küba'yı kaybetti. Küba 1902 yılında resmen bağımsız oldu, ancak bu Amerika Birleşik Devletleri'nin korunması altında gelen bir bağımsızlıktı. Ülkede Amerikan destekli yönetimler ortaya çıktı. Bunların en bilineni ise Fulgencio Batista rejimi. General Batista 1933 yılında askeri darbeyle yönetimi ele geçirdi.

0: Batista ülkeyi Amerikan şirketlerine adeta teslim etti. Küba ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı hale geldi ve ayaklanmalar başladı. İşte tam da bu noktada Fidel Castro ve Che Guevara tarih sahnesine çıktı. Özellikle ekonomik olarak neredeyse bitme noktasına gelmiş kırsal kesimde Batista rejimine karşı ayaklanmalar ve silahlı direniş başladı. ...1953'te Castro'nun ilk ayaklanması başarısız oldu. Ancak 3 yıl sonra yeniden harekete geçen Fidel Castro, Meksika'dan Küba'nın doğusuna geçerek Sierra Maestra dağlarında Arjantinli devrimci Che Guevara ile birlikte gerilla savaşı başlattı. Ve 1959 yılında Castro liderliğindeki devrimciler Küba'nın başkenti Havana'ya ulaştı. Batista sürgüne gönderildi. Küba ise Fidel Castro'nun liderliğinde artık sosyalizmle yönetilen bir ülkeydi.
1: Las mejores tierras de Cuba y las industrias más importantes en todos los órdenes eran propiedades de compañías norteamericanas. Esa fue la situación que encontramos nosotros. ¿Cuál era la alternativa del gobierno revolucionario? Traicionar al pueblo. Desde luego que para el señor presidente de los Estados Unidos, lo que nosotros hemos hecho por nuestro pueblo es traición a nuestro pueblo.
0: Castro yönetiminin ilk işi ise Küba'daki Amerikan mülklerini devletleştirmek oldu. ABD'nin buna tepkisi ise büyük oldu. Washington, Havana ile diplomatik ilişkileri kesti. Küba'ya tam bir ambargo uygulamaya başladı. Ancak Washington bununla da yetinmedi. Fidel Castro'yu devirmek için CIA tarafından eğitilen ve sürgünde bulunan 1500 kadar Kübalı. 1961 gecesi Domuzlar Körfezi'nden çıkarma yaparak Küba'yı işgal etmeye çalıştı. Tarihe Domuzlar Körfezi çıkarması olarak geçen bu girişimse başarısız oldu. Castro'nun gücü daha da arttı. Küba'da Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmaya başladı. ...1962'de ise bu kez füze krizi patlak verdi. Amerika Birleşik Devletleri işgalinden endişelen Castro, Sovyetlerin Küba'ya nükleer füze konuşlandırmasına izin verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu fark etmesiyle dünya nükleer bir savaşın eşiğine geldi.
2: We have no wish to war with the Soviet Union, for we are a peaceful people who desire to live in peace with all other peoples.
0: Ancak kriz müzakereyle çözüldü. Sovyetler füzelerini Küba'dan çekmeyi kabul etti. Füze krizi Soğuk Savaş'ın en tehlikeli anlarından biri olarak tarihe geçti. 1991'de SSCB'nin dağılmasıyla Küba en büyük destekçisini kaybetti. Ülke ekonomisi krize girdi. Yüz binlerce Kübalı deniz yoluyla ABD'ye sığınmaya çalıştı. Küba krizi aşmak için turizm yatırımlarına yöneldi. Kısıtlı da olsa özel yatırımlara izin verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile de az da olsa bir yumuşama yaşandı. Küba bu dönemde gerilla hareketlerine verdiği destek nedeniyle yalnızlığa itildiği Latin Amerika'da kendine yeni müttefikler de buldu. Ve 2006'da Küba'da bir devir sona erdi. Devrimci lider Fidel Castro yetkilerini kardeşi Raul Castro'ya devretti. 2008'de Raul Castro resmen devlet başkanı oldu. 2014'te Küba ve ABD arasında yumuşama dönemi başladı. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı. 2016 ise Küba için kritik bir yıl oldu. Ülkenin efsanevi lideri Fidel Castro 90 yaşında hayatını kaybetti. Diğer yandan bir ilk de gerçekleşti. Barack Obama Küba'yı ziyaret ederek 1928'den beri bunu gerçekleştiren ilk ABD Başkanı oldu. 2 yıl sonra da ülkede 60 yıllık Castro dönemi sona erdi. ABD ile yumuşama dönemi de beklenildiği gibi ilerlemedi. ABD Küba'ya ambargoyu tamamen kaldırmadı. Küba'da

0: Siyasi sistemini değiştirmedi. 2017'de göreve gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ada ülkesine yaptırımları sıkılaştırmasıyla Küba büyük bir krize sürüklendi.
1: You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. You know, when will the United States do it? I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good honor. That's a big honor.
2: Taking Cuba.
1: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
0: Küba 65 yılı aşkındır Amerikan ambargosu altında. Son yılların en ağır ekonomik krizini yaşayan ülkede yakıt sorunu da artık farklı bir boyuta ulaştı. Ülkede 32 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Venezuela'dan gelen petrol akışının da kesilmesi yüksek enflasyonla birlikte hayatı durma noktasına getirdi. Ülkenin en büyük gelir kaynaklarından biri de turizm. Ancak yaptırımlar nedeniyle Küba'ya turist de gitmiyor. Tüm bunlara rağmen Küba, UNESCO'ya göre dünyada en çok ziyaret edilmek istenen ülkelerin başında geliyor. Rengarenk klasik arabaları, pastel tonlara boyanmış binaları ve müziğin hiç susmadığı sokaklarıyla Küba size bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Küba, Karayiplerin en büyük ülkesi. İspanyol, Karayipler ve Amerikan kültürünün karışımı olan bu ülkede tam bir tropikal iklim hakim. O nedenle yıl boyunca hava sıcaklıkları 25 ila 31 santigrat derece arasında seyrediyor. Küba'yı gezmek için en uygun zamansa Kasım ve Nisan ayları. Küba denildiğinde akla ilk gelenlerden biri de şeker kamışı. Şeker kamışı tropikal iklimi ve ülkenin verimli ovaları sayesinde adada bolca yetişiyor. Ülke ekonomisinin de temelini oluşturuyor.

ve başkent Havana, Küba'nın kalbi ve en büyük şehri. Havana yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuyla Karayiplerin en kalabalık şehri. Havana, Arnavut kaldırımlı sokakları, renkli evleri ve canlı atmosferiyle UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Bu şehri keşfetmek içinse bol bol yürümek şart. Güney Amerika'daki diğer başkentlerin aksine şehrin neredeyse her bölgesi tarihi yapısını çok iyi koruyarak günümüze ulaşmış.

Havana'nın merkezi ise La Habana Vieja, Türkçesiyle Eski Havana. Burası 16. yüzyılda sömürge döneminde İspanyollar tarafından kurulmuş. Bir zamanlar Karayiplerin en önemli ticaret limanlarından biri olmuş. Eski Havana, Küba'nın kültürel kimliğinin sembolü. Latin Amerika'nın korunmuş en eski şehir merkezlerinden biri. Barok ve neoklasik mimarinin en güzel örneklerini barındıran bu bölge, daracık labirent sokakları ve tarihi meydanlarıyla adeta bir açık hava müzesi. Renkli evleri ve 1950'lerden kalma meşhur klasik Amerikan arabalarıyla turistlerin ilk uğradığı noktalardan biri. Sömürge dönemine ait izleri de burada görmek mümkün. Katedral meydanı olarak geçen Plaza de la Catedral, eski meydan olarak bilinen Plaza Vieja ve Türkçesi silahlar meydanı olan Plaza de Armas, eski Havana'da görülmesi gereken yerler arasında. Küba'nın ulusal meclis binası El Capitolio ise Havana'nın tam merkezinde yer alıyor. Küba'nın en çok fotoğraflanan yapılarından biri. Washington'daki Beyaz Saray'a şaşırtıcı derecede benzese de aslında Paris'teki Pantheon'dan esinlenerek yapılmış binanın bazı bölümleri

0: evi ziyarete de açık. Küba'nın en görkemli kalelerinden biri ise Real Fuerza. Amerika kıtasındaki en eski taş kalelerden biri. Havana Limanı'nın tam girişinde bulunan bu kalenin karşı kıyısında ise Morro Kalesi bulunuyor. Havana'ya gelmişken devrim öncesi dönemden kalma eski klasik Amerikan arabalarına binerek şehri turlayabilirsiniz. Havana'da bulunan devrim meydanı da dünyanın en büyük meydanlarından biri. Havana'nın en meşhur yerlerinden biri ise Malecón. Burası 8 kilometre uzunluğunda bir sahil şeridi. Aynı zamanda yerel halkın buluşma noktası. Havana dışında bembeyaz kumsalları ve turkuaz suyu ile Karayipler'in en güzel plajlarına sahip Küba. En güvenli ülkelerden biri sayıldığı için de çokça tercih ediliyor. Küba denildiğinde akla gelen bir diğer konuysa boks. Zira Küba stili boks, dünya boks tarihinin en estetik ve teknik tarzlarından biri olarak biliniyor. Sovyet boks sisteminden etkilenmiş olan bu stil zamanla kendine özgü hale geldi. Erislen de Lara, Guillermo Rigandeu ve Jordanis Ugas bu akımın en ünlü temsilcilerinden oldu. Küba mutfağı da oldukça lezzetli. Siyah fasulye, mısır ve deniz mahsulleri en çok tüketilenler arasında.
1: Küba muhteşem doğası ve zengin kültürüyle Karayiplerin en çok ziyaret edilen ülkelerinden biriydi. Ancak son yıllarda çok büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşan ülkede turizm sektörü de sekteye uğramış durumda. Yıllardır Amerikan yaptırımları altındaki ülkede gıda ve ilaç gibi en temel ihtiyaç maddelerini dahi bulmak zorlaştı. Son yılların en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalan Küba ise artık Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırmasını ve ülkenin egemenliğine saygı duymasını istiyor. Dünya Atlası'nın bir sonraki bölümünde görüşmek

0: Haber'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la gündemde masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağız.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
4: Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursam bul diyor.
5: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Kırmızı üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
6: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: O trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
4: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
5: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
7: Halkbank'ın katkı.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Onlar için yaz kış fark etmiyor. Her mevsim emek veriyor, her mevsim üretime katkı sağlıyorlar. İzmir'in Menemen ilçesinde fasulye hasadı başladı.
1: Çukurköy daha farklı. Aşağı Menemen'e göre rakımı daha yüksek rakımdayız. Suyu da içtiğimiz suyla sulanmaktadır.
2: Menemen'in bereketli topraklarında fasulye hasatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl yağışların fazla olmasıyla rekolte oldukça yüksek. Hasat Ekim sonuna kadar devam edecek.
1: Tırnağımızla böyle diğer şeye, yani tohuma zarar vermiyoruz.
3: Yani buradan bir tane daha alıyor musunuz?
1: Yani şu gözenekleri var. Evet. Şu gözeneklerden tekrar çıkıyor.
0: Bölgede fasulye üretimi ata tohumuyla yapılıyor.
1: Bu normal topladığımız yemeklik fasulye. Bu da tohumluk fasulye. Tohumluğu kendimiz ayırıyoruz. Çukurköy'ün bir özelliği de budur.

0: Burası ise Balıkesir'in Havran ilçesi. Bölgeye has coğrafi işaretli siyah incirde hasat başladı.
1: Yani bunun hiçbir ilaç yoktur. Yani kabuğuyla da isterseniz gösterebilirim de yiyebilirim de. Kabuğuyla iyidir.
2: Dayanıklılığı ya meşhur ve aynı zamanda lezzeti aromasıyla ünlü coğrafi tesis işaretli meşhur Havran siyah inciri hasata başlandı. Yaklaşık bu hasat 45 gün sürecek ve yıllık bu bölgede 2000 ton siyah incir toplanarak İstanbul'un ya da büyük şehirlerin yolunu tutuyor.
1: Doğal olmasının sebeplerinden bir tanesi şu çatlaktır. Bak incir böyle kendi kendine kavun da aynı. Yani olgunlaştığı zaman çatlak. İncir bak olgunlaştı. Bakın.
2: Sulu yapısı var tabii biraz.
1: Bak. Hafif sulu olacak.
2: Coğrafi tesisin işaretli siyah inciri oldukça kıymetli. O incir kıymetli olunca korumak da çok önemli. İşte Havran'daki bu meşhur incirlerin bulunduğu bahçeleri Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı özel ekiplerle 7/24 koruma altında tutuyor.
1: Buradan hale biz gönderiyoruz kasalayıp da. Halde arkadaşlar hemen arabaya sarıyor. Acilen İstanbul'a çıkıyor.
0: Malatya'da kayısıya alternatif olarak üretilen karpuzda hasat yapılıyor.
3: Bereketli Malatya Ovası'nda yazın 3 ayı boyunca çeşitli meyvelerin hasadı olur ki kayısı en bilinenidir. Peki kayısıdan sonra ne gelir? Elbette ki karpuz gelir. Bereketli Malatya Ovası'nda şimdi sıra karpuzda.
4: Genel olarak ürünün fiyatı, kalitesi, dönümden aldığımız verim güzel bir noktada.
0: Malatya karpuzu şeker oranının yüksekliğiyle biliniyor. İç rengi kan kırmızı olan bu karpuz yoğun aromatik tadıyla ön plana çıkıyor.
4: Türkiye'nin en kaliteli karpuzları Adana'da yetişir. Adana'dan sonra da en kaliteli karpuzlar Malatya Ovası'nda yetişir.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Canlı yayın.
6: İki otomobille motosikletin karıştığı bir kaza meydana geldi ve kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı da araç kamerasına bakın nasıl yansıdı. Kaza saat dün 13 sıralarında Hisarcık Simav Karayolu Gölcük Kavşağı'nda meydana geldi. Otoyolda bir otomobil önündeki motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklette önündeki başka bir araca çarparak savruldu. İki otomobille motosikletin çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise kazaya karışan öndeki otomobilin araç kamerasına an be an işte böyle yansıdı.

0: İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda saman yüklü tırın Dorsesi'nde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Saman yüklü Dorse alev alev yandı. Yangın İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki saman yüklü tırın Dorsesi'nde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün Dorsesi'yi sararken durumu fark eden şoför tırla Dorsesi'yi ayırarak canını kurtardı. Yola saçılan samanlarında alev almasıyla yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan olmazken Dorsesi kullanılamaz hale geldi.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Fatih'te tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde akıl almaz bir hırsızlık yaşandı. Öğle namazı esnasında içinde 450 bin lira değerinde para ve altın bulunan çanta çalındı. Sancaktepe'de de bir döviz bürosu çalışanı iş yerinden yaklaşık 1,5 kilogram altın çalarak kaçmaya çalıştı.
2: Ha, bu adam bu.
1: Namaz kılmak için camiye girdi, içinde 450 bin lira olan çantasını çaldırdı. Olay İstanbul Fatih'teki tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. İshak Yılmaz araba almak için döviz bürosuna gidiyordu. Öğle namazı camiye girdi. Saf tuttuğu sırada içinde para ve altın bulunan çantasını da yanına bıraktı. İşte o anda çantayı gözüne kestiren hırsız soğukkanlılıkla çantayı alıp hızla uzaklaştı.
3: Aşağı yukarı 450 bin liraya tekabül ediyor. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
1: Yıllarca biriktirdiği parasını çaldıran Yılmaz, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
3: Bu kişi en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum ben. Benim canımı yaktı, emeğimi çaldı, başkalarınkini çalmasın.
1: Bir başka hırsızlık olayı da Sancaktepe'de yaşandı. Döviz bürosunda çalışan bir kişi işten ayrılmadan kısa süre önce yaklaşık 1,5 kilogram altını çalarak kaçtı. Hırsızlık iş yeri çalışanlarının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan ihbarın ardından teknik ve fiziki takip başlatan ekipler hırsızı kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada 500 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar iş yerine teslim edilirken hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Evet sevgili izleyenler, ekranlarınıza şimdi görüntüler geliyor. Oldukça ironik bir haber paylaşacağız. İstanbul Avcılar'da bir çocuk parkı burası. Yetişkinler çocuk parkında bir tartışmaya giriyorlar. Sözlü tartışma da sonrasında kavgaya dönüşüyor. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken parkta oynayan bir çocuk da korkudan ağlamaya başlıyor. O anlarda cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.
1: Parkta tekme tokat birbirlerine girdiler. Çocuklar korku içinde onları izledi. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Bir çocuk parkında yetişkinler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tansiyon giderek yükseldi. Taraflar birbirine girdi. Çevredekiler kavgayı ayırmak istese de mümkün olmadı. Harbede sırasında bir kişi dakikalarca yerde sürüklendi. O sırada parkta oynayan ve korkan bir çocuk ağlamaya başladı. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
0: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanun teklifi kabul edildi sevgili izleyenler. Çocuk suçlulara cezalar artıyor, ebeveyn ihmaline de hapis cezası geliyor. Hemen konuya dair daha fazla ayrıntıyı alalım. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuyla işte bu konuyu anlatacaklar, paylaşacaklar bizimle. Kadir, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
4: Hoş bulduk. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Aslında 18 yaş altı çocuklar için sil baştan yeni yasa desek yeridir. İşte bu yasanın detaylarını konuşacağız. Avukat Hadi Dündar'la birlikteyiz. Öncelikle Hadi Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
4: Şimdi bu yasayla birlikte suça sürüklenen çocuğun artık ismi de değişti. 18 yaş altı çocukların cezaları da arttırıldı. 15 yaş altı çocuklar da yine farklı aileler de işin içine dahil oldu. Tüm bunları açarak bize anlatabilir misiniz?
5: Teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi artık sil baştan bir sistemin olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, 15 ile 18 yaş arasında bir çocuk ağır bir suç işlediğinde ağır bir ceza alacak. 27 yıla kadar bir ceza öngörülüyor işlediği suçtan dolayı. İkinci önemli kriter ne? 12 yaşla 15 yaş arasında bir çocuk suç işlediğinde hakim bakacak dosyaya, eğer gerçekten bilinçli ve istekli bir şekilde, yani kasıtlı bir şekilde bir suç işleme durumu varsa, onu bir üst gruptan değerlendirip ona göre bir ceza verme durumu da ortaya çıkacaktır bu kanunun düzenlemeyle. Niye bunlara düzenleme ihtiyacı duyuyoruz tekrardan? Çünkü Türk Ceza Kanunu 31. maddede 12 yaşa kadar çocuklar bir suç işlediğinde bir tedbire başvuruluyordu. 12 ile 15 yaş arasında çok cüzi bir ceza veriliyordu. 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara da 12 yıla kadar bir ceza öngörülüyordu. Bazı durumlarda 15'e kadar çıkabiliyordu. Fakat bu artırıldı. 27 yıla kadar bir ceza durumu söz konusu olacak. Bu birinci önemli konuydu. İkincisi, bu çocukların aileleri de aynı şekilde eğer kendi üzerine düşen sorumluluk

0: hukukları yerine getirmezse onlarla ilgili de bir yaptırım öngörülüyor. Üçüncü kısım, bu çocuklar suç işlediğinde kendileriyle ilgili bir dosya oluştuğunda hemen ne yapılacaktır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilecek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek. O ildeki il ve ilçede nerede bulunuyorsa orada komisyonlar kurulacak ve o komisyonlar tarafından bu çocuklar takip edilecek. İkinci bir suçun işlenmesinin önüne geçmesi adına da bu sistemin usulü anlamda, yani uygulamada çok hızlı, çok doğru, çok düzgün bir şekilde işletilmesi gerekir. Kanun düzenlemenin içerisinde öngörülmüş. Dördüncü hususa geldiğimizde çocuklarla ilgili 18 yaş altında bu ki bir şahsa siz kesici veya delici bir alet satamazsınız. Satın da alamazsınız. Satın aldığınızda da bir cezası var. Satan kişi de aynı şekilde cezalandırılacak. Burası da çok önemliydi. Ve en önemli hususlardan bir tanesini, artık suça sürüklenen çocuk kavramı bizim hukukumuzdan dışına çıkıyor. Şimdiye kadar ceza muhakemesi kanunu, çocuk koruma kanununda 18 yaş altındaki çocukla suça sürüklenen çocuk olarak belirtilmişti ki, çünkü bir çocuğun ortamdan dolayı ya da belli bazı sebeplerden dolayı bir suça sürüklenme durumu konuşuluyordu. Fakat artık burada sanki çocuklara pozitif bir ayrımcılık yapıyormuş gibi ya da en azından çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını kolaylaştırılıyormuş gibi bir izlenim oluşuyordu. Artık bunun da önüne geçilmiş oldu. Adli süreçteki çocuk diyerek aynı zamanda çocuğa da ağır cezalar verilerek ne yapıldı? Bu suç örgütlerinin çocukları ikna etmede. Bakın, nasıl olsa bu eylemi gerçekleştirdiğinizde size verilecek ceza bu kadardı. Ya da bu eylemi gerçekleştirdiğinizde bu kadar cezaevinde kalıyor. Çıkıyorsunuz. Bu süreç içerisinde biz size bakarız ya da biz sizi kollarız gibi cümlelerin artık rafa kaldırılacağı bir aşamaya gelmiş oluyoruz.
1: Kapsamda şunu da sormak istiyorum. Sosyal medyada çok fazla yazılıp çiziliyor. Doğrusunu izleyicilerimize aktarmak adına. Birincisi, 18 yaş altında bir çocuk herhangi bir suça karıştığında müebbet hapis cezası o çocuk için istenebilir mi? Bir ikincisi de, şu anda yine eski tabirle suça sürüklenen bir çocuk, örnek veriyorum, soruşturma aşaması tamamlanmış, kovuşturma aşaması artık bitmiş, cezası kesinleşmiş. Bu kapsamda yine yeni yasayla birlikte cezası artırılabilir mi?
0: Evet, burada en önemli unsurlardan bir tanesi, çocukla ilgili mahkeme heyeti eğer bir cezayı öngörüyorsa indirim sebeplerini uygulama zorunluluğu ortadan kalktı. Normal şartlarda neydi? Eğer çocuk 18 yaşındaysa siz bütün indirimleri uygulamak zorundaydınız ki mümkün mertebe çocuğu tekrar topluma kazandırılması adına. Ancak bilinçli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde eğer biri gidip birini öldürüyorsa, canice öldürüyorsa ve gözünü kırpmadan bunu yapıyorsa, bununla ilgili o ceza indirimini de yapamazsınız diyor kanun. Ona göre de hakime yetki veriyor. Diyor ki sen olaya bak, olayın işleyişine bak, kastına bak. Ona göre bir indirim yapmama hakkını ben sana tanıyorum. O da ne demektir? Siz bir çocuğa eğer 27 yıl ceza veriyorsanız bu müebbet hapis cezasından daha fazla bir cezayı öngörüyor. Çünkü müebbet hapis dediğimizde 24 yıllık bir cezayı öngörüyor. Bu da yüksek bir ceza olarak karşımıza çıkıyor eğer herhangi bir indirim uygulanmaz.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İşte 18 yaş altındaki çocuklar için düzenlenen yeni yasanın detayları bu şekildeydi. Avukat Hadi Dündar'la birlikte konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir, Mercan'a ve konuğuna paylaştıkları bilgiler için. Oldukça merak edilen ve beklenen bir karardı ve bu kanun teklifi kabul edildi suça sürüklenen çocuklara ilişkin. Devam edelim efendim şimdi. Suçla mücadeledeki kararlılığıyla sık sık adından söz ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu kez çevre odaklı örnek bir çalışmayla gündemde. Kullanım ömrünü tamamlayan kasklar, botlar, coplar ve tekstil atıkları Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki atölyede sanat eserlerine dönüştürülüyor.
3: Polis olarak sadece bugünümüzü değil, çevremizi koruyarak geleceği de koruyoruz.
4: Çevredeki tekstil malzemeleri atıklarından bu ürünleri meydana getirmekteyiz.
5: Artık kullanılmayan bir düğme, yıpranmış bir kumaş parçası ya da görevini tamamlamış bir bot veya eskimiş bir kask, hepsi aynı amaç için yeniden bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık seferberliği İstanbul Emniyeti'nde de karşılık buluyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın liderliğinde sürdürülen çevre odaklı örnek çalışmalar

0: burada kullanılamayan eskimiş kasklar, joplar, botlar yeniden değerlendiriliyor. İşte bu şekilde sıfır atık projesinde hayat buluyor.
1: Masaların üzerine binlerce atık düğme dökülüyor, renkler tek tek büyük bir titizlikle ayrılıyor. Her parça emniyet teşkilatının disiplini ve sabrıyla yerini buluyor. İlmek ilmek işlenen emeğin sonunda atıklar hayranlık uyandıran birer sanat eserine dönüşüyor. Ortaya çıkan her tablo İstanbul Emniyeti'nin çevreye olan derin saygısını ve örnek mücadelesini gözler önüne seriyor.
2: Daha çok toplumsal olaylara müdahale dışında sanatsal faaliyetlerin de yürütebildiğini burada atölyede göstermiş oluyoruz.
1: Amaç sıfır atığı yalnızca bir proje değil, günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek.
3: Efendim, Malatya'ya gideceğiz. Şimdi Malatya'da bulunan Karakaya Baraj Gölü deyim yerinde ise Ege sahillerini aratmıyor. Gelin gidelim hemen. A Haber muhabiri Mehmet Türel ayrıntıları aktaracak bölgeden. Hemen sözü sana bırakalım Mehmet.
4: Evet, senin de ifade ettiğin gibi Malatya Karakaya Baraj Gölü sahili Ege sahillerini aratmıyor. Gerçekten öyle. Ülkemiz çöl sıcaklarının etkisi altında, Malatya'da ziyadesiyle bu sıcaklardan etkileniyor. Gün içerisinde 37-40 derece arasında gidip geliyor. Peki Malatyalılar ne yapıyor? Malatyalılar Karakaya Baraj Gölü kenarında serinlemek için işte bu mekanı tercih ediyor. Burası Kırkgöz sahili. Karakaya Baraj Gölü hemen görüyorsunuz, şarşaf gibi uzanıyor. Bugün de pazar. Vatandaşlar burayı tercih ediyor. Kahvaltı yapmak için, yemek yemek için. Hemen bir ailemizin yanına misafir olalım. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. İyi pazarlar. Kahvaltınızı bugün burada mı yaptınız? Elinizi sıkayım şöyle bir.
5: Evet, kahvaltımızı bugün burada yaptık.
4: Nasıl, serin mi burası biraz?
5: Serin daha? Evet. Şu anda biraz sıcak bastırdı ama biraz sabah saatlerinde
4: suyun daha serinliği var mı?
5: Evet, suyun serinliği de güzel bir ortamdayız.
4: Baraj gölünün bu şekilde kullanılması güzel değil mi?
5: Evet, tabii ki güzel.
4: Siz Malatyalısınız.
5: Malatyalıyız. Malatya'nın yerlisiyiz.
4: Yerlisiniz.
5: Evet, güzel. Yani güzel, memnunuz. Gerçekte de hoş bir yer. Belediyemizde güzel bir yerleri bizimkiler için tesisleri evet. Yaptılar.
4: Evet, evet. Çocuklarınızla, eşinizle
5: birlikte. Bugün geldim. Çocuğumuzun da doğum günü.
4: Öyle değil mi? Doğum gününü kutluyoruz biz de. Nice yılların olsun inşallah. Senden o zaman unutulmaz bir an olsun diyelim ve sen de mesajını ver istersen.
6: Ya,
4: doğum gününle ilgili olsun.
6: Umarım güzel bir yaş olur, güzel bir yıl olur benim için de.
4: Umarım öyle olur. Burada kutladınız.
6: Evet.
4: Peki o zaman size afiyetler olsun. Oğlunuzun doğum gününü tekrar kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir hemen çıkalım Turgut tekrar. Hemen buranın görülmesi gereken, gezilmesi gereken yerleri de var elbette. Burası bir sahil. İşte görüyorsunuz bir tarafı park olarak kullanılıyor. Diğer tarafında yine tesisler bulunuyor. İşte vatandaşlar da buraya geliyor. Buranın bu eşsiz doğasında, eşsiz serinliğinde çok güzel vakit geçirerek serinliyorlar bir anlamda. Turgut'la birlikte de ilerliyoruz işte çarşaf gibi uzanan Karakaya Baraj Gölü. Şu anda Malatya merkezde sıcaklık 37 derece, gün içerisinde 40 dereceleri de buluyor ama burada şu anda serin bir ortam var diyebiliriz. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse Malatyalılar özellikle yazın sıcağında şu günlerde burayı tercih ediyor. Burası serin bir nokta. Turgut Yaman arkadaşımla birlikte Karakaya Baraj Gölü'ndeyiz. Turgut hemen tekrar bana dönerse toparlayacağız canlı yayınımızı. Evet, Karakaya Baraj Gölü'nde şu anda Malatyalılar serin bir ortamda pazar kahvaltılarını yapıyorlar. Biraz sonra da tabii öğlen yemeği için yine burası kalabalıklaşacak diyelim ve sözü Malatya'dan İstanbul'a bırakalım.
3: Mehmet Türel'e teşekkür ederiz paylaştığı bilgiler için ve aynı zamanda o güzel manzaraları da taşıdık efendim ekranlarınıza. Şimdi Güneydoğu'da bunaltıcı sıcak hava etkisini sürdürüyor sevgili izleyenler. Dışarıda güneş altında ve fırın başında çalışmak zorunda olanlar için şartlar daha da zor hale geldi.
7: Havalar sıcak olduğu için çok terleme var. Terleme de olduğu için devamlı soğuk su yanımızda bulunması lazım.
8: Kavurucu sıcak havada ter döküp geçimlerini sağlamak için çalışıyorlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bunaltıcı sıcak hava etkili.
9: Sıcaklığı 45 derece, 50 dereceye kadar çıkıyor.
8: Özellikle dışarıda ve fırın başında çalışmak zorunda olanlar için şartlar daha zor.
10: Dışarıda 50 olsa

0: Çalıştığımız bölgede hava sıcaklığı 45-50 derece civarlarında. Makinanın derecesi de, yani şöyle size gösterebilirim, 132 ile alt tabla 110 derece arasında değişiyor.
1: İşçiler belli aralıklarla mola verip gölgelik alana geçiyor ve bol bol sıvı tüketiyor.
2: Dışarıda 47, burada 80'i geçiyor.
3: Yarım saat çalışıyoruz, 20 dakika gölgede dinleniyoruz. Bu sıcak şartlarında.
1: Onlar bütün zorluklara rağmen çalışmalarına devam edip mesailerini tamamlıyor.
4: Sıcak asfaltın serildiği zaman 120 derecede seriliyor. Yukarıda güneş, alttan asfalt sıcaklığı geliyor. Aşırı sıcaklıklardan bunaltıyor. Zor olsa da çalışıyoruz.
5: Sevgili izleyenler, şimdi Güneydoğu'da durum böyleyken İstanbul bugün yağışla biraz ferahladı diyebiliriz. Havanın notlarını alacağız. A Haber muhabiri Hasan Zahitezin ve konuğu bizi bekliyor havanın notlarını aktarmak için. Şu anda İstanbul'da hava nasıl? Yağış başladı mı? Başladıysa hangi noktalarda başladı? Hemen sözü sana bırakalım.
6: Merve Özkan, teşekkür ederim. Günlerden pazar ve İstanbul'da yine yağmurlu bir gün var. Ancak bu sefer hazırlıklı olduğumuzu ifade edelim. İki hafta öncesinde tekrar seninle bir yayın gerçekleştirmiştik. Ciddi bir sağanak yağmura denk gelmiştik. Ve bugün yine o şekilde bir yağış olma ihtimalinin yüksek olacağını ifade edelim. Tabii yine o kadar şiddetli olur mu olmaz mı bilinmez. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarı, İstanbul'da belli başlı lokasyonlarda sağanak yağışın beklenmesi. Şu anda biz neredeyiz? Kameraman arkadaşım Ömer Er'le birlikte Üsküdar'dan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Üsküdar'da şu anda şiddetli bir rüzgarın olduğunu söyleyebiliriz. Yer yer aslında rüzgar şiddetini gösteriyor. Yaklaşık saatte 40 ila 50 kilometre arasında estiğini ifade edelim. Bir yağmur yok, ancak yağmur çiseliyor denecek düzeyde yağışın olduğunu ifade edelim. Herhangi bir şekilde sağanak yok. İstanbul'da bugün gün boyu havanın bu şekilde olacağını söyleyelim. Ancak yalnızca bugün, yarından sonra İstanbul'da tekrardan güneş yüzünü gösterecek. Ancak bugün sabah saatleri itibariyle, özellikle saat 6'dan itibaren İstanbul'un genelini gri bulutların kapladığını, gri bir havanın hakim olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu anda ise bu gri bulutlar artık etkisini daha da fazla gösterdi. Özellikle Boğaz kesimlerinde, Boğaz hattında Kadıköy, Üsküdar gibi lokasyonlarda, Sarıyer, Beykoz gibi yerlerde şu anda yağışın başladığını ifade etmek lazım. Ancak yarından sonra İstanbul'da tekrardan hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında olacak. Tekrardan o sıcaklıklar etkisini gösterecek. Bu yağışın yalnızca bugünlük olacağını ifade edelim. Bir nebze de olsa aslında İstanbul geride bıraktığımız haftada acayip sıcaktı. Bayağı sıcaktı. Oldukça fazla etkilendik o sıcaktan. Bugün İstanbullular aslında bir nebze de olsa nefes aldı diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
5: Teşekkür ederiz. Hasan Zahitez'in paylaştığım bilgiler için İstanbul'daki son durum böyleydi. Sevgili izleyenler, bazı noktalarda da yine sarı kodlu uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü onu da hatırlatmasını yapalım. Efendim, şimdi güneşin yüzeyindeki milyonlarca derecelik yapı bilim insanlarının merceğinde. Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran o girdaplar güneşin gezi dinamiğini de ortaya çıkarıyor. Bilim insanları bu minik girdapların dünyayı etkileyebilecek dev güneş patlamalarının anahtarı olabileceğini düşünüyor.
7: Güneşin yüzeyi ilk kez bu kadar net görüntülendi. Bilim adamları güneşin gözle görünebilen yüzeyinde burgulu ve girdap benzeri yapılar keşfetti. Görüntüler Hawaii'deki Maui adasında bulunan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile elde edildi.
8: İşlenmiş görüntülere baktığımızda inanılmazdı. NPC'den meslektaşımla birlikte orada oturmuş görüntülere baka kalmıştık. Ve gerçekten büyüleyiciydi. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir şeye benziyordu.
7: Ortaya çıkan görüntüler Vincent van Gogh'un ünlü yıldızlı gece tablosunu andırıyor.
9: Güneşin fiziğinden doğal olarak böyle bir sanatsal formun ortaya çıkmasını görmek olağanüstü.
7: Ancak bu kez karşımızda bir tablo değil, yaklaşık 5500 santigrat derece sıcaklıktaki güneş plazması var. Zaman atlamalı görüntülerde sürekli büyüyen sıcak plazma girdapları görülüyor. Bu yapıların çapı yaklaşık 19 kilometreden 170 kilometreye kadar ulaşıyor. Aslında bu girdaplar rastgele değil. Bilim insanları güneşin yüzeyinde Kelvin-Helmholtz kararsızlığının ilk doğrudan izlerini

0: tespit etti.
1: Farklı hızlarda hareket eden plazma akışları birbirleriyle etkileşime giriyor, dalgalanmalar büyüyor ve girdaplara dönüşüyor. Bu süreç dünyadaki atmosferde, hatta Jüpiter ve Satürn'ün atmosferinde de görülüyor. Ancak Güneş'te devreye bir de manyetik alanlar giriyor. Bu girdaplar Güneş'in manyetik alanını bükerek enerjinin depolanmasına ve taşınmasına katkı sağlayabilir. Enerjinin aniden açığa çıkması ise Güneş patlamalarını tetikleyebilir. Bu patlamalar Dünya'ya ulaştığında uyduları, GPS sistemlerini, haberleşmeyi ve elektrik şebekelerini etkileyebilir. Yani bilim adamları artık Güneş'in dev patlamalarının sırrını çok daha küçük ölçekte arıyor. Ve o sır belki de Güneş'in yüzeyindeki bu minik girdaplarda saklı.
2: Şimdi size Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Yağmurdede köyünde yaşayan 88 yaşındaki Kezban teyze ile tanıştıracağız. 55 yıl boyunca eğirdiği tiftik keçesinin yününden çorap, kazak, süveter ve şallar ören Kezban teyze şimdi ise mesleğini adaşına öğretiyor.

0: biz buna adına fengere deriz. Bazı yerde kirman diyorlar. Biz fengere diye kullanırız. Bunu yaşlılarımız yapar. Bunu da yapınca böyle eğiriz.
1: Cevizden boyadım bir. Cehriden boyadım iki. Soğan kabuğundan boyadım üç. Domates kabuğundan boyadım dört. Hep böyle bir de beyaz. 4-5 renkli şallarım var. Her sabah her seher gelir geçersin. Her sabah her seher gelir gidersin. Kanımı kadehe koyar içersin.
2: Bir yanda yılların emeğini ilmek ilmek işleyen bir usta, diğer yandaysa ondan öğrendiklerini aynı özenle devam ettirmeye çalışan çırağı. Şu anda iki kezbanın tam ortasındayım. Sağ tarafımdaki Kezban teyzem ustamız, sol tarafımdaki Kezban teyzemse onun çırağı. Bugün geleneksel el sanatlarında usta-çırak ilişkisini ekranlarınızda getireceğiz.
1: Ben 22 yaşımda bu ipe eğirmeye başladım. 22. Adım Kezban, soyadım Yıldız. Önceden ipi eğirip çorap örüyordum. Sonradan hırka, kazak, yelek örmeye başladım. Sonra kış günleri eskiden soba yakardık. Pek güzel olduydu. Süveter ördüm, hırka ördüm çocuklarıma. Şal ördüm, yelek ördüm. Oğlanlara süveter, kızlara şal. Gelinlere şal. Bu ipiden eğire eğire 55 sene eğirdim.
2: Sen bunu tabii birilerine de öğretiyorsun. Devam ettirmek istiyorsun aslında.
1: Tabii canım, ben artık yapamıyorum. Bu arkadaşıma sen de yap bu işi. Bu bana ip eğir dedi. Ben de eğirdim ama bir defa eğirdim. Ondan sonra kendin eğir dedim. Öğren, gel ben seni öğreteyim dedi.
3: Öğrenmişsin güzel.
0: İyi.
3: Eline sağlık.
0: İşte ben de öğrendiysem.
3: Çok güzel. Biraz şeyli, çiğli eğir. Çok sıkma ipi.
0: Ha, ipi sıkmayın.
3: Tamam,
0: şöyle.
3: Tamam, yeter. Tamam. Ya çok güküntülü olmasın.
0: Güküntülü olmayacak.
3: O zaman yumuşak olmaz.
0: Sert bir düşer.
3: Evet.
1: Çok güzel, iyi. Biraz daha ince. Biraz daha ince.
0: Abla incesi de dayanımı.
1: Canım, ondan şal öreceğim.

0: Babamdan öğreniyorum. Bir kez ben teyzemden ben bunu öğrenince hırkı ördüm. Çalıyordum.
1: Peki çok zor oldu mu öğrenmen Kezban teyzemizden?
0: Yok, öğrenmedi. Zor olmadı. Sağ olsun çok güzel gösterdi. Önce ipin tiftiğinin didilmesini öğretti bana. Eğer dedi tiftiği düzgün eğirir, öyle şey didersen çok güzel ip.

0: olur dedi. Bunları bana öğretti, boyamayı öğretti. Bana hepsini öğretti. Ben ondan öğrendim.
1: Bu işlemi yapmak oldukça zahmetli. Kezban teyzemiz de yaklaşık 15 yıldır ip eğiriyor. Sonrasında ise onlarla yelekler, çoraplar örüyor. Şimdi bizler de deneyeceğiz. Şimdi ne yapıyorum?
2: Tamam, şu ipi güzel güzel şeyi sündüreceksin elinde. Şu iki elinde. İki elini sündüreceksin. Tencereyi döndüreceksin. Öyle. Şurayı eline şimdi ipini dolanır şeyi.
3: Ben bu sazı çala çala yoruldum. Ben bu ipi büke büke yoruldum.

0: Evin içini tiftiyle doldurdum. Koyacak yer bulamadım. Satmaya kıyamadım. Vermeye kıyamadım. Şimdi sandıklar bundan dolu. Değer biçemiyorum. Çünkü çok emek çektim. Yıllarca bunun üstünde durdum. Çok seviyorum, severek yaptım. Yünden de olur da ben tüy seviyorum. Eskiden yünden de yaparlarmıştı. Yün biraz daha teli kısa. Onun teli daha uzun. Bir. İkincisi mesela tiftik daha sıcak tutuyor. Yünden daha sıcak tutuyor. Ama bunun kullanmasını da bileceksin. Yaptım ama mesela makine atmak yok. Elinde yıkayacağım. Deterjan koyacağım. Kaynar su dökeceğim. Sıcak suyu sever. Soğuk verince buz gibi soğuk verirsen yapışır birbirine. Giyemem hiç. Elinde düğünün oluyor hayalim aliyem. Bizim düğün ne zaman zavallı yariyem. Eşim Adali. Uzun kavak kesilmez. Benim alim ne gelmez. Alim de gelecek emme hayalim aliyem. Askerler izin vermez zavallı yariyem.
1: Ali amcaya ördün mü sen hırka, yelek, çorap?
0: Olmaz olur muyum kız? Herkese ördüm. Ali amcaya örülmem.

Efendim, iki kıta aynı semada yükselen minareler ve asırlardır boğazda yankılanan ezan sesleri. Her birinin ayrı bir hikayesi, her birinin bu şehirde bıraktığı ayrı bir iz var. Şimdi boğazın iki yakasında geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarıyoruz sizleri. İstanbul Boğazı'nın incileri, camiler geliyor ekrana.

Ege kıtayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. Boğazın iki kıtasını süsleyen camiler ise tarihleriyle, mimarileriyle ve huzurlu atmosferleriyle adeta İstanbul'un incileri. Bizler de bugün Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan bu serüvende bu eşsiz mimari eserleri ekranlarınıza taşıyacağız.

Boğaz'ın mavi sularına zarafetle yansıyan Bezmi Alem Valide Sultan, diğer bir deyişle Dolmabahçe Camii. Osmanlı mimarisinin batı anlayışıyla harmanladığı en seçkin yapılardan biri. Dönemin Valide Sultanlarından Bezmi Alem Sultan'ın talebiyle 1853 yılında yapımına başlanmış olup Valide Sultan'ın vefatı hasebiyle de oğlu Sultan Abdülmecid tarafından inşası tamamlatılmıştır. Bezmi Alem Valide Sultan Camii yaklaşık 2 asırdır İstanbul Boğazı'nın en güzel yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Ortaköy Camii'nin önündeyiz. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği, milyonlarca fotoğraf karesine misafir olan o mabet. Ancak Ortaköy Camii'ni özel kılan yalnızca manzarası değil, yaklaşık 170 yıldır İstanbul Boğazı'na huzur ve maneviyat taşıyan o atmosferi.

Sultan Abdülmecid'in emriyle inşa edilen Ortaköy Camii, ince taş işçiliği, geniş pencereleri ve ışıkla bütünleşen mimarisiyle ziyaretçilerini ilk bakışta etkiliyor.

Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına 1548 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Osmanlı klasik mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul görüyor. Bugün halen daha Üsküdar'ın kalbinde hem denizden gelenleri hem de karadan geçenleri tüm ihtişamıyla karşılamaya devam ediyor.

Farsça'da güneş, mah ise ay demek. İşte Mihrimah Sultan'ın ismi bu iki gök cisminden oluşuyor. En bilinen rivayete göre 21 Mart Ekinoks'unda uygun bir noktadan bakıldığında Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan'ın ardından güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin üzerindense ay doğar. İşte bu rivayet Mihrimah Sultan Camii'nin en bilinen hikayesidir.

1580 yılında Mimar Sinan tarafından Şemsiahmet Paşa için inşa edilen bu cami, Boğaz kıyısındaki en zarif yapılardan biri. Denizle neredeyse iç içe olması hasebiyle İstanbul'un en huzurlu ibadet mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

0: arasında kuşkonmaz cami olarak da bilinen Şemsiahmet Paşa Camii bir rivayete göre rüzgarın yönü nedeniyle kubbesine martıların konmayışıyla da hafızalarda yer ediyor.
1: Şemsi Paşa bir rivayet Sokullu Mehmet Paşa ile rütbe yarışına giriyor. Sokullu Mehmet Paşa Mimar Sinan'a karşıda Fatih'te bir cami yaptırıyor. Kuşların çok uğrak noktasında olan bir cami olması hasebiyle kuşlar caminin üzerine pisliyormuş. Şemsiahmet Paşa Sokullu'ya senin yaptırdığın caminin üzerine kuşlar pisliyor. Nasıl bir yere cami yaptırdın diye hayri bir zenzenişte bulunuyor. Bunun üzerine Şemsi Paşa ben öyle bir cami yaptıracağım ki üzerine kuş konmayacak diye niyetini alıyor. Bunun üzerine bu niyetiyle beraber Mimar Sinan'a bu talimatı veriyor. Deha mimar olan Mimar Sinan burada rüzgar akustiğini ve denizin hemen kıyısında olması itibariyle

0: hasebiyle oluşan su akustiğini sağlayarak bu cami inşa ediyor.
1: Şu an Şemsi Paşa Camii'nin içerisindeyiz. Caminin bu bölümünde hem Şemsi Ahmet Paşa'ya hem de onun ailesine ait kabirler bulunuyor. Yaklaşık 4,5 asırdır ayakta kalan bu cami, Mimar Sinan'ın yalnızca mimari bir eserini günümüze ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çok önemli bir kültürel mirasa da ev sahipliği yapıyor.

0: 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet tarafından inşa ettirilen Vaniköy Camii, Boğaz'ın ahşap mimarisini günümüze taşıyan en nadide eserlerden biri olarak kabul ediliyor.
1: Vani Mehmet Efendi Van'da doğup büyüyor, Erzurum'da eğitimini alıyor, çok ünlü bir vaiz oluyor. İlerleyen zamanlarda saraya, Osmanlı Sarayı'na vaiz olarak atanıyor. Buraya tayin oluyor ve bu camiyi 1665 yılında inşa ediyor kendisi. Bugün ikisi de kullanılıyor. Hem Vaniköy hem de Vaniköy diye telaffuz ediliyor. 2020 yılında ne yazık ki camimiz elektrikten kaynaklı bir yangın geçirdi. Aslına uygun bir şekilde camimizi yeniden inşa ettiler, ihya ettiler. Kurslarıyla, dersleriyle, eğitimleriyle bayağı aktif, faal olan bir cami haline dönüştü elhamdülillah.

Yolculuğumuzun rotasını Boğaz'ın kıyısından şehrin en yüksek tepelerinden birine çeviriyoruz. Büyükçamlıca'dayız. Geleneksel Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alarak yapılan 2019 yılında ibadete açılan Büyükçamlıca Camii 63 bin kişilik kapasitesi ve altın minaresiyle hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin en büyük ve en önemli ibadet ve kültür merkezlerinden biri.

Mimar Sinan'ın kaleminden çıkan kubbeler, Osmanlı'nın son dönemine damga vuran o zarif eserler ve bugün aynı medeniyet anlayışını taşıyan Büyük Çamlıca Camii. İstanbul'un ruhunu yaşatan ezan sesleriyle bu camiler ve bu eserler her biri halen daha medeniyete köprü olmaya devam ediyor.

Efendim, şehre yakınla da bültenimizin artık sonuna geldik. Şehre yakın bu hafta Salamura Bağ yapraklarıyla ünlü Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Necip köyüne konuk oldu. Damarsız yapraklarıyla meşhur bağlardan narince üzümüne, şeftali ve vişne hasadından imece usulü yapılan fırın yağlısına köyün emek dolu yaşamı ekrana geliyor. Ve böylelikle de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

Necip Köyü Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı köylerimizden bir tanesi. Geçimi tamamıyla tarım ve hayvancılık. 280 hane bulunuyor. Nüfus ise yaklaşık 750 civarında. Aslında Tokat deyince o

0: Salamura bağ yapraklarının yapıldığı, tarlaların hasat edildiği nadir köylerimizden bir tanesi, yaprağıyla çok meşhur. Şimdi Necip Köyü'nü hep birlikte gezelim. Necip Köyü muhtarımız Yusuf Özer abimiz yanımızda. Yusuf abi, şimdi köyün geçimi tarım ve hayvancılık.
1: Evet, tarım ve hayvancılık. Bir de tokadımızın Necip Köyü yaprağıyla meşhur olan bir köyümüzdür.
0: Şimdi arkamızda bir alım yerleri mi buralar?
1: Evet, buralarda alım yerleri var, yaprak alım yerleri.
0: Hasat ediliyor.
1: Evet, vatandaş topluyor, getiriyor, buraya teslim ediyor.
0: Bu sene verim nasıl?
1: Verim güzel.
0: Değil mi?
1: Verim iyi.
0: Şimdi ama yaprak bir taraftan tabii hasat ediliyor ama bir de üzümleri meşhur.
1: Evet, üzüm. Necip üzümü dedim mi de başka.
0: Peki lezzetli midir, tatlı mıdır,
1: çok
0: şırası
1: tatlıdır.
0: Nasıl?
1: Narinciye çok tatlıdır.
0: Peki köyde genellikle yaprak var ama bu yaprağın yanı sıra başka meyveler, sebzeler de ekiliyor mu? Neler var?
1: Evet, sebzelerimiz var, vişnelerimiz var. Mesela bir de köyümüzde şu başladı. Kornişon turşuluk salatalık üzerine ekimler yapılıyor şu

0: O salamura bağ yapraklarının olduğu alan, kameraman arkadaşım böyle bir detay olarak sizlere gösterecek. Devasa arazilerde üzüm bağları oluşturulmuş durumda. Şu an itibariyle yapraklar toplanıyor. Bir iki ay sonra ise üzümler hasat edilmeye başlanacak. Ablalarımız burada sabah erken saatlerde geliyorlar. Kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Hoş geldiniz, sağ olun Allah razı
2: olsun. Kaçta başlıyoruz sabah?
1: 5'te.
2: Öğlen sıcağına kadar?
1: 1'e kadar devam ediyoruz.
0: Peki yaprak toplamanın bir püf noktası var mı? Nasıl toplamak
1: lazım? Vallahi ucundaki güzellerini böyle böyle topluyoruz.
2: Elinizle deste?
1: Elimizle deste yapıyoruz.
0: Sonrasında kovalara mı?
1: Kovalara koyuyoruz. Evet, oradan da götürüyorlar. İşte ya satışa ya da basmaya.
0: Peki bu yaprağın özelliği ne? Lezzeti nasıl bu?
1: Bizim köyümüzün yaprağı çok güzel. Hiç damarları yoktur. Mis gibi böyle. Hemen içi pişmeden kendi pişer yaprağımızın.
0: Sert olmaz.
1: Sert olmaz asla.
0: Şimdi geçenlerde NATO zirvesi yapıldı Türkiye'de. Evet. Yurt dışından gelen devlet başkanlarına da yaprak ikram edildi. Zeytinyağı sarı. Evet. Yoksa Necip'in yaprağı.
1: Belki olabilir Emine Hanım, ama hediye gitmiş olabilir. Bizim köyden yanında çalışan var Necip'le. He. Emine Hanım belki götürmüş olabilir.
0: Abi demek ki o yaprakların lezzeti, efendim o sarmaların lezzeti nereden geliyor? Necip köyünden geliyor. Değil mi abi?
1: Evet evet.
0: Peki
1: evet.
0: Yapraklardan neler yapılır?
1: Biz yapraktan zeytinyağlı dolma, baklalı dolma ondan yaparız. Başka da yok yani. Et dolmamız olur hep küçük küçük.
0: Bunlar genelde bayram sabahlarında düğünlerde
1: evet,
0: yapılıyor değil mi?
1: Bayram sabahı yaparız, büyükler toplaşır hep bir evde yeriz.
0: Oh afiyet olsun. Efendim tarlada toplanıyor, bakın şöyle de göstersen Ali İbrahim. Aslında tarlanın hemen hemen her noktasında çalışan kadınlarımızı görmemiz mümkün. Onlar erkenden tarlaya geliyor ve yapraklara hasat ediyor. Bak şimdi ablamıza da bir kolay gelsin diyelim. Şuradan mikrofonu uzatayım. Abla kolay gelsin.
3: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Nasıl bu sene yaprak?
3: İyi, güzel.
0: Güzel değil mi?
3: Güzel.
0: Efendim, Necip Köyü'nün yaprağı meşhur. İşte o yapraklar da kadınlar tarafından toplanıyor. Sonrasında ya salamura yapılıyor ya da burada toplama merkezinde biriktirilip ihraç ediliyor. Ne kadar bir arazi ekili yaprak sizin?
4: Benim 14 dönüm civarında, hı hı, böyle telli terbiyeli şekilde var. Burada işte akrabalarımızın yani devam eden hesaplarsak böyle bir 70 dönüm civarında burada bağ var yani telli terbiyeli.
0: Peki bu sene hasat nasıl, güzel mi?
4: Çok güzel ve bayağı tonajda alıyoruz yani. Üzümün de gelişi şu anda çok iyi. Yani üzümden de beklentimiz büyük yani.
0: Şöyle Halil İbrahim, şurayı bir gösterir misin? Bak üzümleri gösterelim. Şurada da işte üzümler artık yavaş yavaş, görebiliyor musunuz bilmiyorum Halil İbrahim, ama şöyle yavaş yavaş artık üzümler de olmaya başlamış. 1-2 ay içerisinde herhalde.
4: Aynen. 2 ay bulmayabilir. Çeşit üzümlerimiz var burada. Hı hı. Onlar mesela Temmuz'un 15'inden sonra falan böyle olmaya başlar.
0: Olmaya başlar.
4: Evet evet.
0: Köyde şeftali doluyor.
5: Evet hocam. Murat Bey dediğin gibi bizim köyümüzün arazileri toplar ve bayağı verimli. Dediği gördüğünüz gibi işte şeftalisi, aşağıda eriği, karşımızda elması, armudu, her şey, her meyvesi mevcut yani. Toprakların çok verimli. Evet. Her bildiğin meyvesi yani bu bulunuyor.
0: Peki şeftalileri ne zaman hasat edilir? Başladı mı yavaş yavaş?
5: Şeftalimiz bu erken hasat şeftalisi var. Bir geç hasat şeftalisi var. Gece daha yeni hamda. İşte erken olanlar da yeni işe erişmeye başladı yani. Olmuş, meyvesi de olmuş. Yani turfanda şu anda toplanabilir yani, hasat edebilir.
0: Şeftaliler dallardan toplandı. Bakar mısınız, nar gibi kızarmış şeftaliler. Tadı nasıl?
5: Çok güzel, çok tatlı, çok bir de mahvuş şeftaliler var. İşlerinde yok herhalde bunların.
0: Bunlar tatlı olanlar.
5: Bunlar tatlı olanlar, evet.
0: Bir bak abi tadına nasıl.
5: Bakalım. Maşallah, Mevlam veriyor yani.
0: Efendim, şeftali. Sular akıyor. Anadolu'da artık yavaş yavaş kiraz bitiyor. Kiraz bitince ne oluyor? vişne başlıyor. Şu anda işte bakın abimiz ablamız traktörünü çekmiş, traktörün üstünde adeta traktörü bir merdiven gibi kullanarak vişneleri topluyor. Onlara kolay gelsin diyelim, bereketli olsun diyelim, bir selam verelim. Abi selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
0: Şimdi ne yapıyoruz abi?
6: Biz vişne topluyor şu anda.
0: Nasıl? Bol ama maşallah.
6: Maşallah bu sene verdi Mevlam.
0: Geçen sene doğum vardı.
6: Geçen sene soğuk yaktı, hiç yokuydu. Onun şeyini bu sene verdi.
0: Maşallah.
6: Maşallah.
0: Abla kolay gelsin, ellerin kırmızı kırmızı olmuş.
7: Sağ ol kardeş, siz hoş geldiniz.
0: Vişne şimdi elleri boyuyor mu?
7: Boyuyor. Karnımızı da boyuyor, elimizi de boyuyor.
0: Peki neyini yapıyorsun bunun?
7: Konfosu yapıyor, reçel yapıyor, şurup yapıyor, yiyor.
0: Abi vişne neye güzel olur?
6: Vişnenin seversen her şeyi güzel olur.
0: Ekşi mi tatlı mı?
6: Tatlı bu.
0: Tatlı mı?
6: Evet. Ece hamşır olursa, tam erişmezse o zaman ekşi olur. Tam olgunlaştın mıydı normal tatlı gibi yersin.
0: Şöyle bir göstertelim, şunu kasayı bir göstertelim abi. Efendim işte bakın. Vişneler dallardan toplandı. Tatlı vişne. Abimiz, ablamız şu anda tarlada traktörün üstünde çalışmaya devam ediyor.

0: Necip köyünün kadınları da hamarat, köyde emeci usulüyle bir araya geliyorlar, fırın yağlısı yapıyorlar efendim. Bakın şu anda işte ablalarımız hamurları açtılar, arasına kimi zaman çökeli, kimi zaman sebzeli kıyma koyuyorlar ve daha öncesinde ısıtılmış, kömürle odunla ısıtılmış fırınlarda o lezzetleri pişiriyorlar. Abla kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne bu yaptığınızın ismi?
1: Fırın yağlısı. Çökelikli.
0: Nasıl yapıyorsunuz hamuru, neyle karıyorsunuz?
1: Mayayla, tuzla, suyla.
2: Hazırlıyoruz.
1: Makineyi açıyoruz. Yoğuruyor.
0: Sonrasında katlama işlemi.
1: Evet. Üstünü örtüyoruz. Mayayla geliyor. Sonra döküyoruz tastara. Böyle ilave ediyoruz. Pişiriyoruz.
0: Şimdi ben öbür tarafa geçeceğim. Ablama sorayım. Abla sen de kıymalı mı yapıyorsun?
1: Evet.
0: Üstüne de yağ sürüyorsun.
1: Evet.
0: Peki bunu ne zamanlar yaparsınız?
3: Dünyaya geldik gelirse yapıyoruz.
0: Hemen soralım ablamıza. Şimdi abla siz Necip köylü müsünüz?
3: Bu komşumuz bura, fırın sahibi. Böyle ekmek yaparız. Yanına yağlı yaparız. Bir de kıymalı, çökelikli.
0: Peki bunları ne zamanlar yaparsınız?
3: Her ekmeğin yanında bu yağlılar yapılır, yenilir.
0: Önce ekmek yapıyorsun, somun.
3: Önce yağlı yapılır, ondan sonra somun orada hamur duruyor. Onlar dökülür, onun fırına verilir.
0: Efendim bu köyde ekmeklerini de kendileri yapıyorlar. Yani biraz sonra şimdi bakın kıymalı, evet kıymalı, sebzeli fırına girdi. Yağlı ekmekler fırında pişiyor. Sonrasında ise somun olarak ev ekmeği dediğimiz o somunlar yapılıyor. Kadınlar bir araya geliyor. İmece usulüyle hamarat bir şekilde çalışıyor. Boşuna dememişler efendim. Ağaç yaşken iyidir. Küçük kardeşlerimiz de annelerinin yanında, anneannelerinin, babaannelerinin yanında öğreniyorlar. İsmin ne?
4: Sena.
0: Sena, sen de yapıyor musun? Başladın mı?
4: Evet, ben çoktan yapıyorum.
0: Ne yapıyorsun?

0: yapıyorsun? Hamur mu açıyorsun yoksa ocağa mı atıyorsun?
1: Yok, bazen ocağı yakıyorum ya da hamuru yaptıkları gibi aynen öyle yapıyorum.
0: Aynısını yapıyorsun.
1: Evet, aynısını
0: yapıyorum. Maşallah sana.
1: Öğrendim.
0: Senin adın ne?
2: Zeynep Gül.
0: Sen de yapıyor musun?
2: Yapıyorum ama oynuyorum hamurla.
0: Hamurla oynuyorsun. Yani aslında çocukken en zevk alınan şey oydu. Anneler böyle hamur işleri yaparken bir parça küçük hamuru çocukların eline verirdik. Onlar o hamurla oynarlar. Hem de elleri ta küçük yaşta alışmaya başlardı.

boşuna söylememişler. Yalnız yiyen yalnız ölür. Köylerde imece usulüyle kadınların yaptığı o yağlı ekmekler, fırında pişen lezzetler erkeklerle birlikte sofralar kuruluyor, afiyetle tüketiliyor. Şimdi biz bu lezzetlerin tadına bakacağız. Bizler afiyet olsun yiyemeyenlere de Necip Köyü'ne gelmek, bu lezzetlerin tadına bakmak inşallah nasip olsun.

0: Selamünaleyküm. Evet, merhaba, nasılsınız?
1: İyiyiz.
0: Nereden geliyoruz?
1: Ankara'dan.
0: Şimdi nereden geliyorsun?
1: Camiden geliyoruz.
0: Ne öğreniyorsun?
1: Peygamberimizi, Allah'ı ve Kur'an'ı.
0: Kur'an'ı da öğreniyoruz. Maşallah sizlere. Sen de öğreniyor musun Kur'an-ı Kerim'i?
1: Evet.
0: Başladın mı artık?
1: Evet.
0: Yaz boyunca öğreneceksiniz değil mi?
1: Evet.
0: Köyde geldin, Ankara'dan geldin köye.
1: Evet.
0: Ankara mı güzel, köy mü güzel?
1: Bilmiyorum ki.
0: Ama köy daha güzel değil mi?
1: Evet.
0: Peki şimdi sen böyle Kur'an-ı Kerim'i de aldın, camiden geliyorsun.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim okuyacaksın değil mi?
1: Evet.
0: Hadi Allah kabul etsin.
1: Amin.
0: Efendim, Necip köyünde işte küçük kardeşlerimiz camiden geliyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Hem dinimizi öğreniyorlar. Çekirdekten yetişiyorlar.

0: Şimdi kapıları açtığımız alan ise Necip Köyü'nde devletimiz tarafından yaptırılan köy bağı. Yaklaşık 30-35 dekar araziye tamamıyla damlama sulama sistemine varana kadar devletimiz tarafından yapılmış ve köye hibe edilmiş bağlarımızdan bir tanesi. Burada burayı şu anda muhtarlık işletiyor. Geliri de köyün giderlerine harcanıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rosatom'un bu yıl 7.sini gerçekleştirdiği yarışmayı kazanan öğrenciler, dünyanın en güçlü nükleer buz kıranlarından biri olan 50 led pobedi gemisiyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı. Bu özel yolculukta Türkiye'yi temsil eden isimse genç öğrenci Alper Tapkı. Tapkı, Kuzey Kutbu'nun en uç noktasında Türk bayrağını dalgalandıracak. 10 gün sürecek sefer boyunca öğrenciler Arktik bölgesinin eşsiz doğasını keşfedecek, nükleer buz kıranın çalışma sistemini yakından inceleyecek. Sefer kapsamında öğrencileri bilimsel deneyler, eğitimler, atölye çalışmaları ve kariyer programları bekliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR, reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Altın 28 haftanın en güçlü sıçramasını yaptı. Ons altın 4300 doların üzerini gördü. Gram altın ise 6600 lira seviyesini buldu. Altındaki yükselişte Orta Doğu'ya ilişkin diplomatik beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yaklaşacağı yönündeki öngörüler etkili oldu. Küresel faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: pazarlar, hoş geldiniz Ajans hafta sonuna. Bugün 9 Ağustos Pazar, sıcak gelişmeleri birlikte anlatacağız gün boyu A Haber ekranlarında. Önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. Milli dayanışma yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'na yarın geliyor. Yarın görüşülecek gün boyu. Ayrıntıları Ankara'dan Tülay Ağoğlu paylaşacak. Öğrenci affı düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Uzun zamandır bekleniyordu. Ankara'dan Burcu Özuduru son bilgileri paylaşacak. İstanbul'da bunaltan sıcak hava artık yerini yavaş yavaş yağışa bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren yağış başladı. Hasan Zahit Ezim son bilgileri paylaşacak. Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Sinan Yılmaz bölgeden son durumu anlatacak. Kayseri'ye de gideceğiz. Homurlu Şelalesi sıcaktan bunalanları misafir ediyor. Yağmur Aksu ayrıntıları anlatacak. Rize İkizdere'de bu hafta sonu 26. Ovit Yayla şenlikleri düzenleniyor. Selman Kutlu Rize'de olacak ve tatilde de çocukların ekran bağımlılığı ailelerin en büyük sorunu. Peki anne babalar nasıl önlemler alabilir? Bu sorunun cevabını da uzmanına soracağız. Merve İzci Özmen ayrıntıları anlatacak. Ajans hafta sonuna başladık. Yeni bir görüntü. Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Şu an kazaya müdahale devam ediyor. Yolcu otobüsü bir İETT otobüsüne çarptı. Yer Arnavutköy. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi ve kazaya müdahale edildi. Burası İstanbul Arnavutköy, seyir halindeki bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı ve otobüstekiler tahliye edildi. Ekipler hemen olay yerinde müdahalelerine başladı. Trafikte de aksaklıklar yaşandı. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 18 saatlik görüşme sonrasında Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurula gelecek teklif ve yarın genel kurula gelerek yasalaşması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu paylaşacak.
1: Merve Tepe, artık o önemli yasanın görüşmelerine 23 saat kalmış durumda. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başlayacak. Oturumu da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Aynı zamanda kendisi teklif sahibi bilindiği gibi. 367 imza söz konusu teklifin altında. 6 partinin temsilcilerinin imzası var. Aynı zamanda AK Parti ve MHP tam kadro imzalamış durumda yine bu teklifi. Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde sadece tek itirazın İyi Parti'den geleceği biliniyor zaten. Komisyonda da zaman zaman gerginlikler yaşandı. 18 saatlik bir çalışmadan sonra Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Burada da o gerginliğin sebebi İyi Parti'nin itirazıydı ve sert tartışmalar yaşanmıştı Adalet Komisyonu'nda, yasanın görüşmelerinde de. Yarın da yine bu görüş tartışmalarının yaşanabileceği ifade ediyor. Gerginliğin olduğu, tansiyonu yüksek olduğu bir görüşme olacağı ifade ediliyor. Numan Kurtulmuş yönetecek demiştik. İşte o 367 imza var teklifin altında, ancak yasanın kabul edilmesinin bunun çok üstünde bir sayıyla olacağı ifade ediliyor. En az 430 oy kullanılacağı söyleniyor. Evet oyu, olumlu oy kullanılacağı söyleniyor. Yarın artık teklif yasalaşacak kuşkusuz ve oylama nasıl olacak onu da aktaralım. Oylamanın da açık oylama olmasını bekliyoruz ki yüksek olasılık böyle olacak zaten. Açık oylama da iki şekilde olabiliyor. El kaldırarak oluyor ya da elektronik oylamayla oluyor. Her iki durumda da açık oylama söz konusu. Yani kimin ne oy kullandığı da yine Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamalarda, oylama sonucunda net bir şekilde ortaya çıkacak. Öncelikle teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Daha sonra sonra maddelerine geçilecek. Tek tek maddeleri üzerinde de görüşmeler yapıldıktan sonra bir kez daha tümünün oylaması söz konusu olacak. İşte o oylama oldukça önemli. Kimlerin ne şekilde oy kullandığı yönünde yarın yasalaşmasını bekliyoruz. Teklifin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanacak. Ancak yasanın yürürlüğe girmesi için özellikle ceza ile ilgili maddelerinin, ceza ertelemesi ile ilgili maddelerinin yürürlüğe girmesi için o resmi gazetede de yayınlanması yeterli değil. Milli Güvenlik Kurulu'nun da teyit ve tespitinden sonra ancak bu yasa yürürlüğe girecek diyebiliriz. Şimdi sözü Merve Tepe'ye bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Tülay Ağoğlu anlattı. Son bilgileri, yoğun bir mesai bekliyor yarın da Ankara'yı. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nda uzun zamandır görüşülen ve kamuoyunun da yakından beklediği suça sürüklenen çocuklara ilişkin önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Aslında artık suça sürüklenen çocuk tabirinin de doğru olmadığı söyleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte 18 yaş altı suç işleyen çocuklar için cezalar artacak. Sadece suç işleyen çocuklar değil, ebeveynin ihmaline de hapis cezası geliyor.
2: Ben çok acı çekiyorum, dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum artık.
3: Türkiye'yi derinden sarsan Minguzzi cinayeti, İzmir'de şehit düşen iki polis,

0: Ankara'da annesiyle kardeşini korumak isterken hayatını kaybeden Hakan Çakır. Korkunç olayların adresleri farklı. Ortak noktaları ise faillerinin 18 yaş altı olması.
1: Son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyumuzda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ediyoruz. Suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor.
0: Başkan Erdoğan talimat verdi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düğmeye basıldı. Mecliste çocuklara yönelik önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altı suça sürüklenen çocuklar için cezalar artıyor. 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri de göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı ayrı bölümlerinde barındırılacak. Çocukların eğitimine ayrılmalarına psikolog, pedagog veya çocuk gelişimcilerden oluşan kurul tarafından 3 ayda bir yapılacak değerlendirme ile karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasıyla, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek. Teklifte kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu suçu ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu hariç olmak üzere koşullu salıverilme süresinin hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınacak. Kanun kapsamı dışında kalan her türlü bıçak ve kesici aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. Sadece suça sürüklenen çocuklar değil, aileleri de sorumlu olacak. Bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye şikayet üzerine öngörülen 1 yıla kadar hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar olacak.
2: AK Parti kuruluşunun 25. yılına özel bir video klip hazırladı. Klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası platformlarındaki konuşmalarından kesitler de yer alıyor. Sosyal medyadan yapılan paylaşıma her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır notu düşüldü.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti bir Türkiye kitabıdır sözlerinin merkeze alındığı videoda partinin kuruluşundan bugüne Türkiye'nin siyasi tarihinde öne çıkan gelişmelere yer verildi. Video üzerinde AK Parti Milletin Hikayesi yazıldığı animasyon kitap görseliyle başlıyor. Daha sonra kitabın ilk sayfası açılıyor ve Başkan Erdoğan'ın partinin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'deki konuşmasında kullandığı "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadeleri yer alıyor. Kitap sayfaları her değiştiğinde Erdoğan'ın farklı tarihlerde, ulusal ve uluslararası programlardaki konuşmalarından kesitler görülüyor.
3: Beraber yürüdük biz bu yollarda.
0: Kitabın son sayfalarında ise partinin 2053 ve 2071 vizyonlarına gönderme yapılıyor. Paylaşıma her sayfanın rengi, her bölümün hikayesi farklı. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Milletimize çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır notu düşüldü.
3: Olmayacak.
2: Yüksek öğrenimle ilişkiyi kesilen öğrencilere üniversiteye dönüş hakkı tanıyan düzenleme resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Uzun zamandır bekleniyordu. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar ve bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar da aftan faydalanabilecek. Kapsamı soralım, ayrıntıları Burcu Özuduru anlatıyor.
4: Merve Tepe çeşitli nedenlerden dolayı binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatına ara vermişti. Bununla birlikte öğrenci affı da resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte eğitim ve öğretime ara veren öğrenciler için çok önemli bir fırsat doğdu elbette. Bu süreçte tabii öğrenci affından kimler faydalanabilir, kimler faydalanamaz ve en önemlisi de başvurular ne zaman başlayacak? Bunların hepsi merak konusu. Şimdi detaylarına birlikte bakacağız. Özellikle bu hususta kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yani 9 Ağustos tarihinde bugün itibariyle adaylar başvurularını yapabilecek ve 4 ay süre zarfı içerisinde de tam

0: terhis tarihlerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları durumunda af'tan da yararlanabilecek elbette. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun maddesine göre af'tan yararlanma kriterleri de belli oldu. Bu hususta ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora yapan ve yarım bırakan öğrencilerin tümü bunlara başvuru yapabilecek. Hazırlık sınıfında öğretimi gören, ilişiği kesilenler, intibak öğrencileri, ön lisans öğrencileri, lisansı tamamlama programlarında öğretim görenler, lisans öğrencileriyle yüksek lisans doktora öğrencilerinin tamamı bunlara başvuru yapabilecekler. Düzenleme bütün öğrencileri de kapsamıyor. Bazı suçlardan mahkum olan öğrenciler öğrenci affından yararlanamıyor. Şimdi bu suçlara bakacak olursak terör suçları, kasten öldürme, kişiye işkence ve eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarıyla uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticaret suçlarından mahkum olanlar. Bu suçlardan mahkum olan adaylarsa öğrenci affından yararlanamayacak elbette. Bunun altını çizmekte husus önemli diyelim. Öğrenci statüsünü yeniden kazananlarsa elbette belirlenen şartları sağlaması halinde yatağa geçişte yapabilecek. Bunun da altını çizmekte fayda var. Özetleyecek olursak Merve Tepe, adaylar bugün itibariyle yani 9 Ağustos tarihinde başvurularını gerçekleştirebilecek ve 4 ay içerisinde de tam anlamıyla başvurularını tamamlamış olacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ankara'dan Burcu Özuduru paylaştı. Çok merak edilen öğrenci affına ilişkin ayrıntıları. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su sorununu 2015 yılında yaptığı projeyle çözdü. Kuzey Kıbrıs'ta hayat veren bu proje hem içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de susuzlukla mücadele eden adada tarımı da mümkün kılıyor. Peki bu proje nasıl ortaya çıktı ve Kıbrıs halkı için önemi ne? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün özel haberi gelecek ekrana.

0: Bugün diyorlar ki işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımıyor ama bizi anavatan Türkiye tanıyor. Ya tanımasaydı, ya 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı, 96 yıl biz Mehmetçiğin Kıbrıs'a gelmesini bekledik. Daha sonra suyun gelmesi de bize büyük bir can kattı. Şimdi de doğal gazımız gelecek. İyi ki anavatanımız vardır, iyi ki Türkiye vardır.
1: Türkiye Asrın projesiyle dünyada bir ilki başardı. Tonlarca ağırlıktaki borular denizin altına taşındı. 4,5 yıl sonra Akdeniz aşıldı, dünyanın ilk askıda geçiş sistemli su temin projesi tamamlandı. Kuzey Kıbrıs halkı suya kavuştu. Peki Kıbrıs'a su temini projesi nasıl ortaya çıktı?
2: 2015 senesi Kıbrıs'ta artık kuyuların tamamen tuzlandığı tarih. Kuyulardaki sular tuzlanmış, artık içme imkansız hale gelmiş ve susuzluk boy göstermişti. Kıbrıs artık ya su bulacaktı ya da Türkiye'den su gelecekti. Nasıl gelecek? 1453 metre altından, Anamur'dan buraya kadar gelmesi mümkün değildi ve teknoloji harikası bir sistem geliştirildi ve yerin, denizin tam 1453 metre altından su Kıbrıs'a ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1571 senesinde nasıl burası fethedildiyse, 1574'te nasıl Türk askeri buraya geldiyse, 2015 senesinde de suyun gelmesine o kadar sevinmişti.
1: Türkiye'nin seçkin mühendisleri Akdeniz'in güçlü akıntılarıyla mücadele etti. Yeryüzünün en uzun denizaltı boru hattını kurdu. Kıbrıs'ın yıllardır bekleyen susuzluk sorununa çare buldu. Dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre, projenin Kıbrıs halkı için önemini A Haber'e anlattı.
0: Susuzluk çekiyorduk. Evlerde de su yoktu, bahçelerde su yoktu, hayvanlarda su yoktu. Anavatan Türkiye'den buraya su gelmesi projesi aslında çok eskilere dayanırdı. Çeşitli projeler yapıldı ama bunlar çok da başarılı olmuyordu. Sonunda Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Anamur'dan buraya su getirilmesi, deniz altından borularla su getirilmesi projesini onayladı. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra o zaman kurtulduk. Özgürlüğe, güvenliğe kavuştuk. Ama Anamur'daki bu Dragon Çayı'ndan gelen suyla da susuzluktan kurtulduk. Bir can suyu oldu o da. Anavatan Türkiye'ye

0: çok müteşekkiriz. Yani evlatlarını bu topraklara şehit verdi ana vatan Türkiye. Mücahitlerle birlikte koyun koyuna bu topraklarda yatıyorlar. Ama suyun gelmesiyle de bu topraklar sadece canımızla kanımızla değil, suyla da sulanmıştır ve bu topraklar vatan yapılmıştır. Ebediyen de Türk milletinin ve Kıbrıs Türklerinin vatanı olarak Kuzey Kıbrıs devam edecektir. Bu projeyi yapan ve bu projeyi yürürlüğe koyan esasında Recep Tayyip Erdoğan'a da ayrıca sevgi ve selamlarımızı buradan gönderiyoruz. Kıbrıs Türk halkı size minnettardır.
1: Sadece içmek suyu veya kullanım suyu değil, özellikle Güzellik bölgesine tarım alanına da ulaşan bu su tarıma da can suyu oldu. Önce Güzellik'te meşhur portakal bahçeleri suyla buluştu ve sonrasında Meselaya yine tarımda kullanılmak üzere Türkiye'den gelen can suyu ulaştı.
2: Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a dev yatırımları sürüyor. Yeni hedefse doğalgaz hattı projesi.
0: Şimdi de doğalgaz gelecek. Hem geliş hem de dönüş olacak doğalgazla deniz altından. Bu projede çalışmalar yapılıyor. Ama çok kısa bir sürede bunun yapılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla Girne'den yol bağladık Anadolu'ya ama borularla, su borularıyla da bağlandık Anamur'a. Ayrıca doğal gaz borularıyla yine Anadolu'ya bağlanacağız. Ne mutlu bize. Türkiye'nin burada yapmış olduğu birçok yatırımlara, projelere destek vermesi bize hayat veriyor, can veriyor ve Kıbrıs Türk halkının daha mutlu, daha müreffeh günlere ulaşmasını sağlıyor ve sağlayacaktır bundan sonraki dönemde de. Dolayısıyla iyi ki ana vatanımız vardır, iyi ki Türkiye vardır. Bugün diyorlar ki işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanımıyor ama bizi ana vatan Türkiye tanıyor. Ve Türkiye'nin tanıması da çok şey ifade ediyor. Filistin'i 157 ülke tanıyor ama Gazze'de soykırım devam ediyor. Lübnan'da soykırım yine devam ediyor. Ya tanımasaydı, ya 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmasaydı, su Kıbrıs'a ulaşmamış olsaydı 2015 yılında bizim halimiz ne olacaktı diye sormak lazımdı. Kıbrıs'taki Türkler katledilecekti veya göç etmek mecburiyetinde kalacaklardı. Ama şimdi burada milli bir devlet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs toprakları da bizim vatanımız. Türkiye'de ana vatanımız. Türkiye'de bizim vatanımız. Allah razı olsun ana vatan Türkiye'den. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yaşasın Türk ordusu.
3: İstanbul'da bunaltan sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Meteoroloji tahminlerine göre bugün gün boyu megakentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif hafif yağış başlamıştı. Hemen soralım ayrıntıları. Hasan Zeytezim son durumu paylaşacak.
4: Merve Tepe, bugün sabah aslında saat 6 itibariyle İstanbul'da gri bulutlar görünmeye başladığını ifade etmek istiyorum ki yine az önce senin söylemiş olduğun gibi aslında geride bıraktığımız hafta oldukça sıcaktı ancak bugün İstanbullular bir nefes aldı. Peki bu durum ne kadar devam edecek? Önümüzdeki hafta İstanbul'u neler bekliyor? Bugün İstanbul'da ne olacak ve Türkiye genelini konuşacağız. Meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz. Hocam teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
5: İyi hafta sonları diliyorum. Ben de teşekkür ederim.
4: Teşekkürler. Bugün önce bir İstanbul'dan başlayalım hocam. Serin bir havada. Gün boyu böyle mi olacak?
5: Şu anda Poyraz'dan esen bir rüzgar var. Sıcaklıkları düşürdü. Hafif de yağış geldi. Çok kuvvetli bir yağış değil. Şu saatler itibariyle İstanbul'da sıcaklık değerleri 23 ile 25 derece arasında değişiyor. Dün İstanbul'da sıcaklıklar 34 derecelere kadar çıktı. Yani yaklaşık bir 7-8 derecelik düşüşe karşılık geliyor. İstanbullular rahatladı. Ve kuzeyden gelen bu Rusya üzerinden sarkan bir soğuk cephe var. Ama o soğuk cephenin biz çok aşağısındayız. Yani bir oluk kısmı var, o bölgedeyiz. O yüzden de sıcaklığın düşüşünü ve çok sert, yani dünya göre biraz düşüş var ama yağış çok kuvvetlendirmedi. O yüzden de tisanti şeklinde hani o ince ince damlacıkların olduğu bir yağış var. O yağış da çok kuvvetli değil. Daha çok zaten Anadolu yakasının iç kesimlerine doğru uzanıyor yağışın etkisi. Avrupa yakasında biraz daha zayıf. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde aslında bu kapalı hava devam edecek. Zaman zaman hafif tisanti şeklinde yağışları göreceğiz. Öyle çok kuvvetli hani gök gürültü koptu, yıkıldı, şimşek, fırtına. Onlar gözükmüyor.
4: Ben yine de bir hazırlıklı geldim hocam. 2 hafta önce sizin de yine burada pazar günü yayın yaptığımız zaman bir anda sağanağa denk gelmiştik. Bugün yine o şekilde bir şey olması mümkün müdür?
5: Şu an için gözükmüyor öyle bir şey. Çünkü o geçişi gördük.

0: İlk geçiş anlarında onu yapması gerekiyordu. O olmadı. Daha çok işte söylediğimiz gibi Anadolu yakasının iç kesimleri ve Avrupa Anadolu yakasının biraz daha doğusuna doğru Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu bu hatlara doğru uzanan yağışlar daha çok orada kendini gösterecek. Poyraz'dan olan hava da bu hafta devam ediyor. Yani Poyraz'dan esen rüzgarın şiddeti zaman zaman 60 kilometreye kadar çıkacak gözüküyor.
1: Bu hafta bir şekilde devam olacak gibi yani. Teşekkür.
0: Yağışlar bitiyor ama yarından itibaren yağış yok.
1: Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz oldu. Bugün İstanbullular bir nebze olsun nefes aldı. Bu hafta itibariyle de yine buna benzer bir şekilde yağış olmayacak ama serin bir hafta bizi bekliyor diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Hasan Zahit Ezim Adil Tek'le konuştu havanın durumunu. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aşmış durumda. Hemen son durumu alalım. Sinan Yılmaz Hasan Paşa'nından bekliyor. Bize ayrıntıları anlatacak. Sinan.
3: Evet, Diyarbakır'dayız. Sur ilçesinde tarihi Hasan Paşa Hanı'ndan yayınımızı yapıyoruz. Kente hava sıcaklığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Şimdi buraya gelen vatandaşları ekranlara taşıyalım. Kente yaşayan insanlar ve turistler genellikle günü tarihi mekanlarda geçiriyor. Özellikle de tarihi Hasan Paşa Hanı'nda hava bir hayli güzel, serin. Vatandaşlar genellikle tarihi Hasan Paşa Hanı'nı tercih ediyor. 7'den 70'e herkesin burada olduğunu söyleyebiliriz. Kimisi annesiyle geldi, kimisi babasıyla geldi, kimisi dedesiyle buraya geldi ve burada bir yandan dinliyorlar, dinleniyorlar. Diğer yandan ise burada soğuk şerbet, meşrubatlarını çekiyorlar. Halil Kemal de buraya geldi. Bölgenin Diyarbakır'ın siması Hale Kemal da günü burada geçiriyor. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde şu anda ve sıcak havadan bunalan gençler, yaşlılar, amcalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz genellikle bu bölgeyi tercih ediyor. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı bir hayli yüksek. Bu anlamda da kent geleninde insanlar gölgelik alanları, surların dibi, tarihi yerler, süs havuzları veya nehir kenarında günü geçirmeye çalışıyorlar. Ağustos ayının ortasına doğru artık yaklaşıyoruz ve meteoroloji bölge müdürlüğü tarafından da vatandaşlar sürekli uyarılıyor. Çünkü günün belirli saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar var. Bu anlamda da saat 12 ile 15 arası dışarı çıkmaması konusunda uzmanlarda bir uyarının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Hasan Paşa Hanı'ndayız ve vatandaşlar burada serinliyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Sinan Yılmaz anlattı Diyarbakır'dan ayrıntıları. Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de Humurlu Şelalesi sıcaktan bunalanları misafir ediyor. Ayrıntıları Yağmur Aksu anlatacak.
4: Kurulan ve binlerce yıllık tarihe sahip Kayseri'de sadece tarihi güzellikler değil, doğal güzellikler de göz kamaştırıyor. Aslında saklı kalmış yerlerden birisindeyiz. Şu anda Develi ilçesine bağlı Humurlu Şelalesi'nde de vatandaşlar burada güzel günler geçiriyor aileleriyle birlikte. Tabii gördüğünüz gibi su kayaların arasında süzülerek aşağıya doğru akıyor. Çevresini saran ağaçlar, serin havası ve yemyeşil görüntüsüyle Humurlu Şelalesi ziyaretçilerin adeta doğal bir kaçış noktası sunuyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu anda ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlarsa burada güzel vakit geçirdiklerini ifade etmiş olalım. Tabi buraya gelenler yalnızca güzel bir manzarayla karşılaşmıyor. Suyun sesine kulak veriyor. Temiz havayı içine çekiyor ve doğanın ritmine eşlik ediyor. Şehirde termometreler yükselirken serinlemenin en doğal adreslerinden biri olan Humurlu Şelalesi de ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle hafta sonunu açık havada geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bu bölgenin yolunu tutuyor. Kimi ailesiyle piknik yapıyor, kimi doğa yürüyüşüne çıkıyor, kimi de şelalenin karşısına geçerek bu eşsiz manzarayı fotoğraflıyor. Tabi burası aynı zamanda piknik alanlarından bir tanesi. Şehir dışından gelen ve şehir içinden gelen bir sürü insan burada vakit geçiriyor. Tabi özellikle Kayseri'nin tarihi sokaklarında başlayan yolculuk Hamurlu şelalesinde de doğanın kalbine uzandığını ifade edelim. Elbette bu güzelliği korumak da hepimizin sorumluluğu. Piknik ateşinin tamamen söndürülmesi, çöplerin doğaya bırakılmaması ve özellikle sıcak havalarda yangın riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü burada bırakılacak en güzel izlerden bir tanesi yalnızca çekilen bir fotoğraf olmalı. Tabii tarihin, kültürün ve doğanın

0: sayfada buluştuğu Kayseri ziyaretçilerine her köşesinde farklı bir hikaye anlatıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar bu noktada güzel vakit geçirmek için aileleriyle birlikte tam Homoli Şelalesi'nin yanı başında güzel vakit geçiriyorlar elbette. Tabii kimileri burada yemeklerini yiyorlar, güzel vakitler geçiriyorlar. Kimileri de doğanın sesine eşlik ediyorlar. Şu anda bulunduğumuz yeri hemen belirtmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi şelalenin hemen yanı başında bulunuyoruz ve vatandaşlar burada o suyun sesine eşlik ediyorlar. Suya kendilerini bırakıyorlar. Erciyes'in görkemin arkasına alan bu şehirde şimdi doğa konuşuyor. Ziyaretçiler ise yalnızca ona eşlik ediyor. Kayseri'nin saklı serinliği Homurlu Şelalesi hafta sonunda doğayla buluşmak isteyenlerin rotası olmaya devam ettiğini ifade edelim. Tabi Develi sınırlarında bulunan Homurlu Şelalesi bahar ve yaz döneminde ilgi gören önemli mesire alanlarından birisi. Çevresinde piknik masaları var, çocuk oyun alanları var, yürüyüş noktaları var ve ziyaretçilerine muhteşem bir güzellikte sunduğunu bizler de ekranlara getiriyoruz elbette. Şu anda 7'den 70 herkesin ilgi gösterdiği bu alanda vatandaşlar da Homurlu Şelalesi'ndeki o serinliği hissetmek için Develi ilçesine geliyorlar. Merkeze 90 kilometre olan bu Homurlu Şelalesi'nde güzel vakit geçiriyorlar diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Rize İkizdere'de bu hafta sonu 26. Ovit Yayla Şenlikleri düzenleniyor. Ayrıntıları Selman Kutlu anlatacak.
2: Evet, Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli yaylalarından ve şenliklerinden olan ve 26.sı düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yaylası şenliklerindeyiz. Ve tabii ki burada o yayla göçü canlandırılıyor. Buranın en önemli figürlerinden birisi. Karadeniz deyince tabii ki yayla geliyor akla ve o yayla göçü canlandırılıyor. Şu anda 15 derecelik bir sıcak var ve o sıcaklığın yanında yağmur var. Zaman zaman dolu da yağıyor. Gerçekten tam bir yayla havası yaşıyoruz şu anda. Tabii ki inekleri görüyorsunuz. O yayla göçünde süslenmiş durumdalar. Gerçekten güzel görüntüler var ve harika görseller ortaya çıkıyor ama tabii ki o yayla göçündeki kadınlar da var görüyorsunuz. Örgü örüyorlar. Sepetleri arkada ve bir yandan da tulum çalıyor. Türküler söyleniyor. Tabii ki bu da buranın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Harika görseller var. Şimdi görüyorsunuz o örgüler, buranın o patikleri örülüyor. O buranın kadın, çalışkan kadınları, gerçekten güzel bir görüntü. Şöyle yavaş yavaş başkanımızın yanına gidelim. Başkanım, tabii ki yayla şenliği güzel bir şey ama o yaylayı da canlandırmak, yayla kültürünü daha güzel bir şey sanırım.
3: Şimdi tabii şu anda 2640 rakım Ovit Yaylası'ndayız. Yayla deyince tabii sis, yağmur eksik olmaz. Dün güzel bir havadaydık. Bugün de gayet gördüğünüz gibi sis var ama coşkulu bir kalabalıkla geçmişten bize gelen yayla kültürünü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Burada 2 gün burada cumartesi başladı buradaki şenlik. Tabii bu yıl ilk olarak Rize'den başladık. Oradan gelemeyen hemşirelerimizle buluştuk ve çok büyük bir rekor katılımla güzel bir konser oldu. Cuma günü şehitlerimizin burada bir Kur'an-ı Kerim tilaveti oldu Diyanet'le beraber. Cumartesi ilk gün yine geniş bir katılımla şenliğimiz devam etti. Güneşli bir hava ama bugün sürpriz, genelde yayla havası sisli ve yağmurlu olur.
4: Evet,
3: bugün de çok büyük katılımla bu geleneği gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
2: Tebrik ediyorum ben de sizi, gerçekten güzel bir. Evet, görüyorsunuz buzaklar da var. Tabii ki onlar biraz o kalabalıktan dolayı şaşkın durumdalar ama şöyle tulumun yanına gideyim ben, bakalım tulumcu ne diyor, ona da bakalım.
5: Rize'den geliş bunda, Rize'den geliş bunda, kaymakamı valisi.

0: Ekşi ole dö zaten. Ekşi ole.
1: Evet. Şöyle öne doğru geçelim. O yayla yürüyüşünün o simgeleri, tabii ki hayvanlar burada. O hayvancılık oldukça önemli. İnsanların birçoğu geçim kaynağını burada gerçekleştiriyor. Zaman zaman güneş de vuruyor. Zaman zaman yağmur, dolu da geliyor ama şöyle manzarayı da bir gösterelim size. Kar var hala. 2640 rakım. Ekşioğlu Vakfı'nın düzenlediği 26. OİT yayla şenlikleri gerçekten muhteşem görüntülere sahne oluyor. Evet, biz burada o gün boyu keyifli yayınlarımıza devam edeceğiz. Gerçekten harika görseller var diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
2: Ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek için Türkiye genelinde aile kampı düzenlendi. Kampın Ankara'daki adresi ise Karagöl Tabiat Parkı'ydı.

0: Dua'yı çok seviyorum.
1: Telefondan, tabletten, televizyondan uzak bir zaman geçirsinler.
2: Babalar halı çekti, çocuklar aktivitelerle zaman geçirdi. Türkiye genelindeki 81 ilde aynı anda ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla aile kampı etkinliği düzenlendi. Etkinliğin Ankara'daki adresi Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'ydı.
3: Ankara'nın keşmekeşinden bunalanlar kendilerini Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı'ndaki aile kampına attı. İşte o kampta hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı aktiviteler yer alıyor.
0: Yaban hayatlarla çok bir şey bilmiyorum da yani öğrenmek için belki ben de uygun bir bulursam katılırım ben.
1: Yeşilin her rengi var zaten. Gerçekten çok güzel bir ortam.
0: Böyle bol aktiviteli oyunlar oluyor. Daha sonra parkta falan eğleniyoruz.
3: Bu gece burada kalacaksınız.
4: Evet, kalacağız. Çadırımızı kurduk yukarıda.
3: Var mı hazırlık?
4: Var var.
3: Neler yaptınız gece için?
4: Gece işte kamp ateşi yakacağız.
2: Aile kampı şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenleri bir araya getirdi. 600'den fazla aile başvuru yaptı. Kimi günübirlik geldi, kimi çadırını kurdu.
0: Kampa gitmek için çok heyecanlıydım. Ama buraya geldiğimde enerjimi topluyorum. Yani arkadaşlarım olduğu için çok mutluyum.
4: Kazandık bize. Bu taraftaki ekipteydik.
0: Eğleneceğim. Güzel etkinlikler var burada.
2: Çocuklar boyama ve doğa atölyelerinde zaman geçirdi. Telefonlar ve tabletler evde bırakıldı.
3: Tabletten uzak kalabilecek misin?
0: İnşallah.
1: Çok zor.
3: Yani getirdin mi yanında?
0: Hayır, hiçbir şey getirmedim.
5: Çok mutluyuz. Tatilde çocuklar için çok güzel bir eğlence oldu.
2: Milli parklar ve korunan alanlar da tanıtıldı çocuklara. Etkinlikte amaç Türkiye'nin doğal güzelliklerini küçük yaşta tanımalarını sağlamak ve doğayı koruma bilincini şimdiden kazandırmaktı.
6: Çocukların ekran bağımlılığı ailelerin en büyük problemi. Yaz döneminde tatil zamanında bu daha da artabiliyor. Peki anne babalar nasıl önlemler alabilir? Merve İzci Özmen uzman konuyla konuşacak bu konunun ayrıntılarını.
7: Teşekkürler Merve Tepe, iyi yayınlar dileyelim. Evet, çok önemli bir dönemdeyiz aslında, yaz dönemi ve çocukları ekrandan uzaklaştırmak için de birçok yöntem var. Bunlar nelerdir, hemen daha detaylı konuşalım. Aysu Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çocukları ekrandan uzaklaştırmak şu anda birincil olarak ailelerin temel görevi diyebilirim. Ancak o çocukları ekrandan uzaklaştırmak dediğimizde sanki evde ekranı elinden alalım ve çocuklar ekrana bakmasın diye düşünebiliyor aileler. Fakat evde bunu sağlamak çok kolay değil. O yüzden dış mekanlarda olmak. Bakın bugün bir yağmurlu İstanbul günündeyiz ve bir parkın yanındayız. Görüyoruz ki burada aileler hava durumuna, rüzgara, hafif yağmura rağmen çocuklarını almışlar ve birlikte vakit geçiriyorlar. Yine bakın bir sahil kenarındayız. Sahilde yürüyüş yapanlar var. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü çocuklar evde olduklarında o duygularını boşaltabilmek, duygularını regüle edebilmekle ilgili sıkıntı yaşıyorlar. O enerjileri atmaya ihtiyaçları var. Bunun da en iyi yolu aslında bir sahil kenarında, doğada ya da parkta vakit geçirmek. Bu bakımdan ailelerin bilinçli olması, bu alanı çocuklara açması önemli.
7: Evet, aslında çok uzak yerlere gitmelerine de gerek yok. Aile içinde bile yapılan herhangi bir aktivite çocuklar için çok önemli.
8: Aile içinde yapılan hem evdeki aktiviteler çok önemli hem de dış mekandaki aktiviteleri çok fazla tavsiye ediyoruz. Tabii ki her zaman dışarı çıkma fırsatı olmayabilir ama dışarı çıkmanın önündeki engel hiçbir zaman hava koşulları, yağmur, çamur gibi durumlar olmasın. Çünkü çocukların gerçekten ıslanmaya da farklı koşullarda vakit geçirmeye de ihtiyaçları var. O yüzden daha çok biz doğada olmayı, sahil kenarlarında vakit geçirmeyi, kumla toprakla oynamayı, hatta bir ormana gidip keşif yapmayı çok fazla tavsiye ediyoruz. Bu keşifin içinde aslında tabii ki evde yapılacak keşifler de olabilir. Mesela evdeki atık malzemelerden yaratıcı şeyler üretmek, çocuklarla birlikte etkinlikler planlamak çok faydalı olacak. Çünkü şu anda ekranların yarattığı ciddi bir tehlike var. Sadece çocuklardaki ekran bağımlılığı değil, aslında beynin çalışma yapısı farklılaşmaya başlıyor. Beynin çalışma yapısı farklılaştıkça aslında çocuklar yaratıcı düşünme becerisini ve iletişim becerilerini de ne yazık ki kaybetmeye başladılar. Bu noktada bunu arttırmanın yolu gerçekten dışarıda, sosyal ortamlarda, bu şekilde parklarda vakit geçirmek ve yaratıcı düşünmeyi en fazla teşvik eden şeylerden bir tanesi de doğada vakit geçirmek, burada keşiflerde bulunmak, yaratıcı şeylerle birlikte hikayeler üretebilmek. Mesela bir doğada ormana yürüyüş yapmaya gittiklerinde bir konsept oluşturabilmek.

0: bilirler. Buradan diyelim kalp şeklinde taşlar toplayacağız ya da farklı renklerde yapraklar toplayacağız. Şimdi çocuklar bunu keşfetmeye çalıştıkça aslında beyinlerinin yaratıcı tarafı gelişmeye başlıyor ve bu tarafı ailelerin desteklemesi çok büyük bir sorumluluk.
1: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu yaşta yapılan etkinlikler, aileyle geçirilen o önemli zaman ileriki yaşlarında da çok kıymetli olacaktır onlar için.
0: Evet, çocuklar şu anda evde sürekli ekrana bağımlı hale gelmeye başladılar. Ve bu ekrana bağımlılık ne yazık ki aileyle geçirilen değerli vakitlerin çocukların anılarında yer almamasına sebep oluyor. Bu çok büyük bir tehlike. Çocuklarla birlikte bu anıları yaratabilecek şekilde dışarıda aktiviteler planlamak. Bu bir piknikte olabilir, bir mangal yapmakta olabilir. Bakın bu gibi etkinlikler sadece sanki bir yemek yemek gibi çağrışım yapsa bile çocuk orada birlik duygusu, o mangalın nasıl yapıldığı, pikniğin nasıl hazırlandığı, bunları görüyor ve sosyal hayatın içinde oluyor. Dediğim gibi burada şunu tekrar vurgulamak isterim. Ekranların yarattığı tek tehlike bağımlılık değil. Ekranların yarattığı tehlike çocukların sosyal iletişim becerisinin azalması ve ne yazık ki özgüvensiz bireyler haline gelmesi. Bu özgüveni arttırmak için de ailelerin bu desteği çok önemli.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Uzman psikolog Aysu Çelenkoğlu bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin müzik dinleme alışkanlıklarına ilişkin bir paylaşım yapıldı. Ünlü bir dijital müzik platformunun araştırmasına göre Z kuşağı sanıldığı gibi rap değil, en çok arabesk dinliyor. Özellikle eski sanatçıları dinliyorlar. Biz de Z kuşağına sorduk. Şimdi sizler için bu haberi biraz daha mercek altına aldık. İzleyelim, ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

dünyanın en çok tercih edilen müzik platformlarından biri çarpıcı bir sonuç açıkladı. Ne pop ne de günümüzde revaçta olan rap, arabesk müziğin önüne geçemedi. Arabeski de en çok 18 ila 24 yaş arasındakiler dinliyor. Yani Z kuşağı.

0: yapılan araştırmalar sonucu Z kuşağı arabesk dinliyor dediler. Biz de gençlere sorduk. En çok hangi müzik türünü dinliyorsun?
1: Arabesk dinliyoruz.
0: Peki en çok kimi dinliyorsun?
1: Azer Bülbül, Güllü.
2: Ben de aynı.
0: Kim?
2: Güllü, Azer Bülbül, Müslüm Gürses, başta Müslüm Baba olmak üzere biz de arabesk sanatçıların hepsini dinliyoruz.
3: Ben de sadece Müslüm Gürses dinliyorum.

0: Gençler farklı tarzlarda müzik türleri dinlese de arabesk müziği ayrı tutuyorlar.
1: Hangi tarz müzik dinliyorsun?
2: Arabesk.
1: En çok kimi dinliyorsun peki?
2: Müslüm Gürses'i falan seviyorum.
3: Azer Bülbül, Müslüm Gürses. Bunlar tercih ediyorum, buna tercih ediyorum.
4: İşte bahsettiğiniz arabesk kitlesini de ben de varım. Asıl kemik kadro benim, evet. Ferdi Tayfur, bayılırım.
1: Ferdi Tayfur, ne sevdiğin şarkısı?
4: Bana sor.

0: yaşı arabesk dinliyor diyorlar. Doğru mu?
1: Müslüm falan dinliyorum abla ben.
2: Doğru.
3: Katılıyorum.
4: Müslüm Gürses dinliyorum.
2: Müslüm Gürses tabii ki de. Azer Bülbül.
5: Bizim okulda da zaten Arap Şükrü dinleyen bir sürü adam var. Yani.
0: En çok kimi dinliyorsunuz?
5: Arap Şükrü.
6: Sabah gazetesi müzik eleştirmeni Hakan Uç, gençlerin arabesk sevgisine farklı bir yorum geliyor.

0: getirdi.
1: Yani son zamanlarda artık popüler kültür Z kuşağı rap müzik hayranı oldu. Ama istatistiklere baktığımız zaman şöyle bir şey var. Mesela 158 milyonluk bir şarkıya denk geliyorsunuz. Şarkıya bir bakıyorsunuz, John Mayer Walker diye bir sanatçı okuyor. Şarkının içinde bagajda çalar son ses Müslüm diyor. Yani bir Müslüm babaya orada bir saygıda bulunuyor. Uzi. Uzi bu sefer Paranoia şarkısında diyor ki işte şu an diyor Azerbaba gibi dardayım diyor. Yani bu bence çok güzel bir şey. Yani rapçilerin Müslüm Gürses'e, Azer Bülbül'e şarkılarını dile getirmesi açıkçası hep onlara bir hatırlatma. Z kuşağını hatırlatma yapıyor.

0: insanlar da tabii merak ediyor. Yani Müslüm kim? Tabii araştırıyorlar, bir bakıyorlar. Aa, Müslüm Baba diye birisi varmış. Bu sefer şarkılar dinlenmeye başlıyor.
1: Türkiye'de son 3 yılda arabesk müzik dinleme oranları 4 kat arttı. Spor yaparken bile en az bir tane arabesk türünde şarkı tercih ediliyor. Peki bunun için Z kuşağı arabeski keşfetti diyebilir miyiz?
2: Z kuşağı gerçekten arabesk dinliyor mu?
3: Ya benim çoğu arkadaş, 10 arkadaşımın 5'i dinliyordur, 6'sı falan dinliyordur yani.
2: Gizli dinleyenler de var mıdır?
3: Ben gizli dinliyorum mesela. Şu an ilk kez açıkladım şu an burada.
2: Tüm Türkiye öğrendi şu an.

0: Tabii ki son dönemde arabesk dinleme oranı Z kuşağı sayesinde arttı ama Z kuşağı arabeski nasıl keşfetti? Aslında bir bakıma bunu anlatmamız gerekiyor.
1: Azer Bülbül'ün de çok arabesk şarkılarını dinliyorum. Ya çok depresyona giren biri değilim ama genelde üzünlendiğimiz zaman dinleyebiliyoruz.
2: Başaramadım ey sensiz yaşamayı, başaramadım.
3: 30 yıldır müzik sektörünün nabzını tutan Radyo Turkuaz'ın deneyimli ismi Hop Dedik Ayhan, Z kuşağının arabeskin dev isimlerini nasıl keşfettiğini şöyle yorumluyor.
0: Günümüzde Z kuşağı diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız bir dönemin önemli şarkılarını yeni nesil sanatçılardan duydular. Fakat orijinali acaba kim söylüyormuş diye geçmişe döndüklerinde işte bu dev isimlerle karşılaştılar.
4: Ne varsa eskilerde var dedikleri gibi eski pop, eski arabeskler ya da rock tarzı şarkılar. Hani onlar yine gündemde çok fazla şarkı çıkıyor ama yine insanlar ona dönüyor geri.
5: Haydi bakalım öyleyse Radyo Turkuaz'da bir Müslüm Gürses yorumu alalım. Herkes dinlesin, sadece Z kuşağı değil.

aslında gençler günümüzde evet rap, hip hop, pop dinliyorlar ama emin olun ki 15-20 gün sonra sıkılıyorlar. Mesela ben Radyo Turkuaz'da yeni çıkan bir şarkıyı en fazla 15-20 gün çalabiliyorum. Ama geçmişe dönüp bir Müslüm Gürses şarkısı çaldığım zaman ya da bir Gülden Karaböcek şarkısı, bir Ferdi Özbeğen şarkısı, o şarkılar yıllık, yıllanmış şarkılar. Gençler onları da çok seviyor.

Müslüm Gürses özelinde konuşursak eğer, onu hemen söyleyeyim. Çünkü araştırma sonucunda Müslüm Baba ön plana çıktı. Neden diye sorarsanız, Müslüm Gürses'in özellikle vefat etmeden evvel son 2-3

0: gençlerimiz öyle bizim hani eleştiriyoruz ya bazen, bunlar şöyle böyle her şeyi böyle bir günde tüketiyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Şarkıyı seçmesini bile çok iyi biliyorlar. İyi sözlü şarkıları, şiirsel tondaki şarkıları yakalamışlar. Özellikle Müslüm Gürses'te.
1: Yani müzik kalitesi yüksek. Yani ritmi iyi. Yani babadır yani kendisi.
0: İyi müzik, güçlü sesler ve tabii ki en önemlisi, altını kalın kalın çiziyorum ki Z kuşağı bunu keşfetti, şahane sözler. Bir şarkının sözü şiirselse şimdiki çocuklar onu çok seviyorlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu sosyal medya üzerinden yapılan vize reklamlarını mercek altına aldı. Kurulun incelemelerinde Schengen, İngiltere ve Kanada vizeleri için garantili vize, 30 gün içinde randevu ve %100 onay gibi kesin sonuç vaat eden tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı değerlendirildi. Reklam Kurulu vize ve vize randevu işlemlerinin yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülebileceğini hatırlatarak bu hizmetlerin kesin sonuç garantisiyle sunulamayacağını vurguladı. Bakanlık tüketicilere vize işlemlerinde garanti, kesin onay veya kesin randevu gibi vaatlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken yanıltıcı reklamlarla mücadeleye devam edileceğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.
0: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kordiyon'da 90'a yakın tümülüsümüz var. Ve bunların en büyüğü MM tümülüsü dediğimiz, yani herkes tarafından bilinen o Midas tümülüsü olarak biliniyor. Bu tümülüs dünyanın ikinci büyük tümülüsü.
4: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Kordiyon Antik Kenti ezber bozan bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Halk arasında yıllardır Midas tümülüsü olarak bilinen bu devasa yapının aslında Frig medeniyetinin kurucusu, yani Kral Midas'ın babası Gordias'ın mezarı olduğu açıklandı.
3: 1957 yılında bu tümülüs kazısı yapılıp mezara ulaştığında Ulus gazetelerine bakıyoruz. Ulus gazetesi Gordias'ın, Midas'ın babası Gordias'ın mezarı bulundu, Gordias'ın kafatası, iskeleti bulundu demesine rağmen yıllar içerisinde Midas o kadar ünlü ki, yani antik çağın en ünlü kişiliklerinden biri Midas. Bunun için de bir türlü babası oğlunun önüne geçemedi. Yani o Midas günümüzde de şu anda halen insanlar Midas tümülüsü olarak bilir.
4: Bu tümülüsü eşsiz kılansa sadece büyüklüğü değil. İçinde ardıç ağaçlarından yapılmış tam 3200 yıllık bir ahşap mezar odası bulunuyor. Dünyada başka bir örneği olmayan bu ahşap yapı günümüze kadar bozulmadan ulaşmayı başardı. Ayrıca mezardan çıkarılan 99 adet çengelli iğne, yani fibula, Friglerin metal işçiliğindeki muazzam ustalığını gözler önüne seriyor.
3: Ama bu tümülüsün bir özelliği var. Bu tümülüs açılmış bir tümülüs ve içerisinde dünyanın tek örnek ahşap mezarı bulunuyor. Bu çok önemli. Zaten UNESCO'da buna dayanarak bizleri UNESCO Kadirci Listesi'ne dahil etti.
4: Korunan eşsiz ahşap yapısı ve sırlarından arınan tarihiyle Kordiyon, ziyaretçilerini ve bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Okullarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılıyor. 30 bin güvenlik personeli okullarda görev yapacak. Gerekli durumlarda dedektörlü arama yapabilecekler. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı zaman kala okullarda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. 81 ilde okullarda görev yapacaklar. Başvurular İşkur üzerinden alınacak. Adaylar İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturmasına alınacak. Personel seçiminde güvenlik kriterleri ön planda tutulacak. İşe alım mülakatlarını ise Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek.

0: edecek.
1: Okul güvenlikleri personel, veli ve öğrenci hareketliliğini takip edecek. Şüpheli kişi ve durumları anında en yakın kolluk birimine bildirecek.
0: Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Riskli saatler olan giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresindeki yabancı kişiler takip edilecek. Okul güvenlikleri gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet araması yapabilecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Define bulmak için evin altını metrelerce kazdılar, suçüstü yakalandılar. Olayın adresi Gaziantep'in Nizip ilçesi. Bir evde ve arazisinde kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri ev sahibiyle birlikte toplam 5 kişiyi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evin altında açtığı metrelerce derinlikteki çukur dikkat çekti. Aramalarda kazı alanında duvar kırma aparatları, kazı malzemeleri, merdiven, seyyar kablo, hilti ve projektör ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
3: Geldiniz. Ajans hafta sonunda yeni gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair soruları yanıtladı. Fidan, üç ülkenin bu anlaşmayla birbirlerine güvenliğine tehdit olmayacaklarını taahhüt ettiğini söyledi. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimiz değil dedi.
4: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
5: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair detayları paylaştı. İran hedefimiz değil dedi.
4: İran bu örgütün şeyi değildir.
6: Hedefinde yani. Değildir.
4: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasının konuğu oldu. Gündemde Mekke Anlaşması vardı.
4: Adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız ve daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım. Ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda ittifak olarak bulunacağına inanıyorum. Mısır önemli bir ülke.
5: Fidan imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi.
4: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etmesi. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
5: Dışişleri Bakanı Karadeniz'de Türk sahipli veya bayraklı gemilere düzenlenen saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.
4: Hedef alınan gemilere nazaran Türk gemilerinin sayısı biraz daha az ama orantıladığımız zaman, ama yine de çok fazla bizi endişeye sevk eden husus. İki tarafa da biz bu konuda bir moratorium ilan edilmesiyle ilgili bir mekanizma kurulması konusunda bir çağrımızı ilettik.
5: Ve iç siyaset. Bakan Fidan'a terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'ndan geçmesi soruldu.
4: Devam eden sürecin inşallah başarıyla nihayete ermesi için önemli aşamalardan biri bu çerçeve yasanın kabulü. Çerçeve yasanın çok iyi yazılmış garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var, mekanizması var. O da nedir? Yani örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın

0: sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
1: Ve toplumsal bütünleşmenin...
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'daki güvenlik zirvesinde bir araya geldiler. Zirvenin ardından bir kez daha suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı paylaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek meydanı boş sanmayın, devlet burada ifadesini kullandı.
3: Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır.
4: Suçlularla mücadelede mesaj netti. Adalet ve güvenlik için iki bakanlık omuz omuza verdi.
3: Herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Devletimizin imkanları, kurumlarımızın tecrübesi ve hukukun kudreti her türlü suç yapılanmasından üstündür.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Esenyurt'ta bir araya geldi. İki bakan koordineli yürüttükleri çalışmalar kapsamında briefing aldı.
3: Suç zincirinin bütün halkalarının sorumluluğunu ortaya çıkaran organize bir mücadele yöntemini esas alıyoruz. Bu doğrultuda başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumlarımızla entegre bir biçimde sahadaki pratik çalışma metotlarını geliştiriyoruz. Suç ve suç örgütleriyle daha hızlı ve daha etkin bir mücadele edilmesini sağlayacak altyapıyı hızla hayata geçiriyoruz. Buradan devlet ve millet düşmanlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Adaletin tecellisi artık daha hızlı ve daha kararlı olacaktır.
4: Akın Gürlek önümüzdeki dönemde 5 alana özellikle yoğunlaşacaklarını belirtti.
3: 5 alana özellikle yoğunlaşacağız. Suç gelirlerinin takibi ve geri alınmasında ihtisaslaşmayı artıracağız. Kripto varlıklar, ekonomik para kuruluşları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütülen aklanma yöntemlerine karşı teknik kapasitemizi güçlendireceğiz. Uluslararası adli yardımlaşma ve iade ortak soruşturma süreçlerini hızlandıracağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sadece Esenyurt'ta 7 ayda 7000'den fazla suçluyu yakaladıklarını söyledi.
5: Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız.
4: Bakan Çiftçi sokaklardaki bir diğer soruna sahipsiz köpeklere değindi.
5: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Ya barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
2: İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsüyle İETT otobüsü çarpıştı. Olay yerine gideceğiz hemen. Mustafa Kadir Mercan olay yerinden son durumu paylaşacak. Kadir.
6: Kaza yaklaşık bir saat önce meydana geldi ve bulunduğumuz dakika itibariyle 5 kişi yaralanmıştı. Yani ekiplerden aldığımız bilgi o yönde. O yaralılar da şu anda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış durumdalar. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi yaklaşık bir saat önce kaza meydana geldi. İlk belirlemelerde, ilk incelemelerde şehirler arası yolcu otobüsü ilk etapta direksiyon hakimiyetini kaybediyor şoför ve direkt olarak arkadan bir İETT otobüsüne çarpıyor. Olayda şoför dahil 5 kişi yaralanmıştı. 4 kişi aslında direkt olarak kendi imkanlarıyla otobüsü terk ettiler. Fakat şoför sıkışmıştı. Hem itfaiye ekiplerinin hem de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından şoför sıkıştığı yerden yaklaşık 15 dakika önce çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi ve şu anda da hastanedeki tedavisini sürdüğünü söyleyelim. Yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığını da söylemekte fayda var. Ve şunu da söyleyelim. Aslında kazanın ne derece şiddetli olduğunu yine net bir şekilde görebiliyoruz. İlk incelemelerde, ilk belirlemelere göre yine kaygan zeminden dolayı bir yolcu otobüsünün şoförünün kontrolü kaybettiği iddia ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda da yine benzeri bir kaza yine bir yolcu otobüsünün direğe çıkmasıyla birlikte Eyüp Sultan'da benzer bir kazayı görmüştük. Orada da yine kaygan zeminden dolayı şoför direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve bir levhaya çarpmıştı. Buradaysa yine şoför iddialar o yönde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önünde bulunmuştu.

0: bulunan İETT otobüsüne çarpıyor ve sonrasında ise direkt olarak yola yatay bir şekilde durabiliyor. Şunu da söylemekte fayda var. Şu anda bizler Habibler mevkiindeyiz ve Habibler mevkiinde Mecidiyeköy yönünde yol trafiğe kapatılmış durumda. Kısmi bir kontrollü bir trafik sağlanıyor. Çünkü otobüsü şöyle göstermek gerekirse aslında Furkan benle birlikte gelirsen çarpmanın şiddetiyle birlikte otobüs yola yatay bir şekilde durabilmiş ve tüm yolu şu anda kaplamış durumda. Kısmi olarak da şu anda trafiğin ilerlemesi adına tek tek arabalara izin veriliyor ve o trafikte yavaş yavaş sağlanmaya çalışıyor. Bizim geldiğimiz yönde yaklaşık 2,5-3 kilometrelik bir araç kuyruğunun da olduğunu söyleyelim. Yani bu bölgeyi kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmalarında fayda var. Çünkü yaklaşık 2,5-3 kilometrelik yola navigasyon uygulamasında yarım saatlik bir mesafe, daha doğrusu yarım saat gösteriyor ve trafiğin yaklaşık 2,5-3 kilometre 2,5-3 kilometre kadar bulunduğumuz alana olduğunu söyleyelim. Hemen tekrar kazaya dönecek olursak da işte o şoförün sıkıştığı nokta bu nokta. Kameraman arkadaşım Furkan ekranlarınıza getiriyor. Bu noktada kazanın etkisiyle birlikte şoför bu noktada sıkışıyor. Ekipler hemen diğer taraftan, yani sol taraftan şoförün olduğu bölümden itfaiye yardımıyla hemen kısa bir sürede hızlı bir müdahaleye şoförü bulunduğu alandan çıkarıyorlar. Şunu da söylemekte fayda var. Hem şoförün hem de diğer yaralıların herhangi bir hayati riskinin olmadığını belirtelim. İlk etapta en azından şu anda yetkililerden aldığımız bilgi o yönde ve bulunduğumuz dakika itibariyle de hem yolun trafiğe açılması adına hem de buradaki güvenliği sağlamak adına, Furkan biraz geri gelebilirsen eğer, bir yandan da ekipler çünkü buradaki çalışmalarını devam ettiriyorlar. İşte bulunduğumuz dakika itibariyle de artık bir araç çekmek için, daha doğrusu otobüs çekmek için bir araç geldi ve o otobüs şu anda kazaya karışan o İETT otobüsü bulunduğumuz dakika itibariyle yol yardım aracıyla birlikte buradan kaldırıldı. Şimdi sırada otobüs, şehirler arası yolcu otobüsü var. Onun içinde birazdan bir araç gelmesi bekleniyor. O araç geldikten sonra da buradaki yolcu otobüsünün de kaldırıldıktan sonra rutin trafiğe dönüleceğini bir kez daha söyleyelim. İşte görmüş olduğunuz gibi sol tarafı gösterirsen Furkan, bu şekilde kontrollü bir şekilde trafik ilerlettiriliyor. Yaklaşık 200-300 metre kadar ileride yolu tamamen trafik ekipleri kapattı. Tek tek araçlara müsaade ediliyor trafiği sağlamak adına ve araçlar da o noktalardan belli başlı mesafelerle, yaklaşık 50-60 metrelik mesafelerle tek tek bulunmuş olduğumuz bu noktaya gönderilerek trafiğinde rutin seyrine dönmesi bekleniyor. Söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık kaza bir saat önce meydana geldi. İlk belirlemelerde, ilk incelemelerdeki ekiplerden aldığımız bilgiler şu yönde, tekrar hatırlatmakta fayda var. Kayaşehir Mecidiyeköy hattında çalışan 79 KM sefer numaralı İETT otobüsüne çarpıyor bu hemen ekranlarda olan şehirler arası yolcu otobüsü ve yaklaşık bir saat önce de bu kazanın meydana geldiğini tekrar söylemekte fayda var. Herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığını söyleyelim yaralıların. Şoför dahil 5 kişi yaralanmıştı bu kapsamda ve bulunduğumuz dakika itibariyle de hastanedeki tedavi işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler Kadir Mercan anlattığı ayrıntıları. Kırıkkale'nin Çelikli Beldesi Belediye Başkanı ödenmeyen su faturaları yüzünden isyan etti. Kızgındı ama kimse mağdur olsun da istemiyordu. Sayaçları mühürlemek zorunda kalacağını belde sakinlerine bir video çekti ve seslenerek duyurdu.
2: Başkan su yok demesini biliyorsanız su parasını ödeyin kardeşim, bu kadar zor değil. Ben ödüyorsam siz de ödeyin.
3: Faturaları tahsil etmek için her yolu denedi ama sonuç alamadı. Son çare su sayaçlarını mühürlemekti. Hemşehrileri mağdur olmasın diye kameraların karşısına geçti, çağrı yaptı.
2: Su parasını ödeyenle ödemeyenin arasında farkı da cuma günü.

0: sizlerden sağduyulu olmanızı istiyorum. Son kez rica ediyorum. Suyum aksın istiyorsanız su parasını ödeyin. Karşı karşıya gelmeyelim.
1: Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Şehit yakınları ve gazilerin hakları genişletilecek. Düzenlemeyle birlikte birinci derecede bir gazinin aylık gelirinin de 253 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
2: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
3: Vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanlarla aileleri için önemli bir adım atıldı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları genişliyor. Sosyal ve ekonomik imkanları güçlendiriliyor.
4: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
3: Şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenleme meclise sunulmuştu. Teklifin detayları netleşti. Buna göre tüm haklarını kullanan birinci derece gazinin aylık maaşı artacak. Gazilik maaşı 85 bin lira olurken evde bakım yardımı 70.187 lira, kamuda memur maaşı 70.224 lira, Mehmetçik Vakfı desteği 23 bin lira ve 4.583 lira, tütün ikramiyesi payıyla aylık maaşı 252.994 liraya ulaşacak. En düşük gazilik maaşı ise 58.590'da 68 bin lira olarak belirlendi. Yeni kanun teklifine göre daha önce iş hakkı verilen 15 Temmuz gazilerine 28.076 lira aylık bağlanacak ve muharip gazilerin diğer haklarından faydalanmalarının önü açılacak. Dul ve yetim aylığı alan şehit anne ve babalarının aylık ödemeleri 7-9 bin lira olanlara 14.037 lira, 14-17 bin lira olanlara 21.500 lira ödenecek. Sadece anne ya da baba hayatta ise 28.076 lira aylık ödenecek. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine gelerek meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor.
5: Değerli milletvekilleri.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu'na çok sert sözlerle yüklendi. Seçimlerde verdikleri güçlü destekle Beşikçioğlu'nun başkan seçilmesini sağlayan Günaydın, adam uyuşturucu kullanıyor, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş, siz bu kamu görevini nasıl yapıyorsunuz diye sordu.
6: Adam uyuşturucu kullanıyor. Sen kullanıyorsun, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş?
7: Gökhan Günaydın'dan uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu'na tepki geldi.
6: Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.
7: Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıkması tartışmalara neden olmuştu. O tartışmalara Beşikçioğlu'nun seçilmesine destek veren Gökhan Günaydın da dahil oldu. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Günaydın katıldığı sosyal medya programında Beşikçioğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
6: Adam uyuşturucu kullanıyor. Sen kullanıyorsun, başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? Bu onun özel yaşamıdır, inisiyatifidir. Bu meseleye kapsayıcı bakmak. Yo, ben öyle bir adam değilim. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın.
7: 2024 seçimlerinde verdikleri güçlü destekle Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesini sağlayan Özgür Özel'in ve ekibinde yer alan Günaydın'ın Beşikçioğlu'na yönelik bu sözleri dikkat çekti.
1: Dünya gündemine dönelim. İran medyası Amerikan saldırılarında öldüğü öne sürülen Müşteba Hamane ile ilgili yeni olduğu iddia edilen bir görüntü paylaştı. Bir süredir kameralar karşısına çıkmayan Hamane'in görüntülerde çevresindekilerle sohbet ettiği anlar var ama videoda tarih ve konum olmaması da görüntüler yeni mi değil mi bu tartışmaya sebep oldu.
8: İddialara göre aylar sonra ilk kez görüntülendi. İran medyası Müçteba Hamane'in yeni olduğu iddia edilen görüntülerini yayınladı. Hamane o videoda çevresindekilerle sohbet ediyor. İran lideri Müçteba Hamane'in ABD saldırısında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu.

0: Bu süreçte Hamaney'in kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran'ın resmi haber ajansı ise Müçteba Hamaney'in yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde Hamaney'in yüzünün sağ tarafı kamera açısında yok. Hamaney'in ABD saldırısında yüzünden ve bacaklarından yaralandığı bildirilmişti. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerin de yeni olduğunu tartışmaya açıyor. Kayıt eski tarihli olabilir. Ayrıca İran medyasının haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan güvenlik güçlerinin eşliğinde Tahran'da gizli bir noktaya götürüldü. İddiaya göre Pezeşkiyan camları tamamen karartılmış başka bir araca bindirildi. Araç içinin tamamen karanlık tutulduğu o görüşmede Pezeşkiyan'la Hamaney'in birbirlerini görmediği, tokalaşmalarına bile izin verilmediği öne sürüldü. Habere göre birkaç dakika süren görüşmelerin ardından Pezeşkiyan konuştuğu kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığını sorguladı. Pezeşkiyan'ın Hamaney ile ikinci görüşme isteğinin ise reddedildiği öne sürüldü.
1: Kosova'da başbakana da protesto yapıldı. Kosova Meclisi'ndeki oturum sırasında muhalefet milletvekillerinden biri Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı.
0: Kosova Meclisi'nde gerçekleştirilen oturum sırasında muhalefet milletvekillerinden biri Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kosova'da üst üste gerçekleştirilen genel seçimlere rağmen yaşanan siyasi istikrarsızlık mecliste yeni bir gerginliğe neden oldu. Başbakan Albin Kurti oturum sırasında partiler arası görüşmeler için ek süre talep etti. Bu açıklamaya öfkelenen Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Başbakan Kurti'ye ard arda yumurta fırlattı. Saldırı sırasında diğer milletvekilleri Kurti'yi korumak için ayağa kalktı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından oturuma ara verildi. Kosova'da erken seçimin ardından yapılan kurucu meclis oturumunda uzlaşı sağlanamadığı için meclis başkanı seçilemedi. Siyasi belirsizlik sürerken 2 ay içinde yeni cumhurbaşkanı da seçilemezse ülke 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.
1: İngiltere'de kuraklığın etkisi altında yeşil alanlar neredeyse tamamen kurudu. Dünyaca ünlü Hyde Park'ta kuraklıktan etkilendi. Ayrıntıları Alparslan Döven Londra'dan anlatıyor. Alparslan.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten oldukça sıcak hava var. 33 derecenin üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları. İngiltere ve Galler'de Temmuz ayı yağış miktarı bakımından kayıtlardaki en kurak aylardan biri olarak tarihe geçmiş durumda. Özellikle Londra'nın simgesi Hyde Park'ta yeşil alanlar kuraklık nedeniyle hızla kurumuş durumda. Hemen size birazcık bu bölgeyi göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi tamamen kuraklık söz konusu. Yani burası birkaç ay öncesine kadar oldukça yeşil alanlardı ve insanlar gerçekten burada piknik yapabiliyorlardı. Fakat bugün sıcakta dahi durmak imkansız. Diğer yandan da ülke genelinde hem Galler hem İngiltere'de Temmuz ayı yağış miktarı bakımından kayıtlardaki en kurak aylardan biri olarak tarihe geçmiş durumda. Ve Meteoroloji Ofisi yaşanan koşulların tarihi kayıtlardaki en dikkat çekici yaz dönemlerinden biri olduğunu belirtiyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi ise yazılı açıklamasında İngiltere ve Galler'de Temmuz ayının yağış miktarı bakımından rekor düzeyde kurak geçtiğini ifade etmiş durumda ve ülke genelinde Temmuz ayı boyunca sadece 28.9 milimetre yağış ölçülürken bu miktar kayıtlardaki 3. kurak Temmuz ayı olarak kayıtlara geçmiş durumda ve Londra'nın gözdesi dediğimiz gibi Hyde Park'ta kuraklık nedeniyle hızla kurudu ve yeşil halini kaybetmiş durumda ve ülkede Temmuz ayında 6.5 milimetre yağış ölçülürken bu değer uzun dönem ortalamasının %10'una da karşılık gelmiş durumda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Şimdi Yargıtay'dan satış pazarlama sektöründe çalışanları ilgilendiren emsal bir karar geldi. Maaşın yanında satış ya da performans primi alanlar artık bu primleri kıdem tazminatına ekletebilir. Peki nasıl? İzleyelim.
3: Tamam. Yargıtay her ay aynı miktarda olmasa bile düzenli nitelikte verilen satış primlerinin de dikkate alınması gerektiği yönünde karara imza attı.
2: Maaşının yanında satış veya performans primi alanlar dikkat. Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar verdi. Kararla birlikte primlerin kıdem tazminatına dahil edilmesinin önü açıldı.
4: Peki hesap nasıl yapılacak? Çalışanın son bir yılda aldığı satış primleri toplanacak, aylık ortalaması hesaplanacak. Bulunan ortalama kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücrete eklenecek. Yani prim aldığınız ayların sayısı ve tutarı değişse bile bu ödemeler tazminat hesabında dikkate alınabilecek. Karara konu olayda da çalışan temel maaşının yanı sıra satış hedeflerine bağlı olarak prim alıyordu. Ancak primler her ay ödenmiyordu. Bölge Adliye Mahkemesi düzenli olmadığı gerekçesiyle bu primleri tazminat hesabına dahil etmedi. Dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme ise bu değerlendirmeyi hatalı buldu. Yargıtay'a göre primin miktarının değişmesi bu ödemenin kıdem tazminatı hesabına katılmasına engel değil. Satış hedefi tutturulduğunda ödenen, tutturulmadığında ödenmeyen primlerde sadece düzenli değil denilerek hesaptan çıkarılamayacak. Peki bu karar çalışanın cebine nasıl yansıyacak? Örneğin sabit maaşının yanı sıra yılın bazı aylarında satış primi alan bir çalışanın son 12 ayda elde ettiği primler toplanacak. Aylık ortalaması bulunacak ve bu tutar giydirilmiş ücrete eklenecek. Böylece kıdem tazminatı hesabı daha yüksek çıkabilecek.
3: Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece işçinin maaşı değil, maaşa bağlı ödemeler de dikkate alınıyor.
4: Uzmanlar da satış ve performans primlerinin de hedefe bağlı olsa bile son bir yıldaki aylık ortalamasının hesaba katılabileceğini vurguluyor.
3: Ancak Yargıtay'ın bu son vermiş olduğu kararda performansa bağlı satış primlerinin de dikkate alınması gerektiğiyle ilgili nüanslara yer verildi. Çalışanların yemek parasıdır, yol parasıdır, düzenli satış primleridir ya da sigorta parası düzenli bir şekilde veriliyorsa bunların da kıdem tazminatının hesabında yer alıp almamalarına dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Kısacası maaşınızın yanında prim alıyorsanız kıdem tazminatınız hesaplanırken o primlerde önemli hale gelebilir. Yargıtay'ın bu kararı özellikle satış ve performans primiyle çalışan milyonlarca kişi için yakından takip edilmesi gereken bir emsal niteliği taşıyor.
1: Kruvaziyer turizminde son 16 yılın rekoru kırıldı. Türkiye kıyılarına artık dünyaca ünlü gemiler tekrar yanaşmaya başladı. Bu sene 6 aylık dönemde yaklaşık 760 bin kruz turisti geldi. Ayrıntıları Sefer Ayçe Kuşadası'ndan konuyla konuşacak. Sefer Ayçe.
5: Teşekkürler Merve. Evet, kruzda başkent diyebiliriz artık gemiler Kuşadası'na. En çok limanı, en çok geldikleri limanlardan bir tanesi. Bu sene sonunda 1 milyona kadar ulaşması bekleniyor. Peki son durum ne? Turizmde, 2026 turizminde son durum ne? Onu da tabii ki konunun uzmanına soracağız. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
5: Şu an ben kruzun başkentindeyiz diyebilirim, Türkiye için.
6: Kesinlikle Türkiye'nin en büyük kruz limanlarından bir tanesi Kuşadası Limanı. Kuşadası Limanı demek, Kuşadası'nda Türkiye'de turizm demek. Kruz turizmi demek. Dolayısıyla ciddi bir beklenti içerisindeyiz. Bu sene büyük bir ihtimalle bütün yılların rekorunu kıracağız. 1 milyonun üzerinde bir yolcu girişi olacak. 650 civarında da bir gemi gelişim olacak burada.
5: Evet, bu 700'e kadar da çıkabilecek yazıyor.
6: 700'ü bile bulabilir. Evet, aynen öyle. Sezon başındaki bu savaş döneminde biraz kayıplarımız oldu. O dönem olmasaydı bu söylediğiniz rakamları büyük bir ihtimalle yakalardık.
5: Toparladı o da değil mi şu anda? Ve gemiler de günde 4 geminin geldiğini biliyoruz.
6: Bazen limanda yer kalmıyor. O kadar doluyor. Dışarıya koyuyorlar, oradan getiriyorlar. Bayağı dolu limanlarımız.
5: Şu an turistler hangi ülkeden daha çok tercih oluyor Kuşadası'na gelenler arasında ve en çok gelen limanlar arasında bir tanesi?
6: Kuşadası Limanı Türkiye'nin en büyük kruz limanı bana göre. Dolayısıyla bu gemilerde en çok da Amerikalı oluyor. Amerikalı'dan sonra Avrupalılar, Ruslar ve Uzak Doğulular. Şimdi gemi eskiden sadece Amerika'ydı. İnsanların aklına hep Amerikalı gelirdi. En çok Amerikalı olurdu. Ama artık bu değişti. Kruzde herkesin ulaşabileceği bir hale geldi. Gemilerin sayıları çok büyüdü. Evet. Gemiler dolayısıyla daha makul, kabul edilebilir fiyatlarla satılmaya başladı. Hı-hı. Bu da tabana yaydı. Bütün ülkelerden şu anda gemi yolcusu görmek mümkün. Ama hala en önemli kruz yolcusu Amerikalılar.
5: Amerikalılar. Turizme bakarsak 2026 turizmi şu anda Ağustos ayı nasıl gidiyor? Onu da sizden alalım. Rakamlar nasıl?
6: Temmuz ayında güzel bir sezon geçirdi. Kuşadası olsun.

0: dedim olsun bütün bölgelerimiz. Genelde Türkiye'nin her tarafında Temmuz ayı çok güzel bir turizm sezonu geçirdi. Evet. Şu anda da Ağustos ayı da güzel geliyor. Rezervasyonlar gayet iyi. Hem yerli misafirlerimizde hem yabancı misafirlerimizde gayet iyi bir Ağustos ayı görünüyor. Hem yurt dışından hem yurt içinden gurbetçilerimizle, İngiliz misafirlerimizle, Alman misafirlerimizle, Avrupalı diğer ülkeler misafirleriyle karışık bir turizm portföyümüz var.
1: 2026 rakamlarına bakarsak yine bir rekor gelir mi?
0: Yani inşallah eğer böyle devam ederse, Eylül Ekim ayında da bu şekilde devam ettirirsek bu sene bir rekor daha yapabiliriz.
1: Sezon uzar mı? Son sorum da bu olsun. Sezon uzayacak mı sizce? Yani Ağustos, Eylül değil de Ekim'e kadar uzayabilir mi? Çünkü biraz geç başladı.
0: Biz Kasım'a kadar, Kasım'ın da uzamasını bekliyoruz. Yani evet, bizim beklentimiz bu. İnşallah Kasım ayının da en azından bir 15-20 günde dahil ederiz, sezonu uzatırız.
1: Sezonu uzatırız. Kuş arasının daha çok şunu da sormak istiyorum. Yani tercih edilme sebeplerinden bir tanesi, çünkü destinasyon çok önemli değil mi?
0: Birincisi Ege'nin, özellikle Kuşadası'nın havası çok güzel. Yani çok serin bir iklimi var. Yani sıcak, aynı zamanda serin. Nefes alabiliyorsunuz, rutubet yok. Tarihin beşiği Efes, Meryem Ana biliyorsunuz. Ta Pamukkale'ye kadar, Afrodisyas'a kadar rahatlıkla günü birlik gidip gelebiliyorsunuz. Bergama'ya kadar günü birlik gidip gelebiliyorsunuz. Büyük bir şehre, İzmir'e yakın. Alışveriş yapmak isteyenler büyük şehre gidip günü birlik alışveriş yapıp gelebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla çok güzel bir destinasyonumuz var.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet Merve, konumuzun belirttiği gibi kruvizde rekor üzerine rekor kılıyor. Bu sene 1 milyonu bulması bekleniyor şu anda yolcuların ve gemi sayısında 700 bine kadar da çıkması bekleniyor diyelim. Sözü tekrardan Kuşadası'ndan sana bırakalım Merve.
2: Çok teşekkürler. Sefer Ayça anlattı ayrıntıları. Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
3: Önce babaannesi ve dedesini öldürdüğü ardından okuluna gidip katliam yaptı. 14 yaşındaki saldırganın okulu bastığı ana dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis öğrencileri sığındıkları sınıftan böyle tahliye etti. Cumhuriyetçi Nevada polisi görev başında öldürülen polis memurunu andı, olanlar oldu.
4: Papaz az önce polis memuru Abdülnabi'den bahsetti. Hayır, onu yuhalamayın.
3: Arapça ismi duyar duymaz sorgulamadan yuhalayan cumhuriyetçiler, Abdülnabi'nin görevi başında ölen bir polis olduğunu öğrenince utanıp sessizliğe büründü. Çift takla atarken dengesini kaybedip yere çakıldı. Feci kaza anı Utah'ta kayda geçti. İspanyol dağ bisikletçisi Adolf Silva kaza sonucu felç oldu. Çocuğun yaramazlığı neredeyse felaketle bitiyordu. Yürüyen merdivene asılı kalan çocuk çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu. Yolunu şaşıran fil kafilesi araç şarj istasyonuna girdi. Yavrusu şarj kablosuna takılınca sinirlenen anne fil üniteyi devirdi. Yangını görür görmez durmadan çığlık atan kahraman kaz evde uyuyan aileyi uyandırıp hayatlarını kurtardı. Botswana'da gezen turist kafilesinin peşine hipopotam takıldı. Tur teknesini uzun süre kovalayan hipopotam kafileyi korkuttu. Güney Kore'deki festival için tonlarca domates israf edildi. Yüzlerce kişi 44 ton domatesin içine gizlenen 10 altın yüzüğü bulmak için yarıştı.
2: Ankara Polatlı'da dünyanın en büyük ikinci tümülüsü olarak bilinen o devasa yapının sırrı çözüldü. Yıllardır Kral Midas'ın mezarı olarak bilinen 3200 yıllık yapının aslında Midas'a değil babası Kral Gordios'a ait olduğu ortaya çıktı.
5: Gordion'da 90'a yakın tümülüsümüz var. Ve bunların en büyüğü Mehmet tümülüsü dediğimiz, yani herkes tarafından bilinen o Midas tümülüsü olarak biliniyor. Bu tümülüs dünyanın ikinci büyük tümülüsü.
6: Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Gordion Antik Kenti ezber bozan bir keşfe ev sahipliği yapıyor. Halk arasında yıllardır Midas tümülüsü olarak bilinen bu devasa yapının aslında Frig medeniyetinin kurucusu yani Kral Midas'ın babası Gordias'ın mezarı olduğu açıklandı.
5: 1957 yılında bu tümülüs kazısı yapılıp mezara ulaştığında Ulus gazetelerine bakıyoruz. Ulus gazetesi Gordias'ın, Midas'ın babası Gordias'ın mezarı bulundu. Gordias'ın kafatası, iskeleti bulundu demesine rağmen yıllar içerisinde

0: İçerisinde Midas o kadar ünlü ki, yani antik çağın en ünlü kişiliklerinden biri Midas. Bunun için de bir türlü babası oğlunun önüne geçemedi. Yani o Midas günümüzde de şu anda halen insanlar Midas tümülüsü olarak bilinir.
1: Bu tümülüsü eşsiz kılansa sadece büyüklüğü değil, içinde ardıç ağaçlarından yapılmış tam 3200 yıllık bir ahşap mezar odası bulunuyor. Dünyada başka bir örneği olmayan bu ahşap yapı günümüze kadar bozulmadan ulaşmayı başardı. Ayrıca mezardan çıkarılan 99 adet çengelli iğne, yani fibula, friklerin metal işçiliğindeki muazzam ustalığını gözler önüne seriyor.
0: Ama bu tümülüsün bir özelliği var. Bu tümülüs açılmış bir tümülüs ve içerisinde dünyanın tek örnek ahşap mezarı bulunuyor. Bu çok önemli. Zaten UNESCO'da buna dayanarak bizleri UNESCO Kadirci Listesi'ne dahil etti.
1: Korunan eşsiz ahşap yapısı ve sırlarından arınan tarihiyle Gordion, ziyaretçilerini ve bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor.
2: Her bölgenin Türkiye'de kendine özgü tatlısı var. Malatya ve Konya'da ekiplerimiz iki şehre özgü tatlıların yapılışını görüntüledi.
3: Tel ve yassı kadayıfın sofralara gelene kadar ki serüveni nasıl oluyor? Şimdi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şu anda açılan hamurların içini dolduruyorsunuz. Ceviz ve kaymak da değil mi?
4: Ceviz,
3: bir anlatır mısın?
4: Kaymak. Üçüncü aşamada ceviz ve kaymak koyuyoruz.
3: Evet.
4: Ondan sonra soğuk hava deposuna atıyoruz.
3: Peki bu hamura süngerimsi yapıyı nasıl kazandırıyorsun?
5: Bu hamura süngerimsi yapıyı nasıl kazandırıyoruz? Bu hamur un ve sıcak suda yapılıyor. İçine yumurta koyuyoruz. Bir de maya katıyoruz. Ondan sonra bu şekli alıyor.
3: Evet, yassı kadayıflar pişirilmeye hazır. Dinlenen yassı kadayıflar buraya getirildi. Ateşin başında bekleyen bir ustamız var. Ustam, kolay gelsin.
6: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Herhalde en zorlu aşamada siz varsınız değil mi? Pişirme aşaması.
6: Şu an evet, aynen biraz.
3: Bir de yazın sıcağında zor oluyor.
6: Sıcakta biraz zor oluyor.
3: Kışın
6: biraz.
3: Şimdi daha... ne yapacaksınız ustam, anlatır mısınız?
6: Şu an bu hamuru geldi bana. Ben şu an yan kızmasını bekliyorum. Evet. Kızın yağda kadayıfımızı pişirip şimdi şerbetleyeceğiz onu. Yaklaşık 3-5 dakika arası bir kızartma olayı oluyor. Aynen, ondan sonra şerbete bandırıyoruz tatlıyı.
3: Şimdi bu yağ şerbet aşamasına geçiyor.
6: Şerbet aşamasına geçmedi. Şu an yağda kızıyor. Ondan sonra şerbet aşamasına alacağız tatlımızı.
3: Tamam, şöyle ağır ağır pişsin, bizler de bekleyelim. Şerbet soğuk.
6: Aynen.
3: Kadayıf sıcak.
6: Evet. %100 şeker pancarından yapılan şerbet.
3: Şeker pancarı değil mi?
6: Aynen.
3: Şeker pancarı. Zararlı değil kesinlikle.
6: Yok. %100 şeker pancarı. Herhangi bir katkı maddesi falan yok.
3: Böyle içinde geziyorsunuz.
6: Şu an, aynen. Şu an tatlımız hazır. Şerbeti de alınmış. Aynen. Şu an yemeğe evet. Hazır tatlarımız.
3: İşte Malatya'nın meşhur yassı kadayıfı. Kaymaklı, sütlü. İşte görüyorsunuz. Hazırlık aşamasına da hep birlikte şahitlik ettik. Son aşamada şerbete bandırıldı. Yemeğe hazır.

0: Konya'nın en leziz lezzetlerinden birisi olan cevizli kadayıf. Oldukça zahmet isteyen bir işi var. Ustam da şu anda bizler için onu yapıyor. Ustam, nasıl yapılır, malzemeleri nedir?
1: Malzemeleri tereyağı, evet, ceviz ve tel kadayıf. Taze olması lazım. Yani taze olmazsa iyi olmaz. Ve de taş fırında yapılırsa daha güzel olur.
0: Şimdi yaptığınız işlem nedir? Hangi işlemlerden?
1: Tiftikleme işlemi yapıyoruz. Ondan sonra tereyağı yedireceğim ben buna. Tereyağı olmazsa saman gibi olur. Güzel olmaz. Konya'da biliyorsunuz meşhurdur. Anadolu kültürünün en güzel yapılan yerleri Konya'dır. Yani tepsi kadayıfının, cevizli kadayıf. Osmanlı mutfağından geliyor.
0: Şu işlem çok önemli değil mi?
1: Tiftikleme işlemi çok önemli. Bunu tiftiklemezsek hava almaz, tadı olmaz. Yani pişmesi de hamur gibi olur. Evet. Yani bunu güzel tiftiklememiz yani gerekiyor.
0: İncecik olması gerekiyor.
1: İncecik olması lazım. Tel tel olması lazım. Evet, tereyağını zaten yavaş yavaş eritilmiş tereyağı. Biz erittik bunu.
0: Erittik.
1: Aynen, erittik tereyağını. Şöyle gezdiriyoruz.
0: Maşallah.
1: Böyle daha
0: bereketli olur.
1: Tereyağını, tabii doğal tereyağı. Evet. Lezzetli ve güzel oluyor. Tereyağı olmazsa olmazlardan bir tanesi bu kadayıfta.

0: kaç dakika pişti, net ne kadarlık pişti?
1: 40 dakika taş fırında pişti. Güzel bir şekilde çıtır çıtır cevizli kadayıfımız hazır şu anda. Cevizli kadayıfımıza şimdi soğuk şerbetimizi sıcak olarak vereceğiz.
0: Ya bu sıcak, bu soğuk.
1: Bu soğuk. İkisi, aynen, ikisinden birisi soğuk olması lazım çıtırlığını koruması için.
0: Verelim o zaman.
1: Aynen, yavaş yavaş verelim. Diyelim. Herkes görsün.
0: Ne kadar bir şerbet verilmeli bir isteyicilerimiz için? Ne kadarlık şimdi, bir biz kadayıf
1: şöyle söyleyeyim, şerbeti baştan gösterdik ama şerbeti 2,5 kilo şeker, 3 litre suya, bir de yarım limon sıkıyoruz. Farkındaysan su cızırt sesi de çok özel ve çok güzel bir şey. Aynen, harika bir lezzeti var bu cızırtının. Cızırtamayan hiçbir şeyin lezzeti olmaz.
0: Evet.
1: Doğru mu? Doğru.
0: Bol mu şerbetli olacak?
1: Bol şerbetli. Aldığı kadar şerbetini vereceğiz. Şerbeti ne kadar güzel olursa vitamin yönünde de o kadar güzel olur.
0: Tabii ben yenirim peki şerbetten sonra?
1: Şerbetten sonra 5 dakika sonra yemeğe hazır bu.
0: Hızlı bir tatlı.
1: Aynen, hızlı bir tatlı, güzel bir tatlı.
2: Efendim, evliliklerde gerçek sevgi, verilen emek ve karşılıklı anlayış geçen her yıl daha da kıymetli oluyor. Şimdi 46 yıldır evli olan bir çiftin hikayesini getireceğiz ekrana.

0: nikahımız oldu da benim amcamın oğlunu yolladılar yanımızda. Bayramda el öpmeye götürdük kayınvalidemler annesinin elini, büyük anneannemizin elini öpmeye. Amcamın oğlu bile geldi yanımızda. Yok öyle, nikahımız kıyılmış. Öyleydi.
1: Babanlar görmüş, nişanlandık, sözlendik, evlendik.
0: En erken ben kalkıyorum. O çok yıllarca erken kalktığı için onun kalkmasını istemiyorum. Dinlensin biraz, durup değil mi?
2: Tayyip amcama kıyamıyorsun.
0: Kıyamam. Çünkü çok sabah namazını kılmadan bile işe gittiğini biliyorum servis çekerken. En erken o kalkar. Ben sabah namaza durduğumda o işe gittiğini biliyorum.

0: Sevgi bazen eski bir sandığın kapağında, bazen bir fincan kahvede, bazense sofrada paylaşılan bir çift tabakta saklıdır. Bugün 46 yıldır aynı yastığa baş koymuş Faik amca ve Rukiye ablanın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız. Rukiye abla, seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Rukiye Bilici. 64 yaşındayım. Terkus'a gelin geldim. Ben Payak adında doğdum. Buraya gelin geldim 18 yaşında.
0: Peki Faik amca, seni tanıyabilir miyiz?
2: Ben 1956, 5-10-1956 Faik Bilici. Balaban köyünde doğdum. Babam Terkos'ta çalıştığı için buraya geldi. Burada ikamet yaptık. Burada hayatımı sürdük. 2000 senesinde de emekli oldum. Emekli olduktan sonra servis çektim. Hayat şartları. 3-4 sene oldu, bıraktım. Hayat böyle devam ediyor. Bugünümüze şükürler olsun.

0: Peki Faik amcamla nasıl tanıştın?
1: Nasıl tanıştık kızım? Eşimin babası ekmek satıyordu o zaman. Arabasında, Skoda bir arabası vardı. Köyümüze ekmek getiriyordu. Öyle tanıştık. Ondan sonra orada görmüş beni, konuşturdu. Beğenmiş, annemleri de almış bir gün. İstemeye geldiler. Kısmetmiş olmuş, bugünlere geldik.
2: Hikayelerini anlattığı gibi sevgi, saygı. Yokluğu da gördük. Çokluğu da gördük. Bugünümüze şükürler olsun.
0: Peki Rukiye ablamla nişanlıyken görmeye gidiyor muydun eskiden? Öyle görüşmek falan yoktu.
2: Yok canım, nerede gideceğim? Tüfekle vurur rahmetli babam.
1: O kadar değil ama yani gidin gelinlerdi. Şey sadece bizde yani. Değil, hiç kimse de olmaz.
2: Nur içinde yatsın.
0: 46 yıllık evlilik aslında uzun bir zaman. Ve şu zamanda böyle uzun evlilikler yok. Uzun evliliğin sırrı nedir?
1: Piyasaya kadar geçti. Hepsi her zaman sevgi ve saygı. O beni düşünür, ben onu düşünürüm. Birbirimizi her zaman öyleyiz yani. O senin akraban, bu benim akrabam falan hiç olmadı. Onunki benim, benimki onun. Öyle geçti hep günümüz. Çok şükür.
0: Peki şu anki gençlere neler söylemek istersin?
1: Her zaman saygı ve sevgiden hiçbir zaman ayrılmasınlar. Dürüst. Ve onun ailesini kendi ailesinden bile daha çok sevmesi lazım ki geçim olsun. Ben çok sevdim, gerçekten söylüyorum. Yani onların akrabalarını, ne kadar yakın akrabaları var, hepsini çok sevdim. Onlar da beni sevdiklerini biliyorum.
0: Rukiye abla.
1: Geldim canım.
0: Sen Faik amcama nasıl Türk kahvesi yaptın istemeye geldiğinde? Tuz koydun mu?
1: Vallahi tuz koymadım, kıyamadım Faik'ıma. Kıyamadım, yapmadım o zaman. Yapmadık, biz normal kahve yaptık. İlk kez görüyorsun ondan sonra.
2: Kimdir, kim olduğunu bilmiyorsun.
1: Yani, ondan sonra amcamın kızı Emine. O bana yardım etti. Heyecandan yapamıyorum. Ben kahveyi koysam o fincanlarımı hazırladı. Öyle yaptık, verdik. Tuzlu kahve yapmadım. Kıyamadım.

0: de dün bahçeden topladığım domateslerimi doğradım. Kışlık salçamı yapıyorum.
1: Bu aylar konserve zaman değil mi?
0: Bahçemde yetişti. Niye yetişiyorsa yani ayını falan beklemiyoruz. Yetiştin mi? Hemen yapıyoruz. Çünkü parayla almıyoruz bahçeden topladığımız için.
1: Kışlık beklemez diyorsunuz.
0: Beklemez. Çürür. Peki. Ancak bir gün beklersin iyice kızarsın diye. Ondan sonra yapıyorum. Her sene aynı şeyler. Her sene.
1: Peki, salçayı nasıl yapıyorsun?
0: Salçayı öbürkü türlü eskiden sularını süzüyorduk. Şimdi suyu gitmesin diye ya rendeliyorum ya böyle kabuğunu soyup doğrayıp kaynatıp mikserle çekip kavanoza dolduruyorum. Eskiden bez torbalara dökerdik. Doğrardık onları birkaç gün dururdu. Suda süzgeçten geçirip süzüyorduk onu tülbentlerden. O suları gidiyor diye artık böyle yapıyorum. Hep böyle yapıyorum artık. Yani 5-10 seneden beri böyle yapıyorum. Eskiden öbürkü türlü salça yapıyorduk. Bunlara geçtik. Cam kavanozlar çoğaldı. Bunları yapıyoruz çok şükür.
1: Peki salçanın püf noktası var mı? Senin yaptığın özel bir teknik var mı?
0: İşte sıcak sıcak kavanoza doldurmak. Bir de şimdi duyduk. Artık eskiden ters kapıyorduk. Ters kapamıyoruz. Küflenme olmasın diye. Hiçbir şey olmuyor ama 3 sene 4 sene dursun hiç bozulmuyor. Sıkı sıkı yaptığımız için temiz de yapınca hiçbir şey olmuyor.
1: Noktalarından bir tanesi.
0: Yani temiz yaptığın zaman hiçbir şey olmaz.
1: Şimdi de Rukiye abla ve Faik amcanın annesinin yanına geldik. Fatma teyzenin yanına. Fatma teyze 89 yaşında. Bakalım geçmişte bayramlar nasıldı, düğünler nasıldı? Peki eskiden neler yapıyordun? Çok çalışıyorum dedin. Şu anda da çok dinçsin. Bu dinç olmanın, sağlıklı olmanın da çalışmana borçlu olduğunu söylüyorsun. Neler yapıyordun gençken?
2: Ben çocuklarım küçükken annemlerin evi büyülü yolumun üstündeydi. Çocuklarımı bırakıp tarlaya giderdim. Ekerim, dikerim, biçerim, ne lazımsa yaparım. Yani sulanacak mı, kazılacak mı, ekilecek mi, her şeyimi orada yaparım. Saat geldi neyin onu diyordu bırakırım. Eve gelirken de çocuklarımı alırım annemden.
1: Eskiden düğünler, bayramlar nasıldı?
2: Şimdi baştan toplayalım ha.
1: Hadi bakalım.
2: Şimdi ben yetiştiğim zamanda annem ufak çocuğu vardı, pek gitmezdi. Ben onun eltisi yengemle beraber giderdim. Çalgıcısı, türkücüsü bendim.
1: Çalgıcılık da yapıyordun.
2: Def çalarım, şarkı söylerim, kızları oynatırım. Öyleydim. Sarmalar, tatlılar, börekler fırınlarda. Koca fırın dolar. Kaç tepsi yapabilirse. Gelen giden yer. Öyle saklamak, toplamak yok.

0: Ruhi abla, mis gibi kahvelerini içtik. Şimdi bizi nereye götürüyorsun?
1: Şimdi bahçeye götürüyorum sizi.
0: Bahçende neler var?
1: Bahçede domatesiniz var, biberleriniz var, mısır var, fasulye var, karpuz var.
0: Ay, amcamla birlikte mi bakıyorsunuz?
1: İkimiz beraber bakıyoruz, beraber yapıyoruz. Ben ocak açıyorum, o gübre taşıyor. Beraber ekiyoruz. Kendim yetiştirdim fidelerimi. Bakalım, gidince göreceğiz.
2: Hayat güzel. Her şeyi yapacaksın, çalışacaksın. Çalışmadan ekmek yok bu dünyada. Çalışacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Bugünümüze şükürler olsun.

0: Bunlar da biberlerim. Kendim yetiştirdim fidanlarımı. Bak patlıcanım patlıcan yapmış. Koparayım mı?
1: Da bir tane alalım. Amcamla birlikte buraya geliyorsunuz. Evet. Vaktinizin çoğunu burada mı geçiriyorsunuz?
0: Ben ekici, dikici, o da semaverde çayımızı yapar. Oturup yiyip içip gideriz.

Bugün sevgilere yıllara meydan okuyan Rukiye abla ve Faik amcanın evine konuk olduk. Onlar için sevgi yalnızca bir duygu değil, yıllarca gösterilen büyük bir sabır ve emek aslında. Bir ömür el ele geçen bu güzel hikayeyi ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sosyal medya devi Meta, çocuk güvenliği tartışmalarının merkezinde. Facebook ve Instagram platformlarında çocuk kullanıcıları yeterince korumadığı gerekçesiyle şirkete ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada mahkeme, Meta'nın platformlarındaki tasarım ve algoritmaların çocukları zararlı içeriklere maruz bırakabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Karar kapsamında şirketin 942 milyon dolarlık ödeme yapmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Meta'nın çocuk kullanıcıların güvenliğini artırmak için daha güçlü önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı scooterına kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

0: ultrasef.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Dünyada lüks saat satışları yavaşlarken Türkiye pazarı yükselişini sürdürüyor. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı %6,9 arttı. Türkiye'nin lüks saat ithalatı 165.2 milyon İsviçre frangına ulaştı. Bu rakam yaklaşık 9 milyar 556 milyon liraya karşılık geliyor. Haziran ayında da güçlü performans devam etti. İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı yıllık bazda %26 artarak 33.7 milyon İsviçre frangı oldu.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
0: Reklam.
4: Garanti BBVA.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa

geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.

0: İyi pazarlar, tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 18 saatlik görüşme sonrası Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Şimdi Meclis Genel Kurulu'na gözler çevrilmiş durumda. Teklif yarın Genel Kurul'a gelerek yasalaşacak. Ayrıntılara bakalım.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasa Teklifi, milletvekillerinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu.
2: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Teklif ardından Adalet Komisyonu'na geldi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonrası komisyon aşaması tamamlandı ve teklif kabul edildi. Teklifin Meclis Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
3: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Sonraki aşama ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte resmi gazetede yayınlanması. Böylece süreç resmen işlemeye başlayacak. Ancak süreç bununla sınırlı değil. Çünkü bu kez de değerlendirme ve koordinasyon kurulu çalışmalarına başlayacak.
2: Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak. Kurul PKK-KCK terör örgütünün ve söz konusu bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip vermediğini tespit edecek. Aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak. Kurulun oluşturacağı rapor Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. MGK söz konusu bu raporu Ekim ayında yapılması planlanan toplantıda inceleyecek. Örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak. Böylece karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak. Ayrıca bir kurulda meclis bünyesinde kurulacak. İzleme kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak. Bu kurulda kimlerin yer alacağına meclis başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek. Kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak. Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanınacak. Süreç beklenildiği gibi ilerlerse ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.
0: Suç işleyen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere de artık müebbet hapis cezası verilecek.
1: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
4: Zor günde kolay yol alırlar.
1: Cezalar arttı, 18 yaş altı için müebbet hapis cezasının önü açıldı.
5: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: Bir süredir meclis gündeminde olan 18 yaş altı suçluların ceza sürelerine ilişkin teklif yasalaştı.
5: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Bu kapsamda 15 ila 18 yaş arasında suça karışan kişiler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Ayrıca 15 ila 18 yaş arasındaki kişilerin işlediği ağırlaşmış yaralama suçlarında herhangi bir yaş indirimi uygulanmayacak. 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlarda ise suçun durumuna göre takdir yetkisi hakimde olacak. Ayrıca 15 yaşını doldurmamış çocuk suçlular hapis cezalarını doğrudan cezaevinde çekecek. Yalnızca iyi halli olduğu tespit edilenler çocuk eğitim evlerine ayrılabilecek. Yeni dönemde suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Bu süreçte ailelere yönelik cezalar da artacak.
6: Abi vurma, vurma, vurma, vurma.
1: Ateşli silahların muhafazasında ihmali olan aile bireyleri hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ateşli ve delici aletlerin satışı yetkili adresler dışında yapılamayacak. Söz konusu aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber yayınına katıldı. Son yıllarda özellikle 25 yılda Türkiye'de enerji yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bayraktar, bütün gayretimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak dedi.
7: 1999 yılına götürmek istiyorum ben hem sizi hem izleyicilerimizi. O dönemdeki altyapının halini de ortaya koyan bir televizyon haberi. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel neler yaşadığını anlatıyor Çankaya Köşkü'nde. Bir izleyelim mi birlikte? Arkadaşlarımız buraya verecekler.
8: Köşkte günde 6 kez elektrik kesiliyor. Bu bilgiyi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel verdi. Demirel enerji konulu konferansta Türkiye'nin enerji sıkıntısını yani kabusunu kendisinden örnek vererek anlattı.
9: 2000 senesine burada 40 günden daha az zaman var. Bugün Türkiye bir enerji bunalımı içerisindedir. Yani az mı yaptık, çok mu yaptık, ne kadar yaptıysak yaptık ama çok yapmamışız. Nasıl bir enerji bunalım içerisindedir? Dün ben çalışırken 6 defa elektrik kesildi.
8: Demirel köşteki elektrik kesintisinden şikayetçi. Ancak asıl sıkıntısı bunun ekonomiye yansıması. Cumhurbaşkanına göre önlem alınmazsa en geç 2 yıl içinde sadece Çankaya Köşkü değil bütün Türkiye karanlıkta kalacak.
9: Türkiye'nin deliği büyük, yaması küçüktür. Bu yamayı büyütme mecburiyetindedir. Ve daha bugünden elektrik darboğazında bulunan Türkiye'nin eğer bir takım tesisler planlandığı zamanda bitirilemezse önümüzdeki 2 sene içerisinde hatta bu senenin sonuna doğru başlamak üzere krizi var, elektrik krizi. Benim kabusum bu.
8: Cumhurbaşkanı sıkıntıları ve kabusunu anlattıktan sonra çözüm önerilerini sıraladı. Önce kaynak dedi Cumhurbaşkanı ve bunu kimin sağlayacağının önemli olmadığını söyledi.
7: Evet, 1999-2026'dayız. Evet. Çok büyük farklar var galiba.
10: Yani çok büyük fark var. Başka bir fark daha var. Şunu da belirtmekte fayda var. 99-2000'in Türkiye'si muhtemelen milli gelirin 200 milyar dolar olduğu bir Türkiye. Hı hı. Nüfusumuzun herhalde 55-60 milyon civarında olduğu, belki 65 milyon civarında oldu. Yani bugünkü Türkiye'nin, bugün Türkiye 1.6-1.7 trilyon dolarlık bir ekonomi. Yani bu şu demek, bu ekonominin enerji ihtiyacı o günün 3 misli, 4 misli ileride.
7: Daha fazla.
10: Nüfusun ve kalkınmanın, şehirleşmenin getirdiği ihtiyaçları koyduğunuzda. Ama burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Yani yamayı büyütmemiz lazım dedi. AK Parti şunu yaptı son 24 yılda. Bu patchwork dediğimiz yama işiyle değil, yama çözümleriyle değil. Ama bir strateji doğrultusunda 2002'den bugüne kadar böyle adım adım çok stratejik adımlarla yepyeni bir dizayn ve yepyeni bir enerji stratejisi ortaya koydu ve bu planları da adım adım uyguladı. Onun için 30 bin megawatttan Türkiye bugün 126 bin megawata gitti. Hani Sayın Demirel diyor ya, kaynağı nereden bulursanız bulun. O kaynağı sadece elektrik üretim tarafında söyleyelim, en az 100 milyar dolarlık bir kaynağı Türkiye'ye getirdik. Ve onun gibi işte petrolde, doğalgazda, işte şimdi kendi gemileriyle petrol, doğalgaz arayan, Türk

0: Türkiye'de yurt dışında arayan bir Türkiye haline geldik. Ama biz çok stratejik bir şekilde bunları yapıyoruz. Yani özellikle AK Parti'nin enerji politikalarına baktığımızda 2002-2016 dönemi, birinci geçiş dönemi diye ben bunu ifade ediyorum zaman zaman. 2016 sonrası daha farklı bir faza geçtiğimiz. Şimdi artık yeni bir faza geçiyoruz. Ve tabii bütün emeğimiz, bütün çabamız, bütün gayretimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi.
1: Hedef yani Türkiye enerjide bağımsız.
0: Dışa bağımlılığı bitirdiği anda ekonomik anlamda da birçok anlamda da uluslararası siyasette, jeopolitikte birçok aslında problemi otomatik olarak önünden kaldırmış olacak.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Bugünü görseydi hoşuna giderdi herhalde. Evet.
0: O yaralarımız. Çünkü biliyorsunuz o da barajlar kralı diye anılırdı. Dolayısıyla evet. Enerji tarafını bilen birisi. Ama tabii Türkiye o günden bugüne çok daha farklı bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'deki güneş kurulu gücümüz toplam barajlarımızın kurulu gücünü inşallah bu sene geçecek mesela. Bu sene çok önemli bir adım. Sıfırdan şurada geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin o gün 0 megawatt olan güneş kurulu gücü bugün 26-27 bin megawattlara geldi. 32 bin megawatt olan hidrolik santral kurulu gücümüzü 2026'da geride bırakacağınızı düşünüyoruz.
2: Son dönemde çok sık başvurulan ve sektörde evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansman şirketlerine yeni kurallar getirildi. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenleme ile birlikte artık taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin liraya çıkarılacak. Konut finansmanında ise üst limit 62 milyon 500 bin lira olacak. Ayrıntılara bakalım.
3: Tasarruf finansmanında yeni dönem 1 Ekim'de başlıyor. Amaç müşterilerin biriktirdiği parayı güvenli alanda tutmak ve riski azaltmak. Karar evim sistemleriyle ev ve araba alacak milyonları ilgilendiriyor.
4: BDDK tasarruf finansman şirketleri için yeni kurallar getirdi. Amaç müşterilerin biriktirdiği parayı daha güvenli alanlarda tutmak, riski azaltmak. Peki ne değişecek? Tasarruf fon havuzları ve şirket hesaplarında biriken paraların değerlendirileceği alanlar sınırlandırılacak. Yüksek riskli yatırımların önüne geçilecek. Kaynakların daha düşük riskli ve gerektiğinde hızla nakde çevrilebilen varlıklarda tutulması hedeflenecek. Bir başka dikkat çeken başlıksa finansman limitleri. Taşıt finansmanında üst limit 6 milyon 250 bin lira olacak. Konut ve iş yerlerinde ise bu sınır 62 milyon 500 bin lira. Bu limitlerin sektördeki işlemlerin büyük bölümünü kısıtlaması beklenmiyor. Ancak çok yüksek tutarlı finansman taleplerinde şirketlerin hareket alanı daralabilecek. Yeni dönemde sadece çok sözleşme yapmak yetmeyecek. Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve güven daha da önemli hale gelecek. Şirketlerin daha kontrollü büyümesi ve kaynakların daha dengeli yönetilmesi hedefleniyor. Peki vatandaş ne kazanacak? Daha şeffaf finansman süreçleri, daha kontrollü sözleşmeler ve müşteri kaynaklarının daha güvenli yönetilmesi. Tasarruf finansmanında yeni dönem için kritik tarih 1 Ekim. Sektörde hızlı büyüme dönemi geride kalırken, yeni hedef daha kontrollü, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı.
2: Adana İmamoğlu ilçesinde tünel çalışması sırasında yaşanan göçükte bir işçi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavisi süren 57 yaşındaki Bekir Çelik'ten maalesef acı haber geldi.
4: Tüneldeki göçük iki işçiyi hayattan kopardı. Olay Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yapımı devam eden 7 Göze İçme Suyu Projesi alanında yaşandı. Tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 5 işçi çıkarıldı. Sağlık ekipleri 55 yaşındaki Necmettin Tokun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan işçi Bekir Çelik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çelik'ten de acı haber geldi. 57 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. Can kaybı çok daha fazla olabilirdi. Katliamı şans eseri o sırada orada bulunan bir eski polis önledi. O şimdi Amerika'nın yeni kahramanı.
5: görev başında değildi ancak sorumluluk bilinci

0: 3 kişiyi öldüren en az 6 kişiyi de yaralayan zanlı bölgedeki herkese kabusu yaşattı. Polisin gelmesiyle de yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Amerikan kamuoyu James Scott'ı kahraman ilan etti.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü başka bir sürücüye olan tepkisini yolunu keserek göstermiş. Hatta ölüm tehdidi yapmıştı. Kameralar Omagan'dayı bir kez daha görüntüledi ama bu kez yol keserken değil, emniyete girerken.
2: Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha!
0: Yaptığı yanına kalmadı. Trafikte ölüm tehditleri yağdıran Maganda kıskıvrak yakalandı.
2: Bak canım burunla! Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha!
0: Tepki çeken görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçmiş, seyir halindeki bir sürücünün yan şeride taştığını öne sürdüğü başka bir sürücüyü korna çalarak uyarmasıyla yaşanmıştı. Bu uyarıya öfkelenen sürücü ise otomobiliyle diğer aracın önünü kesmişti.
2: Yolu ortalamışsın!
3: Dersin gibi lan, hayırdır?
2: Yolu ortalamışsın!
3: Derdin ne?
2: Geçemiyorum!
3: Derdin ne?
2: Geçemiyorum!
3: Bak canım burunla! Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha!
0: Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu ancak görüntülerin yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşananları ihbar sayan ekipler trafikte tehditler savuran Maganda'yı yakalamak için harekete geçti.
3: Derdin ne?
2: Geçemiyorum.
3: Derdin ne?
2: Geçemiyorum.
3: Bak canım burunla! Kafanı keserek senin canımı sıkma benim ha!
2: Kesersin.
0: MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler önce plakayı tespit etti, ardından sürücünün kimliğini belirledi. Gözaltına alınan trafik magandasına trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesi kapsamında 180 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da yine 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Kırıkkale'de çobanla anlaşan hırsızlar Ufuk Özdemir'in 350 küçükbaş hayvanını çaldılar. Jandarma hırsızlara kendisini iple bağlatan çobanın yalanını ortaya çıkardı. Hayvanları da buldu ve sahibine teslim etti.
4: Çobanla anlaşmışlar. Bizim arkadaşın hayvanlarını çalmışlar.
0: Çobanın suçlarını ortak ettiler. 350 hayvanı çaldılar ama kaçamadılar.
5: 19 senedir bu hayvancılığı yapıyoruz. Daha böyle bir şey başımıza gelmedi.
0: Kırıkkale Yahşihan'da hayvancılıkla uğraşan Ufuk Özdemir 350 küçükbaş hayvanını emanet ettiği çobanın ihanetine uğradı. Özbekistan uyruklu Amir Togayev hayvan çalan çeteyle işbirliği yaptı. Sürüyü elleriyle hırsızlara teslim etti. Sonra da kendisine zorla alıkonulmuş süsü verdi.
5: Saat 7 gibi çobanı arazide bağlamışlar. Taburlar köyüne atmışlar. Biz hemen Irmak Jandarma'ya bildirdik.
0: Ufuk Özdemir'in ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde çobanın ihaneti ortaya çıktı.
5: Çoban da bu olayın içindeymişti. Çünkü adamlar 2 gün önce gelmişler. Çobanı ayarlamışlar, konuşmuşlar.
0: Güvenlik güçleri dronlarla adım adım iz sürdü. Ankara Elmadağ'a götürülen sürü saatler içinde bulundu.
5: Saat 12 civarlarında malımızı bulduk gece. Bu 19 senenin bir birikimi yani. Ama el almıştı. Kurban olduğum geriye tekrar geldi yani.
4: Kızların oyunu bozdular. Arkadaşımın davarını sağ salim teslim ettiler. Allah bir diğer bin kere razı olsun.
0: İki hırsız tutuklanırken çoban da sınır dışı edildi.
1: Şimdi görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turu gelecek ekrana.
6: Sen bas bas bas bas bas. Bas sayıcı.
7: Abi araba tutuştu.
0: Bolu Dağı tünelinden geçen otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi sürücüler yaptı. Trafik hemen durduruldu. Alevler itfaiye ve jandarma ekiplerinin çabaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk komşusunun evinde klima dış ünitesine dokunduktan sonra yere yığıldı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Miraç Tayşun hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Miraç gözyaşlarıyla toprağa verilirken komşusu taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Sakarya Kocaali'de kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı bulundu. Üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmayan İHA Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemeye alındı.
8: Arkası açılıyor.
0: Aydın Kuşadası'nda

0: Güzelçamlı plajında artan hırsızlık vakaları üzerine jandarma alarma geçti. Ekipler turistlerin telefon, para ve ziynet eşyalarını çalan hırsızı suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kastamonu Taş Köprü 36. Kültür ve Sarımsak Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil alan Taş Köprü sarımsağı üreticileri mahsullerinin güzellik ve aromalarını yarıştırdı. Jüri 80 demet arasından en iyileri seçti, üreticileri ödüllendirdi.
1: Ve son zamanların yeni modası gece dönercileri artık tüm ülkeye yayılmış durumda. Yerli fast food İstanbulluların da gözdesi oldu. Geç saatlere kadar hizmet veren gece dönercileri lezzetli bir öğün arayanların da vazgeçilmez adresi haline gelmiş durumda.
2: Şöyle bir durdur keseceğin yere. Bak mesela şurası kızarmış. Öyle böyle böyle böyle.
3: Ay, evet.
2: Keyifli evet. Artık hanım evde yemek yapmayı bıraktı. Bıktı bizden. Artık böyle gece dönerine müptela olduk.
4: Türkiye'nin en bilinen sokak lezzetlerinde başı o çekiyor. Erkenden dizilen etler ateşte pişiyor.
5: Şöyle de göstereyim. Sesimi güzelleştirdiğini düşünüyorum. İsterseniz küçük bir şey söyleyeyim.
6: Bitmeyen şu çilem nedendir neden? Aşk ferman dinlemez bilmem ki neden.
4: İstanbul'un birçok noktasında gece dönercileri açıldı.
7: Birçok yerde gece dönercisi var ama burası bambaşka.
2: Gece döneri tamamen tesadüf yani. Kendimiz yemek için yaptık. Sonra da tüm Türkiye'de viral oldu. Bizde gören, bizde yiyen, Türkiye'nin şu an her ilinde, her ilçesinde gece döneri var.
8: Gece döneri nasıl yapılıyor, nasıl hazırlanıyor, müşterilere nasıl servis ediliyor? Birlikte bakalım.
2: Şöyle bir durdur keseceğin yeri. Bak mesela şurası kızarmış. Evet, orayı bıçağı çapraz tutman gerekiyor ama. Hayır öyle değil, bak şöyle. Şöyle. Şöyle tutacaksın. Böyle böyle.
3: Evet.
2: Böyle böyle böyle böyle.
3: Ay, evet.
8: Gece döneri.
2: Evet. %100 kuzu dönerimiz.
8: %100 kuzu döneri.
2: Süt kuzusu.
8: Süt kuzusu.
2: Akşam 7'yi zor bekliyoruz. Hatta arkadaşlarla kavga ediyoruz. Yani bari gündüz 5-10 kilo koyun da geldiğimizde dönersiz kalmayalım diye.
8: Yani diyorlar ki gece yemek yemek kilo aldırır. Ancak gece döneri yemek kilo aldırmaz.
1: Amasya'da bir restoranda garsonluk yapan robot belirlenen rotasından çıkarak merdivenlerden düştü. Çalışma stresi yaşadığı düşünülen robota 3 gün izin verildi.

0: tempoya dayanamadı. Kendini merdivenlerden attı. Çalışma stresi yaşayan garson robota 3 gün izin verildi.
1: Daha önce hiç böyle bir problem yaşamadık. Lakin son biz de anlamadığımız şekilde bir anda insani bir davranışla sitem etti bize sanırım.
0: Gayretli ismi verilen robot 8 aydır Amasya'da bir restoranda garsonluk yapıyor. Ancak çalıştığı sırada belirlenen rotasından çıktı. Masalara servis götürmek üzere ilerleyen robot sağa sola hareket etmeye başladıktan sonra restoranın çıkış merdivenlerinden düştü.
1: Rotadan çıkıyor, sağını solunu kontrol ediyor biri var mı yok mu diye. Ondan sonra kendini bir boşluk bulunca boşluktan aşağı. Ondan sonra kaldırıyoruz, tekrar kapıya doğru falan yöneliyor.
0: Robotun hareketlerini gören restoran çalışanları kısa süreli şaşkınlık yaşarken olayın neden kaynaklandığı araştırıldı.
1: Ekip arkadaşlarımızla birlikte toplanıp kendisiyle sohbet ettik. Sezonun yoğunluğu ve çalışma stresini bolca yaşadığını ve böyle bir çözüm bulduğunu söyledi bize.
0: Paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
1: Kendisiyle konuştuk. 3 gün izin talep etti. Biz de bu izin talebi doğrultusunda kabul ettik iznini. Robot hakları çıkartalım, bu kadar çok çalıştırıyorlar, sistem ediyorlar. Maaşına zam yapın, izin verin, izinsiz gün çalışılır mı, izinsiz insan çalışır mı, robot çalışır mı şeklinde yorumlarımız var.
2: Güneşin yüzeyindeki milyonlarca derecelik yapı bilim insanları

0: Merceğinde Van Gogh'un yıldızlı gece tablosunu andıran girdaplar güneşin gizli dinamiğini ortaya çıkarıyor. Bilim insanları bu minik girdapların dünyayı etkileyebilecek büyük güneş patlamalarının da anahtarı olabileceğini düşünüyor.
1: Güneşin yüzeyi ilk kez bu kadar net görüntülendi. Bilim adamları güneşin gözle görünebilen yüzeyinde burgulu ve girdap benzeri yapılar keşfetti. Görüntüler Hawaii'deki Maui adasında bulunan Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile elde edildi.
2: İşlenmiş görüntülere baktığımızda inanılmazdı. NPC'den meslektaşımla birlikte orada oturmuş görüntülere baka kalmıştık. Ve gerçekten büyüleyiciydi. Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir şeye benziyordu.
1: Ortaya çıkan görüntüler Vincent van Gogh'un ünlü yıldızlı gece tablosunu andırıyor.
3: Güneşin fiziğinden doğal olarak böyle bir sanatsal formun ortaya çıkmasını görmek olağanüstü.
1: Ancak bu kez karşımızda bir tablo değil, yaklaşık 5500 santigrat derece sıcaklıktaki güneş plazması var. Zaman atlamalı görüntülerde sürekli büyüyen sıcak plazma girdapları görülüyor. Bu yapıların çapı yaklaşık 19 kilometreden 170 kilometreye kadar ulaşıyor. Aslında bu girdaplar rastgele değil. Bilim insanları güneşin yüzeyinde Kelvin-Helmholtz kararsızlığının ilk doğrudan izlerini tespit etti. Farklı hızlarda hareket eden plazma akışları birbirleriyle etkileşime giriyor, dalgalanmalar büyüyor ve girdaplara dönüşüyor. Bu süreç dünyadaki atmosferde, hatta Jüpiter ve Satürn'ün atmosferinde de görülüyor. Ancak güneşte devreye bir de manyetik alanlar giriyor. Bu girdaplar güneşin manyetik alanını bükerek enerjinin depolanmasına ve taşınmasına katkı sağlayabilir. Enerjinin aniden açığa çıkması ise güneş patlamalarını tetikleyebilir. Bu patlamalar dünyaya ulaştığında uyduları, GPS sistemlerini, haberleşmeyi ve elektrik şebekelerini etkileyebilir. Yani bilim adamları artık güneşin dev patlamalarının sırrını çok daha küçük ölçekte arıyor. Ve o sır belki de güneşin yüzeyindeki bu minik girdaplarda saklı.
0: Pentagon 1950 yılından 2026'ya uzanan 41 yeni UFO dosyasını kamuoyuna açtı. Gizemli cisimlerin görüntüleri yeniden gündeme oturdu. Umman Körfezi'nde 25 cisim görüntülendi. Orta Doğu'da ise yüksek hızlı bir nesne ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kızıl ötesine yakalanan gizemli hedefler şu an dünya kamuoyunun gündeminde.
4: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
1: ABD'de UFO gizeminde yeni bir perde açıldı. Pentagon, Trump yönetiminin şeffaflık politikası kapsamında 41 yeni UFO dosyasını kamuoyuyla paylaştı. Dosyalarda 1950'den 2026'ya kadar uzanan fotoğraf, video ve raporlar var. En çarpıcı kayıtlardan biri Umman Körfezi'nden. 2021'de bir AC-130J özel harekat uçağının canlı atış tatbikatı sırasında yaklaşık 25 tanımlanamayan cisim tespit edildi. Rapora göre cisimler düşük irtifada hareket eden soğuk küreler şeklinde görüldü. Bazılarının uçağın ateşine tepki verdiği de kayda geçti. Ancak yeni dosyalar sadece eski kayıtlardan oluşmuyor. 2025'te Orta Doğu'da askeri uçaktan çekilen yüksek hızda hareket eden bir cismin görüntüsü de yayımlandı. Pentagon cismin ne olduğunu kesin olarak belirleyemedi. Bir başka gizemli kayıt ise ABD'nin batısından. 2026'da kızılötesi sensörlerle iki siyah sıcak kontrast alanı tespit edildi. Cisimlerin 5 ila 10 dakika boyunca birlikte hareket ettiği belirlendi. Dosyalardan Afganistan, Brezilya, İsveç, Pasifik Okyanusu ve ABD'nin farklı eyaletlerinden çok sayıda gözlemde bulunuyor. Ancak Pentagon'un mesajı net. Tanımlanamayan cisim uzaylılar anlamına gelmiyor. ABD bu olayları UAP yani tanımlanamayan hava olayları olarak sınıflandırıyor. Yıllardır gizemini koruyan dosyalar artık tek tek açılıyor. 1950'lerden bugüne askeri kameralar, sensörler...

0: Ve raporlar aynı soruyu gündeme getiriyor.
1: Ve sırada dünya raporu var.
2: ...16 katlı binada yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Gelir İdaresi Başkanlığı binası alevlere teslim oldu. Yoğun duman uzak mesafelerden görüldü. Yangını söndürmek için yaklaşık 185 itfaiyeci ve 37 itfaiye aracı görevlendirildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Görüntülerde Brezilya'dan. Bir muhabirin canlı yayını sırasında trafik kazası meydana geldi. Yoğun trafikte otomobil yavaşlamaya başladı. Hızla gelen dikkatsiz bir motosikletli araca çarptı. Sürücü yerde sürüklendi. Muhabir sürücünün hafif yaralandığını aktardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir toplu taşıma otobüsünde yangın çıktı. Otobüsün motor kısmından alevler yükseldi. Yoğun duman her yeri sardı. Yolcular tahliye edilirken otobüs büyük hasar gördü. Görüntülerse Çin'den. Yabani fil sürüsü yerleşim bölgesine indi. Yavru fillerden birinin ayağı elektrik şarj istasyonu kablosuna takıldı. Uzun süre uğraşan yavru fil ayağını kurtarmayı başardı. Durumu fark eden anne fil şarj istasyonunu iterek devirdi. O görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. ...91.000'den fazla plastik ördek nehre bırakıldı. ABD'nin Chicago kenti 21. kez lastik ördek yarışına ev sahipliği yaptı. Özel olimpiyat sporcuları yararına düzenlenen etkinlikte yardımseverler ördekleri satın alarak bağış yapıyor. Gelenekselleşen yardım yarışına katılımcılar ve izleyicilerin ilgisi yine büyüktü.
1: Ankara'da yaşayan %70 zihinsel engelli Muhammed Yalçın 17 senedir hem evini hem de tuvallerini boyayarak engelleri sanatıyla aşmaya çalışıyor. Maddi imkansızlıklar sebebiyle resim yapamaz hale gelen Yalçın uzatılacak bir yardım eliyle hayali olan resim atölyesine kavuşmayı bekliyor.
3: Muhammed 2009'dan beri bu işle uğraşıyor. Defalarca sergi açtık. İşte duvar resimleri yaptık. Yani başladığımız yerden bir adım geriye gittik şimdi şu an. Yani Muhammed'e ben şimdi malzeme de almıyorum. Muhammed evde öylece oturuyor.
4: Muhammed Yalçın, o henüz çocuk yaşlarda öğretmenini yönlendirmesiyle tanıştı fırçayla. Doğuştan %70 zihinsel engelliydi ama bu engel onun içindeki devasa sanat dünyasını durdurmaya yetmedi. 2009 yılından bu yana durmaksızın boyadı, çizdi, üretti. Yeteneği tuvallere sığmadı. Yaşadığı iki katlı evin içini de dışını da rengarenk bir masal dünyasına çevirdi. Açtığı sergilerle adını duyurdu. Yurt içinden ve yurt dışından koleksiyonerlerin dikkatini çekti. Tablolarını satarak hem ailesinin geçimini sağladı hem de hayata tutundu. Ancak bugünlerde o çok sevdiği fırçasından ve boyalarından uzak kalmak zorunda. Sebebi ise bütçeyi zorlayan maddi imkansızlıklar.
3: Bir atölye kuramadık, bir şeyi başaramadık. Valla zamanında çok gelenler oldu işte. Kemal Bey de geldi, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş geldi. Yani Ankara'daki bütün belediye başkanları Muhammed'i tanır yani. Ama şu an Muhammed'i kimse tanımazdan geliyor. Yani bizim de zaten gücümüz yetmiyor. Biz zaten ben kendim seyyar satıcılık yapıyorum. Muhammed'in zaten kullandığı malzemeler çok pahalı bir malzeme.
4: Muhammed'in en büyük mutluluğu fırçasına yeniden kavuşmak ve kendine ait küçük bir resim atölyesi kurabilmek. Engelleri sanatıyla yıkan bu özel yetenek şimdi hayırseverlerden ve yetkililerden gelecek kalıcı bir destek eli bekliyor.
5: Çok temiz, iyi kalpli bir insan. Bunlara sahip çıkılmasını istiyorum.
1: Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Köyü'nde hayat gün doğmadan başlıyor. Kadınlar tarlada ve ahırda ter dökerken erkekler günün yorgunluğunu köy kahvesinde atıyorlar. İşte bir köyde geçen bir günün hikayesi.

0: Şehri istemiyoruz biz.
1: Biz köyü seviyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz çiftçiliği zaten. Sevmesen hiçbir iş yapılmaz.
2: Hava çok sıcak, yorulmuyor musun?
0: Çok sıcak, yoruluyoruz. Ben yaşlıyım. Bana biraz...
2: Kaç yaşındasınız?
0: 70.
2: Zor olmuyor mu sıcakta?
0: Yok. Benim kızım, bu da kızım, bu da eltim.
2: Kızları aldın, elçiyi aldın, çalışıyorsun.
0: Evet.
2: Güzel, mutlusun.
0: Mutluyuz, çok şükür.
3: Domates kokusuna alışmış bir milletiz. Yani onda huzur bulmuş, para bulmuş insanlarız. O yüzden tekrar bizi çekti, tekrar geldik.
2: Huzurda, parada, ayaçta diyorsun.
3: Öyle.
4: Tarlada, ahırda, bahçede. Köylünün mesaisi güneşin doğuşuyla başlayıp batışıyla sona eriyor.
5: İşte bu sapları, bu da işlenince bu düşen sapları palya yapıyoruz. Kışın hayvanlar yiyor. Valla sıcak ama işte mecbur yapıyorum. Sıcağı soğuğu dinemez çiftçi.
6: Şehrin kalabalığından uzakta Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket köyündeyiz. Tarlada üretimin, ahırda hayvancılığın, bahçede hasadın sürdüğü köy yaşamında günlük hayatın her anına tanıklık edeceğiz.
5: Akşamleyin kimse olmuyor köyde. Hep yaşlı işte bak abim Veysel abi. Böyle şey yok. Bak o da tarih ağam, o da 80 yaşında ağam.
6: Güneşin altında alın teriyle geçen uzun bir mesai. Tarlada çalışan kadınlar günün ilk ışıklarıyla birlikte işe başlıyor. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Peki tarlada çalışan kadınların bir günü nasıl geçiyor?
4: Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte hareketleniyor Orta Bereket Mahallesi. Köyde günün ilk mesaisi tarlalarda başlıyor. Kadınlar sıcak havaya aldırmadan hasada koyuluyor.
1: Bugün çapa yapıyoruz. Çapa zamanı şimdi. Toplamamızı bitirdik. Tarlalarımızda böyle elle bunları bebek gibi bakım yapmadığın zaman sen ona bakmazsan o da sana bakmaz. Onun için biz ona bakıyoruz ki o da bize baksın diye uğraşıyoruz.
7: Bu kaderin tarlası. Ben buna yardıma gelmedim.
2: Bugün sen yardımdasın.
7: Evet.
2: O da senin tarlana gelecek yardıma.
7: Evet. Öyle yardımlaşa yapıyoruz.
1: Bana göre köy daha güzel. Üretmek güzel.
7: Ispanaktan tut da marıldan fasulye, patlıcan, sadece Ankara'ya limon gitmez bizim.
4: Bir yanda ürünler toplanıyor, diğer yanda yarının hasadı için hazırlık yapılıyor. Sıcak havaya rağmen kadınlar büyük bir özveriyle tarlada çapa sallamaya devam ediyor.
1: Biz alıştığımız için bize Allah-u Teala da yardım ediyor, bir serinlik veriyor. Bir arada rüzgar gelir, bir bunalınca otururuz, bir piknik gibi yaparız, çayımızı içeriz.
0: Ben evde olursam sıkılıyorum, evde hasta oluyorum, tarlaya geliyorum. Tansiyon yükseliyor.
7: Bu yıl bir de kurt girdi hep sebzelere. Olduğu yere ölüyor, dökülüyor. Bilmem galiba Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah nedirse, ne takdir ederse o.
6: Köy deyince ilk akla gelen geçim kaynaklarından biri de elbette tarım. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara iniyor. Emek dolu mesai akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor. Köy hayatının bir diğer önemli geçim kaynaklarından biri de hayvancılık. Büyük emek ve özveri isteyen bu işte köylüler gün boyunca hayvanların bakımıyla ilgileniyor.
4: Tarladaki mesai bitince bu kez ahırlara gidiliyor. Hayvanlar yemleniyor, sütler sağlıyor, ahırlar temizleniyor.
8: İlk uyanınca koşa koşa buraya geliriz. Hayvanlarımızı önce sağarız. Sonra da yemlemesini yaparız.
4: İşlerini bitiren köylüler günün yorgunluğunu atmak için köy kahvesinde buluşuyor. Çaylar demleniyor, okey taşlarının sesi duvarlarda yankılanıyor.
9: Taş oynarsak sıkılmayız, sıkılmayız.
10: Biraz sonra durar buraya, taş oynayalım, boş adam ne yapacak?
5: Tabii sıcakta bağ bahçeye gidilmiyor. Herkesin sabah 6'dan 10'a kadar bahçesinde, ondan sonra gelir buraya konuşur. Sohbet eder.
11: Bahçeyle uğraşıyoruz. Başka tarımla uğraşmıyoruz yani.
2: Ne ekiyorsunuz?
11: Domates, biber. Elma, armut.
5: Egzoz yok. Kuş seslerinden uyarıyoruz. Akşamleyin kuş sesinden oturuyoruz balkona. Kuş sesleri var.

De bir tartışmayı da beraberinde getirmeye başladı. Küfür, şiddet ve zararlı içerikler gençleri nasıl etkiliyor? Muhabir arkadaşımız Merve İzci Özmen sokağa sordu. İzleyelim ayrıntıları.

0: Kara gökyüzünden yazı
1: zarı. İşler acısı hal. Çok kötü bir durum.
2: Mesela silahla falan içeri bir çocuk dalıyordu. Bizim sınıftakilerle falan silahla ona vurmaya çalışıyordu yapay.
3: Bugün çocuklarınızın kulaklığında ne çaldığını biliyor musunuz? Bir sokakta takılıyoruz her bir padişah gibi. Aslanım ormana silahlar patlar. Küfür, şiddet ve kadını aşağılayan ifadeler. Özellikle yasaklı maddeleri özendirme ve suça teşvikte bunların en başında geliyor.
4: O zamanlar halliceydim felaketten. Birçok abi kardeş belde emanetle.
3: Elbette mesele sadece müzik değil. Çocuklarımızın hangi mesajlar altında büyüdü? Bu şarkılar milyonlarca genç tarafından dinlenirken vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Şimdi söz millette. Sizce bu şarkılar ne yönde ilerlemeli? Özellikle rapler.
5: Yani ilerlememeli. Biraz edep diyorum ya. Çok fazla. Anneler çok dikkat etmediler.
0: Arkadaşım eder ateşinden bu babalara yok eşek. Lan peşkeş hala bagajda kısa leş.
6: Yakalan sandığa kapıda hazır. Yine lafı dersin. Dün ağlarla böyle dalgın.
7: Özeniyorlar. Hareketlerinden olsun. Ondan sonra şarkılarından olsun.
8: Popüler olan şarkıcıların klipleri çok kötü. Çok kötü halde.
3: Peki özendiriyor mu sizi?
8: Ya beni özendirmiyor da yani küçük yaştaki çocuklar için çok kötü bir şey bu. Arkadaş çevremde yani özenenler var yine de ama yani tavsiye etmiyorum ben.
9: Bundan bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra bizler için çok tehdit içerecek durumlar da var.
1: Biz tercih etmiyoruz dinlemeyi. Çok çirkinleşmeye başladı. Eskiden biraz daha dinlenebilirdi tabii ama şu an gerçekten azmedilecek tarzdan değil yani.

0: oldu olana.
1: Ya siz vefatlanacaksınız diye, para kazanacaksınız diye kimlerin hayatını söndüreceğinizin haberi var mı? Her zaman büyükler küçüklere örnektir. Evde bile.
2: Yasaklanmasını da isterim. Öyle sanatçıların da çoğalmamasını da isterim acıktan.
3: Çocuklarınız dinliyor mu, ezberliyor mu bu tarz şarkıları?
2: Yani ergen çocuklarım var benim, iki tane.
3: Çocuğunuz kulaklıkla müzik dinlerken ne dinlediğini biliyor mu?
4: Bilmiyorum. Kulaklıkla müzik dinlemiyor genelde.
3: Dinlediği müzikleri kontrol eder misiniz?
4: Ediyorum.
3: Böyle bir şarkıyı ezbere söylese ne hissedersiniz?
4: Yani söylüyorlar zaten de uyarmaya çalışıyoruz genellikle. Bence mutlaka bir yaptırım uygulanmalı. Bu tarz şarkılarda zaten yani yasaklanmalı. Kesinlikle çıkarılmamalı.
5: Ya benim için çocuklar çok önemli. Yapılmasın, bu şarkıları kaldırsınlar.
3: Ezbere söylüyorlar mı o şarkıları?
1: Tabii ki söylüyorlar. Bazı böyle ibretlik yeni yetmelere, ufacık çocukları bile etkiliyor onlar. Niye bunlara izin veriyorlar?
6: Aslında bence bu şarkıların yayınlanmaması gerekiyor. Çünkü yani hiç iyi bir şarkı olmadığı için.
3: Bu şarkıları örnek alan arkadaşların oluyor mu okulda?
6: Ya oluyor, söylüyorlar ister istemez. Yani etraftan duyuyorlar, ben de etraftan duyuyorum ama.
3: Bir şeyleri örnek alma yaşındayken bu içeriklerle karşılaşmaları size ne hissettiriyor?
5: Bizim zaman nerede, şimdiki zaman nerede? Bu hiç hoş değil yani, kültürel olarak kaybediyoruz yavaş yavaş kültürümüzü, değerimizi. Ondan bir kelime öğreniyor, bundan bir kelime öğreniyor, şundan bir kelime öğreniyor. Oluyor. Çocuk şey yapıyor, yani yapmayan da yapmıyor, ayrı bir şey. Ama kötü şeyse kaldırılmalı bence.
4: Hani çocukların kötü yönde ilerletilmesini sağladıklarını düşünüyorum. Hiçbir şekilde çocuklara verimli olduğunu düşünmüyorum. Ve hani hiç yayınlanmadan öncesinde bir incelenmeye alınıp ondan sonra izin verilirse yayınlanması taraftarıyım. Ben evde kısıtlasam bile sonuçta okulda arkadaşlarından, çevreden duyuyorlar. İster istemez hani etkileniyorlar. Ne kadar uzak tutabilirsek o kadar iyi diyoruz ama maalesef tamamen uzaklaştıramıyoruz.

0: şarkılarda çok küfür bulunuyor. Bu insanları rahatsız ediyor.
1: Peki o şarkıdaki söylenen kelimeleri örnek alıyor mu arkadaşların?
0: Biz niye öyle değiliz falan diye özeniyorlar.
1: Kaç yaşındasın?
0: 13.

0: genel izleyici için uygundur.
1: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Sayın seyirciler, Eğitim Dünyası ile karşınızdayız. Bu programımızda, bu bölümümüzde Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu bizimle birlikte olacak. Efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Öncelikle şu soruyla başlamak isterim. Atatürk Üniversitesi'ni tanıyalım. Öne çıkan bölümler ve fakülteler hangileri? Tabii siz 2024 Ağustos'ta bu göreve başladınız. Geçen 2 yılda neler yaptınız?
2: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Öncelikli olarak tekrar size ve izleyicilere teşekkür ediyorum dinledikleri için. Şimdi ben kişisel olarak Erzurum'da ilk orta ve lise eğitimi tamamladım. Erzurum Üniversitesi mezunuyum, ortaokul kısım, lise Erzurum Fen Lisesi. Sonra İstanbul Tıp Fakültesini kazanmıştım. 1993-1999'da mezun oldum. Ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Farmakoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasa başladım. 2003 yılında bitirdim. 2007 yılında doçent oldum. 2013 yılında da profesörlüğe atandım. 2005-2006 yıllarında Ohio State Üniversitesi'nde postdoc olarak çalıştım. 2022 yılında ikinci doktora olan tıbbi biyoloji ve genetik doktorasını tamamladım. Bu süre zarfında çok sayıda TÜBİTAK projesinde yürütücü ve yönetici olarak çalıştım. 1003 yöneticiliği, yürütücülüğü yaptım. Uluslararası patent başvurularım oldu. 20'ye yakın patentimiz oldu, oluştu. Sonrasında 15 Ağustos 2024 yılında YÖK Başkanımızın önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Atatürk Üniversitesi'ne rektör olarak atandım. Burada yönetim felsefesi olarak biz bilimi bilim için yapma yolu var. Bir de bilimi toplum için yapma şekli olabilir. Biri bu iki şekilde olabilir. Biz bilimi akademisyenlerimize toplum için yapmaları yönünde cesaretlendiriyoruz. Bu noktalarda Erzurum'un sorunları için çalışıyoruz. Bununla ilgili araştırma projeleri devreye soktuk. Bölgenin sorunlarıyla ilgili 20 üniversiteyle birlikte çalışıyoruz. Bununla ilgili 400'e yakın projeyi devreye soktuk. Ve Türkiye'nin bir sorunu, o da biz Türkiye'nin bir soruna katkı verebilir miyiz? Bunu da belirledik. İlaç ham madde problemimiz var. Bu noktada destek olmaya çalışıyoruz. Bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Bizim elimizde şu an için Atatürk Üniversitesi genel tanıtımı olarak neredeyse fakülte olarak her fakültemiz var. 23 fakülte ile hizmet veriyoruz. Bunun yanında 9 enstitü, 12 meslek yüksekokulu, yüksekokul, bir konservatuvarımız ve 44 araştırma merkezimizle dev bir müesseseden bahsediyoruz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar hem eğitim öğretim çalışmaları hem araştırma geliştirme çalışmaları, topluma katkı, bir büyük bir üniversite hastanemiz var. Burada da toplumsal katkı noktasında da destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda uluslararası rekabet gücüne üniversite olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Peki, burs imkanlarıyla devam edelim. Öğrencilerin çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Başarılı öğrencilere de burs verdiğinizi biliyoruz. Bunu biraz detaylandıralım isterseniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Tabii önemli bir konu. Öğrencilerimizin merak ettiği bir konu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi normal şartlarda tabii benzer burslar her üniversitemizde var. Bizde de özellikle maddi durumu kötü olan öğrencilere yönelik hep burslarımız zaten devam ediyordu. Fakat buna şimdi bir bilim

0: başarı bursu daha ekledik. Bu başarı bursu şu şekilde, özellikle sayısal ve eşit ağırlıkta ilk 1500'e giren, Türkiye'de derece yapan öğrencilere, ilk 1500'e giren öğrencilere ayda 40 bin Türk lirası burs veriyoruz. 10 ay devam ediyor her yıl. Bu şekilde bir bursumuz var. Ayrıca sözeller için de ilk 750'ye giren öğrencilerimize belli sayıda burs vereceğiz. Bu noktalarda bu bir çok benzerin olmadığı bir burstan bahsediyoruz. Özellikle çok başarılı olan talebelerin sadece tıp ve bazı mühendislik alanlarına gitmesini değil, bu sayede diğer branşlara da, hukuk gibi, ilahiyat gibi, diğer iletişim gibi diğer alanlara da, tüm alanlara aslında, hangisini seviyorlarsa o alanlara gidebilmelerini ve burslarını da bizim vereceğimizi söylüyoruz. Bu alanda bir yenilik olduğunu ifade edebilirim.
1: Peki, şimdi hem verileri hem öğrencileri yakından ilgilendiren başlıklardan bazıları işte konaklama, ulaşım, güvenlik gibi hususlar. Bu alanlarda öğrencilere hangi imkanları sağlıyorsunuz?
0: Burada tabii bu hem öğrenciler için, bu soru çok kritik bir soru tabii, hem öğrencilerin tercihleri hem de velilerin tercihleri noktasında kıymetli bir soru. Burada ben konaklama noktasında şunu söyleyebiliriz. KYK yurtları noktasında öğrenci sayımız tabii bizim 60 bin 70 bin civarında oluyor ve bunların yarısını alabilecek kadar yurt imkanımızın olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle kız öğrencilerimiz için üniversite içerisinde hiçbir zaman bir eksikliğimiz olmadı. Tamamını alabiliyoruz. Erkek kız öğrenci yurtları üniversitenin içerisinde, hatta yürüme mesafesinde, herhangi bir ulaşım, toplu ulaşım aracına binmeden bile yürüme mesafesinde fakültelerine gidebiliyorlar. Bunun dışında erkek öğrencilerin de yani ulaşımı çok zor değil. 10 dakika içerisinde en geç yurtlarına ulaşabiliyorlar. Bu noktada konaklama açısından önemli, avantajlı bir şehir. Bunun yanında ulaşıma baktığımız zaman, bu noktada ben tabii Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Maddi olarak fedakarlık yaptılar. Şu anda en ucuz şehir diyebiliriz. Üniversitenin şehrin her tarafına ulaşım imkanı var ve bu da çok uzun sürmüyor. 10 dakika civarında, 10 dakikayı geçmiyor diyebiliriz. Bu da bir avantaj. Ulaşım imkanı da Erzurum'da çok iyi. Bunun yanında güvenlikle ilgili sordunuz. Güvenlik noktasında da yine ben teyit ediyorum her seferinde. Emniyet müdürümüzle geçen hafta görüştüm. Kendisi tekrar teyit etti. Bu büyüklükte, bu ölçüdeki en güvenli şehir olduğunu söyledi. Dolayısıyla her üçünde de Erzurum çok avantajlı bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında üniversitenin kendi içerisindeki güvenliğine baktığımız zaman 600 kamerası var. Her alan dikkatli bir şekilde kontrol ediliyor diyelim. Ve bunun dışında yine kendi içerimizde 400 güvenlik görevlimiz var. Özel güvenliğimiz. Onlar da bu noktalarda yardımcı oluyorlar. Kampüsümüzün içerisinde öğrencilere sunulan imkanlardan bahsettiniz. Şimdi bizim 10 spor salonumuz var. Bunların içerisinde iki tanesi mesela futbol sahası, stadyumu, biri 3000 seyircili, 3000 kapasiteli, diğeri 750 kapasiteli iki büyük stadyumumuz var diyelim. Yüzme havuzlarımız var, biri yarı olimpik. Bunların yanında tenis kortları, basket sahaları, voleybol sahaları, mini futbol sahaları, çok sayıda spor tesisi ve merkezi fazlasıyla bulunmakta. Özellikle mesela doğa sporlarıyla ilgili olarak doğa spor kompleksi var. Mesela örnek veriyorum, 30 metre yüksekliğinde bir açık alanda bir tırmanma duvarı var. Burada eğitim görüyorlar. Ayrıca Erzurum'un biliyorsunuz çevresinde çok önemli nehirler var. İşte Fırat, Dicle, Çoru gibi. Bunların hepsinin çıkış yeri Palandöken ve bunların çevresinde birçok kano ve rafting sporları yapılıyor ve bunların eğitimlerini verecek hocalarımız bulunmakta. Bu eğitimleri biz bu öğrencilere veriyoruz. İsterlerse bunların uygulamalarını yapabiliyorlar. Özet olarak bu şekilde bahsedebiliriz.
1: Peki hocam, müze ve kütüphaneleriniz de var. Onları da biraz detaylandırmanızı isteyeceğim.
0: Teşekkür ediyorum. Özellikle müzeler noktasında da önemli bir zenginliği var üniversitenin. Burada mesela biyoçeşitlilik ve bilim müzemiz var. Hurafat Müzemiz var. Erzurum'da tabii kış sporları önemli. Buz Müzemiz var mesela. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzesi, tarım müzesi ve hastane müzesi gibi bu alanda üniversite içerisinde en çok müzesi olan üniversite diyebiliriz. Bu müzelerin olması yalnızca dersliklerde değil, kültür, sanat, bilim ve tarih ekseninde de öğrencilerimizin zengin bir öğrenme ve keşif deneyimi sunuyoruz burada. Bunu söyleyebiliriz. Ayrıca mesela özellikle bu müzelerden birinden bahsetmek istiyorum. Biyoçeşitlik Müzesi mesela. Biyoçeşitlik Müzesi aynı zamanda bilim turizmi için de kullanıyoruz. Mesela 2 senede 30 bin ziyaretçimiz geldi buraya. Önemli bir müze. Burada biyoçeşitliliğin ve türlerin hayatta kalması için insanlığın mücadele etmesi gerektiğini temsil ediyoruz. Öğrencilerimize bu bilinci vermeye çalışıyoruz. Burada 10 bin koleksiyon, 250 binin üzerinde örnek var mesela biyoçeşitlikle ilgili ve bunların kontrollerini Erzurum ve Doğu Anadolu'da yapan bilim adamlarımız var. Buna benzer şekilde öğrencilerimiz de bunlarla birlikte beraber bu eğitimleri alarak, bu bilinçleri alarak yetişiyorlar diyebiliriz. Bunun yanında kütüphaneler var. Kütüphanemiz mesela şimdi Türk Dil Kurumu'nu açıyoruz. Tamamı dijitalize oldu. Öğrencilerimiz hem Erzurum'da hem Erzurum dışında da olsa bu kütüphaneleri kullanabiliyorlar. 209 bin basılı eserin olduğu bir kütüphane. Mesela Seyfettin Özege koleksiyonumuz var. Orada 45 bin adet eski eser var. Yazma eserler var bunların içerisinde. 300 bin e-kitap, 60 bin e-dergi burada kütüphanelerde bulunuyor. Öğrencilerimiz aynı anda 2560 öğrencimiz bu kütüphanelerde ders çalışabilir ya da yararlanabilir bu imkanlardan diyebiliriz. 7 gün 24 saat açılıyor bunlar sınav zamanlarında. Bu şekilde özetleyebiliriz imkanları.
1: Peki hocam, sağlık alanındaki çalışmalarınıza da değinelim. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü ve yakın zamanda temeli atılacak İlaç Ham Madde Merkezi hakkında neler söylemek istersiniz? Burada öğrencilere ne kazandıracaksınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada tabii az önce bahsettiğim gibi hem Erzurum'un sorunları, bölgenin sorunları ve Türkiye'nin sorunları için çalışırken hani bir Türkiye'nin sorununa da Atatürk Üniversitesi katkı verebilir mi? Öğretim üyesi yapılanması ve güçlü olduğu bir alan olduğu için bu ilaç ham madde meselesi Türkiye'de bir problem ve Atatürk Üniversitesi bu noktada katkı vereceği için biz bu noktada YÖK Başkanımıza başvuruda bulunduk. Sağ olsun YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocamız bizi ilaç aşı ve biyoteknolojide mükemmeliyet merkezi olarak tanıdı ve Cumhurbaşkanımıza gönderdi. Ve Cumhurbaşkanımız 16 Mayıs 2025 yılı tarihinde bizi ilaç aşı ve biyoteknolojide enstitüsü yaptı. Şimdi biz bu kapsamda 11 araştırma grubu oluşturduk ve toplam 88 bilim adamı bir yıl önce bu çalışmalara başladı. 100 kritik ilacın üretimiyle ilgili ve burada Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin birçok bakanlığının desteğiyle biz şu anda ilk 11 ilacın üretimini belli ölçülerde tamamladık. Sonrasında diğer projelerle bu çalışmalar devam edecek. Burada ilaç aşı ile ilgili önemli bir merkezimiz var. Mesela ilaç ham madde üretimi ile ilgili bu testlerin yapılması ile ilgili DITAM diye Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezimiz var. Burada 40 milyon dolarlık bir altyapı var. Burada hem ilaç üretimiyle ilgili çalışmalara destek verecek burası. Ama aynı zamanda kendisinde GLP sertifikaları var. Uluslararası GLP sertifikaları var ve biz şu anda bile mevcut ilaç şirketlerinin ürettikleri ürünlerin testlerini yapabilecek bir altyapımız var. Bunlar da şimdi bu ilaç ham madde üretimiyle birlikte çalışacağımız merkezlerden bir tanesi. Ve yine bunun yanında hastanemiz çok güçlü. Tercih yapacak olan öğrenciler şunu bilmeleri gerekiyor. Yine üniversite kampüsünün içerisinde 1500 yataklı Türkiye'nin en çok işlem yapılan hastanelerinden biri. Bazen birinci sıraya çıkıyor Türkiye'de. 66 bin ameliyat yapıldı mesela geçen sene. 1500 tıp doktorunun olduğu, yaklaşık 300 öğretim üyesinin çalıştığı bir bölge hastanesi var. Atatürk Üniversitesi Hastanesi. Bu da aynı zamanda buradaki öğrencilerimize de hizmet ediyor. Yürüme mesafesindeki bir hastaneden bahsediyoruz. Bu da tercihlerinde kendileri için yardımcı olacak bir nokta.

0: Peki. Hocam katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın seyirciler, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu bizimle birlikteydi. Programımızın sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

geldiniz. Ajans hafta sonunda sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin silahları gömdüğünü iddia ettiği noktalar arandı. Ancak kazı çalışmalarında silah bulunamadı.

0: suikast timinin silahları yapılan kazılarda bulunamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Muğla Marmaris'te 15 Temmuz 2016'da suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, 5 Ağustos'ta da tutuklanmıştı. FETÖ'cü terörist ifadesinde kaçış güzergahındaki Armut Alan ve İçmeler mahallelerine uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söyledi. Teröristin beyanı doğrultusunda yer gösterme işlemi yapıldı.
1: 5 ayrı noktada ormanlık alana götürüldü yer göstermesi için Burkay Karatepe.
0: Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş iki konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi. Kazı çalışmalarında silahlara da rastlanmadı. Yer gösterme işlemi sırasında FETÖ'cü Burkay Karatepe tarafından işaret edilen bölgelerde daha önce silah ile geçirilen alanlarda gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor. Öte yandan 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla ilgili kriminal araştırmalar yapılması amacıyla teröristten alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor. Bölgede emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörüyle 3 köpek unsuru görev aldı.
2: ...2014 yılında Karaman Ermenek'te 18 madencinin hayatını kaybettiği facianın firari hükümlüsü yıllar sonra yakalandı. Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Mersin'de yakalanması sonrası cezaevine gönderildi.
3: ...8 yıllık firar sona erdi. Maden faciasının firari hükümlüsü yakayı ele verdi. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Mersin'in Silifke ilçesinde saklandığı öğrenildi. Harekete geçen jandarma suç araştırma timleri firarinin adım adım izini sürdü. Silifke'de YÖ'nün saklandığı yeri belirleyen ekipler 8 yıldır kaçan firarinin kaldığı eve baskın yaptı. YÖ yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi. 28 Ekim 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesinde eski bir maden ocağında meydana gelen faciada 18 işçi hayatını kaybetmişti.
2: İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde korkutan bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın ardından iki araçta da yangın çıktı. Kazaya sebep olan otomobildeki iki kişi de olay yerinden kaçtı.
4: Park halindeki minibüse çarptılar. Çıkan yangın sonrası bölgeden kaçtılar. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen minibüs bariyerlerin üstüne çıkarak durabildi.
5: Ben hemşireyim, şimdi bir şey biri var abi.
6: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış.
4: Kazanın ardından iki araçta da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çevrede ise panik yaşandı.
7: Vallahi evimizde oturuyorduk, bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
4: Otomobilde bulunan iki kişiyle minibüs sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından şüpheliler yaya olarak kaçtı.
8: Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
4: Alev alev yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olay yerinden kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
8: Hızla gelen araç direği de bükmüş.
2: Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift yaparak çevredekilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan magandalara operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı.
9: Çarpsana bir de.
4: Ankara'da trafik magandalarına yönelik operasyon düzenlendi. Trafiğe açık alanlarda drift yaparak can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şüpheliler mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında trafiği açık alanlarda drift yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira trafik ve idari para cezası uygulandı. Drift'te kullanıldığı belirlenen 12 araçsa çekicilerle otoparka götürüldü. Gerekli trafik işlemleri uygulandıktan sonra araçlar trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli hakkındaysa mahkemece konutu terk etmeme yani ev hapsi tedbiri uygulandı.
2: Adana'da cezaevinden izinli çıkan bir şüpheli otoyolda arızalanan araçtan 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve farklı eşyalar çaldı. 10 dakika sonra ise şüphelinin kuzeni bölgeye geldi. Araç sahibine kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı. Dikkat edin, burada hırsız çok dedi. Polis tarafından yakalanan iki kişi de tutuklandı.
4: Cezaevinden izinli çıktı, arızalı aracı gözüne kestirip çantayı çaldı. Hırsızlık 25 Temmuz'da Adana Tak Otoyolu'nda yaşandı. Kahramanmaraş'tan Mersin'e giden sürücü hafif ticari aracını güvenlik şeridinde park etti ve tamirci beklemeye başladı. Bu sırada cezaevinden izinli çıkan Kemal Güvercin hırsızlık için yol kenarındaki aracın yanına geldi. Aracın kapısını gizlice açtı, içinde yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğüyle kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı aldı. Ardından aracına binip uzaklaştı. Hırsızlık anları ise araç kamerasına yansıdı. 10 dakika sonra bu kez bölgeye hırsızın kuzeni Sergin Güvercin geldi. O da aynı yöntemle arızalı aracın önüne yaklaşıp durdu. İddiaya göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Sergin Güvercin, araç sahibine dikkat edin burada hırsız çok uyarısında bulundu. Daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra aracına binen sürücü çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur sürücü 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
2: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay eşi tarafından boğularak öldürülmüş, sonra da cansız bedeni Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alanda bulunmuştu. Tutuklanan katil kocanın ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
9: Bedriye Karaçay'dan günlerdir haber alınamıyordu. Bu kapsamda ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu ve polis inceleme başlatmıştı. İnceleme neticesinde ise eşi Volkan Karaçay'ın ormanlık alanda olduğu tespit edildi gece saatlerinde. Yaklaşık 7 dakikalık bir görüntü için polis ekiplerinin hummalı bir çalışması vardı ve o 7 dakikalık görüntüde eşi Volkan Karaçay'ın özellikle ormanlık alana hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yaptığı tespit edildi. Ve bu kapsamda eşi Volkan Karaçay gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan sonra da vermiş olduğu ifadesi kan dondurdu desek yeridir. Çünkü vermiş olduğu ifadesinde eşiyle bir kız isteme töreninde olduğunu, o sırada eşiyle bir tartışma yaşadığını ve sonrasında çocuklarını alarak eve geldiğini ifade etti kendisi ve sonrasında şu ifadeleri kullandı. Eve geldikten sonra tartışma büyüdü, çocukları kayınvalideme gönderdim ve İlk önce karşılıklı olarak uzlaşmaya çalıştım, konuşarak anlaşmaya çalıştım. Fakat sesini fazla yükseltmesinden dolayı bir anlık sinirime denk geldi ve eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Sonrasındaysa eşini öldürdükten hemen sonra bir halıya sardığını ifade etti ve sonra hiçbir şey yokmuş gibi kayınvalidesinin yanına gitti ve bir saatlik bir sohbet gerçekleştirdi. Hem kayınvalidesiyle hem de çevredeki vatandaşlarla. Sonrasında kayınvalidesine dönerek şu ifadeleri kullandı. Kızın yine evden kaçtı dedi. Kayınvalidesi de cevap olarak merak etme yine dönecektir cevabını aldı Karaçay. Ve sonrasındaysa tekrar evine geri döndü. Sokağın tenhalaşmasını bekledi. Gece saat 3.30'la 4 arasında eşini o sardığı battaniyeye battaniye ile birlikte arabanın arka tarafına koydu ve ormanlık alana götürdü ve ormanlık alana bırakarak tekrar evine geri döndü. Bu kapsamda da söylemiş olduğumuz gibi polisin incelemesi vardı ve inceleme neticesinde de Volkan Karaçay'ın arabasının o ormanlık alana çok hızlı bir şekilde giriş çıkış yaptığını tespit etti. Bu kapsamda gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan sonra da kaçacak bir yerinin olmadığını fark edince tüm olayı itiraf etti. Katil koca geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Sanat dünyasından üzücü bir haber. Bir süredir kanserle savaşan şarkıcı Cansever hayatını kaybetti. Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Cansever bir süredir lösemiyle mücadele ediyordu. İlik nakli olan sanatçı Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya'nın Meles şehrinde dünyaya gelen ve gerçek adı Zansver Dalipova olan şarkıcı 90'lı yıllarda seslendirdiği eserlerle geniş bir dinleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. Kıbrıs Rum kesiminde bir grup motosikletli yine provokasyona imza attı. Sınır kapısına gelen motosiklet çetesi geçişleri kapatmaya çalıştı. Kıbrıs Türklerine yönelik sloganlar attı.
4: Rumlar bir kez daha sınırda provokasyona imza attı. 100 motosikletli sınır geçişini kapattı. Ağustos 1996'da Türk bayrağını indirmeye çalışan Solomos Solomu isimli Rum vurularak engellenmişti. Rum motosiklet çeteleri anma etkinliği adı altında provokasyona imza attı. 100 kişilik motosiklet çetesi Bostancı ve Astromerit sınır kapılarını geçişe kapatmaya çalıştı. BM bölgesini geçmeye çalışan Rumların amacı buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmekti. Başarılı olamayınca sınır kapısında Kıbrıslı Türkleri hedef alan sloganlar attılar. Motosikletli Rum çete Lefkoşa'ya geçerek provokasyonu burada da sürdürdü. Metehan, Ledra Palas ve Lokmacı'da eylem yaptı. Ayrıca Derinya sınır kapısında yaklaşık 20 motorlu ve 60 Rum geçişleri engellemeye çalıştı. Rum polisinin motosiklet çetesine eşlik etmesi de dikkat çekti. Ağustos 1996'da bir Rum grubu yasa dışı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçerek Türk bayrağını indirmeye çalışmış, Solomos Solumu isimli Rum bayrak direğinde vurulmuştu. Olayın ardından Rum tarafı saldırılarını sürdürmüş, bir askerimizi şehit etmiş, bir askerimizi de yaralamıştı.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin uzak denizlerdeki petrol ve doğalgaz sondajına ilişkin A Haber'e özel açıklamalar yaptı.
10: Gemilerimizin büyük kısmı, özellikle sondaj gemilerimiz Karadeniz'de çalışıyor. Böyle işte Akdeniz'den Türkiye vazgeçti vesaire gibi şeyler söyleyenler var ama biz hep şunu anlatıyoruz. Yaptığımız hiçbir şey tesadüfle yapılmış bir şey değil. Yani o bahsettiğim bir stratejik akılla hareket ederek. Şimdi yani çok da böyle hani uzay teknolojisinden bahsetmiyoruz. Bulunmuş bir rezervimiz var. Evet. Sakarya gaz sahasında bizim neredeyse yani 1 trilyon metreküp'e yakın bir doğalgaz keşfi yaptık. Şimdi bu doğalgaz keşfini ne yapmanız lazım? Üretime dönüştürmeniz lazım. İşte biz faz 1'i üretime geçirdik.
11: Az da değil rezerv değil mi Sakarya?
10: Hiç az değil ama bunu üretim, yani şu anda bize etkisi nasıl olacak? Ürettiğimiz sürece olacak. 2023 yılında bu gazı biz üretmeye başladık. Birinci faz tamamlandı. Şu anda 4 milyon evde, Türkiye'de

0: teknik işleri var. Ama bu gemilerden bir tanesini biz Karadeniz'de yeni sondajlar için, yeni keşifler için, yani o bahsettiğiniz rezervi artırabilir miyiz? Belki petrol bulabilir miyiz için sondaj çalışmalarında da görevlendiriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla 5 geminin Karadeniz'de bulunma hikayesi bu. Yani hı hı. üretimimizi artıracağız. Bir de varsa potansiyel Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de bu potansiyeli inşallah hayata geçirmek istiyoruz.
1: Müjde evet. bekliyoruz Çağrı Bey'den.
0: Vallahi inşallah, yani o müjdeyi tabii bizim insanlarımız bekliyor, Somali halkı bekliyor. Biz oraya 15 yıl sonra, 14 hı-hı. yıl sonra diyelim. Önce Oruç Reis sismik gemimizle evet, gittik. Evet. Ve şimdi de Çağrı Bey sondaj gemimiz orada tespit ettiğimiz bir noktada şu anda sondaj yapıyor. Sondaj tabii petrol aramacılığında artık son nokta. Yani sondajdan sonra net olarak biz doğal gaz ve petrol burada var diyebiliriz. Şu anda sondaj devam ediyor. Ama sondaj hakikaten zor çünkü 3500 metre su derinliği var. Yani o 4000 metreye geldiniz diyorsunuz ya, aslında biz sadece 500 metre şu anda deniz tabanından sonra kazmış olduk. Ama inşallah oradan hayırlı bir netice alırız. Bu hem Türkiye için hem Somali için, aslında bütün bölge için çok farklı anlamlar ifade edecek.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından İslamabad ve Riyad sokakları 3 ülkenin bayrağıyla donatıldı. Pek çok noktada ışık gösterisi yapıldı.
3: Gökyüzü 3 ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'yla güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Bu tarihi adımın ardından İslamabad ve Riyad sokaklarında 3 ülkenin bayrağı dalgalandı. Simge yapılara da yine 3 ülkenin bayrağının renkleri yansıtıldı. Kurulan dev ekranlarda anlaşmayla ilgili detaylara yer verildi. Sokakları süsleyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları 3 ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Eski Amerikan Başkanı Joe Biden kanserle mücadele ediyor. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 83 yaşındaki babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı. Hastalığın son derece ağrılı ve yıpratıcı bir durumda olduğunu söyledi babasının Biden ve aynı zamanda babasının dirençli olduğunu ve yaşadığı ağrıları da çoğu zaman paylaşmadığını dile getirdi.
4: Eski ABD Başkanı Joe Biden kanserle mücadele ediyor. Açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi.
5: Şu anda babamın sağlığı hakkında söyleyeceğim tek şey, keşke daha çok şikayet etse çünkü iyi değil.
4: 83 yaşındaki Joe Biden hastalığını Mayıs 2025'te duyurmuş, prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. Yapılan teşhislerde hastalığının boyutu ortaya çıktı. Kanserin agresif bir tür olduğu belirtildi. Kemiklerine metastaz yaptığı ifade edildi. Radyoterapiye başladı. Biden'ın kanserle mücadelesindeki son durumu İngiliz basınına konuşan oğlu Hunter Biden duyurdu. Kanserin babasının kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi.
5: Kanser yayıldı, kemiklerine ve daha fazlasına metastaz yapmış durumda. Çok acı verici ve birçok açıdan hareket etmesini engelliyor. Ama o hala dışarıda, hala işini yapıyor.
4: Hunter Biden, babasının hastalığa karşı oldukça dirençli olduğunu anlattı. Yaşadığı ağrıları çoğu zaman çevresindekilere belli etmediğini söyledi. Kanserle mücadele sürecini izlemenin tüm aile için son derece zor olduğunu belirtti.
5: O okuduğum en iyi baba, en iyi koca, bir filmde gördüğüm en iyi büyük baba. Onu böyle görmek bu yüzden gerçekten zor.
2: Bu yaz Avrupa'dan Asya'ya, dünyanın farklı noktalarında orman yangınları ile mücadele var. Kanada'da şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler katlanarak büyüdü. Arnavutluk'ta ise yerleşim yerleri tehdit altında.
4: Kanada, İspanya, Endonezya. Dünyanın dört bir yanından alevler yükseliyor. Ormanlar küle dönüyor.
6: Yangın

0: ya da 3 saat gibi bir sürede 50 hektardan 400'e, oradan 1000'e, sonra da 5000 hektara çıktı. 15 kilometre uzakta olan yangın şimdi tam bu tepede. Şu anda hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve otoyol kapanmadan önce çıkacağız.
1: Bu görüntüler Kanada'nın British Columbia bölgesinden. Acil durum ilan edilen bölgede kurak havanın etkisiyle alevler durdurulamıyor. Şiddetli rüzgar bir gecede yanan alanı neredeyse 2 kat genişletti. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Çiftliklerin bulunduğu bölge tahliye edildi. Hayvanlar da bölgeden çıkarıldı.
0: Çok sayıda çiftlik zarar gördü. Kaç binanın yıkıldığını bilmiyoruz. Hala yangını söndürmekle meşguller.
1: Kanadalı yetkililer bu yıl 4 milyon hektar alanın yandığını açıkladı. İspanya'da haftalardır yangınlarla mücadele ediyor. Kanada ile benzer senaryonun yaşandığı İspanya'nın Niebla bölgesinde 4 bin hektar alan yandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altında tuttuğu yangın değişken sert rüzgarlar nedeniyle zor saatler yaşatıyor.
2: Apartmanımız çok yakın, yangın çok yakın, çok endişeliyiz. Kuruya şehrinde büyük bir felaket yaşanıyor.
1: Sıcak havanın etkili olduğu Balkanlarda da ormanlar küle dönüyor. Arnavutluk'ta alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Hem karadan hem de havadan müdahale edilen yangınlar rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor.
0: Polis bize mahallenin tehlike altında olduğunu ve derhal oradan ayrılmamız gerektiğini söyledi.
1: Endonezya'da ise orman yangınları Bromo Dağı bölgesinde yaşanıyor. Doğu Java'da bulunan Bromo Dağı Milli Parkı'nı etkisi altına alan yangın nedeniyle turist girişleri durduruldu. Su taşıyan helikopterlere ek olarak drone teknolojisi de yangınla mücadelede kullanılıyor.
3: İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Görme engelli bir kişi tren perona yaklaşırken dengesini kaybetti ve raylara düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Genç adam düştüğü boşluktan çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı.
1: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. Olay 26 Temmuz'da İstanbul Şişli'de yaşandı. Görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. O anlara şahit olanlar panik olup kaçışmaya başladı. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
3: Kayseri'deki yangından acı haber geldi. Bir apartmanın 13. katındaki dairede çıkan yangında panikle balkona kaçan ev sahibi aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kayseri Melikgazi'de Yeniköy mahallesindeki bir apartmanın 13. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın anında panikle balkona koşan 61 yaşındaki ev sahibi dengesini kaybetti ve aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ev sahibi yangından kaçarken balkondan düşerek kurtarılamadı. Türkiye'nin havacılıktaki rekorları artarak devam ediyor. İlk 7 aylık dönemde Türkiye'deki havalimanları toplam 138.8 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Bu sayının 18 Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla olması dikkat çekiyor.
1: Hava yolu ulaşımına yapılan büyük yatırımlar rakamlara yansıdı. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon insan uçakla seyahat etti. Böylece Türkiye 18 Avrupa ülkesi nüfusundan fazla insanı uçaklarda misafir etmiş oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hava yolu ulaşımına ilişkin verileri paylaştı.
4: Aktif uçakları gösteriyor.
1: Sadece Temmuz ayında Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 98.158, dış hatlarda ise 101.160 olarak kayıtlara geçti. Bir aylık periyotta iç hat yolcu trafiği 10.478.151, dış hat yolcu trafiği ise 16.311.398

0: 8 olarak gerçekleşti.
1: Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada gerçekten 4 saatlik uçuş havacılıkta hani iyidir, küçük gövdeli uçaklarında gidebildiği mesafedir. Burada yaklaşık 1,5 milyar insan yaşıyor. 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu.
0: İstanbul Havalimanı'ndaki hareketlilik yine dikkat çekiciydi. 7 aylık periyotta tüm uçuşlarda İstanbul Havalimanı 48.068.524 yolcuya ev sahipliği yaptı.
1: 133 ülkede 356 noktaya ancak böyle bir havalimanı sayesinde çıkabildik. Bu bizim için kıymetli.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 7 aylık süreçte 28.014.566 yolcuya hizmet verildi. Turizm merkezlerindeki yoğunlukta verilere olumlu yansıdı. 7 ayda turizm merkezlerinde havalimanları toplamda 32.189.634 yolcuyu ağırladı.
1: Yoğun bir turist ziyaretinin olduğu illerimizden bir tanesi.
0: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7.406.646, Antalya Havalimanı'nda 19.209.979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2.739.692 yolcuya hizmet verildi.
2: Yükseköğretim Kurulu tarafından Türkiye genelinde geleceğin meslekleri buluşması yapıldı. Buluşmanın ardından üniversiteler tercih döneminde öğrenci ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bilim kafe etkinlikleri düzenledi. YÖK Başkanı Erol Öz varsa bu etkinliklerle aday öğrenci ve velilere tercih danışmanlığı sağlandığını açıkladı.
3: Sizleri geleceğin dünyasını hazırlayacak meslekleri planlarken bu meslekleri doğru anlatmanın sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz.
0: Yükseköğretim Kurulu işte bu amaçla Türkiye genelinde geleceğin meslekleri buluşması gerçekleştirdi.
3: Yükseköğretim Kurulu olarak biz de üniversitelerimizle geleceğin mesleklerini anlatmak üzere sahadayız.
0: Buluşmanın ardından üniversiteler tercih döneminde öğrenci ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında bilim kafe etkinlikleri düzenlemeye başladı. Bu kapsamda 16 Haziran'dan bugüne kadar üniversiteler tarafından yaklaşık 500 bilim kafe etkinliği gerçekleştirildi.
3: Üniversitelerimizde kurduğumuz bilim iletişimi ofisleri koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen bilim kafeler ve bilim iletişimi etkinlikleriyle siz gençlerimizi geleceğin meslekleriyle buluşturuyoruz.
0: Etkinliklerde akademisyenler yapay zeka, siber güvenlik, yazılım mühendisliği, sağlık teknolojileri, dijital dönüşüm, enerji teknolojileri, uzay ve havacılık, robotik sistemler, gastronomi ve geleceğin istihdam alanları gibi birçok konuda öğrenci, veli ve vatandaşlarla bir araya geliyor.
3: Bu etkinliklerde akademisyenlerimiz, sektör temsilcilerimiz, mezunlarımız ve öğrencilerimiz aynı platformda bir araya gelerek o programların kazandırdığı becerileri, kariyer fırsatlarını, çalışma hayatındaki karşılığını ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını gençlerimize doğrudan anlatıyor.
0: Etkinliklerde tercih dönemindeki aday öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması ve yükseköğretim kurumlarının geleceğin mesleklerine yönelik güçlü eğitim altyapılarının kamuoyuyla buluşturulması hedefleniyor.
3: Böylece tercih yapacak gençlerimiz meslekleri sadece broşürlerden değil, o alanı yaşayan ve üreten insanlardan dinleme imkanı buluyor.
2: Ankara'da geride bıraktığımız yıl yaşanan zirai donun etkileri sürse de çubuklu üreticiler yaz armudunda hasada başladılar. Yaklaşık 1500 armut ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat devam ediyor.
4: Yaz armudu sezonu bu sene bereketli, iyi maşallah.
0: Tatlı mı tatlı, ağızda eriyen sulu yapısıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi. Geçtiğimiz yıl her ne kadar başkentte yaşanan zirai don hayal kırıklığı oluştursa da bu yıl yine hasat başladı. Yazın yeşil incirleri için 200 ton rekolte bekleniyor.
4: Şu anda sezonu iyi, herkes memnun. 35-40 dönüm arasında bir arazideyiz. Şu anda 7-8 kişi armutla uğraşıyor. Onu toplayıp kasalama yapıyorlar, paketleyip İstanbul'a, Ankara'ya gönderecekler. Şu anda burası 15-20 ton civarında. Köy olarak da 150-200 ton arasında armut rekoltesi bekliyoruz.
0: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay köyünde geçtiğimiz yılki zirai donun izlerine rağmen yaklaşık 1500 armut

0: ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat sürüyor.
1: Şimdi sezonumuzdaki armut akça armudu. En erken olan armut. Bağca dediğimiz armut var. O Eylül-Ekim arasında olur. Küçük olur, lezzetli olur. Ahlatın bir büyüğüdür. Melamis diye bir armut var. Bundan sonra o başlayacak. Şekil olarak toparlak bir armut. O da ayrı bir lezzeti olan bir armut. Dikenli dediğimiz armut da kış armudundan önce toparlanır. Yani bu yaz sezonundaki akça armudundan sonra sezonu vardır. O da Ekim'e varmadan Ağustos'un Eylül arasında toparlarlar onu da. Ondan sonra da kış armudu alır.
0: Tatlı ve doğal olmasıyla öne çıkan ve hasadı yapılan armutlar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiliyor.
1: Yaz armudunun farkı yaz aylarında olması ve erken olması, tatlı olması, leziz olmasından kaynaklanıyor, doğal olmasından kaynaklanıyor. Armudun hasat olduğu Temmuz yine 15'i ile Ağustos, Eylül'ün 15'ine kadar kısım kısım armut çeşitlerimiz var. Onlar toplanıyor. Yaz armutları hemen pazarlanır, pazarlara götürülür ama kış armudu beklemesi gerekir. Şu anda işte Ankara, İstanbul ana merkezler olmak üzere işte oralardan kimleri alıyorsa artık hangi şehirlere dağılıyorsa oralara dağılıyor. İşte Ankara'nın yörelerine dağılıyor.
2: Gümüşhane'nin Torulu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Türkmen Pişkin, anne koyunun emzirmediği kuzuya kucak açtı. Bir bebek gibi üstüne titrediği kuzuyu biberonla besliyor Türkmen teyze. Bu sevginin torun sevgisinden dahi farklı olduğunu söylüyor.
3: Torunlarda yani var da diyelim sevilir torun ama bunun sevgisi de daha başka.
0: Biberonla besliyor, bez bağlıyor. Bebek gibi baktığı kuzusunu nereye giderse gitsin yanından ayırmıyor.
3: Bir yere de gideceğim zaman arabaya binerim, hemen önüme atlayır.
0: Gümüşhane'nin Torulu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Türkmen Pişkin, anne koyunun bakamadığı kuzuya kucak açtı.
3: Boncuk buraya bir günlük hemen doğdu olmaz geldi. Aldım bunu tabii, sevdim, hoşladım, yıhadım, sildim, bezinin eyni hazırladıydım tabii, bezledim, sütünün eyni aldıydım, getirecek diye niyet ettiydim, her şeyi aldıydım, her şey hazırdı, bezledim, sütünün eyni verdim. Yattık bundan, kalktık, bir bu zamana getirdim.
0: Boncuk adını verdiği kuzuya şefkatle bakan Türkmen teyze gününün büyük bölümünü onunla geçiriyor.
3: Sabah bunun tabi saati geldi mi sütü içme saati, meleyerekten uyanır. Uyanır kartona pat pat pat vurur, kalkarım onu çağırırım, alırım sütünü ısıtırım, biberonla dökerim, götürürüm. Atlar yatağımı. Yatağımı atlar, biraz yatarık onunla.
4: Gerçekten evimizin neşesi yani. Sabah onun sesiyle kalkıyoruz. Yatana kadar onunla uğraşıyoruz yani. Bostan mostan her şeyi bıraktık, bununla uğraşıyoruz.
0: Boncuk köye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olurken aile zarar görmemesi için onu çok fazla dışarı çıkarmamaya özen gösteriyor.
3: Günümüz beyleşti geçiyor sevmeyle. Torunlardan biraz İrak tutuyorum onu, komşulardan da öyle. Belinin üstüne vurarak seviyeyle diyelim, kırarla belini. Biraz onun için de evden çok çağırtmayayım dışarıya.
4: Köye gelen herkes seviyor. O yüzden dışarı çıkartmıyoruz fazla, zarar vermesinler diye evde yaşıyor.
2: Sırada yurttan manzaralar var.
0: İki otomobille motosikletin karıştığı kaza kameraya yansıdı. Görüntüler Kütahya'dan. Seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddeti zincirleme kazayı da beraberinde getirdi. Motosiklet savrularak önünde ilerleyen bir başka araca çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 haftadır yanmaya devam ediyor. Amasya'da 19 Temmuz'da katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkmıştı. Çöp alanına 2000 kamyon dolusu toprak dökülerek alevlerin önüne geçildi. Ancak tonlarca katı atıkla birlikte yangın içten içe sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini belirlediği tesise 2,3 milyon lira

0: ceza uygulamıştı. Afyonkarahisar'ın Bolbadeni ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ve beraberindeki iki yolcu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. O anlarda motor kısmından yükselen alev aracın her tarafını sardı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil hurdaya döndü. Van Gevaş'ta ise ahır, samanlık ve birçok eklentide çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangının büyük olmasından dolayı olay yerine ek olarak iki itfaiye aracı, iki su tankeri, bir kepçe sevk edildi. Alevler 13 personelle yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken 3 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Elazığ Arıcak'ta sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu doğal kovan görüntülendi. Gördüğü manzara karşısında şaşıran Mehmet Ali Çağlar isimli vatandaş o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta zaman zaman avlanmak için deniz yüzeyine çıkan kefaller drone'la görüntülendi. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi denizde görülen kefal yoğunluğu balıkçıları umutlandırdı. Samsun'un Alaçam ilçesinde sahilin kumluk bölümünde yetişen zambaklar beyaz çiçekleriyle dikkat çekiyor. Drone kamerasıyla görüntülenen ve geniş bir alana yayılan kum zambakları bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan koruma altında bulunan kum zambaklarını koparan veya doğal yaşam alanlarına zarar verenlere 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
1: Isparta'daki kazılarda yaklaşık 1500 yıllık bir eser ortaya çıkarıldı. Üzerinde Danyal peygamberin rüyasında gördüğü 4 canavar ve aslanın tasvir edildiği kabın dünyada bilinen başka bir örneği yok.
2: Yıllık eser gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi kabın dünyada bir benzeri yok.
3: Kilisenin kalıntıları içerisinde açığa çıktı. Kilisede kullanılan litürjik bir kap.
2: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidya Antiokeya antik kentinde sürdürülen kazılarda Hristiyan sanat tarihi açısından oldukça önemli litürjik eser bulundu.
3: Danyal peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş. Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış ve tek örnek olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş.
2: Milattan sonra 6. yüzyıla tarihlendirilen iki kutlu kabın üzerinde Danyal peygamberin rüyasında gördüğü 4 canavar ve aslan tasvir ediliyor. Rüyada denizden çıkan 4 canavarın Babil, Med, Pers ve Helenistik krallıklarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.
3: İki kalıp olarak yapılmış, her iki yüzünde de Danyal betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
2: Hristiyan inancındaysa bu tasvir İsa'nın gelişine işaret eden metinlerden biri olarak yorumlanıyor.
3: Milattan önce 7. yüzyılda geçen bu kehanet hikayesinin İsa'nın gelişini haber verdiğini düşünüyorlar, yeniden yorumluyorlar ve bu kabın üzerine işliyorlar. Hem Antiokya için hem ülkemiz için bu eser ünik ve ses getirecek bir eser.
2: Kazılarda bulunan kalıplar antik kentte gelişmiş bir seramik üretimi olduğuna işaret ediyor.
1: Denizli'nin Buldan ilçesinde ilk turfanda çekirdeksiz üzüm hasadı Temmuz ayı sonunda başlıyor. Hasat ne durumda? Ayrıntıları Atagündüz Kurşun anlatacak.
4: Anadolu'nun verimli topraklarında hasat heyecanı devam ediyor. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Buldan ilçesindeyiz ve üzüm bağlarının içerisindeyiz. Bugünlerde o verimli üzüm bağlarında hummalı bir çalışma var. Nedeni ise süperior cinsi üzüm. Süper yolda deniliyor bu üzümlerin cinsine. İşte bu üzümlerin hasadının başlaması ve deyim tam da yerinde adeta ürün fışkırıyor. Ramazan Uğuz da yanımızda. Bu bağın sahibi. Ramazan abi, bereketli olsun öncelikle.
5: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
4: Nasıl başladı, nasıl gidiyor hasat?
5: Sezonumuz iyi. Şu anda süperior üzüm ve erkenci çeşit olduğu için hasadına başladık. Şu anda iyi. Gayet güzel bir şey.

0: şekilde üzümlerimizi kestiriyoruz. Tonajlarımız da iyi şu anda. Pazarımız başlangıçta iyiydi. Biraz çekirdeksiz üzümlere göre erkenci çeşitler daha iyi fiyatı.
1: Neden erkenci diyorlar ve bu Superior'un özelliği ne?
0: Superior'un özelliği genel anlamda tad oranı biraz düşük. Onun için erken geliyor. Tad oranı düşük olması, aroması çok güzel. Tad oranı düşük olması da genel anlamda şeker hastaları, diyet uygulayan şekere hassas olan insanlar için çok güzel bir çeşit bu. Erkenci gelmesi de apayrı bir avantaj.
1: Peki nerelere ihraç ediliyor bu üzüm?
0: Bu üzüm şu anda İstanbul pazarına gidiyor ama genel anlamda Rusya, Avrupa, bazı Avrupa ülkelerine, Orta Doğu'daki ülkelere ihraç ediliyor bu üzümümüz. KDV'si yüksek, iyi bir ürün. Ve ayrıca erkenci olduğu için de pestisit olayı az bu üzümde. Gönül rahatlığı da tüketicilerimiz o yönde de tüketebilir bu üzümü.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Kolay gelsin, bereketli olsun. Şöyle devam edelim. Gerçekten de şimdi o üzüm hasadı ileriden başladı ama ucu bucağı yok. Köksal, gel hızlı bir şekilde gidelim. Bakın burada kovalara dolduruluyor. Tabii kolay değil. Şöyle devam ediyoruz yavaş yavaş. Buraların hasadı yapıldı. Şimdi sizi asıl başka bir yere götüreceğiz. Hemen 30 saniye içerisinde. Gerçekten de çok hummalı bir çalışmadan bahsediyoruz. Çünkü Buldan'da 45 bin dekarlık alanda üzüm üretiliyor. Bu çok ciddi bir rakam ve geçtiğimiz yılın rekoltesi de 60 bin ton civarındaydı. Gerçekten de bu çok önemli bir rakam. Şimdi o toplanan üzümler ne oluyor onu göstereceğiz size çok hızlı bir şekilde. Onlarca, belki de yüzlerce işçi var burada. Bakın, buraya getiriliyor işte özenle bu kovalarla birlikte buraya getiriliyor. Ardından seçme işlemine tabi tutuluyor. Şuradan da aşağı inelim. Köksal, gel istersen. İşte burada gördüğünüz gibi. Hemen o üst tarafta da gördüğünüz gibi. O üst tarafta da kamyonlara yükleniyor. Ve ilk etapta da İstanbul'a gönderiliyor. Bu Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen ürünler ve o tırın neredeyse artık tamamı dolmuş durumda şu an itibarıyla. Evet, toparlayalım. Denizli'nin Buldan ilçesinden gerçekleştirdik bu yayınımızı. Superior isimli bu üzümün hasadı başladı ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşçiler adeta arı gibi çalışıyor üzüm bağlarında diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Niğde Aladağlar Türkiye'nin en önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden biri. Burada ziyaretçiler artık atlı doğa turlarıyla da farklı keşifler yapacak. Yeni uygulama ile birlikte bölgedeki alternatif turizme de önemli bir katkı sağlanacak.
3: At sırtında Aladağları geziyorlar.
4: Aslında Niğdeliyim ama buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel doğası. Herkes buralara gelip görmeli.
3: Niğde'deki 2800 metre rakımlı Aladağlar, Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden biri.
5: Aladağların 3000 metrenin üstünde 50 tane zirvesi var. Yani bir gelmeyle, beş gelmeyle tüketemezler. Bura Türkiye'nin Alpleri. Şimdi Aladağları hep dağcıların zorlu rota olarak biliyorlar. Aslında burada çok güzel yürüyüş rotaları var.
3: Her yıl yüzlerce dağcı, doğa sever, yürüyüşçü ve fotoğraf tutkununu ağırlayan Aladağlar, doğa turizmindeki çeşitliliğini artırıyor. Gelen talepler doğrultusunda atlı turlarda faaliyetlere eklendi.
5: Atlarla ilgili bir sürü talepler oluyordu. Onu da karşılayamıyorduk ama bundan sonra atlı turlar da yapmaya başladık Aladağlar'da. Göller bölgesine götürüyoruz. İşte yürüyüş rotalarında at bindiriyoruz.
3: Aladağlar'da 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından ulaşılabilen Karagöl, ziyaretçilerin en gözde rotaları arasında yer alıyor. Doğa severler de Aladağların güzelliğine hayran olduklarını ifade etti.
6: Gerçekten muhteşem bir yer. Başka bir dünyada hissediyorum. İlk geldiğimden beri zaten gezmek, buraları tanımak isteyen kişiler için gerçekten çok sayıda, çok fazla rota var.
2: Müzik Bir asır boyunca ayakta kalmayı başaran esnaflar var Türkiye'de. Bu kez sizleri İstanbul Eminönü'ne götüreceğiz. Tam 100 sene önce kurulan pide ve börek salonu lezzetli mi lezzetli pideler yapmaya devam ediyor.
7: Dört kıyma, iki kaşar usta. Lezzeti ustanın ellerinden geliyor.
8: Şu anda Eminönü'nün ara sokaklarındayız ve şimdi sizleri 1926'dan beri pide ve börek yapan bir dükkana götüreceğiz. Ve içeride Cemalettin Bey'den bu dükkanın hikayesini dinleyeceğiz. Merhabalar, kolay gelsin.
7: Sağ olun, hoş geldiniz.
8: Çok sağ olun efendim. Öyle. Kiminmiş efendim burası?
7: Hüseyin Çağlayat. Oğulları, torunları çalıştırmışlar.
3: Pide ve börek ustası Cemalettin Acar 20'li yaşlarında dükkanda çalışmaya başladı.
7: 82'de 26 yaşındaydım, bekardım.
8: Aynı zamanda yapıyordunuz.
7: Tabii ki börek ustası bizim üzerimizde o tarihlerde usta yoktu. Yani düzgün çalışan, güzel mal üreten usta yoktu.
3: Ve yıllar sonra dükkanın sahibi vefat etti. Arkasında çocuklarına bir de vasiyet bıraktı. Dükkanı güvendiği, saydığı ustası Cemalettin Acar'ın işletmesini istedi.
7: Bizim bir üstüğümüzü, yaptığımız işi beğendiği için babamızın işini babamız gibi bunlar yapar. Bıraktığında yanınızdaysa bu iki kardeşe bırakın, hem kardeşler ismi değişmez, tarih devam eder dediler.
3: İşte o vasiyetin ardından dükkanı Cemalettin Usta sahiplendi. Şu anda ustalık yapmasa da tam 46 yıldır işinin başında.
7: Çok şükür biz de 100 yaşına kadar götürdük. Bu sene 100 yaşında.
3: Cemalettin Usta işinde de iddialı. Benim ustam gibi kimse böyle pide yapamaz diyor.
8: Elinin lezzeti geçmiş derler ya, gerçekten öyle bir şey var mı?
7: Herhalde var. Lezzeti ustanın ellerinden geliyor. Lezzet üreten el başka, o lezzeti bozan el başka. Yöresel yerler hariç Türkiye genelinde iddialıyım.
8: Birinci numara izliyorsunuz.
7: Evet. Burada 20 senelik, 30 senelik müşterim var. Diyor ki 20 senedir gelmedim, üzerine koymuş lezzet eksilmemiş.
9: Eminönü haftada bir, ayda bir veya 15 günde geliyorum, uğruyorum, pidemi yiyorum. Gerçekten nefis bir pide. Harika. Ben Trakyalıyım. Bizde de bir patriot böreklerimiz var. Yani onlara da benziyor ama gerçekten güzel.
10: Bir 10-15 senedir buraya gelip gidiyorum. Yani pide yiyeceksen burada yiyorum. Turşusu falan, maydanoz falan koyunca daha lezzetli tabii.
8: Tabii Cemalettin Bey şimdi çok övdü pidesini. Bir tadalım o zaman. Size zahmet bir tane alabilir miyiz rica etsek? Tabii bir de pidenin yanında domates ve özellikle maydanoz da getiriyorlar. Onu da açıkçası daha önce görmemiştim. Bakalım nasılmış? Gerçekten Cemalettin Bey'in söylediği kadar varmış.
3: Cemalettin Usta'nın mesleğiyle ilgili ise tek bir şikayeti var. O da yeni ustaların yetişmemesi.
7: Eleman yok, bulamıyoruz. Şimdiki nesilde çalışma hevesi yok. Bir erkek eşini taş üzerinde besler diye bir atasözü vardır. Bu atasözüne uysunlar biraz. Yatmayı, tembelliği, gezmeyi bıraksınlar. Öyle yatmakla delikanlılık olmaz, çalışmakla olur.
2: Anadolu Diyarı'nda bugün Osmaniye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Hasanbeyli ilçesine konuk olacağız. Bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Yeniden görüşmek üzere. İyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
1: Halkbank'ın katkı.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
0: Best Allianz'tır. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Rosatom'un bu yıl 7.sini gerçekleştirdiği yarışmayı kazanan öğrenciler, dünyanın en güçlü nükleer buz kıranlarından biri olan 50 led Pobedi gemisiyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı. Bu özel yolculukta Türkiye'yi temsil eden isimse genç öğrenci Alper Tapkı. Tapkı, Kuzey Kutbu'nun en

0: uç noktasında Türk bayrağını dalgalandıracak. 10 gün sürecek sefer boyunca öğrenciler Arktik bölgesinin eşsiz doğasını keşfedecek, nükleer buzkıranın çalışma sistemini yakından inceleyecek. Sefer kapsamında öğrencileri bilimsel deneyler, eğitimler, atölye çalışmaları ve kariyer programları bekliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Reklam. A Haber Radyo. Türkiye.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: En doğal balı yapıyorlar.
2: Şöyle tabağa döküp gösterelim mi kaliteyi?
3: Şöyle.
2: Petekleri ortaya çıktı. Buraya gelen yaylacıların en fazla talep ettiği ürün mü diyelim bala?
3: Kesinlikle. Şöyle.
2: Kıvamını şöyle daha da yakından göstermeye çalışırsak eğer, çok koyu da değil, su gibi de değil.
3: Hiçbir katkısız. En doğal.
2: Şimdi balın yanında bir de peynir var.
3: Peynir.
2: Ama bu peynir sanki kaşar peyniri gibi, tereyağı gibi.
3: Evet.
2: Şöyle bir dilim göstermeye çalışayım.
3: Aynen.
2: Şöyle gerçekten kaşar peyniri gibi.
3: Evet.
2: Üzerinde beyazlıklar var şurada.
3: Bu sütün kendi yağı. Sütü kaynatıyorlar. Maya olarak da yoğurttan katıp peynir oluşturuluyor. Bu sütün kendi yağını çıkartıyor bekledikçe.
2: Ve bu da üzerinde kalıyor.
3: Evet. Yağ ortaya çıkıyor. Bekledikçe çıkıyor.
2: Şimdi bu tam yağlı peynir mi oluyor?
3: Evet. Tam yağlı peynir.
4: Anadolu Diyarı programında bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeydik ve ilçenin başta tarımı olmak üzere hayvancılığını ve insanların da samimiyetini ekranlara yansıtmaya çalıştık. Haftaya bir başka Anadolu Diyarı programında görüşmek umuduyla kendinize çok iyi bakın efendim.

0: Camiler kışlamış. Müminler asker.
1: Allahu Ekber.
2: Liderleri 6 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen miting sırasında topluluğa yaptığı konuşmada Ziya Gökalp'in 1912 yılında Balkan Savaşı'ndaki Türk askerler için yazdığı Asker Duası adlı şiirinden bir dörtlük okuduğu için yargılanan ve 10 ay hapis cezası alan Recep Tayyip Erdoğan'dı.
3: 2000'li yılların Türkiye'si sizin aydınlık ve güzel Türkiye'miz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben içeride çok çalışacağım.

0: Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek.
1: Cezaevinden çıktıktan sonra kapatılan Fazilet Partisi'nden arkadaşlarıyla kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ile 2002 seçimlerine girmiş ve tek başına, iş başına sloganıyla iktidar olmuştu.
2: Vatanımız, milletimiz.
3: Ya böyle bir şey olamaz. Ya birazcık şey yap.
2: Hayırlı olsun diyorum. Ve oyunu da bu şekilde kullanıyorum.
4: O zaman kamerayı indir.
2: Hayırlı olsun.
5: Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız. Ve diyorum ki daha nice zaferleri bu defa devlet adına, millet adına kucaklamayı Allah bizlere nasip etsin.
0: Bak ben Dağtaş demeden huzurunuzda milletvekili adayı olarak bulunmuyorum. AK Parti'nin genel başkanı olarak bulunuyorum. Hizmetkarınız olarak bulunuyorum. Bunu böyle biliniz. İnşallah yoksulluğun ilacı nedir? Yolsuzlukların ortadan kaldırılmasıdır. Yolsuzlukları kim kaldıracak? AK Parti. Bunu böyle biliniz. Evet. Hortumcuların hortumlarını biz keseceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Ve İnşallah fakir fukaranın, garip kurabanın yanında biz olacağız. Hiç endişeniz olmasın.
1: Ancak AK Parti'nin tek başına iktidar olması umutsuz halk dışında kimse tarafından olumlu karşılanmamıştı. AK Parti'nin varlığından rahatsız olan, istedikleri gibi at oynatabilmelerine olanak veren siyasetçilerin meclise dahi girememesinden rahatsız olan

0: güç odakları AK Parti'nin icraatlarına başlamasına, fakirleşmiş halkı refaha çıkartmalarının önüne engeller koymaya çalışıyorlardı. En önemlisi AK Parti'nin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te milli şairimiz Ziya Gökalp'in Balkan Savaşı'nda ülkeyi canla başla savunan askerler için yazdığı şiirden bir dörtlük okuduğundan hapishanede yatmış, çıktığındaysa siyasi yasağı olduğu için milletvekili seçilememişti. Başbakan olamazdı.
1: Bir şiir buldular ve bu şiirle birlikte bu işi çözmeyi kendilerine göre veya çözeceklerini zannettiler. Sevgili kardeşlerim, bir defa bakınız, bu tür oyunlarla hiçbir zaman bu yürüyüş durdurulamaz. Niye? Çünkü biz gerekirse milletimize olan bu sevdamız uğruna bedel ödemeye hazırız. Bunu hep söyledik.
2: Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesine oy çokluğuyla Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan ve yetkilerin kullanılmasının tedbiren önlenmesine ilişkin istemin ise reddine oy birliğiyle.
1: Salı günü genel merkezden dilekçemiz gidiyor. Çarşamba günü partimiz hakkında kapatma davası açılıyor. Çok anlamlıdır bu. Yani bu ne sürat? Yani bu kadar süratli oluyor mu? 9-10 sayfalık bir metin ne kadar çabuk hazırlandı?
0: Bu sebeple AK Parti milletvekilleri yasa değişikliği için meclise teklifte bulundu. Ve bu yasa oy çokluğuyla kabul edildi. Fakat engeller bitmiyordu. Bu yasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilse de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yasayı öznel, somut ve kişisel olduğu gerekçesiyle veto etmişti. AK Parti'nin varlığından rahatsız olan çevreler AK Parti'nin önüne engeller koyuyordu. ...2001 krizine sebebiyet veren aktörlerden biri olan Ahmet Necdet Sezer, daha sonrasında içi boşaltılan bankalar için yetkisi olduğu halde kılını bile kıpırdatmayan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, halkın oylarının çoğunu tek başına alıp iktidar olan bir partinin genel başkanını siyasetten uzak tutmak için bütün kozlarını oynuyordu.
3: Demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak kişiye özgü düzenlemelerden kaçınarak hukuku sağlaştırmak yerine siyaseti hukuk kurallarına uygun biçimde yapmaya özen göstermek olmalıdır.
0: Ama bu bir şeyi değiştirmezdi. Ümit, azim ve kararlılık iman dolu bir kalbe girince insanlardan kaynaklanan zorluklar kolaylıkla aşılır.
1: Bu konuyla ilgili değerlendirmeleri parlamento önümüzdeki hafta içerisinde yapacak. Ayrıca da tabii ki kamu vicdanı gerekli değerlendirmeleri yapıyor.
4: Oylarınıza sunuyorum.
0: Daha sonra aynı yasa değiştirilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar kabul edildi ve dönemin Cumhurbaşkanı Sezer yasa değişikliğini halk baskısı sebebiyle bu kez onaylamak zorunda kaldı. Halk Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaydı. Bu yasanın onayıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi için yasal bir engel kalmadı. Siirt milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Siirt'teki seçimlerin tekrar edilmesine karar verildi ve 2003 ara seçimlerine gidildi. Seçimlerde AK Parti'nin ilk sıra adayı Mervan Gül'ün adaylıktan çekilmesiyle Recep Tayyip Erdoğan partinin birinci sıra

0: Dayı olarak Siirt seçimlerine girdi ve oyların %85'ini alarak kazandı.
1: Şimdi seçilen milletvekillerinin adlarını okuyup and içmek üzere kürsüye davet edeceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
0: Uzun ve zorlu bir yolculuk başlıyordu.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsıma tevdi edilen 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurma göreviyle alakalı olarak Bakanlar Kurulu listemizi az önce Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Kendileri de kabul buyurdular ve başbakanlık görevini şahsıma tevdi etmiş oldular.
0: Karşısında ona devamlı itibar suikastı yapan medya olsa da onun hizmetlerini engellemek isteyen iş adamları, siyasetçiler olsa da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan durmayacaktı. 5 Nisan kararları, ardından 2001 kriziyle bir çıkmazda olan halk artık çocuklarının geleceğini, yarınını düşünmek istemiyordu. Bunun yerine liderine güvenmek ve bugünü yaşamak istiyordu.
1: Aziz milletim tam bir emniyet içinde olsun ve çocuklarının geleceğinden kaygı duymasın. Çünkü usta kaptanın esas maharetlerini fırtınalı denizde göstereceğini de en iyi milletimiz bilir. 3 Kasım'dan önce de iktidara geldikten sonra da bizler hep toplumsal güven ve ulusal uzlaşmanın önemini vurguladık.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi 2001-2002 krizi nedeniyle ekonomik büyümenin dip yaptığı, para birimi %100 değer kaybeden, enflasyonu 3 basamaklı rakamlara yükselen, bankaların neredeyse yarısı iflas eden, gayri safi hasılası %5'ten daha fazla düşen bir Türkiye'yi devraldı. Kendine inananların yüzünü kara çıkartmamak için önemli atılımlar yapmaya başladı. Öncelikle tamamen uluslararası piyasalarda değersizleşen Türk lirasının değerini tekrar değerlendirmek ve itibar kazandırmak için paradan 6-0 atıldı. Bu uluslararası piyasalarda olumlu karşılandı.
1: Altı sıfırı paradan nasıl atacaksınız? Ulusalcılık birin yanına sıfır koymakla olmaz.
3: Altı sıfırın atılması gerçekten mantıklı bir olay. Hesaplamamızın dediğim gibi biraz önce güzel bir olay.
4: Türk parasının değeri artacak yani en azından.
0: Sonrasında yükselen maliyetlerle üretim gücü düşen, atasından kalma toprağa sırtına yük yapılan çiftçiyi kalkındırmak için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ödenekler ayırdı ve çiftçiye ucuz mazot vermeye başlandı. Kısa sürede tarımsal üretimde gözle görülür bir artış yaşandı. Yeni atılımlar yapılmaya başlandı. İşsizlik yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Halkın yüzü gülüyor. Halk gelecekten umutluydu. Recep Tayyip Erdoğan hükümetine olan güven sandıkta da kendisini gösterdi. 2004 yerel seçimlerinde AK Parti 1750 belediye başkanlığı kazandı.
5: Seçimler demokrasinin bayramlarıdır. Demokrasi bayramınız

0: sürdürecek.
1: Şehirlerde altyapı ve karayollarına dair yatırımlar yapılmaya başlandı. Karayolları Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin en önem verdiği yatırımların başında geldi. Yol her şeydi.
2: Efendim, eğer bir deprem olursa ne olacak? Japonya'da depremlerden geçilmiyor. Onlar ne yapıyorlarsa bilime dayalı olarak biz de onu yapmak suretiyle bu eseri İstanbul'umuza ve ülkemize kazandıracağız.

Yol olan yere eğitim de gelirdi. Sağlık da gelirdi. AK Parti iktidarları döneminde sağlık sisteminde köklü bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirildi. Sağlık alanında Türkiye, dünya ülkelerinin gıptayla baktığı bir ülke konumuna yükseldi.

0: içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şifa değil, dert kapısı olan hastanelerimizi binasından cihazına, ambulansından personeline kadar tamamen yeniledik.
1: Hastane ve eczane kuyrukları, rehin kalan hastalar ve daha birçok kötü uygulama tarihe karıştı. Bugün hastaneye giden her birey gerek teşhis, gerek tedavi ve gerekse ilaç konusunda dünyada emsali olmayan bir hizmeti en kaliteli ve ücretsiz şekilde alma imkanına sahip.
2: Vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi için başka ülkelere gittiği dönemlerden hamdolsun aynı amaçla başka ülkelerden ülkemize gelen veya gelinen günlere ulaştık. Ve artık vatandaşlarımız özel hastaneden hizmet almak için bir servet ödemek, büyük borçların altına girmek, hatta rehin kalmak zorunda değiller. Bu devri geride bıraktık. Onlar eski Türkiye'de kaldı.
1: Özel hastanelere erişim kolaylaştı. Genel sağlık sigortasıyla dünyanın en kapsamlı sağlık sigortası sistemi devreye girdi. 18 yaş altı tüm vatandaşlar primden bağımsız olarak sağlık güvencesi altına alındı. Kısacası herkese ihtiyaç duyduğu sağlık hizmeti sunularak sağlıkta hakkaniyet sağlandı.
3: Temizlik, hijyen bakımı, ondan sonra o yoğun bakım muazzam çalışıyor yani. 5 dakika başından ayrılan kimse yok.
4: Allah razı olsun yapanlardan da yaptıranlardan da.
5: Çok fazla çalışan var ve gerçekten herkesle tek tek ilgileniyorlar. Daha çok dikkatimi çekti. Doktorları da çok ilgili özellikle.
6: Hastane bina olarak çok güzel. Otel konforunda bir rahatlığı var. Çok rahat banyo yapabilmek benim için büyük bir lüks. Ama her şey bir kenara, ben refakatçisiz kalıyorum burada. Ve hastane personeli, hemşireler o kadar ilgili ki yanımda birinin olmasına gerek kalmadı bile. Hiç eksikliğini hissetmedim yani. Gerçekten hastalığım dışında çok mutluyum.
7: Çok güzel, her şey dört dörtlük. Hastanemiz çok temiz.
1: Sanayi de gelirdi. İhracat da oradan yapılırdı. Hava yollarına da önem verildi. Özellikle ihracat için stratejik önem taşıyan bölgeler seçildi ve oralara hava alanları yapılmaya başlandı. Hava yolları, karayolları, demir yolları, köprüler ve tüneller genişlediği için yapılan ihracatlarda maliyetler düşmeye başlamıştı. Bu yüzden

0: birlikte sanayi kuruluşları bir bölgede toplanmıyor, ülkenin geneline yayılıyordu. Bu sanayi kuruluşları ile birlikte o yerlere teknoloji ve sağlık da gidiyordu. Her beldeye sağlık ocakları, hastaneler yapılmaya başlandı. İnsan sağlığı paradan önce gelir düsturu ilke edinildi. Recep Tayyip Erdoğan için eğitim önemliydi. Okullar inşa edilmeye başlandı. Her ilçeye, her köye okullar yapıldı. Katır sırtında ya da yürüyerek kilometrelerce ötedeki okullara gitmek yoktu artık. Türkiye insanı eğitimle kalkınacaktı. Her şeyin milli olması için yetişmiş genç beyinlere ihtiyaç vardı. Yeni üniversiteler açılmaya başlandı. Halka bulunduğu şehirde çocuğunu üniversiteye gönderebilme imkanı tanındı. Kendisi de iki kız çocuk babası olan Recep Tayyip Erdoğan için bir konu daha önemliydi. O da kız çocuklarının okumasıydı. Bunun için 2003 yılında UNICEF işbirliğiyle Haydi Kızlar Okula kampanyası başlatılmasına ön ayak oldu.
1: Töremiz, dinimiz, kültürümüz bilgisizliğe karşı topyekun bir ulusal seferberlik ilan etmemizi gerektiriyor. Hepimiz karanlığa bir mum yakmalıyız. Bu çağda hiçbir anne ve baba kız çocuğunu erkek çocuğundan ayıramaz. Hele örf ve adetleri, kültürü ve geleneği gerekçe göstererek kimse ayrımcılık yapamaz.
0: Ülkedeki kızların okula gitmesi ve eğitim seviyesindeki cinsiyet dengesizliğinin giderilmesini amaçladı.
2: Muhasır medeniyetler seviyesi.
3: Sabah erken saatte geldiğim okulda henüz yasak uygulanmıyordu. Okula girdikten sonra okul bahçesinde bir bey yanıma gelerek bana ortalıkta dolaşmamam gerektiğini, çünkü başörtülü ve sakallı avına çıktıklarını ve yakaladıklarını dışarı attıklarını söyledi.
4: Göztepe'deki Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi yeni eğitim yılına bildik görüntülerle başladı. Sakallı, küpeli ve uzun saçlı erkek öğrenciler de kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davrandıkları gerekçesiyle kapıdan döndüler.
5: Almadılar mı sizi içeri?
6: Kıllısın dediler. Sakallarım var mı?
7: Burası devlete meydan okunacak yer değil de.
8: Merve Kavakçı Hanım 1999'da milletvekili seçilmiş olmasına rağmen sırf başörtülü olduğu için mecliste büyük bir zulme maruz kalmıştır. Yemin etmesine bile müsaade edilmemişti. Hamdolsun artık o dönemler geride kaldı. Orada çok büyük hakaretlere uğradı. Ama o hakaretleri yapanlar şu anda nerede?
9: Merve Kavakçı esaretin simgesi olan örtüsüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremez. Bu davranış layık cumhuriyetle hesaplaşmaya kalkmaktır.
10: Türbanı mecliste bile siyasi simge haline getirmek isteyen zihniyeti ve onun peşinde gidenleri şiddetle kınıyorum.
11: Bir endişe var insanlarda. Başınızı açmayacaksınız değil mi? Diyen bir satıcıyla karşılaşıyorum ve Allah Allah, yani bunu nasıl düşünebilir diye de içimden de biraz öfkeleniyorum açıkçası. Böyle bir şey olabilir mi? Eve telefonlar geliyor tanıdığımız veya tanımadığımız insanlardan, yani açmaz değil mi? Bize söz verdi, açmayacak değil mi diye. En başta o insanların

0: omuzlarıma yüklemiş oldukları o ümit, o söz var.
1: Efendim bir süre sonra belki de türban takan kardeşlerimiz çaktır yani. İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben biliyorum bazı evlerde bir kızlardan birisi takarken diğer kız takmıyordu.
2: Ama Kemal Bey şimdi...
1: Baskı da yok yani.
2: Ama olur mu şimdi yani... Yani tamam belki takmayacak evet. Ama biz şimdi insanların haklarını konuşuyoruz. Bir kişi bile olsa, bir evet. kişi bunu hakkı takıyorsa yani. Bile tamam. Eğer bu onun hakkıysa bu sorunu çözeceksiniz.
1: Efendim, zaten
2: yani,
1: kimse
2: bakın ister takar niye, ister takmaz ya.
1: Niye türban takıyorsun diye bir şikayet oldu mu bugüne kadar?
3: Hayır, niye türbanla okula giriyorsun diye şikayet var.
1: E şimdi bakın devletin kuralları var söyledim ben size. Devletin kuralları
3: da inançları var efendim.
1: Allah aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Meclise giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl giyiniyor? Hakim cübbeyi takıyor, avukat cübbeyi takıyor, cübbesiz
2: duruyor. Kemal Bey ama şimdi kuralları var. Üniversiteden bahsediyoruz. Hayır. Üniversite artık yani
1: tamam ama ben
2: dünyanın hiçbir üniversitesinde böyle bir yasak var.
1: Ben de size şunu söyledim. Ne dedim? Bu olayı kendi doğal mecrasına bırakın. Bu çözülecektir bu olay.
3: Çok güzel.
1: Diyorsunuz ki illa çık şunu söyle efendim ben gelince üniversitelerde şunu yapacağım diye. E peki ben o zaman anayasaya aykırı bir uygulamayı yapmamış olayım.
4: Anayasayız. Türban için başa bağlanan o Kur'an'da adı geçmeyen baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bu ne utanmazlıktır arkadaşlar. Çok oz kafalarına saten pırıl pırıl başörtüleri takıp başları dik bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum.
5: Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz.
6: Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep yıllardır çul derim. Yani benim evet, için evet. bir çuldur o. Fakat tabii ki...
7: Bir metrekarelik bez parçası.
6: Bez parçasıdır, evet. Fakat ne yazık ki türban olarak medyada geçiyor. Ve halk arasında da türban olarak artık bu konu gündeme geliyor.
8: Türban... irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü yüzyıllar boyunca Anadolu'da bir geleneksel giysidir. Bunun arasında çok büyük fark var.
9: Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var.
10: Okullarda dini etkinlikler düzenlemek açıkça anayasaya, Milli Eğitim Temel Kanunu'na, eğitim bilimine ve uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır.
11: Diyanet nedir ya? Yani diyanet diye bir şey olabilir mi abi?
12: Kalsın mı kapatılsın mı?
11: Kapatılsın. Tabii ki kapatılsın.
12: Cumhuriyetlere de karşısın.
11: Kur'an kursları açılıyor patır patır.
13: Bunlara sorduğun zaman... Normalde bakıyorsunuz inanç özgürlüğünden bahsediyor, fikir özgürlüğünden bahsediyor. Nasıl bu inanç özgürlüğü?
8: Türban bir simge olarak kullanılıyor. Son 10-20 yıldır AKP gelmezden önce özellikle 28 Şubat'la birlikte türbanını bir simge olarak, üniforma olarak kullanıyorlar. Ben kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var.
13: Uzat, artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu ne yazık ki CHP zihniyetinin, faşizan anlayışının geçmişte olduğu gibi bugüne yansımasıdır.
14: Böyle bir grup başkan vekilliği olmaz. Böyle bir grup başkan vekilliği olmaz efendim. Lütfen bu hanımefendi haddini bildirin sayın başkan.
13: Bu hastalıklı zihniyet işte dün parlamentoda bizim grup başkan vekilimiz bir hanımefendiye bunlar parlamentoda saldırdılar. Aynen geçmişte olduğu gibi. Geçmişte de malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize şimdi Malezya Büyükelçimiz ona susturun bu kadını diye hakaret etmişti. Şimdi dün de herhalde oradan ilhamla grup başkan vekilimiz Özlem Hanım'a susturun bu kadını diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP

0: Hastanenin yetkilileri var.
1: Kapalı olduğu için okuyamayan, çalışamayan kız çocuklar da unutulmadı. Bunun için üniversitelerde ve kamuda başörtüsü serbest bırakıldı. Artık kimsenin giyim kuşamına kimse karışamayacaktı. Deyim yerindeyse başörtüsü üstünden siyaset yapma devri bitmişti.
0: Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyor.
1: AK Parti'nin yaptıkları, her ne kadar Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başta olmak üzere batı güdümlü medya, iş adamları, sivil toplum kuruluşları tarafından itibarsızlaştırılmaya, ülkenin battığına, bittiğine dair bir algı oluşturulmaya başlansa da halk inandığı liderin arkasında duruyordu.
2: Sevgili seyirciler, Kütahya'da Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı. Başbakan Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi son anda önlendi.
1: Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişimleri,
3: şahsın elinde taşıdığı poşet içerisinde bulunan iki adet ekmekten birinin içerisine gizlediği bir adet tabancanın ele geçirildiği, şüpheliyle ilgili ilk değerlendirmelerde amacının Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir suikast düzenleme olduğu izlenimi doğmuştur.
1: Şahsına, ailesine yönelik hakaretler olsa da Recep Tayyip Erdoğan yılmadan, yorulmadan ona inanan halkına hizmet için çalışıyordu.

Ekonomik atılımlar işe yaramış, Türkiye üretim yapan, kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmişti. Sağlık anlamında, ticaret anlamında, teknoloji anlamında, ekonomi anlamında, tarım anlamında Türkiye büyüyordu, gelişiyordu.

ülkemizin böyle gurur verici bir esere kavuştuğunu görmekten gerçekten çok büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Öncekiler laf yaptı, biz iş yaptık. Bugün finansmanından inşaatına kadar her boyutuyla dünyada eşine az rastlanır bu dev projeyi tamamladık.

0: halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Biz vatandaşımın derdiyle dertlenemez, o problemi çözemezsek bu hayat bize haram olsun.
1: Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türkiye'nin uluslararası para fonuna, yani IMF'ye olan borcu bitirildi.
0: 2013 Mayıs'ında IMF borcunu sıfırlayıp yarım asrı aşkın bir defteri de

0: kapadık.
1: Bu Batı'ya karşı kazanılmış büyük bir zaferdi. Ama tabii bu durumdan Batı memnun olmamıştı. Kendisinden bağımsız, kendi kendine yetebilen bir Türkiye onların çıkarlarına tamamen tersti.
2: Eski Türkiye devletin etrafına kümelenmiş seçkincilerin, eliklerin, çetelerin dışında herkes için karanlık Türkiye'ydi. Hepimiz eski Türkiye'nin acılarını yaşadık. Şunu bugün burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Eski Türkiye artık eskide kalmıştır.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ın performansı Cumhuriyet'in diğer dönemleriyle kıyaslandığında kuruluş dönemi hariç en yüksek performanslardan biriydi. Yıl 2007 olmuştu. AK Parti hükümetinin üzerine Batı güdümlü medya ve sivil toplum kuruluşları daha da gelmeye başlamışlardı. Amaçları daha önceki hükümetlerde olduğu gibi kontrol altında tutmaktı. Recep Tayyip Erdoğan ve partisi doğrudan uluslararası medyada hedef gösterilmeye başlanmıştı.
3: Onur kıtası görüşünüze hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Bu dönemde tamamen AK Parti'ye karşı katı ve ön yargılı bir muhalif tutum sergileyen Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi bitmek üzereydi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bir kısım muhalefet partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne erken seçim kararı aldırma ve Cumhurbaşkanını şu anki meclis tarafından seçilmemesi çağrısını yapmış.
4: Mecliste Cumhurbaşkanlığı seçimi için başkan oturumu açtığında kendisi hariç 367 üyenin içeride olması zorunludur. 3/2 çoğunluklarla örtüşüyor bu. Tabii genelde daha fazla olur bu sayı. Ancak buradan bir sonuç alınamazsa son aşamaya gelindiğinde yani salt çoğunlukla adayların belirlediği sürece girildiği zaman da gene toplantının hesabının 3/2 olma zorunluluğu vardır.
5: Bunun bir yargı kararına taşınması kaçınılmaz gibi gözüküyor şu aşamada. 3 günlük ara var biliyorsunuz turlar arasında. Yani o zamanı derhal Anayasa Mahkemesi olağanüstü hızla konuyu mütalaa etmesi, değerlendirmesi lazım. Bunları söylüyorum, herkes hazırlıklı olsun.
4: İçinde bulunduğumuz son derece gergin ortamın daha da endişe verici boyutlara tırmanmaması için laik, demokratik, hukuk devleti ve çağdaş bilime inanmış bir cumhurbaşkanının seçilmesinde hepimizin sağduyu ile uzlaşıcı sorumluluklar düşmektedir.
6: Bir daha ağzına alma o lafı. Bir daha ağzına o lafı alma. Git ağzını da bir yıka. Git ağzını yıka, dişini de fırçala. Bir daha da ağzına o lafı alma. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma, olma.
7: Senin adayın varsa açıkla. Kendine güveniyorsan kendin çık. Kendine açıkla. Bak bakalım parlamento sana ne kadar itibar ediyor. Millet ne kadar itibar ediyor. Bunu daha iyi görürsün.
8: Türkiye layıktır, layık kalacak.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi bu fikri kabullenmemiş ve mitinglerin başladığı Nisan ayına kadar Cumhurbaşkanı adayını açıklamamıştı.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sayısal üstünlüğü elinde bulunduran AK Parti'nin önereceği adayın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, ülkenin elden gittiğini, battığını, bittiğini söyleyen bazı çevrelerce Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Çanakkale'de düzenlenen Cumhuriyet mitingleriyle demokrasi engellenmeye çalışıyor.
1: Şu anda bizi televizyonda izlerken öfkeden suratları kıpkırmızı olan o insanların renginin

0: kırmızının bir ilgisi yok. Bu kırmızı temiz kan kırmızısıdır. Onlarınki kirli kan kırmızısı dostlar.
1: O dönem Tuncay Özkan'a ait olan Kanal Türk Televizyonu mitingleri canlı aktarmış, yapılmak istenen demokrasi darbesinin medya ayaklarından birini oluşturmuştur.
2: Ne Tayyip Erdoğan'a, ne Bülent Arınç'a, ne de onlar gibi düşünenlere Çağkaya'nın yolları kapalıdır. O yolları onlara açacak mısınız? Bu kararını, bu kararını Anadolu'nun her yerine taşıyın. Ben size diyorum ki milyonlar Çağkaya'ya sahip çıkacak mı? Çağkaya'nın yolları şeriata kapalı mı? O yollar ve burası bundan sonraki bir ay içinde yine sizinle buluşacak. Ben de hep sizinle olacağım. Hoşça kalın.
3: Türk kadınını yeniden tesettüre bürünerek görüntüsüyle Cumhuriyet'e meydan okuması için kullanan bir yönetim, şimdi de Mustafa Kemal'in Çankaya'sını tarikat sarayına dönüştürmeye çalışıyor.
4: Şahsımı Çankaya'da görmek istemeyebilirsin. Bu senin hakkındır. Her türlü şeyi de söyleyebilirsin. Bu da hakkındır. Zaten oraya çıkacak olanı sen belirlemeyeceksin. Ya vekaleti almış olan parlamento belirleyecek. Parlamento. Bunu da 10 kez nasıl belirlediyse 11. kez yine aynı şekilde belirleyecek. Niye rahatsız oluyorsun?
1: Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanını seçmek için 27 Nisan 2007'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren AK Parti'nin adayı, oylamaya katılan 361 milletvekilinin 357'sinin oyunu almasına rağmen ilk turda seçilmek için gerekli 367 sayısını bulamadı.
5: Abdullah Gül 357, İptal 3, boş 1, toplam 361.
6: Bu sonuca göre Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasanın 102. maddesinde öngörülen 2/3 çoğunluğu sağlanamamıştır. Alınan karar gereğince Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasını yapmak için 2 Mayıs 2007 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
7: Bu hukuken büyük bir anayasa ihlalidir. Hukuk ihlaldir önce, sonra anayasa ihlaldir, sonra işbirlik ihlaldir. Dolayısıyla yapılacak her işlem geçersizdir, yapılacak her oylama geçersizdir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 367'nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasıyla mecliste yapılan ilk tur oylama işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bir ilke imza atan Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul ederek Türkiye'yi yeni bir krizin eşiğine getirdi.
8: 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamaya ilişkin yapılan itiraz kurulumuzca, heyetimizce görüşülmüş ve şöyle bir karara varılmıştır. Cumhurbaşkanı seçiminde gözetilmesi gereken toplantı yeter sayısı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27/4/2007 günlü 96. birleşimindeki oylamaya ilişkin kararın bir iş çözük değişikliği niteliğinde görüldüğü, bunun da anayasaya aykırı olduğu, Haşim Kılıç ve Sacit Adalı'nın karşı oyu ve oy çokluğuyla 2. iş çözük değişikliği niteliğinde görülen Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu kararının yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir.
9: Mecliste 367'yi meclise taşımadı, Anayasa Mahkemesi de kararını verdi.
10: Anayasa Mahkemesi'nin dün açıkladığı kararı saygıyla karşıladığımızı ben burada tekrar ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu karar hukuki boyutlarıyla çokça tartışılacak bir karardır.

0: Tabii ki Cumhurbaşkanı'nın mecliste seçilmesinin önü bloke edilmiştir. Yani bundan sonra gelecek parlamentolarda Cumhurbaşkanı seçme artık adeta imkansız hale gelmiştir. Aynı zamanda bu nedir biliyor musunuz? Bu demokrasiye sıkılmış bir kurşundur.
1: Hiç konuşmaması gereken, üzerine laf düşmemesi gereken, o da vefat ettiği için bir şey demiyoruz. 12 Nisan'da yaptığı açıklama var. Ondan sonra 27 Nisan'daki muhtıra var.
2: Bir yandan da özellikle Amerika ve Batı kaynaklı ekonomik bir kriz kapıdaydı. Bu ekonomik kriz için önlem alınması gerekirken ülkeyi siyasi bir krize sürüklemek tamamen bazı çevrelerin en çok istediği şey olabilirdi. Tabiri caizse ekmeklerine bal sürülüyordu.
3: Güneş balçıkla sıvanmaz. Türkiye'deki ekonomik krizin tahribatı, ağırlığı her türlü tartışmanın, tereddüdün ötesindedir.
4: Cumhurbaşkanlığına aday olacakları söylenen bazı kimseler var. Hele bir tanesi ön planda onlardan geçiyor. Sizin bu tanımınıza onlar uyuyorlar mı?
5: Şimdi ben şunu istirham edeceğim. Ben kişiler bazında konuşuyorum.
6: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının eşi türbanlı olur ise, başkomutanın altında çalışan subay, assubay ve komutanların tavrı nasıl olur?
5: Dedim ki Cumhurbaşkanlığı konusunu bitirdim dedim. Ama sorunuzu aldım.
2: 27 Nisan 2007 tarihine gelindiğinde ise Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden olacak bir olay gerçekleşecekti. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Türk demokrasi tarihine e-muhtıra olarak geçen 27 Nisan bildirisinde Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milli iradeyi hedef alan bir girişim gerçekleştirdi.
5: Laik, demokratik ve sosyal devleti idealine, devletin üniter yapısını bağlı ama sözde değil, özde ve bunu davranışlarına yansıtır bir şekilde bir cumhurbaşkanının oraya seçileceğine olan inancımı burada belirtmek istiyorum.
1: Belli ki o süreci de manipüle etmeye çalışan aynı grupların o olduğuna bir bakmak gerekiyor o grupların. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de işte sizden rahatsız olanlar hukuku da kullanır, belli kurumları da kullanır, belli güçleri de kullanır. Olmadığı takdirde darbeye de teşebbüs eder. Nitekim öyle oluyor. Yani biz mesela ne oldu? 2002'de AK Parti iktidar olduğunda çok kolay olmadı. Hep söyledim. Biz ilk dönemimiz denetimli serbestlik altında bir iktidardık. Deplasmanda maça çıkıyorduk. Yani biz iktidarız, mecliste çoğunluğumuz var. Ama birçok meselede karşımıza çok büyük engeller çıktı. İşte Danıştay saldırısıdır vesairedir falan filan. Biz bunları yaşadık.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan ilk oylamanın ardından gece yarısı Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine bir bildiri konuldu. Bu teşebbüse AK Parti hükümetinden çok sert bir karşı açıklama geldi.
7: Bu açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Kuşkusuz demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Öncelikle söylemek isteriz ki Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez.
0: 27 Nisan bildirisi meclisin cumhurbaşkanı seçeceği bir dönemde yayınlandı. Aleni şekilde milli iradeyi meclisi bu bildiriyle aslında tehdit ettiler. 27 Nisan bildirisini geldiği yere gönderdi. Milli iradeyi, yani milletin emanetini taşıyan, bunun da mesuliyetini bilen bir parti olarak milli iradeye yönelik bu münasebetsiz tehdide gereken en sert cevabı verdik. Orada asla geri adım atmadık.
8: Bu yöntemle 72 milyonluk Türkiye'ye saygın ve onurlu bir cumhurbaşkanı değil, bir aileye kapı kulu seçilir.

0: Bana göre Türkiye'nin bugün en önemli önceliklerinden bir tanesi sosyal dokuyu parçalayacak tehditlerle karşı karşıya oluşumuz.
1: Bugün gelinen noktada bir kriz diye tarif edilebilecek bir olayın eşiğinde Türkiye bulunmaktadır. Demokrasiyi yaşatma, demokrasiyi geliştirme, demokrasiyi büyütme mücadelemizin kararlılıkla devam edeceğini ifade etmek istiyorum.
2: 367'nin olmadığı ortadadır. Bu tez üzerine zaten Cumhuriyet Halk Partisi müracaatını yapacaktır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak biz bu yanlış uygulamayı bu binaya, anayasa yargısının önüne getirdik. Bundan sonraki karar Yüce Mahkeme'nindir.
4: Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusunu kabul etmesiyle ikinci tur görüşmelerde toplantı yeter sayısını bulunamadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı seçilemedi.
5: Saatler 11'i gösteriyor ve Meclis Genel Kurulu'nda toplantı başladı. Tabii merak edilen konu 367 sayısının bulunup bulunamayacağı.
6: Bu yoklamada da Cumhurbaşkanı seçimi için Anayasa Mahkemesi kararında öngörülen toplantı yeter sayısı yani 367 bulunamadığından Cumhurbaşkanlığı seçimini yapamayacağız.
7: Parlamenter demokratik sistem bloke edilmiş. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. O zaman millete gidiyor.
4: Genel seçimin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Ağustos 2007 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanını seçmek için toplandı. Seçimin birinci turunda 341, 27 Ağustos 2007'de yapılan ikinci turunda 337, 28 Ağustos 2007'de üçüncü turunda 339 oy alan AK Parti'nin adayı Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.
7: Sayın milletvekilleri, bu sonuca göre Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül anayasanın 102. maddesinde 3. tur oylama için öngörülen üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlamış ve 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
4: Fakat durmuyorlardı. AK Parti iktidarı belli bir zümreye rahatsızlık veriyordu. AK Parti'yi Türk siyasetinden uzaklaştırmak istiyorlardı. Atılan adımlardan biri de kapatma davası oldu. Halk desteği, halkın iradesi umurlarında değildi. Önemli olan kendi çıkarlarıydı. Bu bağlamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesiyle partinin kapatılmasını içeren iddianame 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. Yüksek Mahkeme 31 Mart 2008'de iddianameyi kabul etti.
8: Bu partiye bir ihtar kararı çıkmıştır. Ciddi bir ihtar kararı çıkmıştır. O nedenle bu sonucun değerlendirileceğini ve gereğinin de yapılacağını umut ediyorum, tahmin ediyorum.
9: Seçimde büyük bir çoğunlukla gelince bu defa yapmaları gereken ne? Parti kapatma davası açtılar. Demek ki Türkiye'nin belli bir gelişmesi noktasında bir rahatsızlık çıkıyorsa her türlü imkanı kullanıyorlar. Hukuku da kullanıyorlar, kurumları da kullanıyorlar, olayları da kullanıyorlar. Başka türlü ellerinde ne imkan varsa seferber ediyorlar. Her münferit olay şu tarih, bu tarih değil. Bu bir süreçtir. Bu bir süreçtir. Yarın ne olacağını ben bilemem ama bizim tedbirli olmamız gerekir. Dikkatli olmamız gerekir. Olup bitenlerden gerekli dersleri çıkarmamız gerekir. Nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık bunu soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekir.
4: Tam bu zamanlarda Anayasa Mahkemesi'nin siyasi tarihe Google iddianamesi olarak geçen iddianameyi kabul etmesinin ardından dava karara bağlandı. Yüksek Mahkeme'nin 5 üyesi kapatmaya karşı çıkarken 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Anayasada öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi.

0: edilmiş oldu.
1: AK Parti'nin kapatılması ile ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştı.
0: Ümmet olma bilincini her şeyin üzerinde gören insanların sandıkta kullandıkları oya göz dikildi. Amaçları AK Parti'yi iktidardan düşürmekti. Onlar için, amaçları için her yol mübahtı ve feda edemeyecekleri hiç kimse, saldırmayacakları hiçbir kurum yoktu. Yaşanan tüm krizlerden alnının akıyla çıkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümeti ülkeyi kalkındırmak için hamleler yapmaya devam etmekteydi.
2: Türkiye'nin çocukları her şeyin en iyisine layıktır.
0: Özellikle eğitim alanında bu dönemde önemli gelişmeler oldu. 2012-2013 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulanan 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim sistemine geçildi.
2: Partimizi kurduğumuz zaman Türkiye'yi 4 temel direk üzerinde yükselteceğiz demiştik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet.
3: Bir çocuğun hayali, bir öğretmenin emeği, bir milletin yarınları eğitimle inşa edilir. İşte bu anlayışla son çeyrek asırdır AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bilgiyi değerle buluşturan, teknolojiyi eğitimle bütünleştiren ve her öğrenciyi geleceğe hazırlayan köklü bir dönüşümü hayata geçirdik. Okul öncesinden orta öğretime kadar eğitimin her kademesinde kapsamlı reformlar gerçekleştirdik. Okullaşma oranlarını artırırken bugün görev yapan öğretmenlerimizin yaklaşık %80'ini son 25 yılda eğitim ailemize kazandırdık. Ücretsiz ders kitaplarını öğrencilerimizle buluşturarak eğitimde fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. Dershanelerin dönüşümünü tamamlayarak eğitim sistemimizi daha güçlü ve daha nitelikli bir yapıya kavuşturduk. Katsayı adaletsizliğine son vererek İmam Hatip Ortaokullarını yeniden açtık. Mesleki eğitimi üretimle buluşturarak cazibe merkezi haline getirdik. AK Parti olarak eğitimde attığımız bu adımları çağın ihtiyaçlarına uygun dijital altyapılarla destekledik. E-Okul'dan Fatih projesine, EBA'dan MEBİ'ye, E-Sınav'dan MEBBYS'ye, ÖBA, OVA, HEMBA, Dilim, Velivizyon ve OGM materyal platformlarına kadar geniş bir dijital eğitim ekosistemi oluşturduk. Türkiye Yüzyılı Marif modelini hayata geçirerek bilgiyi değerle buluşturan yeni bir eğitim anlayışını uygulamaya aldık. Öğretmenlik mesleği kanunuyla öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirdik, Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen yetiştirme sisteminde yeni bir dönemi başlattık. Eğitimde kaliteyi artıran reformlarımızı öğrencilerimizin bireysel gelişimine esas alan uygulamalarla pekiştirdik. Türk Ulusal Zeka Ölçeği, Yapay Zeka Politika Belgesi ve mesleğe yöneltme testleriyle öğrencilerimizin yeteneklerini daha erken keşfetmelerini sağladık. PISA ve TIMSS uygulamalarında Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttik. Yaşayan diller ve lehçeleri seçmeli ders kapsamına aldık. Evde ve hastanede eğitim uygulamalarıyla hiçbir öğrencimizi eğitim hakkından mahrum bırakmadık. Spor ve müzik okullarıyla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun yeni eğitim ortamları oluşturduk. Eğitimin sürekliliğini destekleyen kurumsal mekanizmaları güçlendirdik.
2: Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak kaldıraç, şüphesiz nitelikli, milli ve zamanın ruhunu yakalamış bir eğitim sistemidir.
3: Son 25 yıldır AK Parti olarak her çocuk için fırsat, her öğretmen için destek ve her okul için imkan anlayışıyla eğitimde güçlü bir altyapı oluşturduk. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı Marif modelini aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam ediyoruz.
2: Ya Allah, Bismillah diyor.
0: 2013 yılı itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 18'i hidroelektrik santrali olmak üzere

0: 268 baraj inşa edildi. 138 ayrı yerleşim biriminde kentsel dönüşüm yapılarak TOKİ önderliğinde toplu konutlar yapılmaya hızlanarak devam etti. Halka hizmet, hakka hizmet düsturunu ilke edinen Recep Tayyip Erdoğan, gece gündüz uyumadan çalışmalarına devam etti. ...2013 Türkiye'de barış ve demokrasi rüzgarlarının estiği bir yıldı. Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti, yıllarca ihmal edilmiş olan Doğu bölgesine yaptığı yatırımlar ve azınlıklara tanıdığı geniş haklarla Türkiye'nin demokratikleşme yönünde önünü açmıştı.
1: Kendisine, grubumuz adına hoş geldiniz diyorum.
2: Türk kültürüyle elbette ki varlığını sürdürecek. Kürt kendi kültürüyle Arap, Laz, Çerkez, Boşnak, Gürcü, Pomak velhasıl hepsi kendi kültürüyle varlığını idame ettirecektir. Hepsi de saygındır. Hiç kimse bir başkası karşısında böbürlenmeyecek, kibirlenmeyecek. Hepsi tek bir millet olarak, tek bir çatının altında, tek bir bayrağın altında bir beraber kardeş olacak, kardeşçe yaşayacaklar.
0: Şimdi açılan bu yolda ilerleme vaktiydi.
2: Baldıran zehiri içmekse biz o baldıran zehirini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin.
3: Büyük devlet ve güçlü millet kendisiyle yüzleşerek hatalarını ve sevaplarını masaya yatırarak geleceğe yürüme özgüvenine sahip devlet ve millettir.
0: Başbakan Erdoğan, terörü sona erdirmek ve yüzyıllardır bir arada yaşayan Türk ve Kürt halklarının kardeşlik bağlarını pekiştirmek için ilk işaret fişeğini 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmada yakmıştı aslında.
4: İlla her soruna bir ad koymak da gerekmez. Çünkü sorunlar hepimizindir. Ama illa ad koyalım diyorsanız, Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülde olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun.
0: Kürtlerin inkarına son verildi. Kürtçenin televizyon, radyo ve okullarda serbest olması sağlandı.
2: TRT 6 hayırlı olsun. TRT 6 bi hayır be.

0: Ana dilde savunma imkanını getiren, dışlanmışlığı, geri kalmışlığı, ihmal edilmişliği reformlarla ortadan kaldıran ve hep dediği gibi yaradılanı yaradandan ötürü seven Erdoğan'la özgürlükçü ve adil dönemin kapılarını açtı.
1: Eğer 1 Kasım seçimlerini kazanırlarsa lanet ederler kazandıkları güne. Onun arkası savaş, iç savaş, darbedir.
2: İnsanlık sahipsiz değil. Bu kadarını söylüyorum ben. Çok güzel günler geliyor ya. Hizmet hareketindeki arkadaşları çok yoğun günler bekliyor.
3: Gider abi gider. Gitmek zorunda. Ya adam gibi gider veya gitmek zorunda kalır.
4: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur.

0: Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
1: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
0: Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
2: Fethullahçı terör örgütünce darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınlanmaya başlanan, kapatılan Zaman Gazetesi'nin reklamında yeni doğan gülen bir bebek ve siren sesleri eşliğinde terk edilmiş sokaklar, bombalanan yerleşim yerleri gibi darbe anını çağrıştıran mesaj içerici görseller dolaşıma sokularak algı çalışması da

0: FETÖ üyesi askerlerce 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde 250'den fazla insan şehit oldu, binlerce vatandaş yaralandı. Hain darbe girişimi öncesi ve gecesi örgütün sosyal medya ve hakim oldukları diğer medya mecralarında yatakta basıp şafakta alacaklar. İyi bir çıkış yok artık. Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var. Kötü olan darbe diyelim. Gerisini siz tahmin edin. Sürgündeki Erdoğan ve Erdoğan sonrası döneme hazırlık. Cumhurbaşkanı için iki ihtimal vardır. Ya saraydadır ya hapishanededir. Ben profesör olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Gibi çok sayıda mesaj, paylaşım ve açıklamalar yapıldı.
1: Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım mesela. Bu süreçte daha fazla katkım olurdu.
2: Nasıl katkınız olurdu?
1: Söyledim, bitti artık. Yani geri dönmeyeceksin cümlelere. Peki. Bir albay olacaktım ben. Tamam mı? Bu ülkeye daha fazla hizmet ederdim şu anda.
0: Tarihe karanlık bir gece, şanlı bir direniş gecesi olarak geçecek gece 15 Temmuz gecesiydi. FETÖ'nün Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen hain projesi 15 Temmuz gecesi örgütün TSK'daki üniformalı teröristleri aracılığıyla hayata geçirildi. Hedefte Türk milleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.
3: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için yönetime el koymuştur. Devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
0: Halk arasında, medya arasında darbeyi övenler vardı. Onlara göre darbe başarılı olmuştu. Tam bu esnada...
4: Genel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum.
5: Bu vatanı kurtarmaya geldik.
6: Abi tamam yok. Çekilin buradan. Şu anda halka ateş ediliyor.
0: Darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum yönündeki çağrısı üzerine vatandaşların tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesiyle engellendi.
5: İnsanlar yerlerde, insanları vuruyorlar abi, insanları vuruyorlar.
7: Hep beraber kaldılar. Dön be. Dön hadi. Korkma. Yok yok. Arabaya koyacağım seni.

0: darbe girişiminde 251 vatan evladı şehit edildi. 2734 kişi gazi oldu. Türkiye ekonomisinin istikrarını da hedef alan darbe girişimi, yaraları sonraki zamanlarda önemli ölçüde sarılmasına rağmen ülkenin büyüme hızını kesti. 2016 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla %4.8 ve %4.9 büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisi, darbe girişiminin etkisiyle üçüncü çeyrekte %0.8 daraldı.
1: Milletlerin hayatlarında imtihan dönemleri vardır. Bizim bu imtihandaki asıl gayemiz nedir? Halka hizmet, hakka hizmettir ölçüsü. Bu davanın sembolü ve en büyük şahidi de işte dört bir yanımızda dalgalanan şu ay yıldızdır, al bayrağımızdır.
0: 15 Temmuz darbe girişimi hatırlattı ki bize iktidar güçlü olmalıydı. AK Parti güçlü olmalıydı. Kararlar hızlı alınmalıydı. Birlik ve beraberlik günüydü.
1: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız.
0: Türkiye 16 Nisan 2017'de yapılan ve tarihi olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. Halk oylaması süreci Başbakan Binali Yıldırım dahil 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasıyla başladı.
2: Toplam 21 maddelik anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti olarak sunduk. Bu metin bir uzlaşı metnidir. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında milletin siyasetten beklediği bir ödevi yerine getirme misyonunu taşımaktadır.
0: Maddelere ilişkin oylamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Şubat 2017'de anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak halk oyuna sunulmak üzere yayınlanması için başbakanlığa gönderdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından %51.41 oranında evet, %48.59 oranında hayır oyu çıkmasıyla anayasadaki Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir hükmünün kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesine karar verdi.
1: Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemli. Bu değişim elbette anayasa değişikliğiyle gerçekleşiyor.
0: Zaman zaman seçimlerin vaktinde yapılacağı yönünde açıklamalar gelmesine rağmen AK Parti'nin MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin yetkili organları tarafından değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından
1: seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.
0: Daha önce ilk kez 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken 24 Haziran 2018'de seçmenler ilk kez Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde onu yıkmak isteyenlere

0: Her bir ferdidir. Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şöleline katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz.
1: Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise Türk siyasi tarihinin en önemli seçiminde %42.28 oy alarak 16 yılda 13. seçim başarısını elde etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başladı.
2: Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağımı, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
1: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanlığı kabinesini de aynı gün açıkladı. Daha önceki kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak başarılı bir şekilde görev yapan Berat Albayrak, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı görevini üstlenmişti. Onun için zorlu bir süreçti. Fakat ülke kalkınması için doğru hamleleriyle tanınıyordu. Onun için her şeyin yerli ve milli olması önemliydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde milli ekonomiyi canlı tutmak, ülke kalkınmasında doğru adımlarla ileri hamleler yapmak için reform yapılmasından yanaydı. Yenilikçiydi, ileriyi görüyordu. Sen ne kadar sağlam durursan o kadar zor yıkılırdın. Türkiye bir dağ olmalıydı. Açık görüşlü bir insan eskinin düşmanı değildir. Yeniliğin taraftarıdır.
3: MTA özel işbirliğiyle dünyanın madencilik noktasındaki kritik ülkelerinde ilişkili özel sektörümüzün önünü açacak ortaklıklarla bölgesel aramacılık noktasında da bir süreci başlatacağız.
1: Berat Albayrak'ın yaptığı her milli kaynaklara yönelim hamlesi Berat Albayrak'a karşı itibar suikastlarının gelmesine neden oluyordu.
4: Fatih Sultan Mehmet Han bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtıysa inşallah bu gemimiz de, Fatih sondaj gemimiz de bugün vira bismillah diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacak. Başarılarınızın daim olsun dilekleriyle inşallah bugün vira bismillah diye yola çıkıyoruz. Gittiğimiz yerlerden memleketimizin beklentileri noktasında bizleri, tüm ulusumuzu sevindirecek güzel haberlerle gemimizin dönmesini bekliyoruz.
1: Berat Albayrak'ın Akdeniz'de gaz aramaya başlaması, küresel sermayeye karşı hodri meydan diyen bir mesajıydı.
2: Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküp'e ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

0: bugün Abdülhamit Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamit Han gemimizi ya Allah, Bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler bir kuyusuna uğurlayacağız.
1: Ülkenin doğalgaz depolama yatırımları yapmasını da istiyordu. Bu yüzden oraya da belli bir miktar kaynak ayırdı. Ayrıca Türkiye'nin stratejik önemi Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında olması da önemliydi. Bu yüzden Azerbaycan'dan çıkan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP, Rus gazını Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşıyacak olan Türk Akımı projelerine imza attı. Ülkeye hem bu sayede döviz giriyor hem de doğalgaz ucuza alınıyor. Bunlar dışında Akkuyu Nükleer Santrali başta olmak üzere 2030'a kadar 3 nükleer santralin yapımı için atılan adımlar, hepsi ama hepsi Avrupa-Asya enerji denklemini değiştiren hamlelerdi. Türkiye kendi öz kaynaklarını kendisi için kullanıyor. Türkiye'nin enerji bakımından dışa bağımlılığını en aza indirmek için yoğun mesai harcayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın alternatif enerji kaynakları konusundaki girişimleri de hızla ilerliyordu. Ekonomiye karşı yapılan her türlü manipülasyona rağmen milli enerji politikalarından asla taviz vermedi.
2: Türkiye eskiden olduğu gibi bir takım ekonomik veya siyasal enstrümanlarla köşeye sıkıştırılacak ya da hedef alınarak diz çöktürülebilecek bir ülke değildir.
3: ...2002 yılında AK Parti iktidarıyla başlayan eser ve hizmet döneminde enerji, Türkiye'nin kalkınma vizyonunun en stratejik başlıklarından biri oldu. Ve Türkiye enerjide tarihi bir dönüşümün ilk adımını attı. Bu dönüşüm enerji hizmetlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran yatırımlarla başladı. Bir zamanlar yalnızca birkaç ilde kullanılan doğalgazı bugün 81 ilimize ve 985 yerleşim yerine ulaştırdı. Büyüyen Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için üretim altyapımızı da güçlendirdik. Toplam elektrik kurulu gücümüzü 28 bin megawattan 125 bin 670 megawata yükselttik. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü yaklaşık 12 bin megawattan 78 bin 561 megawata çıkardık. Bu yatırımlarla Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'nın ilk 5, dünyanınsa ilk 11 ülkesi arasındaki yerini aldı. Altyapımız güçlendikçe hedefimiz de büyüdü. Kendi enerjisini üreten, kendi kaynaklarını ekonomisine kazandıran bir Türkiye için yer altındaki zenginliklerimizi milletimizin hizmetine sundu. Günlük petrol üretimimizi 30 bin varilden 135 bin varilin üzerine çıkardık. Gabar'da bugün her gün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki tarihi keşifle Sakarya gaz sahasında günlük doğal gaz üretimimizi 9,5 milyon metreküp'e ulaştırdık. Enerji arz güvenliğimizi güçlendirdik. Doğal gaz giriş ve depolama kapasitemizi kat be kat arttırdık. Kendi sondaj ve sismik araştırma filomuzu kurarak Türkiye'yi dünyanın en modern enerji filolarından birine sahip ülkeler arasına taşıdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ülkemizi Nükleer Enerji Ligi'ne dahil ettik. Maden ve bor alanındaki atılımlarla katma değeri yüksek üretimi büyüttük. İhracat gelirlerimizi katladık.
0: Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir.

0: Türkiye'nin büyümesinden onların güç alanlarına girmesine, kurdukları oyunlara çomak sokmasından rahatsız olanlar geçmişte olduğu gibi bugün de varlar. Bunların tek amacı Türkiye'nin sadece onlara bağlı bir eyalet olmasıdır. Bugün teknik anlamda bunu Türkiye'de en etkili biçimde kullanan gruplar var. Profesyonel ekiplerle çalışan bu insanlar CIA patentli algı yönetimi alanında uzmanlaşmış durumdadır. Amaçları da bellidir. Ülkeleri parçala ve yönet. Daha önce Romanya'da, Arjantin'de, Ukrayna'da, Afganistan'da, Irak'ta yapılmak istenen, şimdi de burada, Türkiye'de yapılmak istenmektedir. Binlerce yıldır var olan kadim Türk toplumu bu kadar kolay mı yıkılabilir? Anka kuşu efsanesine bile ilham olan, küllerinden doğan Türk toplumunu yıpratmak, yıkmak bu kadar kolay olabilir mi? Onu geçtik, alemlere rahmet olsun diye gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ümmeti bu oyunlara bu kadar kolay ve çabuk gelebilir mi?
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
1: Tekbir!
2: Allah ekber!
1: Tekbir!
2: Allah ekber!
1: Ya Allah!
2: Bismillah! Allahu ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu ekber!
3: Bu karardan dolayı Danıştay'a da teşekkür ederiz. Çok da kıymetli değer verdiğimiz Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çünkü ecdadın bugün özgürleştiğini hissediyorum ben.
4: Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a bize bu güzel günü yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetini geri aldık çok şükür.
5: Battı dedikleri ülkede unutmasınlar. Savunma sanayinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken bu kapsamda milli savaş gemisi, atak helikopteri, temel eğitim uçağı, Hürkuş, modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı Anka gibi projeler hayata geçirildi. Kendi uçak ve helikopterini üretebilen 6 ülkeden biri, jet motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biri haline geldi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar üretildi.

0: Şu anda Hürjet karşımızda, kanımız o da karşımızda. Ülkemiz hayırlı olsun.
1: Uyguladığımız politikalarla %20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı bugün %80'leri geçti. Nereden nereye? Artık İHA'mız var mı? Var. SİHA'mız var mı? Var. Akıncımız var mı? Var. Kızıl elmamız var mı? Var. Var oğlu var. 1000'e aşkın yerli savunma sanayi

0: Sanayi projesi ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldi. Savunma sanayimiz 3500'ü aşkın firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla Türkiye ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörler arasında yer alıyor. İnsansız hava aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz.
1: Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan 150 yıllık rüya Marmaray hizmeti açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı. Marmaray'a kardeş olan Avrasya Tüneli açıldı. İstanbul Boğazı'na 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3,5 saate indiren Osman Gazi Köprüsü hizmete girdi. AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Devlet güvenlik mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi.
2: Adalet, mülkün temelidir. Milletin vicdanıdır. Hak arayan her vatandaşın en büyük güvencesidir. Son çeyrek asırda insanı merkeze alan bir anlayışla adalet hizmetlerinde tarihi reformlara imza attık. Hukukun üstünlüğüne esas alarak adalet hizmetlerini daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir hale getirdik. Bu reformların temelini güçlü bir adalet altyapısıyla attık. Müstakil adliye sayımızı 78'den 387'ye yükselttik. Hakim ve savcı kadromuzu 26.692'ye çıkardık. Adli tıp kurumu hizmetlerini 81 ilimize ulaştırdık. 176 adli görüşme odası ve 822 çocuk görüşme merkeziyle kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirdik. Hizmet içi eğitim kapsamında İstanbul, Erzurum, Kahramanmaraş, Denizli, Rize ve Yozgat'ta yeni eğitim merkezleri açtık. Dijital dönüşümle adalete erişimi kolaylaştırdık. UYAP kullanıcı sayısını 27 milyonun üzerine çıkardık. Segbis'le 8 milyondan fazla görüntülü görüşme gerçekleştirdik. E-duruşmayla 5 milyondan fazla duruşmayı dijital ortama taşıdık. E-tebligat sistemiyle 403 milyondan fazla işlemi hızlı ve güvenli şekilde tamamladık. Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarını hukuk sistemimize kazandırarak uyuşmazlıkların çözümünde yeni bir dönem başlattık. Temel kanunları yeniledik. Bireysel başvuru hakkı, bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin korunması ve istinaf sistemi düzenlemeleriyle hak arama yollarını genişlettik.
0: Bin yıldır hakla, hukukla, hakikatle yoğurduğumuz bu topraklar en doğusundan en batısına iyilik ve erdem tohumlarıyla yeşerttiğimiz gönül coğrafyamız yüksek adalet şuurumuzun en yakın şahididir.
1: Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi. G20, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gibi birçok uluslararası kuruluşlarda dönem başkanlığı yaptı. Afrika açılımı, Latin Amerika açılımı, Asya Pasifik açılımlarıyla daha önce hiç gidilmeyen, ilişki kurulmayan birçok ülkeyle ilişkiler kuruldu.
0: Suriye'den Gazze, Körfez'den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin diplomatik birikimini küresel ölçekte daha etkili kılan adımları kararlılıkla attık. 2002 yılında 163 olan faal dış temsilcilik sayımızı 264'e yükselttik. Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 12'den 44'e,

Latin Amerika ve Karayipler'deki temsilciliklerimizi ise 6'dan 20'ye çıkardık. Böylece Türkiye, dünyanın en geniş diplomatik temsil ağlarından birine sahip ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'nin sözü artık yalnızca duyulan değil, güven veren bir sözdür. Son 25 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti olarak aynı inanç ve azimle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılını barışın, adaletin ve diplomasinin yüzyılı yapmak için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

0: Üretimse AK Parti'nin yolculuğunda önemli bir yer edindi. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG 3 Nisan 2023'te resmen yollara çıktı. O günden bu yana 100 bini aşkın kullanıcıyla buluşan TOGG her geçen gün daha fazla insanın hayatına dokunarak Türkiye'nin teknoloji ve üretim hedeflerinin simgelerinden biri haline geldi.
1: Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrim otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.
0: Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem oldu. Ülkece en karanlık geceyi yaşadık. Önce sabah 4.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde. Bir ilde büyük bir yıkım yaşandı. Resmi bilgilere göre 53.537 kişi yaşamını yitirdi, 107.213 kişi yaralandı. Depremlerden 108.000 kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkilendi. Felaket Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ı vurdu. Depremin ilk anından itibaren devlet vatandaşının yardımına koştu.
1: Devlet millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek depremin açtığı yaraları beraberce sardık. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye'mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
0: 35.355 binanın yıkıldığı, 17.491 binanın da acil olarak yıkılması gerektiği ve 179.786 binanın ağır, 40.228 binanın orta ve 431.421 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Mahalleler, ilçeler, hatta şehirler yok oldu. 12.119 bina orta ya da ağır hasar aldı. Bölgede bulunan 116 hastanenin 42'si ağır ve orta hasarlı, 94'ü ise az hasarlı olarak belirlendi.
1: Deprem turistlerinin atmadıkları iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Çıktılar hep bir ağızdan. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Arama kurtarma faaliyetleri, yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Bunlar bu evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Evler burada. Kardeşlerim, bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular, ne de ellerini taşın altına koydular. Maalesef böyle bir mesele bile

0: Ne yazık ki bunların gündemine gelmedi. Burada da partizanca davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı.
1: 3 yılda tüm 11 il ayağa kaldırıldı. 455 bin konut yapıldı, yaralar sarıldı.
0: Depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtik ve 650 bin personelimizi hızlıca sahaya intikal ettirdik. Depremin yol açtığı kayıp ve zararların telafisi için bugüne kadar toplam 3,6 trilyon lira yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık.
2: 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin en büyük yeniden inşa seferberliğini başlattık. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Asrın inşası kapsamında 455 bin konut ve iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. AK Parti olarak bir çeyrek asırdır milletimizden aldığımız güç ve destekle çevremizi koruyor, şehirlerimizi güçlendiriyor, milletimize huzurlu ve sağlam yuvalar kazandırıyoruz. Bugün geriye baktığımızda her eserin ardında daha güvenli bir yaşam, her dönüşümün ardında daha yaşanabilir bir gelecek, her yatırımın ardında daha dirençli bir Türkiye görüyoruz. Ve şimdi ilk günkü inanç ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla eser üretmeye, medeniyetimizi yaşatan şehirler inşa etmeye devam ediyoruz.
3: Terörün bitmesi milli ülküdür.
0: Terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız.
4: Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarırız.
5: Yeni bir yol açmak mümkün.
0: Tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
6: Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
0: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. Bu ülkenin evlatları ve Türkiye'nin aydınlık yarınları için gerekli olan cesur adımlar atıldı. Tarihler 1 Ekim 2024'ü gösteriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılışında Bahçeli, DEM Parti eş genel başkanlarıyla tokalaştı. Türkiye'nin bölgesel aktör olarak güçlü ve istikrarlı bir pozisyon alması gerektiğini savunan Bahçeli, DEM Parti'ye el uzattı. Ve terörsüz Türkiye süreci resmen başlamış oldu. Bahçeli'nin bu sürpriz hamlesi çok konuşuldu. Ancak 22 Ekim'de MHP grup toplantısında yaptığı ezber bozan açıklaması Türkiye'yi yeni bir sürece soktu.
4: Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
6: Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
0: Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi.
6: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
0: Örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması. Bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı.

0: tadı verilmesi.
1: Ancak biz önemli öznesi olarak sürecin bir kolaylaştırıcılık rolü üstlenmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Yolu açmak istiyoruz.
0: Bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi. Ez cümle, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesi.
2: Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.
3: Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir.
4: Sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.

0: 2024'te başlayan süreç 2026'da ete kemiğe büründü. Yasal süreç için adım atıldı.
1: Meclisimizde sürecin yasal boyutuyla ilgili mütalalar başlayacak. Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Böylece önce terörsüz Türkiye'yi, inşallah ardından da terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız.
0: Türkiye bir taraftan terörü ülke gündeminden çıkarırken diğer taraftan üretmeye, çalışmaya devam edildi. Savunma sanayindeki çalışmalar gururlandırdı.
1: Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
0: Türkiye 2002 yılından bu yana savunma alanındaki gelişmelerle dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi. İhracatta rekor kırıldı. Kaan, Kızıl Elma, Bayraktar TB3, Hürjet, Hürkuş, Gökbey, Altay Tankı, Çelik Kubbe, Milgen Projesi, Tayfun Füzesi, Yerli Motorlar ve daha nicelerine imza atıldı. Yerlilik oranı %80'leri aştı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 2018'de askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi kuruldu. Asfalt, kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünlerle hem Türk Silahlı Kuvvetlerine güç oldu hem de Türkiye'nin ihracatına katkı sağladı.
2: Türkiye savunma sanayide adeta devrim yaptı. Hürjet'ten Gökbey'e, Gökbey'den Kaan'a kadar pek çok helikopter ve uçak gökyüzünde yerini aldı.
0: 2024'te Türk mühendislerin imzasını taşıyan 5. nesil savaş uçağı Kaan ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
2: Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
0: 2025 yılında 100 yıllık hayal gerçek oldu. Türkiye yeni dönemin süvarisi Altay tankını envantere almayı başardı.
1: Onlar yapamazsınız diyorlar. Biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte Altay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
0: Ankara'da açılışı gerçekleştirilen zırhlı araç üretim tesisi yerli ve milli Altay tankının yeni yuvası oldu.
3: Altay

0: Bankı'nda 2028 yılından sonra Batı Güç Grubu devreye girecek ve yerli ve milli motorla birlikte toplam 165 adet tank üretilecek. Böylece sayı 250'ye ulaşmış olacak.
1: Çok gurur duyuyoruz. Böyle tüylerimiz kabarıyor. Çok şükür bunları da gösterdiler bize.
2: Gururluyuz ülkemiz adına. İnşallah daha da iyileri olacak. İnanıyoruz. Devletimize güveniyoruz.
3: Türkiye bu süreçte çok katmanlı entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi de devreye aldı.
4: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.

makine ve kimya endüstrisi gibi Türk savunma sanayi şirketleri hem ülke içinde hem de yurt dışında fabrika sayılarını arttırdı.

Ülkeyi modern Avrupa devletleriyle aynı seviyeye getiren Türkiye'nin son durumu bu. Türkiye gelişmeye devam ediyor. Yapılanlar yapılacakların yanında bir elin parmağı bile değildir.

bin yıllara sari geçmişimizde ne haysiyetimizden ne de şahsiyetimizden asla taviz vermedi. Tehditler karşısında sinen, kusan, eğilip bükülenlerden olmadı. Hep dik durduk, sağlam durduk. Yeri geldi, Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdi. Yeri geldi, İstiklal Harbimizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldı. Yeri geldi, 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu yolda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Kitabı bir arada tutan şirazesi var. Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, ön sözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münasır. AK Parti

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu sosyal medya üzerinden yapılan vize reklamlarını mercek altına aldı. Kurulun incelemelerinde Schengen, İngiltere ve Kanada vizeleri için garantili vize, 30 gün içinde randevu ve %100 onay gibi kesin sonuç vaat eden tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı değerlendirildi. Reklam Kurulu vize ve vize randevu işlemlerinin yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülebileceğini hatırlatarak bu hizmetlerin kesin sonuç garantisiyle sunulamayacağını vurguladı. Bakanlık tüketicilere vize işlemlerinde garanti, kesin onay veya kesin randevu gibi vaatlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken yanıltıcı reklamlarla mücadeleye devam edileceğini bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sosyal medya devi Meta, çocuk güvenliği tartışmalarının merkezinde. Facebook ve Instagram platformlarında çocuk kullanıcıları yeterince korumadığı gerekçesiyle şirkete ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada mahkeme, Meta'nın platformlarındaki tasarım ve algoritmaların çocukları zararlı içeriklere maruz bırakabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Karar kapsamında şirketin 942 milyon dolarlık ödeme yapmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Meta'nın çocuk kullanıcıların güvenliğini artırmak için daha güçlü önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
0: A Haber Radyo.
10: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırlanan 15 maddelik planını kabul etmediklerini açıkladı. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Hamas'ın silahsızlandırılması dahil Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte" dedi. Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. 5 aylık sessizliğin ardından 13 saniyelik görüntü paylaştı.

0: Paylaşıldı. İran'da savaşın başlangıcından bu yana kamuoyu önünde görünmeyen dini lider Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler yayınlandı. İran medyasının ilk kez yayınlanan yeni video olarak duyurduğu yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ancak görüntünün nerede ve ne zaman kaydedildiği açıklanmadı. Görüntüler Müşteba Hamane nerede ve sağlık durumu nasıl tartışmalarını sona erdirmedi. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılırken, cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay kıskançlık tartışması sonucu eşi tarafından boğularak öldürüldü. Polis ekiplerinin araştırması sonucunda kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Tutuklanan Volkan K'nin ifadesi ortaya çıktı. Eşini öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sararak salonda bıraktığını belirten şüpheli kayınvalidesinin evine gidip kızın yine kaçtı diyerek hiçbir şey olmamış gibi kapı önünde komşularla bir saat sohbet ettiğini itiraf etti.
1: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 19.01'i gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Dünyadan birkaç haberle başlayalım bültenimize efendim. Kıbrıs Rum kesiminde bir grup motosikletli provokasyona imza attı. Sınır kapısına gelen motosiklet çetesi geçişleri kapatmaya çalıştı. Kıbrıs Türklerine yönelik sloganlar attı.
0: Rumlar bir kez daha sınırda provokasyona imza attı. 100 motosikletli sınır geçişini kapattı. Ağustos 1996'da Türk bayrağını indirmeye çalışan Solomos Solomu isimli Rum vurularak engellenmişti. Rum motosiklet çeteleri anma etkinliği adı altında provokasyona imza attı. 100 kişilik motosiklet çetesi Bostancı ve Astromerit sınır kapılarını geçişe kapatmaya çalıştı. BM bölgesini geçmeye çalışan Rumların amacı buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmekti. Başarılı olamayınca sınır kapısında Kıbrıslı Türkleri hedef alan sloganlar attılar. Motosikletli Rum çete Lefkoşa'ya geçerek provokasyonu burada da sürdürdü. Metehan, Ledra Palas ve Lokmacı'da eylem yaptı. Ayrıca Derinya sınır kapısında yaklaşık 20 motorlu ve 60 Rum geçişleri engellemeye çalıştı. Rum polisinin motosiklet çetesine eşlik etmesi de dikkat çekti. Ağustos 1996'da bir Rum grubu yasa dışı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçerek Türk bayrağını indirmeye çalışmış, Solomos Solumu isimli Rum bayrak direğinde vurulmuştu. Olayın ardından Rum tarafı saldırılarını sürdürmüş, bir askerimizi şehit etmiş, bir askerimizi de yaralamıştı.
1: Efendim Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından İslamabad ve Riyad sokakları 3 ülkenin bayrağıyla donatıldığı birçok noktada ışık gösterisi vardı.
2: Gökyüzü 3 ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'yla güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Bu tarihi adımın ardından İslamabad ve Riyad sokaklarında 3 ülkenin bayrağı dalgalandı. Simge yapılara da yine 3 ülkenin bayrağının renkleri yansıtıldı. Kurulan dev ekranlarda anlaşmayla ilgili detaylara yer verildi. Sokakları süsleyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları 3 ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İsrail, Gazze'den çekilmeyi ve yeniden inşayı öngören Trump'ın 15 maddelik planını reddetti. Gazze kasabı Netanyahu, ABD'ye karşı dursak bile Gazze'den çekilmeyeceğiz mesajını verdi.
0: ABD de olsa fark etmez dedi. Gözünü kan bürüdü. İşgale devam mesajı verdi.
3: Gerektiğinde en büyük dostlarımıza karşı bile nasıl dik duracağımızı biliyoruz.
0: Netanyahu, Trump'ın önerdiği Gazze planını reddetti. İsrail'in çekilmesini ve Gazze'nin yeniden inşasını öngören plan ABD

0: girişimiyle imzalanmıştı. Plana göre İsrail çekilecek, aynı süreçte Hamas da silah bırakacaktı. Süreç kademeli olarak gerçekleşecekti. Bu kapsamda ateşkes başladı. Ancak ikinci aşamaya gelinince İsrail yine yan çizdi. İşgale devam edeceğinin mesajını verdi. Kabine üyeleriyle bir araya gelen Netanyahu, toplantı sonrası kamera karşısına geçti. ABD'nin 15 maddelik Gazze planını reddettiğini söyledi.
1: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. Ordu, Hamas ve silahları dağıtılana kadar herhangi bir geri çekilmeye gerçekleştirmeyecek.
0: Netanyahu, ABD'ye de açıkça meydan okudu. Onlara karşı bile dik duracağız dedi.
1: Şu anda bu konuda Amerikalılarla konuşuyoruz. Fikirleri var. Bazıları bizim için kabul edilebilir, bazıları ise kabul edilemez. Gerektiğinde en büyük dostlarımıza karşı bile nasıl dik duracağımızı biliyoruz.
0: Anlaşmaya uymayı kabul etmeyen Tel Aviv bir yandan da işgali genişletme planı yapıyor. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre Netanyahu, gizli bir şekilde Gazze'de yeniden inşa programını onayladı. İddiaya göre İsrail yeniden inşa adı altında bölgede altyapı çalışması yapacak. Hamas bahane edilecek. Her şey İsrail istihbaratının kontrolünde gerçekleştirilecek.
2: Efendim, Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kula ilçesi Seyit Ali mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Efendim, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 8 Ağustos'ta Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler yarın başlayacak genel kurul görüşmelerine çevrildi.
3: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa, 360 milletvekilinin imzasıyla 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 8 Ağustos Cumartesi günü Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi.
4: İsmi olarak Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
0: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemini oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma ya da yönetme, örgüte üye olma, yardım etme propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Ön koşulsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Karar yayınlandığında düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl ya da daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Ayrıca örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan söz konusu bu hükümlerden faydalanamıyor.
4: Cumhurbaşkanı

0: başkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
1: Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin ise cezai sorumluluğu olmayacak.
2: Evet, Terörsüz Türkiye kapsamındaki tarihi yasanın görüşmeleri yarın yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak. Görüşmelerde parti temsilcileri 20'şer dakika konuşacak. İki bölüm halinde ele alınacak yasa teklifi ve 12 maddeden oluşuyor. Teklifin görüşmelerinin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
3: Teşekkürler. Söz sırası.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin önemli eşiklerinden biri daha aşılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Meclis Genel Kurulu saat 11'de toplanacak. Oturumu MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan yönetecek. Gündem dışı konuşmalar ve grup önerilerinden sonra yasa teklifinin görüşmelerine geçilecek. Teklifin bütünü üzerinde önce konuşmalar yapılacak. Her parti temsilcisi 20'şer dakika söz alacak bu bölümde. AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Parti temsilcisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay kürsüde olacak.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin
1: Cengiz Çiçek ve Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit DEM Parti temsilcileri olarak Grup Başkan Vekili Faik Öztırak CHP adına konuşacaklar. Yeni Yol grubundan da kürsüdeki isim Grup Başkanı Bülent Kaya ile Mehmet Emin Ekmen kürsüde olacak. Tümü üzerindeki görüşmelerden sonra teklifin birinci bölümü, ardından ikinci bölümü ele alınacak. En sonunda da teklifin tümü üzerinde oylama yapılacak. Bu oylama açık olacak. Açık oylama iki şekilde yapılıyor. El kaldırarak veya elektronik olarak. Bu oylamada kimin ne yönde oy kullandığı belli olacak. Teklif 367 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına verildi. Genel kuruldaki oylamalarda bu sayının üzerine çıkılması, 430'ları bulması bekleniyor. Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı belirtildi. İyi Parti'nin sürece itiraz etmesi dolayısıyla gerginliklerin de yaşanabileceği ifade edildi. Bu nedenle görüşmelerin geç saatlere kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Yasa görüşmeleri bittikten sonra meclis tatile girecek.
2: Değerli izleyenler, suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek.
1: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
5: Hiç kimse kalırlar, zor günde kolay yol alırlar.
1: Cezalar arttı, 18 yaş altı için müebbet hapis cezasının önü açıldı.
6: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: Bir süredir meclis gündeminde olan 18 yaş altı suçluların ceza sürelerine ilişkin teklif yasalaştı.
6: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Bu kapsamda 15 ila 18 yaş arasında suça karışan kişiler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Ayrıca 15 ila 18 yaş arasındaki kişilerin işlediği ağırlaşmış yaralama suçlarında herhangi bir yaş indirimi uygulanmayacak. 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlarda ise suçun durumuna göre takdir yetkisi hakimde olacak.

0: söz konusu aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi sokakta oynayan 3 çocuğu yere düşürüp darp etti. Çocuklardan birinin boynunu sıktı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Sokakta oynayan çocukları yere düşürüp darp etti. Şiddet görüntülerinin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. 3 çocuk sokakta oynuyordu. Oradan geçen kimliği belirsiz bir kişi çocuklara saldırdı. Çocukları itikleyerek yere düşürdü, ardından birinin boynunu sıktı. Çevrede bulunan bir iş yeri çalışanı olaya müdahale etmek istedi. Çevredekiler saldırgana sözlü müdahalede bulundu. Çevredekilere aldırış etmeyen saldırganın çocuklara neden şiddet uyguladığı anlaşılamadı. Şahıs bir süre sonra çocukları bıraktı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Efendim, İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay kıskançlık tartışması sonucu eşi tarafından boğularak öldürüldü. Polis ekiplerinin araştırması sonucunda kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Tutuklanan Volkan K'nin ifadesi ortaya çıktı. Eşini öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sararak salonda bıraktığını belirten şüpheli, kayınvalidesinin evine gidip kızın yine kaçtı diyerek hiçbir şey olmamış gibi kapı önünde komşularla bir saat sohbet ettiğini itiraf etti.
0: Kıskançlık tartışması ölümle sonlandı. Eşini boğarak öldürdü. Sonra da kayınvalidesiyle sohbet etmeye gitti. Olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi.
2: 27 yaşındaki Bedriye Karaçay ve eşi Volkan Karaçay arasında kıskançlık tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüdü. 3 çocuk annesi eşi tarafından boğularak öldürüldü.
3: Damadım Volkan Karaçay, tartışmışlar evde. Kızım kaçmış ve peşine koşmuş, yakalayamamış, bir taksiye bindiğini söylüyor.
2: Katil eş eşinin cesedini battaniyeye sararak evden çıkardı. Ardından da Sarıyer Ayazağ'daki ormanlık alana götürdü.
0: Günlerce kayıp olarak aranan kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. Emniyet güçleri güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde Volkan Karaçay'ın battaniyeye sarılı kadını götürdüğü tespit edildi. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan katil eş ifadesinde cinayeti itiraf etti.
4: Bedriye'yi öldürdükten sonra battaniyeye sardım. Dışarı çıkarak kayınvalidemin evine gittim ve kayınvalideme kızın yine evden kaçtı dedim. Kayınvalidem de her zamanki gibi bana merak etme gelir dedi. Ben de yaklaşık bir saat kadar hiçbir şey olmamış gibi kapının önünde kayınvalidemle ve sokaktakilerle sohbet ettim.
0: Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen katil eş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Efendim, İran medyası ABD saldırısında öldüğü öne sürülen Müşteba Hamane ile ilgili yeni olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Bir süredir kameralar karşısına çıkmayan Hamane'in görüntülerde çevresindekilerle sohbet ettiği anlar yer alıyor. Ancak videoda tarih ve konum olmaması görüntülerin yeni olduğunu tartışmaya açtı.
5: İddialara göre aylar sonra ilk kez görüntülendi. İran medyası Müçteba Hamane'in yeni olduğu iddia edilen görüntülerini yayınladı. Hamane o videoda çevresindekilerle sohbet ediyor. İran lideri Müçteba Hamane'in ABD saldırısında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamane'in kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran'ın resmi haber ajansı ise Müçteba Hamane'in yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde Hamane'in yüzünün sağ tarafı kamera açısında yok. Hamane'in ABD saldırısında yüzünden ve bacaklarından yaralandığı bildirilmişti. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerin de yeni olduğunu tartışmaya açıyor. Kayıt eski tarihli olabilir. Ayrıca İran medyasının haberine göre Cumhurbaşkanı

0: Eşkıyan, güvenlik güçlerinin eşliğinde Tahran'da gizli bir noktaya götürüldü. İddiaya göre Pezeşkiyan camları tamamen karartılmış başka bir araca bindirildi. Araç içinin tamamen karanlık tutulduğu o görüşmede Pezeşkiyan'la Hamaney'in birbirlerini görmediği, tokalaşmalarına bile izin verilmediği öne sürüldü. Habere göre birkaç dakika süren görüşmelerin ardından Pezeşkiyan konuştuğu kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığını sorguladı. Pezeşkiyan'ın Hamaney ile ikinci görüşme isteğinin ise reddedildiği öne sürüldü.
1: Ve dünya petrolünün can damarı Hürmüz Boğazı'nın açılması için çalışmalar devam ediyor. Tahran yönetimi Umman'la anlaşmaya yaklaşıldığını açıkladı. Ancak Boğazı'nın açılmasının Washington'ın tutumuna bağlı olduğu ifade edildi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise İran'ın daha iyi iletişim kurmasını istediklerini belirtti.
2: Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yaklaşıldı. Taraflardan uzlaşma mesajı verildi.
3: Şu an ABD ile bir anlaşma için en uygun zaman çünkü ülkede birlik ve dayanışma var.
2: Dünya petrolünün can damarı, küresel enerjinin en kritik noktası. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz için çalışmalar devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Boğaz'a dair görüşmeler hakkında konuştu. Umman'la yapılan toplantıyı işaret etti, çalışıyoruz dedi. ABD ile anlaşmanın mümkün olduğunu söylese de Washington'ın güvenilmez olduğunu vurguladı.
3: Şu anda Umman müzakereleri üzerinde çalışılıyor. Allah'ın izniyle ya savaş ya barış halinden çıkabileceğimiz bir noktaya ulaşacağız.
2: İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Hürmüz konusunda anlaşmaya çok yaklaşıldığını ifade etti.
3: Umman'la yapılan görüşmeler geçici bir yol hakkında sonuca çok yaklaştık.
2: İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tavrını değiştirmesi gerektiğini duyurdu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise sert açıklamalar yaptı. İran'a yapılan saldırıları hatırlattı. Ordularını yok ettik dedi. Bizimle daha iyi iletişim kuracaklar mı görmek istiyoruz ifadesini kullandı.
3: Şu an ABD ile daha iyi bir ilişki kurmak için gerekli olan uzun vadeli değişiklikleri yapmaya istekli olup olmadıklarını görmeye çalışıyoruz.
2: Anlaşma için umutlar artarken İsrail barış ihtimalinden bile rahatsız oldu. İsrail medyasının iddiasına göre Tel Aviv yönetimi ABD'den bağımsız olarak İran'a saldırmak için plan yapıyor. Muhtemel bir operasyon için hazırlıklar yapılıyor.
1: Bu arada Suudi Arabistan ve Husiler arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesinde bulunan rafinerisinde yangın çıktı. Saldırıyı Husiler üstlendi. Yemen'in El Muha bölgesi de hedef alındı ve 7 kişi hayatını kaybetti. Efendim Husiler Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco rafinerisini ihale hedef aldıklarını açıkladı. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri saldırının başarılı ve isabetli olduğunu savundu. Saldırıyı Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeybatısındaki faaliyetlerine misilleme olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise rafinerideki tesislerden birinde yangın çıktığını açıkladı. Söndürülen yangında yaralanan olmadığı duyuruldu. Gerilim yalnızca Aramco'yla da sınırlı kalmadı. Yemen hükümeti de hedef alındı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini füze ve İHA'larla hedef aldığını bildirdi. Vurulan yerleşim yerlerinde 7 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Şimdi İstanbul'dan bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Başakşehir'de şehirler arası yolcu otobüsü YTT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken o anlar özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.
2: Yolcu otobüsü YTT otobüsüne arkadan böyle çarptı. Kazanın adresi İstanbul Başakşehir. Şehirler arası yolcu otobüsü önünde seyreden İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
4: Yaşanan kazanın ardından şoför dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale bu noktada yapıldı. 5 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
2: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

0: Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anları ise araç içi kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Görme engelli bir kişi tren perona yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Genç adam düştüğü boşluktan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
0: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. Olay 26 Temmuz'da İstanbul Şişli'de yaşandı. Görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. O anlara şahit olanlar panik olup kaçışmaya başladı. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
1: Değerli izleyenler, İstanbul Esenler'de ise ortalık bir anda karıştı. 17 yaşındaki bir çocuk kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Üstelik tekme tokat yetmedi, baltayla saldırdılar. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen sanal devriye ekipleri 7 şüpheliyi yakaladı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Konuşmak için gitti, baltalarla karşılık buldu. İstanbul Esenler'de 17 yaşındaki bir çocuk kız meselesi nedeniyle yanlarına gittiği 7 kişinin saldırısına uğradı. Kalabalık grup genci tekme ve yumruklarla darbederken aralarından 2 kişinin ise balta kullandığı belirlendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmada saldırıya karıştığı belirlenen 7 kişinin kimliği tespit edildi. Yaşları 16 ila 20 arasında değişen 7 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hadi polisler desenize ya.
1: ABD eski başkanı Joe Biden'ın oğlu 83 yaşındaki babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı. Hastalığın son derece ağrılı ve yıpratıcı bir durumda olduğunu belirten Hunter Biden, babasının dirençli olduğunu ve yaşadığı ağrıları çoğu zaman paylaşmadığını söyledi.
0: Eski ABD başkanı Joe Biden kanserle mücadele ediyor. Açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi.
3: Şu anda babamın sağlığı hakkında söyleyeceğim tek şey, keşke daha çok şikayet etse çünkü iyi değil.
0: 83 yaşındaki Joe Biden hastalığını Mayıs 2025'te duyurmuş, prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. Yapılan teşhislerde hastalığının boyutu ortaya çıktı. Kanserin agresif bir tür olduğu belirtildi. Kemiklerine metastaz yaptığı ifade edildi. Radyoterapiye başladı. Biden'ın kanserle mücadelesindeki son durumu İngiliz basınına konuşan oğlu Hunter Biden duyurdu. Kanserin babasının kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi.
3: Kanser yayıldı, kemiklerine ve daha fazlasına metastaz yapmış durumda. Çok acı verici ve birçok açıdan hareket etmesini engelliyor. Ama o hala dışarıda, hala işini yapıyor.
0: Hunter Biden babasının hastalığa karşı oldukça dirençli olduğunu anlattı. Yaşadığı ağrıları çoğu zaman çevresindekilere belli etmediğini söyledi. Kanserle mücadele sürecini izlemenin tüm aile için son derece zor olduğunu belirtti.
3: O okuduğum en iyi baba, en iyi koca, bir filmde gördüğüm en iyi büyük baba. Onu böyle görmek bu yüzden gerçekten zor.
1: Avrupa'dan Asya'ya dünyanın çeşitli noktalarında orman yangınları var. Kanada'da şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kat

0: katlanarak büyüdü. Arnavutluk'ta ise yerleşim yerleri tehdit altında.
1: Kanada, İspanya, Endonezya. Dünyanın dört bir yanından alevler yükseliyor. Ormanlar küle dönüyor.
2: Yangın 2 ya da 3 saat gibi bir sürede 50 hektardan 400'e, oradan 1000'e, sonra da 5000 hektara çıktı. 15 kilometre uzakta olan yangın şimdi tam bu tepede. Şu anda hayvanlarımızı hazırlıyoruz ve otoyol kapanmadan önce çıkacağız.
1: Bu görüntüler Kanada'nın British Columbia bölgesinden. Acil durum ilan edilen bölgede kurak havanın etkisiyle alevler durdurulamıyor. Şiddetli rüzgar bir gecede yanan alanı neredeyse iki kat genişletti. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Çiftliklerin bulunduğu bölge tahliye edildi. Hayvanlar da bölgeden çıkarıldı.
2: Çok sayıda çiftlik zarar gördü. Kaç binanın yıkıldığını bilmiyoruz. Hala yangını söndürmekle meşguller.
1: Kanadalı yetkililer bu yıl 4 milyon hektar alanın yandığını açıkladı. İspanya'da haftalardır yangınlarla mücadele ediyor. Kanada ile benzer senaryonun yaşandığı İspanya'nın Niebla bölgesinde 4000 hektar alan yandı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altında tuttuğu yangın değişken sert rüzgarlar nedeniyle zor saatler yaşatıyor.
3: Apartmanımız çok yakın, yangın çok yakın, çok endişeliyiz. Kuruya şehrinde büyük bir felaket yaşanıyor.
1: Sıcak havanın etkili olduğu Balkanlarda da ormanlar küle dönüyor. Arnavutluk'ta alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Hem karadan hem de havadan müdahale edilen yangınlar rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamıyor.
2: Polis bize mahallenin tehlike altında olduğunu ve derhal oradan ayrılmamız gerektiğini söyledi.
1: Endonezya'da ise orman yangınları Bromo Dağı bölgesinde yaşanıyor. Doğu Java'da bulunan Bromo Dağı Milli Parkı'nı etkisi altına alan yangın nedeniyle turist girişleri durduruldu. Su taşıyan helikopterlere ek olarak drone teknolojisi de yangınla mücadelede kullanılıyor.
0: Yurttan boğulma haberleri gelirken geride de acı hikayeler kaldı sevgili izleyenler. Şanlıurfa, Kocaeli, Zonguldak, Hatay ve Sakarya'daki boğulma vakalarında 5 kişi hayatını kaybetti.
1: Çocuğu kurtarmak için suya girdi, kendisi de hayata tutunamadı. Acı olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Diyarbakır'dan ailesiyle piknik için Fırat Nehri çevresine giden 6 yaşındaki Yakut'a da serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Derya Ulugeri isimli vatandaş çocuğu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra o da görüş alanından çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir acı haber de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Kumcağı sahilinde suya giren kadın bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden 19 yaşındaki Arif Tosun da ablasını kurtarmak için denize girdi. Ancak o da dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Çevredekilerin dikkati sayesinde sudan çıkarılan abla kardeş, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Arif Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ablasının tedavisi ise sürüyor. Zonguldak'ta bulunan Uzunkum plajında da dalgaların bir anda artması nedeniyle valilik denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. O esnada plajda olan Hakan Ergin yasağı dinlemedi. Denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekibin yardımıyla kıyıya çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren Ergin hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olduğu öğrenildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Botla denizde arama yapan ekipler Himye'nin cansız bedenine ulaştı. Bu görüntülerde Sakarya Karasu'dan. Denize giren anne ve iki çocuğu derinleşen suda boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranlar jet ski ile hızla bölgeye ulaştı. Önce çocukları ardından da anneyi araca bindiren ekipler aileyi güvenli bir şekilde sahile ulaştırdı. Yaşananlar an be an kameraya yansıdı.
4: Sağ olun, teşekkürler.
1: Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklanırken, boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi can kurtaranlar tarafından kurtarıldı.
0: Kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
6: Halkbank'ın katkı.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
5: A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Gökyüzü 3 ülkenin renkleriyle aydınlandı, sokaklar bayraklarla donatıldı, güç birliği görsel şölenle taçlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dev savunma işbirliğini içeren Mekke Anlaşması'yla güçlerini birleştirdi. Anlaşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza attı. Bu tarihi adımın ardından İslamabad ve Riyad sokaklarında 3 ülkenin bayrağı dalgalandı. Simge yapılara da yine 3 ülkenin bayrağının renkleri yansıtıldı. Kurulan dev ekranlarda anlaşmayla ilgili detaylara yer verildi. Sokakları süsleyen Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları 3 ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa 360 milletvekilinin imzasıyla 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 8 Ağustos Cumartesi günü Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi.
14: İsmi olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan teklif 12 maddeden oluşuyor. PKK-KCK'yı kurma ya da yönetme, örgüte üye olma, yardım etme propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.
15: Ön koşulsa Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün fesine ilişkin kararının resmi gazetede yayınlanması. Karar yayınlandığında düzenlemeden yararlanmak için

0: için 6 ay süre tanınacak. Çerçeve yasa teklifine göre yargılamalar 15 yıl ya da daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla cezalarda 10 yıl süreyle ertelenecek. 15 yıldan çok ceza alan hükümlülerin cezasının infazı 5 yıl, 15 yıldan çok alanlarınki de 10 yıl ertelenecek. Bu sürede terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak. Ayrıca örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan söz konusu bu hükümlerden faydalanamıyor.
1: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
0: Teklifle sürecin takip, denetim ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul ve mecliste de 17 üyeli izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin ise cezai sorumluluğu olmayacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
3: Hiç kimse kalırlar, zor günde kolay yol alırlar.
0: Cezalar arttı, 18 yaş altı için müebbet hapis cezasının önü açıldı.
4: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
0: Bir süredir meclis gündeminde olan 18 yaş altı suçluların ceza sürelerine ilişkin teklif yasalaştı.
4: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
0: Bu kapsamda 15 ila 18 yaş arasında suça karışan kişiler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak. Ayrıca 15 ila 18 yaş arasındaki kişilerin işlediği ağırlaşmış yaralama suçlarında herhangi bir yaş indirimi uygulanmayacak. 12 ila 15 yaş arasındaki çocukların işlediği suçlarda ise suçun durumuna göre takdir yetkisi hakimde olacak. Ayrıca 15 yaşını doldurmamış çocuk suçlular hapis cezalarını doğrudan cezaevinde çekecek. Yalnızca iyi halli olduğu tespit edilenler çocuk eğitim evlerine ayrılabilecek. Yeni dönemde suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Bu süreçte ailelere yönelik cezalar da artacak.
5: Abi vurma, vurma, vurma, vurma.
0: Ateşli silahların muhafazasında ihmali olan aile bireyleri hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ateşli ve delici aletlerin satışı yetkili adresler dışında yapılamayacak. Söz konusu aletlerin 18 yaşından küçük çocuklara satılması ve çocuklar tarafından satın alınması veya taşınması yasaklanacak. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Rumlar bir kez daha sınırda provokasyona imza attı. 100 motosikletli sınır geçişini kapattı. Ağustos 1996'da Türk bayrağını indirmeye çalışan Solomos Solomu isimli Rum vurularak engellenmişti. Rum motosiklet çeteleri anma etkinliği adı altında provokasyona imza attı. 100 kişilik motosiklet çetesi Bostancı ve Astromerit sınır kapılarını geçişe kapatmaya çalıştı. BM bölgesini geçmeye çalışan Rumların amacı buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçmekti. Başarılı olamayınca sınır kapısında Kıbrıslı Türkleri hedef alan sloganlar attılar. Motosikletli Rum Çete Lefkoşa'ya geçerek provokasyonu burada da sürdürdü. Metehan, Ledra Palas ve Lokmacı'da eylem yaptı. Ayrıca Derinya sınır kapısında yaklaşık 20 motorlu ve 60 Rum geçişleri engellemeye çalıştı. Rum polisinin motosiklet çetesine eşlik

etmesi de dikkat çekti. Ağustos 1996'da bir Rum grubu yasa dışı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçerek Türk bayrağını indirmeye çalışmış, Solomos Solumu isimli Rum bayrak direğinde vurulmuştu. Olayın ardından Rum tarafı saldırılarını sürdürmüş, bir askerimizi şehit etmiş, bir askerimizi de yaralamıştı.

0: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde korkutan bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın ardından iki araçta da yangın çıktı. Kazaya sebebiyet veren otomobildeki iki kişi olay yerinden kaçtı.
1: Park halindeki minibüse çarptılar, çıkan yangın sonrası bölgeden kaçtılar. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir otomobil park halindeki minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen minibüs bariyerlerin üstüne çıkarak durabildi.
2: Ben hemşireyim, içinde bir şey, biri var abi.
3: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış.
1: Kazanın ardından iki araçta da yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çevrede ise panik yaşandı.
4: Vallahi evimizde oturuyorduk, bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
1: Otomobilde bulunan iki kişiyle minibüs sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından şüpheliler yaya olarak kaçtı.
3: Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
1: Alev alev yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polis olay yerinden kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
3: Hızla gelen araç direği de bükmüş.
0: Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan drift magandalarına operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken driftte kullanıldığı belirlenen 12 araç da trafikten men edildi.
5: Çarpsana bir de.
1: Ankara'da trafik magandalarına yönelik operasyon düzenlendi. Trafiğe açık alanlarda drift yaparak can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şüpheliler mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında trafiğe açık alanlarda drift yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira trafik ve idari para cezası uygulandı. Drift'te kullanıldığı belirlenen 12 araçsa çekicilerle otoparka götürüldü. Gerekli trafik işlemleri uygulandıktan sonra araçlar trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli hakkındaysa mahkemece konutu terk etmeme yani ev hapsi tedbiri uygulandı.
0: Plajlarda yeni dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı artık plaj işgallerine müdahale edebilecek. Bakanlık kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerini yapabilecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık bakanlık kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerini yapabilecek. Değişiklik kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Böylece uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerine yönelik işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bakanlığın merkez teşkilatına döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine söz konusu bu alanlar düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
0: Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası mandaların doğal yaşam alanı. Sulak alanlarda özgürce dolaşan mandalar bölgenin adeta simgesi haline gelmiş durumda.
5: Otluyor, sulak alanlarda serinliyorlar. Kızılırmak Deltası'nın varlığı onlara bağlı.
6: Kızılırmak Deltası kuş cenneti sadece kanatlara değil birçok canlıya ev sahipliği yapan bir bölge dedik. Yine alan içerisinde mandaları görüyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz alan içerisinde mandaları da görüyorlar. 6000 kayıtlı manda Kızılırmak Deltası kuş cenneti içerisinde yaşıyor.
5: Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası manda varlığıyla da öne çıkıyor. Mandalar ekosistemin ayrılmaz bir parçası.
7: Deltanın eşsiz doğasında serbestçe yaşama imkanı bulan mandalar yaz aylarının başlangıcından kış aylarının başlangıcına kadar deltada kalarak hem yavrulamalarını tamamlıyorlar hem de burada doğal yaşam alanında yaşam sürelerini arttırmaya devam ediyor.
8: Mandalarımızı biz Nisan'ın 5'inde 10'unda getirip buraya salarız, deltaya salarız. Ondan sonra ta Kasım'a kadar yani 11. ayın sonuna doğru hayvanlarım hep burada yayılır.
6: Burada doğum işlemlerinden üreme işlemlerine kadar yılın 6-7 ayı tamamen özgürce doğal ortamlarında yaşıyorlar.
5: UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Kızılırmak Deltası manda yetiştiriciliği için önemli bir doğal alan.
6: Bu bölgede beslenen mandalar serinlemek için yaz aylarında göllerde, kanallarda, sulak alanlarda bu bölgenin tadını çıkartıyor diyebiliriz.
7: Manda popülasyonunun artırılması ve manda ürün çeşitliliğinin de devamını sağlamak amacıyla yürütülen projelerde meyvelerini vermeye başladı. Özellikle manda sütü, manda kaymağı ve manda yoğurdu tercih edilen en önemli ürünler arasında yerini alıyor.
8: Mandanın her şeysi kalite biliyorsunuz. Her şeyi kalite. Onun için mandalarımız iyi. Yandım şeker oğlan.
0: Sırada yurttan manzaralar var.
1: İki otomobille motosikletin karıştığı kaza kameraya yansıdı. Görüntüler Kütahya'dan. Seyir halindeki otomobil motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddeti zincirleme kazayı da beraberinde getirdi. Motosiklet savrularak önünde ilerleyen bir başka araca çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 haftadır yanmaya devam ediyor. Amasya'da 19 Temmuz'da katı atık bertaraf tesisinde yangın çıkmıştı. Çöp alanına 2000 kamyon dolusu toprak dökülerek alevlerin önüne geçildi. Ancak tonlarca katı atıkla birlikte yangın içten içe sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre izin ve lisans belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini belirlediği tesise 2,3 milyon lira ceza uygulamıştı. Afyonkarahisar'ın Boldadeni ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ve beraberindeki iki yolcu itfaiyeyi arayarak yardım istedi. O anlarda motor kısmından yükselen alev aracın her tarafını sardı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil hurdaya döndü. Van Gevaş'ta ise ahır, samanlık ve birçok eklentide çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangının büyük olmasından dolayı olay yerine ek olarak 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 kepçe sevk edildi. Alevler 13 personelle yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken 3 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Elazığ Arıcak'ta sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu doğal kovan görüntülendi.

0: Gördüğü manzara karşısında şaşıran Mehmet Ali Çağlar isimli vatandaş o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta zaman zaman avlanmak için deniz yüzeyine çıkan kefaller drone'la görüntülendi. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi denizde görülen kefal yoğunluğu balıkçıları umutlandırdı. Samsun'un Alaçam ilçesinde sahilin kumluk bölümünde yetişen zambaklar beyaz çiçekleriyle dikkat çekiyor. Drone kamerasıyla görüntülenen ve geniş bir alana yayılan kum zambakları bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Öte yandan koruma altında bulunan kum zambaklarını koparan veya doğal yaşam alanlarına zarar verenlere 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
1: Sırada Dünya'dan haber turu var.
0: Kendilerini derin sulara balıklama bıraktılar. Bosna Hersek nefes kesici bir yarışmaya sahne oldu. Sporcular 22 metre yüksekliğindeki Pliva Şelalesi'nden atlayarak tüm hünerlerini sergiledi. Bosnalı yarışmacı Igor Arsenic en fazla puanı toplayarak yarışmayı kazanan isim oldu. Afrika ülkesi Botswana'da turistler korku dolu bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Vahşi doğayı turistlere tanıtan bir gezi teknesine su aygırı saldırdı. Neyse ki korkulan olmadı. Hızlanan gezi teknesi kendisini takip eden öfkeli su aygırından kaçmayı başardı. Büyük Okyanus'un küçük ada ülkesi Tahiti sörf şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Dalgalar metrelerce yükselirken sörf tahtasıyla sporcular adeta okyanusa meydan okuyor. Yarışmacılar arasında defalarca şampiyon olan isimler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de devam edecek yarışmanın daha zorlu şartlarda geçmesi bekleniyor. Çin'in Sichuan eyaleti Liangshan Yi Meşale Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. On binlerce kişi meşalelerini yakarak festivaldeki yerini aldı. Şenlik ateşi etrafında dans eden katılımcılar çeşitli etkinliklere de katılıyor. Her yıl Çin ay takvimine göre 6. ayın 24. günü civarında düzenlenen şenlik, Çin'in yerel kültürünün önemli bir parçası. İspanya, Avrupa'nın en büyük flamingo kolonilerinden birine ev sahipliği yapıyor. O flamingolar doğa koruma gönüllüleri tarafından her yıl takip ediliyor. Öyle ki yavru flamingoların takibini kolaylaştırmak için kimlik cihazları takıldı. Festival tadındaki etkinlikle flamingolar vahşi doğaya anneleriyle birlikte bırakıldı.
1: Ve akşam ajansında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi efendim. Düzenleme yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek, ayrıntıları birazdan paylaşıyor olacağız. Ve bir diğer başlığımız Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin. Dosyada soruşturma genişledikçe yeni isimler ve yeni iddialar ortaya çıkıyor. Duman Kod adlı yeni gizli tanığın anlatımları önceki gizli tanığın ifadeleriyle örtüşüyor. Neler yaşandı son olarak, hepsini az sonra paylaşıyor olacağız. Ve son başlığımız efendim dünya gündemiyle alakalı. Çin'in doğusunda tayfun alarmı verildi. Tayfunun etkisini artırması beklenirken yüz binlerce kişi güvenli bölgelere götürüldü. Neler yaşandığını birazdan paylaşacağız. Başlıyoruz yeni saate. Evet, Türkiye yarın 50 yıllık terör prangasından kurtulma yolunda tarihi bir eşiği daha geçecek. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini sağlayacak çerçeve yasa genel kurul gündemine gelerek yasalaşacak. Ancak teklif yasalaşsa bile ön şart Milli Güvenlik Kurulu kararı olacak. Ayrıntılara bir bakalım.
2: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
3: O menzile bir adım daha yaklaşıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki yol haritası çerçeve yasa genel kurul yolunda. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren mesai sonrası kabul edildi. Pazartesi günü genel kurul gündemine gelerek

0: tek yasalaşacak ve Türkiye tarihi bir dönemeci daha dönmüş olacak. 50 yıllık terör prangasından kurtulacak.
1: Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.
0: 12 maddelik kanun genel kurulda yasalaşsa bile Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek. Yani önce PKK-KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiği ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiği güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra hukuki süreç başlayacak. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla cezadaysa 10 yıl süreyle ertelenecek. Bu süre içinde terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı da uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Haliyle terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.
1: Kahraman şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hassasiyetlerine en güçlü şekilde sahip çıkacağız.
0: Terör örgütü üyeleri MGK kararı sonrası 6 ay içinde bu kanun hükümlerinden yararlanmak istediklerini, bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecek.
2: Siyaset gündemiyle devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in öve öve bitiremediği İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetir dediği Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Özel'in övdüğü birçok belediye başkanının rüşvet ve yolsuzluk kapsamında tutuklanması ise dikkat çekti. CHP cephesinde ise parti içinde kalan muhaliflerin kurultay gerginliği var.
3: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Özgür Özel'in bu sözlerle övdüğü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet gibi suçlardan tutuklanmakla kalmadı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırıldı.
4: Biz birbirimizin her şeyine kefiliz.
0: Son tutuklamayla gözler Özel'in parlattığı isimlere çevrildi. Çünkü o isimlerin çoğu tutuklandı. Özel'in öve öve bitiremediği isimlerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Kirli para trafiğini ayrıntılarıyla deşifre etti.
5: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
0: İşçilerin maaşını ödemek yerine yurt dışında Tropikada'da tatil yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Özel'in CHP içinde bıraktığı iddia edilen milletvekilleri ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı kazan kaldırmaya hazırlanıyor. Muhalif milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun aktif siyaseti bırakarak onursal genel başkan ilan edilmesi formülünü iyiden iyiye dillendirmeye başladı.
6: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Muhalif milletvekillerinin önümüzdeki süreçte olağanüstü kurultay sürecini hızlandırmak için adım atacağı da konuşuluyor. CHP yönetimi ise o isimleri tek tek not ediyor.
7: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Ve haklarını aramak için yola düşen maden işçileri. Ödenmeyen kıdem tazminatı, ücret ve sigorta primleri için Eskişehir'den Ankara'ya yürüdüler. Haklarını alamadıkları için isyan edip Çankaya Belediyesi önünde baretlerini kırdılar.
2: Ve Çocuk Koruma Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Suça sürüklenen çocuk yasası olarak bilinen düzenleme ile 18 yaş altı için cezalar artırıldı. Böylece cezasızlık algısının da önüne geçildi.

0: geçirecek. Ayrıntılara bakalım.
1: Her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur.
2: Tam da bu amaçla suça sürüklenen çocuk yasası olarak bilinen düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
3: Bu iki iblisin de iki cehalenin de en ağır cezayı almalarını istiyorum.
2: Maddi Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır, Fatih Acacı 18 yaş altı tarafından hayatlarına son verilen gençlerden yalnızca birkaçı. Yürekleri dağlayan bu cinayetler sonrası hükümet düğmeye bastı. 18 yaş altı için yeni kanun teklifi hazırlandı. Yeni yasaya göre 15 ile 18 yaş arasında suça karışanlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlardaysa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak.
4: Benim 23 yaşındaki fidanım ne olacak? İçim yanıyor ya. Ahmetler ve Hakanlar gitmesin ya.
2: Aynı yaş aralığı için ağırlaştırılmış yaralama suçlarındaysa yaş indirimi uygulanmayacak. 12-15 yaş arası suçlular içinse suçun durumuna göre takdir yetkisi hakimde olacak. 15 yaşını doldurmayan çocuk suçlular direkt cezaevine gönderilecek. İyi hal tespiti yapılanlarsa çocuk eğitim evlerine alınacaklar. Yeni yasayla suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Ailelere yönelik cezalar da artırıldı. Ateşli silahları muhafaza etmekte ihmali olan aile bireylerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
5: Adalet yerini bulsun.
2: 12-18 yaş grubu çocuklar cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı bölümlerine alınacak.
0: Kurşunlama, cinayet, yaralama, özellikle çocukları ağlarına düşüren yeni nesil suç örgütleri için hazırlanan iddianameden bazı satır başları bunlar. Bu çeteler, suç örgütleri sosyal medya denilen bataklığı kendilerine yeni elemanlar devşirmek için kullanıyor. Gazetelerde, televizyonlarda, ulusal medyada kendilerine yer bulamayan suç makineleri TikTok ve benzeri sanal mecralarda reklam yapıyor ne yazık ki. İşledikleri suçları hiçbir ceza almadan marifet etmiş gibi anlatmaktan geri durmuyorlar. Yazılan iddianameler de bunun kanıtı. Son örnek Casper'lar dosyası.
6: Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım ala yapmadıklarımdan.
7: Foyaları bir bir ortaya çıktı. Suç imparatorluğu çökertildi. Kan donduran çocuk sömürü çarkı tamamen deşifre edildi. Sosyal medya üzerinden ağ düşürülen çocukların trajedisi gözler önüne serildi. Yaralama, kurşunlama, cinayet. Casper'lar ve Çirkinler isimli yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. TikTok, Instagram ve Telegram gibi sanal mecraların karanlık yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. 21 ilde düzenlenen operasyonun ardından ifadeler alındı. Sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların hangi yöntemlerle kurban seçildiği açığa çıktı.
8: Çıkılan sponsorlu reklamlar aracılığıyla çocuklar üzerinden adeta bir av operasyonu başlatıyor. Verilen miktarlarsa fiyat olarak 10 ile 250 bin lira arasında işe göre değişiklik gösteriyor.
9: Küçük görevlerle çocuğu sisteme dahil ediyorlar ve çocuk farkında olmadan suçun parçası haline gelebiliyor. Burada algoritmalar da önemli bir risk oluşturuyor. Çocuk şiddet içerikli bir videoya ilgi gösteriyor, bir kez izliyor, sonra bir tane daha karşısına çıkıyor. İzliyor, beğeniyor, yorum yapıyor. Algoritma şunu öğreniyor, bu çocuk bu içeriklerle ilgileniyor.
7: 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak çete çocukları kullanat olarak görüyor. Avlanma merkezleri ise TikTok. Hedef ise özellikle paraya ihtiyacı olan çocuklar.
10: Bizim birimiz sizin biriniz öncesi baba.
8: Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlardan bile çocukları tuzağa düşürmeye çalışanların en kritik cümlelerinden biri onlara aidiyet duygusunu hissettirmek. Çocuklara sen bizim yeğenimizsin, kardeşimizsin diyerek adeta motivasyon sağlıyorlar.
9: Artık bir çocuk hedef olmak için kapısına gitmek gerekmiyor. Bir sahte profil, bir mesaj ve güven ilişkisi kurmak yeterli olabiliyor.
7: Çeteler sosyal

0: medyayı öyle aktif kullanıyor ki en vahşi suçların bile çeşitli gerekçelerle şirin gözükmesini sağlıyor. Propaganda yöntemlerinden biri de çeşitli lakaplarla anılan çete liderlerinin çocuklara rol model diye pazarlanması. Çocukların piyon olarak kullanıldığı bu kanlı oyunun sonu ya mezarlıkta ya da hapishanede bitiyor.
1: Grubun içinde aidiyet hissetme, grupta rol alma, grupta kendine gelme, ben de varım deme için böyle şeyleri yapar çocuklar.
2: Unutmayalım, çocukların dijital güvenliği artık doğrudan bir güvenlik meselesi.
0: Defalarca gündeme gelen sosyal medya kontrolünün önemi çocuklar için bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
1: 12 ile 18 yaş arası çocuklarınızı, özellikle bu yaş çocuklarınızı kendi odalarında saatlerce vakit geçirmeye değil, aile içinde bir şeyler yapmaya, birlikte yürüyüş yapmaya, birlikte oynamaya, birlikte vakit geçirmeye odaklanın. Bu yaş grubu çocuklar şaşayı sever. Bu yaş grubu çocuk parayı pulu sever. Bu yaş grubu çocuk ortam içinde, toplum içinde kabul edilmeyi sever. Ben bunu yapacağım. Ben böyle yaparsam bu olur. Bunları sever ve onun için bu gruplara dahil olur.
0: Diğer yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalar da devam ediyor.
3: Ve Gülistan Doku dosyası soruşturma genişledikçe yeni isimler ve yeni iddialar ortaya çıkıyor değerli izleyenler. Duman Kod adlı yeni gizli tanığın anlatımları önceki gizli tanığın ifadeleriyle örtüşüyor. Ailenin avukatı örtbasla bağlantılı olduğunu öne sürdü. 108 kişinin yer aldığı şemayı savcılığa sundu. 6 yılın ardından şimdi o isimlerden birer iz aranıyor.
4: Altı yıldır sır saklandı, itiraflar ortaya çıktıkça çember iyiden iyiye daraldı. Gülistan Doku dosyasında konuşan yeni gizli tanıkla beraber 108 kişilik örtbas şeması savcılığa ulaştı.
5: Gülistan yaşıyorsan gel.
4: Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimleri tek tek bir araya getirdi.
6: 108 kişinin ilk 30'u örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da yayılarak devam edeceği yönünde.
4: Dosyadaki bir başka kritik gelişme ise Duman Kod adlı yeni gizli tanık. Anlattıkları ise önceki gizli tanığın ifadelerini doğrular nitelikte.
6: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Onun anlatımlarıyla birlikte kurucu başı da tutuklandı. Ona sorulan sorularda Gülistan'ın yeriyle ilgili bilgi netleşti. Gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman'ın ifadeleriyle örtüşüyor.
7: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
4: Avukat Çimen'in açıklamasına göre Gülistan'ın kaybolmasının ardından delillere müdahale edildi. Yeni deliller oluşturuldu ve soruşturma uzun süre intihar ihtimali üzerine yönlendirilmeye çalışıldı. İddia o ki 7 Ocak 2020'de kenti gören bazı kameralarla da oynandı.
8: Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar.
9: Kim yardım etmezse Tülay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
4: Gülistan dosyasındaki operasyonların sınırı Tunceli'yi çoktan aştı. İstanbul'dan Ankara'ya, Elazığ'dan İzmir'e, Antalya'dan Nevşehir'e kadar 18 ilde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.
10: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
4: Polislerden sağlık çalışanlarına, bilişim uzmanlarından koruculara kadar çok sayıda isim soruşturmanın içine girdi. Dosyada tutuklu sayısı da 28'e kadar yükseldi.
8: İkinci dalga operasyon da yani biz bekliyoruz yani. Çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı dizmeceydi yani.
4: Ekipler geçmiş bas kayıtlarını da inceliyor. Şüpheli görülen noktalarda JAK ve JASAT ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.
11: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
3: Suriye, Rusya ile yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmelerin ardından Himeymim Hava Üssü ve Tartus Limanı'ndaki Rus varlığını yeniden düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemenin 3 ay içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.
12: Suriye ile Rusya arasında uzun süredir masada olan kritik dosyada yeni bir anlaşmaya geçildi. Şam yönetimi Himeymim ve Tartus

0: afdal hal.
1: Buna göre Hmeymin Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak Suriye'nin sivil yönetimine devredilecek. Yani Rusya'nın kullandığı sivil nitelikli tesislerde yönetim Suriye'ye geçecek. Askeri tesisler içinse daha farklı bir model uygulanacak. Rus üslerinin mevcut askeri işlevleri yeniden düzenlenecek. Tesislerin Suriye ve Rusya'nın ortak eğitim ve tatbikat merkezine dönüştürülmesi planlanacak. Dönüşümün tamamlanması için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. Böylece Şam, Rusya'nın ülkedeki varlığını tamamen sonlandırmak yerine sivil tesislerde yönetimi devralırken askeri alandaysa yeni bir işbirliği modeline geçmiş olacak.
2: Rusya sadece Suriye'de değil, Orta Doğu bölgesinin tamamında durumun istikrara kavuşturulmasında kesinlikle önemli bir rol oynamaktadır.
3: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarına devam ediyor. Bölgede hukuk dışı yerleşim yeri kuran Yahudi işgalciler Filistinlilerin evlerini hedef aldı. Saldırganlar Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi.
4: Filistinlilerin köylerini bastılar, evleri böyle ateşe verdiler. İsrail'in Batı Şeria'daki işgali sistematik olarak devam ediyor. Ev ve tarım arazileri yerle bir edilen Filistinliler gece gündüz korku içinde. Bir yanda İsrail askerleri, diğer yanda Yahudi işgalciler Filistinli sivillere bir gün bile rahat vermiyor.
5: Artık mesele yalnızca hayvancılık amacıyla noktalar kurmak ya da tarım arazilerine el koymakla sınırlı değil. Filistinlilerin evleri işgal ediliyor ve İsraillilerin yerleştiği noktalara dönüştürülüyor.
4: Bu kez hedefte El Halil kenti vardı. Çok sayıda işgalci Mesafer Yatta köyüne saldırı düzenledi. Saldırganlar bir evin etrafını sardı, içeriye yanıcı madde attı. Evdeki Filistinliler kabusu yaşadı. Alevler saniyeler içinde bahçeye yayıldı. Çok geçmeden yangın evin içine sıçradı. Filistinli ailenin eşyaları küle döndü. Saldırılar bununla da sınırlı değildi. Tarım arazileri tahrip edildi. Hayvanlarını korumaya çalışan yaşlı bir kadın işgalciler tarafından darp edildi.
3: Çin'in doğusunda tayfun alarmı verildi. Tayfun etkisini artırması beklenirken yüz binlerce kişi güvenli bölgelere götürüldü. Çok sayıda uçuş iptal edilirken deniz ulaşımına da ara verildi.
4: Çin'in doğu kıyıları Dolphin Tayfunu'nun etkisi altında. Şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı felç etti. Sokaklar göle döndü. İş yerlerini sel bastı. Halk kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte dahi zorlandı.
2: Tayfunun etkisi inanılmaz derecede yoğun. Az önce kıyı şehrinde rüzgarın beni kelimenin tam anlamıyla alıp götürdüğünü hissettim.
4: Tayfunun şiddeti artarken Çin'de alarm seviyesi de yükseltildi. Dolphin Tayfunu saatte yaklaşık 162 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla ülkenin doğu kıyılarına doğru ilerliyor. Yetkililer şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulunuyor. Riskin en yüksek olduğu Zhejiang eyaletinde önlemler artırıldı. Taju kentinde toprak kayması riskine karşı yaklaşık 390 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri de askıya alındı. Şangay'da ise Hongkao ve Pudong havalimanlarında 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Tayfunun etkisinin kıyı kesimlerinin ötesine de ulaşması bekleniyor. Şangay'da riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 30 bin kişi de tahliye edildi. Çin'de ekipler alarmda. Dolphin Tayfunu'nun güzergahında bulunan bölgelerde şiddetli hava koşullarına karşı tedbirlerini sürdürüyor.
3: Temmuz'da mecliste kabul edilen öğrenci affı yürürlüğe girdi. Üniversite hayalleri çeşitli nedenlerle yarıda kalanlara yeniden üniversite yolu göründü. Detaylara bakalım.
6: Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Hayallerini askıya alanlara yeniden üniversite yolu açıldı. Başvuru süresi ise 4 ay olacak. 30 Temmuz'da mecliste kabul edilen öğrenci affını içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni haklar getiriliyor. Bu öğrenciler ilişiklerinin kesildiği üniversiteye yeniden başlayacak.

0: başvurabilecek. YÖK öğrenci affı ile ilgili detayları paylaştı. Düzenleme ile istisna tutulan durumlar dışında kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere öğrenciler yeniden üniversiteye dönebilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken kaydı silinen tüm adaylar af kapsamında. Peki bu aftan kimler yararlanamayacak? Kesin bir çizgiyle belirlendi. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Ayrıca polis, jandarma, sahil güvenlik ve Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı okullardan ilişiği kesilenler de kapsam dışı kabul edilecek.
1: Ne yazık ki bir kavga haberi paylaşacağız. Adıyaman'da iki kişi yol verme meselesi yüzünden durdukları minibüs sürücüsünü defalarca yumruklayarak darp etti. Küfür, hakaret ve yumrukların havada uçuştuğu anlar araç kamerasına yansıdı.
2: Yol verme tartışması şiddete dönüştü. Sürücüyü defalarca yumrukladılar. Adıyaman'da yol verme meselesi yüzünden minibüs sürücüsünün önünü kestiler. İki şüpheli araçtaki sürücüye defalarca yumruk attı. Sürücü özür diledi ama saldırganlar durmadı. Küfür, hakaret ve yumruklar havada uçuştu. Şoför saldırıya karşılık vermedi. Canını kurtarmak için olay yerinden uzaklaştı. O dehşet anları minibüsün araç kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası hastaneye giden şoför darp raporu aldı. Ardından polise giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Sürücüye saldıran iki şüpheli tutuklandı. Saldırganlara 180 bin lira ceza verildi. Araçları 60 gün trafikten men edildi.
1: Gaziantep'te emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu cuma namazına giderken silahlı saldırıya uğradı. Olay araç kamerasına yansıdı. Saldırganın kadın kılığına girdiği görüldü. Peki saldırının sebebi neydi? Detaylara bakalım.
2: Husumetlisine saldırmak için kadın kılığına girdi. Çarşaf giyip saldırı için pusuya yattı. Kaçış anı ise bindiği taksinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gaziantep'te emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu cuma namazına giderken silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre saldırgan yaklaşık 5 yıldır süren tarla husumeti nedeniyle silahlı saldırı planladı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına büründü ve cami önünde peş peşe ateş açtı.
3: Babam dün namaza giderken öğlen saatinde namaza giderken evinin önünde karşı taraf çarşaf giyip kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
2: 7 el ateş edilen olayda 3 kurşun isabet eden Koyuncu ağır yaralandı. Ticari taksiye binen şüpheli araç içinde giydiği çarşafı çıkardı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kısa süre sonra taksiyi durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardındansa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli polis memurunun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
1: Sevgili izleyenler, telefon dolandırıcıları her gün yeni bir yöntemle karşımızda. Daha önce gördüğümüz link dolandırıcılığı için bu kez PTT'nin adını kullandılar. Cep telefonunuza mesaj yoluyla bir link geliyor. Mesajda tebligatınız var, ulaşmak için tıklayın yazıyor. Sonrasını sanırım artık hepimiz biliyoruz.
4: Linki tıklamanızla birlikte cihazınıza casus yazılım inebilir, e-devlet şifreniz, bilgileriniz ele geçirilebilir.
5: Yok, engelliyorum, farklı numaralardan benzer mesajlar tekrar geliyor.
0: PTT'den gelmiş gibi görünüyor, tebligatınız var, ulaşmak için tıklayın diyor. Sahte siteye girenin e-devlet bilgileri çalınıyor, telefonuna casus yazılım yüklenebiliyor.
5: İnanıyorum ve basıyorum onu evden.

0: hiç böyle sıklıkla yani kötü bir şey yaşadığım olmadı.
1: Dolandırıcılar bu kez Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin sitesini birebir kopyalayarak size bir mesaj ve link gönderiyor. Eğer siz bu linke tıklarsanız sizden e-devlet bilgilerini girmenizi istiyorlar.
2: Örnek vermek gerekirse Denizli'den, Malatya'dan adınıza tebligat çıkmış. Okumak için tıklayınız diyorlar. İşte siber dolandırıcıların tuzağı tam da burada işlemiş oluyor. Linke giriş yapmanızla birlikte karşınıza sahte bir e-devlet sitesi çıkmış oluyor. Tebligatı okuyabilmeniz için otomatik olarak TC kimlik numaranız ve şifrenizi girmiş oluyorsunuz.
1: Aslında siz tarafınıza gelen tebligatın detaylarını öğrenmek istiyorsunuz. Ancak sizi aktardıkları sitede resmi e-devlet sitesi değil. Bu yüzden bilgilerinizi girdiğinizde e-devlete girmiş olmuyor. Aksine dolandırıcılara kendi bilgilerinizi teslim etmiş oluyorsunuz.
3: Dolandırıcılar PTT'nin logosuna kadar birebir kopyalıyor. Kişilerin korku ve panik duygusunu istismar ediyorlar. Casus yazılımlarla telefonları ve cihazları ele geçiriyorlar.
2: Aynı zamanda Excel görünümlü dosyayı indirip okumak için tıkladığınızda cihazınıza uzaktan erişim engeli sağlayan casus yazılım inmiş oluyor.
4: Basmıyorum. Bana nereden gelen mesaj geleceğini bildiğim için gerek duymuyorum yani.
1: Uzmanlara göre en dikkat edilmesi gereken konulardan biri e-devlet üzerinden işlem yapılacağında bir internet sitesinden değil e-devletin kendi mobil uygulamasından bunun yapılması.
0: Genel olarak linken hiçbirine tıklamıyorum, o yüzden tıklamam herhalde. Erken rezervasyonla tatil yapanlar rezervasyon iptali durumunda paralarını nasıl geri alacak? Son yılların tartışılan konusuydu bu efendim. Ücret iadesi tartışması. Ticaret Bakanlığı bu şikayetlerle dolup taşmış olacak ki bakanlık bu durumda olan vatandaş ve otellerin haklarının neler olduğunu açıkladı.
5: En az 6 ay öncesinden planlamaya çalışıyoruz. Erken rezervasyonun işte indirimli olmasından dolayı.
6: Daha yaz yüzünü göstermeden planlar yapılıyor. Tatil ücretleri erken rezervasyonla peşin olarak ödeniyor. Ancak bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Haliyle bir yıl boyunca beklenen tatilin tadı kaçıyor.
7: Odayı size ayırttık, başkasına satamadık denilerek tüketicinin parasına keyfi olarak el konulamaz.
1: Avantajlı fiyat seçeneği nedeniyle bazı tüketiciler tatillerini yaz gelmeden önce ayarlıyor ve ödemesini de yapıyor. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı tatillerini iptal etmek zorunda kalabiliyorlar. Ve genellikle bu durum karşısında tüketicilerle oteller karşı karşıya kalabiliyor.
8: Vermeleri gerekiyor. Çünkü onların da başına her şey gelebilir, istenmeyen durumlar.
6: Yaz tatili için daha bahar aylarında rezervasyon yapan tüketici, erken rezervasyonla %50'ye varan fiyat avantajından yararlanıyor. Otellerde hem odalarını önceden dolduruyor hem de ücretleri peşin tahsil ederek sezon riskini azaltıyor.
0: Sonbaharda planlamaya çalışıyorum, özellikle daha uyguna geliyor. O kampanyalardan yararlanmak istiyorum.
6: Ancak son anda yapılan tatil iptalleri tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Çünkü ödenen parayı geri alabilmek için adeta bir savaş başlıyor.
7: Size haksız bir kesinti uygulanıyorsa veya paranız iade edilmiyorsa otel böyle istedi deyip hakkınızdan vazgeçmeyin.
0: Kullanılmayan bir hizmetin geri iadesi kesinlikle yapılmalı. Bir tatil için bir yıl çalışıyoruz neredeyse.
6: Erken rezervasyon yaptıran tüketiciler için 30 günlük süre kritik önem taşıyor. Zorunlu yasal kesintiler dışında ücret iadesi hakkı bulunuyor.
1: Örneğin 15 Ağustos tarihinde otel rezervasyonu olan bir tüketicinin ödemesini geri alabilmesi için en geç 15 Temmuz tarihinde rezervasyonunu iptal etmesi gerekiyor.
7: Sözleşmede açıkça belirtilmiş olması şartıyla belirli oranlarda kesinti yapılması mümkün olabilir. Ama 30 günün altında indiğinde tablo değişiyor.
6: Özellikle son 7 günde yapılan iptallerde çoğu zaman ücret iadesi yapılamıyor. Uzmanlar tüketicileri indirim cazibesine kapılmadan önce sözleşmeyi dikkatle okumaları ve tüm yazışmaları belgelemeleri konusunda uyarıyor.
7: Rezervasyon yaparken sadece erken rezervasyon bildirimine bakmayın. İptal ve fesih şartlarını mutlaka okuyun ve iptal talebinizi kesinlikle yazılı olarak yapın.
1: İstanbul metrosunda peronda bekleyen görme engelli genç tam metronun yanaştığı esnada

0: Elindeki bavuluyla beraber dengesini kaybedip raylara düştü. Gencin ölümden döndüğü anları güvenlik kameraları kaydetti.
1: Adımını atmasıyla raylara düşmesi bir oldu. Görme engelli genç ölümden kıl payı kurtuldu. İstanbul Şişli'de doğuştan görme engelli olan 25 yaşındaki genç arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan valiziyle Gayrettepe metro istasyonuna geldi. O perona adım attığında metroda yanaşıyordu. Ancak görme engelli genç peronda beklerken bir anda dengesini kaybetti ve rayların üstüne düştü. Onun düştüğünü gören diğer yolcular kaçışırken metro ile rayların arasındaki boşlukta kalan gencin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Neyse ki sadece ayağından yara almıştı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Vicdansızlığın böylesi olur mu? Olur işte örneği. İshak Yılmaz yıllarca bir araba alabilmek için altın biriktirdi. Altınları hırsızlara kaptırdı. Altınlar kuyumcuda bozdurulmak üzere bir çantadaydı. İşte sonrası.
2: Araba almayı düşündüm. Kaç yıllık emeğimiz çalındı.
1: Araba almak için yıllardır biriktirdiği altınları namaz kılarken çalındı. 450 bin liralık hırsızlık kameralara yansıdı.
2: 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
1: İshak Yılmaz İstanbul Fatih'te kuyumcuya gitmeden hemen önce evdeki altınlarla nakit parayı sırt çantasına koyup camiye girdi.
2: Yıllarca biriktirdiğim bir miktar param vardı, bir miktar altınım vardı. Namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
1: Yılmaz namaz kılmak için saf tutarken içi para ve altın dolu çantası da hemen yanındaydı. Ancak camiye gelen hırsız hiç utanmadan çantayı alıp kaçtı.
2: Birkaç yıllık emeğimiz çalındı. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
1: O hırsız camiden çıkmadan hemen önce de Hindistan uyruklu bir gencin bavulunu çalmıştı.
3: Elindeki Hindistanlıların sırtındaki abin...
1: Yılların birikimini hırsıza kaptıran İshak Yılmaz perişan. Polis de o hırsızın peşinde.
0: Şimdi sırada dünyadan haber turu var.
4: Önce babaannesi ve dedesini öldürdüğü ardından okuluna gidip katliam yaptı. 14 yaşındaki saldırganın okulu bastığı ana dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis öğrencileri sığındıkları sınıftan böyle tahliye etti. Cumhuriyetçi Nevada polisi görev başında öldürülen polis memurunu andı, olanlar oldu.
5: Papaz az önce polis memuru Abdülnabi'den bahsetti. Hayır, onu yuhalamayın.
4: Arapça ismi duyar duymaz sorgulamadan yuhalayan cumhuriyetçiler Abdülnabi'nin görevi başında ölen bir polis olduğunu öğrenince utanıp sessizliğe büründü. Çift takla atarken dengesini kaybedip yere çakıldı. Feci kaza anı Utah'ta kayda geçti. İspanyol dağ bisikletçisi Adolf Silva kaza sonucu felç oldu. Çocuğun yaramazlığı neredeyse felaketle bitiyordu. Yürüyen merdivene asılı kalan çocuk çevredekilerin dikkati sayesinde kurtuldu. Yolunu şaşıran fil kafilesi araç şarj istasyonuna girdi. Yavrusu şarj kablosuna takılınca sinirlenen anne fil üniteyi devirdi. Yangını görür görmez durmadan çığlık atan kahraman kaz evde uyuyan aileyi uyandırıp hayatlarını kurtardı. Botswana'da gezen turist kafilesinin peşine hipopotam takıldı. Tur teknesini uzun süre kovalayan hipopotam kafileyi korkuttu. Güney Kore'deki festival için tonlarca domates israf edildi. Yüzlerce kişi 44 ton domatesin içine gizlenen 10 altın yüzüğü bulmak için yarıştı.

Efendim, bağlamasıyla Anadolu'nun sesine dönüşen, türküleriyle milyonlarda iz bırakan halk ozanı Neşet Ertaş, doğup büyüdüğü Kırşehir'de bir kez daha saygı ve özlemle anıldı. Ayrıca Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nin bu yıl ikincisi gerçekleşti.

0: Anadolu'nun gönül dili, Bozkır'ın tezenesi usta halk ozanı Neşet Ertaş doğup büyüdüğü topraklarda böyle anıldı.
1: Hepimiz için örnek bir insan. İnsanın yanı başında bizlere baktığı en önemli miras eserleridir. İçindeki sözler de bizler için ders niteliğindedir.
0: Kırşehir'de düzenlenen 2. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali bu görüntülerle başladı. İlk durak Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kabri oldu. Gün batımıyla birlikte festival coşkusu Caca Bey Meydanı'na taşındı. TRT sanatçılarının sahne aldığı konserde Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali'nin unutulmaz türküleri yankılandı. Meydanı dolduran binlerce Kırşehirli Bozkır'ın ezgilerine hep bir ağızdan eşlik etti. Festivalde Usta Ozan'ın mirası konser ve kültürel etkinliklerle yaşatıldı.

0: Ve değerli izleyenler, şimdi yurttan derlediğimiz haber turu ekranlarınıza gelecek ve böylece akşam ajansını noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere Samsun'a giderken kendisini takip eden eski bir başpehlivanın saldırısına uğradı.
2: Orada şiddet uyguladılar abi. Bu gerçekten çok zoruma gitti.
1: İddiaya göre tartışma yapılan bir paylaşımdan kaynaklı başladı. Serhat Elvan, yeğenleriyle bir olup kendisini darp eden başpehlivandan şikayetçi oldu.
2: Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
1: İstanbul Başakşehir'de şehirler arası yolcu otobüsü aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsünü arkadan çarptı.
3: Belediye otobüsü var. Yolcu otobüsü.
1: Kamyon. Üçü özel halk otobüsünde, ikisi şehirler arası otobüste olmak üzere 5 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da çıkan anız yangını sırasında oluşan yoğun duman zincirleme kazaya neden oldu. Görüş mesafesi düşünce ikisi tır toplam 13 araç birbirine girdi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kazanın adresi de Mersin'di. Ambulansla otomobil kavşakta çarpıştı. İki aracın da savrulduğu kazada 3'ü sağlık çalışanı, 5 kişi yaralandı.
4: Çocuğu ver.
1: Sakarya Karasu'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren aile için can kurtaranlar seferber oldu.
5: Abi şu çocuğu al, şu çocuğu.
6: Tamam, alacağım ben onu.
5: Gel.
1: Anne ve iki çocuğu kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
7: Sağ olun, teşekkürler.
1: Adana'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli otoyolda arızalanan araçtan 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve bir tablet çaldı. Hırsızlıktan dakikalar sonra bölgeye gelen şüphelinin kuzeni ise sürücüyü "burada hırsız çok, dikkat edin" diye uyardı. Gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı. Bu görüntülerde Kütahya'da kaydedildi. İki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
8: Beni kandırdılar, o kadar parmak bastırdılar. Benim malım da gitti, benim canım da gitti.
1: Türkiye onu bu isyanıyla tanıdı. Adana'da yaşayan

0: 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in kızı ve torunu iddiaya göre yaşlı kadının babadan kalma arazisini zorla sattırdı.
1: Bak eğer ben yaptımsa torunlarından çıksın.
0: Türkan İşbilir'in kızıysa kendisinin hiçbir suçu olmadığını, tüm parayı yeğeninin harcadığını öne sürdü.
1: Bana diyorlar ki sen aldın, ben atsam hadi benim evimde nerede?
2: Yoksa ben ne işeydim ki?
0: Mersin'de park halindeki bir aracın camını taşla kıran şüpheli için emniyet harekete geçti. Yüzü kapalı adam tespit edilip polis baskınıyla yakalandı. Bursa'da çay bahçesine gelen sincabı elleriyle besleyen Ali Günay'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Sevimli hayvan uzatılan çekirdekleri afiyetle yedi.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rosatom'un bu yıl 7.sini gerçekleştirdiği yarışmayı kazanan öğrenciler, dünyanın en güçlü nükleer buz kıranlarından biri olan 50 led Pobedi gemisiyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı. Bu özel yolculukta Türkiye'yi temsil eden isimse genç öğrenci Alper Tapkı. Tapkı, Kuzey Kutbu'nun en uç noktasında Türk bayrağını dalgalandıracak. 10 gün sürecek sefer boyunca öğrenciler Arktik bölgesinin eşsiz doğasını keşfedecek, nükleer buz kıranın çalışma sistemini yakından inceleyecek. Sefer kapsamında öğrencileri bilimsel deneyler, eğitimler, atölye çalışmaları ve kariyer programları bekliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hava yolu ulaşımına yapılan büyük yatırımlar rakamlara yansıdı. Yılın ilk 7 ayında 138,8 milyon insan uçakla seyahat etti. Böylece Türkiye 18 Avrupa ülkesi nüfusundan fazla insanı uçaklarda misafir etmiş oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havayolu ulaşımına ilişkin verileri paylaştı.
4: Aktif uçakları gösteriyor.
3: Sadece Temmuz ayında Türkiye'deki havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 98.158, dış hatlarda ise 101.160 olarak kayıtlara geçti. Bir aylık periyotta iç hat yolcu trafiği 10.478.151, dış hat yolcu trafiği ise 16.311.398 olarak gerçekleşti.
5: Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada gerçekten 4 saatlik uçuş, 4 saatlik uçuş havacılıkta hani iyidir, küçük gövdeli uçaklarında gidebildiği mesafedir. Burada yaklaşık 1,5 milyar insan yaşıyor. 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu.
3: İstanbul Havalimanı'ndaki hareketlilik yine dikkat çekiciydi. 7 aylık periyotta tüm uçuşlarda İstanbul Havalimanı 48.068.524 yolcuya ev sahipliği yaptı.
5: 133 ülkede 356 noktaya ancak böyle bir havalimanı sayesinde çıkabildik. Bu bizim için kıymetli.
3: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 7 aylık süreçte 28.014.566 yolcuya hizmet verildi. Turizm merkezlerindeki yoğunlukta verilere olumlu yansıdı. 7 ayda turizm merkezlerinde havalimanları toplamda 32.189.634 yolcuyu ağırladı.
5: Yoğun bir turist ziyaretinin olduğu illerimizden bir tanesi.
3: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7.406.646, Antalya Havalimanı'nda 19.209.979, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2.739.692 yolcuya hizmet verildi.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Çarpsana bir ya, çarpsana bir de.
3: Ankara'da trafik magandalarına yönelik operasyon düzenlendi. Trafiği açık alanlarda drift yaparak can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şüpheliler mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında trafiği açık alanlarda drift

0: yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira trafik ve idari para cezası uygulandı. Drift'te kullanıldığı belirlenen 12 araçsa çekicilerle otoparka götürüldü. Gerekli trafik işlemleri uygulandıktan sonra araçlar trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli hakkındaysa mahkemece konutu terk etmeme yani ev hapsi tedbiri uygulandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yolcu otobüsü İETT otobüsüne arkadan böyle çarptı. Kazanın adresi İstanbul Başakşehir. Şehirler arası yolcu otobüsü önünde seyreden İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
2: Yaşanan kazanın ardından şoför dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale bu noktada yapıldı. 5 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anları ise araç içi kamerasına yansıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar resmi gazetede yayımlandı. Üç ülkenin büyükelçilik kadrolarında rotasyona gidildi. Başkan Erdoğan imzalı karara göre İzlanda, Ukrayna, Hollanda ile Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye temsilciliklerine yeni büyükelçiler atandı. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde gerçekleşen kritik görev değişimlerinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer atandı. Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Burak Akçapar getirildi. Ayrıca Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan atandı. İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen getirildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sekiz yıllık firar sona erdi. Maden faciasının firari hükümlüsü yakayı ele verdi. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Mersin'in Silifke ilçesinde saklandığı öğrenildi. Harekete geçen jandarma suç araştırma timleri firarinin adım adım izini sürdü. Silifke'de YÖ'nün saklandığı yeri belirleyen ekipler 8 yıldır kaçan firarinin kaldığı eve baskın yaptı. YÖ yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi. 28
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Ve Pakistan bir ortak anlaşma imzaladı. Bu anlaşma NATO'ya benzetildi. Tabii yurt dışındaki yorumcular veya yurt dışındaki odaklar veya diğer ülkeler bu kurulan ittifakın İsrail'e karşı mı yoksa İran'a mı karşı yapıldığını anlamaya çalışıyor. Tabii biz de bunları anlamaya çalışacağız. Bir yandan da terörsüz Türkiye başladı bugün. An itibariyle artık PKK diye bir şey yok. Terörsüz bir Türkiye var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de daha doğrusu Trump yönetimi de bu terör örgütlerini kullanmadan Amerikan devletini doğrudan devreye sokuyor her yerde. Mesela bunu Maduro örneğinde gördük. Başka yerlerde olsa oradaki adamlarını kullanırken Maduro'yu gitti. Kendi Delta Force'uyla kullandı. Böylece dünyada yeni bir güç dengelerine giriyoruz. Bunları detaylı olarak konuşacağız. Ama önce bu terörsüz Türkiye'den bir başlayalım. Bu arada Canan Barlas da Bodrum'da. Ona bir gündemini soralım. Bakalım Bodrum'dan gündem nasıl görünüyor. Oradan da terörsüz Türkiye ile başlayalım.
6: Bakalım Bodrum'dan gündem nasıl görünüyor. Oradan da terörsüz Türkiye ile başlayalım.
7: Evet.
5: Televizyonun sesini kısman lazım. Bizi duyduğun sesi kısman lazım, yoksa ses yankı yapıyor.

0: Evet.
1: Evet sevgili izleyiciler, gerçekten dünya yeniden dürülürken Türkiye çok önemli bir kararı yarın görüşmek üzere gündeme aldı. Terörsüz Türkiye gerçekten bize çok pahalıya patladı. Ama Türkiye'nin en önemli konusu bu kanunla, bu olaylarla zannediyorum olmuş olacak. Bundan sonra da terörsüz küre dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Zannediyorum Türkiye giderek oralarda da başarılı olacak diye düşünüyorum. Gerçekten Türkiye bugünlere çok zor geldi ama çok da başarılı oldu. Öte yandan Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs'ın bir şeysi var, aksiyonları var kuzeyde olan motosiklet yarışına doğru. Bir böyle bir şey var. Bir de Netanyahu bugün açıkladı ki bu Gazze olayı bitmeyecek ve anladığım kadarı Gazze'de savaş, Rusya'da, Ukrayna'da bu savaşlar önümüzdeki kış içinde, önümüzdeki sene içinde azar azar devam edecek. Henüz daha üst akılın nerede duracağını, nasıl bir karar alabileceğini öngörebilen yok diye düşünüyorum. Evet, zannediyorum Terörsüz Türkiye ile başlıyoruz programa.
0: Evet, Terörsüz Türkiye ile başlıyoruz. Şimdi Kurtuluş, bir maddelerin üstünden evet. Gidelim. Onun üstüne konuşacağız. Şimdi sevgili seyirciler, Terörsüz Türkiye diye bir sürece girdik. Bu süreç ne zaman başladı Kurtuluş?
2: 2 yıl önce başladı.
0: 2 yıl önce Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla mı başladı, öyle mi diyelim?
2: Bir Malazgirt'in, Sayın Cumhurbaşkanı Malazgirt'in yıl dönümünde ilk mesajı verdi. İç cepheyi güçlendireceğiz. Bu İsrail'in Anadolu'daki vatan topraklarında gözü var. Açıklaması aslında. Daha sonra Sayın Bahçeli daha somut bir şekilde bir çağrı yaptı mecliste terör örgütü liderine. Madem sen bu ülkeye hizmet edeceğim diyordun, Hodri Meydan işte sana alan açıyoruz. Bu örgütü feshet, silahları bıraktır. Diye bir açıklama yaptı. O günden sonra adım adım bu süreç bir devlet projesi olarak şekillenmeye başladı.
0: Evet, şimdi geldiğimiz an itibariyle ne noktadayız? Yasa geliyor değil mi meclise?
2: 12 maddelik bir yasa geliyor. Yani örgütün 40 yıldır bu ülkenin başına bela olan bu teröre son verilecek bir yasa. 12 maddelik bir kanun.
0: Şimdi teklifi. Sayın Vekilimiz burada, ona da detaylı soracağız ama biz burada bir çerçevesini çizelim.
2: Evet.
0: Nasıl geliyor?
2: 12 maddelik bir yasa tasarısı. Şimdi bu yasa teklif aslında gündeme gelmeden önce çok spekülasyonlar vardı. Örgüt liderine İmralı'ya statü verilmesi gerekiyor. Statü verilecek. Kandil'dekilere af çıkarılacak ve siyaset yapma hakkı tanınacak. Yani çok speküle edildi aslında bu yasa. Son anda bu meclise geldiğinde gördük ki inanılmaz sıkı bir yasa. İçerisinde
0: ne var yani? Öcalan'a özgürlük var mı? Selahattin Demirtaş'a ne oluyor? O belediyelere bir şey var mı? Bütün herkesin kafasındaki sorular bunlar.
2: Şu var. 5 yıl 2005'ten önce kasten adam öldüren müebbetlik cezalara hiçbir şey yok. Bir defa bunun altını çizelim. Daha sonraki süreçle ilgili üst sınırı 15 yıl ceza olan. Ya bu işte örgüt üyeliği buna giriyor, yardım yataklık buna giriyor, isteyerek, bilmeyerek bunla. Ya üst yılı 15 yıl olan cezalara soruşturma ve kovuşturmalara artı mahkumiyet kararlarına erteleme geliyor. 5 yıl. Erteleme derken ne kastediliyor? Ya bunlar dondurulacak.
0: Bir daha en ufak bir suç işlerse. İşte
2: tekrar deliller duruyor, dosyalar duruyor. Soruşturma yeni baştan açılacak. Bunun üzerinde işte bu örgütü önemli yer alan kesimler. Ama soruşturma ve kovuşturmalar 15 yılın üzerindeyse, yani suç limiti, bunlarla ilgili 10 yıl erteleme. 10 yıl boyunca bunlar ertelenecek, o kapsama giriyor. Evet.

0: Fakat aynı şey geçerli, onlar için de geçerli. Ya eğer bir vukuat olduğu takdirde o dosyalar tekrar gündeme alınacak. Ki bu öyle bir teknik bir yasa ki o bazen ya bazı daha doğrusu muhalif olan kesimler de ağız tadıyla buna itiraz edemiyorlar.
1: Niye edemiyorlar?
0: Yani tutamıyorlar. Ya yani bunu neresinden tutup mesela itiraz edeceğiz? PKK'ya aftır diye bir diyelim spekülasyon yapacağız. Yapamıyorsunuz yani bunda.
1: Değil PKK'ya. Mi PKK'ya?
0: Değil, af değil. İşte bunu ne diyorlar? Örtülü aftır diyor. Örtülü de af değil. Yani çok kulağa hoş geliyor. PKK'ya örtülü af veriliyor diye kulağa hoş geliyor. Örtülü değil. Burada ceza ertelemesinden bahsediyoruz. Yani kanunlar, hukuk hiçbir zaman bu soruşturmaları, kovuşturmaları bir tarafa bırakmıyor. Bir şart koşuyor. Ben 5 yıl bunu gözeteceğim diyor. Bazılarına diyor 10 yıl bunu sürdüreceğim. Mesela bazıları 15 yıl üzerindekilerine diyor ki 10 yıl benim elimdesin diyor. Bu dosyan benim elimde diyor.
1: Herkesin merak ettiği APO'ya ne oluyor, Demirtaş'a ne oluyor?
0: APO'ya hiçbir şey olmuyor. Yani mevcut yasada APO'ya özel olarak zaten ne diyordu? Bana bir statü verin. Neydi bu statüden kastettiği? Barış ve demokrasi koordinatörü olayım. Bu şeye girsin. Yani yasaya girsin. Böyle bir şey yok. Bir statü tanımı. Yani İmralı efendim şu ya yani İmralı'nın lafı geçmiyor yani. Yasada, kanunda İmralı'nın lafı geçmiyor. Bir defa bu yok. PKK ile ilgili de bakın şu ibare deniliyordu ki PKK'lılar gelecekler artık siyaset yapacaklar. Böyle bir şey yok. Kimse yargının soruşturma süzgecinden geçmeden konumuna göre tasnif edilip değerlendirmeden hiç kimseye bir şey olmayacak zaten. Bir de bu yasa şöyle Milli Güvenlik Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu ya bu örgüt bahsettiğimiz gibi meclis raporunda da toparladığımız gibi eğer silahları bırakmaya başlamadıysa bu terör kamplarını boşaltmadıysa bu şeyleri devlete teslim etmediyse yasa yürürlüğe girmeyecek.
1: İlk barış sürecinde böyle bir şey olmuştu. Şimdi nasıl gidiyor sence?
0: Şimdi nasıl gidiyor? Bakın kaç yıllık bir tecrübe biliyor musunuz? 2009'da mesela acele ha buradan geliyorlar. Daha huzuruna eşliğinde geliyorlar. Ya belli değil yani sistemli çalışılmamış bir şey. Belli zaten bunun sistemli
1: bir şey olmadığı. Şimdi artık adım adım her şey planlı
0: bu,
1: öyle mi?
0: Her şeyi inceden ince bir de burada çok ciddi bir titizlik var. Mühendislik var. Kanun var, belirlenmiş, madde madde belirlenmiş. Bunun dışında herkes okumuş bu taslağı.
1: Evet.
0: İmral da okumuş, Kandil de okumuş, Dem de okumuş, herkes okumuş. Kanun budur. Kimse bunun üzerinde spekülasyon yapmasın yani.
1: Yani bunun silahları dışında, bırakacaklar, teslim olacaklar.
0: Resmi gazetede yayınlanacak.
1: Resmi gazetede yayınlanacak.
0: Yayınlanacak, ondan sonra dönüş başlayacak. 6 ay süresi var.
1: Kaç kişi kapsıyor 6
0: ay
1: sence?
0: Süresi var.
1: Belli mi o?
0: Ya bu hapishanede olanlardan 3900, 3000 daha böyle bir 6-7 bin kişilik hapishanede olanlarla ilgili kısım. Dağda olanlarla ilgili de 4-5 bin kişilik bir kesimi.
1: 10 bin kişiyi kapsayan bir şey yani bu.
0: Geçer. Yani hapistekilerle dağdakiler şey yaparsak 10 bin kişiyi geçer. Şimdi burada bu onların hepsi de böyle gelecek gidecek değil. Burada kritik olan silahları bıraktılar mı? Kamplar boşaldı mı? Mağaralar boşaldı mı? Mühimmatlar ne oldu?
1: Yasanın 12 maddesinde neler var? Var mı onlar Berkay Bey?
0: Tek tek bu bahsettiğimiz genel çerçeveyi
1: tarif ediyor. Genel çerçeveyi anlatıyor.
0: Bu bahsettiğim
1: mi?
0: Bütün o cümleler, sözler hepsi yasanın
1: evet,
0: 1, 2,
1: 12
0: 3,
1: maddeden
0: 4, 5,
1: oluşuyor.
0: 12
1: maddeden. Bazı maddeler hemen yürürlüğe giriyor. Af yok, infaz erteleme var. 15 yıl üzeri suçlara 10 yıl erteleme var.
0: 10 yıl kontrol altında yani.
1: Kontrol altında tutuyor. 6 ay içinde başvuracaklar. Kasten öldürme ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet kapsam dışı. Dolayısıyla APO da yok bu işin içinde.
0: Öcalan da yok. İsmi bile geçmiyor.
1: İsmi bile geçmiyor.
0: Bu teklif PKK ve KCK'yı kapsar diyor ya, bu Adalet Komisyonu'nda bu biraz daha genişledi.
1: Ne kapsıyor?
0: PKK'yı, KCK'yı, bağlı bütün oluşumları.
1: Ha. Şimdi masaya gidelim, biraz masada konuşalım. Önce Sayın Vekilim'den başlayalım. Geliyor meclise. Siyasette yeni bir dönem diyebilir miyiz? Yani çünkü hep terörlü Türkiye'de yaşadık biz. Trilyonlarca doların gittiği söyleniyor. 3, 4, 5 Herkesin değişik rakamları var.

0: bir siyasette de gördük bunu çok yani etkisini. Şimdi ne diyorsunuz?
1: Siyasette de yeni bir dönem. Devlette de yeni bir dönem. Millette de yeni bir dönem. Yani dile kolay 47 yıl. Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl falan değil. 47 yıl bir terörle mücadele vermişsiniz. Bu 47 yılda 15 bin şehit vermişsiniz. Bu bir şehir. 50 bin teröriste etkisiz hale getirmişsiniz. Yani toplam 65 bin. 15 bin şehit sadece. Kaynaklara göre değişiyor ama en kötü ihtimalle 2.3 trilyon dolar deniyor.
0: İşte 1, yani 2, 3, 4, 5 diye söylüyor.
1: 2000'e yakın Boğaz Köprüsü yapıyor bu.
0: Türkiye'nin 2 yani, yılının gittiği söyleniyor yani, bu işte.
1: Şöyle bir düşünün rakamları. Ve bugün bunu bitirmeye karar vermişsin devlet olarak. Toplam 12 maddelik bir kanun var. Son 2 maddesi yürürlük yürütme. İlk 2 maddesi de tanımlar ve amaçlar. Geriye kalıyor 8 tane madde. Yani bu 8 maddeyi okumak, anlamak için milletvekili olmaya, hukukçu olmaya, uzman olmaya falan da gerek yok. Bunu itiraz edenler için söylüyorum. Bu 8 maddenin içerisinde veya kanunun içerisinde af çağrışımı yapan herhangi bir madde varsa buyurun konuşalım. Burada af yok. Burada sadece belirli şartlar arasında içinde ertelemeler var ama bunun içinde önce örgüt kendini feshettiğini ilan edecek, yetmiyor. Milli Güvenlik Kurulu da evet ben bunu denetledim artık feshetti, silahlarını teslim etti diye karar alacak. Bu kararı da resmi gazetede yayınlayacak. Bakın ne kadar ağır şartlara bağlıyorsunuz. Devamında da komisyon kurulacak. Bu ertelemeyi komisyon takip edecek. Yani ben artık erteleme aldım, affa uğradım. Bundan sonra beni kimse sorgulayamaz, yargılayamaz, böyle bir şey yok. Biraz önce Kurtuluş Bey'in bahsettiği gibi bazı suçlar için 5 yıl, bazı suçlar için 15 yıl. Ha bazı suçlar da asla kanun kapsamında değil. Nedir? Siz birebir cinayet işlemişseniz, örgütün içiyle, dışıyla, şuyla, buyla hiç kimse ilgilendirmiyor. Cinayet işlemişseniz kapsamda değilsiniz. Örgüt yöneticisiyseniz kapsamda değilsiniz. Daha hangi aftan bahsedebiliriz ki? Bu bir terörün sona erdirilmesi sürecidir. Bununla ilgili bir kanun.
0: Peki meclisteki durum nasıl? Bu duruma destek nasıl?
1: Sanıyorum.
0: CHP var, bir yeni CHP var, bir şeyler var.
1: Sanıyorum son yıllarda çıkmış kanunların, belki de Cumhuriyet tarihinde çıkmış, çok partili sistemde çıkmış kanunların en çok oy alarak çıkan kanun olacak.
0: Diye söylüyorsunuz.
1: Tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti zaten Cumhur İttifakı olarak biz bu kanunu getirenleriz.
0: Demin kendisi var zaten.
1: Demin kendisi orada var. Cumhuriyet Halk Partisi yanlış bilmiyorsam destek açıklaması yaptı.
2: İmza attılar. Teklife kanunu imza attılar.
1: Yeni parti imza atmamasını çeşitli şekil şartlarına bağladı. Onlar sever öyle şeyleri.
0: O zaman buna itiraz eden pek
2: genel
0: kimse
2: genel kurulda da buna yeni partinin genel kurulda da ama oy vereceği söyleniyor.
1: Oy verecek. Aha. Zaten komisyona da üye vermişti. Hı-hı. Buna İyi Parti dışında itiraz eden yok. İyi Parti'nin de elle tutulur hiçbir itiraz yok. Hamaset edebiyatı dışında söyleyebildikleri hiçbir şey yok. Tekrar ediyorum. 8 tane madde var. Bu 8 maddenin neresinde af varsa, neresinde terörü hoş görme varsa, neresinde teröristi hoş görme varsa çıksınlar evet, konuşalım.
0: Evet, İsmail.
1: Ama böyle bir şey yok.
0: Şimdi bu terör zaten Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkmıştı değil mi?
3: Allah'ın izniyle tabii ki. Zaten biliyorsunuz yani uzun dönemdir özellikle bu İHA SİHA teknolojileriyle birlikte Türkiye oradaki sınır güvenliğini artırarak aslında buradaki geçişkenlikleri son derece minimalize ederek zaten terörün belini kırdı Türkiye. Yani biz
0: hayır ama yani o teknik şey Kemal Hoca'ya evet, soracağım. Tabii ki. Algı olarak anketlerde evet, eskiden terör birinci sorundu.
3: Aynen.
0: Şimdi kimsenin aklına bile
3: tabii
0: gelmiyor
3: ki,
0: değil
3: tabii
0: mi?
3: Tabii ki. Aslında bizim şu anda bu mevzuyu böyle bir iklimde konuşuyor olmamızın çok büyük bir anlamı var. Yani burada o işte 2000'lere gidin, onların öncesine gidin, o koşullarda biz bu antlaşmaları, bu kanunları, bu zeminleri yapıyor olmuş olsaydık belki bunu anlatmak çok zor olabilirdi. Dediğiniz gibi sosyolojik algılarla vesaire ki ben inanıyorum ki yani elbette ki büyük acı yani o empati kurmak çok zor bir durum. Bir şehit ailesiyle bu empatiyi kurmak elbette çok

0: zor. Ama ben şuna inanıyorum.
1: Başka şehitler olmasını ister şehit ailesi de, değil mi?
0: Aynen. Dolayısıyla ben o şehit ailesinin, o şehit yakınının annesinin de benim evladım şehit oldu ki bunu gururla zaten madalya olarak taşıyor kendi yüreğinde. Ama bir başkasının evladının da şehit olmasına rıza göstermez. Bizim insanımız hakikaten bu kadar da fedakar, bu kadar da müşfik tarafı olan bir yapıya sahiptir. O çerçevede ben inanıyorum ki bugün çok güzel bir iklimde bütün bunlar oluyor. Ve biliyorsunuz yani kanunlar aslında kişiye özel olamazlar. İlkesel olarak zaten onlar belli bir şeyin üzerine oturmak ve belli ilkelerle hareket etmek zorundadır. A'ya, B'ye, C'ye göre bizim meclisimiz bir kanun üretmeye başladığında bunun sonu yok. Böyle bir şey zaten olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de yasalar bu şekilde çıkmaz. Kişiye tanımlı yasa çıkmaz, gruba tanımlı yasa çıkmaz. Bunlar,
1: peki siyaset bunlar nasıl olmaz değişecek diye şimdi? Yani. Bu silahı şiddeti kullanan bir siyaset evet. vardı. Bu yok olacak mı?
0: Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki burada zaten Cemil Bey şunu çok net biliyoruz değil mi? Bu tip atmosferler, terörler, teröristler hiç kuşku yok ki zayıf zamanlarda ortaya çıkan o kırılgan faylarda filizleniyorlar değil mi? Şimdi biz aslında büyük bir istikrar yakaladık. Hem bölgemizde hem Türkiye'nin kendi iç yapısı içerisinde öyle bir noktaya geldik ki biz artık o fayları ciddi anlamda tamir ettik. Yani buradan baktığımızda da sosyolojik olarak zaten artık PKK gibi bir yapının, bu tip yapıların, ki FETÖ gibi önemli bir terörist yapıyı içimizden
1: atabildik. Son seçime kadar etkiliydi bu silah siyaseti. Son evet. seçime kadar. Artık evet. olmayacak
0: evet.
1: bu hakikaten.
0: Evet. Yani ben,
1: çok hakikaten ben, inanılmaz bir şey yani.
0: Müthiş bir şey. Yani Türkiye aslında bu anlamda inanılmaz bir eşik atlıyor. Yani istikrarını her alanda perçinlemiş oluyor aslında. Yani bu bütün bunlara biz biraz da şöyle okumak durumundayız. Türkiye güçlendikçe aslında safralarından, içindeki parazitlerden, parazit algılardan, anlayışlardan kurtuluyor. Yani artık tek sözün devlette olduğu, tek sözün millette olduğu bir zemini evet. aslında bize hatırlatıyor. Evet. Ve burada devlet merkezi yapı, merkezi bakımdan güçlendikçe aslında ona karşı direnç göstermeye çalışan grupların direnci kırılıyor. Evet. Bütün bunlar aslında şimdi, böyle okumak
1: gerekiyor. Kemal Bey.
0: Evet.
1: Su uyur düşman uyumaz derler değil mi? Yani.
2: Su tabii. Değil
1: mi? Şimdi PKK gitti. Amerika da çekti ipini. Biz de çok fena mücadele ettik. Amerika'da artık demin dediğim gibi terör örgütleri kullanmıyor. Kendi yapıyor şey yaparsa. Ne yerini aldı yani şimdi boş durmayacakları kesin. Değil mi? Bir yerden başka bir yerden bir şeyler saldıracak bize. Bunun yerine ne alacak? Oradan gidelim.
2: Ya şimdi Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan bugüne kadar örgütler hep aktif hale gelmişler, aktif olmuşlardır. Şimdi tabii ta şeyden bakın, Asala'dan bakın, DHKPC, MKPL, MKLP pardon. Ya bir sürü böyle sol fraksiyonlu şey var, terör örgütü var. Hep birilerinin uşağı olmuş durumda bunlar. Arkasından işte FETÖ çıktı, El-Kaide uzantısı DAEŞ çıktı. PKK çıktı arkasından. Sonra KCK oldu. Sonra YPG, PJAK, PÇDK gibi kanatlara ait. Hep bu saydığım terör örgütleri, sol, sağ, bütün fraksiyonlar mutlak surette bir dış güç tarafından desteklendi. Bu güç de bazen Amerika oldu, bazen İngiltere oldu, bazen Avrupa'nın diğer
1: terör zaten
2: oldu.
1: Kendi kendine olmuyor
2: mümkün
1: değil mi?
2: İnsan yani biri o. Dışarıdan illaki
1: istihbarat desteği oluyor.
2: Hem istihbarat, hem teknik teçhizat, hem para, hem malzeme, hem doktrine etme gibi birçok böyle şey var, destek var. Şimdi geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. İki tane konu var. Yani burada milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanunu bu kanunun adı. Demek ki bir toplumda bütünleşme sağlayacağız. Fakat bunun ulusal, bölgesel ve küresel etkileri olacak.
1: Yani,
2: küresel etkiyi soruyorsunuz.
1: Yani şunu şey yapıyorum yani. Şimdi geçeceğiz. İmzalanan anlaşma Suudi Arabistan'da.
2: Evet.
1: Yani bir tehlike gidiyor ama bir başka bir tehlikeye de önlem alıyoruz değil mi? Yani şimdi
2: tabii
1: burada
2: işte oraya doğru
1: vekalet
2: gidiyor.
1: Şeyleri PKK gidecek ama İsrail var, Yunanistan var. Yani iş ona mı geliyor?
2: Yani devletler de vekil olabiliyor bazen. Ukrayna nasıl vekilse, İsrail de birinin vekili ise bir şekilde burada bir vekillik sistemi devam edecek. Onun teknik altyapısı var. Amerika'da bazı şeyler, doktrinler yayınlandı 1984'te. Ondan kaynaklanıyor aslında bu. Ama şu anda PKK, PYD, YPG tasfiye edildikten sonra, feshedildikten sonra silah bırak

0: Çıktıktan sonra Türkiye güllük gülistanlık olmayacak. Onu söyleyeyim.
1: İşte aynen.
0: Arkasından başka bir takım yeni versiyonlar çıkabilir. FETÖ mesela şu anda o aday aktörlerden bir tanesi. Hücresel yapısı devam ediyor.
1: FETÖ de dağıldı belki, ama yani çok bir stratejisi yok gibi fazla.
0: Muhakkak öyle ama yarın öbür gün istihbarat grupları bir araya girip bu adamları yeniden kurgulayalım, ayarlayalım falan derse tekrar karşımıza FETÖ adıyla çıkmaz.
1: Ben ama daha büyük ihtimal olarak ülkeleri görüyorum. Yani hangi ülkeleri bize saldırtacak?
0: Bu tür silahlı örgütler, yapılar her zaman bir şekilde rafta durur. Hücrede durur, dondururlar. Bunu 100 yıl sonra tekrar canlandırıp hayata geçirirler. Onu unutmamamız lazım.
1: Tamam, o bir yerde
0: durur. Ülkeler vekil olabilir dediğim gibi az önce. Bir ülke bakalım Orta Doğu'da. Hangi ülke bize karşı kışkırtılabilir? Türkiye'nin istikrarına kim tehdit haline getirebilir? Bakın İsrail bunlardan bir tanesi şu anda. Şimdi zaten Türkiye öyle bir devlet olmasın diye ülkeler arası anlaşmalar yapıyor Orta Doğu'da. Yani bazı ülkelerle hem de 5. madde anlaşmaları yapıyor. Çok kritik bir konu bu konu. Dolayısıyla İsrail'e karşı mı, İran'a karşı mı, X devletine karşı mı onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu var. Burada Orta Doğu'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bölgeselcilik adı altında yapılan bir tahkimat var. Yani nasıl milli ve yerli kavramı Sayın Cumhurbaşkanımıza aitse ve onunla cisimleşmişse bölgeselcilik kavramı da onunla cisimleşiyor. Bölgeselcilik şu demek. Üçüncü kişiler, üçüncü ülkeler, üçüncü kriminal örgütler ya da terör örgütleri buraya asla girmeyecek. Buranın kaderini, buranın halkları belirleyecek. Yani Ürdün'ün kaderini Ürdün halkı belirleyecek. Suudi Arabistan'ın Suudi Arabistan. Ha tek tek yapamıyorsak gelin hep beraber yapalım.
1: Şimdi vekilimize soralım. Türkiye'deki siyaseti, egemen Kürt siyasetini buranın yerli Kürtleri mi tayin edecek yoksa gene dışarıdan mı tayin olacak? Ümitli miyiz o konuda?
2: Şimdi süreç olarak bakarsak uzun bir süredir bu mücadeleler devam ediyor. Artık hocamın da dediği gibi ülkenin içinden bölgeye çıktık.
1: Ben iki şeyin yani, üst üste gelmesini çok anlamlı buluyorum.
2: FETÖ'nün bitmesi gerekiyordu. FETÖ ile çok sert mücadele ettik. PKK'nın bitmesi gerekiyordu. Çok sert mücadele ettik. PKK kendini feshetme kararı aldı. Bugün bununla ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. Ve Mekke anlaşmasını imzaladı. Pakistan'la, Suudi Arabistan'la Türkiye bir anlaşma imzaladı. Yani dedik ki bu bölgede de artık sadece ülkemin içinde değil. Bölgede de istikrarı korumak zorundayım. Bu bir süreçtir, devam eden bir süreçtir. Yani hiçbir anlaşma ne bir sondur ne bir başlangıçtır. Yarın gerekirse Balkanlarda da aynılarını yapabiliriz. Çünkü biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle stratejik bir bölgeyiz. Kadim devletimiz ve geçmişimiz, tarihimiz itibarıyla da saldırıya açık bir bölgeyiz. Bundan da bir şikayetimiz yok. Bu bizim bilinçli tercihimiz burada bulunmak. Bu rolü üstlenmek de bilinçli tercihimiz. Bölgenin tabiri caizse abisi olmak, farklı bir egemen gücü olmak da bilinçli tercihimiz. Onun için bunlar devam edecek. Mekke anlaşması çok önemli bir anlaşmadır. Bunu yok İran'a karşı mı yaptınız, yok İsrail'e. Hayır. Biz çok net bir şey söylüyoruz. Biz burada küresel gücüz. Biz artık bölgesel bir gücüz. Aktörüz. Savunmada değiliz, oyun kurucuyuz. Ve şu anda da ülkenin içindeki terörü bitirdikten sonra bölgede de istikrarı istiyoruz. Bunun için de ortaya şartları koyuyoruz. Bununla da yürüyeceğiz. Mekke Anlaşması herhalde Türk Devleti'nin yaptığı en önemli anlaşmalardan biri bugüne kadar. NATO'ya alternatif de değil, NATO'ya rakip de değil. Tamamlayıcı antlaşmalardan
0: caydırmak
2: biri.
0: Caydırmak için tabii.
2: Caydırmak için yapılan, saldırmak için değil.
1: Şimdi buna da yeni parti karşı çıkmış galiba. Yeni Parti Grup Başkan Vekili demiş ki, ne demiş? Bir dakika, tam bir şey çıktı oraya. Rahatsız olmuş. Anlaşmanın kurumsal aklın çökmesi anlamına geldiğini iddia etmiş.
2: Bakın yine somut bir şey söylememiş.
3: Şimdi nereden çöktüğünü de bir ifade etse bir
2: ben
3: de aklımıza bir yere oturtsak
2: yani. Gerçekten elle tutulur evet. Bir şey söyleyecek mi diye bu arkadaşların kodları buna dayalıdır. İtiraz etme. Ya neye itiraz ediyorsanız söyleyin. ciddiye alalım.
3: Sayın vekilim,
1: İsrail'e kalkan oluyormuşuz.
2: İsrail'e biz niye kalkan olalım? Tam tersine.
1: Bütün İsrailliler ya, panik halinde bize karşı ittifak mı kuruldu?
2: İsrail'in ciddiye aldığı Allah Allah, tek devlet biziz.

0: Birazcık kişiselleştirilmiş ve tek kişinin bireysel diplomasi üzerinden yapılmaz bu iş diyor.
1: Onların derdi Müslümanlık ve Araplarla muhtemelen.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Arap yani başka bir şey yok.
2: Bakın
1: orada.
2: Bu akıl eğer aynı şu anda Atatürkçü olduklarını söylüyorlar ya, Atatürk'e de söylenen buydu zaten. Çıkıntılık yapma dedi.
3: Yani Sayın Vekilim burada şöyle bir temel bir şey ilke var ya, yani bir kavram varsa ortada, o kavramı bütün bileşenleriyle eğer idrak edemiyorsanız bu bir ezberdir.
2: Evet.
3: Ezber cümlelerle konuşmanın da bir manası yok. O kavramın altını doldurabiliyor musun? Kavramsallaştırdığın evet. Ya da öne çıkardığın fikrin bütün bileşenlerini tanımlayabiliyor musun? Oraya indiğin zaman her türlü iflas eden bir şeyle ortaya çıkıyorsun. Dolayısıyla bugün Avrupa Birliği'ne bakın, değil mi? Şimdi Avrupa Birliği kendi inanç taşlarıyla birlikte, mesela tabii ki orada bir Hristiyan teolojisi bakımından değerlendirdiğinizde bir Hristiyan kulübü olarak diyebilirsiniz. Başka mesela Victor Hugo'lar vardı, değil mi? Onlar bir Avrupa Birliği hayali kurdular. Ne bileyim işte Immanuel Kant'lar bir hayal kurdular. Bugün o gerçekleşti ve bugün onlar bakın son 150-200 yıldır neredeyse Avrupa Birliği bu birlikte hareket etmenin gücüyle dünyaya bir şekilde kendince nizam vermeye
0: yok,
3: veya
0: yok ya, İkinci Dünya Savaşı'nda yani. Birbirlerine düştüler, sonra bir projeyle evet. Avrupa Birliği diye hepsi barıştırıldı birbiriyle.
3: Bir şekilde, ama bir şekilde bunun gücüyle bir yere geldiler. Evet, bize göre içinde çok tartışılabilir taraflar olan bir yapı, kırılganlıklar olan bir yapı.
0: Saç saça 1950'lere kadar hepsi.
3: Daha önce mesela 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, mezhep savaşları çok birbirlerini yediler. Evet. Ama son kertede yine bir arada olmanın getirdiği bir şeyle bugün bunu başarabiliyorlar. Yani ortak savunma, ortak işte ekonomik yatırımlar vesaire vesaire. Burada biliyorsunuz mesela uluslararası ilişkilerde mesela şey vardır ya, spillover effect diye bir şey. Yani bir konuda başlayan bir hareket, bir işbirliği daha sonra başka alanlara yayılarak ilerler.
0: Evet.
3: Ekonomiyle başlayan şey daha sonra askeriyle evet. Başlayan şey ekonomik veya farklı alanlara yayılabilir. Ve dolayısıyla da biz Amerika Birleşik Devletleri, bakın yani Amerika Birleşik Devletleri tek tek hareket etmiş olsalardı bugün Amerika bu efekti oluşturabilir miydi? Ben yani böyle bir hayal de kurmuyorum. Yani kuru hayallerle üzerine de yürümüyorum. Bugün bu startı verilmiş, harekete geçmiş bu konu. Ya her şey oldu bitti. Biz artık Amerika gibi bir birleşik hareket ediyoruz. Avrupa gibi işte şöyle hareket ediyoruz. Yani böyle iddialarla öne çıkmıyorum.
0: Türk'ten başka ama dostu da yoktur. Değil
3: ama
0: mi?
3: Ama ya biz tabii ki bunu da göreceğiz yani. Bakın zaten bu ittifaklar, bugün ortaya çıkan bu ittifaklar içerisinde barındırdıkları milletleri asimile eden anlayışlar değil. Onların varlığını evet. Da kabul ederek ortak bir zeminde buluşan yapılar. O yüzden ya bir fırsat vermek lazım. Bu nereye gidebilir? Ne yapabilir? Ama biz bunu denemeden de bilemeyiz ki. Son 150 yıldan beri bu coğrafyada yapılmayan ameliyat kalmadı ya. Yani dolayısıyla Boko Haram gibi, DAEŞ gibi, yani bu çatlaklarımızda büyüyen terör örgütleriyle evet. Mücadele ettik biz, öyle değil mi yani?
0: Şimdi
3: eyvallah.
0: Şimdi şeye de geleceğiz, Mekke Anlaşması'na da geleceğiz ama ondan önce Hamaney'in bir görüntüleri var değil mi Berkay? Ne vardı görüntü olarak? Hamaney'in bir yeni görüntüleri çıkmış, haberini izliyoruz.
4: İddialara göre aylar sonra ilk kez görüntülendi. İran medyası Müçteba Hamaney'in yeni olduğu iddia edilen görüntülerini yayınladı. Hamaney o videoda çevresindekilerle sohbet ediyor. İran lideri Müçteba Hamaney'in ABD saldırısında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamaney'in kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran'ın resmi haber ajansı ise Müçteba Hamaney'in yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde Hamaney'in yüzünün sağ tarafı kamera açısında yok. Hamaney'in ABD saldırısında yüzünden ve bacaklarından yaralandığı bildirilmişti. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerin de yeni olduğunu tartışmaya açıyor. Kayıt eski tarihli olabilir. Ayrıca İran medyasının haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan güvenlik güçlerinin eşliğinde Tahran'da gizli bir noktaya götürüldü. İddiaya göre Pezeşkiyan camları tamamen karartılmış başka bir araca bindirildi. Araç içinin tamamen karanlık tutulduğu o görüşmede Pezeşkiyan'la Hamaney'in birbirlerini görmediği, tokalaşmalarına bile izin verilmediği öne sürüldü. Habere göre birkaç dakika süren görüşmelerin ardından Pezeşkiyan konuştuğu kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığı

0: mı sorguladı.
1: Pezeşkiyan'ın Hamane ile ikinci görüşme isteğinin ise reddedildiği öne sürüldü.
2: Evet, Kurtuluş. Şimdi niye bu görüntüyü sürdüler? Ben yine bizim yaptığımız anlaşmalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani İran biz de varız mı demeye çalışıyor burada veya durdu niye şimdi bu görüntüleri?
3: Bu yaydılar? Meselenin bir şey evveliyatı var. Şöyle bir evveliyatı var. Dünya kamuoyunda şöyle bir parodiye dönüştü.
2: O görüntüleri de döndürelim.
3: Parodiye dönüştü. Hamane yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ülkenin cumhurbaşkanı, bakın, İran cumhurbaşkanı diyor ki vallahi beni götürdüler gizli karanlık bir yerde birinden görüştürdüler ama ben emin olamadım o mudur değil midir? Yani ülkenin cumhurbaşkanı bir defa dini liderin yaşadığından zaten şüpheli. Ya bu konuda şüpheli. Bu böyle bir dünya kamuoyunda da fazlasıyla bir döndü bu mesele. İran'ın baştan bu yana bir şey sıkı davranıyor bu konuda. Göstermedi. Hatta belki de yaşamadığı söyleniyor ama dediğim gibi ya bizim İsrail'in, Amerika'nın düşüncesiyle ilgili bir mesele değil. Ülkenin cumhurbaşkanı kendi dini liderinin yaşadığından emin değil ve kurmacı olduğunu yansıttı.
2: Ama bu aylardır söyleniyor. Niye şimdi yapıyorlar bunu? Çok mu ayyuka çıktı artık? Ne oldu?
3: Çok ayyuka çıktı. Ya yani bizim bu Mekke anlaşmasıyla ne kadar ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ben baştan beri şunu düşünüyordum. Yani ABD ve İsrail yerini tespit etmek için bu konuda çok fazla haber yapıyorlar. Müşteba Hamane'in.
2: Ki çıksın yerini bir şey söylesin.
3: Çıksın bir şey çıksın. Tabii,
4: buna zorluyorlar.
3: Bu arada da tabii sadece onlarla ilgili değil.
2: Çok zor bir şey. Bir yerde bir şey kaydedersin. USB'ye koyar verirsin. Çıkar konuşur yani bunu. Öyle o kadar da
3: evet,
2: konuş.
3: Evet. Yani ülkenin cumhurbaşkanıyla hazır götürmüşsün de bari yüzünü gösterirsin. Ya hazır götürmüşsün ülkenin cumhurbaşkanıyla.
2: Gözüküyor işte yüzü değil mi bu?
3: Ha, bu sonradan servis ettikleri başka bir video bu.
2: Öyle mi?
3: Tabii ya, İran'da öyle bir ülke ki demedik ki biz şimdinin videosudur der yani buna. Ya biz demedik ki bu yeni bir videodur diye. Ama yeni video diye. Ya kim için yapıyor? Kendi iç kamuoyu için.
2: Kendi yapıyor. İçin yapıyor. Biz tabii, üstümüze
3: beğendik. Pezeşkiyan diyor ki ya diyor beni götürdüler yüzünü göstermediler. Karanlıkta bir şeyler konuştuk geldik. Anlamadık yani kim olduğunu ülkenin cumhurbaşkanı
2: hakikaten
3: söylüyor.
2: Öyle mi dedi?
3: Evet öyle söylüyor. Anlattığım gibi yani olay. Tamamen öyle vuku bulmuş. Bunun üzerine bu videoyu yayınlıyorlar. Yani Pezeşkiyan diyor ki yaşamıyorlar, göstermiyorlar. Devrim muhafızları şu an şu söylenti var. Devrim muhafızları ülkeyi Müştebe Hamane ölmüş ama olmayan biriyle yönetiyor.
2: Ya bizim Kemal Bey mozaik sistemi konuşuyorduk sizle hatırlıyorsunuz değil
4: evet,
2: mi?
4: Evet.
2: O mozaik sisteminin devam ettiğini gösteriyor. Ortada bir otorite yok. Parçalanmış öyle bir otorite öyle. Var. Değil mi?
4: Gerçekten öyle. Yani görünen yüz Pezeşkiyan, Araçki ve Galibah gibi duruyor. Üçlü bir yapı. O Amerika ile görüşüyor. İşte Umman'la görüşüyor. İslamabad, Cene. Hep giden aynı ekip. Onlara rol biçilmiş. Ama bir
2: yetkisi yok.
4: Etkisi ve yetkisi yok. Resmi olarak var. Üçü de resmi görevli. Birisi Ulusal Güvenlik Konseyi Meclis Başkanı, birisi Cumhurbaşkanı, birisi Dışişleri Bakanı. Resmi anlamda. Ama Müştebe Hamane ve onun oturduğu koltuk o kadar değerli ki devrim muhafızlarının varlık gerekçesi o. Aksi halde varlığı ortadan kalkacak. Dolayısıyla ölmüş olsa bile Müştebe Hamane ya da ağır hasta ya da yaralı olsa bile onu bir şekilde yaşatmak zorundalar. Öyle bir gizem havası yarattılar ki toprağın 50-60
2: başkasını seçerlerdi. Niye ölmüş veya yürüyemiyor?
4: Hamane ismi çok kritik.
2: Öyle mi?
4: Tabii. Yani Ali Hamane'in oğlu Müştebe Hamane. Hamane isminden dolayı toplumda önemli bir aslında kutsal bir etkisi var. Bu etkiyi kullanıyor. Ama devrim muhafızları mozaik sistemini kullanırken bir taraftan da kararlar Müştebe Hamane'den çıkmışçasına kurduğu bir ekip var, network var, bir komuta kontrol mekanizması var, bir karar verme süreç mekanizması var. O yüzden Müştebe Hamane kaynaklı bir karar çıkarttığını devrim muhafızları iddia ediyor. Buna Pezeşkiyan inanmıyor, Arakçı da inanmıyor, Galibah da inanmıyor. İnanmadıkları halde bu sistemi devam ettiriyorlar hep birlikte.
2: Şimdi çok acıklı bir durum var o zaman İran'da. Hani İran savaşı mı, kaybetmişti ama kazanmıştı. Büyük üstünlük falan İran diye
4: biliyor. Şu videoda çok acemice bir şey var. Yani İranlılar bu nasıl yaptı? Akıllara zarar. Çünkü Müştebe Hamane ile Cumhurbaşkanı bile karanlık dehlizlerde görüşüyor. Sesini bile zor ayırabiliyor. Hatta o olmayabilir diyor. Yani görmemiş zaten. Bir de böyle kapalı araçlarla gidiyorlar. Görmüyor nereye gittiğini Müştebe Pezeşkiyan. Bu ortamda Cumhurbaşkanı bile görüşmeyi bu koşullarda yaparken 5-6 tane orada ne diyor bilirsiniz oturmuşlar. Sohbet filan yer. Adam çok sağlıklı duruyor burada. Hiç öyle sağ tarafı yaralı maralı filan ya da ayağında bir şey yok gibi duruyor.
2: Bir şey yok değil mi?
4: Ya dolayısıyla bu görüntü hiç savaştan çıkmış, yaralanmış, babasını kaybetmiş, eşini, çocuklarını, herkesi kaybetmiş bir Müşteba Hamenei değil bu. Onun için bunu yaparak aslında onun olmadığını iddia ediyor İran.
2: Evet, İspat bir acayip ediyor. İran'ı anlamak tabii. Evet,
4: ama şu var, sıkıntı şu. Savaş kimin kontrolünde şu anda İran'da?
2: Bakalım, bir soralım İrfan Sapmaz'a. Çok kısa ama süremiz az İrfan, reklamdan önce. Amerika'daki son durum...
0: Evet, merhabalar.
2: Selamlar. Amerika'daki son durum nedir? Yani son durum derken Trump'ın ruh hali. Nükleer mi patlatacak? Nükleere müsaade mi edecek? Bombalayacak mı? Bombalamayacak mı? Son an itibariyle durum nedir Amerika'da? Onu öğrenmek istiyoruz.
0: Evet, şimdi tabii Donald Trump özellikle de 3 Kasım seçimleri öncesi, malum daha önce söylediğimi tekrarlıyorum, İran'da bir olası bir savaşa girmek istemiyor. Bunun sonuçlarının kendisini çok ciddi bir şekilde
2: etkileyeceğini. İrfancığım, genel yorum istemiyorum. Şimdi an itibariyle bazen diyor ya bombalayacağım, bazen bombalamayacağım.
0: Hayır.
2: En son dedi ki nükleer silah bile yapabilirler dedi, değil mi? Yani anı soruyorum ben, genel yorum değil. An itibariyle
0: şu anda Donald Trump'ın İran'a yönelik bir operasyon, kara operasyon ya da saldıracağına yönelik herhangi bir işaret, herhangi bir emare yok. Cemil Barlas, şu anda ancak Donald Trump özellikle de Tahran'daki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Onun için şimdi bana ulaşan çok özel bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Bir defa bu görüntüler İran'dan gelen, bizzat en üst düzeyde gelen çok özel bilgileri aktarıyorum Cemil Barlas. Şu anda bu görüntüler eski görüntüler. Müşteba Hamenei yaşıyor. Müşteba Hamenei ile Mesut Pezeşkian arasında herhangi bir sıkıntı yok. Ancak çok özel bir bilgi yine. Şu anda Mesut Pezeşkian bir suikast girişimiyle karşı karşıya. Mesut Pezeşkian'a yönelik çok ciddi suikast hazırlıkları var. Ve arkasından da Müşteba Hamenei'yi de devrim muhafızları içerisindeki gruplar onu da etkisiz hale getirmeye çalışıyor şu anda.
2: O gruplar mı, İsrail mi yapıyor bunları? Yani
0: Mossad içerisinde çalışan bir grup devrim muhafızlarında bu savaşın devam etmesini isteyenlerle birlikte çalışıyor. Bunun altını çok çizdim.
2: O suikast girişimi yapıldı mı yoksa yapıldığının haberleri mi geldi?
0: Şu anda çok ciddi bir şekilde hazırlıklar var. Güvenlik önlemleri arttırılmış durumda Mesut Pezeşkian'ın. Mesut Pezeşkian'la Müşteba Hamenei'nin o arabada görüştüğü tamamıyla bir yalan. Evet. Bana ulaştırılanları birebir söylüyorum. Doğru bir bilgi değil. Bu görüntüler tamamıyla eski. Müşteba Hamenei'nin sağlık bilgileriyle ilgili çok özel bilgilerim var ama tabii ki bunu burada açıklamayacağım. Buna dayanarak
2: Niye açıklamıyorsun? Özel bilgileri açıklayabilirsin.
0: Kesinlikle açıklayamam şu anda. Bana açıklamama şartıyla bildirildi ama hayatta ancak o bildirilen bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Müşteba Hamenei şu anda hayatta. Evet. Ve Müşteba Hamenei ile Mesut Pezeşkian arasındaki birlikten devrim muhafızları içerisindekiler bir grup, İsrail'le çalışan bir grup, çok ciddi şekilde rahatsızlar. Onun için Mesut Pezeşkian'ın önceki gün yaptığı 2,5 saat, 2 saat 15 dakikaya kadar yaptığı açıklamalardan sonra devrim muhafızları çok ciddi rahatsızlar. Rahatsız oldu. Çok açık bir şekilde hatırlayacağınız gibi Mesut Pezeşkian meydan okudu. Ölmeye hazırım dedi ve bundan rahatsız oldular. Daha sonra da devrim muhafızlarının içerisindeki bu aşırılık yanlışı gruplar komple Tahran'ın bütün cadde ve sokaklarını savaşa devam. Biz Ali Hamenei'nin intikamını alana kadar bu savaşa devam edeceğiz diyor. Ancak Müşteba Hamenei'nin savaş istemediğini, Mesut Pezeşkian'la bu yönde beraber hareket ettiğini özellikle bildirmek istiyorum.
2: Evet Cemil İrfan, Washington'u bırakmışsın, Tahran'a da ellerin uzanmış. Tebrik ediyorum.
0: 12
2: seni.
0: Sene ben Kafkaslar'da olunca Cemil Barla çok özel kaynaklarım var malum.
2: Evet, şimdi Canan Barlas'a son sözü verelim, bizi reklama yollasın.
5: Evet sevgili izleyiciler, anladığım kadarıyla Orta Doğu'nun istikbali henüz tam belli değil. Dengeler çok sık değişiyor, çok çabuk değişiyor. Ve Orta Doğu'nun henüz nerede duracağını anlamış değiliz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra buradayız.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu sosyal medya üzerinden yapılan vize reklamlarını mercek altına

0: aldı. Kurulun incelemelerinde Schengen, İngiltere ve Kanada vizeleri için garantili vize, 30 gün içinde randevu ve %100 onay gibi kesin sonuç vaat eden tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelik taşıdığı değerlendirildi. Reklam kurulu vize ve vize randevu işlemlerinin yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülebileceğini hatırlatarak bu hizmetlerin kesin sonuç garantisiyle sunulamayacağını vurguladı. Bakanlık tüketicilere vize işlemlerinde garanti, kesin onay veya kesin randevu gibi vaatlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken yanıltıcı reklamlarla mücadeleye devam edileceğini bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Tüneldeki göçük iki işçiyi hayattan kopardı. Olay Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yapımı devam eden Yedi Göze İçme Suyu Projesi alanında yaşandı. Tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 5 işçi çıkarıldı. Sağlık ekipleri 55 yaşındaki Necmettin Tokun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan işçi Bekir Çelik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çelik'ten de acı haber geldi. 57 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. Olay 26 Temmuz'da İstanbul Şişli'de yaşandı. Görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. O anlara şahit olanlar panik olup kaçışmaya başladı. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Kosova Meclisi'nde gerçekleştirilen oturum sırasında muhalefet milletvekillerinden biri Başbakan Albin Kurti'ye yumurta fırlattı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kosova'da üst üste gerçekleştirilen genel seçimlere rağmen yaşanan siyasi istikrarsızlık mecliste yeni bir gerginliğe neden oldu. Başbakan Albin Kurti oturum sırasında partiler arası görüşmeler için ek süre talep etti. Bu açıklamaya öfkelenen Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Time Kadriyay, Başbakan Kurti'ye ard arda yumurta fırlattı. Saldırı sırasında diğer milletvekilleri Kurti'yi korumak için ayağa kalktı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından oturuma ara verildi. Kosova'da erken seçimin ardından yapılan kurucu meclis oturumunda uzlaşı sağlanamadığı için meclis başkanı seçilemedi. Siyasi belirsizlik sürerken 2 ay içinde yeni cumhurbaşkanı da seçilemezse ülke 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Gelişmeleri konuşuyoruz. Tabii en önemli olan olay Mekke'de imzalanan Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında olan anlaşma. Fakat bu arada İran'da Hamaney'in olduğunu iddia ettiği bir görüntüler sürdü piyasaya. Bu görüntülerin ne manaya geldiğini konuşuyorduk. Evet Kemal Hoca, ne manaya geliyor? Bu şimdi bir savaşın bir parçası. Psikolojik savaş, tabii, istihbarat tabii. Savaşı değil mi? Başka türlü bir şeye bakmamız mümkün
6: Real
5: değil.
6: Real savaş da var, devam ediyor. Durdu şu anda. Ben durduğunu düşünmüyorum aslında. Bu savaşın kilitlenmesi demektir. Kilitlenmenin gerekçeleri, sebepleri var. Yani savaş öyle durmaz. Savaş durduğu andan itibaren pozisyonlar değişir. Birlikler çekilir. Bir şeyler, bir hareket görürsünüz asker anlamda ama öyle bir hareket yok. ve kilitlendi. Kilitlenme

0: Yani iki tane sebebi var Amerika için. Bunlardan bir tanesi çıkış bulamıyorlar. İkincisi mühimmat vesaire gibi teknik hazırlıklarda çok ciddi sorun var. Onun üzerine İran bunu fark ediyor. Fark ettikten sonra Ürdün ve Irak'a saldırı gerçekleşiyor.
1: Ya Amerika nasıl darbe. Sorunu burada bir kere askeri hedefini doğru belirleyerek girmedi.
0: Netlik yok. Tabii ta o bakın şeye dayanıyor. Kaspar Weinberger'e dayanıyor. Yani 1982'deki İsrail'in Lübnan'ı işgal tarihinde ve Weinberger savunma bakanı Colin Powell da o dönem aktif görevde. Şimdi bu adam diyor ki 6 kriter var diyor bir savaşa girmesi için Amerika'nın. Ta 1984'te kongre konuşmasında diyor. 6 kriterden hiçbiri 2. Trump döneminde uygulanmadı. Nedir bu kriterler? Net politik askeri hedefler, kaynak tahsisi, kongre ve halk onayı, elastikiyet, yani durum değiştikçe ona göre pozisyon alacaksın.
1: Rejimi değiştireceğiz dedi. Al işte değiştiremedin diyor.
0: İşte en sonunda da diyor ki askeri seçenek son seçenektir diyor. 6 kriter. Hiçbiri yok burada. Dolayısıyla stratejik körlük oluştu. Yani net bir askeri hedef, net bir politik hedef koyamadılar ortaya. O yüzden kilitlendi şu anda İran savaşı.
1: Aslında koydukları hedefte işte rejimi değiştireceklerdi.
0: Amerika'nın hedefi değil o.
1: Bir tane sahte videoyla o rejimin de değişmediğini, sahte veya gerçek videoyla onu da ispatlamış oluyor değil mi? Tek kurşun atmadan İran.
0: Yani öyle gözüküyor şu anda. Ama dediğim gibi İran, İsrail'in askeri ve politik hedefleri üzerinden saldırıya uğradı. Amerika'nın değil. Amerika'nın hayati çıkarları yok burada. Bir tek Hürmüz'de vardı. Onu da kilitledi şu anda İran.
1: Oradan Hürmüz'de bir sorunu yoktu ki Amerika'nın.
0: Yoktu tabii. Normal doğal suydu. Ve bütün o ticari gemiler, enerji gemileri rahatlıkla gir çık yapıyordu. Hiçbir problem yoktu. İran orayı da kilitledi şu anda. Amerika'nın asıl hayati çıkarları şu andan itibaren oluştu. Ona karşı da askeri mukabele yapamıyor şu anda. Kilitlenme dediğim o. Bir çıkmaz bulsalar, bir zaferle ilgili bir çıkar yol bulsalar kesinlikle bu savaşı sonlandırabilirler.
1: Peki benim başından beri söylediğim teoriye ne diyorsun? Savaş detay diyorum ben. Hürmüz'ü kapatmak, hatta Rus petrolünü kitlemek ve dünyayı çökertmek hedefleri.
0: Çok doğru bir bence analiz o. Yani büyük resim onu gösteriyor. Yani hakikaten bir toplam bütün o enerji dar boğazını ortaya koyup piyasaları krize sokup ondan sonra tekrar normale dönüştü.
1: Yetmedi şimdi
0: ilgili.
1: Rusya'nın sözde hayalet gemilerini falan da vuruyorlar.
0: Azar'da. Evet. Yani şimdi şunu söyleyelim İran konusunda. İran hakikaten şu anda geldiği noktada başından itibaren bütün kayıplarına rağmen bir miktar daha böyle rasyonel kararlar verebiliyor. Psikolojik harekat üstünlüğünü elde etmiş gibi gözüküyor Amerikalılar karşısında ve bir şekilde de toplumsal bütünleşmesini sağlamaya çalışıyor. Şimdi bu saatten sonra kritik olan İran için yani zayıf olan nokta şu, bir komuta birliği yok. Ben hala onunla ısrar ediyorum.
1: Ya yani barıştık diyecek bir yetkili yok, yok değil mi İran'da yani
0: barış
1: şu
0: barış yapacak biri yok.
1: Gerçekten
0: orada.
1: Bir barış ortamı olsa.
0: İstemeyen çok çünkü.
1: Ama gerçekten de bir barış ortamı olsa bunu bile onaylayacak bir merci yok benim anladığım.
0: Seçken onayladı işte 14 maddeyi. Gayet de güzeldi bana göre.
1: Tabii konuştuk burada bir fırsat
0: tek
1: diye.
0: Tek maddelere bakınca İran buradan kazançlı çıkıyor.
1: Net ama yürümedi kazanç. Değil mi 14
2: yok,
1: madde?
2: Yok. Niye yürümedi?
1: Niye yürümedi?
2: Şunun için yürümedi. Barışı yapan ekip içeride iktidarın sahibi olacaktı. Onu istemediler yani. Bu ekip Kalibaf, Pezeşkiyan, Arakçı yani bu siyasi ekibin
1: biz barış getirdik
2: tabii
1: diyecekti
2: tabii barış
1: onlar.
2: Getirdin diyen prestiji 50 kat olacak. Gücü artacak. Bunlara yedirmediler. Yani bu meseleyi ya işte İsrail efendim Amerika kötü tamam Amerika kötü İsrail kötü de yani ortada 14 maddelik barışın uygulanmamasının asıl sebebi bu barışı yapacak ekibi devrim muhafızlarının beğenmemesi. Ya asıl İç sabotajın bu anlaşmanın yürümemesinin sebebi buydu. Eğer o ekip, bakın o ekip çok önemli bir ekip. Yani o ekip devrim muhafızlarının aslında ya o ekip Türkiye'ye yakın ekip. Türkiye'ye yakın bir ekip o ekip. Yani siyasi olarak dünyaya da yakın bir ekip.
1: Dünya herkese daha yakın.
2: Herkese yakın bir ekip. Bunu istemediler. Eğer anlaşmayı bunlar yaparlarsa bakın şey töreninde Hamaney'in cenaze töreninde Cumhurbaşkanı'nı tartakladılar. Dışişleri Bakanı'nı tartakladılar. Ya. Gittiler vurdular yani. Tartakladılar. Televizyonda konuşturmuyorlar Cumhurbaşkanı'nı Pezeşkiyan'ı. Ya bu iktidar gücü, ya bu bölünmüşlük

0: sebebiyle bu anlaşma yürümedi. Gerçek sebebi budur. Hiç yani ne İsrail, ya İsrail'i Amerika, Trump oyun dışı bıraktı. İran şimdi oyun içine çekti yeniden İsrail'i. Şu an İsrail diyor ki ya Trump tekrar döndü, acaba beraber bir şey mi yapalım? İsrail diyor ki ben tek başıma da bir şey yaparım. Zaten şu konuşuluyor. Ya bu İsrail'le İran yapıyor bu bölgesel. Yani bütün dünyanın burada
1: simbiyotik
0: bir istikrar
1: ilişki diyorlar ona.
2: Simbiyot. Evet.
0: Yani bu bölgesel istikrarı kurulacak ama bu sefer istemeyen kim? Tamam İsrail'di. İsrail'e karşı bütün dünya cephe aldı. Bakın biz Türkiye cephe aldık İsrail'e karşı da. Ama döndük dolandık bu sefer baktık ki İran sürekli İsrail'i oyuna katıyor.
3: Ya ne burada anlayacak, devrim muhafızlarıyla ilgili çok kritik bir şey var bakın. 1979'da Şah'a karşı darbeyi kim yaptı? Milli Ordu yaptı. Sonra niye devrim muhafızları kuruldu? Çünkü Hümeyni aynı darbenin Milli Ordu tarafından kendisine de yapılacağı konusunda çok ciddi endişesi vardı. O yüzden gitti devrim muhafızlarını kurdu. Devrim muhafızları, Milli Ordu, iki tane ordu var orada. Şimdi Amerika şunu istiyor örtülü. Devrim muhafızlarını lağvedin. Yani kapatın. Çünkü terör örgütü ona göre. Ve devrim muhafızları şu anda lağvedilme korkusuyla.
1: Yani öyle değil mi? Yani şimdi biz paralel devlet yapılanmasına terör örgütü diyorduk. Öyle bir şey olmuyor mu o da yani?
3: Ya devrim muhafızları resmi ordu İran'a göre.
0: Yok
3: ama,
0: onlar devlet.
3: Hocam.
0: Devlet onlar ama. Onlar tabii devlet.
3: Devlet onlar.
1: Onlar mı
0: onlar devlet?
1: Devlet
0: ha?
3: Paralel
1: onlar
3: olan kısmı, paralel olan kısmı devlete çökmüş.
1: Bizde de Fethullahçılar ele geçirseydi onlar devlet olacaktı.
0: Devlet olacaktı. Tabii. Tamam olacaktı o zaman devlet olacaklardı yani. Olamadılar
3: yani şu paralel generaller falan oldular. Hepsi ordu komutanı, genel komutanı değil mi Sayın Vekilim? Hepsi şeydi. Etkindi.
0: Yani bu meseleyi bu bugün konuştuğumuz bu Mekke Anlaşması perspektifi üzerinden de şöyle değerlendirin. Bakın İsrail kurulduktan hemen sonra İsrail ya yani bu bölgesel bir hegemonya oluşturabilmek için sürekli bölge devletleriyle savaştı. Savaştığı devletler Mısır'dı ve Arap Birliği'ydi işte. Daha sonra 79'da Mısır teslim olunca bu İran'a kaydı. İran devrimi geldi, Hümeyni geldi. Bu bölgeyi 79'dan bu yana bir şekilde karşılıklı olarak sürekli istikrarsızlaştırıyor.
1: Ya Amerika Irak'a niye saldırdı?
0: Ama ikisinin de işine yaradı. Mesela İran devrimi de böyle büyüdü. Bölgede vekil Lübnan'a yayıldı, Suriye'ye yayıldı, her tarafa yayıldı. İsrail de yayıldı. Şimdi bu Mekke anlaşması, savunma anlaşması şunu simgeliyor. Bu 79'dan sonra günümüze kadar da gelen İsrail'in kurulduğundan 79'a kadar olan kısımda bir bütün olarak stratejik olarak bölgede İsrail hegemonyasının İran hegemonyasının bölgeyi belirleyen büyük güç, domine güçler olarak bittiğini simgeliyor. Bakın tarih eğer yazarsa Mekke Savunma Anlaşması İsrail'in de İran'ın da bölgeyi domine eden büyük aktörler döneminin
1: evet,
0: kapandığı
1: İsrail
0: yeni aktörler
1: çıktığını. İsrail Hoca bu simbiyonik ilişki diyorlar değil mi?
2: Simbiyoz. Evet, simbiyotik ilişki dediğiniz gibi.
1: Simbiyotik ilişki diyorlar.
2: Yani bir yaşamaları birbirine bağlı. Biri olmasa diğeri yaşayamaz. Mutlaka birlikte
1: bazen
2: var olmaları gerekiyor.
1: Bazen birisi asalak oluyor, tabii. Birisi şey oluyor. Tabii. Bazen eşit ilişkileri tabii, oluyor.
2: Parazit.
1: Ağaçta mesela mantar çıkıyor
2: aynen,
1: falan gibi.
2: Aynen öyle. Yani var ol mesela bu simbiyozu biz şöyle yani bu sosyolojik veya siyasi arenaya, uluslararası ilişkilere tasvirdiğimizde Amerika ile Rusya arasındaki bu ilişkinin bir simbiyoz olduğunu çok net söyleyebiliriz değil mi? Yani Amerika
1: soğuk
2: olmasaydı tabii ki Amerika olmasaydı Rusya kendi o tarafını konsolide edemezdi. Rusya olmasaydı Amerika konsolide edemezdi. Çünkü hep bir tehdit göstermesi gerekiyordu. Bak ben olmazsam o sizi işgal eder. Bizi de cephe ülke yaptılar. Bu anlamda sadece biz cephe ülke değildik biliyorsunuz. Yani İran da cephe ülke oldu. Yani İran'ın belli bir bölümünü işte İngilizler kontrol ettiler. Hatta İran'da çok ilginçtir. Mesela 1800'lü yılların başlarından itibaren şey vardı. Mesela Kazak Tugayı vardı. Bu Kazak Tugayını yaklaşık 100 yıla yakın belki seyirde Rusya maaşlarla besledi ya bu askeri
3: Kazaklı Kostak Tugayları diye hocam o,
2: ben Kostak mı? Ben Kazak
3: diye
2: biliyorum.
3: Geçiyor onu Kossak yazar. Kossak ha,
2: tam Tugaylar. Telaffuzunu bilmediğim için
3: o,
2: ama
3: Sovyetlerin için ayrı bir grup aslında.
2: Eyvallah.
3: Kazakistan'la alakası yok.
2: Bildiğimiz tabii ki bildiğimiz evet. Kazakistan'la bir alakası
3: tabii,
2: yok.
3: Kossak.
2: O kendi içinde bir yani İran'ın içerisindeki bir yapıya tekabül yok. Ediyor. Çünkü İran'ın içerisinde Kazak olmadığını biliyoruz.
3: Onlarla yani zaten kazandı şeyler işte savaş.
2: Evet.

0: Peki şimdi ne olacak buradaki ki bu İran'ın biraz hali?
1: Şöyle bir şey var. Benim naçizane yani gördüğüm yerden şunu söyleyebilirim. Mesela biraz da burada gizlilerin ve gizliliğin sosyolojisi devreye giriyor. Yani mesela bugün işte Müşteba Hamene ile ilgili yürütülen bu propagandanın, bu tavrın, mesela hiçbir efsanevi karakterin insanların önünde cüssesiyle arzu endam ettiğini göremezsiniz. Onlar böyle hep yer altına çekilirler. Dolayısıyla onlar adına bir algı büyütülür, değil mi? Yani mesela Gestapo. Gestapo aslında bir heyyula gibi büyütüldü, değil mi? Mesela bu algısal olarak büyütülmeseydi Gestapo'nun cüssesi belliydi zaten. Ya
0: bu devrim muhafızları da öyle mi?
1: Bu bir strateji bence. Bakın şimdi belki bizim dışarıdan bakarken çok net görüp görmeyeceğimiz belki tartışmalı olabilir. Ama denildiği gibi İran'ın içerisinde devrim muhafızı veya milli ordu arasında çok derin bir yarık, birbirlerini devirme ve tard etme gibi bir durum söz konusu olsa mutlaka ama mutlaka bu perspektifi değerlendirirlerdi.
0: Yok mu yani şu anda öyle?
1: Şöyle, vardır ama İran'ın Amerika'ya karşı mücadelesinde bir şekilde, yani Amerika'ya da bu açığı vermeyelim ama içeride yürüyen bir kavgayı belki bu anlamda Amerika'nın fırsatına dönüştürmemek için çok ciddi bir mücadele verildiği kanaatindeyim. Yani çünkü Amerika eğer buradan istifade edebilse işi çok kolaylaşacak zaten.
0: Ama mesela
1: zaten.
0: Amerika...
1: Çok kolaylaşacak yani. Yani
0: İran ambargosu, evet. En çok parayı CIA'ya alıyor mesela. Yani böyle onların da birbirleriyle çok yakın, evet, ilişkileri var yani, değil mi?
1: Bir de
0: İran'a CIA'den, evet, izin alıp geliyorsun sonuçta.
1: Cemil Bey, bir de şöyle bir şey var. Ben hani naçizane... Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki rejimle bir derdi olduğu kanaatinde değilim zaten. Amerika şuna bakıyor. Yani şu mücadeleyi veriyor. Diyor ki kardeşim, Çin'le olan bağını kopar. Benim safıma gel. Çin'i beslemeyi, petrolünle, işte başka bir onun tarafında durarak, ya o tarafta durarak. Yani arka tarafta aslında büyüyen
0: Amerika,
1: kavga bu.
0: Amerika olsa... Yoksa, Amerika olsa, evet, diyecek bunu ama Amerika diye de bir devlet
1: yok. O da yok. Ama
0: onu da ele geçirmişler bu güçle.
1: Muhakkak ama netice itibariyle burada yürüyen şeyde, arka taraftaki kavgada, mesela ben nasıl ki işte Amerika bir diktatörle, bir diktatör devlet yapısıyla bir derdi yok, çıkarları korunduğu sürece hatta onlarla irtibatta olmanın da bir kolaylığı var. Mesela demokratik bir ülkede siz mesela bir kişinin ağzından çıkan cümleyle kitleleri kontrol edemezsiniz ama kralın olduğu bir ülkede kral talimatı verdiği anda her şey bitmiştir. Yani aslında emperyal güçlerin en iyi ittifak kurduğu yapılar diktatöryel veya totaliter yapılardır. Talimatı verilir ve söz biter.
0: Ya zaten ben şunu biliyorum.
1: Anlatabiliyor muyum yani?
0: İran'ın tamam yanındayız, çok haksız bombalandı falan filan ama sonuçta yaptığı şey küresel çeteye hizmet ediyor şu anda. Bütün Hürmüz'ü kapata, yani maalesef, başka silah vardır yoktur bilmem ben. Evet. Sonucuna baktığın zaman o küresel çete, dolar matbaası elinde olan adamlar ne istiyorsa onu yapıyor İran şu anda.
2: Belki devrim muhafızlarının içerisinde bile biraz önce ifade edildi, küresel güçlerle işbirliği yapan, fakat biz onu radikal diye tanımladığımız klikler olabilir. Yani biz radikal Şii gruplar devrim muhafızlarının içerisinde her şeyi yönetiyor gibi gözüküyor şu anda hakikaten. Ama onların da arka planda kendi çıkarlarını, kendi varlıklarını korumak için küresel güçlerle işbirliği yaptığını söylememek doğru olmaz. Yani bir şekilde var böyle bir, evet, ilişki.
1: Şimdi burada hocam, sevgili hocam, çok özür diliyorum. Zaten mesela az önce söylediğimiz noktada şu anda İsrail ile İran arasındaki mücadele de bana göre biraz mikro soğuk savaş şeyi andırıyor. Yani İsrail'in varlığı İran'ın konsolidasyonunu, İran'ın varlığı İsrail'in konsolidasyonunu. Yani böyle bir zemin uzun zamandan beri devam ede geldi ne yazık ki.
2: Ama
1: yani
2: gözüken...
1: bu ve dolayısıyla eğer böyle olmasaydı mesela o devrim ihracı meselesinden sonra bu proksiler, ne bileyim işte Hilal filan, ta bir tarafı ucu Yemen'de, bir ucu Lübnan'da, evet, ortaya çıkan bu hilal beslenemezdi. Yani anlatabiliyor muyum, evet, hocam? Aslında dolayısıyla orada... öbür tarafta da başka bir savaş, bir de kavga daha yürüdü. Yani evet, bugün bu ittifakın içerisinde Suudi Arabistan bu antlaşmada çok aktif bir rol üstlendi aslında, İran'ın lehine gibi sonuçlanan bu süreçte. Ama şunu da biz çok net biliyoruz ki hocam, son 30 yıldır bizim İslam coğrafyasında yürüyen itilafların neredeyse tamamında, bir kısmında, yani biraz böyle bir kısmında Suudi Arabistan ve onun sermayesi ve lojistiği, tabii, bir tarafında İran sermayesi ve lojistiği ve bu çatışma alanlarının hemen hemen neredeyse hepsinde böyle bir şey söz konusu oldu. Daha yeni yeni aslında denge unsuru gibi görünebilecek, evet, Türkiye'nin de desteklediği, işte Katar'la bizim ortak zeminde buluşabildiğimiz ve bir denge arayan kafa, İşte bugün Pakistan'ı da işin içine katan ve bir şekilde bu kanadın içerisinde Suudi Arabistan'ı

0: İnsanı da bu dengenin içine taşıyan yepyeni bir algı doğuyor. Evet. Bu çok kıymetli. Şimdi o yüzden çok kıymetli.
1: Sevgili
0: yani.
1: Vekilimize evet. Siyasi yorum soracağım ama Mısır niye yok?
2: Mısır olacak.
1: Olacak mı?
0: Allah'ın izniyle ben de uzun vadede olacağına
2: çünkü
0: inanıyorum.
2: Yani. Mısır o aksdan ayrı kalırsa kurda kuşa yem olur.
3: Sina'yı da kaybeder.
2: Her şeyi kaybeder. Sina'ya yani orada adası. Mısır'la ilgili o hazırlıklar bence yapılıyor şu anda. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mısır'la geçtiğimiz yıllarda 2-3 tane çok önemli deniz tatbikatı yaptı. Birlikte çalışılabilirlik konusunda ciddi adımlar atıldı. O yüzden Mısır ufak ufak bu işe hazırlanıyor. Vakti zamanı geldiğinde, koşullar oluştuğunda bu aksa girecek. Çünkü orada 3 tane aks var Orta Doğu'da. Birisi İran, Çin, Rusya aksı, birisi...
1: Şimdi detaylı olarak haritanın üstüne
2: tamam,
1: gideceğiz.
2: O 3 aksın biri şu anda... Geçen sene 17 Eylül'de kuruldu biliyorsunuz. 2025'te Pakistan-Arabistan anlaşması vardı. Orada 5. madde aralarında ilan edildi. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız da ifade ettiler geçen sene. Biz bunu aldık. Teklifi değerlendirme aşamasında izlediler. Geçen seneden bu seneye olan gelişmeler evet. En son Türkiye'nin de içinde olduğu bir eksene dönüştü. Evet, onun için 3 aks kavgası sistematik açıdan orada var. Bu aksı dağıtmak için zaten Türkiye böyle bir şeye girdi şu anda.
1: Evet, şimdi onun haritada detaylı olarak evet. Geçeceğiz. Sevgili vekilimize soralım. Şimdi Kurtuluş'un dediğine göre bir kayıkçı kavgasına karşı kurulmuş bir yapı diyor bu şey için. Ne diyorsunuz siz?
4: Doğru söylüyor. Şimdi
1: yani ne İsrail ne İran ikisinin kavgasından müthiş bir hegemonya doğuyor.
4: Kadim medeniyetleri belli. Türkler, İran, Araplar. Türklerin burada diğerlerinden bir farklılığı var. Tarihin çeşitli dönemlerinde hep hami rolü oynadı. Egemen güç olduğu zaman da hamisiydi. Yani milletlerin milletliklerini kaybettirmeden burada hükmetti. İran'ın öyle bir durumu yok. Kadim bir medeniyet, eski bir devlet ama hep kendi başınaydı. Oysa Türkler öyle değil. Türkler bölgesel aktördü. Hep de böyle devam etti.
1: Araplar da zaten bizden Türklere dahildi değil mi? Yani tam ayrı şey değildi.
4: Ayrıldıkları zaman bile toplu hareket edemediler. Bakın birçok devlet çıkardılar. Kavimler, sülaleler itibarıyla.
1: Ya Arapları İran'la Türkiye kategorisine koymak tam
4: çok
1: şey,
4: doğru değil.
1: Çok yani doğru kadim, değil. Değil mi?
4: Kadim kültür oldukları için söyledim. Bugün biz burada bir ittifaka girmişsek, bir anlaşma imzalamışsak, bugün bunu Pakistan ve Suudi Arabistan'la yaptık. Yarın Mısır da dahil olur, diğer ülkeler de dahil olur.
2: Açık kapı var.
4: Biz herhangi bir ülkeye karşı bu ittifakı yapmadık. Yani İran'a, Amerika'ya, şuna buna karşı yapmadık. Ama herkese karşı yaptık. Neden? İttifaklar savaşmak için değil, savaşmamak için yapılır. Aynı silahlanma gibi. Yani gücünü ortaya koyma, gücünü gösterme için yapılır. Biz diyoruz ki biz bu bölgede varız. Bizimle birlikte hareket etmek isteyen kim varsa hep birlikte hareket etmeye de razıyız, hazırız. Birbirimizin gücünü paylaşmaya da hazırız. Ama hiç kimsenin askeri olmak için bu anlaşmayı yapmadık, hiç kimseye saldırmak için de bu anlaşmayı yapmadık.
1: Peki mesela şöyle sorular soruluyor. Diyorlar ki yok Keşmir, bir şey olursa mesela orada Türkiye müdahale olacak mı olmayacak mı, ne olacak?
4: Bakın bir şey olmaması üzerine bu anlaşma
1: olursa ne olacak işte onu şey yapıyor.
4: Olursa o zaman bakacağız.
3: Bugüne bizim kadar... Güneydoğumuzda Cemil, Güneydoğumuzda 40 yıl terör vardı. NATO üyesiydik. Ne oldu? Bir şey oldu
4: NATO
3: mu?
4: NATO gelip bize müdahale etti
3: olma
4: mi bize?
3: Olma burada gidip oradan şeye mi Keşmir
4: hatta
3: sorunu
4: tam tersine
3: şey
4: fikir beyan yani. Etti. Keşmir'in kendi içindeki bir sorun olursa onların kendi içindeki sorundan bahsetmiyoruz ama terörizme karşı terörizmin en büyük acısını çeken kim bu coğrafyada? Biz. Yani teröristten zarar gören devletin halinden en çok biz anlarız. Damdan düşenin halinden damdan düşenin anlar. Peki bölgede terörizmin bitmesinin en fazla kime faydası var? Onun da bize faydası var. Niye? En büyük güç biziz çünkü.
3: Evet. Ama Hindistan Pakistan Savaşı'nda biz devredeydik. Bakın bu aynı şekilde devam
1: yani
3: edecek.
1: Yani lojistik destek
3: bunun,
1: devam
3: bunun
1: eder.
3: Bunun aşaması aşamadan aşamaya yani savaşın büyümesi, kızışması, yayılması aşama aşama. Mesela hep şunu söylediler. Ya Hindistan Genelkurmay sürekli açıklama yaptı. Çin'le Türkiye yardım etti şeye.
4: Pakistan'ın her döneminde bizle birlikteydi. Biz de Pakistan'la birlikteydik. Yani Pakistan kendi içinde çok şeyler yaşadı. Darbeler yaşadı, demokrasiye geçti.

0: Tekrar darbe, ama bunların hepsinde de Türkiye onun müttefikiydi. Bugün bu anlaşmayı imzalamış olmamız
1: bilinenin ilanına tek bir şey değildir. Bir tesadüfe de muhalefeti de Türkiye'den yana
0: zaten. Tabii ki Türkiye'den yana ve bu bizim için övünülecek bir konu. Biz bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Siyasi bir beklentiyle de söylemiyorum. Keşke bu kadar net bir şeyde muhalefet milliliğini gösterebilse, Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilse de çıksa konuşabilse.
2: Ama muhalefetin paradigması zaten bu birliğe karşı oluşmuş.
1: Evet.
0: Erdoğan karşılıklı zaten yürütme uğraşı var, bunu bile.
2: Bu paradigmadan şundan bahsediyorum. Bizdeki Arap düşmanlığının kaynağı İsrail'dir. Tamam mı? Bizim Suudi Arabistan'la Araplarla böyle bir ittifak yapmamıza muhalefetin destek vermesi, olur göstermesi mümkün değildir CHP zihniyetinin diyorum. Bu onu da kim temsil ediyor şu an? Özgür Özel temsil
0: ediyor. Özgür Özel
2: yani.
0: Temsil ediyor.
1: FETÖ'cüler de İran'la işbirliği yapmayalım diye bir ara yırtındılar. Çok değil mi? Pers diye.
0: Ama FETÖ'cüler zaten İsrail taraftarı oldukları için.
1: Doğal onlar
0: İran onlar için dünyadaki
2: yani İsrail
0: birinci düşmandı.
2: Belirliyor evet, burada. Bakış açıları da İsrail belirliyor. Merkez İsrail.
3: Sayın Vekil,
1: şu mesela, Kemal Hoca ile bir tahtaya çıkalım. Siz söyleyin o arada.
3: Ben mesela vekilimin bu cümlesini şöyle, yani hakikaten Pakistan'la bizim bugün bu noktaya gelmemiz bir tesadüf eseri değildir. Bir de işin başka bir tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aslında bizim işte bir Şii, Sünni, yani Müslüman coğrafyada bir ayrışma, bir diskriminasyona gitmediğini gösteren çok temel şeylerden bir tanesi. Mesela şuurlu, mantıklı, bunu bir siyasi ayrışma aracına dönüştürmemiş Şiilikle bile nasıl barışık yaşayabildiğini, bunun en güzel örneği mesela bugün Azerbaycan'dır. Ki Pakistan bugün Muhammed Ali Cinnah bir Şiidir. Kurucu babasıdır. Benazir Bhutto ailesi Şiidir. Pakistan'da çok ciddi bir Şii nüfus vardır. Bakın, demek ki Türkiye burada bir diskriminasyon, bir ayrışma, bir mezhepçilik politikası gütmüyor. Dolayısıyla burada bunu öne çıkararak bu coğrafyayı bölmeye çalışanların bence burada bir düşünce üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin bence buradaki politikası son derece bir denge politikasıdır. Ve ben bu yeni paktın da inşallah bu dengeye hizmet edeceği kanaatindeyim. İnşallah bunu başarabiliriz.
0: İnşallah.
3: Yani.
1: Evet, şimdi Kemal Hoca.
4: Şimdi şöyle bir toparlayalım. Bu Mekke Ortak Savunma Anlaşması bir pakt, gerçekten bir pakt. Dolayısıyla bu paktta 3 tane ülke var: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Ancak açık kapı politikası uygulanıyor. Maddelerden bir tanesi bu. Dolayısıyla bu pakta isteyen ülkeler girebilir. Ama ben şunu şerh
1: NATO koymadım. Gibi mi bunun şeysi? Şimdi
4: yok, değil. NATO ile hiç ilgisi yok. NATO bir alternatif de değil. NATO'ya bir alternatif de değil.
1: NATO'ya da isteyen giriyor. Herkesin onayı olduğu zaman. NATO'da bir savunma anlaşması.
4: Şöyle, evet, doğru. Orada da bir 5. madde var. Şöyle tanımlayalım. NATO'ya değil de küresel güvenliğe tamamlayıcı bir pakt. Dolayısıyla hiçbir pakta kesinlikle bir alternatif olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü sistem farklı işleyecek. Çünkü orada mesela burada 3 tane kurucu şey var, ülke var. Daha henüz netleşmedi ama kurucu ülkelerin üçünün onayı şartı var burada da.
1: Bir anlaşma daha yapılmıştı. Suudi Arabistan, Pakistan ve ikisi. Mısır.
4: Mısır yok.
1: Mısır ikisi mi yapmış?
4: Suudi Arabistan, Pakistan işte geçen sene 17 Eylül 2025'te bir anlaşma imzaladılar. Onun devamı bu aslında.
1: Onun devamı.
4: Tabii,
1: değil
4: Türkiye'yi
1: mi?
4: De davet ettiler. Türkiye bir sene yaptı, değerlendirdi. Şimdi imzayı attılar. Şimdi şurada şöyle diyelim, bunu söyleyelim. Bu güvenlik, savunma ve caydırıcılık anlaşması bir. İki, hani sordunuz ya Keşmir'de bir şey olursa diye. Kapsamı söyleyeyim ben anlaşmanın. Bir kere askeri bir anlaşma, savunma sanayi anlaşması, eğitim anlaşması ve teknoloji paylaşım anlaşması. Dolayısıyla bir şey daha var çok kritik. Deniz güvenliği anlaşması bu aynı zamanda. Diğer konular standart konular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Pakistan'la hem Suudi Arabistan'la geçmişten bugüne kadar sürekli zaten askeri faaliyetlerle ilgili işbirliği yapıyor ikisiyle beraber. Eğitim faaliyetleri, teknoloji transferi, işte savunma sanayiyle ilgili faaliyetler, tatbikatlar yapıyor birlikte. Onun devamında askeri anlamda aslında iyi çalışılabilirlik konusunda ilerlemiş durumda.
1: Şöyle bir şey söylüyorlar.
4: Keşmir konusu gündeme gelirse ne olur sorusu.
1: Deminki şeye gelelim Berkay. Şimdi şöyle bir şey söylüyorlar. Suudi Arabistan'da çok para var. Ondan sonra
4: Nükleer var.
1: Pakistan'da nükleer var, artı.
4: Evet.
1: Asker var, beşeri artı. Ağır sanayi var. Yani evet, üretim evet. Var. Türkiye'de de gelişmiş sanayi ve askeri güç

0: askeri aslında know-how var diyorlar. Şimdi bu üçü birleştiği zaman bu çok aslında tehlikeli bir şey oluyor değil mi?
1: Bazen bir güç değil mi?
0: Birilerinin gözünde.
1: İşte Suudi Arabistan'ın jeopolitik konumu çok kritik ve finans gücü. En önemli gücü finans gücü elbette ki. Pakistan'da ciddi bir nükleer kapasite var. 170 adet nükleer başlık var. Pakistan'ın da jeopolitik olarak kritik bir lokasyon olduğunu söylememiz lazım.
0: Ayrıca çok askeri var ve ağır kamyonlar falan, evet, bunları da bayağı üretiyor
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii öyle bir ağır sanayi geçmişi de var. Türkiye'de operasyon tecrübesi var. Çok önemli bir konu. Bölgedeki hemen hemen bütün savaşlara neredeyse girmiş, terörle mücadelede ciddi tecrübesi var. Ve savunma sanayi çok pik yapmış durumda şu anda. Elinde bulunan tüm yetenekler bütün dünyaya, 183 ülkeye transfer ediyor şu an. O çok önemli bir konu. Diğer konu da elbette ki şunu da söylemek lazım. Yeni bir harp doktrini üretti Türkiye. Yeni harp doktrinini dünyaya pazarlıyor şu an Türkiye.
0: Nedir o harp doktrini?
1: İnsansız harp araçlarıyla bir yeni konsept yazıyor Türkiye.
0: Hem ama kara, Ukrayna'da hem deniz yazılmadı mı biraz?
1: Yok, o çok lokal o. Bizimki çok daha düzenli, geniş bir küresel bir savaşta kullanılacak konsept bu. Dolayısıyla sadece TB Bayraktar 2-3'te 1-2 taktik operasyon yapmak değil mesele. Bütün sistemleri insansız hale getirip o bütün domainlerde insansız araçları kullanıp bir harbi, düzenli bir harbi kazanmak. Dolayısıyla bu çok önemli yeteneği burada birleştirin. Bakın şuradan diyelim Suudi Arabistan 2. Körfez Savaşı'nda 30-40 milyar dolar para aktardı savaşın finansörlüğüne, finansmanına. Şimdi aynı miktarda parayı ortaya koyduğunu düşünün. 170 tane nükleer kapasite.
0: Vermem diyor nükleerlerimi Pakistan, öyle bir
1: mümkün
0: açıklama.
1: Mümkün değil öyle bir şey. Bu anlaşmanın temelinde o yatıyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii en temel girdisi yeteneği
0: yani Pakistan'a. Yani biz şimdi Pakistan'a biz diyeceğiz mi ki biz şöyle bir füze yaptık. Ya gel şunun ucunda bu dursun, takılı dursun diyeceğiz mi?
1: Onun ucu
0: mi?
1: Takılı füzeleri var zaten. O yüzden ona ihtiyaç yok. Burada caydırmak, nükleer güçle caydırıcılık, Türkiye'nin askeri yetenekleriyle belki kısmen müdahale.
2: Biz vurmak zorunda değiliz ya. Biz ortak savaşıyorsak Pakistan da vurabilir yani. Yani.
1: Tabi o da var yani. Ya. Şimdi burada da ekonomik güç olarak da parasını Suudi Arabistan karşılar. Peki burada bu demin söylediğim şey 3 eksene paralel eksenler var mı? Var. Bir tanesi şu.
0: Bir de Mısır'ı buraya ekleyeceğiz mi? Onu da konuşalım.
1: Evet evet. Bakın Mısır
0: zaten. Mısır olmazsa olmuyor.
1: Mısır çok önemli bir ülke. Mısır girdiğini düşünün şuraya. Bakın burada Kızıldeniz'deki Süveyş kanalı bu paktın bir merkezi. Bir taraftan Kızıldeniz neredeyse tamamı bu paktın ilgi alanına girmiş oluyor. Aşağıdan devam edin yukarıya doğru. Akdeniz şu bölge Türkiye'nin kontrolünde. Neden kontrolünde? Çünkü bizim şu Libya'yla bir anlaşmamız var. Dolayısıyla Cebeli Tarık'a kadar neredeyse Türkiye'nin kontrolünde bir deniz alanı var.
0: O zaman burada. İran burada boğamamaya başlayacak değil mi dünyayı?
1: Tabii tabii. Yani bakın Süveyş paktın içine giriyor. Burada belki ileride açık kapı politikası gereği Katar bu işe girebilir. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri konusunda emin değilim. Umman girebilir, Yemen
0: Katar
1: girebilir.
0: Katar zaten biraz Türkiye demek değil mi?
1: Tabii yani zaten birlik var orada bizimle. Dolayısıyla bakın Körfez'inde, Basra Körfez'inde batı kanadı Kuveyt'ten itibaren şöyle alırsanız eğer Baye'ye kadar Umman'da girerse eğer Yemen'le beraber Bab el Mendeb paktın ilgi alanına girmiş oluyor. Üç lokasyonda Süveyş kanalı, boğazlar, bizim boğazlarımız artı Bab el Mendeb şu coğrafyada. Çünkü konu deniz güvenliği de var burada kapsamın içerisinde. Deniz güvenliğini sağlayacak tedbirler. Onun için bu bölgedeki Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Hindistan paktına, o tam oturmuş pakt değil ama pakt diyelim, Hindistan bakın şöyle, şu kanalı komple kesmiş oluyorsunuz. Üçüncü pakt, İran, Çin ve Rusya Federasyonu'nun oluşturduğu bir ortaklık var. Çok eskiden beri var bu. Ona da bir alternatif oluşuyor burada. Bakın üç tane pakt. Ama benim Mısır'la beraber Yunanistan ve İsrail anlaşmasının ben feshedileceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla uzaklık var. Hindistan'ın buraya müdahale etmesi mümkün değil. Hatta şu anda İsrail katil ordusu içerisinde Hintli bazı askerlerin yöre yaptığını
0: kim
1: biliyoruz.
0: Kim bu işten rahatsız olmuş? Mesela Putin'den başlayalım. Putin rahatsız olmuş mudur bu işten?
1: Düşünmeye başlamıştır bölgedeki politikalarını. Yani burada Arabistan sermayesiyle.
0: Orada petrol rekabeti de var. Yani Putin de petrol satmaya çalışıyor. Bunlar da
1: tabii,
0: yani, rakipler petrol yani. Bölgede,
1: tabii. Ve bir de burada bakın enerjiyi iyi açtınız. Putin rahatsız olacaktır bunlar ama bence Türkiye'den kaynaklı bir güven var şu anda. O yüzden Putin sadece gözlemleme yapacaktır uzun bir süre. Dolayısıyla çok fazla müdahale edeceğini zannetmiyorum. Bu coğrafyada bir de enerji var. Çok ciddi.
0: Haritaya gelelim, şimdi buna geleceğiz.
1: Haritada. Arabistan

0: enerjisi. Yani oradaki petrol, doğalgaz, körfezin doğalgaz, petrol vesaire. Çünkü düşünün bakın, burada Hürmüz'ü İran kapattı diyelim. Şurada Katar, Bahreyn, Kuveyt'in şu bölgeden, Fav Limanı'ndan boru hatlarıyla doğrudan bizim Hatay'a çıkartma yapabileceğimiz.
1: Zaten İskender'in Mısır devreye Körfezi. Girdikten sonra konu kapanıyor değil mi?
0: Yani? O da tabii ayrı bir konu. Oradan da çıkış yapılabilir ama asıl sık şey buradaki Körfez'deki petrol ve doğalgazın boru hatlarıyla kuzeye taşınması. Katar, Türkiye petrol boru hattı ya da doğalgaz boru hattı, bunların hepsi hayata geçecekken savaş çıktı. Dolayısıyla enerji lokasyonunda da çok büyük avantaj sağlıyor.
1: Boru hatları nereye kadar geliyor burada? Irak'ın içinde mi? Irak.
0: Şimdi Kerkük'ten, şöyle gösteremiyoruz ama kuzeyde Kerkük'ten direkt bizim orada şeye kadar, Ceyhan'a kadar bir boru hattımız var. İşte onu tartışıyoruz ya son zamanlarda. Irak, Kerkük petrollerinin doğrudan İskenderun Körfezi'ne, oradan da piyasaya aktarılması. Diğer bir konu daha var. Hep eleştirdiğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı niye bu toplara girmiyor? Niye el atmıyor? İşte atmaya başladı.
1: Şu anlaşmanın imzalandığı görüntüler vardı. Bir o görüntülerini de oynatabilir miyiz Berkay? İşte tam anlaşmanın imzalandığı. Ha.
2: Buraya bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Ben tabii ki naçizane benim şeyim, Sayın Vekilimiz de tabii ki burada o açıdan çok önemsiyorum ben. Ya bu tip ittifaklarda özellikle şu anda bu özellikle ortaya çıkan bu tablo bir üçüncü blok durumu oluşturuyor. Yani biz her ne kadar kimseye tehdit değiliz desek de bu karşı taraftan nasıl algılandığıyla ilgili, anlatabiliyor muyum?
1: Karşı taraf kim?
2: Karşı taraf kim? İşte bu üçüncü blok diye bir şey burada doğuyorsa bu bloğun diğer bir ve iki bloklarını şöyle değerlendirebilirsiniz. Mesela bloğun bir tarafında ABD, Avrupa, öbür bloğunda Çin, Rusya blokları. Yani şu anda İslam coğrafyası bir üçüncü blok olarak ortaya çıkma fırsatı yakaladı. Evet. Bu blok aslında kendi içinde bir denge. Fırsatlarıyla ve tehditleriyle bir denge unsuru olmak için yepyeni bir şeyle doğuyor. Bu tabii ki bu bloğun iç ve dış tehditleri var. Ama bana göre en büyük tehdit iç tehdit. Yani mezhepsel, etnik ayrışmaların ve o çatışmaların bugüne kadar bizi hep yoran, o parçalanmış,
1: yani nasıl bir tehdit?
2: Parçalanmışlık bu hissi veren, işte Şii, Sünni, işte Alevi, Kürt, Türk, Arap, Sünni gibi, burada yapılması gereken en önemli şey, en önemli şey, en az siyasi, en az etnik, en az mezhepsel çatışmaya izin veren ve aynı zamanda uluslararası ilişkilerde interdependence, biraz Karadeniz'e ağzına katıyorum. Mahkumiyetler. Bunun nerede oluşturulması lazım? Oluşturulması gereken en temel yer ekonomi alanları ve teknoloji alanları. Bu ülkeler eğer bu en az kırılganlık üretecek alanlarda bir karşılıklı bağımlılık üretebilirse, bu daha sonra siyaseti de mezhepsel kırılganlıkları da aşarak çok daha güçlü bir birlikteliğe evrilebilir. Ama bizim önceliğimizin muhakkak bu teknolojik veya ekonomik alanlardan ilerlemesi lazım. Mesela Türkiye'nin bir takım öne çıkardığı şimdi avantajları var.
1: Bizim teknolojimiz daha iyi. Bir durum biraz geriye alsana.
0: Yani üçü bir arada aynı anda gitmesi daha mantıklı.
2: Şimdi burada bizim hukuki bu coğrafyanın 100 yıllık kırılganlıkları var.
0: Doğru.
2: Dolayısıyla öne çıkarılması gereken şey en hassas nokta
0: İsrail
2: şu anda.
0: Olmasa işte, dediğiniz doğru.
2: Dolayısıyla burada bir kuvvet yakalarsak ama, hocam bakın.
0: Doğru.
2: Biz ekonomide, enerjide, ticarette sağlam bir damar yakalarsak, bu uzun zamandan beri kopuk yerleri birleştirirsek
0: zaten,
2: sonra bir arada kalmamız daha kuvvetli olur hocam.
0: Söylediğimiz neydi hatırlayın hocam. Evet. Üç sac ayağı gerekir paklarda. Askeri, hukuki ve ekonomik.
2: Evet.
0: Hepsinde ortak çıkarlar gerekiyor.
2: Şimdi teknoloji paylaşımıyla
0: bunu
2: vesaire değil mi?
0: Bunu yapmışlar burada işte tam olarak. Şimdi o yüzden önemsiyorum ben bu konuyu.
1: Şimdi evet. Sosyal medyada evet. Gündem de, oldu diye şey yapıyorum. Biraz geri gelelim Berkay burada. Ve geri gelip oynatmaya başlayalım. Şimdi buradaki şey şu. Cumhurbaşkanımız diğer iki liderin imzaladığını görmeden imzaya atmıyor.
0: Şeyden tecrübesi var.
1: Irak'ta. Bakın orada, bakın geliyor orada bir bakıyor oraya, atıyor imzayı, onun üstüne atıyor. O kadar da çünkü
0: dikkatli.
1: Yoğurttan, sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek.
0: Irak'ta 5. anlaşmayı imzalamadılar ya biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı itiraz etmiş.
1: Bu detay sosyal medyada çok konuşulmuştu. Gözümüzde görmüş olduk.
0: Evet. Çok yakından titizlikle uluslararası anlaşmaları çok iyi takip ediyor Sayın Cumhurbaşkanı.

0: Başkanımız. Şimdi tabii burada açık kapı dedik ya. Şimdi tabii biraz spekülatif bir yaklaşım olacak ama madem Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan bir araya geldi. Madem Mısır'da aday şu anda katılma ihtimali çok yüksek. O zaman Filistin diye bir devlet var değil mi orada? Hemen alın bunu. Lübnan var işgal altında. Hemen alın bunu. Ya da ne bileyim büyüttükçe çerçeveyi belki Ürdün'ü alın.
1: Ama ondan şu anda sonra... benim anladığım daha bu biraz fonksiyonel yani. Bir fonksiyonlar sermayesi var, üretimi var, know-how var filan. Bir onları bir araya getirsinler. Ondan vallahi sonra Cemil Bey, falan
0: yani
1: filan.
0: Kervan yolda dizilir gibi öyle giderseniz mi bu işlerde? Çünkü o kadar dakikalarla artık ölçülüyor ki bu savaşlar. Yani bir füzeyi İran'dan atıyorsunuz, 3,5 dakikada Tel Aviv'e gidiyor. Yani o kadar hızlı cereyan ediyor ki bu coğrafyada İsrail karşıtlığında değiliz. Tamam karşıtız da bu pakta en azından deklar etmiyoruz. İran'a karşı bir herhangi bir hasmane ya da düşmanca tavır.
1: Amerika
0: yok.
1: Neresindedir bunun?
0: Amerika gözlemci bakıyor şu anda. Çok itiraz etmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü Trump'ın politikalarına uygun gözüküyor. Dolayısıyla İsrail'i dizginlemenin başka yolu yok gözüküyor. Amerika tek başına bunu yapamadı burada maalesef. Ateş yani topuna çevirdi her tarafı. İsrail'in dizginlenmesi için Türkiye'nin liderliğinde bir paktı çok önemser bence.
2: Bir şeye dikkat
0: çok da itiraz etmez gibi gözüküyor.
2: Buradan, görüntü azıcık geri gelebilir mi? Görüntü azıcık geri gelebilir mi?
1: Nereye?
2: Görüntü şu tutuyorlar ya imzaladıkları.
1: Baştaki yere. Yok ha, sonu mu?
2: Yok yok şu an bak. Ha. Azıcık geri gel.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanınızın elindekinde Türk bayrağı var.
1: Evet.
2: Diğer ikisinde yani normal milli bayrakları yok.
1: Evet.
2: Yani evet. Bu konularda hiç...
1: Değil mi?
2: Yani çok detaycı, çok özenli yani inanılmaz.
1: Birebir takip ediyor her şeyi, maddeleri.
0: Arkada kalmış olmasın Kurtuluş Bey.
1: Bilmiyorum. Ama onu gösterir dedim bayrağını.
2: Yani gösterir de en azından.
0: Yani bu konularda
2: hassasiyet. Şöyle bir şey.
0: Cumhurbaşkanımıza çok daha fazla biliyorsunuz. Yere konmuş bayrağı bile değil mi?
2: Tabii.
0: Kaldırıp getiren bir insan.
2: Arkasında bile tutmaz yani onu. O da arkasında bile olsa o arkasında bile tutmaz.
0: Evet bayrak.
1: Sayın Vekilim ne diyorsunuz bu görüntülere?
3: Söyledim bu görüntüler bölgede korkması gereken korksun ama bizdeki muhalefet korkuyor onu anlamış değilim.
1: Niye dertleri ne acaba?
3: Şimdi dert belli. Birincisi...
1: Geçelim biraz masaya, biraz masada konuşalım madem siyasete geldik.
3: Birincisi Kurtuluş Bey'in dediği gibi aldıkları motivasyonun kaynağı belli. Ve o kaynağa göre de buna itiraz etmeleri gerekiyor bölgesel güç olmamıza. Mikro düzeye indiğiniz zaman da...
1: Hayır bir gerçek görüşleri yok. Şimdi itiraz etmişmiş olmak için falan bir gerçek görüşleri yok bunları.
3: Şu anda geliştirdikleri tek politika Erdoğan karşıtlığı.
4: Kategorik olarak karşı.
3: Bunun haricinde hiçbir şey söylemiyorlar. Bakın demin teröristi Türkiye kanunu konuşurken de söyledim. Ne diyorsunuz cevap yok.
1: Yani diyebilirler ama ki illa... biz... Batı'dan uzaklaşmayalım, Rusya'ya yakın olalım, Rusya'dan uzak... Yani bunların hepsi bunların resmi görüşlerdir. Yok mu hiçbirisi bunları?
3: Diyemezler çünkü biz şu anda ne Batı'dan uzaklaştığımız var, ne NATO'dan ayrıldığımız var, ne Rusya'yla aramızda
1: kavga yapmasa,
3: var.
1: Öyle yapmasanız da onların böyle bir burada, görüşü olabilir yani. Yok mu böyle
3: Cemil
1: bir şey?
3: Cemil Bey burada itiraz edebilecekleri bir konu yok. Bu çok net bir olay. Bir bölgesel güçsünüz ve bununla ilgili ittifaklar geliştiriyorsunuz.
2: Şöyle düşünüyor. Diyor ki Murat Emir açıklamasında diyor ki kurumsal aklın çöküşü...
3: Evet.
2: Bir kişinin diplomatik faaliyetlerinin sonucu
3: yani
2: diyor.
3: Kurumsal
2: burada,
3: akıl ne dediğin zaman buna cevabı yok.
0: Ya, var hocam bu İsrail ile Amerika'nın beraber oluşturduğu akıl.
3: Bunu diyemez ki.
2: İlk günden işte, bu yana şunu demek istiyorlar. Yani Suudi Arabistan ya da Araplarla böyle askeri bir ittifak yani yapamazsınız akıllarının aldığı bir şey değil bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti mantalitesi ya da paradigması diyelim. Burada merkez ya bu akıl nasıl oluştu? Hangi süreçte oluştu? Ben bu anlaşma için söylüyorum. Bakın 1948-1979'a kadar Mısır'ın yenilmesi, çekilmesi, daha sonra İran'ın sahneye çıkması bölgenin tarihi bir şeydir, dönüm noktası. Neyin dönüm noktası? Yani nasıl tarihi oluyor? İsrail'in bölgesel bir güç olmaktan çıktığının resmi oluyor. İran'ın bölgesel bir güç olmakta. Aklımlar ama o dönemleri kapanıyor. Yeni bir yükselen bir bölgesel güç var. Yeni bir ittifak var. Yeni bir dizayn gelişiyor. Mimari oluşmaya başladı. Bu Türkiye'nin içinde olduğu, tam merkezinde olduğu, hatta öncülüğünü yaptığı bölgesel bir yükseliş. Cumhuriyet Halk Partisi neye göre şekillenmiş paradigması?

0: Bunu diyebilirler.
1: Çok ya şu ana kadar zaten daha batıcıydılar. Nasıl batıcıydılar? Ya
0: ama bunu açık açık demediler hiç. Başka türlü şeylerle.
2: Eğer konuştuğumuz bugünse, ben bugün bunların ne bir kurumsal aklı olduğuna inanıyorum. Ne Kurtuluş Bey'in dediği kadar derin düşünebildiklerine inanıyorum. Bu kodları bile yok. Şu anda savruluyorlar. Bakın dün söylediklerini bugün inkar ediyorlar. Bugün söylediklerini yarın inkar edecekler. Onları yöneten kurumsal akıl bile kalmadı. Çünkü bir belediyeleri aldılar. Tamamen günlük paranın peşinde oldukları ortaya çıktı. Yani stratejik olarak karşı çıktıkları, çıkabildikleri bir şey bile kalmadı.
0: Dolayısıyla yok
2: bugün
0: yani.
2: Söylediklerinin tamamı, bunun çok fazla örneği var. Yani Edirne'ye Enver Gircan'a Bulgar girsin diyen zihniyetten. Evet ben biliyorum, Muhammed yalan söylemez, peygamberim diyorsa peygamberdir ama artık peygamberlik de Kureyş'teyse onu da kabul edemem diyen zihniyet de aynı zihniyettir. Bugün konuştuklarının tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türkiye'yi alıp getirdiği noktayı kabullenememekten başka bir şey değildir. Evet.
3: Sayın Vekilim, Atatürk'ün gezdiği cepheleri anlasalar bu bütün hepsini anlamak kolay. Yani Suriye Filistin cephesi, Bingazi Trablusgarp cephesi, Balkanlar, Kafkaslar, o cep nerede savaştığını bir anlasalar.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, yani
4: ne işi var bu
3: arada mesela? Dolayısıyla politikayı da anlayacaklar şu anda.
4: Cemal Paşa ki mesela bu anlamda en radikal olarak değerlendirdiğimiz Cemal Paşa'nın mesela hatıralarını okuduğum zaman Filistin kaybedildiğinde, Filistin cephesinde kayıp yaşandığında hüngür hüngür ağladığını söylüyor. Evet,
0: tabii. Şimdi Canan Hanım'a soralım. Yani? Tabii. Nasıl görüyorsun sen gidişatı? Hem dünyada hem Türkiye'de böyle bir dönüm noktasında gibi duruyoruz.
5: Yani çok anlaşmanın imzalandığı ve pek çok dengenin yeni baştan ele alındığı, hatta Türkiye'nin insansız savaş araçlarıyla dünyada nam saldığı ve simbiyotik ilişkilerin oluştuğu bir dünyada bu yeni parti nasıl bu karmaşık, kaotik ortama ayak uyduracak bilmiyorum. Çünkü bugüne kadar dış politikayla ilgili neler düşündüklerini de pek anlayamadık. O bakımdan Türkiye'nin bir yani olmaması gereken bir durumu var. Muhalefetin bölünmüş olması, bölünen muhalefeti de bu konulara pek ayak uyduramaması bugüne kadar gibi bir konu benim ilgimi çekti doğrusu. Öte yandan Orta Doğu'da oluşan olaylar artık görüyorum ki Asya'ya intikal etti. Pakistan, Hindistan, Çin olaylara karışmaya başladı. Bu anlamda galiba teknolojiyi ele geçiren önde gidecek gibi geliyor bana. Aksi halde bu yeni dünyayı anlamak çok zor.
0: Evet. Sayın Vekilim, anlamalarına da pek gerek yok galiba. Çünkü dediklerine göre oy oranları %40'tan %60'a çıkmış.
2: Ne güzel. Yani
0: bölününce çoğalmışlar bölününce yani.
2: Çoğalmışlar ama CHP'liler bunu sever zaten. Bölünerek çoğalmayı öteden beri severler.
0: Anlamalarına gerek yok. %60 oy alıyorsam.
2: Şu anda ben bu bölünmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalanların mutlu olduklarını düşünüyorum. İlk seçimde kim ne almış, kim ne bölünmüş, kim ne gelmiş bunu hepimiz göreceğiz.
0: Nasıl bir şey göreceğiz? Nasıl bir tahmininiz
2: ben
0: var?
2: Ben bir kere yeni partinin bu bırakın söylenilen rakamları barajı geçerse mutlu olacağını düşünüyorum.
0: Niye? Bütün halk destekliyor.
2: İşte kim destekliyorsa.
0: Ya şöyle bir gerçek var. Yani genel oy oranı nedir bilmiyorum ama alerjik kesim, yani o CHP'nin kemikleşmiş oyu neyse, o kitlenin hepsi destekliyor benim konuştuğum en azından.
2: Ben de o kitlenin içindeki gürültücü kesimin desteklediğini düşünüyorum.
0: Gürültücü değil, normal. Oradaki işte sosyetik, kendini beyaz zanneden
2: o
0: Türk.
2: O zaman görelim.
0: Ne bileyim ben, bakın, kafeterya sahibi, şimdi, lokanta müşterisi falan baktığımız
3: nerelerde
0: zaman.
3: Nerelerde gezdiniz?
0: Yani nerelerde varsa bunlar orada.
3: Nerelerde
0: her yerde.
3: Gezdiğinize bağlı çünkü. Şimdi oradaki destek.
2: Cemil Bey, burada bahsettiğimiz olaylar, ayrışma sebepleri, fezlekeler, toplumdaki gündeme gelen olaylar, tutuklamalar, bunların hiçbirine dikkat edin, fikir yok.
0: Yok bunları.
2: Bunların hiçbirinde.

0: ideoloji ortaya koyduğu için ceza almış, eleştirilmiş, şu yapmış, bu yapmış adamlar yok. Bugün bahsettiğimiz ne? Yolsuzluklardan bahsediyoruz. Bugün bahsettiğimiz ne? Ahlaksızlıklardan bahsediyoruz. Utanarak söylüyorum, uyuşturucu operasyonlarından bahsediyoruz.
1: Bunların hiçbirisine itirazları yok. Olabilir diyorlar, hırsızlık da yapmış olabilir, ahlaksızlık da yapmış olabilir. Ama ben Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorum. Bakın, nokta diyorlar.
0: Tayyip Erdoğan'dan nefret ettiği için oraya oy verecek olan varsa versin zaten. Bununla bizim bir bizim hedef kitlemiz değil o kitle. Yani bizim hedef kitlemiz şu. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Diyorsa ki bu anlaşmaya ben karşıyım. Ben sadece Batı ile birlikte hareket etmek istiyorum. Ona bir sözüm yok.
1: O bunu sahiden diyen ya ben onu anlamaya çalışıyorum.
0: O bir fikirdir. Varsa
1: yani siyaset böyle kirli olmasa CHP öyle, nasıl bir bakın, muhalefet yapması gerekirdi mesela?
0: Ben öyle
1: mesela
0: düşünmesem bile onu anlayabilirim. Derim ki sen Doğu'dan kopmak istiyorsun. Bu bir fikirdir. Ben asla öyle düşünmüyorum. Ama o bir fikirdir. Veya işte biz tamamen kendi içimize kapanalım, kapalı devre yaşayalım. Bu bir fikirdir ben öyle düşünmesem de. Ben çok çevreciyim, enerjiye karşıyım, madenlerin çıkarılmasına karşıyım. 50 yıl geride yaşayalım ama ülkemizde. Bu da bir fikirdir.
1: Ben, evet, hepsi bunların fikri.
0: Yalnız bunların söylediği fikir değil. Bunların söylediği rant paylaşımı. Bunların söylediği ahlak dışı işler. İşte bu benim tartışabileceğim bir konu değil. Veya ben Recep Tayyip Erdoğan'a karşıyım, iktidarda kalmasın. Neden?
1: Nedeni
0: bunun
1: yok.
0: Nedenini söylemeden bana böyle bir ideolojinin olduğundan yerine bahsediyorsan bu bir ideoloji değildir. Bu bir fikir değildir. Bu ülke yönetimi için bir yaklaşım değildir. Bu nefret politikasıdır. Bu ötekileştirmektir. Ha Recep Tayyip Erdoğan'a da niye karşılar onu da söyleyeyim.
1: Niye?
0: Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kaşına kara gözüne karşı değiller. Çünkü bunların kodlarında toplumun içinden çıkan birisi kendilerini yönetemez.
1: Onlar kendilerini beyaz zannediyorlar.
0: Beyaz üstün, zannediyorlar.
1: Üstün zannediyorlar.
0: Evet. Onlar İsrail'le ittifak yapılabileceğine inanıyorlar.
1: Çünkü İsrailler de kendilerini üstün zannediyor.
0: Onlar Yunanistan'la, onlar Avrupa'daki devletlerle ittifak değil de birlikte hareket edebileceklerine inanıyorlar. Çünkü onlarla eşit şartlarda olmadıklarını da içlerinde bir yerlerde söylüyorlar. İçlerinde bir yerlerde düşünüyorlar. Dolayısıyla toplumun içinden çıkmış, toplum gibi düşünen, milletin içinden çıkmış, milletle birlikte hareket eden insanların kendilerini yönetmemesi gerektiğini.
2: Yerli ve milli olanların.
0: Yani
1: yok yok halkla.
0: Bunu en çok yerli kime söylediler? Daha önce kalsın. Menderes'e söylediler, daha önce Turgut Özal'a söylediler. Ama onlara bile bu şiddette söylememişlerdi. Çünkü onlarla ilgili
1: hiçbiri
0: de yine
1: duramadı ki o kadar dayanamadılar.
0: Onlarla ilgili de gene azıcık bir kabul ettikleri nokta vardı. Ama Recep Tayyip Erdoğan, ben nerede yetişmişsem, o nerede yetişmişse, sokakta büyüyen, herkesin gittiği okullara giden, herkesle birlikte askerlik yapan ve bu milletin derdiyle dertlendiği için parti kurup iktidara gelen ve bu kadar uzun süre serbest seçimlerde iktidarda kalabilen bir lider. Bu onları çıldırtıyor, onun farkındayım. Bunda da hiçbir beis yok bence, çıldırabilirler, sinirlenebilirler.
1: Ama yani
0: ama bunu bir ideolojiye dayandırmak istiyorlarsa onların bir ideolojisi var.
2: Bundan bir soru sorayım vekilimize müsaade. Yani şimdi üstünlüğün bir kaynağı olması lazım toplumda, değil mi? Bir üstünlük. Mesela İngiltere'de lordlar hala
1: aristokrat, devam kanı ediyor. Mavi.
2: Orada işte dükler, düşesler. Onlar hep kan ve soya dayalı üstünlükleri var. Şimdi bir de böyle çok yüksek gelir sermaye grupları var. Onlar da toplumun üstünde kendini bir miktar böyle yukarıda göre aristokratik bir
3: finans yapı. Aristokratları.
2: Yani bir şekilde eğitim
3: komprador burjuvazi
2: açısından kendini yüksek ve üstün gören insan grupları olabilir. Ya bunlar hangi referanstan kendilerini üstün görebiliyorlar hocam? Yani bir yere yakınlık mı? Şimdi, bir ülkeye yakınlık mı? Bir başka aristokratik gruba mı yakınlık duyuyorlar dışarıda?
3: Ya mı,
2: onlardan mı referans alıyorlar?
1: Batı kodlarına.
2: Kana soya bakınca bir şey çıkmaz.
0: Birisinin kanından soyundan da bir şey çıkmaz. Burjuvazi de olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü çok köklü bir sermayeye de bağlı değiller.
3: Zaten bizim toplumumuzda burjuvazi doğmamış.
1: Ya kendilerini yani İngiliz yani zannediyorlar. İngiltere'ye gitseler kurtulacaklar yani.
0: Bunlar kendilerini ancak
3: zaten temel
0: nasıl bir bahsettiklerine yancı sayabilirler.
2: Yani oraya
0: bunun haricinde bir üstünlük sayamaz. Hayır,
3: zaten demokrasi derken bütün mesele bunların hepsini yerle yeksan etmek değil miydi? Yani hani iddia oysa değil mi? Demokrasiden bahsediyorlarsa.
0: Demokrasi,
3: yani kendi elleriyle kendilerine
0: da olması gerekirken evet, bunların kabullendiği o değil ama.
3: Hayır, hayır, yani sonuçta dil demokrat.
0: Evet.
3: Ama uygulama değilse bu çelişki doğmuyor mu yani? Ben çok
0: dil demokrat olduğunu.
3: Yok, ben inanmıyorum zaten. Hayır, yani öyle bir şey yok.
0: Bugüne kadar hiç demokrasiden bahsederek, hiç sandığa saygı duyarak, hiç millete saygı duyarak bir siyaset geliştirmediler.
2: İşte asıl üstünlük ne peki o zaman? Vatandaş olmak değil mi Sayın Vekilim? En büyük üstünlük vatandaşlıktır.
1: Herkese eşit.
0: Yok yok. Hayır, onların gözünde.
2: Olağan diyor. Gözlerden bakıyorsun. En büyük üstünlük vatandaş olmak. Ya Hakkari'deki bir arkadaşımızla İstanbul'daki Nişantaşı aynıdır.
0: Milletten onay almak dışında demokrasinin bir meşruiyeti olamaz.
3: Elbet.
0: Olabilir mi? Yani milletten onay almak dışında bir meşruiyeti olamaz. 2001 yılında kurulmuş bir parti 2002 yılında iktidara geliyor. Ve kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara geldikten sonra da tamamı serbest seçimlerle iktidarda kalıyor. Artık burada meşruiyet sorgulaması, konuşulması düşünülemez. Mümkün değil.
2: Peki bu anlaşmanın adı Cenevre Anlaşması olsaydı?
0: O zaman hiç itiraz etmeyecektim.
1: Mekke olunca diken
2: diken. Biraz diken.
0: O zaman Türkiye'nin bırakın üstünlük kurmayı eşit şartlarda evet, olduğunu da kabul etmeyeceklerdi zaten. Evet, şimdi, olsaydı.
1: Bir kısa bir reklam aramız var sevgili seyirciler. Anlaşmanın Mekke olmasının ne manaya geldiğini konuşacağız. Çok kısa ara, sakın bir yere gitmeyin.
4: Seyretmek. A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Sosyal medya devi Meta, çocuk güvenliği tartışmalarının merkezinde. Facebook ve Instagram platformlarında çocuk kullanıcıları yeterince korumadığı gerekçesiyle şirkete ceza kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen davada mahkeme, Meta'nın platformlarındaki tasarım ve algoritmaların çocukları zararlı içeriklere maruz bırakabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Karar kapsamında şirketin 942 milyon dolarlık ödeme yapmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Meta'nın çocuk kullanıcıların güvenliğini artırmak için daha güçlü önlemler alması gerektiğine dikkat çekti. Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. Eski ABD Başkanı Joe Biden kanserle mücadele ediyor. Açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi.
5: Şu anda babamın sağlığı hakkında söyleyeceğim tek şey, keşke daha çok şikayet etse çünkü iyi değil.
4: 83 yaşındaki Joe Biden hastalığını Mayıs 2025'te duyurmuş, prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. Yapılan teşhislerde hastalığının boyutu ortaya çıktı. Kanserin agresif bir tür olduğu belirtildi. Kemiklerine metastaz yaptığı ifade edildi. Radyoterapiye başladı. Biden'ın kanserle mücadelesindeki son durumu İngiliz basınına konuşan oğlu Hunter Biden duyurdu. Kanserin babasının kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi.
5: Kanser yayıldı, kemiklerine ve daha fazlasına metastaz yapmış durumda. Çok acı verici ve birçok açıdan hareket etmesini engelliyor. Ama o hala dışarıda, hala işini yapıyor.
4: Hunter Biden, babasının hastalığa karşı oldukça dirençli olduğunu anlattı. Yaşadığı ağrıları çoğu zaman çevresindekilere belli etmediğini söyledi. Kanserle mücadele sürecini izlemenin tüm aile için son derece zor olduğunu belirtti.
5: O okuduğum en iyi baba, en iyi koca, bir filmde gördüğüm en iyi büyük baba. Onu böyle görmek bu yüzden gerçekten zor.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sevgili seyirciler, Canan Barlas'ı gündem tam gaz devam ediyor. Anlaşmanın Mekke'de yapılmasının ne manaya geldiğini konuşacağız diye reklama gitmiştik. Kemal Hoca demişti ki Cenevre Anlaşması olsa kimse bir şey demezdi. Nasıl bir psikoloji bu bir kere?
2: Evet.
1: Bir de Mekke'de olması bu anlaşmanın ne ifade ediyor?
3: Bir kere şunu söyleyeyim, yani Mekke kadar İslam coğrafyasını birleştiren, şemsiyesi bu kadar geniş başka bir kavram, başka bir şehir varsa söyleyebilirler. Şimdi bu

0: Bu çerçevede eğer bu antlaşmanın hani bir üçüncü blok dediğimiz bu şey eğer bir öncelikli olarak İslam coğrafyasının bir huzuru, küresel zeminde kendisi adını ortaya koyacak bir denge zemininden bahsetmiyorsak, o zaman zaten söyleyecek bir şey yok. Yani şu Gazze'de yaşananlar, ki ben mesela bu görüşmelerin 2 yıl 8 ay öncesinden başlaması meselesi, yani aslında bir defa bu tabii ki Hürmüz ya da bu Körfez'deki bu yaşananlar bu sürecin ne kadar tartışmasız olması gereken bir süreç olduğunu bize çok net gösterdi. Ve biz bunu zaten öyle inanıyorum ki buradaki kayıtlarda hepsi vardır. Her birimiz defalarca bundan sonra aslında Orta Doğu'nun, İslam coğrafyasının yepyeni güvenlik paktları, antlaşmaları, yani Amerika'nın artık bu bölgede kimseyi koruyamadığını,
1: şimdi bu üçüncü,
0: böyle bir derdinin de olmadığını.
1: Şimdi bu sizin dediğiniz
0: evet.
1: Üçüncü
0: blok.
1: Evet. Şimdi bu
0: evet.
1: Üçüncü blok Müslüman blok.
0: Allah'ın izniyle Orta Doğu ve şimdi Müslüman özellikle
1: bir tarafta Batı İslam bloğu var. Diğer evet. Tarafta da Çin, Rusya var ve biz üçüncü bloğuz.
0: Üçüncü blok olarak şimdi ben bu böyle görüyorum yani.
1: Diğer iki blokta bu üçüncü bloğu kaybetmemek üzere.
0: Şimdi biz bir güç olarak doğarsak eğer ve kendimizi kabul ettirebilirsek, çünkü biz aradan yepyeni bir şeyle doğuyoruz. Dolayısıyla daha önceden pastayı bölüşmüş olanların pastasına müdahale ediyoruz, değil mi? Dolayısıyla şimdi birileri bizi tehdit olarak algılayacak. Amerika yıllardır Amerikan Board Teşkilatı'yla ve değişik yapılarla bu bölgede işte İsrail'i kullanarak, maşa gibi kullanarak bu coğrafyada bu pastayı böldü, parçaladı ve bizim parçalı oluşumuzdan istifade ederek buranın bütün zenginliğini, ki buna yine Türkçesini söyleyeceğim, yani İngilizce olarak uluslararası ilişkilerde free riders deniyor mesela, bu beleşçilik. Bunlar beleşçi olarak geldiler buraya yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sömürücü olarak geldiler buraya ve bütün buranın enerjisini sömürerek kendi ülkelerine
1: yani
0: götürdüler.
1: Yani batı kültürü dediğimiz şey
0: evet.
1: Sömürdüğü ve çaldığı şeyi evet. Eşit paylaştırmayı demokrasi olarak sattı herkese,
0: sattı,
1: değil
0: evet.
1: Mi?
0: Ve buralara insan hakları, efendim buralara demokrasi götürüyoruz diye zaten gittiler, değil mi? Yani medeniyet algısıyla gittiler. Medenileştirme algısıyla gittiler. Buralara NGO faaliyetleriyle, yani yardımseverlik, iyilik severlik yani duygularıyla gittiler.
1: Eşit paylaşmaya demokrasi dediler. Heh.
0: Dolayısıyla şu anda aslında o ikircikli bakışı biz kırmakla ilgili bir fırsat yakaladık.
1: Evet.
0: 100 yıl sonra, 150 yıl sonra bir fırsat yakaladık. Buna bütün İslam coğrafyasının bir fırsat vermesi gerekiyor. Bütün İslam coğrafyasının buraya tereddütsüz, amasız fakatsız, ne o, yani daha yeni doğmak üzere olan, yeni doğan organizasyon şeması daha henüz tam olarak ortaya konmamış ama iradede kati ve net bir tavır belirlenmiş bir durumdayken hiç kimse bakın, eğer bu coğrafyanın bir unsuruysa, bu coğrafyanın bir evladıysa, şu yaşanmış bütün parçalanmışlıklardan, sömürülerden muzdaripse, eğer bunlardan dert yanıyorsa, ya senin durman gereken yer koşulsuz, daha ne olup bittiği belli evet. olmayacak olan bir duruma peşinen ket vurmak, engellemek, taş atmak değil. Bunu yaşatmak.
1: Evet.
0: Bak biz de şu anda, yani dolayısıyla sanki sen müneccim misin? Yani sen tayyi mekan mı yaptın, 100 yıl sonraya gittin de bu işin nasıl olacağına dair bir fikir beyan ettin, ortaya koydun da biz onu göremiyoruz. Elbette ki bütün risklerini evet. görüyoruz, bütün tehditlerini görüyoruz ama şunu da görüyoruz. Bu, eğer bu pakt yaşarsa, bu pakt gelişirse, hiç kuşku yok ki bir caydırıcılık gücü olmayacak
1: evet.
0: mı bunun?
1: Evet.
0: Şimdi, değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Kemal Hoca, şimdi Türkiye'nin gücü var. Bir askeri, ekonomik, siyasi gücü var. Üç tane de pakttan bahsediyor. Şimdi Türkiye, benim gördüğüm kadarıyla öyle bir konumda ki, ne tarafa ağırlığını verse o taraf kazanacak gibi bir durum var, değil mi?
2: Tabii.
1: Yani bunu askeri, ekonomik olarak da böyle ama...
2: Askeri kısmını söyleyebiliriz.
1: Askeri
2: açıklayalım.
1: Kısmını söylüyorum.
2: Şöyle açıklayalım. Beşinci maddeyi isterseniz, müsaadenizle onu açıklayayım ben. Beşinci madde kolektif güvenlik demek ya NATO'da. Bunda da benzer bir şey var teknik olarak. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetleri, hava, deniz, kara gücü, bütün bu güçlerle beraber oluşturacağı müşterek bir güç, herhangi bir noktada, mesela Gazze diyelim, örnek verelim, Gazze'de bir müdahaleyi gerektirecek bir durum oluştuğunda, münhasıran tek başına Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu üç kuvvetle müşterek olarak oraya herhangi bir operasyon yapabilecek.

0: %3'te şu anda. Yani bunu Amerika'yı paranteze alsak da almasak da değişmez. Çünkü Kıbrıs şeyinde, barış operasyonunda Türkiye münhasıran müdahale etti oraya. O koşullarla.
1: Her şey, ambargoları, her şey.
0: Her şeye rağmen, Amerika'ya rağmen, İngiltere'ye rağmen. Dolayısıyla şu anki konumda Türkiye bir plan mutlaka vardır o bölgede. Tek başına bir güçle müdahale edebilir. Fakat bunu birleşik yapabilir. Yani başka ülkelerin ordularıyla da birleşerek yapabilir. O zaman çok daha güçlü bir sinerji ve etki yaratır. Çünkü burada ana karargahı Türkiye oluşturacaktır. O gücün komutanı bir Türk generali olacaktır çok büyük ihtimalle. Ve o general komutasındaki birleşik harekat müştereken bir noktaya, lokasyona askeri müdahale yapabilir. Bunun adı insani müdahale olabilir. Bunun adı ne bileyim işte yardım destek faaliyeti olabilir. Kurtarma faaliyeti olabilir. Aklınıza gelebilecek askeri türlerin hepsi Türkiye tarafından tek başına ve müştereken yapılabilir. O yüzden Türkiye bölgede hangi paktı kuruyorsa o paktın gücü tartışılmaz. Bunu Amerikalılar çok iyi bilirler.
2: Bu kere de geldiğimiz İsrail'ler, bu noktada.
0: Tabii İsrailler de çok iyi bilirler. O yüzden paktı dağıtmak için ellerinden geleni yapacaklar.
2: Hiç kuşku yok.
0: Bakın bu saatten itibaren evet. yapılacak İsrail tarafından en önemli girdi. Ya içimizde bir nifak tohumuyla işte itirazlar başlayacak.
2: Denemeler olacak.
0: Ufak ufak. Evet. İçimizde bu pakta itiraz edecek bir kamuoyu tabanı oluşturmak için çok yüksek ihtimalle istihbarat ajanları, içimizdeki bazı siyasi oluşumlar, sivil toplum örgütleri, iş adamları, hala orayla iş yapan varsa onlar,
2: sadece bizde değil, Suudi Arabistan'da ve Pakistan'da da bunu deneyecekler.
0: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza evet. karşı nefretin nereden kaynaklandığını vekilimiz açıkladı. Ona karşı nefret oluşturanlar bunlar müştereken gidecekler bu paktı bozmaya çalışacaklar.
1: İkincisi, bir de bu paktın ortak askeri harekat yapmasına da ihtiyaç yok. Ya iş birliği şimdi sen Türk ordusunun know-how'ını verdi, o sermayesini verdi falan. Zaten ortak harekat yapmaya da gerek kalmıyor o zaman.
0: Şöyle ihtiyaç olabilir. Biliyorsunuz paktların bir amacı da
1: psikolojik üstünlük.
0: Hem öyle hem de bir cepheyi garanti altına almak.
2: Tabii. En azından kendi aralarında tabii, yani, tartışmazlık.
0: Tabii Pakistan'dan böyle bir beklentimiz yok elbette. Evet. Suudi Arabistan'dan da yakın gelecekte yok ama en azından Suudi Arabistan'a şunu diyebilirsiniz. Sizin güneyden gelebilecek tehditleri bertaraf etme göreviniz var.
1: Yani Suudi Arabistan'ın yani, arkasında Türkiye olduğunu İsrail bilirse ona göre davranacak.
0: Tabii İsrail'in Suudi Arabistan topraklarını kullanarak bizim topraklarımıza çok muhtemel değil ama Suriye'ye mesela bir harekat yapıp bizim insicamımızı bozacak bir harekatı engelleyebilir. Der ki Suudi Arabistan, hava sahasını kapattım. Suriye, Irak kapattım. Bitti. Nereden çıkacaksın sen? Ve hakikaten bizim çelik kubbeyi de koyarsınız şeye. Suudi Bitti. Arabistan topraklarına bitmiştir. Yani katkı dediniz ya az önce. İşte Keşmir konusunda, Hindistan Savaşı'nda Pakistan'a artık herkes biliyor. Türkiye'nin desteği olmasa Rafael'ler nasıl inecekti yere? Korallar gitti oraya çünkü kilitledi havada onlar elektronik harp sistemleriyle.
1: İşte onu demek istiyorum. Ortak operasyon işte. Yapmaya lüzum yok yani.
0: Ortak zaten... operasyonun bir parçası olabilirsiniz topraklarınızı kullandırırsanız eğer. Evet. Mesela ne diyelim hani Lübnan girdi diyelim mesela bu pakta. Lübnan'a bir deniz kıyısı var. Hemen yukarıda Laskiye Tarsus var, Suriye. Bizim gemilerimiz TCG Anadolu, fırkateynlerimiz TCG İstanbul vesaire, korvetlerimiz ada tipi değil mi? Hemen kıyıdan çok güvenli bir şekilde intikalle Lübnan açıklarından istenilen yere, örneğin Gazze'ye harekat yapabilirsiniz. Şimdi demek ki bu paktlar sadece işte bir ordu, Suudi ordusu, bir Pakistan ordusu, bir Türk öyle değil. Türk ordusu bu harekatı yapar. Yanında Suudi Arabistan'ın bütçesini kullanabilirsiniz.
2: Sevgili hocam.
0: Öbür tarafta caydırmak için, çok özür dilerim hocam. İşte. Caydırmak için
1: nükleeri
0: sahaya sürersiniz.
2: Tabii. Her bakın, ülkenin sahaya, kendi kapasitesi.
1: Kımıldatmanız yeter tabii, onu.
0: Aynen öyle. Bizim çünkü gücümüz zaten yetiyor. Biz operatif seviyede kimseden destek ihtiyacımız yok. Ve bizim operasyonel tecrübemiz var. Ve operasyonel teknik anlamda donanımımız var. Bizim subaylarımız, generallerimiz, ordumuz her türlü teknolojiyi kullanacak yeteneği haizdir. Ve biz Batı standartlarında bir orduyuz. O yüzden NATO'nun ikinci ordusuyuz. Avrupa'nın birinci ordusuyuz. Yani bizim şu anda Kıbrıs şartlarında, o şartlarda yaptığımız harekatın belki 10 katı güçte hiç herhangi bir noktaya operasyon yapabiliriz. Yeter ki bize en azından bir nükleer kapasite caydırıcılığı eklemlensin ya da finans olarak bize bu harekatı finanse edecek bir yapı olsun. Demek şöyle, ki evet. Türkiye burada tek başına yapacağı operasyonda ihtiyaç duymayacak. Fakat bir de bunun diplomatik yönü var Sayın Hocam.
2: Evet.
0: Yani diplomatik olarak da bu bölgesel pakt bize çok büyük bir fayda sağlayacak. Arabistan'ın etrafında konumlanacak ülkeler var. Pakistan'ın etrafında konumlanacak tabii. ülkeler var. Dolayısıyla Türkiye'nin var etrafındaki interlanti var. Bütün bunları topladığınızda pakt üyesi olmasın veya olsun. Tabii. Yani bu ülke sayısı 3'ten büyüktür. Onu söyleyeyim. Yani belki 20-25 ülke. Aa, bir de büyüyecek ki Sayın Hocam söylediler. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kafasına dank edecek bu iş. 20 trilyon var İslam İşbirliği Teşkilatı'na şu anda yıllık bütçe 20 trilyon 6,5 milyon asker var İslam 57 İslam ülkesinde yani enerjinin %37 petrolü muazzam bir güç var ve dağılmış vaziyette bu ülkeler oralardan gelebilecek dolaylı ya da doğrudan katkıları bir düşünün sadece bu pakt üzerinden müthiş bir sinerji oluşacaktır ve bunun da lokomotifi Türkiye. Türkiye bunu yaparak şundan kurtuldu. Eskiden bizde bir prangalama diye bir teknik vardı uluslararası ilişkilerde prangalama. Takarsınız zinciri. Tabii zinciri takarsınız. Herhangi bir isim altında NATO olur, AB olur, BM olur. Sürükler sizi birileri. Yani ayağınızdan zincirlerler. Bir de Katar'a katılma diye bir şey vardır. Yani vagon olursunuz bir lokomotife.
2: Tabii.
0: Vagon gibi gidersiniz. Üstünüze yükü atarlar. Taşıyıcı gibi.
1: Yıllarca öyle değil mi? Kırmızı çizgimiz vardı. Kıbrıs'ta şu. Burada evet. bu bulunmuyor. Hiçbir dışına çıkamadık.
0: Ama şimdi bu orta eksen ortaya çıktı ya. Eksenler çoğaldı. Bir kuzey zengin eksen var. Güney fakir ekseni var. Bir de batı emperyalist eksen var. Doğu tam tanımlayamıyoruz. Onların bir kısmı emperyalist ama doğu ekseni var. Bu oryantalist yapı var. Şimdi bir de orta eksen çıktı. Savaşları incelediğinizde bu orta eksen ne tarafta yer alıyorsa o savaşı kazanmış o blok. Şimdi biz tabii 1 ve 2. Dünya Savaşı'nda nerede yer aldık? Hemen hemen batının değil mi? Dibinde yer aldık.
2: Mecburen tabii yer aldık.
0: Dibinde yer aldık. Mecbur birinde aldık içinde yer aldık.
1: Almanya.
0: Ve o eksenler evet bir şey, orta eksenler
2: hatta
0: nerede?
2: Seni tehdit ettiler. Dediler ama ki sen burada yer almazsan
1: yanında yer almadık
2: BM'nin
1: aslında.
2: BM'nin çatısına giremezsin dediler yani.
1: Yanında yer almadık aslında. Evet. Aslında 1. Dünya Savaşı bize karşı yapıldı. Öyle öğrettiler.
0: Osmanlı'ya karşı.
1: Almanların yanında girdik diye öyle kaybetmiş mi? Sayıldık
0: canım,
1: falan filan.
0: Yok canım Osmanlı'ya doğru. Biz kendimiz savaştık bütün şeyle.
1: Tabii petrol bölgelerini tespit etmişler. Aldılar hepsini
0: tabii
1: elimizden.
0: Yani dolayısıyla yani askeri anlamda bu paktın, kıymet harbiyesi çok yüksek gibi gözüküyor. Düşünün Türkiye mesela kaç ülke var NATO'da? 32.
2: 32
0: ülkeyle birlikte dünyanın her tarafında operasyon yapıyor şu anda. Yani hem kinetik güç veriyor hem non-kinetik güç veriyor. Hem karargahlarda görevli hem birliklerde görevli. Ve Türk askeri her gittiği yerde çok ciddi anlamda kuvvet çarpanı olarak görülüyor ve NATO'da söz sahibi şu an. O yüzden bu pakta ortaya çıkacak olan askeri yapı bütün Orta Doğu'nun politikalarını değiştirecek gibi gözüküyor. Ama şu risk var. Paktlara biz çok seviyoruz. Eskiden öyleydi. Mesela hemen bir İngiltere'yi almaya çalışırız. Hemen bir Fransa'yı almaya çalışırız. Amerika ucundan girmeye çalışırız falan. Bu pakt bölgeselcilik kapsamındadır. Hiçbir dış gücün ona Rusya Çin'de dahil paktın içinde bana göre yer alması doğru gözükmüyor.
1: Zaten Mekke'de yapılan bir anlaşmaya herhalde Müslüman olmayan başka bir ülke.
0: Sadabat Paktı'na İngiltere işte değil mi?
2: Tabii tabii.
0: İşte çıktı yani
2: öyle
0: orada.
2: Işte. Sonra devam edemedi.
0: Öyle bir ülkenin bu paktlara sızması demek Truva tehdisi yaratır tabii. Ve içeriği bozucu etki yaratır.
2: Onun anlamını da kaybeder yani.
0: Bu paktı dağıtmak için.
2: Üçüncü blok diyoruz ya mesela. O
0: tabii. Doğan bloğun. Bu paktı dağıtmak için İngiliz ajanları, Alman ajanları, Amerikan istihbarat topluluğu, Mossad ince ince sızacaktır. Kraliyet ailelerini tehdit etmeye başlayacaktır yakında. Görün Pakistan'da da bir takım darbeler senaryo olarak gündeme. Çünkü Pakistan'da maalesef
1: çok yaptılar
0: hiçbir başbakan normal yollarla ayrılmadı çünkü tarihinde yoktur. Bu darbeler planlamasını tekrar gündeme getirebilirler. Türkiye bu anlamda da o iki ülkeye destek sağlamasında büyük fayda olacaktır diye değerlendiriyorum.
2: Burada mesela hocam belki şurayı açmak da aslında yani bu tip şey meselelerin gücünü göstermesi bakımından daha kıymetli olur diye düşünüyorum. Yani çünkü bu tip şeylerin çok somut çıktıları var netice itibariyle. Mesela Şuşa beyannamesi var değil mi hocam?
0: Evet.
2: Şuşa beyannamesinde de aslında Suriye Azerbaycan'la Türkiye arasında hani karşılıklı olarak aynı zeminde ve o güç bugün Karabağ'da bir zafer ve garantili bir zafer.
0: Tabii.
2: Mesela şimdi bu burada bir güç oluşunca bu çarpan ne yaptı?
0: Ki
2: Ermenistan'ın direncini kırdı mı hocam? Ermenistan'ın direncini kırdı mı? Şu an Ermenistan Başbakanı, yani biz onun kadar cesur cümle kuramayız bazen, değil mi yani? Yani ya diyor bu işte.

0: Bu soykırım yoktur, bilmem nedir, bunlar aslında şöyledir, Ağrı Dağı'nı kaldırdım oradan
1: İsrail'in
0: buradan
1: filan. İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz.
0: Neden? Yani bu durup dururken mi oldu yani? Tabii. Oo, bir sabah bir uyandılar böyle, bir hayal gördüler, bir ilham geldi. Yok kardeşim, biz artık bunları dost sayıyoruz, bunları kardeş... Böyle bir şey yok.
2: Evet. Ama benim gördüğüm
0: son derece reel politik var ve dolayısıyla bu güç burada bir şey ortaya çıkardı. Minsk'i o 30 sene boyunca No Frost'a koyan o, ha bu pakt aynı zamanda hocam daha kurul, yani ilan edilmeden önce de aslında bir başarı, evet, sağladı. O başarı neydi? O başarı da yine hakeza bu Körfez savaşında, şu andaki bu savaşta Amerika'nın önüne bir antlaşma koydu. İran adına, değil mi?
1: Evet.
0: Ve burada belli bir kapasite elde edildi. Şu an İran bunu nasıl değerlendiriyor, nasıl değerlendirecek? Hep beraber izliyoruz, evet, aynı bir konu yani.
2: Suudi Arabistan, evet, Kuveyt, Katar vesaire gibi ülkeler artık Amerika'dan gerçekten bıktı. Neden bıktı biliyor musunuz? Kaç defa test ettiler ve hiçbirinde Amerikalılar bunları koruyamadı. Hatta Amerikalılar kendini bile koruyamadı.
0: Maalesef tabii.
1: Ve Amerika'nın koruma şemsiyesinin bir işe yaramadığı anlaşıldı.
2: Çünkü onların gerçek niyeti korumak değil ki.
1: Sömürmek.
2: Sömürmek. Yani oradaki petrol doğalgazın akışını kontrol etse yeterli. Hocam. Başka hiçbir maksadı yok.
1: Yolsuzluklara geçeceğiz. Son bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz.
3: Aslında özet olarak söyleyeceğim şu. Bu üçüncü pakt çok önemlidir. Burada biz faktörlerden birisi değil, birincisiyiz. Dolayısıyla milli bağımsızlığımızın bir yerde daha ortaya çıkması yönünde. Arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Bu anlaşmanın adı Mekke Anlaşması olmayıp da Belgrad Anlaşması olsaydı, bu anlaşmanın adı Londra Anlaşması olsaydı, Cenevre olsaydı, bugün Türkiye'de itiraz eden hiçbirisi itiraz etmeyecekti. Ama onların itirazları bir işe yaramaz. Artık Türkiye kendini aşmış bir ülkedir. Bölgesel güç olduğunu tüm dünyaya anlatmış bir ülkedir. Bundan sonra biz sadece Türkiye olarak değil, yanımızdaki bizimle birlikte yürüme iradesi gösterenlerle birlikte hareket edeceğiz.
1: Evet.
3: Bu bir sürecin devamıdır.
1: Sen Kurtuluş ne diyorsun?
4: Fransa Yunanistan'la anlaşma yaptı. Burada tartıştık. Yahu zaten NATO var, değil misiniz? Niye anlaşma yapıyorsunuz gibisinden. İsrail Doğu Akdeniz'de altıgen ittifak kuruyorum dedi. Ya bunun içine işte Kıbrıs var, Hindistan var, Yunanistan var. Anlaşmalar yapıyor. Fakat Türkiye NATO üyesi, aynı zamanda bölgede bir savaşın ortasında yeni bir durum oluştu. Güvenlik açısından Körfez ülkeleri yeni bir mimari ihtiyacı da hissetti ve Türkiye de burada bence çok önemli bir öncü rol oynadı ve bunu da kolektif bir savunma işbirliği paktı anlamında somut, net bir anlaşmaya ulaştırdılar. Yani bu bölge açısından yeni dönüm noktası dediğimiz kısım bu. Burada yani Körfez ülkelerinde Amerika korumayacak. Asıl kendi güvenliğini ülkeler birbirleriyle dayanışarak sağlamak zorunda. Böyle bir dünyada yaşadığımızı görüyorlar. Böyle bir dünyada yaşarken Türkiye'nin güvenliğini öncelemesi, bu konuda ciddi teminatlar, anlaşmalar yapması bence içeride kimseyi rahatsız etmemeli.
1: Bugün ama onların derdi böyle rüşvet almak, çalmak, çırpmak falan olunca
4: bunu şöyle istismar ediyorlar. Bunu şöyle istismar ediyorlar. Ya bizi olmadık savaşlara mı sürükleyeceksiniz? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı Ukrayna ile birlikte bizi Rusya ile savaşa sokuyorlardı. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi deklare etti. O dönemin İYİ Partisi deklare etti. Bütün muhalefet cephesi
1: Ahmet deklare etti mi? Deklare etti,
4: deklare ettiler yani. Şimdi kim kimi maceraya götürüyordu? Biz onu çok net olarak görüyorduk. Kimse bence endişe etmemeli. Türkiye gayet inanılmaz soğukkanlı, diplomatik olarak bu ülkeyi hem ekonomik olarak güçlendiren, hem askeri olarak güçlendiren, hem bölgesel olarak gücünü arttıran hamleler yapıyor. Bu anlaşma da böyle. Mekke ismiyle ilgili de söyleyeyim, toplanma yeridir. Mekke'nin adı toplanma yeridir.
0: Mezhebi ne olursa olsun hacca, evet, gittiği
4: toplanma
0: yeridir.
4: Toplanma yeridir. Yani bu da yani simgesel anlamda da güçlü bir mesajdır. Bizim bu bölgenin,
1: Müslüman olmayan bir ülke gerçi bölgede yok ama.
4: Ya bu coğrafyanın şeyine İsrail uygun hariç bir ruhtur. Güçlendirir, motive
2: bizim
4: eder.
2: Bizim birliğin adını da söyleyeyim. Kudüs gücüdür.
4: Evet.
2: O Mekke'de oluşacak olan Kudüs
1: gücü müdür?
2: Kudüs Tugay'ı
1: oraya... Netanyahu'nun kıyameti koparttı.
2: İşte yani adını da söylüyoruz.
4: Hani diyoruz ya, bu yani İsrail'in rolü bitti, dönemi bitti diyoruz.
3: Bitti. Bu bölgede artık

0: bu meseleleri bu ittifak İnşallah. Genişleyecek olan bu ittifak belirleyecek artık bu bölgesel düzeni. Yani istediğimiz gibi soykırım yaparız, istediğimiz gibi Lübnan'ı işgal ederiz, istediğimiz gibi Suriye'yi işgal ederiz. Bu dönem bence bu anlaşmayla ve bu anlaşmanın daha gelişip yayılması, yerleşmesiyle beraber son
1: terörsüz bölge anlaşması, daha doğrusu çalışmamız var. Bir de savaşsız bölge anlaşması. Bu savaşsız bölge anlaşmasıdır bana göre. Hatta daha ileri götüreyim ben büyük cesaretle. İsrailsiz bölge anlaşması demek
2: İsrailsiz dünya anlaşması.
1: Evet, yani o paktın çıkış noktası bence tabii ki resmi olarak böyle bir şey yok. Onu da anlıyoruz. Çünkü bu paktın bir cephesi yok. Normal koşullarda askeri paktlarda ortak yani. Tehdit olur. Evet. O da çalışılıyordur muhtemelen. Ama Sayın Vekilim dediği gibi hiç kimse tehdit değil, herkes tehdit. Kriter ne? Topraklarımıza bir saldırı olduğunda. Topraklarımız neresi? Sadece Anadolu mu? Değil. Bizim güvenlik mimarımız artık Körfez'den geçiyor. Değil mi? Basra Körfezi'nden geçiyor. Yemen'den geçiyor açıklarından. Ondan sonra Somali açıklarından geçiyor. Diğer taraftan Balkan ve Kafkas ve Kuzey Karadeniz'den geçiyor. Bu mimari bizim için aslında kendi korumamız gereken lokasyon. Yani evet. Hinterland'ımız. Onun için burada bizim en önceliklendirmemiz gereken konu bu CHP midir, eskisi midir, yenisi midir bilmiyorum. Bu tür itiraz edenlere yeniden bir oryantasyon eğitimi yaptırmamız şimdi, lazım. Ki bizim mimarimizin ne olduğunu anlatmamız lazım. Bizim
3: yani, birkaç, evet, ne işimiz var dedik de bir şey çok kısa. Çok kısa birkaç şeyle kapatayım ben de. Netice itibariyle benim aslında yani CHP perspektifinden baktığım zaman söylemek istediğim şey şu. Keşke hani kendi iç meseleleriyle kavga etmeyi bırakarak ufka bakabilseler.
2: Kavga etmiyorlar ya. Şey kavga yapıyorlar. Da değil. Yani, almaya çalışıyorlar. Almaya
3: işte bir çıkar, aslında bir çıkar kavgası var. Yani bir mefkure kavgası değil. O yüzden de ben buna mesela fizikte bir Chandra Sekhar limiti diye bir şey vardır. Hani çekirdeğin taşıyabileceği maksimum kapasite vardır ya. O taşıyamadı ve çöktü. Yani bir fikrin, bir paradigmanın yani o ne kadar da sürdürülebilirdi ya da ne kadar da tarihsel köküne dayanıyordu onu bilmiyorum ama bir şekilde şu anda bir çökme var ve bu çökmenin ürettiği semptomlar var. Bu aslında CHP'nin ufka bakmasını engelliyor. Bu anlaşma ufka bakabilenlerin ancak üretebileceği vizyon bir duruma tekabül ediyor, bir vizyona lazım. Tekabül ediyor. Ve bu antlaşmanın bana göre en temel kazançları Allah nasip ederse şöyle olacak. Bakın, ortak savunma, ortak caydırıcılık, diplomatik çeşitlendirme, yepyeni ortaklıklar, yepyeni fırsatlar. Bakın bunların her birleri aslında hani NATO'nun bir düşman tanımı var değil mi? Rusya. Burada bir düşman tanımı da yok. Evet. Dolayısıyla bugün 2. Dünya Savaşı sonrasında gelişen bu paktlar dünyasında, antlaşmalar dünyasında inşallah biz ilk defa belki kendi doğamıza uyumlu bir şey geliştirmeye evet. gayret ediyoruz. Dolayısıyla bütün bu fırsatların tabii ki evet. tehditler karşısında bu fırsatların yaşatılacağı bir yeni bir süreç inşallah oluşur. Evet, biz ben bunu çok arzu ediyorum.
2: Biz bütün bunlarla uğraşırken evet. CHP nelerle uğraşıyor? Konumuz CHP'ye geldi. Önce Özgür Özel bu Menderes Belediyesi ile ilgili ne demiş? Bir onu dinleyelim.
4: İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim. İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Evet. Nedir bu şimdi Menderes Belediyesi'ne ne olmuş?
0: Yer yerine oynadı işte diyor. Verin diyor ona şeyi muhtarımıza bütün şeyi memleketi şey yapsın yönetsin diyor. Neyi yönetmiş?
3: Bakan bile olabilir. Yani.
2: Ben yürüyen yani, parayım bebeğim. Her yani, işin karşılığında para alırım. Herkes beni saf zannediyor ama ben bu salakları kullanıyorum.
0: Evet.
2: Organize şekilde görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, irtikap, rüşvet, imar kirliliğine neden olma. Zaten bunu yapmayan belediye artık namzetlik, yani evet. CHP'li belediye namzetlik oldu. Ne diyorsunuz? Şimdi artık yani şöyle bir algı var. Ben bile bakmıyorum artık yani nasıl olsa kirlilik içindedir hepsi bunların şeydir diye ama bir kitle de diyor ki hiç öbür tarafta yok mu, nasıl oluyor bu diyor.
5: Şimdi bunun rakamlarını her fırsatta veriyoruz.
2: Ben de her seferinde soruyorum size.
5: Soruşturma açılan AK Partili belediye sayısı soruşturma açılan CHP'li belediye sayısından fazla.
2: Ama dava açılmıyor diyorlar.
5: Dava açılan belediyesi de var. Hapse giren kayyum

0: da var.
1: Öyle mi?
0: Niye olmasın? Ama şimdi biraz önce ekranda verdiğiniz görüntü. Bu arkadaş, biz arkadaşlarımıza bunları zorla mı yaptıralım? Neyin peşindeler? Yani bunlar varsa vardır, yoksa yoktur. Bakın bunlar soyut iddialar değil. Kendi yazışmalarında ortaya çıkan, kendi söyledikleri sözler. Birisi şunu söylemiyor. Menderes Belediye Başkanı birine şunları söylemiş demiyor. Menderes Belediye Başkanı
1: kendisi söylüyor.
0: Bunusu kendisi söylüyor kendi WhatsApp'ından. Yani nasıl kibarlaştırabilirsin?
1: Ya sizin belediye başkanlarınız hiç yazmıyor mu bunu kendi şeylerinden? Nasıl?
0: Yazıyorsa nasıl? Bunların çıkması lazım. Bizim belediye başkanlarımızda da çıkması lazım. Çıkarsa bizimkilere de işlem yapılır. Ama hani çok eski tarihlerde bir sıra dayağı vardı. Ne beklenti bu arkadaşlarda? 12 Eylül demişti ya.
1: Bir sağdan bir soldan.
0: Bir sağdan bir soldan astık. Böyle bir şey yok. Şu anda
1: kim
0: adalet işliyor. Kimin kiminle ilgili bir iddiası varsa.
1: Peki o zaman şöyle koysun. Sorayım. Bugüne kadar işlemedi de bugünden sonra niye işlemeye başladı diye soralım o zaman. Yani
0: kim?
1: Bu Ayyuka çıkmış yani kaç yıldır değil mi? Ekrem İmamoğlu'yla başladı. Halbuki evet. Bu yolsuzluklar daha önce de vardı. Hepimiz şahittik.
0: Daha önce de herkes muhakkak vardı ama
1: niye
0: son seçimlerden sonra bakın yeni giren aktörlerin tamamına yakını siyasete bunun için girmiş. Hangi partiden olursa olsun siyasi geleneğe sahip, siyasi ahlaka sahip bir adam bunları yapmaz. Şunlar yeni işler.
1: Hepsi yeni işler mi?
0: Bak şunlar yeni işler. Şu söylenen sözler bunlar yeni işler.
1: Ama daha eskileri de vardı bunların.
0: Eskiden bunlar olmuş mudur? Yolsuzluk eskiden de olmuştur. Yakalanabilmesi için.
2: Eskilerinde yine bu kadar çıkmadı. Çıktı.
0: Ama
2: bu şekilde olmaz. Soruşturma var. Ama mesela onlar daha bu işi usturuplu yapıyor. Ben şuraya getireyim Sayın Vekil Meyke olarak.
1: Bitirsen Meyke. Ondan tamam. Sonra yok, şey.
2: Yani peki, tamam. Katkı yapmak için o, şöyle bu yeni gelen ekip şöyle söylüyor. 5 yıl vaktimiz var. Yiyin. Yiyin efendiler. Ya bu yazışma var. Başkan yardımcıları böyle konuşmuş. Bunun sebebi şu. Son yerel seçimlerden sonra şöyle bir düşünce gelişmiş bu yerel yönetimlerde. Bizi artık kimse soruşturamaz. Mevcut iktidar
1: hani
2: gidiyor.
1: Salla salla diye
2: tabii,
1: böyle
2: tabii.
1: Şey.
2: Tabii bizi kimse soruşturamaz. Bizi kimse çünkü gidici. Yani bu gidici psikolojisi üzerine şu cümleyi kuruyorlar. 5 yıl yiyin diyorlar. Kimse bizi soruşturmayacak diyorlar. Çünkü gidiyorlar. Biz artık geldik. Ya biz geldik düşüncesi üzerine bu yolsuzluk eskiden belki de yani ayrıcalık iltimas.
1: Yani yoldan mı çıktılar bir anda? İyice yol.
2: Kesinlikle iyice yoldan çıktılar ama bunun diğer bir sebebi de bu kadronun Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından seçilmiş olmasının da bence büyük payı var. Şimdi, bu yönetici kadro tarafından.
0: Bu olaylar ortaya çıkanlar şunu gösteriyor. Bunların hiçbirisi münferit hırsızlık değil. Yani geçmişte münferit hırsızlıklar olmuştur. Belediye başkanı olan, parti teşkilatlarında bulunan, farklı görevlerde olan insanlar çeşitli hırsızlıklar
1: bunlar
0: yapmışlardır.
1: Bunlar bayağı örgütlü yapmışlar diyorsunuz.
0: Ve münferit hırsızlıkları yakalamak da çok kolay değildir. Ama burada çok net bir şey var ortada. Bunlar bunları kendi başlarına yapmamış. Önce bir kaynak oluşturmuş daha önce bunları İmamoğlu dosyasında da gördük. Balya balya, valiz valiz paraları sevk etmişler. Bunlar bir yerde toplanıyor. Bir yerlerden toplanıyor. Şimdi siz bir adama hırsızlık yaptırırsanız şunu diyemezsiniz. Sen şunu hırsızlık yap da bana getir. Hayır, o adam sana getirirken kendine de bir şeyler çalar. Ama Kurtuluş Bey'in dediğine katılıyorum. O kadar kendilerinden eminler ki, o kadar bir yerlerden iktidara geleceklerine dair garanti almışlar ki bunu çok pervasız yapmışlar.
1: Tabii. FETÖ'den aldılar bunu. Nereden alacaklar?
0: FETÖ'den aldılar ve FETÖ'nün de talimat aldığı yerlerden aldılar. Yani dediler ki yani
2: yerel seçimlerde
0: siz artık biraz
2: alınca, başarı gösterince tamam bütün Türkiye bizim dediler
0: bizim
2: yani
0: dediler.
2: Bundan sonra yiyin.
0: Şimdi diyorsunuz ya daha önce hiç yapılmamış mı? Daha önce de bu işlere tavasut eden olmuştur ama arabada giderken kendi kendinin videosunu çekip
1: yani mesela ben
0: bunu ilan etmemiştir. Evet. Niye etsin? Çünkü bu işler namı iyi işler değildir. Veya bir insan şunları niye yazsın?
1: Şimdi yani ben şunu biliyorum.
0: Cemil Bey bunun bir izah

0: Bu var Ekrem mı? İmamoğlu'nun ilk 5 yılında bir şey yapmadı mı bu ya? Ben biliyorum yani her şey durdu. Bakın, temel atmama dedi. O paralar paylaşılmaya başladı. Paralar niye 5 yıl beklendi?
1: Ama şu cümleleri niye kursun? Bu aklı olan bir adamın kuracağı cümleler
0: İçişleri mi? İçişleri Bakanı'nın soruşturma izni verilen belediyelerin 677 tanesi varmış. 371'i
2: davaya dönüyor.
0: CHP'liymiş. Yani 677'si AK Partiliymiş.
1: Şimdi bu niye yargılanıyor diyor. Bakın İçişleri
0: Ekrem
1: Bakanı
0: söylüyor. Ekrem abiye teşekkür ediyoruz.
1: İçişleri
0: buradan.
1: Bakanı yargılansın demiş. Ama savcılık suç unsuru bulmamışsa ne yapacağız şimdi? Buralarda yargılama var diye biz de zorla suç unsuru mu yaratacağız? Bir de bunlarla ilgili hiç kimse şunu söyleyebiliyor mu? Hayır, bizim Menderes Belediye Başkanımız
0: yapmadı demiyor.
1: Yapmadı ki. Veya yaptığını itiraf etmedi.
0: Niye yakaladın etmedi. Diye soruyor. Yani.
1: Niye yakaladın diye soruyor. Veya bir belediye başkanı uyuşturucu kullanıyor. Yetmiyor, yardımcısı da uyuşturucu kullanıyor. Ya biriniz bari ayık kalaydınız. Bu belediyeyi de birisi yönetecek de.
2: Hatta bugün CHP'li yetkin bir isim onu eleştirdi. Yani yahu siz
1: Gökhan
2: bir,
1: Günaydın.
2: Bir siyasete giriyorsunuz ya bu
1: yani
2: kadar.
1: Siz ne
2: kadar
1: değil
2: ya
1: artık
2: yani bu
1: filan. Mızrak çuvala sığmaz hale geldi.
0: Onu da o Erdal Beşikçi miydi neydi?
1: Evet. Evet.
0: Onu da aşırı övdüğü şey yaptı.
1: Tabii, tabii,
0: göbek
1: tabii,
0: attı.
1: Tabii. Yani bu
2: yani Özgür Özel'in 3 kişi bu kadar övmüş. Bir Uşak Belediye Başkanı, bir Menderes Belediye Başkanı, bir de Etimesgut şimdi Belediye Başkanı. Bakın üçü de çırından çıkmış şeyler.
1: Sakın bu cümlemden
2: işte.
1: Kılıçdaroğlu olumlaması çıkarmasın Pepe kimse.
0: Çıkartırız, dikkatli olun.
1: Ama Kılıçdaroğlu bu adamları listelere yazmazdı.
2: Ay Kılıçdaroğlu uyarmış burada söyleyeyim. Evet. Ben yine Kılıçdaroğlu'nu övüyormuş gibi olayım. Övüyormuş gibi olayım. Kılıçdaroğlu bu yönetimi bakın bu isimleri yazmayın dedi. Bir sürü isim var bu listelere.
1: Şimdi Uşak Belediye Başkanı'nı Kılıçdaroğlu milletvekili yapmadı biliyorsunuz. 2023 seçimlerinde sonra belediye başkanı yapıldı. Veya Beşikçioğlu'nun nereden çıktığını hiçbirimiz anlamadık. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Mansur Yavaş da o ara bir gerginlik falan olmuştu diye hatırlıyorum. Bunların hiçbirisi Cemil Bey normal hırsızlıkla kişilerin şeytana uymasıyla izah edilebilecek olaylar değil veya kişisel hırsla izah edilebilecek olaylar değil. Ha şu gördüklerimiz artık işin rezilliğinin çıkmış olması. Şu yazışmalar
2: patladı diyoruz ya işte.
0: Ya ben vatandaş olarak sonucu itibariyle biliyorum. CHP'li belediyeler hiçbir yerde iş yapmıyorlar. Bunun bence sebebi hırsızlıktır her yerde. Yani niye iş yapmazsın ki? Bir bütçen varsa şimdi, bu bütçe eğer çalmıyorsan niye halka
1: bakın,
0: gitmez? Yani bu
1: var,
0: uzun yıllardır böyle bu.
1: De var, milleti önemsememek de var. Ben işte buraya gelirken Ankara'dan geliyorum. Ankara'da meclisle havaalanın arası normal şartlarda 30-35 dakikadır. Şu anda trafik saati olmadığı durumlarda bir saat.
0: Mesela Bodrum,
1: hiçbir yatırım yok.
0: Bodrum'da Gündoğan'dan Yalıkava 3 saatte giriliyor ve bunun bir belediye başkanı var.
1: İstanbul'da ve belediyeyi kaybetmiş olmamıza rağmen ulaşımı da su sorununu da hükümet olarak yine biz çözdük. Niye millet bizim milletimiz?
0: Bu Bodrum'u bunlar da çözdün mesela yani. Niye çözmüşsün?
1: Bunu bilemiyorum yani gerekirse onu da hükümet çözer onda bir problem yok. Ama hırsızlıktan geldik ya. Bakın Özgür Özel'le Veli Ağbaba'nın da dosyaları meclise
0: çıktı,
1: iletildi.
0: Kardeşi gitti zaten Veli Ağbaba'nın.
1: Dosyaları geldi. Şimdi bunlar deşildikçe neler çıkacak göreceğiz.
0: Siz demiştiniz eğer gelirse ben imzalarım dokunulmazlığı
1: çok
0: diye.
1: Çok net bir şekilde siz bana dediniz ki yolsuzluk dokunulmazlığı gelirse ben de dedim ki yolsuzluk dokunulmazlıkları fezleke olarak yolsuzluklar içinde belirtilmiş gelirse ben bir milletvekili olarak buna
0: gelecek mi?
1: Zorundayım. Şu anda geldi diye biliyorum.
0: Gündeme gelecek, meclise gelmişti.
1: Meclis başkanımızın takdirini ama getirmek zorunda çünkü bu.
0: Ya nedir kulisler fikir, bu konuda? Nasıl bakın, şeyler var?
1: Cemil Bey,
2: meclis başkanımızın
1: şeyler
2: hiç getirmeye niyeti yok bence.
1: Efendim?
2: Meclis başkanımızın hiç getirmeye niyeti yok.
1: Ben getirir diye düşünüyorum çünkü bazı şeyler meclis başkanlığı tarafından tutulabilir. Nedir bu? Siz fikrinizi beyan etmişsinizdir, savcı bunda suç unsuru olduğunu iddia etmiştir. Dersin
2: siyasi
1: ki
2: sebeplerle,
1: suç unsuru varsa da
2: sebeplerle
1: milletvekili bittikten sonra yargılansın.
0: Laftır, hakaret etmiştir.
1: Kişisel bir iddia vardır. İki kişi arasında olmuş olaydır. Ama burada organize bir suçtan bahsediliyorsa bu genel kurula gelir gelmelidir.
0: Meclis başkanımız bu bilinçte
1: ben
0: mi acaba?
1: Ben getirir diye düşünüyorum. Zaten meclis başkanımız adına konuşmak doğru değil. Onu konuşamam ama tanıdığım kadarıyla bunu getirir diye düşünüyorum. Belki şunu diyebilir siyasi bakışı olarak, şu kısımlar da eksik, bunları tamamlayın diyebilir. Çünkü bu tip şeyler öyle karar almalısınız ki bir daha geri dönmeyecek şekilde karar alınmalı. Veli Ağbaba konusunu burada daha önce konuştuk. Ben Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in altındaki eleman olduğuna inanmıyorum.
0: Üstteki eleman. Onu hatta siz daha önce de söylediniz.
1: Özgür Özel'in de üzerindeki eleman, operasyon bir karakter.
0: Ekrem İmamoğlu ile nasıl peki?
1: Ben hepsinin ortaklar üzerinde olduğuna inanıyorum.
0: Öyle mi?
1: Çünkü Veli Ağbaba'nın eski CHP, şimdiki yeni partinin içinde kendine has bir grubu vardır. Kendi yazdığı milletvekilleri vardır. Ona hizmet eden milletvekili vardır. Farklı gruplardan, farklı siyasi partilerden kendisine operasyon görevleri verildiği zaman Veli Ağbaba bu görevleri yerine getirir. Bunun birçok örneği vardır. Bakın Veli Ağbaba yazın internete. Nerelerde gündeme gelmişse birilerinin taşeronluğunu yapıyordur. Onun karşılığında da ona taşeronluk görevi veren kişi ve gruplar da Veli Ağbaba'nın işlerini çözüyorlar. Bu imar işi olur, yolsuzluk işi olur, ihale işi olur, ne işi olursa. Umuyorum ki savcılarımız bunları tam bir dosya halinde getirirler. Yani bu 3 tane seçimin finansmanıyla sınırlı olduğuna ben kişisel kanaat olarak inanmıyorum. Ankara'da 2 dönem vekillik yapan bir adam olarak inanmıyorum. Çünkü bu tip yapıları eğer 3-5 olayla özdeş hale getirirseniz sanki o olaylar bittiğinde konuyu tamamlamış hale getirirsiniz. Oysa bu organizasyonun tümünü çözerlerse ki ben şu andaki savcılarımızın iradesinin bu olduğuna inanıyorum. Adalet Bakanımızın iradesinin de bu olduğuna inanıyorum. Çünkü temiz toplum için şu anda başlatılmış bir hareket var. Ucu nereye giderse bundan da korkmamak lazım. Kime giderse gitsin, AK Parti'de bağlantıları varsa oraya gitsin, başka partilerde bağlantıları varsa oraya gitsin, sivil toplumda bağlantıları varsa oraya gitsin. Ama bu ciddi bir organizasyondur. Memleketin başına bela bir organizasyondur. Bu organizasyonun çökertilmesi gerektiğine sonuna kadar inanıyorum.
0: Peki yeni parti ile eski parti arasında ne fark var?
1: Koltuk paylaşımı farkı var. Yani öyle ben
0: birileri daha çok hırsızların yanında öbürleri değil falan gibi böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Yani baktığınız
1: keskin
0: zaman yani
1: çizgi olarak yapamayız.
0: Yapamaz mıyız?
1: Keskin çizgi olarak yapamayız ama
0: ne diyebiliriz?
1: Yeni partide bu organizasyon daha fazla diyebiliriz. Ama orada kalanların hepsi bu organizasyonun dışındadır veya burada kalan buraya geçenlerin hepsi birbirlerini onun içinde o kadar fazla faktör var ki adam Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama Kılıçdaroğlu'yla anlaşamıyor. Diyor ki ben burada kalsam da tekrar milletvekili olamam, yeni partiye geçmiş. Yani şunun için söylüyorum. Bunlar sosyolojik anlamda veya siyasi anlamda bir topluluk değil aslında.
0: Peki bunların mesela şimdi birbirlerine çağrı yapmış. CHP demiş ki yeni parti beni destekleyin, AK Parti kazanmasın. Bu Menderes şeysinde.
1: Ha, Menderes'te.
0: Şimdi o açıdan bakacak olursak birbirlerine mi daha çok düşmanlar, size mi düşmanlar bunlar şimdi?
1: Nasıl? Tamam, bu bize düşman. Onu Kılıçdaroğlu da defalarca söyledi. Yani
0: ama birbirlerine sanki bize daha düşmanlar.
2: Yine de birbirlerine daha düşmanlar. Daha mı? Şöyle söyleyeyim bak, Kılıçdaroğlu bu yolsuzluk meselesinde öne çıkmadı. Niye bir farklılaşma yaşandı? Çünkü İmamoğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir hem belediye fonları hem kara para, ciddi bir finans akışı vardı. Bu da siyasi bir operasyon yapılacaktı. Ve İmamoğlu'nun olayı şuydu. Bütün belediyeleri organize etti. Şunun için organize etti. Ekosistem var. Para göndereceksiniz ya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Kaç torba para getirdi. Bir türlü yetmedi adaylığını açıklasınlar diye. Yani bu yolsuzlukun şöyle bir, yani kişisel olarak insanların ahlakı nedir diye değerlendirmiyorum. O ayrı bir tartışma konusu ama Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yanındakiler söz konusu olduğunda şunu diyoruz. Ya kişisel olarak ahlakları nedir? Ona herhalde kefil olacak değiliz. Ama bu taraftakilerine baktığımızda inanılmaz bu para üzerinden büyük operasyonların döndüğünü açıkça söylüyoruz. Ve burada Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da birbirlerine olan düşmanlıkları bir fotoğraf vardı. Hatırlıyor musunuz? Yumruğunu sıkmış ya, mahalledeki iki insanın düşmanı gibi Kılıçdaroğlu'nu görmüşler, yumruklarını sıkmışlar. Ali Mahir Başarır, Özgür Özel.
3: Ya bunu bir sakinleşsinler, özlerine yani, döner hepsi yani onların, bu, dönmez mi?
2: Siyasi partiler arasında, iktidar muhalefet arasında bile kulislerde hemhaller yani. Tabii. Kimse birbirini dövmüyor yani, görürsek vuracağız falan havasında değiller. Yüzüne tüküreceğiz, insan içine çıkarmayacağız. Şunlandı, bütün olaylar bozuldu. Yani o açıdan düşman olabilmek için yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi sebepleri var. Ya bu düşmanlık
4: için, bu Çin için, sağlamak bu için sertleştiriyor kavgayı
2: tabii, nefret tabii için. Evet. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi tabanını çalacaklar. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgayı ideolojisini çalacaklar. Ya ideolojilerini şimdi kim hangi ideolojiyi çalacak?
4: O da ayrı
2: onun
4: bir konu.
2: Şey ya, gidip Atatürk çalıp çıkıyor. Yani bak çalıp çıkıyor. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Özgür Özel Atatürk'ün portresini alıp çıkıyor. Diyor ki ideoloji de bendedir demek.
4: Tabii, sembolik olarak bizim, bu mesajı veriyor. Tabii.
2: Bizimdir Atatürk de. Yani Atatürk
4: CHP'nin tarihi de bizimle beraber
2: bu kadar,
4: geliyor.
2: Evet evet. Ya şimdi şunu biliyoruz. Bu FETÖ'cüler de bu kızgınlığı, nefreti, kini çok fazla körüklediler. Çünkü onların da sanki son umutlarıydı bu Ekrem İmamoğlu.
3: Hep bir işte, son yeni ümitleri var ya, ama yani.
2: Onların bu da ellerinden gidince çok daha fazla bir kışkırtıcı bir dil, kötü bir dil kullandılar geride kalan Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yapısı için söyleyebilirim. İlk defa şunu duymaya başladık. Türkiye'nin
3: hangi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorsun?
2: Kemal Kılıçdaroğlu. Hı. İlk defa ben bir dış politika perspektifi gördüm. Ya bunun devletle diğer kurumlarla. Ya Türkiye Cumhuriyeti devletinin dışarıda güvenliği için.
3: Ha, hatırladım tamam.
2: Ya ortak bir ufuktan bahsetti. Yani devletle birlikte ortak bir ufuktan bahsetti. Şimdi biz bu Mekke Anlaşması'nda da görüyoruz. Yeni partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ardından Özgür Özel'in partisinin ilk dış politika itirazı Mekke Anlaşması'nı oldu.
3: Evet. Şimdi İsmail Hoca, partiler arasında fark yok, seçmenler arasında fark var mıdır? Kim yani eskisine gider, kim yenisine gider bunu?
4: Şimdi burada tabii ki dediğiniz gibi aslında seçmen davranışı ya da seçmen algısını nasıl oluşturulacağı, inşa edileceği meselesi burada önemli. Ben zaten hani sosyolojik olarak ya da psikolojik olarak bir insanın en büyük zaafının beynini ya da aklını bir başkasına emanet etmesi, tamamen terk etmesiyle ilgili ortaya çıkacağını düşünüyorum. Eğer siz sorgulama kabiliyetinizi, sorgulama yeteneğinizi ortadan kaldırır bir konformist bir edayla, yani nasıl olsa bunun bir işte konforu var, biri benim adıma düşünür, hareket eder, ben de işte orada rüzgarın önündeki yaprak gibi hareket ederim gibi bir seçmen algısı ve davranışı söz konusu olursa, o zaman tabii ki bizim bir taraftan kendi geleceğimiz adına da üzülmemiz ve endişe etmemiz lazım. Ama eminim ve inanıyorum ki yargı inşallah, yani hepimiz açısından bu çok kıymetli. Yani elbette ki hiçbirimiz, yani bu ülkenin ana ya muhalefeti...
3: Seçmenlerinin bir farkı yok bunların, aynı seçmen.
4: Şöyle, burada bir kesim uyandı. Mesela bir sanal bir Türkiye meselesi vardı bunlar. Kafalarında bir Türkiye algısı ürettiler ve bu Türkiye'nin gerçek Türkiye ile bir alakası yoktu zaten. Hep diyoruz yani, o Türkiye'de, onların yandıkları Türkiye'de doğalgaz bulunmadı. Rusya'dan geliyor. O Türkiye'de, onların Türkiye'sinde mesela Kaan işte ya da ne bileyim Kızıl Elma bir şeydi. Yani profil demiriydi. Kalorifer peteğiydi. Anlatabiliyor muyum? Ben bunlara bir şekilde o gerçek olmayan Türkiye algısı ürettiler ve bunu başardılar. Ve birileri buna inandı, inanıyordu. Ama şu anda özellikle bu en sonki seçimlerdeki bu oyların, işte iradelerin çalınması vesaireyle bir kesim uyandı. Net uyandı. Şimdi orayı görüyoruz. Ve o uyanan kesimin daha da uyanabilmesi adına yargıya şöyle bir görev burada tabii ki çok önemli bir şekilde düşüyor. Bu olayları, ki bu adaletin ve yargının tesisi açısından da olmazsa olmazdır. Yani bir Müslüman inancıyla baktığımızda İslam'ın da temel perspektifi budur. Bir güneş ışığı kadar, bir aydınlık ortamdaki berraklık kadar bütün meselelerin ortaya dökülmesi ve çıkarılması.
3: Ama uyanmanın bu, da bir
4: bu oluştuğu zaman inanıyorum ki bugün o çıkar zemininden tamamen bir çıkarı ya da bir durum

0: Az ileride halamın evi var. Ben orada üniversite hazırlık kursuna giderken Allah razı olsun bize evlerini açtılar ve ben orada üniversite hazırlık kursuna gittim. Şurada bir çöplük vardı.
1: Patladı.
0: Ümraniye'deki patladı ama şurada bir çöplük vardı. Ve o çöplükten her sabah öyle bir duman gelirdi ki boğazımız böyle acırdı, yanardı yani.
1: Anlatıyoruz mesela film
0: tamam,
1: indirmek
0: bunu bilmeyen...
1: Film indirmek değil, resim indirmek diye bir şey vardı mesela. Yani internete bağlanıp resim indirirdik. Yani mesela hani çok daha geriye gittiğinde hani 70'lere falan ketçap bile yoktu. Hani ona geliyor iş. Ama yani uyanmanın da bir şeysi var. O gençler hiç görmemiş ki hastanede rehin kalmak nedir falan.
0: Sanki hep böyle geldi.
1: Uyanamayacak yani onlar.
0: Tabii aynen.
1: Ne diyorsun Kurtuluş?
2: Ya gençlerin yani şöyle bir sorun var. Tabii bu hepimizde yaşanan insanın biraz unutmaya meyilli olduğu tarafla da ilgili. Yani memur ve emekli maaşları verilemiyordu. Deprem olmuştu. Devlet yardıma gidemiyordu.
1: Ya gelen yardımlar sen biliyorsun ama bakın, gençler devlet, bilmiyor bunu.
3: Devlet işte ya
0: Bill Clinton'a 1 milyar dolar için yalvardı.
2: Ya bunu kavramak yani biraz herkes için sorun. Sadece gençler için değil. Ortada emekliler var dolaşıyor, yaşlılar var dolaşıyor. Ya geçirdiği dönüşümü gören insanlar bile bunu idrak edemiyor yani. Ya devlet kendi vatandaşı enkaz olmuş, enkazı gidemiyor, kaldıramıyor. Gelen yardım paralarını maaştır diye sağa sola gönderiyor. Ya bina yapamıyor, kurtaramıyor, elektrik veremiyor, aş veremiyor, yemek veremiyor.
1: Tamam tamam, bunları biz hatırlıyoruz tamam. Çok güzel.
2: Biz hatırlamıyoruz, herkes hatırlamıyor Cemil. Yani onu da anlatmaya çalışıyorum. Gençler zaten yaşamadıkları için bilinçleri bilmiyor. Yani bunu ben şöyle söyleyeyim. Onlar niye bilmiyor diye bir şey söyleyemeyiz onlara. Çünkü yani insan
1: mesela,
2: zihni böyle çalışıyor.
1: Mesela cep telefonunun olmadığı bir dünyayı bilmiyor onlar.
2: Evet.
1: Yani
2: maalesef işte yetişkinler de bunu çabuk unuttu demek istiyorum. Çok büyük bir nüfusuz. Ülkemiz nüfusu artmasına rağmen o günü yaşayanlar, hepimiz o günü yaşayan, tecrübe eden insanlarız. Ama bu bile anlaşılmıyor. Ya devletin
0: çok, çok
2: yoktu.
0: Çok haklısın.
2: Ya şöyle bak, devletin yoktu. Evet. Ekonomin yoktu. Sosyal düzenin yoktu. Yani ısınma düzenin yok. Isınma düzenin var. Doğalgaz mı vardı yani bu?
0: 2001'den daha, 2001'den önce şey daha iyiydik diyen adamları biliyorum. Evet. Dolayısıyla dediğin çok hakikatli bir yere tekabül ediyor yani.
2: Yani evet. Zaten yaşamadıkları bir dönemi bilmiyorlar.
0: Çok suçlayabilirim.
1: Ne yapacağız yani sayın vekilim? Yani bu doğru, bir siyasi bir şey bu. Bir jenerasyon var. Ve daha kötüsünü bilmiyor. O yüzden de o olmasın da ne olursa olsun diyor. Ve bunu derken de %100 haklı olduğunu düşünüyor. Çünkü başka hiçbir şey görmemiş.
3: Şimdi daha kötüsünü bilmiyor, daha iyisini yapacağız. Daha iyisini göstereceğiz. Siyasetin sığındığı liman birincisi ahlaktır, ikincisi hizmettir. AK Parti bugüne kadar bu ikisini yaptı. AK Parti'nin dikkat edin 25 senesinde algı yönetme diye bir derdi hiç olmadı. Olanlarla çıktık. Bugün bir kitle asla Erdoğan olmasın diyor. Her seçimde bir kitle asla Erdoğan olmasın dedi. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu kitleyi manipüle etmeye uğraşmadı. Yaptıklarını anlatarak seçimlere girdi ve bugüne kadarki bütün seçimleri kazandı. Ben bugünkü bir bardak suda fırtına koparılmasına da inanmıyorum. Yani sahaya çıktığınız zaman saha öyle gece gündüz AK Parti gitsin diyen kitlelerden oluşmuyor. Gitmemizi isteyen ciddi bir kitle muhakkak ki var. Bakın %47 atlar. Kılıçdaroğlu gibi hiç olmayacak bir adayla. Hiç olmayacak adayı da bugün ben söylemiyorum. Kendi partileri söylüyor. Yanlış yapmışız diyorlar. Biz o zaman söylemiştik onlara yanlış bu adam diye. Dinlememişlerdi. Bugün de muhakkak ki AK Parti istemeyen var. Bir kısmı biraz önce söylediğimiz sebeplerden. Niye Orta Doğu'ya yaklaşıyoruz? Niye Doğu'ya yaklaşıyoruz? Niye milleti baş tacı yapıyoruz? Bunlardan yaklaşmıyor. Kabul ediyorum. Bir kısmı sizin dediğiniz gibi öncesini hiç bilmiyor. Bırakın eldeki imkanları, şunu bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurt içinde bir yere operasyon yapacağı zaman Amerika'dan izin almayabileceğini de bilmiyor. Eskiden birilerinden izin almadan kendi ülkenin içinde operasyon yapamıyordunuz.
1: Ya eskiden banyoya girmeden şey yapamazdın, su akmıyordu.
3: Bakın Kotereli'ye sormadan memuruna zam yapamıyordu hükümetler. Dünya Bankası IMF gelmiş Ankara.

0: Ya da büro açmıştı, öyle yurt dışına da sormuyordunuz. Bunlardan dolayı da oy vermeyecek bir kitle olabilir. Ama ben çok net söylüyorum. Bugün de seçim yapsak, vaktinde de seçim yapsak, şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın alternatifi bir cumhurbaşkanı adayı yoktur. Muhalefet böyle bir aday yetiştiremedi. Ve ilk yapılacak seçimde de Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir. Bunun tartışacak bir durum yok. Onlar algı yapacaktır. Kendi kumlarında dövüşeceklerdir. Kendi içlerinde dövüşeceklerdir. Boş kaldıkça bize saldıracaklardır. Bunlar nasıl olacaktır ama onlar saldırmasın diye ne biz bu millete hizmet etmekten vazgeçeriz, ne savcılar görevlerini yapmaktan vazgeçer, ne Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi dünya gücü yapmaktan vazgeçer.
1: Ama yani bunları o kitleye siyasetçilerin bu gerçekleri anlatmak gibi
0: anlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
1: Böyle bir görev var ama.
0: Biz ama anlatıyoruz zaten. Daha nasıl bir anlatalım şu yani, anda?
2: Kim siyasetçilerin engeli sadece şey mi? Yani kavrayış meselesi mi? Yani bu meseleyi çok fazla irdelemiyoruz ama bunu böyle bağımsız millete anlattık derdimizi. Millet de dinledi bizi. Bir kısmı dedi ki ya yok istemiyoruz biz sizi. Ya bu iş böyle yürümüyor. Yani burada nüfusun kontrolü diye küresel bir mücadele yürüyor aynı zamanda. Yani genç nüfusu da böyle ayrı sınıflandırırsak, özellikle gençler, orta kesim, büyükler, hatta çocuklardan başlayarak şunu söyleyelim. Türkiye'de gençleri kontrol etmek için ciddi anlamda para akıtılıyor.
1: Nereye akıtılıyor?
2: İşte akımlara akıtılıyor. Yani hiç değeri kalmamış düşünceler, görüşler çok itibar görüyor. Yayın evleri sürekli etkinlik yapıyor, sürekli kitap üretiyor. Çoğu paranın kaynağını da aslında kimse bilmiyor. Niye bu deli saçması işlere bu kadar para akıyor burada? Şunu şuraya getirmek istiyorum. Ya bildiğimiz gençliği elimizde tutmamız gerekiyor. Bir milletin en önemli koruması gereken, hani sınırlarından bahsediyoruz ya, sınırlarımızdan, devletin birliğinden, iç cephenin sağlamlığından. Yani bunu zaten çoktan keşfetmişler. Gençlerini aldığı zaman sana zaten büyük bir darbe vuruyorlar. Gençlerin zihinsel
1: almışlar,
2: olarak
1: gençleri almışlar yani.
2: Etkiledikleri zaman,
0: algoritmaları kaptırmış olsak bugünkü seçimlerin hepsini kaptırmış olmamız lazımdı. Gençlerin içinde
2: hepsini kaptır, evet,
1: çoğunu kaptırmışsınız diyelim.
0: Bakın çoğunluğu kaptırmış olsak da matematik tutmuyor o zaman. Biz yaptığımız,
1: yok, gençlerin çoğunluğu.
0: Ama gençlerden de aldığımız oy oranları belli.
2: Cemil, senin o kaptırmışız dediğin var ya, bak hayatın doğallığı içerisindeki kısmını ayırıyorum ve burada şu çabayı görüyorum. Ya inanın bak, bir taraftan PKK'dan bahsediyoruz ya. Ya Anadolu'ya PKK'yla girdiler.
1: Ya PKK'yı da bilmiyor gençler artık. O da geçmiş.
2: Hayır. Ya genç dediğin zaman sen sadece buradaki gençlerden bahsetmiyoruz. Güneydoğu'daki gençleri PKK'yla etkilediler. Anadolu'daki gençleri FETÖ'yle etkilediler. Şehirlerdeki gençleri diğer sol örgütlerle etkilediler. Üniversitelerin de çok büyük katkısı oldu buna. Yani hala solculuk, Marksizm, Leninizm, o ilkel örgütler böyle, ya ODTÜ'de yaşananlar neydi? ODTÜ diye bir üniversite vardı. Türk bayrağına saldırıyordu orada. Yani ODTÜ'de Türk bayrağına saldıran bir zihniyet olabilir mi? Burada bir saptırma mı? Burada şunu demek istiyorum. Gençliği de etkilemeye dönük 5. kol faaliyetleri hızla sürüyor. Bu en fazla da sosyal medya üzerinden aktifler, internet üzerinden, sosyal çevreler üzerinden, bir sürü dernekler üzerinden, örgütler üzerinden bu faaliyet yürütülüyor.
1: Ya yani. AK Parti'nin gençlik teşkilatını falan çok iyi biliyorum ben. Evet. Çok, yani çok müthiş bir teşkilat var ama genel olarak ne yazık ki bu algı şimdilik kaybedilmiş durumda olarak görüyorum. Çünkü
3: belli bir kesimde
1: başka bir şey görmemiş.
2: Bak yani, TÜGVA çok büyük bir TÜGVA şey çok yaptı. Çok büyük bir etkinlik yaptı. Galatasaray çok, şeyinde, stadında.
1: Evet, o çok.
2: Çok yani
3: CHP'nin
2: şunu demek istiyorum.
3: Da boşuna değil
2: bu,
3: işte zaten.
2: Yani bu mücadele şöyle muhafazakar kesim kendi çocuklarını bir şekilde tutmaya çalışıyor. Hala küreselcilere kaptırmamaya çalışıyor. Bu Siyonistlere kaptırmamaya çalışıyor. İşte bu beyaz Türkleri gibi kaptırmamaya çalışıyor. Ama giderek zaman öğütüyor. Onları da öğütüyor. Evet.
1: Şimdi bir Halk TV'de bu Menderes Belediyesi için ne demiş, bir de onu dinleyelim.
3: Klasik bir Türkiye sabahına uyandık. Yine bir operasyon, yine bir gözaltı, yine bir belediye.

0: Ve enteresandır ki çok şaşkınlık içindeyiz. Yine bir muhalefet belediyesi. Hemen her belediye başkanını iki tane iddiayla tutuklayalım. Bu doğru değil. Çünkü bir adam kapısı çalınıyorsa belediyedeyse kesinlikle tutuklanacağına emin olarak adliyeye gidiyor. Menderes belediye başkanı. Şimdi herkese buna anket yapsan 100 kişiden 99'u tutuklanacak diyecek adama. Çünkü bundan önceki herkesi tutukladınız.
1: Mesela İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonu.
0: Onlar doğal kurban Ebru Hanım. Onun bir alakası. Onlar garanti zaten. Aynen. Onlar AK Partili olmadığı için doğal kurban. Ona yapacak
1: örgüt
0: bir şey yok.
1: Örgüt kurma ama.
0: Evet. Doğal olarak belediye örgütü işte onu suça eviriyorlar.
1: Örgüt kurma, örgütü üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olmak, suçlarının işledikleri tespit edilen şüphelere yönelik soruşturma yürütülmektedir diyor. Burada başka bir detay da var. Kısa bir ara vereyim. Ondan sonra söyleyeyim. Devam ediyoruz. Girdik ikinci dilime. Sabah Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyon vardı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı dan açıklama geldi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 13 kişi gözaltında. Burada yani siz gün boyunca birçok haber okuyacaksınız ve dinleyeceksiniz sabah saatlerinde. Telefonlarından yansıyan her şey de şu anda kamuoyunun bilgisinde ve önünde anladığım kadarıyla. Hepimize ulaştı özel mesajlar. Buna dair de sanırım bayağı bir tartışma konusu olacak önümüzdeki saat diliminde. Neyse bunu ben başlatmayayım. Biz başlatmayalım.
2: Bizden
1: duymamış olalım.
3: Evet sevgili seyirciler, yayıncılık adına hakikaten
2: yani yeri
3: zor
2: geldiğinde
3: anlar,
2: biz bu hanımefendiyi falan değil mi? Bunlar mesela bir anlamda böyle objektif konuşmanın bir referans kaynağı gibi böyle sunulan ya bu gelinen bu hal bu değil bu tavır. Yani mesela naçizane ben hem yüksek lisansını hem doktorasını gençlik tarihi ve gençlik sosyoloji üzerine yapmış bir insanım yani. Bu alanlara çok çok fazlaca metin okudum. Şimdi burada yapılan şey aslında o kadar çok net ki yani bir mesela bu medyumların, falcıların, komplo teorisyenlerin kullandığı bir standart bir dil vardır. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sırtından tanırsınız ve anlarsınız. Bir barnum kavram setiyle konuşurlar. Böyle her şeyi kuşatan, efendim her şeye dokunan cümleler, ortak havuzdan cümleler vesaire seçerler. Öyle bir diskur, öyle bir dil kullanıyor ki bakın bir standartize ediyor meseleyi.
3: Kim?
2: O oradaki bir sakallı bir biraz ya her gün klasik Türkiye'nin klasik yani her gün sabah bunlar oluyor zaten. Ama hep bunlar hiçbir suçu yok zaten. Bunların hepsi standart şeyler. Yani o kadar standart ki bakın bir defa otomatik olarak belli bir kesimde, belli bir zeminde hani bu büyü etkisi hipnotize edilmiş bir zeminde bu kavram setiyle konuştuğunuz zaman sorgu bitiyor. Yani hiç altını başka bir şey koymanıza gerek yok. Klasiği Türkiye'nin bu zaten. Türkiye böyle.
3: Peki mesela bir de bu İzmit'teki rüşvet anına bir de onu görelim. Acaba onu görseler ne diyeceklerdi bu Halk TV'deki elemanlar?
4: Resimler de gitti.
5: Biri geliyor ama bir şey olur mu?
4: Yok. Şey yoksa şuraya koy. Onlar görmeden şöyle koy ben oradan alayım.
5: Süper abim gelecek. Bırak. Yansın içine. Zarf dediğim şöyle göstereyim. Şuraya koyuyorum direkt. Şu araya sıkıştım.
4: Ben de geceliğimden bir şey konuşacağım.
5: Üstüne de bir zarf attım müdürüm.
4: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun?
5: Allah müdürüm sıkıntı.
3: Ayhan Bey, her sabah CHP'ye operasyonla kalkıyoruz. Nasıl baş edeceğiz bununla?
6: Şimdi bu kadar somut şeyler varken tabii bunları konuşmak akıl kârı değil. Ama konuşabiliyorlar. Biraz önce söyledik. Hocam dedi bu özgüvenlerini nereden alıyorlar? Aristokrasi mi? Nereden olduğunu bilmem ama bunlar kendilerini memleketin sahibi olduğuna o kadar inandırmış ki.
7: Ama hocam yani parayı bütün aldıktan sonra diyor ne olacak bu CHP'nin
6: adamı? Ne olacak bu CHP'nin? Tabii canım parayı yoksa CHP'yi ne yapacak adam orada? O kadar da özgüvenli konuşuyorlar ki şu anda şaşırdıkları o.
3: Peki benim anlamadığım bunlar
6: bize nasıl operasyon yapılabilir? Çalınacaksa biz çalarız diyorlar.
3: Bir mantık hatası var. Şimdi bir yıldır iki yıldır operasyon yürüyor. Bu yeni bir şey bu yani özgüven özgüven kalmamış olması lazım.
7: Bu kadar olayın üzerine. Ama bu kadar yakalamanın üzerine.
3: Bu kadar olayın üzerine.
7: Hala ders almama.
6: Ya bu yılki ODTÜ pankartlarında İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili ODTÜ mezunu çocuklar bunlar. Ya yani
7: vallahi
6: aptal
7: ya
6: çocuk onu gündeme getirebilme bravo cesareti var. Düşünebiliyor musunuz?
7: Kendi emeğini inkar edercesine
6: yani
7: değil mi?
6: Kendi diploması var adamın.
7: Yazık.
6: Okumuşsun onca yıl ODTÜ'de. Bu adamın çok net bir şekilde kazanamadığı belli. orada

0: geçiş notu alamadığı belli, şu belli, bunu bile savunabilme var. Bunlardaki mahallecilik, hani sağcılara söylüyorlar ya sizdeki... Hayır,
1: savunmayı bıraktım ben. Bu adamın ruh hali nedir şimdi, bu rüşveti alan imar?
0: Bunların hepsi beni yakalamayacaklar diyor. Bakın,
1: neye göre diyor bunu ama?
0: Ama bugüne kadar yakalanmamış çünkü.
1: Ya yakalandı işte bugüne kadar.
0: Artık... Ama işte yeni yakalanmış, daha onu idrak edememiş demek ki.
1: Ya 30 çünkü tane belediye operasyon olmuş düşünün. Artık. Daha ötesi yok ki. Geliyor işte, yani hırsızlık yapıyorsan yakalayacaklar.
0: Görüyorsunuz.
2: Ben, o yakalandı ama ben yakalanmam diyor mesela.
0: Ben yakalanmam.
2: Öyle mi? Tabii, benim sistemim daha güvenilir diyor. Ben yakalanmam, o yakalanmış
0: olabilir. Harcama sistemleri de almama üzerine kurgulanmış.
2: Sayın Vekilim, yani mesela dünyadaki bütün suçlar, hırsızlıklar meselesine geldiğinizde hep aynı iddia yok mudur? O yakalandı ama ben yakalanmam. Yani bu kadar. Yani,
3: şu, çok acı şu psikoloji, yani. Bakın şu... Parayı alıyor, parayı buraya koydu müdürüm. Ha, tamam, oturuyoruz. Ne konuşuyoruz? Ne olacak bu CHP'nin hali?
1: Ne olacak bu CHP'nin hali? Hangi CHP'nin? Yeni CHP'nin, eski CHP'nin hali?
3: Yeni CHP'nin hali. Şunu demek istiyorum. Yani bu meseleyi tartışanlar da aynı şekilde bir tutum içerisinde. Yani rüşveti görüyor aldıklarını. Ama diyor ki sürekli bu hükümet de her gün sabah kalkıyoruz bir operasyon yapıyor. Yani rüşveti de görmüş.
2: Sanki durup dururkenmiş gibi.
3: Yani rüşveti de görmüş ama. Buna rağmen böyle konuşuyor. Şimdi rüşveti alan ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali diye konuşuyorsa, otur bak parayı koyduk. Amirim diyor, buraya müdürüm, buraya koydum diyor parayı. Tamam diyor, koyuyor, üstünü ört. Geliyor, otururuz, ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali. O öbürü de televizyona çıkmış. Her sabah diyor, ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapıyorlar. Yani
2: hayır, bir de mesela kafa. Bir suçtan bir mesela şey vardır ya, genellikle böyle bazen bir kötülükten ya da bir suçtan bir şeyden bahsedilirken o suçun içinde olan, bizatihi işin içinde olan insanların şöyle bir diskuru vardır ya. Ya ne olacak bu halimiz ya, işte herkes böyle falan. Ya hakikaten buraya doğru götürüyor. Ne olacak bu milletin hali? Ya sen bir defa sen kendini bir sorgularsan herkes iyi olacak zaten. Yani bir de benim aslında en fazla ortaya koymak istediğim ve beni en fazla da yani ilgilendiren kısmı işin. Nasıl oluyor da, nasıl oldu da CHP'nin eleklerinden geçebildi bu insanlar? Kurumsal bir yapı çünkü.
1: Yok ya artık CHP. Hayır. 15 yıldır FETÖ'nün elinde, neresi?
2: İşte zaten oradan gidersek o kurumsal yapı var mı yok mu, nasıl, onu tartışmaya başlarız. Mesele o.
1: Kasetle yani gelen, ne hale geldi kasetle ki? Kasetle dizayn evet. edilen bir kurumsal
2: i̇şte
1: yapı var.
2: İşte o kurum ne hale geldi ki elekleri ve süzgeçleri artık bu tip insanları eleyemiyor. Bunları bizim hayatımıza, siyasetimize taşıyor. Bizi bu insanlarla muhatap ediyor ve Türkiye'nin dünyaya karşı itibarını, imajını sarsıyor.
1: Evet.
2: Bu çok kötü bir şey.
1: Kasetten o, sonra böyle tabii, oldu CHP.
2: Yani o ahbaptaki şey adam bile değil mi? Yani ne dedi? Dedi ki ya kardeşim dedi, ben dedi aslında burada doğru. Yani bir usulsüzlük var ama bir suç yok dedi yani. Bak bunu savunabildi.
1: Evet. Sayın Vekilim yani. Bu ahbapla yeni partiyi benzetenler var. Bağış toplanıyor ya, 300 milyon dolar bağış ya. Topladılar.
2: Öyle mi görünüyor?
1: Ne diyorsunuz o konuda?
0: Ahbapla yeni parti...
1: İkisi de bağış topluyor. Yani Özgür Özel de IBAN attı, herkes para yolluyor. Öbürleri de IBAN atıyordu, herkes para. Yani bu açıdan benzetiyorlar.
0: Ama demek İnşallah ki ortada para yollamaya razı mı kimler oluyor? Yani ne yapalım?
2: Yani peşine tabii yapmayalım.
3: Bunu geçen hafta
0: İnşallah kumar oynamazlar diye.
3: Geçen hafta şöyle tabii, demiştik.
2: Temenni edelim yani.
3: Yani Tayyip Erdoğan'a karşı sen ben bir şey yapıyorum diyorsan, tamam ben bir iş yapacağım diyorsan, seni kimse yalnız bırakmaz. Yanına 90 tane vekil alıyorsan, beyaz Türklerin işte bu FETÖ'nün bilmem nefretiyle ben bir iş yapacağım diyorsan, o para nereden olsa gelecek. Gelir. Sana. Tamam mı? Seni finanse edecekler. Ben geçen hafta söyledim, ondan önceki hafta da söyledim, 10 defa da yazdım. 5 günde 240 milyon TL para toplandı. Bunu neyle izah ediyorlar? Şeyle, mağduriyetle. Ben de diyorum ki siz aslında şuna bakın. Bu dayanışma, bu sinerjiyi kim ortaya çıkardı? Kim sağladı? Ahbaba benzeyen kısmı bu. Ahbaba niye herkes gidip para yatırmaya çalıştı? Ya kimi sanatçıları biliyoruz korkudan gidip para yatırdılar. Mahalle beni vuracaklar diye gidip para yatırdılar. Kimisi
1: dışlanmamak için.
3: Tabii. Ya yani bu şu, o sinerjiyi yaratan güç önemli. Aynısını şey içinde, bu yeni parti içinde oluşturdular. Para yağdırıyorlar. Zaten ilk geldiğinden beri sadece para için ağlıyor Özgür Özel. Paramız yok, paramız yok, paramız yok, paramız yok. Yani siyaset yapacaksan, dava adamıysan, ya bu kadar parayı ön planda tutmaman da gerekiyor. Ve başardılar. İlk 5 günlük bilanço 240 milyondu. Şimdi gerisini saklayacaklar, açıklamazlar da. ikinci beş gün, üçüncü beş gün.
4: Ya bunların ruh hali şu aslında benim anladığım kadarıyla. Hani gemi batmaya başlayınca talan etmeye başlar ya ekipler. Baklar kendilerine doğru geliyor bu iş. Gelmeden ne yaparsak da tutturursak ne toparlarsak kârdır diye. Ha dediniz ya adamlar yakalanıyor, görmüyor mu bunları, caymıyor mu filan. Bırakın caymayı, daha da yüksek miktarlar tutabilmek için nasıl olsa batıyoruz. Tutabildiğimiz kadar tutalım ve dergahı terk evet. edelim filan düşüncesi hakim gibi gözüküyor. Bu gençlik de aslında dediniz ya az önce, oraya da bir şey söyleyeyim isterseniz. Bir teknofest gençliğimiz var bizim. Bütün gençlere aksilik etmemek lazım. Üniversite gençliğimiz var. Okuyan, öğrenen, aile terbiyesi almış gençlikler var. Bu kadrolar geleceğe taşıyacak bizi. Ve müthiş derecede işler yapıyorlar şu anda. 3-5 tane çıkıp böyle neme lazımcı ya da
1: lümpen kadroları. Bir algı kadroları. Savaşında bir zayıflığımız tabii, var ama şöyle, değil mi? Yani, göründüğünden...
2: yani sesi çıkan kitleleri biz evet, duyuyoruz evet. ama sessiz kitlelerde hani şu anda Alev çok Alat'ta büyük, diyor ya, lümpen, çok güzel gençlerimiz var elhamdülillah.
4: Grubu değil yani bu gruplar. Bu lümpen tabaka baba parası yiyen, orada burada hiç hayatını kazanmamış.
1: İş bir Canan Barlas'a soralım. Nasıl buluyorsun sen yani. Gençliği? Gelen gençlik nasıl?
5: Gelen gençlik bence dijital ortam gençleri çok geliştiriyor. Ben bu konudayım. Yani ekranlardan lisan bile öğreniyorlar. Öyle gelişen, hızlı gelişen bir gençlik var. Fakat bunların ailelerinden gelen bir köksüzlük veya yoksunluk olabilir. Siyasetle fazla ilgilenmeden büyüyorlar. Daha çok tüketime yönelik ve tabii haklı olarak geleceklerine merak eden bir gençlik var. Bir de onun altında bu dijital hızlı toplumun getirdiği para ilişkileri mesela. Ben bizim medyadan çıkan arkadaşların kara para aklaması konusu beni çok rahatsız etti. Bizim dönemimizde böylesine büyük paralar hiç konuşulmadı. Hele bu küçük yaşta daha ilk gazeteciliğe dakika bir gol bir başlamış bu çocuklar hangi arada bu ilişkileri kurdular ve bu kadar kara parayı aklamış.
1: Dakika bir gol bir değil, hepsi koca koca insanlar artık 50 yaşında 40 yaşında.
5: Onlar benim programımla başladı bir kısmı da biliyorsun. Bana göre hepiniz çocuksunuz. Onlar da benden sonraki jenerasyon ve bu beni kızdırıyor. Çünkü bunları bu noktaya getiren de CHP'deki bu yolsuzluk döneminin aşırı olması. Yoksa bizim zamanımızda şirketler bile gazeteleri bir yere gönderemezdi. Ancak gazete seni bir yere gönderebilirdi. Böyle sıkı bir dönemden biz bugünlere geldik. İnanamadığım şekilde yeni başlamış çocuklar ayakkabı almak için müteahhitle pazarlık ediyor. Doğrusu bu beni çok rahatsız etti. Onun için gençliği ben böyle ikiye ayırıyorum. Fakat bundan sonraki kuşağın daha sofistike, daha dürüst, daha akıllıca davranacağını düşünüyorum. Sorunlarıma baktığım zaman onlarda bu aklı görüyorum çünkü.
1: Evet, çok parlak gençler var ama değil mi?
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mesela geçen bir ya bu konuda neredeyse bir yazı yazdım. Orada mesela yine kendimce hani bazen şu vardır ya, kendimce bir sorumluluk olarak, insan sorumluluğu olarak yani şikayet etmek diyor silinip gidebilir ama teşhis koyuyorsan bu daha kalıcı bir şeydir. Kendimce teşhis oluşturmaya gayret ediyorum her zaman. Ve ben aslında bu pandemi, savaşlar, deprem vesaire bütün bunların oluşturduğu bir türbülans oldu biliyorsunuz. Bu zaten kendi başına tarihsel olarak bunu çok artık biliyoruz ki bu büyük afetler toplumlarda kolektif bir bunalım hali, kolektif bir anksiyete hali oluşturuyor. Evet, bu çok net. Dolayısıyla bu kolektif anksiyetenin üzerine evet. bir de bizim CHP'nin bu umut kırıcı halini eklediğinizde gençlerde şöyle bir şey ortaya çıkmış olabilir. Yani buna çabanın anlamsızlığı deniyor. Çabanın anlamsızlığı. Çünkü evet. çocuk diyor ki ya ben çalışsam ne olacak ki zaten? Hiçbir şey olmayacak. Evet. Şimdi böyle bir çocuk o zaman ne yapıyor? Ufka bakmayı, evet. umuda bakmayı, daha kaliteli, daha iyi davranmayı, süremiz daha alaklı bitti. Daha alaklı davranmayı bırakarak belki bu taraflara yöneliyor. O yüzden biraz belki meseleye böyle de bakmak lazım. İnşallah evet. daha iyi bir zemine gelir.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekili. Kemal Hoca çok teşekkürler. Kurtuluş.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: İsmail Hoca. Evet. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Abdülhamit Han sondaj gemisi Mavi Vatan'daki görevinde 4 yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sondaj gemisine ziyaret gerçekleştirerek çalışanlarla bir araya geldi. Türk Enerji Filosu'nun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden biri olan Abdülhamit Han gemisi, Karadeniz'de Türkali 44 kuyusundaki sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Akdeniz'deki çalışmalarının ardından 2024 yılında Karadeniz'e görevlendirilen sondaj gemisi, Karadeniz'e 17 kuyuda sondaj gerçekleştirdi. Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarıyla 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleştiren Abdülhamit Han derin sondaj gemisi, Türkiye'nin enerji alanındaki başarılarına yenilerini eklemek için Mavi Vatan'da görevini sürdürüyor.
3: Abdülhamit Han sondaj gemisi, Karadeniz'de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Aa, bu adam bu.
3: Namaz kılmak için camiye girdi, içinde 450 bin lira olan çantasını çaldırdı. Olay İstanbul Fatih'teki tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii'nde yaşandı. İshak Yılmaz araba almak için döviz bürosuna gidiyordu. Öğle namazı camiye girdi. Saf tuttuğu sırada içinde para ve altın bulunan çantasını da yanına bıraktı. İşte o anda çantayı gözüne kestiren hırsız soğukkanlılıkla çantayı alıp hızla uzaklaştı.
5: Aşağı yukarı 450 bin liraya tekabül ediyor. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
3: Yıllarca biriktirdiği parasını çaldıran Yılmaz, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.
5: Bu kişi en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum ben. Benim canım yaktı, emeğimi çaldı, başkalarınkini çalmasın.
3: Bir başka hırsızlık olayı da Sancaktepe'de yaşandı. Döviz bürosunda çalışan bir kişi işten ayrılmadan kısa süre önce yaklaşık 1,5 kilogram altını çalarak kaçtı. Hırsızlık iş yeri çalışanlarının durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Yapılan ihbarın ardından teknik ve fiziki takip başlatan ekipler hırsızı kısa sürede yakaladı. Yapılan aramada 500 gram altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar iş yerine teslim edilirken hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İddialara göre aylar sonra ilk kez görüntülendi. İran medyası Müçteba Hamaney'in yeni olduğu iddia edilen görüntülerini yayınladı. Hamaney o videoda çevresindekilerle sohbet ediyor. İran lideri Müçteba Hamaney'in ABD saldırısında öldüğü, Tahran yönetiminin bunu kamuoyuyla paylaşmadığı iddia ediliyordu. Bu süreçte Hamaney'in kameraların karşısına çıkmaması da şüpheleri kuvvetlendirdi. İran'ın resmi haber ajansı ise Müçteba Hamaney'in yeni olduğu öne sürülen bir görüntüsünü yayınladı. Servis edilen görüntülerde Hamaney'in yüzünün sağ tarafı kamera açısında yok. Hamaney'in ABD saldırısında yüzünden ve bacaklarından yaralandığı bildirilmişti. Ancak servis edilen videoda tarih ve konum bilgisi yer almıyor. Bu durum görüntülerin de yeni olduğunu tartışmaya açıyor. Kayıt eski tarihli olabilir. Ayrıca İran medyasının haberine göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan güvenlik güçlerinin eşliğinde Tahran'da gizli bir noktaya götürüldü. İddiaya göre Pezeşkiyan camları tamamen karartılmış başka bir araca bindirildi. Araç içinin tamamen karanlık tutulduğu o görüşmede Pezeşkiyan'la Hamaney'in birbirlerini görmediği,

0: tokalaşmalarına bile izin verilmediği öne sürüldü. Habere göre birkaç dakika süren görüşmelerin ardından Pezeşkian konuştuğu kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığını sorguladı. Pezeşkian'ın Hamaney ile ikinci görüşme isteğinin ise reddedildiği öne sürüldü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 23.49, canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlere aktaracağız. İlerleyen dakikalarda da değerli konuklarımızla dünya gündemini konuşacağız. Hemen başlayalım. Türkiye yarın 50 yıllık terör prangasından kurtulma yolunda tarihi bir eşiği daha geçecek. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini sağlayacak çerçeve yasa genel kurul gündemine gelerek yasalaşacak. Ancak teklif yasalaşsa bile ön şart Milli Güvenlik Kurulu kararı olacak. İşte ayrıntılar geliyor.
1: Sabırla hareket edecek. Tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
2: O menzile bir adım daha yaklaşıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki yol haritası çerçeve yasa genel kurul yolunda. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren mesai sonrası kabul edildi. Pazartesi günü genel kurul gündemine gelerek yasalaşacak ve Türkiye tarihi bir dönemeci daha dönmüş olacak. 50 yıllık terör prangasından kurtulacak.
1: Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce terörsüz Türkiye, ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız.
2: 12 maddelik kanun genel kurulda yasalaşsa bile Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yürürlüğe girecek. Yani önce PKK-KCK terör örgütünün ve bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiği ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiği güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra hukuki süreç başlayacak. Yargılamalar 15 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla cezadaysa 10 yıl süreyle ertelenecek. Bu süre içinde terör suçu işlenirse erteleme kararı kaldırılacak. Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı da uygulanacak. Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak. Haliyle terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.
1: Kahraman şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın hassasiyetlerine en güçlü şekilde sahip çıkacağız.
2: Terör örgütü üyeleri MGK kararı sonrası 6 ay içinde bu kanun hükümlerinden yararlanmak istediklerini, bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirecek.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in öve öve bitiremediği, İçişleri Bakanlığı'nı bile yönetir dediği Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Özel'in övdüğü birçok belediye başkanının rüşvet ve yolsuzluk kapsamında tutuklanması ise dikkat çekti. CHP cephesinde ise parti içinde kalan muhaliflerin kurultay gerginliği var.
3: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
2: Özgür Özel'in bu sözlerle övdüğü Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet gibi suçlardan tutuklanmakla kalmadı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırıldı.
4: Biz birbirimizin her şeyine kefiliz.
2: Son tutuklamayla gözler Özel'in parlattığı isimlere çevrildi. Çünkü o isimlerin çoğu tutuklandı. Özel'in öve öve bitiremediği isimlerden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım itirafçı oldu. Kirli para trafiğini ayrıntılarıyla deşifre etti.
4: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir?
2: İşçilerin maaşını ödemek yerine yurt dışında Tropikada'da tatil yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Özel'in CHP içinde bıraktığı iddia edilen milletvekilleri ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı kazan kaldırmaya hazırlanıyor. Muhalif milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun aktif siyaseti bırakarak onursal genel başkan ilan edilmesi formülünü iyiden iyiye dillendirmeye başladı.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Muhalif milletvekillerinin önümüzdeki süreçte olağanüstü kurultay sürecini hızlandırmak için adım atacağı da konuşuluyor. CHP yönetimi ise o isimleri tek tek not ediyor.
6: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Ve haklarını aramak için yola düşen maden işçileri. Ödenmeyen kıdem tazminatı, ücret ve sigorta primleri için Eskişehir'den Ankara'ya yürüdüler. Haklarını alamadıkları için isyan edip Çankaya Belediyesi önünde baretlerini kırdılar.
0: Çocuk Koruma Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Suça sürüklenen çocuk yasası olarak bilinen düzenleme ile 18 yaş altı için cezalar artırıldı. Böylece cezasızlık algısının da önüne geçilecek. İşte ayrıntılar.
1: Her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur.
2: Tam da bu amaçla suça sürüklenen çocuk yasası olarak bilinen düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
7: Bu iki iblisin de iki caninin de en ağır cezayı almalarını istiyorum.
2: Maddi Ahmet Minguzi, Hakan Çakır, Fatih Acacı 18 yaş altı tarafından hayatlarına son verilen gençlerden yalnızca birkaçı. Yürekleri dağlayan bu cinayetler sonrası hükümet düğmeye bastı. 18 yaş altı için yeni kanun teklifi hazırlandı. Yeni yasaya göre 15 ile 18 yaş arasında suça karışanlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlardaysa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak.
8: Benim 23 yaşındaki fidanım ne olacak? İçim yanıyor ya. Ahmetler ve Hakanlar gitmesin ya.
2: Aynı yaş aralığı için ağırlaştırılmış yaralama suçlarındaysa yaş indirimi uygulanmayacak. 12-15 yaş arası suçlular içinse suçun durumuna göre takdir yetkisi hakimde olacak. 15 yaşını doldurmayan çocuk suçlular direkt cezaevine gönderilecek. İyi hal tespiti yapılanlarsa çocuk eğitim evlerine alınacaklar. Yeni yasayla suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılacak. Ailelere yönelik cezalar da artırıldı. Ateşli silahları muhafaza etmekte ihmali olan aile bireylerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
9: Adalet yerini bulsun.
2: 12-18 yaş grubu çocuklar cinsiyetleri ve fiziki gelişim durumlarının yanı sıra suç türleri göz önüne alınarak çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı bölümlerine alınacak.
0: 30 Temmuz'da mecliste kabul edilen öğrenci affı yürürlüğe girdi. Üniversite hayalleri çeşitli nedenlerle yarıda kalanlara yeniden üniversite yolu göründü. İşte ayrıntılar.
2: Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Hayallerini askıya alanlara yeniden üniversite yolu açıldı. Başvuru süresi ise 4 ay olacak. 30 Temmuz'da mecliste kabul edilen öğrenci affını içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni haklar getiriliyor. Bu öğrenciler ilişiklerinin kesildiği üniversiteye yeniden başvurabilecek. YÖK öğrenci affı ile ilgili detayları paylaştı. Düzenleme ile istisna tutulan durumlar dışında kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil olmak üzere öğrenciler yeniden üniversiteye dönebilecek. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görürken kaydı silinen tüm adaylar af kapsamında. Peki bu aftan kimler yararlanamayacak? Kesin bir çizgiyle belirlendi. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Ayrıca polis, jandarma, sahil güvenlik ve Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı okullardan ilişiği kesilenler de kapsam dışı kabul edilecek.
0: Gülistan Doku dosyasında soruşturma genişledikçe yeni isimler ve yeni iddialar ortaya çıkıyor. Duman Kod adlı yeni gizli tanığın anlatımları önceki gizli tanığın ifadeleriyle örtüşüyor. Ailenin avukatı örtbasla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 108 kişinin yer aldığı şemayı savcılığa sundu. 6 yılın ardından şimdi o isimlerden birer iz aranıyor.
2: Altı yıldır sır saklandı, itiraflar ortaya çıktıkça çember iyiden iyiye daraldı. Gülistan Doku dosyasında konuşan yeni gizli tanıkla beraber 108 kişilik örtbas şeması savcılığa ulaştı.
10: Gülistan yaşıyorsan gel.
2: Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturmanın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimleri tek tek bir araya getirdi.
11: 108 kişinin ilk 30'u örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da yayılarak devam edeceği yönünde.
2: Dosyadaki bir başka kritik gelişme ise Duman Kod adlı yeni gizli tanık. Anlattıkları ise önceki gizli tanığın ifadelerini doğrular nitelikte.
11: Son olarak bir gizli tanık daha geldi, Duman. Onun anlatımlarıyla birlikte kurucu başı da tutuklandı. Ona sorulan sorularda Gülistan'ın yeriyle ilgili bilgi netleşti. Gizli tanık Şubat'ın verdiği bilgiler Duman'ın ifadeleriyle örtüşüyor.
12: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
2: Avukat Çimen'in açıklamasına göre Gülistan'ın kaybolmasının ardından delillere müdahale edildi. Yeni deliller oluşturuldu ve soruşturma uzun süre intihar ihtimali üzerine yönlendirilmeye çalışıldı. İddia o ki 7 Ocak 2020'de kenti gören bazı kameralarla da oynandı.
13: Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar.
14: Kim yardım etmezse Tülay Soner'e yardım etmiştir. Kamera delillerini hepsini yok etmişler.
2: Gülistan dosyasındaki operasyonların sınırı Tunceli'yi çoktan aştı. İstanbul'dan Ankara'ya, Elazığ'dan İzmir'e, Antalya'dan Nevşehir'e kadar 18 ilde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.
15: Biri geliyor Gülistan yaşıyor diyor, biri geliyor Gülistan ölmüş diyor.
2: Polislerden sağlık çalışanlarına, bilişim uzmanlarından koruculara kadar çok sayıda isim soruşturmanın içine girdi. Dosyada tutuklu sayısı da 28'e kadar yükseldi.
13: İkinci dalga operasyon da yani biz bekliyoruz yani. Çünkü dosyada gerçekten de tutulan tutanakların tamamı dizmeceydi yani.
2: Ekipler geçmiş bas kayıtlarını da inceliyor. Şüpheli görülen noktalarda JAK ve JASAT ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor.
16: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
0: Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaeş'in ailesine sosyal medya üzerinden tehdit edip şantaj yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 8 ildeki baskınlarda 10 şüpheli yakalandı, ikisi tutuklandı.
17: Acılı aileye siber zorbalık yapanlar kıskıvrak yakalandı. Çete üyeleri sosyal ve dijital platformlar üzerinden kod adı kullanarak Rojin Kabaeş'in ailesini hedef aldı. Aileyi tehdit eden ve onlara şantaj yapan

0: yapan şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır merkezli 8 ilde baskınlar yaptı. 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin akran cinayetine kurban olan Kıvanç Uman ve araç içinde öldürülen Hiranur Nilgün Aygan'ın ailelerini hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden ikisi tutuklandı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Ailenin cinayet iddiaları üzerine soruşturma yeniden başlatılmıştı.
1: İstanbul Fatih'te polis memuruna bıçakla saldıran ve kaçmaya çalışan şüpheli, ekiplerin dur ihtarına rağmen kaçmaya devam edince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri Erşan Karaca bizlerle paylaşacak.
2: İyi geceler ve yayınlar diliyorum tatlı. Aslında günün en sıcak gelişmelerinden, en sıcak başlıklarından bir tanesiydi. Geride bıraktığımız saatlerde İstanbul'un Fatih semti Aksaray mahallesinde aslında meydana geldi bu olay. Ve Vefa Karakolu'na oldukça yakın yerde gerçekleşti bu olay. Şimdi olayın detaylarına gelecek olursak şahsın bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz ortaya çıkmış değil. Fakat olayın detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Olay akşam saatlerinde bir polis memurunun, yardımsever bir polis memurunun bir şahsın yanına yaklaşarak soru sormasıyla aslında başladı bu. Bir yandan da gelişmeler de var. Onları da sizlere aktarmak istiyorum tabii. Şimdi bu girişim önce başladı polis memuruna. Polis memuru şahsa cevap vermek için yanına yaklaşmasına izin verdi. Sonrasında ise şahıs belinden çıkardığı bıçağı öncesinde birinci polise, sonrasında ise ikinci, arabanın içerisinde bulunan ikinci polise saldırı girişiminde bulundu. Birinci polisin aynı zamanda refleksiyle birlikte bu tabii aynı zamanda saldırı soğuşturuldu. Sonrasında ise aracın içerisine, şahıs aracın içerisinde oturan diğer polise saldırmaya çalıştı. O da başarısız oldu. Kaçmaya çalışırken ise polis memurunun ani refleksiyle birlikte bir yandan da şahıs etkisiz hale getirildi. Şimdi olayın detaylarına bakacak olursak şahsın dur ihtarına uymaması oldukça önemli bir başlık. Şimdi saldırıyı gerçekleştiren şahıs polislerin vermiş olduğu dur ihtarına uymadı ve kaçmaya çalışırken polis tarafından etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda iki bacağında da vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtmiş olalım. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerine geldiği andan itibaren hem şahsa hem de aynı zamanda polis memuruna ilk önce bir herhangi bir yaralanma durumu, polise karşı herhangi bir mukavemet durumu var mı? İlk önce bu durum kontrol edildi. Sonrasında ise şahsın üzeri arandı ve aynı zamanda detaylar da o anda ortaya çıkmaya başladı. Şahsın oraya neden geldi şu an için halen bilinmiyor. Polise neden böyle bir saldırı yaptı halen bilinmiyor. Fakat Fas uyruklu bu şahsın cebinden bir miktar uyuşturucu madde çıktığını da ifade edelim. Saldırı anı an be an kameralarda, bu aslında habere iddia demiyoruz. Saldırı anı an be an polis kamerasına yansımış durumda. Polis kamerası da otomobilin içindeki polis kamerasına yansımış durumda. Ve son olarak ise şahıs bu saldırıyı dediğimiz gibi neden gerçekleştirdi halen bilinmiyor. Yarın öğle saatlerine kadar olayın detayları elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Sinan Tatlı.
1: Erşan Karaca'ya teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Devam edelim. Kurşunlama, cinayet, yaralama. Özellikle çocukları ağlarına düşüren yeni nesil suç örgütleri için hazırlanan iddianameden bazı satır başları bunlar. Bu çeteler, suç örgütleri, sosyal medya denilen bataklığı kendilerine yeni elemanlar devşirmek için kullanıyor. Gazetelerde, televizyonlarda, ulusal medyada kendilerine yer bulamayan suç makineleri TikTok ve benzeri sanal mecra reklam yapıyor. İşledikleri suçları hiçbir ceza almadan marifetmiş gibi anlatmaktan geri durmuyorlar. Yazılan iddianameler de bunun kanıtı. Son örnek Casper'lar dosyası.
3: Yaptıklarım için pişman değilim aklım ala yapmadıklarımdan.
4: Foyaları bir bir ortaya çıktı. Suç imparatorluğu çökertildi. Kan donduran çocuk sömürü çarkı tamamen deşifre edildi. Sosyal medya üzerinden ağ düşürülen çocukların trajedisi gözler önüne serildi. Yaralama, kurşunlama, cinayet. Casper'lar ve Çirkinler isimli yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. TikTok, Instagram ve Telegram gibi sanal mecraların karanlık yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. 21 ilde düzenlenen operasyonun ardından ifadeler alındı. Sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların hangi yöntemlerle kurban seçildiği açığa çıktı.
5: Çıkılan sponsorlu reklamlar aracılığıyla çocuklar üzerinden adeta bir av operasyonu başlatıyorlar. Verilen miktarlarsa fiyat olarak 10 ile 250 bin lira arasında işe göre değişiklik gösteriyor.
6: Küçük görevlerle çocuğu sisteme dahil ediyorlar ve çocuk farkında olmadan suçun parçası haline gelebiliyor. Burada algoritmalar da önemli bir risk oluşturuyor. Çocuk şiddet içerikli bir videoya ilgi gösteriyor, bir kez izliyor, sonra bir tane daha karşısına çıkıyor. İzliyor, beğeniyor, yorum yapıyor. Algoritma şunu öğreniyor, bu çocuk bu içeriklerle ilgileniyor.
4: 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak çete çocukları kullanat olarak görüyor. Avlanma merkezleri ise TikTok. Hedefse özellikle paraya ihtiyacı olan çocuklar.
7: Bizim birimiz sizin biriniz öyle baba.
5: Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlardan bile çocukları tuzağa düşürmeye çalışanların en kritik cümlelerinden biri onlara aidiyet duygusunu hissettirmek. Çocuklara sen bizim yeğenimizsin, kardeşimizsin diyerek adeta motivasyon sağlıyorlar.
6: Artık bir çocuk hedef olmak için kapısına gitmek gerekmiyor. Bir sahte profil, bir mesaj ve güven ilişkisi kurmak yeterli olabiliyor.
4: Çeteler sosyal medyayı öyle aktif kullanıyor ki en vahşi suçların bile çeşitli gerekçelerle şirin gözükmesini sağlıyor. Propaganda yöntemlerinden biri de çeşitli lakaplarla anılan çete liderlerinin çocuklara rol model diye pazarlanması.
5: Çocukların piyon olarak kullanıldığı bu kanlı oyunun sonu ya mezarlıkta ya da hapishanede bitiyor.
8: Grubun içinde aidiyet hissetme, grupta rol alma, grupta kendine gelme, ben de varım deme için böyle şeyleri yapar çocuklar.
6: Unutmayalım, çocukların dijital güvenliği artık doğrudan bir güvenlik meselesi.
4: Defalarca gündeme gelen sosyal medya kontrolünün önemi çocuklar için bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
8: 12 ile 18 yaş arası çocuklarınızı, özellikle bu yaş çocuklarınızı kendi odalarında saatlerce vakit geçirmeye değil, aile içinde bir şeyler yapmaya, birlikte yürüyüş yapmaya, birlikte oynamaya, birlikte vakit geçirmeye odaklanın. Bu yaş grubu çocuklar şaşayı sever. Bu yaş grubu çocuk parayı pulu sever. Bu yaş grubu çocuk ortam içinde, toplum içinde kabul edilmeyi sever. Ben bunu yapacağım. Ben böyle yaparsam bu olur. Bunları sever ve onun için bu gruplara dahil olur.
4: Diğer yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalar da devam ediyor.
1: Gaziantep'te 5 yıl önce tarla meselesi yüzünden husumet beslediği emekli polis Ökkeş Koyuncu'yu kadın kılığına girerek kurşun yağmuruna tutan şüpheli taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. İşte o anlar.
9: 2
10: Yaşa. Bunu.
11: Kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
12: Kadın kılığına girip emekli polisi kurşun yağmuruna tuttu. Taksiyle kaçarken polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
10: Yaşa. Yaşa. Bunu.
13: Ben adam şüphelendim, yavaşladım.
12: Şüpheli Gaziantep'te 5 yıldır tarla meselesi yüzünden husumet yaşadığı emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'yu cami önünde kurduğu pusuyla kadın kılığına girerek kurşun yağmuruna tuttu. 7 el ateş eden zanlı çarşafla taksiye binip kaçmaya çalıştı.
11: Kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş. Kendi kendine neye kinlendi bilmiyoruz.
12: Tavırları sakindi. Gideceği yere geldiğinde ücreti ödedikten sonra tanınmamak için üzerindeki kıyafeti çıkardı. O esnada taksiciyle göz göze gelen zanlı dışarı adım attığındaysa polis ekiplerince gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.
10: Kaçta? İn aşağı. Bulun.
12: Şüphelinin üzerinden iki tabanca ve susturucu aparat çıktı. Saldırıya uğrayan Ökkeş Koyuncu'nunsa tedavisi sürüyor.
11: Babam emekli polis memuru, devletin her zaman arkamızda olduğunu bize söyledi. Biz hakkımızın adalet tarafından verilmesini, bulunmasını istiyoruz.

0: Telefon dolandırıcıları her gün yeni bir yöntemle karşımızda. Daha önce gördüğümüz link dolandırıcılığı için bu kez PTT'nin adını kullandılar. Cep telefonunuza mesaj yoluyla bir link geliyor. Mesajda "tebligatınız var, ulaşmak için tıklayın" yazıyor. Sonrasını sanırım artık hepimiz biliyoruz.
1: Linki tıklamanızla birlikte cihazınıza casus yazılım inebilir, e-devlet şifreniz, bilgileriniz ele geçirilebilir.
2: Yok, engelliyorum, farklı numaralardan benzer mesajlar tekrar geliyor.
3: PTT'den gelmiş gibi görünüyor, tebligatınız var, ulaşmak için tıklayın diyor. Sahte siteye girenin e-devlet bilgileri çalınıyor, telefonuna casus yazılım yüklenebiliyor.
4: İnanıyorum ve basıyorum onlardan. Ama hiç böyle sıklıkla yani kötü bir şey yaşadığım olmadı.
3: Dolandırıcılar bu kez Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin sitesini birebir kopyalayarak size bir mesaj ve link gönderiyor. Eğer siz bu linke tıklarsanız sizden e-devlet bilgilerini girmenizi istiyorlar.
1: Örnek vermek gerekirse Denizli'den, Malatya'dan adınıza tebligat çıkmış. Okumak için tıklayınız diyorlar. İşte siber dolandırıcıların tuzağı tam da burada işlemiş oluyor. Linke giriş yapmanızla birlikte karşınıza sahte bir e-devlet sitesi çıkmış oluyor. Tebligatı okuyabilmeniz için otomatik olarak TC kimlik numaranız ve şifrenizi girmiş oluyorsunuz.
3: Aslında siz tarafınıza gelen tebligatın detaylarını öğrenmek istiyorsunuz. Ancak size aktardıkları sitede resmi e-devlet sitesi değil. Bu yüzden bilgilerinizi girdiğinizde e-devlete girmiş olmuyor. Aksine dolandırıcılara kendi bilgilerinizi teslim etmiş oluyorsunuz. Dolandırıcılar PTT'nin logosuna kadar birebir kopyalıyor. Kişilerin korku ve panik duygusunu istismar ediyorlar. Casus yazılımlarla telefonları ve cihazları ele geçiriyorlar.
1: Aynı zamanda Excel görünümlü dosyayı indirip okumak için tıkladığınızda cihazınıza uzaktan erişim engeli sağlayan casus yazılım inmiş oluyor.
5: Basmıyorum. Bana nereden gelen mesaj geleceğini bildiğim için gerek duymuyorum yani.
3: Uzmanlara göre en dikkat edilmesi gereken konulardan biri, e-devlet üzerinden işlem yapılacağında bir internet sitesinden değil, e-devletin kendi mobil uygulamasından bunun yapılması.
4: Genel olarak linken hiçbirine tıklamıyorum, o yüzden tıklamam herhalde.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kişi sokakta oynayan 3 çocuğu yere düşürüp darp etti. Çocuklardan birinin boynunu sıktı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Sokakta oynayan çocukları yere düşürüp darp etti. Şiddet görüntülerinin adresi İstanbul Gazi Osman Paşa. 3 çocuk sokakta oynuyordu. Oradan geçen kimliği belirsiz bir kişi çocuklara saldırdı. Çocukları itikleyerek yere düşürdü, ardından birinin boynunu sıktı. Çevrede bulunan bir iş yeri çalışanı olaya müdahale etmek istedi. Çevredekiler saldırgana sözlü müdahalede bulundu. Çevredekileri aldırış etmeyen saldırganın çocuklara neden şiddet uyguladığı anlaşılamadı. Şahıs bir süre sonra çocukları bıraktı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Vicdansızlığın böylesi olur mu? Olur. İşte örneği. İshak Yılmaz yıllarca bir araba alabilmek için biriktirdiği altınları hırsızlara kaptırdı. Altınlar kuyumcuda bozdurulmak üzere bir çantadaydı. İşte sonrası.
7: Araba almayı düşündüm. Kaç yıllık emeğimiz çalındı.
3: Araba almak için yıllardır biriktirdiği altınları namaz kılarken çalındı. 450 bin liralık hırsızlık kameralara yansıdı.
7: 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
3: İshak Yılmaz İstanbul Fatih'te kuyumcuya gitmeden hemen önce evdeki altınlarla nakit parayı sırt çantasına koyup camiye girdi.
7: Yıllarca biriktirdiğim bir miktar param vardı, bir miktar altınım vardı. Namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
3: Yılmaz namaz kılmak için saf tutarken içi para ve altın dolu çantası da hemen yanındaydı. Ancak camiye gelen hırsız hiç utanmadan çantayı alıp kaçtı.

0: Tam metronun yanaştığı esnada elindeki bavuluyla beraber dengesini kaybedip raylara düştü. Gencin ölümden döndüğü anları güvenlik kameraları kaydetti.
1: Adımını atmasıyla raylara düşmesi bir oldu. Görme engelli genç ölümden kıl payı kurtuldu. İstanbul Şişli'de doğuştan görme engelli olan 25 yaşındaki genç arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan valiziyle Gayrettepe metro istasyonuna geldi. O perona adım attığında metroda yanaşıyordu. Ancak görme engelli genç peronda beklerken bir anda dengesini kaybetti ve rayların üstüne düştü. Onun düştüğünü gören diğer yolcular kaçışırken metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan gencin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Neyse ki sadece ayağından yara almıştı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin halka yanıltıcı bilgi yayma, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlamalarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Galatasaray tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alındı. Şirin'in evinde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız tabanca, 125 mermi ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildiği bildirildi. Evde bulunan kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü. Ankara'da trafiği açık alanlarda drift yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan drift magandalarına operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken driftte kullanıldığı belirlenen 12 araç trafikten men edildi.
2: Çarpsana bir ya, çarpsana bir de.
3: Ankara'da trafik magandalarına yönelik operasyon düzenlendi. Trafiği açık alanlarda drift yaparak can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şüpheliler mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında trafiği açık alanlarda drift yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira trafik ve idari para cezası uygulandı. Drift'te kullanıldığı belirlenen 12 araçsa çekicilerle otoparka götürüldü. Gerekli trafik işlemleri uygulandıktan sonra araçlar trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli hakkındaysa mahkemece konutu terk etmeme yani ev hapsi tedbiri uygulandı.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Tokatlı baş pehlivan Serhat Elvan, yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere Samsun'a giderken kendisini takip eden eski bir baş pehlivanın saldırısına uğradı.
4: Orada şiddet uyguladılar abi. Bu gerçekten çok zoruma gitti.
1: İddiaya göre tartışma yapılan bir paylaşımdan kaynaklı başladı. Serhat Elvan, yeğenleriyle bir olup kendisini darp eden baş pehlivandan şikayetçi oldu.
4: Benim başıma geldi abi öyle bir olay. Başka kimsenin başına gelmesin.
1: İstanbul Başakşehir'de şehirler arası yolcu otobüsü aynı istikamette ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.
5: Belediye otobüsü var. Yolcu otobüsü.
6: Kamyon.
1: Üçü özel halk otobüsünde, ikisi şehirler arası otobüste olmak üzere 5 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da çıkan anız yangını sırasında oluşan yoğun duman zincirleme kazaya neden oldu. Görüş mesafesi düşünce ikisi tır, toplam 13 araç birbirine girdi. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kazanın adresi de Mersin'di. Ambulansla otomobil kavşakta çarpıştı. İki aracın da savrulduğu kazada

0: üçü sağlık çalışanı, 5 kişi yaralandı.
1: Çocuğu ver.
2: Bekle ablacığım.
0: Sakarya Karasu'da denize girip boğulma tehlikesi geçiren aile için can kurtaranlar seferber oldu.
3: Abi şu çocuğu al, şu çocuğu.
2: Tamam alacağım ben onu.
1: Gel.
0: Anne ve iki çocuğu kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
4: Sağ olun, teşekkürler.
0: Adana'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli otoyolda arızalanan araçtan 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve bir tablet çaldı. Hırsızlıktan dakikalar sonra bölgeye gelen şüphelinin kuzeni ise sürücüyü "burada hırsız çok, dikkat edin" diye uyardı. Gözaltına alınan iki kuzen tutuklandı. Bu görüntüler de Kütahya'da kaydedildi. İki otomobille bir motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
5: Beni kandırdılar, o kadar kabarnak battırdılar. Benim malım da gitti, benim canım da gitti.
0: Türkiye onu bu isyanıyla tanıdı. Adana'da yaşayan 95 yaşındaki Türkan İşbilir'in kızı ve torunu iddiaya göre yaşlı kadının babadan kalma arazisini zorla sattırdı.
6: Bak, eğer ben yaptımsa torunlarından çıksın.
0: Türkan İşbilir'in kızıysa kendisinin hiçbir suçu olmadığını, tüm parayı yeğeninin harcadığını öne sürdü.
6: Bana diyorlar ki sen aldın, ben atsam hadi benim elimde nerede?
7: Yoksa ben ne içindim ki?
0: Mersin'de park halindeki bir aracın camını taşla kıran şüpheli için emniyet harekete geçti. Yüzü kapalı adam tespit edilip polis baskınıyla yakalandı. Bursa'da çay bahçesine gelen sincabı elleriyle besleyen Ali Günay'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Sevimli hayvan uzatılan çekirdekleri afiyetle yedi.
8: Erken rezervasyonla tatil alanlar rezervasyon iptali durumunda paralarını nasıl geri alacak? Son yılların tartışılan konusuydu bu. Ücret iadesi tartışması. Ticaret Bakanlığı bu şikayetlerle dolup taşmış olacak ki bakanlık bu durumda olan vatandaş ve otellerin haklarının neler olduğunu açıkladı.
9: En az 6 ay öncesinden planlamaya çalışıyoruz. Erken rezervasyonun işte indirimli olmasından dolayı.
0: Daha yaz yüzünü göstermeden planlar yapılıyor. Tatil ücretleri erken rezervasyonla peşin olarak ödeniyor. Ancak bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Haliyle bir yıl boyunca beklenen tatilin tadı kaçıyor.
10: Odayı size ayırttık, başkasına satamadık denilerek tüketicinin parasına keyfi olarak el konulamaz.
11: Avantajlı fiyat seçeneği nedeniyle bazı tüketiciler tatillerini yaz gelmeden önce ayarlıyor ve ödemesini de yapıyor. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı tatillerini iptal etmek zorunda kalabiliyorlar. Ve genellikle bu durum karşısında tüketicilerle oteller karşı karşıya kalabiliyor.
12: Vermeleri gerekiyor. Çünkü onların da başına her şey gelebilir, istenmeyen durumlar.
0: Yaz tatili için daha bahar aylarında rezervasyon yapan tüketici, erken rezervasyonla %50'ye varan fiyat avantajından yararlanıyor. Otellerde hem odalarını önceden dolduruyor hem de ücretleri peşin tahsil ederek sezon riskini azaltıyor.
13: Sonbaharda planlamaya çalışıyorum, özellikle daha uyguna geliyor. O kampanyalardan yararlanmak istiyorum.
0: Ancak son anda yapılan tatil iptalleri tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Çünkü ödenen parayı geri alabilmek için adeta bir savaş başlıyor.
10: Size haksız bir kesinti uygulanıyorsa veya paranız iade edilmiyorsa otel böyle istedi deyip hakkınızdan vazgeçmeyin.
13: Kullanılmayan bir hizmetin geri iadesi kesinlikle yapılmalı. Bir tatil için bir yıl çalışıyoruz neredeyse.
0: Erken rezervasyon yaptıran tüketiciler için 30 günlük süre kritik önem taşıyor. Zorunlu yasal kesintiler dışında ücret iadesi hakkı bulunuyor.
11: Örneğin 15 Ağustos tarihinde otel rezervasyonu olan bir tüketicinin ödemesini geri alabilmesi için en geç 15 Temmuz tarihinde rezervasyonunu iptal etmesi gerekiyor.
10: Sözleşmede açıkça belirtilmiş olması şartıyla belirli oranlarda kesinti yapılması mümkün olabilir. Ama 30 günün altında indiğinde tablo değişiyor.
0: Özellikle son 7 günde yapılan iptallerde çoğu zaman ücret iadesi yapılamıyor. Uzmanlar tüketicileri indirim cazibesine kapılmadan önce sözleşmeyi dikkatle okumalı.

0: ve tüm yazışmaları belgelemeleri konusunda uyarıyor.
1: Rezervasyon yaparken sadece erken rezervasyon bildirimine bakmayın. İptal ve fesih şartlarını mutlaka okuyun ve iptal talebinizi kesinlikle yazılı olarak yapın.
2: Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi hedefinin en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan bir hayalden gökyüzündeki gerçeğe dönüştü. Hangardan çıkışından ilk uçuşuna, test süreçlerinden ihracat hedeflerine kadar her aşaması yakından takip edilen Kaan, bugün yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin değil, dünyanın da dikkatle izlediği stratejik bir proje haline geldi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağı yeni prototipleri ile testlerine devam ederken seri üretim ve envantere giriş için geri sayım sürüyor. İşte Türkiye'nin gökyüzüne attığı imzanın Kaan'ın gurur dolu yolculuğu.

0: İşte bu uçağın adıdır. Tamamı yerli ve milli olacak. Uçuş kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?
1: Bir zamanlar hayaldi. Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesi. Kendi mühendisinin aklıyla, kendi işçisinin alın teriyle, kendi milletinin duasıyla. Ve o hayal bugün göklerde süzülüyor. Ağustos 2016'da atılan Savunma Sanayi Başkanlığı'yla TUSAŞ arasındaki geliştirme sözleşmesi imzasıyla başladı her şey. 2018-2022 yılları arasında ön tasarım faaliyetleri ve aerodinamik geliştirme süreçleri tamamlandı. İlk prototipin montajı tamamlandı. 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkan Kaan'ın motoru ilk kez 12 Şubat'ta çalıştırıldı.
2: Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı.
1: Ve tarihler 1 Mayıs 2023'ü gösteriyordu. İmzasını attı, kokpite geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'la buluştu. Türk savunma sanayinin göz bebeği Kaan, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hangardan çıkmış, taksi yaparak tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Başkan Erdoğan, Kaan'ın isim babasınınsa Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.
3: Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
0: Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.
1: Ve o gün gelmişti. Takvim yaprakları 21 Şubat 2024'ü gösteriyordu.
0: Harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. Ülkemizin kendi pilotları uçuracak.
1: Türk havacılığı bayram gibi bir gün yaşadı. Milli muharip uçak Kaan başkent semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
4: Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiği bir günde Kaan'ın hangarındayız.
5: Dronların çok etkin kullandığını, balistik füzelerin önem kazandığını, hava savunma sistemlerinin önem kazandığını ve bütün bu sistemleri yönetebilecek 5. nesil savaş uçaklarının önem kazandığı çok böyle bir dönemdeyiz.
1: TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçak Kaan, taksi ve yer testlerinin ardından ilk uçuşunu pilot Barbaros Demirbaş'la başarılı bir şekilde yaptı.
5: Dünyada şunu da biliyoruz, 5. nesil kendi uçağını üretebilen çok az sayıdaki ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu sizin güç çarpanınızı çok daha arttırıyor. Bir, iki, diplomasi anlamında da elinizi güçlendirir. Sözünüzün ağırlığı giderek artıyor.
1: Nefesler tutuldu. Tarihe geçen bu görüntü kayda alındı. İlk milli savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle böyle

0: buluştu. Kaan 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.
1: Türkiye gerçekten farklılaşan ve çoğalan tehdit algısına karşı çok sayıda savunma sanayi ürünü üretir vaziyette. Zaten bildiğiniz gibi %85 gibi çok önemli bir orandan bahsediyoruz ki bu dünya üzerinde çok az görünen bir durum.
2: Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. O yüzden Kaan da bize yardımcı oldu.
0: İlk uçuşunu 21 Şubat'ta yapan 5. nesil milli muharip uçak Kaan, 6 Mayıs'ta da ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.
3: Şu an çok güçlü oldu Türkiye'miz. Fazlasıyla savunma sanayi gelişti.
4: Gurur duyuyoruz. Yani yakından takip ediyorum.
0: Uçuşta Kaan'ın aviyonik sistemleri test edildi. İkinci uçuşta Kaan daha çok alçak irtifada kaldı.
5: Vallahi çok gururluyuz açıkçası. Ya gördüğümüz alanlarda, gördüğümüz sosyal medya platformları olsun, dışarıda olsun gururla takip ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diye düşünüyorum.
6: Şu anda bence Avrupa'da birinci yani bu savunma sanayinde çok takdir ediyorum.
0: Kaan 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.
7: Harika ve hükümetimiz çok güzel çalışıyor. Dualarımız onlarla beraber inşallah daha ileride ulaşacağız.
0: Türkiye Kaan'ın uçuşuyla beraber küresel askeri havacılık sektöründe bir üst lige yükseldi. Oldukça çekişmeli ve yoğun bir rekabetin yaşandığı bir pazardı bu sektör. Türkiye'nin gökyüzündeki gücünü dünyada yakından takip ediyordu. Öyle ki Kaan projesi kapsamında Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.
8: İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
0: Ön anlaşma yapılan ve süreçleri devam eden ülkeler de var. Pakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra resmi ilgi gösteren ve görüşme aşamasında bulunan ülkeler arasında İspanya, Katar, Mısır ve Malezya bulunuyor. Peki Türk savunma sanayinin yüz aklarından olan Kaan'ın özellikleri neler? Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık, sensör füzyonu, uzun harekat yarıçapı, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmat atabilme kabiliyeti.
1: Geldiğimiz konjonktürde özellikle Kaan'a ayrı bir sayfa açmak lazım. Bilhassa drone savaşlarının çok ön plana çıktığı, dronların gerek uçan merkezlerde uçaklar gibi, Kaan gibi, F-35 gibi bir takım uçaklara entegre olduğu bir dönemde, özellikle yapay zekanın kullanılmasıyla beraber bir tek savaş uçağının çok sayıda hedefi alt etme durumuna geldiğini görmek gerekiyor.
8: 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan'la ilgili çalışmalar devam ediyor.
0: TUSAŞ bünyesinde 6 bini mühendis, 15 bin personel Kaan için çalışıyor.
4: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
0: Daha önce 2 uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerine devam ediyor. Milli muharip uçak Kaan 1'in taksi test faaliyeti de başarıyla gerçekleştirilirken Kaan'a teknik ekip de taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kaan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak. Ve 2028 hedefi, ilk 20 uçağın envantere girmesi. Belki de bu yolculuğun en büyük kazanımı teslim edilecek uçak sayısı değil, Türkiye'nin artık kendi gökyüzünü kendi aklıyla, kendi imkanlarıyla, kendi mühendisleriyle, kendi kanatlarıyla koruyabilecek konuma ulaştırması olacak. Çünkü bazı projeler yalnızca çelikten yapılmaz, inançtan yapılır. Bazı kanatlar sadece göğe açılmaz, bir milletin geleceğine açılır. Ve bazı isimler yalnızca tarihe yazılmaz, gökyüzüne kazınır. Tıpkı Kaan gibi.

0: Gece Ajansı'nın bu bölümünde stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim, dünya gündemini konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz, iyi geceler.
2: Hoş bulduk diyeyim. Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Sinan Bey. İyi geceler.
0: Teşekkür ediyorum. Son 24 saatte yaşananları ekranlara getirelim. Arkadaşlarım bir Barkovizyon hazırladı. Kim ne söyledi? Ekranlara getirelim. Sonra İrfan Sapmaz bizi bekliyor ve uzaktan bağlantıyla aramızda terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Bülent Hocam hoş geldiniz. İyi geceler diyelim.
4: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Trump, görüşmeleri ağırdan alıyoruz. İran'la yalnızca yarım müzakere yürütüyoruz diye bir çıkış yaptı. İran açıklaması var. Şu anda ABD ile müzakere yürütmüyoruz dedi. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi müzakere değil diye de ekledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Hamaney ile bir araya geldi. Ekonomik ve askeri meseleleri görüştü. Hamaney yaşıyor mu sorusu hala gündemde. Onu da tartışırız. Amerikan basını ABD'nin mühimmat stoklarının tükendiğine dair sızıntılar İran'ı cesaretlendirebilir dedi. Yemen'deki husiler Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Aramco rafinerisini İHA'larla hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze'den çekilmeyeceklerini açıkladı. Önemli meseleler var, konuşacağız değerli konuklarımızla. ABD-İran savaşında gerilim tırmanırken Trump görüşmeleri ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca yarım müzakere yürütüyoruz dedi. Wall Street Journal ABD'nin nükleer anlaşma olmadan da İran'la savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu öne sürdü. Son gelişmeleri konuşacağız. Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington'da bizi bekliyor. Sözü İrfan'a bırakalım.
5: Evet, merhabalar Sinan. Değerli konuklarımıza da merhabalar. Wall Street Journal'ın söylediği söz aslında aylar önce Donald Trump için nükleer anlaşmadan önce Hürmüz Boğazı çok önemli demiştim. Wall Street Journal yeni dile getiriyor. Sinan, tabii şimdi ABD ile İran arasındaki savaşta gerilim devam ederken Washington'la Tahran arasında da diplomatik temasların sürdüğünü söyleyebiliriz. Trump'ın son açıklamaları ABD yönetiminin askeri baskının yanı sıra İran'la müzakere seçeneğini de açık tuttuğunu gösteriyor tabii. Trump İran konusunda gerilimi düşük profilde tuttuklarını söyledi. Daha önce de İran'la yürütülen temasların iyi ilerlediğini açıklamıştı. Tabii ABD basınında ise Washington'ın savaşı sona erdirecek bir formül üzerinde çalıştığı yönünde haber ve değerlendirmeler yer alıyor. Hürmüz'den ABD'ye her zaman olduğu gibi Hürmüz şartı var. Washington'la Tahran arasında görüşmelerin en önemli başlıklarından birini hiç şüphesiz Hürmüz Boğazı oluşturuyor. İran talepleri karşılanmadan Boğaz üzerindeki kontrolünden vazgeçmeyeceğinin mesajını veriyor Beyaz Saray'a. Tahran'ın talepler arasında yaptırımların kaldırılması, ABD'nin askeri baskısının sona ermesi ve savaş nedeniyle oluşan zararların karşılanması bulunuyor Sinan. ABD tarafı ise Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılmasını istiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde İran'ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin şartlar birlikte ele alınıyor. Umman'ın da taraflar arasındaki diplomatik temaslarda arabuluculuk rolünü sürdürdüğü bildiriliyor. ABD medyasındaki haberlere göre Sinan, Washington İran üzerindeki askeri baskıyı sürdürürken diplomatik çözüm içinde temaslarını devam ettiriyor. Trump yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, taraflar arasında geçici bir düzenleme sağlanması ve ardından da kapsamlı müzakerelere geçilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Ancak henüz ABD ile İran arasında savaşın sona erdirmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma sağlanmış değil şu an itibariyle Sinan.
0: Diyorum İrfan Sapmaz, tabii değerli konuklarımızın sorusu var. Hemen

0: Hizmettin Hocam'a döneyim ben.
1: Tabii bugünlerde Amerikan kamuoyuyla ilgili en çok merak ettiğimiz mesele İrfan Bey, mühimmat stokları. Yani acaba önleyici mühimmatta bir problem var mı yok mu? Dezenformasyon mu? Yani hatta en son bir resmi belge basına sızdığı yönünde haberler vardı. Savunma Bakan Yardımcısı şirketlere talimat verdi. 21 günde üretin, gerekirse kapasiteyi genişletelim diye. Ya bu konuyla ilgili konuşulanların aslı astarı nedir? Onu merak ederiz. Ya böyle bir şey var mı? Gerçekten azaldı mı? Üretim hızıyla ilgili Amerikalılar problem yaşıyor mu? Çünkü İranlılar bu mesele üzerine çok bahis oynuyor. O yüzden bu konuyla ilgili neler olduğunu merak ederiz.
2: Evet Necmettin Hocam, şimdi hemen tabii CENTCOM'dan gelen bir son dakika açıklamasını bir aktarıp sonra cevap vereyim sorunuza. ABD denizcileri USS Ross gemisinin köprüsünden nöbet tutuyor. Ross Orta Doğu'ya konuşlandırılan 20'den fazla ABD savaş gemisinden biri olup İran'a karşı ABD ablukasının katı bir şekilde uygulanması da dahil olmak üzere askeri görevleri destekliyor. 9 Ağustos itibariyle CENTCOM uyumluluğu sağlamak için 55 ticari gemiyi yeniden yönlendirmiş. İkisini devre dışı bırakmış ve ikisine de çıkarma yapmış diyor CENTCOM'un son açıklamasında. Tabii Necmettin Hocam, şimdi ben buradan çok farklı okuyorum tabii. Şimdi Türkiye'den veya dünyanın herhangi bir yerinden Amerika Birleşik Devletleri ordusunun savunma alanlarında çok ciddi mühimmat sıkıntısı çektiği denildiği zaman insanlar şöyle anlıyor. Amerikan ordusu çok zor durumda. Amerikan ordusunun bu sıkıntısı Donald Trump'ın işte canını sıkıyor gibi okunuyor ama ben öyle okumuyorum. Ben olaya tamamıyla başka bir açıdan bakıyorum. Aslında bu haberler Donald Trump'ın işine yarıyor. Pentagon'un işine yarıyor. Savunma sanayi şirketlerinin yolunu açıyor. O açıdan ben olaya tamamıyla farklı bakıyorum. Çünkü hep dikkat ederseniz Netanyahu Donald Trump çatışmasında Donald Trump'ın özellikle Netanyahu'ya cephe alabilmesi için savunma sanayi şirketlerine, asker endüstriyel komplekse yani sürekli olarak destek çıktığının altını çiziyorum. Ben olayı tamamıyla bu cepheden bakıyorum. Gazze konusunda sanıyorum ileriki dakikalarda da geleceğiz. O açıdan da Gazze'de de şu anda Netanyahu açık açık Trump'ın tekliflerini reddettiğini açıkladı. Yani çatışma alanının biz büyüdüğünü görüyoruz. O açıdan olabilir, haber doğru olabilir. Tabii özellikle sızdırılıyor ama özellikle sızdırılmasının arkasındaki ana amaç Amerikan toplumunu hazırlamak. Neden Amerikan toplumunu hazırlamak? Çünkü Amerikan toplumunun cebinden çıkacak bu bütçe paraları. Yani işte en son hatırlayacaksınız Donald Trump 901 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkartacağını açıklamıştı. Ancak baskılar sonucu 1,15'e indi. 1 trilyon 150 milyar dolara indi. O açıdan da bu haberler tamamıyla Amerika'da klasik savunma sanayi şirketler açısından klasiktir. Sürekli bütçeleri şişirmek ve dolayısıyla sürekli savunma sanayiye Beyaz Saray'ın dolayısıyla Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin destek çıkması için doğru da olabilir. Evet bu yönde haberler var. Özellikle tabii Wall Street Journal'e sızdırıyorlar. Amerikan ana akım medyasına sızdırıyorlar. Ama Donald Trump'ın esas burada yapmak istediği şey tamamıyla kendi üzerinde Amerika'daki İsrail lobilerinin askeri endüstriyel kompleks içerisindeki baskıları bir anlamda onların faturalarına yeşil ışık yakarak Donald Trump bunları bir anlamda her ne kadar kendisi medyaya baktığımız zaman işte en son hatırlayacaksınız Necmettin Hocam Camp David'deki kabine toplantısında yine Amerikan ana akım medyasına sızdırılan haberlere göre Savaş Bakanı P.T. Hayes'i çok ağır şekilde azarladığı, neden işte bu ciddi bir şekilde mühimmat eksiklikleri var, neden benim haberim yok gibi ama bunların hepsi birer oyun. Sonuçta Donald Trump'ın işi ne geliyor bunlar ve dolayısıyla asker endüstriyel kompleksin faturalarını imzalamasının önünü açmış oluyor.
0: Teşekkür ediyoruz İrfan aktardığım bilgiler için. Furkan Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Bu sıcak gelişmeyi konuşalım önce. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de iki gemiye çıkarma yaptığını söylüyor bir yandan. Şimdi önümde bilgileri de var. 9 Ağustos itibariyle CENTCOM uyumluluğu sağlamak için 55 ticari gemiyi yeniden yönlendirmiş, ikisini devre dışı bırakmış ve ikisine çıkarma yapmıştır. Şimdi İran'ın bazı şartları var Hürmüz'ü açmak için. Amerikan ablukasının tamamen kalkmasını istiyor.
2: Evet.
0: Bu da mümkün gözükmüyor son dakika bilgisine göre. Nasıl değerlendirmek lazım?
3: Şimdi aslında biraz evvel siz maddeleri sayarken müzakere yok, mesajlaşma var. Yani biz mesajlarımızı iletiyoruz, karşı tarafın mesajlarını alıyoruz ama bu bir müzakere değil. Aslında İran'ın ortaya koymuş olduğu duruş. Şimdi müzakere yok.

0: yoksa savaş mı var? Savaş da yok. Bir ara faz dönemi şu anda açılmış durumda. Bu ara faz dönemi biraz evvel işte Necmettin Hocam'ın dediği gibi bu iş işte bu mühimmatlar meselesi, mühimmat stoğunun yenilenmesi, yani bir yenilenme, bir stratejik mola mı bu taraflar açısından? Yoksa gerçekten barışı getirecek bir sürecin başlangıcı mı? Ama şu anda görmüş olduğumuz CENTCOM'un açıklaması biz ablukayı sürdürüyoruz diyor ve İran'la görüşmeyi de ağırdan alırız diyor Donald Trump. Şimdi burada ağırdan almanın veya CENTCOM ablukayı sürdürüyoruz demesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ben tamamen yeniden kapatıyorum ve geçişlere izin vermiyorum diyecek olması ve işte CENTCOM'un iki gemiye de çıkarma yaptık demesi, ki burada zaten rotanın belirlenmesi hususunda da bir müzakere, yani Hürmüz'ün hangi tarafından geçecek gemiler? İşte sığ tarafından mı, derin tarafından mı? İşte İran'ın ben ablukayı, daha doğrusu ben boğazlardan, geçişlerden para da alacağım. Erakçı açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Biz bugüne kadar 1 lira para almadık. Ama bu iyi niyetimizden de bir şey çıkmadı. Biz bundan sonra para istiyoruz dedi. Her geçişten para alacağız dedi. Şimdi bu durum savaşın tansiyonu yeniden yükseltebilir mi? Ama görüyoruz ki Donald Trump'ın İran'la her ne kadar görüşmeleri ağırdan alıyoruz dese de aslında yeniden savaşa başlama noktasında da çok istekli değil gibi geliyor bana.
1: Hocam, arkadaşlarımdan o Trump'ın açıklamalarını da isteyeyim. Ekrana da verelim. Yarı müzakere yürütüyoruz başlığını taşıyor. Görüşmeleri ağırdan alıyoruz. Onlarla yalnızca yarı müzakere yürütüyoruz. Devasa enflasyonu ve hiç parasının olmaması gerçeğiyle İran'ı sadece izliyoruz diyor. Ekonomik olarak çok kötüler ve askerlerine ödeyecek paraları kalmadı diye de ekliyor. Abluka İran rejiminin ekonomik krizini daha da derinleştirdi diyor. Abluka da sürüyor bir yandan. Petrolün 75 dolara gerilemesiyle Amerikalılar savaştan daha az etkileniyor diyor. Aslında durum böyle mi, onu da konuşuruz. İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girdiği gibi. Bu bir satranç oyunu diyor.
0: Evet.
1: Donald Trump bunları söylüyor.
0: Şöyle, aslında baktığımızda Amerika'nın Basra petrolüne ne kadar ihtiyacı var? Ya veya Basra'daki krizin, Hürmüz'deki krizin gerçekten Amerika'daki petrol fiyatlarını tırnak içerisinde etkilemede direkt bir tesiri var mı? Şimdi biraz işi tersten baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin rezervlerine bakın, petrol stoğuna bakın, işte kaya gazı veya alternatiflerle beraber aslında Amerika'nın...
1: Hocam, küresel bir panik var herhalde.
0: Panik Amerika'da yaratmak istiyor zaten.
1: Amerika'da etkileniyor bundan.
0: Kendi paniğini kendi yaratıyor aslında. Yani Hürmüz'deki kriz Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol fiyatlarını bile etkiliyor, paniğini aslında dünyaya pompalamak. Yoksa Donald Trump galon fiyatlarını bence indirebilecek güce sahip olduğunu biliyor. Alternatifler veya kendi rezervleri, ama bunu yapmıyor. Bu kriz beni de etkiliyor diyor. Öyle bir kriz ki bu beni bile vuruyor. Amerika'ya vuran kriz diğer ülkeler neler yapmaz? Şimdi öyle bir algı da oturtulmaya çalışılıyor. Şimdi diğer taraftan yarı müzakere yönetiyoruz. Şimdi bu ne demek? Ya müzakere ya vardır ya yoktur. İşte efendim müzakere etmiyoruz, mesajlaşıyoruz. Mesaj gönderiyoruz birbirimize. Yani burada çok değişik bir gri alan var. Yani bir ara faz dönemi geçiş veya işte stokları yenilemek için bir ara şey mi bu, mola mı? Ne kadar stoklar, ne kadar da yenildi? Kimi 2 sene diyor, kimi 3 sene diyor. Harcanan stoklara baktığımız
1: zaman. Seçim de yaklaşıyor.
0: Seçim de bir yandan yaklaşıyor. Kendi kamuoyuna efendim biz bu savaşı bakın bitiriyoruz, Hürmüz'ü de açıyoruz, büyük bir krizi engelliyoruz. Ve artık bu konuda da Donald Trump'ın bir başarı hikayesi yazdığına da kendi seçmenlerine inandıracağız.
1: Hocam galiba bu, seçimden sonra da savaş devam edecek gibi gözüküyor.
0: Zaten bu bence Donald Trump'ın başkanlığının son safhasına kadar sürecek bir durum. Artık Hürmüz'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir de şu var, devrim muhafızları da bu savaşın devamını istiyor. Şimdi enteresan tarafı bu. Yani siz İran içerisinde Pezeşkiyan her ne kadar oturalım konuşalım dedikçe devrim muhafızları hayır diyor. İşte Mujtaba Hamane, şimdi en son bir atama yapıldı biliyorsunuz. İşte Mujtaba Hamane yaşıyor mu? O bile belli değil. Ama devrim muhafızları yaşayıp yaşamadığı belli olmayan dini lider üzerinden kendi nasıl diyeyim meşruiyetini sağlıyor aslında bir şekilde. Çünkü velayet fakih varsa bir devrim muhafızları var. Dini lider yoksa devrim muhafızları yok. Ve Pezeşkiyan da...
1: Fakat işte, Pezeşkiyan da görüştüm diyor.
0: İşte onu da konuştuk geçen gün burada. İşte Panelvan'ın arkasında oturmuş. Yok, karanlık bir ortammış. Efendim Mujtaba Hamane çok böyle gizli bir yerde oturuyormuş. İki kişi görüşüyormuş. Onunla görüşen iki kişi, onunla haberi yok. Böyle müthiş bir gizem yaratılıyor. yani babasının cenazesine gelemeyen, mesaj bile, görüntülü mesaj gönderirsiniz en azından değil mi? O bile yok. O diyorlar ki sesten yeri tespit edilirmiş. İsrail'in öyle bir teknolojisi varmış. Yani ben burada karşılıklı devrim muhafızlarının da bu savaşın bir şekilde devamından yana olduğunu düşünüyorum. Ve İsrail'in zaten hep üzerine basa basa, şimdi en son mavi beyaz operasyonu, bayrak operasyonu bir şey Katz ilan etti. Biz de saldıracağız. Amerika saldırmasa da biz saldıracağız şeklinde bir açıklaması var yanlış hatırlamıyorsam. Bunun üzerine işte konuşacağız. Belki Mekke mutabakatının, daha doğrusu ittifakının ortaya çıkması. Efendim bu İran'a karşı onu pompalayacaklar. Bu İran'a karşı devrim muhafızları diyecek ya bu bize karşı yapılmış bir Sünni blok. Bu Sünni blok Şii bloğa karşı bir saldırı düzen veya efendim bize karşı büyük bir düşman blok oluşacak. Şimdi bakın yine mezhepçi. Yani oradaki ittifakı bile mezhebe doğru çekmek isteyen bir taraf var. Ama dediğim gibi hani konumuza gelecek olursak bu Hürmüz'e yapılan iki çıkartma harekatının bence İran'ın biraz daha sertleşmesi için veya ne kadar sertleşecek ekonomi üzerinden de İran halkı artık daha fazla yorularak devlete, rejime karşı belki bir gene reaksiyon gösterir, refleks gösterir. Onun da bence ölçümü gibi geliyor. Çünkü İran'da da işler iyi gitmiyor.
1: Bülent Hocam'a döneyim. Bülent Hocam tabii şimdi konuştuğumuz konu bir taraftan da İran'daki devrim muhafızlarının İsrail çizgisinde hareket ettiği, yani savaşın sürmesini istediği. Bir yandan da Wall Street Journal'ın iddiaları var. Arkadaşlarımdan rica edeyim ekrana verebiliriz. ABD İran'la savaşı bitirmek mi istiyor başlığını taşıyor. Hemen okuyalım. ABD nükleer anlaşma olmadan İran'la savaşı sona erdirmeye hazır. İran'ın nükleer programını kontrol altında tutması ve Hürmüz'ün açılması durumunda ateşkes süresiz uzatılabilir. Trump saldırılarının ardından İran'ın nükleer programına yeniden başlayamayacağını düşünüyor. Tahran boğazı tamamen yeniden açarsa ABD deniz ablukasını kaldıracak diyor Wall Street Journal. Tabii o da Trump'ın karşısındaki mecralardan, basın mecralarından biri CNN çizgisinde gidiyor. Nasıl değerlendirmek lazım Bülent Hocam?
2: Yani Sinan Bey şunu söyleyeceğim, öncelikli olarak aslında bu beni biraz düşündürdü yani şu anlamda bu Wall Street Journal'ın özellikle nükleer anlaşma olmadan, ki aslında Trump'ın bunu biraz İsrail'i dengelemek için kullandığını bir süredir biliyoruz ki soykırımcı İsrail'in elinde kalan son kart diye düşünüyorum ben. Yani sürekli İran gündeme geldiği zaman nükleer silah sahibi olmamalılar, nükleer silah sahibi olmamalılar, başka bir şey duymuyoruz. Bu anlamda da biz Trump bu zamana kadar gelen açıklamaların tamamında nükleer silah sahibi olamayacağını her metnin içine. Bakın bazı metinlerde Hürmüz yoktu ama her metinde hemen hemen nükleer meseleyi hep gündeme getirdi. Ve bu anlamda da işte artık yavaş yavaş bundan da vazgeçiyor olması, az önce Furkan Hocam da söyledi. Yani bir hazırlıkların tamamlandıktan sonra daha büyük bir operasyon gerçekleşecek mi acaba diye düşünüyorum. Tabii her şeyin de birbirle bağlantılı olduğu böyle bir dönemde şunu da belirtmek lazım. Biliyorsunuz sahadayız, sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bu anlamda da İran'da enteresan bir takım gelişmeler var. Burada Zagros Dağları, yani özellikle İran tarafına bakan şeritlerde bir takım nasıl söyleyelim, bir terörist propagandanın başladığı köylerde. Biz bunu nereden hatırlayacağız? 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda maalesef Doğu Güneydoğu'da hatırlayalım köylerimize gelen militanların bu tarz propagandalar yaptıklarını. Yani bununla beraber Erbil'de, Süleymaniye'de tekrar sularını sıncağını söylemek gerekiyor. Ve sanki Trump biraz daha bu işten bana biraz memnun gibi geliyor Sinan Bey. Yani az önce muhabir arkadaşımız da belirtmişti, hatırlayacaksınız. Silah sanayi anlamında gerçekten bütçesinin çok büyüttüğünü biliyoruz. Bununla ilgili olarak biraz kamuoyunu yatıştırmaya yöneldiğini biliyorum. Ben enerji anlamında da benzer bir şey düşünüyorum Sinan Bey. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar krizde? Az önce yine hocam söyledi. Yani burada Venezuela meselesi var. Dünyanın birinci dağıtıcısı haline gelmek üzere. Rusya-Ukrayna krizinden sonra hatırlayalım, Avrupa'ya 3 katı fiyata doğal gaz satıyordu. Yani burada böyle bir acaba yeni bir nasıl söyleyelim, bir normalite, yani sürekli bir kriz, sürekli bir enerjinin olmaması ve İran'ı boş verin onun yerine ben vereceğim. Zaten bunu da söyledi, hatırlayalım. Ben sanki biraz daha böyle krizi sürdürebilir, kontrol edebilir bir kriz olarak sürdüreceğini düşünüyorum. Bir taraftan yarı görüşmeler diyor, bir taraftan hep konuşuyoruz o silahlı diplomasi meselesini. Hem masada görüşmelerden diyor, hem bir yandan sürtüşmeler yoluyla, işte ufak tefek saldırılar yolda ilerliyor. Yani burada iki senaryo benim aklıma geliyor. Bir, büyük bir saldırıya gerçekten hazırlanıyorlar. Bu Patriot ve Taht füzelerinin, hava savunma sistemlerinin azaldığı meselesini hocalarımızla da sizlerle de defaatle konuştuk. bunları tekrar yerine koyacak olabilir. Bir ikinci senaryo, bundan sonra büyük bir saldırı yapacak olabilir. İkinci senaryo dediğim gibi bir enerji piyasası kontrolü. Buradaki asıl mesele ne Sinan Bey? Yani genellikle hep İran'a takılıp kalıyoruz ama hocalarım katılacaktır. Asıl meselenin Çin'e karşı olduğunu unutulmaması lazım. Yani o ticaret rotaları üzerindeki egemenlik, benzer biçimde enerji rotaları üzerindeki egemenlik. Malakka Boğazı'ndan biz önümüzdeki günlerde Malakka Boğazı'ndan Babülmendeb'e kadar bir takım alanlarda da yeni krizlerin oluşabileceği beklentisi içindeyiz. Yani arkadaki asıl çekişmeyi gözden kaçırmamak lazım. Yoksa İran burada, İran'dan gelen açıklamada da bakın yani Pezeşkan'la ilgili çok sayıda tartışma var. Yine hatırlayacağız, Dışişleri Bakanlığı önüne yürüyen İranlılar vardı. Az önce bahsettiğim gibi

0: İran içinde de bir takım işlerin yolunda gitmediğini görmek gerekiyor. Ve Trump bir yandan da hem bu ekonomik gelişmelerden memnun İran'daki. Çünkü gerçekten de oradaki aşiretlerle, kanaat önderlerle görüştüğümüzde giderek ekonomik anlamda işlerin zorlaşmakta olduğunu. Çünkü hatırlayacaksınız özellikle
1: Hocam,
0: Çin'den
1: araya
0: gelen...
1: girmek
0: Buyurun.
1: istemiyorum ama Hamaney'in yaşayıp yaşamadığına ilişkin düşünceniz nedir?
0: Yani şunu söyleyeceğim, 12 saniyelik bir video yayınlandı. Biliyorsunuz burada bir öğrencilerle oturup konuştuğu görüyor ama ne tarih var ne saat var, ne olduğu belli değil. Ben işin doğrusu ağır yaralandığı iddiaları vardı. Bu kadar kısa sürede böyle bir ağır yaradan iyileşip de 12 saniyelik bir video. Yani böyle bir dönemde dini liderlerimiz İran'da defaatle çıkıp konuşmalar yaptıklarını gördük. Hatırlayalım. Suikasta uğramadan önce Cuma namazlarının özellikle İran'da çok önemlidir. Cuma namazlarından önce çıkıp biz dini liderlerin bir takım böyle önemli günlerde savaş sırasında, çatışma sırasında çıkıp açıklamalar yaptığını
1: Ekrana
0: biliyoruz
1: gelen
0: ama.
1: görüntülerde
0: Evet,
1: hocam
0: bundan bahsediyorum.
1: bu
0: Evet,
1: görüntülerden
0: bundan
1: bahsediyorsunuz
0: bahsediyorum.
1: biliyorum. İşte
0: Evet,
1: bu
0: evet, evet.
1: görüntülerin fake
0: Eski
1: olduğunu
0: o eski
1: söylediler.
0: bir görüntü
1: Eski,
0: yani çok
1: görüntü. Evet.
2: kumdan orada eğitim almış ve eğitim de vermiş oradaki bir görüntü.
0: Yani hocam şunu söyleyeceğim işte ben çok işin doğrusu çok ağır yaralı olabileceği yönünde düşünüyorum. Ölmüş olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz İran hükümeti böyle şeyleri çok tarihi boyunca da yaptı. Yani kimi zaman ölmüş insanları hayatta gibi gösterdi ki burada kimin dini liderle bağlantı kurmakta olduğunu da unutmamak lazım. Biliyorsunuz. Burada Sepah'ın başındaki son derece radikal karakterler sadece biz görüşüyoruz diyorlar. Ve az önceki aslında o İran'ın savaşı sürdürme çabasına da yani bu grupların, bu radikal grupların savaş sürdürme çabasına da bir ışık tutuyor benim için. Çünkü daha önceki dini liderlerin daha böyle hem o nükleer müzakerelerde hem böyle alttan alta işleri yürüttüklerini biliyoruz. Böyle direkt bir çatışma karşısında farklı tepkiler verdiklerini biliyoruz. Ben çok hayatta olduğunu işin doğrusu düşünmüyorum. Tabii yanılıyor da olabiliriz. Çünkü bir yandan tekrar bir saldırıya uğramasın. Böyle bir dönemde öldürüldüğü bugün ortaya ya da yarın ortaya çıkarsa ya da bir suikaste tekrar uğrarsa İran için bu tekrar açıklaması güç bir şey olacak. Yine bir istihbarat zafiyeti hatırlayacaksınız çalışmanın ilk günlerinden. Ben biraz bu anlamda öldürmüş olduğumu düşünüyorum. Çünkü İran'da gelen kanı da bu anlamda yani özel görüşmelerimizde yapmış olduğumuz. Ama yine de tabii bilinmez. Bir yandan da ağır yaralanmış hala kendine gelememiş olabilir. Bir yandan da bir yerlerde saklıyor da olabilirler.
1: Ya teşekkür ediyorum hocam. Tabii
2: Sinan Bey
1: savaş
2: bununla ilgili bir
1: bitmeden
2: şey söyleyebilir miyim? Bu
1: bu
2: Müçtaba
1: açıklığa
2: Hamene ile
1: kavuşmayacaktır.
2: ilgili.
1: Sürdüreceklerdir tahminimce bunu. Buyurun hocam.
2: Müçtaba Hamene ile ilgili. Şimdi Müçtaba Hamene zaten ilk basına servis edilen fotoğrafı 2020 senesinde. Yani ilk defa biz Müçtaba Hamene'nin bir görseline 2020 senesinde servis edilen birkaç tane fotoğraf üzerinden tanıklık ettik. Yani kişisel güvenliğine, gizliliğe, gizeme son derece önem veren bir siyasi ve dini profildi. Ve dini liderin gölgesi olarak nitelendiriliyor. Yani babasının ve onun sekreteryasını genel sekreter olarak nitelendiriliyordu. Zaten hiç kamuoyuna demeç vermekten, fotoğraf çektirmekten, görüntü vermekten bunlara çok dikkat eden ve kişisel güvenliğine de muazzam önem veren bir isimdi. Ama tabii bu ana kadar 5 ay oldu. En azından bir sesli bir konuşma, bir sesli mesaj. Bu görüntü aslında iletişim açısından bence sıkıntılı.
1: Yani hocam gündemle ilgili bir konu paylaşırsınız, bir video çekersiniz.
2: Şimdi
1: herkes
2: son
1: anlar.
2: Günlerde şu tartışılıyor ama İran'da sağlık sorunlarıyla ilgili son derece ciddi boyuta ulaştığına dair haberler dolaşıma sokuldu İran'da. Devrim muhafızları hemen yurt dışında ve içerideki bu haberlerden sonra alelacele bu videoyu servis
1: evet.
2: ettiler. Bu yatıştırmadı. Daha da bu meseleleri daha
1: dedikodular
2: fazla
1: daha da arttı.
2: Artırdı. Yani yeni bir fotoğrafını veya güncel bir sesini, görüntüsünü servis edersiniz, tartışmayı kapatırsınız. Ama eski bir görüntünün servis edilmesi tartışmaları kapatmaz.
1: Necmettin Hocam, size geliyorum. Tabii CNN'in iddiaları da var. ABD-İran Savaşı'ndan çıkış yolu mu arıyor? Arkadaşlarımdan da rica edeyim, ekrana da verebiliriz. Trump, İran'a kara birliklerini göndermeye sıcak bakmıyor. Hava saldırılarıyla Tahran'ı anlaşmaya zorluyor. ABD yönetimi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterecek bir çıkış yolu arıyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı Dan Kane, CIA Direktörü ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Kane, askeri seçeneklerin risklerine dikkat çekti. Sadece hava saldırılarıyla hedefe ulaşılamayacağını söyledi. CNN de Trump'ın karşısındaki mecralardan bir tanesi. Onun da böyle iddiaları var. Amerika bir an önce çıkmak istiyor diyor.
3: Sinan Bey, şöyle, Amerikalılar artık kamuoyunda kimsenin tartışmadığı yeni bir ihtimal üretmeye çalışıyor. Daha kreatif, onlara çıkış senaryosu, çıkış rampası diyorlar.

0: çıkış rampası verecek yeni kreatif bir şey. Ama ney? Bunu hatta istihbarat şubeden bütün subaylara mail göndererek kreatif fikirler aradıklarını kendileri ifade etmişler. Bu da Amerikan basınında yazıldı, çizildi. Yani İran'la ilgili yeni bir şeye ihtiyaç var. İşte kazma da atıldı ortaya ki bence o hedef şaşırtmaydı. Yani onu bitti, tartıştırdılar. Mossad böyle şeyleri çok güzel beceriyor. Yani bir anda işte yeni hedef üretme, yeni bir şeytanlaştırılmış senaryo üretimi vesaire. İşte Kazma Dağı'ndaki yeni nükleer tesisler mi vurulsun, kıyı süpürme harekatı mı yapasın ki şu an Lincoln gemisinde de sıkıntıları var. Yani 9 aydır gemideler ve içeride artık akıl sağlığını yitiren askerler olduğu yönünde Amerikan basınında, orada üvey oğlu olan bir vatandaşın ben demecini dinledim. Yani artık akıl sağlıklarını yitirmek üzereler diye. Şimdi bu iş artık iyiden iyiye bir çıkmaza girdi. Amerika seçim geliyor. Yani seçimi artık takvim işlemeye başladı. Şimdi bu toz duman içinde Amerikalılara gerçekten daha kreatif. Ya böyle hani
1: iç kamuoyuna anlatacak bir şey yok
0: hocam. İç kamuoyuna, evet, seçime bir şey yok. Seçime bir şov malzemesi. Daha bir üçüncü seçenek lazım. Kamuoyunun bilmediği, tartışmadığı üçüncü bir seçenek lazım. O üçüncü seçeneğin ne olacağını hep beraber bekleyip göreceğiz. Fakat muhtemelen devrim muhafızları bu müzakereleri de bir nihayete erdirmeyecektir Sinan Bey. Çünkü şu an şu senaryoyu işliyorlar. Biz Amerikalılarla konuşmuyoruz. Biz şu an sadece Umman'la geçiş güzergahını netleştiriyoruz. Yani nereden girecek, nereden çıkacak, parayı nasıl tahsil edeceğiz? Bizim Amerikalılara yapacağımız pazarlıklar mahfuz ve orada öyle maddeler anıyorlar ki ya bu iş, o maddeler eğer Amerikalıların önüne gelirse bu iş çözülmez. Yani işte ablukanın bırakılması,
2: savaş tazminatı,
0: ondan sonra bütün vekil ağlarını bırakın çekilin vesaire, son derece maksimalist talepler. Ya muhtemelen eğer Umman'la olan görüşmeler yeni bir ateşkes, yeni bir Hürmüz senaryosu çıkarır mı derseniz bence çıkartmayacak. Ya burada çünkü biz Umman'la anlaştık. İşinize geliyorsa biz burada yeni bir sigorta rejimi inşa edeceğiz. Ya şunu konuşuyorlar. Hatta Paseşken'in son röportajında da var. Paseşken açıkça ifade ediyor zaten. Diyor ki ya şu an bizim ekonomimiz çok problemli. Ablukadan dolayı temel gıda maddelerini bile İran'a sokamıyoruz. Şu an para lazım, ekonomi lazım. Onlar da diyorlar ki ya bu gemiler, gemi bedelinin %3'ünü Londra'ya ödüyorlar. Oradaki Lloyd'a, sigortacı piyasasına. O zaman biz yeni bir sistem icat edelim, bizi öyle ödesinler. Yani gemi bedelinin ya da geminin taşıdığı mal bedelinin %3'ünü bize ödesinler. Güvenliklerini biz sağlayalım. Uluslararası hukuk engelsi, güvenlik, bu gönüllü bağış olsun Malakka gibi. Şu an Umman'la konuştukları konular bunlar. Ya burada şu an ateşkes
1: belli bir noktaya getirdiklerini söylüyor.
0: Evet, ya bir gişe kuracaklar anlayacağımız dilden Hürmüz'ün girişine ve oradan gemiler girecek İran tarafından. Aşağıdan çıkacaklar Umman tarafından. Bir bedel tahsil edecek. O bedel Umman'la bölüşülecek.
1: Kabul edecek mi ABD?
0: Şimdi bunun Amerikalıların bunu kabul etmeyeceği ayrı bir mesele. Bir de açıkladıkları maddeler, İşte savaş tazminatı, vekil ağların rahat bırakılması, ablukanın sonlandırılması falan filan, ya bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bunun bitmesi imkansız diyorsunuz.
1: Hocam anlaştılar bu 14 maddede ama. Bunlar 14 maddenin içinde vardı.
0: Anlaştılar ama şimdi o 14 maddede linç ediliyor şu an İran kamuoyunda. Yani şimdi hocalarımla geçen haftalarda konuştuk. İşte payidari cephesi farklı bir yerde, Sepah'ın içindeki grup. Bir vaka anlatayım. Bir gece mitinginde bir tane kadıncağız gidiyor, diyor ki ya Paseşken'in istifa etmesi lazım diyor. Nili diye bir adam orada, Faro.com'un editörü, gece mitingi düzenliyor. Kadın giriyor içeri, diyor ki Paseşken'in istifa etmesi lazım. Ama liderlik engel oluyor. Sonra orada mitingi düzenleyen Sepah grubundan bir grubun temsilcisi diyor ki ya liderlik önemli değil. Yani biz istifaya çağırırız. O liderliğin başka bir süreci. Şimdi şu anlatmaya çalıştığım şey şu. Şu an hani Müşteba hayatta mı değil mi onu tartışıyoruz ya, ondan ziyade Müşteba'nın otoritesi var mı eğer hayattaysa. Şu an bu daha önemli bir tartışma konusu. Çünkü şu an İran'da tamamen devrim muhafızları sazı eline almış durumdalar. Devrim muhafızının içindeki gruplar sazı eline almış durumdalar. Ve İran'ı istedikleri gibi şu an yönlendiriyorlar. Ya İran dememek lazım, devrim muhafızları demek lazım. Çünkü bu işin işte Mekke anlaşmasından sonra Husilere taşınması, ilerleyen günlerde Husilerin de ötesine taşınacak olması tamamen aslında bunun emareleri. Ya bu işlerden ne çıkar diye sorarsanız Mekke anlaşması çok
1: hocam,
0: önemli.
1: Hocam oraya geleceğim.
0: Geleceğiz.
1: Birazdan
0: mi?
1: Geleceğim. Geldiği zaman da
0: Hürmüz meselesinden muhtemelen Umman'la yaptıkları görüşmelerden çok büyük sonuçlar beklememek lazım.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: Şimdi arkadaşlarımdan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın açıklamalarını rica edeyim. Siz de benzer açıklamalar yaptınız. Şu anda ABD tarafıyla herhangi bir müzakere yürütmüyoruz dedi. Anar hocam size döneyim. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi müzakere değildir dedi. Müzakere için ABD mutabakat zaptının ihlaline ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeli. İşte bahsettiğimiz o kurallar, maddeler. ABD mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmezse müzakereler yeniden başlamaz dedi. Hürmüz'ün açılması için şartlarımızı ABD tarafına ilettik dedi.
2: Şimdi şöyle, hocamın bahsettiği, evet, Umman'la bir görüşme yapıyorlar. İşte giriş İran karasularından olacak, çıkış Umman karasularından ve siz de söylediniz, belirli bir aşamaya da gelindi ama İranlılar şunu söylüyor, bizim Umman'la anlaşmamız şu demek değil, hemen Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler savaş önceki statikoya dönecek anlamına gelmemeli. Bunun savaş önceki statikoya dönmesi için Amerika'ya yönelik bir takım taleplerimiz var. O talepleri Amerikalıların kabul etmesi lazım. En önemlisi bize karşı burada uyguladıkları ablukayın kaldırılması. Her ne kadar ki devrim muhafızları ve İran şunu söylese de abluka bizi etkileyemiyor ama petrol satamıyorlar. İran tankerleri Çin'e ve diğer ülkelere petrol transferinde minimalize seviyeye inmiş durumda. Ve bu ülkedeki ekonomik sıkıntıları derinleştiriyor. Daha da büyütüyor. Bunu belirtmek lazım. İkinci husus şu. Sinan Bey, her iki ülke şu an savaşa hazırlanıyor. İsrail ve İran. İran'daki atamalara baktığınız zaman, hocam da bahsetti demin, Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Müşteva Hamene'yi bir atama yaptı. Muhsin Rezai. Şimdi Muhsin Rezai kim? Eski bir Tuğ General. 1981-1997 devrim muhafızları genel komutanı. Yani İran tarihinde.
1: Atamayı kim yaptı hocam?
2: Müşteva Hamene'yi tabii yapıyor bunu.
1: Acaba?
2: Yani onun açıklaması, ofisinden yapılan açıklamayı dikkate alarak söylüyoruz. Ama atanan isim çok önemli. Yani savaşa hazırlanan bir ülke var. Daha yeni bir, daha doğrusu şöyle, savaşın uzun süre devam edeceğini değerlendirip bütün atamalarını ona göre yapmak. Şimdi Yüksek Güvenlik Konseyi neden önemli? En son öldürülen kimdi? Ali Larijani. Evet. O kadar önemli bir isimdi. Ondan sonra Muhammed Bakir Zülkidar bir dönem yaptı. Ama şu an Muhsin Rezai İran tarihinde en fazla devrim muhafızları genel komutanı. 27 yaşında bu göreve geliyor. 42 yaşında devrediyor. Ondan sonra düzenin yararı Teşhir Konseyi'nin sekreterliğini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı var vesaire vesaire. Yani İran devrim muhafızları belli ki bu müzakerelerden, Amerika ile yürütülen bu müzakerelerden bir sonuç çıkmayacağını değerlendiriyor. Ve şöyle de bakıyor İran liderliği, İran içerisindeki radikal kanat, biz Amerika ile Hürmüz veya başka konularda anlaşma yapsak da yapmasak da İsrail bize saldıracak. Ve dolayısıyla saldıracağı için biz Hürmüz'deki bu kaldırıcı olabildiğince maksimalist taleplerle karşı tarafa kabul ettirmeye çalışalım. Düşünceleri bu. Diğer taraftan da İsrail savaşı hazırlanıyor. Çünkü onlar da Amerika destek olsa da vermese de biz bu saldırı yapacağız. Bu çok zor. Ama iki ülkede şu an gidişatın farkında ve kendi pozisyonlarını ona göre şekillendiriyorlar. Şimdi bu bir İran'ın peki bu şeyden ekonomik darboğazdan çıkması için en önemli kozu aslında müzakereydi. Amerika Birleşik Devletleri ile gerçekleştirdiği ve sonuç elde ettiği mutabakat zaptıydı. Ama bu zapt imzalandıktan sonra iki konuda İran'daki bu sertlik yanlıları, onların bugün aktif bir şekilde tekrar siyaset etki altına almalarını sebep olan iki unsur oldu. Birincisi Lübnan meselesinde ihanete uğradıklarını düşündüler. İkincisi de Hürmüz Boğazı'nda Amerikalılar ablukayı çekmediler. İran'ın kara sularını kullanmadan Umman karasularını kullanarak alternatif bir rotayla İran'ı bypass ettiler. Bunu kabul etmediler. Üçüncü hususta dini liderin Ali Hamene'nin cenaze töreninde olağanüstü bir şekilde konsolide oldular. Yani 3-4 şehrin cenazenin 3-4 şehre gezdirilmesi, bunun bir

0: çoba dönüşmesi, matemin çoba dönüşmesi vesaire sertlik yanları son derece daha etkinliğini artırdılar. Ve gelinen nokta itibariyle şu anki tarafların pozisyonu ne? İsrail, Netanyahu Ekim'de seçim var. Seçime gidene kadar son bir kez, çünkü şunun farkında, eğer savaşı Netanyahu'nun elinden alırsanız biliyor ki seçimlerde kazanma şansı yok. Ve seçimlere giderken son bir saldırıyla bu dosyayı kapatmak istiyor. Hangi İran'ın böyle güney eyaletlerine, sahillerine bir saldırıdan bahsetmiyorum. Son derece İran'ın stratejik noktalarına, köprülerine, hatta bu Kazma Dağı'ndaki zenginleşmiş uranyumun saklandığı iddia edilen yere yönelik bir saldırı yapmak istiyor. Amerika'yı da şu an buna ikna etmeye çalışıyor. Verilen ara her iki tarafın toparlanması için verilen ara. İranlılar da bunun farkındaki, yani bir saldırının geleceğinin farkında, hazırlıklarını da bu yönde yapıyorlar. Kim zararlı, kim karlı çıkacak derseniz yine bu süreçten en az etkilenen ülke İsrail olur. En az etkilenen İsrail olur. Netanyahu'ya güç kazandırır seçime giderken, seçimlerde kazanma ihtimali artar. En fazla kim zarar görür derseniz İran halkı ve İran devleti bir sonraki bu saldırıda çok daha fazla bir zayiata uğrayabilir.
1: Elbette ABD-İran savaşından bağımsız olarak konuşamazdık bu üçlü ittifakı. Konuyu oraya getiriyorum. Zira çok önemli, bütün dünya konuşuyor. Yayına girmeden önce de uluslararası basında yine bu konu tartışılıyordu. Dünyanın gündeminde Amikai Çikli, İsrail Diyaspora Bakanı, daha önce de açıklamaları vardı, paylaşmıştık daha önce de. Lübnan'la ilgili açıklamaları vardı, Türkiye ile ilgili sert açıklamaları vardı. Şimdi de bu ittifakla ilgili yine düşüncelerini paylaşmış. Ne demiş okuyalım ve artık bu konuyu konuşmaya başlayalım. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile hareket etmeye başlaması İsrail açısından kötü bir gelişme. Niye? İbrahim anlaşmalarına zorluyorlardı bir taraftan. Elden gitti. Öyle gözüküyor. Mekke ittifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir. Suudi Arabistan'ın Pakistan'la zaten bir savunma anlaşması vardı. Mekke ortak savunma anlaşması İsrail'e yönelik stratejik riskleri arttırdı. Bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılıyor. Herhalde Hindistan'ı unutmuş burada.
2: Hayır tabii, Hindistan'da.
1: Diyaspora Bakanı böyle söylüyor. Hocam nasıl başlamak istersiniz konuya?
2: Diyaspora Bakanı iktidarı oynuyor herhalde bu. Kendi siyasetini böyle düşmanlık politikası. Çünkü şey demişti hatırlarsanız bizim için de, Türkiye İran'dan 10 kat mı 100 kat mı daha tehlikeli 10 demişti.
1: 10 kat daha tehlikeli.
2: 10 kat daha tehlikeli demişti hatırlarsanız. Bir de şey dedi, Akdeniz'de Türkiye ile kafa kafaya gelebiliriz demişti. Hani bir savaş pozisyonu galiba. Ya Kat söyledi ya yine Diyaspora Bakanı söyledi. Şimdi bu büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Yani bu uyandıracağını da biliyorduk. Ve Sayın Hakan Fidan ne dedi biliyorsunuz Anadolu Ajansı'ndaki o önemli görüş mülakatında. Biz önemli büyük bir hazırlıktan sonra bu raddeyi getirdik işi. Yani bir anda akşamdan sabaha bu olmadı. 36 hafta, 37 hafta boyunca biz buna hazırlandık ve şu anda aslında bölgenin 50 yıllık geleceğine bir çimento attık. Şimdi bu yavaş yavaş olacak bir şey. İlk önce bu işin çimentosu, sonra kolonları çıkacak. İnşallah kat ve kat, kat ve kat büyüyeceğiz. Ne dedi? Bizim dostlarımız olan tüm ülkeler buna katılabilir. Yani sadece demedi bu bir Orta Doğu paktıdır, bu bir işte Türkistan, hani coğrafyamızı sınırlayan bir çerçeve anlaşması olarak bunu göstermedi. Endonezya, efendim Filipinler değil de Malezya. Ve birkaç Hindistan'ın doğusundaki ülke Bangladeş. Şimdi bu ülkeler de bu pakta katılabilir. Şimdi o zaman tabii ki Hindistan'ı unutmuş. Hindistan zaten bundan büyük sıkıntı duydu. Ve biliyorsunuz Keşmir'de o savaş çıktığı zaman Pakistan arasında Aselsan'ın çok büyük bir desteği olmuştu Pakistan'a. Özellikle bu elektronik harp noktasında Hindistan bunun da farkında. Dolayısıyla bu altıgen doktrininin önünde gerçekten büyük bir engel oluşturacak bir aşamaya geldi bu iş.
1: Şimdi herkes kendi açısından bakıyor bu ittifaka. Avrupa evet, başka bakıyor. Çin başka bakıyor, Rusya başka bakıyor, İsrail de bambaşka bakıyor.
2: Şimdi şöyle, dostlar güven içindeyse, düşmanlar heyecan içindeyse o zaman doğru yoldayız demektir. Değil mi? Sonuçta işte ne diyeyim, Yunanistan rahatsız olmaması lazım. Komşumuz Bulgaristan rahatsız olmaması lazım. Komşumuz Suriye, yani rahatsızlık duyanlarla duymayanları ayırdığımız zaman zaten biraz çerçeve ortaya çıkıyor. Şimdi bu üçgen, bu altın üçgen, bu kutsal üçgen, ki adıyla şanlanan Mekke İttifakı, ki ben şöyle de çok önemli olduğunu düşünüyorum.

0: Bir tarafı Mezopotamya'ya dayanıyor ve inşallah bu Afrika boyutuyla beraber daha da Mısır'ın katılmasıyla genişleyecek bir vaziyete gelecek. Ve çok samimiyetle söylüyorum, benim bir ümidim de İran'ın da buna katılması. Sinan Bey, İran'a mı? İran katıldığı zaman zaten yapbozun parçası tamamlanacak. Şimdi biraz evvel konuştuk.
1: Savaş varken şu anda katılır mı hocam?
0: Yok. Zaten İran'daki...
2: Ya hangi İran?
0: İşte ha. Ben hep bunu söylüyorum. Evet. Hangi İran? Yani biz İran'ın düşmanı değiliz. Biz İran'ı hiçbir zaman düşman görmedik. İran'a hiçbir zaman mezhepçi yaklaşmadık, ideolojik yaklaşmadık. Hatta İran'a ne dedik? Anlar hep konuştuk burada işte. İran'da 55 milyondan fazla Türk yaşıyor. İran aslında Türkistan'ın devamıdır. İran 3000 yıllık bir medeniyet rezervidir. Ve İran'ı İranlılar yönetsin diyorduk. Ama Netanyahu ne dedi? Persleri özgürleştireceğiz dedi. Yani oradaki aslında makası koydu ne yapmak istediklerini. Devrim muhafızlarının kimlerden çoğunlukla oluştuğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi bu anlaşma Körfez Savaşı ile beraber, hatta 1945'ten sonra İngiltere'nin yerini Amerika'nın alması ile beraber bu coğrafyanın güvenliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Eisenhower doktrini üzerinden şekillenmesi, 91 Körfez Savaşı'ndan sonra da Körfez monarşilerinin güvenliğinin Amerikan askeri varlığıyla petrodolar üzerinden biliyorsunuz. Daha da 70'lerle başladı ama 91'den sonra bu daha da kalıplaştı, daha da sağlamlaştı. Artık o dönemin sonu geliyor mu sorusunu ortaya koyuyor. Şimdi Pakistan dünyadaki tek İslam ülkesi olan, nükleer gücü olan ülke. Suudi Arabistan büyük bir enerji devi. Türkiye hem savunma sanayisiyle hem coğrafyasıyla hem askeri kapasitesiyle birbirini tamamlayan 3 ana kolon. Şimdi bu 3 kolonun yanına bir de Mısır kolonu etkilenirse, bir de Kafkasya kolonu etkilenirse, Türkistan'la beraber tutabilirseniz bu grubu, bu paktı. Şimdi bunun karşısında Diyaspora Bakanı'nın bu kadar hezeyan içinde olması, yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden medet umuyorlar Sinan Bey. Çok enteresan. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan aksine baklıyı ağzından çıkardı. Güney Kıbrıs Yönetimi, Yunanistan, İsrail ve Hindistan. Bu 4 ülke ne yapmalıymış? Bir pakt ilan etmeliymiş buna karşı. Ki Amerika'yı da bu anlamda, işte Amerika aslında Donald Trump da bundan memnun. Yani şu bizim altın üçgenden şahsi olarak, yani Amerika'nın siyaseti o başka bir şey, ama şu paktan bence İsrail'in,
1: ittifak içinde olduğumuz ülkelerle Amerika'nın da arası iyi.
0: Evet. Yani bakın şimdi burada zaten ben işte Amerika ile her şey mükemmel anlamında söyleyeyim ama Amerika'nın çıkarları noktasında ve İsrail'in artık bu katliam yayılmacı siyasetine karşı bir kısıtlama, bir engelleme de oldu, bir bariyerleme var orada. Ya Donald Trump bu altın üçgen sayesinde o bariyerlemeyi de kazanmış oldu İsrail'in, Netanyahu'nun bu şımarıklığına, bu katliamcı politikalısına karşı. Ama şimdi İran tarafı, ya siz bunu bize karşı mı yapıyorsunuz şimdi? Sayın Hakan Fidan altını kırmızı kalemle kalın kalın çizdi. Biz hiçbir ülkeye karşı değiliz. Biz İran'a asla bir Sünni blok gibi bir blok oluşturma şeyimiz yok, niyetimiz yok. Bir de şu soru soruldu biliyorsunuz. Suudi Arabistan'la İran'ın arasında işte husumet var şu anda. İran Suudi Arabistan'a bir füze atarsa Türkiye otomatikman 5. madde, NATO ile hep benzeştirildi ya, NATO'nun 5. maddesi gibi çalışılacak mı? Hayır, böyle bir şey de
1: yani
0: söz konusu.
1: Sahte bayrak bile olabilir.
0: Tabii ki olabilir ama kesinlikle öyle bir şey de yok. Bunun işte o ülkenin biliyorsunuz davetiyle ancak olabileceğini, hı hı, ve genel sekreterliğin Mekke'de olmak suretiyle bunun işte efendim bürokratik mekanizmalarının çok hassasiyetle kurulacağını, yani bu bir savaş değil, bir barış paktı, o mesajını verdiğini görüyoruz.
1: Hocam bir virgül koyalım, ikinci tura da gelebilelim. İsrail basını yazdı, arkadaşlarımdan da rica edeyim. Mekke anlaşması İsrail'i korkuttu. Bülent hocama döneceğim bir yandan. Hemen paylaşayım. İsrail ittifak kuruluyor. Hemen bakıyorum. Ayrıntılarını paylaşayım. Korktuğumuz şey başımıza geldi. Bir diğer İsrail basını yazdı. Hemen paylaşayım buradan. Türkiye bu ittifakla güçlenecek. Tel Aviv, Orta Doğu'daki Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ittifakından endişeli. Üç ülke arasındaki anlaşmanın asıl önemi askeri değil, ekonomik ve siyasi olabilir. Ankara bizim için bölgede giderek daha zorlu bir aktör hale geliyor. İsrail basını, farklı basın kuruluşları yine benzer cümlelerle yazıyor Bülent Hocam. Hepsini paylaşacağız, ekranlara getireceğiz. Sizden dinleyelim, nedir bu işin özü?
3: Yani Sinan Bey, şunu söylemek lazım. Ben askeri meseleden daha ziyade gerçekten o ekonomik anlamda korkmaya başladıklarını düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz Irak petrolüyle alakalı olan anlaşma, kalkınma yolu projesi. Doğu Akdeniz'de aslında bu biraz Kıbrıs'ı söylemesi, Güney Kıbrıs'ı söylüyor olması, Yunanistan'ı söylüyor olması, orada bir ticaret dokusu oluşmak. Yoksa bu ülkelerin ne askeri

0: var. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. Hani buradaki meselenin biraz daha, biliyorsunuz, bize böyle bir paralel bir enerji hatları, efendim petrol boru hatları, doğalgaz hatları vesaire, veyahut da ticaret totalı oluşturmaya çalışmıyoruz. Çok uzun zamandır biliyoruz. Yani biz genellikle Gazze soykırımı yüzünden ve İsrail'in yayılmacılığı nedeniyle hep askeri boyutta bakıyoruz ama Sinan Bey, İsrail'le bu arada bir ciddi bir enerji rotası ve ciddi bir ticaret rotası anlamında da bizim rekabet içinde olduğumuzun unutulmaması lazım. Yani bu çerçevede bakın, az önce Somaliland'ı da söylüyor. Yani burada da işte o Kızıldeniz'de bir şekilde bir etkinlik alanı yaratabilmek adına. Ve bununla beraber de Somali'deki Türk faaliyetleri de belli. Ve dediğim gibi bu aslında yapılan bu Mekke anlaşması gerçekten son derece önemli. Ben biraz daha işin bu boyutuna bakıyorum. Çünkü Sayın Fidan dün devlet adamına son derece yaraşır biçimde aslında çok açıklıkla mesele vurguladı. Az önce bir tanesini hocam söyledi, Furkan hocam. Bir tane de ben söyleyeyim burada. Yani bir gerilim durumunda İran'la işte Suudi Arabistan karşı karşıya, İsrail'le Suudi Arabistan vesaire birisi karşı karşıya gelirse, Rusya Ukrayna örneğini verdi. Burada biliyorsunuz Rusya ile görüşebilen tek NATO'nun ikinci büyük gücü Türkiye ve savaşı durdurmaya çalışan ülke Türkiye. Yani buradaki tezata da bakınız, NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz ama barışı sağlamaya siz çabalıyorsunuz. Yani burada aslında bir yandan Türkiye'nin karar alma bağımsızlığını da vurguluyor. Bunun da unutulmaması lazım ve bununla beraber de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı örnek vererek işte burada biraz daha nasıl orada Türkiye'nin barışı sağlama çabası içerisinde bulunduğunu, benzer biçimde aynı şekilde bölgede de, yani bu İsrail'in bütün faaliyet alanlarında da bir şekilde barışı sağlayacağını Türkiye'nin vurguladı. Bununla beraber tabii şunu da söylemek lazım. Aslında bir ekonomik anlamda da az önce belirtmiş olduğum gibi bir İsrail'le de o rekabetin önümüzdeki yılda daha çok artacağını söyleyeyim Sinan Bey. İran için karıştırılacağı...
1: Hocam şunu araya girip sorabilir miyim? Tabii, Jerusalem Post yazıyor, İsrail basını, diyor ki Türk teknolojisi Suudi Arabistan'ın finansal gücü ve nükleer silahlı Pakistan'la birleşti. Nasıl bir şey ortaya çıkıyor hocam?
0: Ya vallahi işte ne kadar korkutucu bir şeyse artık bütün başlıklarında bunları görüyoruz. Yani gerçekten hani şimdi az önce yine hocam söyledi ya, çok böyle uzun zamandır olmasını beklediğimiz bir şeydi zaten bu.
1: Hocam paylaşmışken devamını da okuyayım. Riyad'ın tavrı İsrail'de hayal kırıklığına neden oldu. Tel Aviv'in uzun vadeli bölgesel stratejisi sarsıldı diyor basın kuruluşu. Mekke anlaşması Hindistan, İsrail, Atina stratejik ortaklığının gelişmesini hızlandıracak diyor. İsrail ve Atina Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının genişlemesinden endişe ediliyor. Hindistan üçlü ittifaka karşı İsrail'e acilen karşılıklı ikili savunma anlaşmaları imzalayacak. Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına karşı çıkacak stratejik bir çerçeveye girdi diyor. Çok önemli maddeler de var burada.
0: Tabii yani Sinan Bey şunu söyleyeyim, şimdi Suudi Arabistan'daki hayal kırıklığını çok biz işlemedik aslında ama çok fazla bir hayal kırıklığına uğradığını söylemek lazım.
1: Yani diyor ki uzun vadeli planlarımız sarsıldı. Nasıl uzun vadeli bir planı vardı ki sarsılsın hocam?
0: Yani işte uzun vadeli plan dediğimiz buradaki enerji rotalarında, yani boyundan çok büyük üstlere kalkmak, buradaki enerji rotalı, yeni enerji rotalı oluşturmak, yeni ticaret rotalı oluşturmak, Somaliland üzerinden işte burada Babül Mendeb'de bir etki üretebilmek, diğer yandan işte Irak'ta karmaşalık yaratarak, İran'da karmaşalık yaratarak kendisine bir güvenli alan, Akdeniz üzerinden geçen bir biliyorsunuz enerji ve ticaret rotası oluşturmaya çabaladığımız başından beri zaten söylüyoruz. Ve bununla beraber işte aslında şu anda kapana kısılmış olduklarını hissediyorlar Sinan Bey. Çünkü Müslüman dünyadaki bölünmüşlük. Yani üzülerek söyleyeceğim, az önce Furkan hocam söyledi, ben bir gülümsedim. Yani İran'da katılır inşallah dedi. Hocam hiç zannetmiyorum ben İran'ın böyle bir şeye katılabileceğini, net biçimde söyleyeyim. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani keşke katılsalar ama biz halen daha bugün bile Kandil gibi bölgelerde İran'la hala bir takım faaliyetler sürdürmeye çabaladığını, PKK'nın kontrolünü elinden bırakmamaya çabaladığını da söyleyelim. Hala önümüzdeki çatışma devam ediyor ama İran böyle bir şeye girmeyecektir. Yani çok uzun zaman dışarı o rejim ithalini unutmamak lazım. Suriye'nin içini, İran'ın içini nasıl karıştırdığını unutmamak lazım. Lübnan'a nasıl karıştırdığını unutmamak lazım. Yani burada İsrail ne kadar soykırımcı bir şekilde hareket ediyorsa maalesef buna çanak tutan da bir İran olduğunu da unutulmaması lazım. Ve bize maalesef özellikle terörle mücadele anlamında da çok mesele var konuşacak. Neyse, yani bununla ilgili olarak da işte İsrail biraz daha köşeye sıkışsın düşünüyor. Çünkü sizin müttefiklerinize bir bakın, nükleer güç sahibi bir Pakistan. Ve hep böyle biz bu alan gibi düşünüyoruz da Pakistan'ın etrafındaki özellikle ticaret sahalarının, yani yeni açılabilecek Çin'den gelecek botaların da olduğunu unutulmaması lazım. Burada yalnızca bir silahlı anlaşma gerçekleşmiyor Sinan Bey. Alt tarafta ki silahlı anlaşmalar, yani böyle savunma anlaşmaları 10 yıl 15 yıl bazen konjonktür değişiyor ve unutuluyor. Ama bunun alt altını ticaret anlaşmalarıyla dolduracak olursanız çok daha uzun ömürlü olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda ben bir çok önemli bir ilk adım olarak görüyorum. Hani burada kamuoyunda tartışmalar var. Efendim yarın işte hemen Mehmet çıkmış olsa gidecek mi veyahut da Türkiye müdahale edecek mi? Dün Sayın Fidan son derece açıkça zaten belirtti burada meseleyi. Yani biraz daha bir hazırlık dönemine ihtiyaç olduğunu söylemek lazım. NATO benzeri biliyorsunuz bir şey yapılıyor. Yapılanma yapılıyor. Bu da bir günde olacak bir iş değil. Eğitim, tatbikatlar olacak. Bununla beraber teknoloji transferleri olacak. Bunlar çok önemli. Az önce de söyledim yani Suudi Arabistan'daki Amerika Birleşik Devletleri yüzünden hayal kırıklığı inanılmaz boyutta. Bizi savunacak diyerek para veriyorsunuz. 1 trilyon dolara yakın yanlış hatırlamıyorsam para verdi. Rakamın korkunçluğuna bakın. 1 trilyon dolar para veriyorsunuz. Sizi savunmasını bekliyorsunuz. Size silah veriliyor vesaire. Onun yerine gidip İsrail'i savunduğunu görünce de Suudi Arabistan'daki hayal kırıklığı ortada.
1: Hocam güvenilir bir ne müttefik. Olacak bundan sonra ne tahmin ediyorsunuz onu da sorayım. Yani
0: şöyle,
1: bir silah satışı mı olacak Suudi Arabistan'a?
0: Ya Sinan Bey yani bu olacak. Zaten hani bu teknoloji transferi diyelim buna ve aynı zamanda da Kaan gibi çok önemli programlara Suudi Arabistan'ın yatırım yaptığını biz göreceğiz. Yine bununla beraber hava savunma sistemlerine bir takım destekleri olacak. Yani burada bu anlaşmanın yalnızca bir savunma anlaşması olarak algılanmaması lazım. Hep söylüyoruz nükleer şemsiyesi Pakistan'ın önemli. Ticaretler rotasındaki etkinlikleri önemli. Suudi Arabistan'daki bahsetmiş olduğumuz enerji ve önümüzdeki dönemde yine enerjiyle beraber önemli olacak ticaret rotaları, kalkınma yolu akla gelsin. Ve bununla beraber de ellerindeki sermaye ve Türkiye'nin de bildiğiniz gibi savunma sanayi meselesi %86-80'de çıkmış bir savunma sanayi işlerin ne kadar hızlanacağı İsrail'i burada korkutuyor Sinan Bey. Şimdi mesela bir işte Kaan yapımından bahsediyoruz. Shield 20 tane olacak. Buna sizin müttefikleriniz destek verecek olursa gerek Ar-Ge anlamında gerekse sermaye anlamında bir anda o rakam 100'e fırlar, 150'ye fırlar.
1: Yani ortak zaten üretim olabilir.
0: Tabii. Türkiye'nin ivmesi ortada. Yani bakın çok kısa sürede savunma sanayi ne hale gelmiş. Bir de böyle bir hem Ar-Ge hem sermaye desteği alacak olursanız Sinan Bey şöyle bir düşünelim neler olabileceğini. İsrail'i korkutan bu. Yoksa ben kamuoyuyla tartışsan işte İsrail'le bir askeri çatışmaya girilir mi? Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. İsrail'in öyle bir gücü yok. Ancak işte dünya üzerindeki etki alanlarında Türkiye'ye karşı bir şeyler yapmaya çabalayabilir. Saydıkları ülkeye bir bakalım Sinan Bey. Yani Güney Kıbrıs, Yunanistan, Somaliland. Tabii arkaya bir Fransa'ya da belki eklenebilir farklı şartlar altında. Ama bu üç ülkenin Türkiye üzerinde ne gibi bir etkisi olur? Bunu da düşünmek lazım. Türkiye ile böyle bir çatışmaya girmeyi göze alabilirler mi? Bunların tamamını düşünmek lazım. Hele böyle bir denklem ve düzlemde. Ben o anlamda biraz daha işte dediğim gibi İsrail'deki paniği doğru okumak lazım diye düşünüyorum. Tekrar İran meselesi yükleyecek. Yalnız Sinan Bey az önce de söyledim. Irak ve Suriye içerisinde yeni oyunlar deneyecekler. Önümüzdeki günlerde biz bu sahalarda, Irak'ta başladı bile maalesef bu. Bu sahalarda bir karıştırmaya yönelik olarak işler yaptıklarını düşünüyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, yani İran için de ayrılıkçı bir takım örgütlere de İsrail'in desteği hızlandırdığını söylemem lazım. İlk konuşmamda da söylemiştim. Yani bunlar önemli. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kapsamında da işlerin ne kadar birbirine bağlantılı olduğunu görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Necmettin Hocam size geleyim konuyla ilgili tabii. Avrupa basını farklı yazıyor. Amerikan basını başka türlü bakıyor duruma. Çin basınına baktım biraz. Onlar Pekin açısından üçlü yapı şöyle diyor. Türkiye artı Suudi Arabistan artı Pakistan aynı anda üç farklı stratejik bölgeyi birbirine bağladığını söylüyor.
2: Evet ya.
1: Onlar o açıdan bakıyor. Doğu Akdeniz, evet. Körfez, Güney Asya diye bakıyor.
2: Şimdi Suudilerle İran arasındaki çatışmayı 2023'te biliyorsunuz Çin gelip çözmüştü. Arabuluculuk yapmışlardı. Peki neden arabuluculuk yapmışlardı? İşte 2015'te Suudi Baye gitti oraya girdiler. Hatta Baye'nin bölge açılımı da onunla başlar. Ve Suudiler burada bir İbrahim anlaşmaları kapanına alındılar. Yani şu son olaylarda da o vardı. Biz İran'a ısrarla onu o çağrıda bulunuyorduk. Diyorduk ki bakın burada eğer mezhep vekil ağlarınızı harekete geçirirseniz Suudileri tekrardan İsrail'le normalleşeceği yeni bir zemine Amerikalıların ittirmesi için malzeme vermiş olacaksınız. Çünkü Suudi Baye Yemen Husilerle çatışma başladıktan sonra Amerikalılar geldi 2018'de İbrahim Anlaşmaları'nı ortaya attı ve bir anda aslında o İran karşıtlığı üzerinden İsrail ile Arap ülkelerinin normalleşeceği yeni bir zemin, altın çocuk Jared Kushner ortaya attı bunu. Onun projesi İbrahim Abraham Accord. Biliyorsunuz bununla ilgili yine bu dönemde de PR yapıldı ve her fırsatta da Trump'ı fısıldattırılıyor bu. Nükleer destek istiyoruz. Tamam buyurun o zaman.

0: İbrahim Akkort'u, İbrahim Anlaşmalarını imzalayın. Başka bir diplomatik gündem oluyor yine. Belirli aralıklarla fısıldattırıldı. Şimdi satranç o yüzden böyle oynanır. İşte bu gerçek İbrahim Anlaşmaları. Neden? Şimdi siz İran ve İsrail karşıtlığında Suudilerin kapana alınmaya çalışıldığı, Körfez ülkelerinin yine aynı şekilde ikilemde bırakıldığı, ya İran'la savaşacaksınız ya da Amerikalara baskı yapacaksınız. Ya başka çaresi yok. Böyle bir konjonktürde Pakistan'la birlikte, şimdi Pakistan'la Kuveyt'in işbirliği var. Pakistan'la Kuveyt'in savunma işbirliği anlaşması var. Bahreyn üzerinde Suudilerin ağırlığı var. En önemli kart aslında Mısır. Yani Doğu Akdeniz satrancını doğrudan ortadan ikiye bölecek kart aslında Mısır. Tabii onun da Camp David'le ilgili bir takım teknik ayrıntıları olduğu ifade edildi. Yani dün Sayın Bakan öyle ifade edildi. Çünkü Camp David'le İsrail'le yaptığı anlaşmalarda bir takım teknik dolambaçlar olma ihtimali var. Fakat neden? Şimdi Mısır'ın İsrail'e asimetrik bağımlılığı var, enerji bağımlılığı var. Ve aslında Mısır'ın o masadan çekilmesi yine İsrail'in hamlelerini bozuyor. Şimdi Türkiye kamuoyunda da tartışmalar var. İşte Amerika'nın desteğiyle Türkiye'ye gitti, Suudi Arabistan'ı işte Pakistan aldı, Amerikan desteğiyle İran'la savaşmak için yeni bir konsept kuruyor, çok tehlikeli falan diye. Yahu bu, ya bu en hafif tabirle basiretsizlik. Neden biliyor musunuz? Bugün daha Netanyahu şunu ifade ediyor. İran bütün Arap ülkelerine saldırıyor. Bizi niye saldırmıyor? Dikkatinizi çekiyor mu diyor. Bugün kendi kamuoyuna mesaj veriyor. Neden? Çünkü bizden korkuyorlar. Bakın, eğer Türkiye bu hamleyi yapmasaydı bir sonraki adımları Arap coğrafyasıyla Körfez'le İsrail'in normalleşeceği yeni bir konsept deneyeceklerdi. Ve şimdi İran hocam, bunun için bütün malzemeyi verdi. Yani sorayım. İran demeyelim de hangi İran? Furkan hocam dedi ya İran da parçası olmalı diye, ben kesinlikle aynı fikirdeyim ama hangi İran? Şimdi anlaşma imzalanır imzalanmaz Paseşikyan cephesinden Müslümanlar ancak kardeştirler. Şii Sünni fark etmeksizin. Yaptığı açıklama bu.
1: Çok önemli.
0: Fakat gelelim Muhsin Rıza'yı, Suudiler bu anlaşmayı imzalayarak Husilerden kurtulacaklarını mı düşünüyorlar? Derin muhafazından gelen açıklama bu.
2: İki farklı bakış.
0: Şimdi hangi İran dediğimiz mesele buradan ortada, bir sivil siyasi kanat kesinlikle eğer SAS onların elinde olsa bunun parçası olurlar ve evet, çok da oyun bozulabilir. Ama her halükarda hangi cepheden bakarsanız bakın, nükleer meselenin şöyle bir önemi var. Pakistan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının bir tarafı değil. Fakat dünyada meşru bir nükleer güç. Fakat İran nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının tarafı, fakat dünyada meşru bir nükleer güç değil. Neden? Çünkü Pakistan nükleer çalışmalarını NPT'den de önce başlattı. Yani bugün dünya Pakistan'a şunu söyleyemez. Sen meşru güç değilsin, İran gibi elinde nükleer silah olamaz diyemez. Ve gelip de Suudilere böyle bir desteği verirlerse, bakın böyle bir nükleer şemsiye kurulursa işte tekrardan İsrail'in nükleer doktrinin, nükleer şeytanlaştırılması ortadan ikiye bölünür. Yani hangi cepheden bakarsanız bakın bu İsrail politikalarını ortadan ikiye böler. Şimdi kalkınma şu yüzden, bakın, güvenlik şemsiyesi kurulmadan kalkınma politikaları işlemez. Amerikalılar geldi, güvenlik şemsiyesini kurdu. Avrupa kömür çelik topluluğu kuruldu. Sonra Avrupa Birliği oldu. Yani ilk önce bir güvenlik doktrinini kurmanız lazım ki kalkınma olsun. Her halükarda bu artık gelecek
2: günler, oluşturuyor şimdi.
0: Gelecek günler çok şeye gebe. Fakat kesinlikle yani bu Türkiye kamuoyunda Amerika'nın desteğiyle İran'a saldırmak için yapıldı falan, bununla uzaktan yakından ilgisi yok.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Biz Anlar teşekkür hocam. Ederiz. Dengeler değişti mi? Yeni katılımlar olacak mı?
1: Yani genişlemesi evet muhtemel olabilir. Özellikle burada hocam da bahsetti. Mısır katılımcı ülkelerden biri olabilir ve bu hatta Kafkasya'ya doğru, mesela Azerbaycan'ın, Endonezya'nın,
2: Katar,
1: Malezya'nın,
2: olabilir.
1: Katar'ın zaten Türkiye ile çok yakın askeri işbirliği var. Katılma ihtimali yüksek ülkelerden biri. Yani Katar, Endonezya, Azerbaycan, Mısır gibi ülkeler de bu hatta katılabilirler. Bu aslında bölgesel bir meydan okuma. Hatta küresel sisteme de ciddi anlamda bir meydan okuma. Çünkü Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a saldırması ve İran'ın Körfez ülkelerine bu ateşi yayması Körfez ülkelerinde bir ışınlanma ortaya çıkarttı. Çünkü yıllardır bu ülkeler tek bir aktörün güvenlik şemsiyesi altında kalıyordu.
2: Ve hocam koruyamadı. Bu kadar para yatırdık, bu silahlar bizi korumadı.
1: Korumadı. Çok basit bu, yani. Şu an Körfez medyasında, entelijansiyasında ciddi şekilde askeri elitler arasında, siyasi elitler arasında ciddi anlamda tartışılıyor, müzakere ediliyor. Şimdi BAE'yi birçok yönden eleştiriyoruz ama BAE hem Rusya'dan hava savunma sistemi alıyor, evet. Amerika'dan alıyor, İsrail'den alıyor. Birçok yönlü bir güvenlik politikası izliyor. Mesela Suudiler de şu an aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Çünkü Suudi Arabistan bir kıskaç altında. Şöyle bir kıskaç. Arabistan coğrafyası doğu taraftan Haçlı Şabiler tarafından hedef alınıyor. İran destekli vekil güçler. Batıdan da Husiler. Husi dediğimiz yapı zaman zaman Suudi Arabistan sınırları içerisine girip Suudi Arabistan'a askeri operasyonlar yapabilecek bir boyuta ulaştı. Sanırım. Şimdi evet, her iki her iki hocamız bahsetti, İran'ın katılımı. Şimdi şöyle bir şey var. Yemen coğrafyası var olduğu sürece ve orada Husiler Yemen'in doğu tarafını yönettiği sürece Husiler onu baş belası olarak görüyor. Çünkü sınırında ve Suudi Arabistan'da da ciddi bir Şii nüfusu var. Oradan da ciddi bir şeyi var. Yani nasıl diyelim, etkileme. İran'ın Suudi Arabistan içerisindeki dinamikleri harekete geçirme kapasitesi var. Şimdi üç ülkeye bakalım. Türkiye savunma sanayide muazzam bir başarı gösteriyor. Sadece İHA ve SİHA değil, radar sistemleri, füze sistemleri, 10 milyar dolara yakın bir ihracat yaptı geçtiğimiz yıl. Ve bunu artıracak. Dünyanın en fazla ihracat yapan 10 ülkesinden biri. Şimdi bu potansiyeli hem Pakistan görüyor hem Suudi Arabistan görüyor. Pakistan evet bir nükleer güç ama ekonomik bir dar boğaz içerisinde. Yatırıma ihtiyacı var.
2: Aslında ki, iyi de bir askeri kapasitesi var.
1: Var ama
2: teçhizat eksikliği de var.
1: Teçhizat eksikliği ve askeri teçhizatın modernize edilme ihtiyacı var. Şimdi Pakistan Amerika ve İran arasında sıkışmış durumda. Bir taraftan Amerika ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor.
2: Çin,
1: diğer taraftan Çin'e, diğer taraftan Sistan, Belucistan sınırlarında İran'la sınırdar. Zaman zaman Beluciler üzerinden gerginlik yaşama ihtimali var. Artı Suudi Arabistan evet çok devasa bir finansal güç ama savunma sanayisini tamamen Amerika'ya bırakmıştı. Alternatifler arayışını. Dolayısıyla üç ülkenin farklı beklentileri, ihtiyaçları tek çatı etrafında birleşiyor. Şimdi finansal güç Suudi Arabistan, savunma sanayi gücü ve çok güçlü bir ordu Türkiye, üç Pakistan nükleer güç. Zaten bu üç özellik tek bir ülkede toplandığı zaman o ülkeye biz süper güç, süper güç diyorsunuz. Şimdi onun için yeteneklerini ve ihtiyaçlarını tek çatı etrafında birleşti. Çok büyük bir meydan okuma bu aslında. Denklem.
2: Katılımlar olursa daha da süper güç.
0: Mısır, Katar, evet. Kuveyt, Bahreyn, hatta Sayın Bakan dün şöyle bir detay da verdi. Balkanlar ve Kafkaslar'da da benzer işbirlikleri olabilir ve ilerleyen aşamada bunlar birbiriyle uyumlaştırılabilir diye. Yani belli ki bu aslında çok çok daha öteye giden bir ufkun ürünü. Yani bir de 2 yıl 9 ay
2: altyapısı hazırlanmış gibi.
0: 2 yıl 9 ay çalışılmış.
1: 6-7 aydır zaten diplomatik müzakere. Son olarak şunu söyleyelim. Bakın Türkiye'nin savunma sanayisinde bu kadar atılım yapıyor ve yatırıma da ihtiyacı var Türkiye'nin.
2: Hocam bir ülkeyi saymadık. Konumuz aslında o. Suriye'de belki.
0: Evet.
2: Denklemin içerisine evet. dahil olabilir. Maarif gazetesinin bir yazısı var. Paylaşalım. Arkadaşlarımdan Maarif gazetesi. Türkiye Suriye'de yeni bir ordu kurdu diyor gazete. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı giderek daha fazla hissediliyor. Suriye'de dengeler değişti. Türkiye Suriye'nin kuzeybatısında 20 binden fazla asker ve güvenlik personeli bulunduruyor. Bu güçler hava desteği, gelişmiş askeri ekipman ve füze savunma sistemleriyle destekleniyor. Türkiye Suriye ordusunu yeniden yapılandırıyor. Komuta yapısı ve savaş doktrini oluşturuluyor. Ankara ve Şam ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve yatırım alanlarında kapsamlı bir ortaklık kuruyor. Suriye'de yalnızca yeni bir ordu değil, Türkiye'nin her konuda desteklediği yeni bir güç dengesi kuruluyor diyor. İsrail basını yazmış bunu. İyi analizler yapıyorlar hocam.
3: Güzel analizler yapıyorlar. Onu takdir etmek lazım doğruya doğru. Yani burada belki teşbih de hata olmaz. Yeni bir Şamgen ruhu oluşuyor. Bu çok kıymetli. Ben 2009 senesindeki o Şamgen'i bir fırsat olarak değerlendirmiştik. Çünkü dedik ya, Sadabat ruhuyla 37 Atatürk'ün kurmuş olduğu o pakt, Balkan Antantı, Sadabat ruhu. Şimdi dedik ya, Kafkas paktı mesela. Kafkaslar'da bir pakt. İşte bunların hepsinin birleşmesiyle beraber o bölgeselleşmenin oluşturacağı büyük bir blok, büyük bir ittifak ve bunun içerisinde işte eğitim, siyaset, ekonomi, enerji, bütün kalemleri bir araya getirerek bir refah koridoru aslında, bir refah bölgesi ve üç kıtanın da birleştiği bir coğrafyadan bahsediyoruz bu anlamda. Yani bunun katman katman etkilerini de görebileceğiz. Şimdi burada tabii Suriye, bizim her zaman ifade ettiğimiz devrim sonrası süreç, zaten Türkiye'nin Suriye'nin yeni siyasi inşasında, askeri inşasında, ekonomisinin inşasında, mimari sürecinde de yer alacağını hep ifade eder, açıkça söyleyen ve Şam'ın güvenliğini sağlanmasında, Şara'nın işte bir geçiş hükümeti döneminin güvenli bir şekilde demokratik serbest seçimlerin yapılabilecek bir Suriye'nin oluşmasında, toprak bütünlüğü korunmuş, PKK'nın, PYD'nin ve diğer terör örgütlerinin tamamen temizlendiği, İsrail'in işgal ettiği topraklardan geri çekildiği ve kendi öz gücüyle, kara, hava, deniz gücüyle beraber Suriye'nin kendine yetebilecek vaziyete gelmesi. Şimdi Suriye bugün kendine yetebilen bir ülke mi? Askeri manada hayır.
2: Değil.
3: Suriye'nin bir hava savunma sistemi yok. Suriye'nin şu an düzenli bir bütün sınırları koruyabileceği
2: anlamına gelmez.
3: Tabii ki. Sonuçta yaşananlar ortada. O iç savaş süreci ortada. Verilen zayiat ortada. Ve hatırlayın, devrim sonrası İsrail Suriye'nin mühimmat depolarını hedef aldı.
1: Evet.
3: Karargahlarını hedef aldı. Hatırlarsınız hocam.
1: Evet, evet.
3: Efendim Laski'yi vurdu. Şam'ın güneyinde birkaç yer vardı. Yani
1: donanması tamamen
3: donanmayı yok
1: etti.
3: Oldu zaten. Uzun süre Rusya'nın da burada bulunduğunu unutmayalım.
2: Fakat
3: sadece
2: kendini toparlayamayacak hale gelmesi galiba.
3: Tabii ki. Yani şimdi Suriye'nin kendini toparlaması demek, Türkiye ile hatta işbirliği yapması demek, ittifak kurması demek, hele ki Mekke ittifakının dahil olması demek bir felaket İsrail
2: hocam açısından. Bu haberler bize şunu gösteriyor olabilir mi? İsrail'in bir işgal planı vardı.
3: Hala var.
2: O denklemi bozmuş olabilir mi?
3: Zaten şu anda İsrail, biliyorsunuz, burada yine değerlen Netanyahu'nun Suriye'nin Şeyh Dağ, Golan Tepeleri, hatta Lübnan sınırının ötesine bir bariyer bölge, bir tampon bölge inşa etmesi. Yani gıdım gıdım gıdım gıdım ki 20 kilometreye kadar da yaklaşın Şam'ı biliyoruz. Diğer taraftan işte PKK, PYD yarın mühün gene işe yarar mı? İşte bir junta, bir darbe süreci Şara'ya karşı olur mu? Dürzileri Davut Koridoru'nu açmak suretiyle Deirizor, Kamışlı, Sincar bölgesinden işte Bafel Talebani bölgesiyle birleştirmek hayalleri vardı ki en son biliyorsun Sayın Hakan Fidan, Sayın İbrahim Kalın o bölgedeki yetkililerle, Bafel Talebani ile görüşmeler oldu. Oradaki kalkınma yolu projesiyle beraber o hayal de artık suya düşmüş oldu. Şimdi dolayısıyla İsrail'in nefesi daralıyor. Artık İsrail'in alan, daha doğrusu hareket manevra sahası daralıyor. Katliam şansı azalıyor. Şimdi bu azaldıkça, biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi, bir de Palmira bölgesinde biliyorsunuz bir üs kurma ihtimali de var. Şimdi biz buraya ilhak etmek için değil, Suriye'yi ele geçirmek için değil, biz burayı efendim Suriye'nin rahat bir şekilde geleceğe dönük bir projeksiyon ortaya koyabilmesi adına Türk askeri orada zaten.
2: Toprak bütünlüğü için.
3: İstikrar için orada.
2: Toprak bütünlüğü.
3: Şimdi yani şunu sormak lazım. Bunlar emperyal güçler, sömürgeciler. Gidin Afrika'ya bir Fransızları sorun, bir İngilizleri sorun, bir Türkleri sorun. Gidin Orta Doğu'ya bir Almanları sorun, bir Amerika İngilizle bir Türkleri sorun. Halkın yüzündeki tebessüme dair bir barometre koyun. Halk gülümsüyorsa Türklerin ismini duyduğunda zaten cevabı halk vermiş olur. Ama Amerikalıları duyduğu zaman, diğerlerini duyduğu zaman yüzü ekşiyorsa, o zaman kimin o bölgeyi ilhak veya irredent hareket ettiğini çok kolay anlamış oluruz.
2: Hocam, Bülent Hocam'a döneyim. Bülent Hocam, İsrailliler bir endişe içerisinde. Suriye'nin güçlendiği yönünde haberler yapıyorlar. Tabii onları güçlendiren de Türkler diyorlar. Nasıl değerlendirmek lazım?
4: Yani şunu söyleyeceğim, Suriye'de biraz daha işler uzun sürebilir Sinan Bey. Çünkü özellikle benim beklediğim bir gelişme, bildiğiniz gibi bir takım işte ordunun içerisinde bir takım düzenlemeler yapılıyor halen. Ve bu YPG kuvvetlerinin şu anda o enternasyonunu, entegresini bekliyorum. Yani nasıl entegre olacaklar, bunların hepsini
2: geçen
4: görmek
2: hafta
4: lazım.
2: Görüştüler Şara'yla,
4: evet, evet.
2: Mazlum Abdi.
4: Evet. Bu sıralar bekleniyor Sinan Bey. İşte biraz bir o gelişmelere bakmak lazım. Çünkü dediğim gibi, yani bütün konuşmamda söylüyorum, bütün bu denklemlerin birbiriyle bağlantılı olduğunun görülmesi lazım. Yani İran'da yeni bir sıçrayacak ateş, Irak'ta nasıl yankı bulacak, Suriye'de nasıl yankı bulacak? Bu arada tabii işte Suriye'de işleri hızlandırmaya çabalayan bir Türkiye de var. Tabii bununla beraber oraya Türkiye'nin davetle gittiğinin unutulmaması lazım. Yani burada sizin asker barındırmanız uluslararası anlaşmalarda zaten aykırı değil. Bunu da bir vurgulayalım. Ve bununla beraber işte özellikle altyapı meselesi Sinan Bey, öncelikli olan altyapı, üst yapı meseleleri biraz öncelikli olan durumlar Suriye'de. Ne kadar vatandaşın, oradaki insanların, ki Irak'ta da bunu gözlemledik biz, ne kadar hani ekonomik durumları, normal hayata dönüşleri hızlanırsa aslında o kadar hem o kendi hükümetlerine olan inançları daha çok artıyor, hem dediğim gibi bir takım sizin orada düzenlemelerinizi yapmanız Suriye hükümetleriyle beraber daha da kolaylaşıyor. Yani az önce hocam söyledi ya, 20 kilometre bu şeytandan baktığınız zaman görünüyor. Yani bu kadar tehdit yakınınızdasın aslında. Hatırlayacaksınız yine Şam'da başkanlık sarayı da dahil.

0: saldırımı sağlamışlardı zaten. Hani bu anlamda da Suriye'yi bir gözlem altında tutmaya çabalayan bir İsrail var ve burada da aslında bir mücadele içinde olunduğunun görülmesi lazım. Tabii hepsi adım adım. Sinan Bey, Sayın Fidan söyler ya, hep böyle bir vaka vaka ilerlemek lazım. Dosya dosya ilerlemek lazım. Bu anlamda işte özellikle şu kuzey doğusundaki meselenin bir çözümlendiğini görelim. Yani geri kalan işler çok daha hızlanacaktır. O entegrasyon sürecinin tam olarak Suriye'de aslında bir terörsüz Türkiye meselesini küçük model olarak.
1: Hocam, da böyle siz konuyu açmışken o konuda da bir yorumunuzu merak ediyorum. Çerçeve yasa artık bugün meclise geliyor. Bunu da ekleyerek yorumunuzu yapın lütfen. Çünkü terörsüz Türkiye değil, sadece aslında terörsüz bölge devamında da var. Onu da değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Tabii yani Sinan Bey, şöyle söyleyeceğim. Öncelikli olarak Suriye'dekine benzer faaliyetler aslında Irak'ta başladı Türkiye tarafından. Bu Kerkük boru hattı meselesinin imzalanması aslında tamamen İran içindeki bazı karmaşalıkların giderilmesi, biraz daha Irak'a bir can damarı sağlanabilmesi. Yani şöyle söyleyeceğim, Kerkük bütün hocalarım söyleyecektir. Dünyanın önemli petrol alanlarından bir tanesi. Araç kuyrukları var benzin istasyonlarının önünde. Yani maalesef Irak'ta durumlar çok böyle pırıl pırıl değil. Bilhassa çok büyük yolsuzlukların olduğu bir ülke hala bir takım gerginliklerin, etnik dini gerginliklerin devam ettiğini bugün dahi görüyoruz. Haçlı Şabi tehdidinin devam ettiği, benzer bir şekilde İslam işini karıştırmaya çabaladığı bir ülke bildiğiniz gibi. Yani burada İKBY'si var, Süleymaniye'si var. Az önce hocalarım ya Bafil Talebani'nin karakterinden bahsettiler. Bafil hala bugün bir şeyler denemeye çabalıyor. Ben şimdi onu da burada söyleyelim. Yayından da defaatle söylüyorum. Yani buradan çekilen, yani Irak'ın kuzeyinden çekilen bir takım işte terörist yapılanmaların Süleymaniye Asos civarına gittiği. Hatta şunu da söyleyeyim ben bununla ilgili olarak. Önümüzdeki dönemde şu bekleniyor. Erbil ve Süleymaniye'de bazı kampların açılacağı. Yani bu teslim olacak olan teröristlerin Türkiye'ye gelmeleri için kamplar açılacağı, burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2-3 ay kadar incelemeler yapacağı, sonrasında yurt içine 2000-3000'e yakın PKK'nın geleceği yönünde bir takım iddialar var. Tabii burada hala İran'da etkisinden bir türlü çıkamamış olan bir, hatta birkaç yerin daha etkisi demek lazım. Bir Bafil Talebani olduğunu da unutmamak lazım. Burada bir hamilik deneyen bir Talebani var. Ondan da hocam söyledi, yani Sayın Kalın'ın ziyareti falan etkili oldu şüphesiz. Bununla beraber bu kadar karmaşık bir Irak, kendine gelmeye çalışan bir Suriye ve aslında burada şunu görüyorsunuz, Türkiye'nin omuzları gerçekten çok geniş Sinan Bey. Biz terörsüz Türkiye, yani terörle alakalı konuştuğumuzu düşünüyoruz ama hayır, bu ülkelerin de stabilize olması, insanların normal hayatlarına dönmeleri, tekrar orada ekonomik faaliyetlerin iyileşmesi gibi bütün taraflar orada görüştüğümüz, ki Türkmen cephesiyle de görüştük, Kürtlerle de görüştük, buradaki aşiretlerle de görüştük. Tamamının söylediği şu, yani Türkiye'nin özellikle kalkınma yolu projesi çok büyük heyecan uyandırmış durumda. Hepsi kendi bölgesinden geçmesini istiyor bu yolun. Evet. Ve benzer biçimde de bu petrol boru meselesinin de daha da büyütülmesini biz defaatle dinledik, duyduk. Yani bu kadar önemli, yalnızca bir terör boyutu değil iş.
1: Teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Necmettin Hocam, tabii zaman daralıyor. Hepsini bir potada eritelim istiyorum. Suriye bu bağlamda önemli. Tabii ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Hocam Irak'tan da bahsetti. Artık tarihi bir gün bugün Türkiye için.
2: Evet, terörsüz bölge meselesi artık bütün coğrafyayı ilgilendiriyor. Çünkü çerçeve anayasa aslında açıklanırken Şahra ile Abdi'nin görüşmesi aslında bu işlerin senkron ilerlediğinin çok açık bir göstergesi. Irak'ta da benzer süreç senkron ilerliyor.
1: Yeni bir safhaya geçiliyor
2: artık. Artık yepyeni, işte çok şeye gebe dediğimiz mesele şu, bu aslında. Yani artık gelecek günler geçmiş yılları hiç benzemeyecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya tarih bir seyrine girdi, tarih bir akışa girdi, bir seyre girdi. Yani hani tarih kafiyelidir. Bir seyre girdiği zaman da akışın önünde çok durulması pek mümkün olmayabiliyor. Yani şu an bölgedeki bütün aktörler de bu akışı gözlemliyor. Bu akışın akışa göre aslında konumlanmaya çalışıyor. Yani Irak, Suriye, Ürdün akışa göre konumlanmayan bir tek işte İsrail var. Bir de İran'ın bir kanadı var. Öyle ifade etmek lazım. Onlar akıntıya karşı kürek çekiyorlar. Yani bunu şu yüzden söyledim. Artık bölgenin ihtiyacı olan şey, Sayın Bakan çok güzel ifade etti bunu. Yani Avrupa'da yüzyıllarca birbirleriyle savaştılar. Sonra da geldiler, dediler ki ya biz bu sorunları bir yerden çözmeye başlamamız lazım. Şimdi bugüne kadar hep şu vaaz edildi. Türk tahakkümü, Arap tahakkümü. İşte Arapçılık, Türk tahakkümü ya da Fars tahakkümü. Yani ne Türk, ne Arap, ne Fars tahakkümü. Kalkınma ve işbirliği. Şimdi bu çok rasyonel bir okuma. Ve bunu vaaz ettiğiniz zaman herkesle masaya oturup bir şeyleri konuşmaya başlayacak.

0: Şey biliyorsunuz. Neden? Eğer biz bu meselelere, bu coğrafyanın çocukları olarak bu perspektiften bakmazsak, hegemon geliyor, bambaşka bir şey vaaz ediyor. Ve ondan sonra meseleler işte böyle sorunlar yumağı haline geliyor. Yani bu Mekke Anlaşması'nı da böyle düşünmek lazım. Yani siz Suudiler, Pakistan ve Türkiye benzer sorunlara sahip, benzer dış politika reflekslerine sahip 3 ülke. Ve bu aslında bir fitili ateşleyecek. Yani ilerleyen günlerde bakacaksınız Ürdün de, mesela ben Ürdün'ü Suriye'den daha çok önemsiyorum açıkçası. Çünkü Filistin üzerinde daha kritik bir bölge Ürdün ve Batı Şeria özellikle. Çünkü şu an seçimden önce özellikle Batı Şeria'yı tamamen artık, yani şu an Oslo Anlaşması sahada fiilen çökmüş durumda. İsrail-Filistin Oslo Anlaşması attıkları adımlarla birlikte. Ürdün'ün böyle bir çembere dahil olması ilerleyen aylarda, günlerde İsrail'in bütün bölge denklemlerinin yeniden, İsrail oturup dersini, Siyonizm oturup dersini yeniden çalışacaktır. Bu öyle bir gol, öyle söyleyeyim. Çünkü biz hep dertleniyorduk ya, İran işte bu işi akıl fikir yoranlar olarak, İran bu vekil ağını hareketlendirecek, ondan sonra Arap coğrafyasını bir ikilemde bırakacak. İsrail geri plana çekilecek. Araplar acaba İran'la savaşmaya mı başlayacak? İsrail'le normalleşip diye endişelenirken bir anda bir diplomatik satranç geldi. Yani tam Türk işi satranç geldi. Ben acizane çok beğendim. Sayın Bakan'ın da emeklerine sağlık tekrardan.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Anar Hocam, bu bölümdeki son söz sizin. Hem terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, hem Suriye denklemi, hem de bu üçlü ittifakı bir arada değerlendirebilirsiniz. Çünkü öyle bir hamle ki tam zamanında bir hamle oldu.
2: Evet, yani şöyle, şimdi güvenlik altyapısını hazırlamadan büyük kalkınma projelerini hayata geçiremiyorsunuz. Türkiye'nin en büyük atılımı o oldu. PKK'yı tamamen etkisiz hale getirdi. Yani askeri mücadeleyle hem Irak'ta hem ülke içerisinde hareketsiz ve eylemsiz bıraktı. Ve ondan sonra da bu süreç. Aynı şey de Suriye'de de yapıldı biliyorsunuz. Rakka ve Deir ez-Zor gibi bölgeler PYD unsurlarından temizlendi. Ellerinde kalan küçük bir bölge şu an entegre edilme süreci orada da devam ediyor. Yani siz bütün bu güvenlik ağını, altyapısını hazırlamadan ne Hicaz Demiryolu projesini ne Kalkınma Yolu projesini uygulayamazsınız. Yani burada ciddi bir stratejik akıl var. Yani önce demir yumruk, daha sonra kadife eldiven. Demir yumruk olmadan hiçbir zaman kadife eldiven olmaz. Ya bunu unutma. Bizim yaşadığımız coğrafya bu. Şimdi bu terörsüz Türkiye'de de iki husus var. Birincisi biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu, öncelikle yetkili kurumların hepsi PKK ve tüm unsurların silah bıraktığını tespit edecek ve bunu onaylayacak. Bu resmi gazetede yayınlandıktan sonra, ama buradaki husus şu. Milli Güvenlik Kurulu ilgili istihbarattan bilgi alacak ki hakikaten bütün terör unsurları silahlarını bıraktılar. Ve daha sonra resmi gazetede yayınlanacak. İkinci husus ne diyor? 6 ay süre. Yani 6 ayda ilgili militanlar geldi, teslim oldu, oldu. Olmadı, geçmiş olsun. 6 aya indirgenmiş. Tabii bu Türkiye'nin önünü açacak. Türkiye'nin enerjisini bölgesel ve küresel sisteme yoğunlaştıracak. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını dileyelim.
1: Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. Furkan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Necmettin Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve uzaktan bağlantıyla aramızdaydı. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
3: Biz teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Artık bölümü noktalama vakti. Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama lütfen ayrılmayın. Gündemde önemli gelişmeler var. A Haber Gece'de birazdan karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gece Ajansı'nı noktaladık, konuklarımızı uğurladık. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlıyor. Düzenleme ile tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacağı bildiriliyor. Bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin iki katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Yasayla 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıkları artırılacak. Düzenlemeler yayımını takip eden ödeme döneminden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehitlerimizin, ailelerinin ve gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün süreç yasası teklifini görüşmek için toplanacak. Sabah saatlerinde başlayacak görüşmelerde parti temsilcileri 20'şer dakika konuşacak. İki bölüm halinde ele alınacak yasa teklifi 12 maddeden oluşuyor. Teklifin görüşmelerinin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
1: Teşekkürler. Söz sırası...
2: Terörsüz Türkiye hedefinin önemli eşiklerinden biri daha aşılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Meclis Genel Kurulu saat 11'de toplanacak. Oturumu MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan yönetecek. Gündem dışı konuşmalar ve grup önerilerinden sonra yasa teklifinin görüşmelerine geçilecek. Teklifin bütünü üzerinde önce konuşmalar yapılacak. Her parti temsilcisi 20'şer dakika söz alacak bu bölümde. AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Parti temsilcisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve Grup Başkan Vekili Erkan Akçay kürsüde olacak.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin
2: Cengiz Çiçek ve Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit DEM Parti temsilcileri olarak Grup Başkan Vekili Faik Öztırak CHP adına konuşacaklar. Yeni Yol grubundan da kürsüdeki isim Grup Başkanı Bülent Kaya ile Mehmet Emin Ekmen kürsüde olacak. Tüm üzerindeki görüşmelerden sonra teklifin birinci bölümü ardından ikinci bölümü ele alınacak. En sonunda da teklifin tümü üzerinde oylama yapılacak. Bu oylama açık olacak. Açık oylama iki şekilde yapılıyor. El kaldırarak veya elektronik olarak bu oylamada kimin ne yönde oy kullandığı belli olacak. Teklif 367 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına verildi. Genel kuruldaki oylamalarda bu sayının üzerine çıkılması 430'ları bulması bekleniyor. Görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı belirtildi. İyi Parti'nin sürece itiraz etmesi dolayısıyla gerginliklerin de yaşanabileceği ifade edildi. Bu nedenle görüşmelerin geç saatlere kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Yasa görüşmeleri bittikten sonra meclis tatile girecek.
0: Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geliyor. Avusturya Başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Avusturya Başbakanı Stoker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'nın iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkileri ele alacağını, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatrisinde bulunacağını kaydetti. İsrail, Gazze'den çekilmeyi ve yeniden inşayı öngören Trump'ın 15 maddelik planını reddetti. Soykırımcı Netanyahu, Amerika'ya karşı dursak bile Gazze'den çekilmeyeceğiz mesajını verdi.
2: ABD'de olsa fark etmez dedi. Gözünü kan bürüdü. İşgale devam mesajı verdi.
4: Gerektiğinde en büyük dostlarımıza karşı bile nasıl dik duracağımızı biliyoruz.
2: Netanyahu, Trump'ın önerdiği Gazze planını reddetti. İsrail'in çekilmesini ve Gazze'nin yeniden inşasını öngören plan ABD girişimiyle imzalanmıştı. Plana göre İsrail çekilecek, aynı süreçte Hamas da silah bırakacaktı. Süreç kademeli olarak gerçekleşecekti. Bu kapsamda ateşkes başladı. Ancak ikinci aşamaya gelinince İsrail...

0: İsrail yine yan çizdi. İşgale devam edeceğinin mesajını verdi. Kabine üyeleriyle bir araya gelen Netanyahu toplantı sonrası kamera karşısına geçti. ABD'nin 15 maddelik Gazze planını reddettiğini söyledi.
1: İsrail 15 maddelik planı reddediyor. Ordu, Hamas ve silahları dağıtılana kadar herhangi bir geri çekilmeye gerçekleştirmeyecek.
0: Netanyahu ABD'ye de açıkça meydan okudu. Onlara karşı bile dik duracağız dedi.
1: Şu anda bu konuda Amerikalılarla konuşuyoruz. Fikirleri var. Bazıları bizim için kabul edilebilir. Bazıları ise kabul edilemez. Gerektiğinde en büyük dostlarımıza karşı bile nasıl dik duracağımızı biliyoruz.
0: Anlaşmaya uymayı kabul etmeyen Tel Aviv bir yandan da işgali genişletme planı yapıyor. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre Netanyahu gizli bir şekilde Gazze'de yeniden inşa programını onayladı. İddiaya göre İsrail yeniden inşa adı altında bölgede altyapı çalışması yapacak. Hamas bahane edilecek. Her şey İsrail istihbaratının kontrolünde gerçekleştirilecek.
2: Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın verdiği dayanışma mesajı İstanbul'un simge yapılarına da yansıdı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ülkelerin bayraklarının renkleriyle aydınlatılırken özel içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu. İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın verdiği birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını İstanbul'un simge noktalarına taşıdı. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayraklarının renklerine büründü. Anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'ne yansıtılırken Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında da yer aldı. Suriye, Rusya ile yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen görüşmelerin ardından Hümeymim Hava Üssü ve Tartus Limanı'ndaki Rus varlığı yeniden düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yeni düzenlemenin 3 ay içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.
3: Suriye ile Rusya arasında uzun süredir masada olan kritik dosyada yeni bir anlaşmaya geçildi. Şam yönetimi Hümeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda Moskova'yla mutabakata varıldığını açıkladı.
4: Sizi Moskova'da tekrar görmekten çok memnunuz. Son görüşmemizden bu yana zaman boşa geçmedi. İkili ilişkilerimizi yeniden kurma konusunda çok şey yapıldı.
3: Putin'in bu sözlerle vurguladığı yeniden kurulan ilişkilerin en kritik başlıklarından biri Suriye'deki Rus askeri varlığıydı. Şam yönetimiyle Moskova arasında yaklaşık 1,5 yıl süren görüşmelerde sonunda formül ortaya çıktı. Buna göre Hümeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4. ticari rıhtım aşamalı olarak Suriye'nin sivil yönetimine devredilecek. Yani Rusya'nın kullandığı sivil nitelikli tesislerde yönetim Suriye'ye geçecek. Askeri tesisler içinse daha farklı bir model uygulanacak. Rus üslerinin mevcut askeri işlevleri yeniden düzenlenecek. Tesislerin Suriye ve Rusya'nın ortak eğitim ve tatbikat merkezine dönüştürülmesi planlanacak. Dönüşümün tamamlanması için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. Böylece Şam, Rusya'nın ülkedeki varlığını tamamen sonlandırmak yerine sivil tesislerde yönetimi devralırken askeri alandaysa yeni bir işbirliği modeline geçmiş olacak.
4: Rusya sadece Suriye'de değil, Orta Doğu bölgesinin tamamında durumun istikrara kavuşturulmasında kesinlikle önemli bir rol oynamaktadır.
2: Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin, halka yanıltıcı bilgi yayma, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlamalarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Galatasaray tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin, 6222 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alındı. Şirin'in evinde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız tabanca, 125 mermi ve 4 balistik çelik yelek ele geçirildiği bildirildi. Evde bulunan kasa ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

0: Muğla'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ard arda takralar attığı anlar kameralara yansıdı. Kazada iki kişi yaralandı. Görüntüler Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayda geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktıktan sonra peş peşe takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ihbarın ardından bölgeye giden sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler 8 saat sonra kontrol altına alınabildi. Manisa'nın Kula ilçesi Seyit Ali mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 dozerle itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin 8 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı 1 Haziran'dan bu yana çıkan orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin bilançosunu açıkladı. Buna göre 52 orman yangını ile ilgili tespit edilen 34 şüpheliden 9'u tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. İşte detaylar geliyor.
1: Yeşil vatanı kül eden orman yangınlarına yönelik adli süreçler Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı takibinde titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yangınların çıkış nedenleri tüm yönleriyle araştırılıyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda toplam 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 14 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına karşı kararlılık mesajı verdi. Bakan Gürlek ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Fatih'te polis memuruna bıçakla saldırdıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli dur ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı. Zanlının üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı.
1: Trafik polisine bıçakla saldırmaya çalışan kişi ayağından vurularak yakalandı. Olay İstanbul Fatih'te yaşandı. Bir şüpheli yanına yaklaştığı trafik polisine bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada geri çekilerek kurtulan polis memuru silahla ateş ederek şüpheliyi ayağından vurdu. O anlar araç kamerası tarafından görüntülendi. Yaralanan saldırganın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıktı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan zanlının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
0: Gaziantep'te emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu cuma namazına giderken silahlı saldırıya uğradı. Olay araç kamerasına yansıdı. Saldırganın kadın kılığına girdiği görüldü. Peki saldırının sebebi neydi? Detaylarına bakalım.
2: Husumetlisine saldırmak için kadın kılığına girdi. Çarşaf giyip saldırı için pusuya yattı. Kaçış anı ise bindiği taksinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gaziantep'te emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu, cuma namazına giderken silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre saldırgan yaklaşık 5 yıldır süren tarla husumeti nedeniyle silahlı saldırı planladı. Siyah çarşaf giyerek kadın kılığına büründü ve cami önünde peş peşe ateş açtı.
3: Babam dün namaza giderken öğlen saatinde evinin önünde karşı taraf çarşaf giyip kadın kılığına girerek babama silahlı saldırı düzenlemiş.
2: 7 el ateş edilen olayda 3 kurşun isabet eden koyuncu ağır yaralandı. Ticari taksiye binen şüpheli araç içinde giydiği çarşafı çıkardı. O anlar taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kısa süre sonra taksiyi durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardındansa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli polis memurunun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
0: İstanbul Başakşehir'de şehirler arası yolcu otobüsü İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken o anlar özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.
2: Yolcu otobüsü İETT otobüsüne arkadan böyle çarptı. Kazanın adresi İstanbul Başakşehir. Şehirler arası yolcu otobüsü önünde seyreden İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
4: Yaşanan kazanın ardından şoför dahil 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale bu noktada yapıldı. 5 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
2: Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anları ise araç içi kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Görme engelli bir kişi tren perona yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Genç adam düştüğü boşluktan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
2: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. Olay 26 Temmuz'da İstanbul Şişli'de yaşandı. Görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. O anlara şahit olanlar panik olup kaçışmaya başladı. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
0: İstanbul Esenler'de ortalık bir anda karıştı. 17 yaşındaki bir çocuk kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Üstelik tekme tokat yetmedi, baltayla saldırdılar. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen sanal devri ekipleri 7 şüpheliyi yakaladı. O anlarsa çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: Konuşmak için gitti, baltalarla karşılık buldu. İstanbul Esenler'de 17 yaşındaki bir çocuk kız meselesi nedeniyle yanlarına gittiği 7 kişinin saldırısına uğradı. Kalabalık grup genci tekme ve yumruklarla darp ederken aralarından 2 kişinin ise balta kullandığı belirlendi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmada saldırıya karıştığı belirlenen 7 kişinin kimliği tespit edildi. Yaşları 16 ila 20 arasında değişen 7 şüpheli gözaltına alındı.
5: Abi polisler desenize ya.
0: Adana'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli otoyolda arızalanan araçtan 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar ve çeşitli eşya çaldı. 10 dakika sonra ise şüphelinin kuzeni bölgeye geldi.

0: İzinli çıkan Kemal Güvercin, hırsızlık için yol kenarındaki aracın yanına geldi. Aracın kapısını gizlice açtı, içinde yaklaşık 10 gram altın, 22 bin lira, 500 dolar, tablet, 2 güneş gözlüğüyle kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı aldı. Ardından aracına binip uzaklaştı. Hırsızlık anları ise araç kamerasına yansıdı. 10 dakika sonra bu kez bölgeye hırsızın kuzeni Sergin Güvercin geldi. O da aynı yöntemle arızalı aracın önüne yaklaşıp durdu. İddiaya göre kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan Sergin Güvercin, araç sahibine dikkat edin burada hırsız çok uyarısında bulundu. Daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra aracına binen sürücü çantasının ve diğer eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Mağdur sürücü 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Araç kamerasındaki görüntüleri inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis tarafından yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
1: Kurşunlama, cinayet, yaralama. Özellikle çocukları ağlarına düşüren yeni nesil suç örgütleri için hazırlanan iddianameden bazı satır başları bunlar. Bu çeteler, suç örgütleri, sosyal medya denilen bataklığı kendilerine yeni elemanlar devşirmek için kullanıyor. Gazetelerde, televizyonlarda, ulusal medyada kendilerine yer bulamayan suç makineleri, TikTok ve benzeri sanal mecralarda reklam yapıyor. İşledikleri suçları hiçbir ceza almadan marifetmiş gibi anlatmaktan geri durmuyorlar. Yazılan iddianameler de bunun kanıtı. Son örnek Casper'lar dosyası.
2: Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım ala yapmadıklarımdan.
3: Foyaları bir bir ortaya çıktı. Suç imparatorluğu çökertildi. Kan donduran çocuk sömürü çarkı tamamen deşifre edildi. Sosyal medya üzerinden ağ düşürülen çocukların trajedisi gözler önüne serildi. Yaralama, kurşunlama, cinayet. Casper'lar ve Çirkinler isimli yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. TikTok, Instagram ve Telegram gibi sanal mecraların karanlık yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. 21 ilde düzenlenen operasyonun ardından ifadeler alındı. Sokak çetelerinin pençesine düşen çocukların hangi yöntemlerle kurban seçildiği açığa çıktı.
4: Çıkılan sponsorlu reklamlar aracılığıyla çocuklar üzerinden adeta bir av operasyonu başlatıyorlar. Verilen miktarlarsa fiyat olarak 10 ile 250 bin lira arasında işe göre değişiklik gösteriyor.
5: Küçük görevlerle çocuğu sisteme dahil ediyorlar ve çocuk farkında olmadan suçun parçası haline gelebiliyor. Burada algoritmalar da önemli bir risk oluşturuyor. Çocuk şiddet içerikli bir videoya ilgi gösteriyor, bir kez izliyor, sonra bir tane daha karşısına çıkıyor. İzliyor, beğeniyor, yorum yapıyor. Algoritma şunu öğreniyor, bu çocuk bu içeriklerle ilgileniyor.
3: 52 ayrı kanlı eylemden rekor cezalarla yargılanacak çete çocukları kullanat olarak görüyor. Avlanma merkezleri ise TikTok. Hedefse özellikle paraya ihtiyacı olan çocuklar.
6: Bize birimiz sizin biriniz önce baba.
4: Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlardan bile çocukları tuzağa düşürmeye çalışanların en kritik cümlelerinden biri onlara aidiyet duygusunu hissettirmek. Çocuklara sen bizim yeğenimizsin, kardeşimizsin diyerek adeta motivasyon sağlıyorlar.
5: Artık bir çocuk hedef olmak için kapısına gitmek gerekmiyor. Bir sahte profil, bir mesaj ve güven ilişkisi kurmak yeterli olabiliyor.
3: Çeteler sosyal medyayı öyle aktif kullanıyor ki en vahşi suçların bile çeşitli gerekçelerle şirin gözükmesini sağlıyor. Propaganda yöntemlerinden biri de çeşitli lakaplarla anılan çete liderlerinin çocuklara rol model diye pazarlanması.
4: Çocukların piyon olarak kullanıldığı bu kanlı oyunun sonu ya mezarlıkta ya da hapishanede bitiyor.
7: Grubun içinde aidiyet hissetme, grupta rol kazanma, grupta kendine gelme, ben de varım deme için böyle şeyleri yapar çocuklar.
5: Unutmayalım, çocukların dijital güvenliği artık doğrudan bir güvenlik meselesi.
3: Defalarca gündeme gelen sosyal medya kontrolünün önemi çocuklar için bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.
7: 12 ile 18 yaş arası çocuklarınızı, özellikle bu yaş çocuklarınızı kendi odalarında saatlerce vakit geçirmeye değil, aile içinde bir şeyler yapmaya, birlikte yürüyüş yapmaya,

0: Birlikte oynamaya, birlikte vakit geçirmeye odaklanın. Bu yaş grubu çocuklar şaşayı sever. Bu yaş grubu çocuk parayı pulu sever. Bu yaş grubu çocuk ortam içinde, toplum içinde kabul edilmeyi sever. Ben bunu yapacağım. Ben böyle yaparsam bu olur. Bunları sever ve onun için bu gruplara dahil olur.
1: Diğer yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmalar da devam ediyor.
2: Yurttan boğulma haberleri gelirken geriye de acı hikayeleri kaldı. Şanlıurfa, Kocaeli, Zonguldak, Hatay ve Sakarya'daki boğulma vakalarında maalesef 5 kişi hayatını kaybetti.
3: Çocuğu kurtarmak için suya girdi, kendisi de hayata tutunamadı. Acı olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Diyarbakır'dan ailesiyle piknik için Fırat Nehri çevresine giden 6 yaşındaki Yakut'a da serinlemek için suya girdi. Ancak bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Derya Uluger isimli vatandaş çocuğu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra o da görüş alanından çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir acı haber de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Kumcağı sahilinde suya giren kadın bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden 19 yaşındaki Arif Tosun da ablasını kurtarmak için denize girdi. Ancak o da dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Çevredekilerin dikkati sayesinde sudan çıkarılan abla kardeş, olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Arif Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ablasının tedavisi ise sürüyor. Zonguldak'ta bulunan Uzunkum plajında da dalgaların bir anda artması nedeniyle valilik denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. O esnada plajda olan Hakan Ergin yasağı dinlemedi. Denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekibin yardımıyla kıyıya çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren Ergin hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hakan Ergin'in eski futbolcu olduğu ve hakemlik yaptığı, aynı zamanda Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazan'ın koordinatörü olduğu öğrenildi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren 13 yaşındaki Mehmet Ali Himyen bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Botla denizde arama yapan ekipler Himyen'in cansız bedenine ulaştı. Bu görüntülerde Sakarya Karasu'dan. Denize giren anne ve iki çocuğu derinleşen suda boğulma tehlikesi geçirdi. Can kurtaranlar jet ski ile hızla bölgeye ulaştı. Önce çocukları ardından da anneyi araca bindiren ekipler aileyi güvenli bir şekilde sahile ulaştırdı. Yaşananlar an be an kameraya yansıdı.
4: Sağ olun, teşekkürler.
3: Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklanırken, boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi can kurtaranlar tarafından kurtarıldı.
2: Çin'in doğusunda tayfun alarmı verildi. Tayfunun etkisini artırması beklenirken yüz binlerce kişi güvenli bölgelere götürüldü. Çok sayıda uçuş iptal edilirken deniz ulaşımına da ara verildi.
3: Çin'in doğu kıyıları Dolphin tayfununun etkisi altında. Şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı felç etti. Sokaklar göle döndü. İş yerlerini sel bastı. Halk kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte dahi zorlandı.
5: Tayfunun etkisi inanılmaz derecede yoğun. Az önce kıyı şehrinde rüzgarın beni kelimenin tam anlamıyla alıp götürdüğünü hissettim.
3: Tayfunun şiddeti artarken Çin'de alarm seviyesi de yükseltildi. Dolphin tayfunu saatte yaklaşık 162 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla ülkenin doğu kıyılarına doğru ilerliyor. Yetkililer şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulunuyor. Riskin en yüksek olduğu Cijiang eyaletinde önlemler artırıldı. Taju kentinde toprak kayması riskine karşı yaklaşık 390 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri de askıya alındı. Şangay'da ise Hongkao ve Pudong havalimanlarında 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Tayfunun etkisinin kıyı kesimlerinin ötesine de ulaşması bekleniyor. Şangay'da riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 30 bin kişi de tahliye edildi. Çin'de ekipler alarmda. Dolfin tayfununun güzergahında bulunan bölgelerde şiddetli hava koşullarına karşı tedbirlerini sürdürüyor.
2: Amerikan eski başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 83 yaşındaki babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını açıkladı. Hastalığın son derece ağrılı ve yıpratıcı bir durumda olduğunu belirten Hunter Biden, babasının dirençli olduğunu ve yaşadığı ağrıları çoğu zaman paylaşmadığını söyledi.
3: Eski ABD Başkanı Joe Biden kanserle mücadele ediyor. Açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi.
6: Şu anda babamın sağlığı hakkında söyleyeceğim tek şey, keşke daha çok şikayet etse çünkü iyi değil.
3: 83 yaşındaki Joe Biden hastalığını Mayıs 2025'te duyurmuş, prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı. Yapılan teşhislerde hastalığının boyutu ortaya çıktı. Kanserin agresif bir tür olduğu belirtildi. Kemiklerine metastaz yaptığı ifade edildi. Radyoterapiye başladı. Biden'ın kanserle mücadelesindeki son durumu İngiliz basınına konuşan oğlu Hunter Biden duyurdu. Kanserin babasının kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi.
6: Kanser yayıldı, kemiklerine ve daha fazlasına metastaz yapmış durumda. Çok acı verici ve birçok açıdan hareket etmesini engelliyor. Ama o hala dışarıda, hala işini yapıyor.
3: Hunter Biden babasının hastalığa karşı oldukça dirençli olduğunu anlattı. Yaşadığı ağrıları çoğu zaman çevresindekilere belli etmediğini söyledi. Kanserle mücadele sürecini izlemenin tüm aile için son derece zor olduğunu belirtti.
6: O okuduğum en iyi baba, en iyi koca, bir filmde gördüğüm en iyi büyük baba. Onu böyle görmek bu yüzden gerçekten zor.
2: Keneden kaynaklı ölümlere karşı yerli aşıda kritik aşamaya geçildi. Erciyes Üniversitesi'ndeki çalışmalarla Kırım-Kongo kanamalı ateşi aşısının ilk fazında sona gelindi.
7: Kene, bakın canlı canlı.
8: Kenelerden bulaşan Kırım-Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
9: Kene ısırmalarına karşı yerli aşıda kritik eşik geçildi. Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları arttı. Bu yıl 12 kişi vücudunu kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.
10: Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelerle bulaşabilen, kişide ateş, halsizlik, ishal, bulantı, kusma, yaygın kas ağrısı, ileri vakalarda vücutta kanama ve ölüme kadar götürebilen viral bir hastalıktır.
9: Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden umut veren gelişme geldi. Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı geliştiriliyor. Türkovak'ı geliştiren ekibinde yer aldığı çalışmalarda birinci faz testlerinde sona gelindi. Çalışmalar Sağlık Bakanlığı ve İn Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülüyor. Yerli aşı ikinci ve üçüncü fazlar tamamlandıktan sonra kullanılmaya başlanacak.
2: Kastamonu Taşköprü'deki at yarışında piste giren başıboş at, yarışan atla çarpıştı. Kazada iki at telef olurken jokey çarpışmadan son anda kurtuldu. Olay sonrası kavga çıktı.
9: Piste giren başıboş at, yarışan atla çarpıştı. İki at telef oldu, kavga çıktı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 36. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında at yarışı düzenlendi. B grubu İngiliz atlarının koşusunda piste binicisiz giren Princess Wednesday ile yarışan Umar Bey çarpıştı. Umar Bey'in jokeyi Ömer Al çarpışma öncesi kendisini yere atarak kurtuldu. Şiddetli çarpışmada iki at da telef oldu. Jokey Ömer Alsa kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından tartışma çıktı, ortalık karıştı. Polis ekipleri müdahale ederek kavgayı önledi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
2: Plajlarda yeni dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı artık plaj işgallerine müdahale edebilecek. Bakanlık kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerini yapabilecek.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık bakanlık kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işlemlerini yapabilecek. Değişiklik kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Böylece uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerine yönelik işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bakanlığın merkez teşkilatına döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine söz konusu bu alanlar düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak.
2: Erken rezervasyonla tatil alanlar rezervasyon iptali durumunda paralarını nasıl geri alacak? Son yılların tartışılan konusuydu bu. Ücret iadesi tartışması. Ticaret Bakanlığı bu şikayetlerle dolup taşmış olacak ki bakanlık bu durumda olan vatandaş ve otellerin haklarının neler olduğunu açıkladı.
11: En az 6 ay öncesinden planlamaya çalışıyoruz. Erken rezervasyonun işte indirimli olmasından dolayı.
12: Daha yaz yüzünü göstermeden planlar yapılıyor. Tatil ücretleri erken rezervasyonla peşin olarak ödeniyor. Ancak bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Haliyle bir yıl boyunca beklenen tatilin tadı kaçıyor.
13: Odayı size ayırttık, başkasına satamadık denilerek tüketicinin parasına keyfi olarak el konulamaz.
12: Avantajlı fiyat seçeneği nedeniyle bazı tüketiciler tatillerini yaz gelmeden önce ayarlıyor ve ödemesini de yapıyor. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı tatillerini iptal etmek zorunda kalabiliyorlar. Ve genellikle bu durum karşısında tüketicilerle oteller karşı karşıya kalabiliyor.
14: Vermeleri gerekiyor. Çünkü onların da başına her şey gelebilir, istenmeyen durumlar.
12: Yaz tatili için daha bahar aylarında rezervasyon yapan tüketici, erken rezervasyonla %50'ye varan fiyat avantajından yararlanıyor. Otellerde hem odalarını önceden dolduruyor hem de ücretleri peşin tahsil ederek sezon riskini azaltıyor.
15: Sonbaharda planlamaya çalışıyorum özellikle, daha uyguna geliyor. O kampanyalardan yararlanmak istiyorum.
12: Ancak son anda yapılan tatil iptalleri tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Çünkü ödenen parayı geri alabilmek için adeta bir savaş başlıyor.
13: Size haksız bir kesinti uygulanıyorsa veya paranız iade edilmiyorsa otel böyle istedi deyip hakkınızdan vazgeçmeyin.
15: Kullanılmayan bir hizmetin geri iadesi kesinlikle yapılmalı. Bir tatil için bir yıl çalışıyoruz neredeyse.
12: Erken rezervasyon yaptıran tüketiciler için 30 günlük süre kritik önem taşıyor. Zorunlu yasal kesintiler dışında ücret iadesi hakkı bulunuyor.
16: Örneğin 15 Ağustos tarihinde otel rezervasyonu olan bir tüketicinin ödemesini geri alabilmesi için en geç 15 Temmuz tarihinde rezervasyonunu iptal etmesi gerekiyor.
13: Sözleşmede açıkça belirtilmiş olması şartıyla belirli oranlarda kesinti yapılması mümkün olabilir. Ama 30 günün altında indiğinde tablo değişiyor.
12: Özellikle son 7 günde yapılan iptallerde çoğu zaman ücret iadesi yapılamıyor. Uzmanlar tüketicileri indirim cazibesine kapılmadan önce sözleşmeyi dikkatle okumaları ve tüm yazışmaları belgelemeleri konusunda uyarıyor.
13: Rezervasyon yaparken sadece erken rezervasyon bildirimine bakmayın. İptal ve fesih şartlarını mutlaka okuyun ve iptal talebinizi kesinlikle yazılı olarak yapın.
2: Amasya'da bir restoranda garsonluk yapan robot belirlenen rotasından çıkarak merdivenlerden düştü. Çalışma stresi yaşadığı düşünülen robota 3 gün izin verildi. Görüntüler büyük ilgi gördü.

0: tempoya dayanamadı. Kendini merdivenlerden attı. Çalışma stresi yaşayan garson robota 3 gün izin verildi.
1: Daha önce hiçbir böyle bir problem yaşamadık. Lakin son biz de anlamadığımız şekilde bir anda insani bir davranışla sitem etti bize sanırım.
0: Gayretli ismi verilen robot 8 aydır Amasya'da bir restoranda garsonluk yapıyor. Ancak çalıştığı sırada belirlenen rotasından çıktı. Masalara servis götürmek üzere ilerleyen robot sağa sola hareket etmeye başladıktan sonra restoranın çıkış merdivenlerinden düştü.
1: Rotadan çıkıyor, sağını solunu kontrol ediyor, biri var mı yok mu diye. Ondan sonra kendini bir boşluk bulunca boşluktan aşağı. Ondan sonra kaldırıyoruz, tekrar kapıya doğru falan yöneliyor.
0: Robotun hareketlerini gören restoran çalışanları kısa süreli şaşkınlık yaşarken olayın neden kaynaklandığı araştırıldı.
1: Ekip arkadaşlarımızla birlikte toplanıp kendisiyle sohbet ettik. Sezonun yoğunluğu ve çalışma stresini bolca yaşadığını ve böyle bir çözüm bulduğunu söyledi bize.
0: Paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
1: Kendisiyle konuştuk. 3 gün izin talep etti. Biz de bu izin talebi doğrultusunda kabul ettik iznini. Robot hakları çıkartalım, bu kadar çok çalıştırıyorlar, sistem ediyorlar. Maaşına zam yapın, izin verin, izinsiz gün çalışılır mı, izinsiz insan çalışır mı, robot çalışır mı şeklinde yorumlarımız var.
2: Gümüşhane'nin Torulu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Türkmen Pişkin, anne koyunun emzirmediği kuzuya kucak açtı. Bir bebek gibi üstüne titrediği kuzuyu biberonla besleyen Türkmen teyze, bu sevginin torun sevgisinden dahi farklı olduğunu söylüyor.
3: Torunlarda yani var da diyelim, sevilir torun ama bunun sevgisi de daha başka.
0: Biberonla besliyor, bez bağlıyor. Bebek gibi baktığı kuzusunu nereye giderse gitsin yanından ayırmıyor.
3: Bir yere de gideceğim zaman arabaya binerim, hemen önüme atlayır.
0: Gümüşhane'nin Torulu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Türkmen Pişkin, anne koyunun bakamadığı kuzuya kucak açtı.
3: Boncuk buraya bir günlük hemen doğdu olmaz geldi. Aldım bunu tabii, sevdim, hoşladım, yıhadım, sildim, bezin ineğini hazırladıydım tabii, bezledim, sütün ineğini aldıydım, getirecek diye niyet ettiydim, her şeyi aldıydım, her şey hazırdı, bezledim, sütün ineğini verdim. Yattık bundan, kalktık, bir bu zamana getirdim.
0: Boncuk adını verdiği kuzuya şefkatle bakan Türkmen teyze gününün büyük bölümünü onunla geçiriyor.
3: Sabah bunun tabi saati geldi mi, sütü içme saati, meleyerekten uyanır. Uyanır, kartona pat pat pat vurur, kalkarım onu çağırırım, alırım sütünü ısıtırım, biberonuna dökerim, götürürüm. Atlar yatağımı. Yatağımı atlar, biraz yatarık onunla.
4: Gerçekten evimizin neşesi yani. Sabah onun sesiyle kalkıyoruz. Yatana kadar ondan uğraşıyoruz yani. Bostan mostan her şeyi bıraktık, bundan uğraşıyoruz.
0: Boncuk köye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olurken aile zarar görmemesi için onu çok fazla dışarı çıkarmamaya özen gösteriyor.
3: Günümüz böyle işte geçiyor, sevmeyle. Torunlardan biraz İrak tutuyorum onu, komşulardan da öyle. Belinin üstüne vurarak seviyeyle diyelim, kurarlar belini. Biraz onun için de evden çok çarpmayayım dışarıya.
4: Köye gelen herkes seviyor. O yüzden dışarı çıkartmıyoruz fazla, zarar vermesinler diye evde yaşıyor.

0: Ankara'da geçtiğimiz yıl yaşanan zirai donun etkileri sürse de Çubuklu üreticiler yaz armudunda hasada başladı. Yaklaşık 1500 armut ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat sürerken köy genelinde 150-200 ton civarında rekolte bekleniyor.
1: Yaz armudu sezonu bu sene bereketli, iyi maşallah.
2: Tatlı mı tatlı, ağızda eriyen sulu yapısıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi. Geçtiğimiz yıl her ne kadar başkente yaşanan zirai don hayal kırıklığı oluştursa da bu yıl yine hasat başladı. Yazın yeşil incirleri için 200 ton rekolte bekleniyor.
1: Şu anda sezonu iyi, herkes memnun. 35-40 dönüm arasında bir arazideyiz. Şu anda 7-8 kişi armutla uğraşıyor. Onu toplayıp kasalama yapıyorlar, paketleyip İstanbul'a, Ankara'ya gönderecekler. Şu anda burası 15-20 ton civarında. Köy olarak da 150-200 ton arasında armut rekoltesi bekliyoruz.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay köyünde geçtiğimiz yılki zirai donun izlerine rağmen yaklaşık 1500 armut ağacının bulunduğu 40 dönümlük bahçede hasat sürüyor.
1: Şimdi sezonumuzdaki armut akça armudu. En erken olan armut. Bahçe dediğimiz armut var. O Eylül-Ekim arasında olur. Küçük olur, lezzetli olur. Ahlatın bir büyüğüdür. Melamis diye bir armut var. Bundan sonra o başlayacak. Şekil olarak toparlak bir armut. O da ayrı bir lezzeti olan bir armut. Dikenli dediğimiz armut da kış armudundan önce toparlanır. Yani bu yaz sezonundaki akça armudundan sonra sezonu vardır. O da Ekim'e varmadan Ağustos'un Eylül arasında toparlarlar onu da. Ondan sonra da kış armudu alır.
2: Tatlı ve doğal olmasıyla öne çıkan ve hasadı yapılan armutlar başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiliyor.
1: Yaz armudunun farkı yaz aylarında olması ve erken olması, tatlı olması, leziz olmasından kaynaklanıyor, doğal olmasından kaynaklanıyor. Armudun hasat olduğu Temmuz yine 15'i ile Ağustos, Eylül'ün 15'ine kadar kısım kısım armut çeşitlerimiz var, onlar toplanıyor. Yaz armutları hemen pazarlanır, pazarlara götürülür ama kış armudu beklemesi gerekir. Şu anda işte Ankara, İstanbul ana merkezler olmak üzere işte oralardan kimleri alıyorsa artık hangi şehirlere dağılıyorsa oralara dağılıyor. İşte Ankara'nın yörelerine dağılıyor.
0: Konya 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını festivalle taçlandırdı. Festival her yaştan bisiklet tutkunluğu bir araya getirdi. Festivalde dijital atölyelerden akrobasi gösterilerine, bisiklet parkurlarından interaktif etkinliklere kadar çok sayıda organizasyon düzenlendi.
3: Bisiklet tutkusu festival coşkusuyla buluştu. Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını taşıyan Konya, adına yakışır bir festivale ev sahipliği yaptı. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kapılarını açan festival, 7'den 70'e her yaştan bisiklet severi ağırladı.
4: Gerçekten güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz. Geleneksel hale gelmesini de istiyoruz.
3: Festival alanında bisiklet deneyim alanları, parkurlar ve atölyeler kuruldu. Ziyaretçiler de bisikletçilerin heyecanına ortak oldu.
5: Bisiklet festivali olur da bisiklet gösterisi olmaz mı? Bisikletli akrobatlar yaptıkları hareketlerle izleyenleri heyecanlandırdılar.
6: Eğlenceli etkinlikler var. Bisikleti tanıtmak, yaymak amacıyla çok güzel etkinlikler düzenlemişler.
5: Evet, festivalde birçok yenilikleri de görmek mümkün. İşte onlardan birisi de bu bisiklet.
7: Adana'da üretilen yerli bir marka. Festivalde herkesin bol bol sorduğu, insanların çok merak ettiği, acaba bu ülkemizde mi üretiliyor diyerek çok merak edilen bir model. Çocuk veya kargo olarak kullanabildiğiniz bir ürün. İki çocuğu çok rahat oturtup isterseniz tamamen kaldırıp içerisine işte pazardan, bahçeden bir şeyler getirebileceğiniz çok güzel elektronikli yapıya sahip motorlu.
5: Elektrikli bir bisiklet mi?
7: Elektrikli bir bisiklet.
3: Festival video mapping ve drone gösterisiyle taçlandırıldı. Konya 680 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay amaçlarının bisiklet kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması olduğunu söyledi.
8: Biz sadece bisiklet yolu uzunluğumuzla ölmüyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın, hanım kardeşlerimizin, büyüklerimizin güvenli bir şekilde bisiklet kullanacakları bir şehir haline dönüşmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah günlük hayatımızda bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullandığımızda bu yaptığımız yollar çok daha anlamlı hale gelecek.
0: Niğde'deki 2800 metre rakımlı Aladağlar, Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden biri. Burada ziyaretçiler artık atlı doğa turlarıyla da farklı bir keşif yapacak. Yeni uygulamayla bölgedeki alternatif turizme önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
2: At sırtında Aladağları geziyorlar.
4: Aslında Niğdeliyim ama buraya ilk kez geliyorum. Çok güzel doğası. Herkes buralara gelip görmeli.
2: Niğde'deki 2800 metre rakımlı Aladağlar, Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden biri.
9: Aladağların 3000 metrenin üstünde 50 tane zirvesi var. Yani bir gelmeyle, beş gelmeyle tüketemezler. Bura Türkiye'nin Alpleri. Şimdi Aladağları hep dağcıların zorlu rota olarak biliyorlar. Aslında burada çok güzel yürüyüş rotaları var.
2: Her yıl yüzlerce dağcı, doğa sever, yürüyüşçü ve fotoğraf tutkununu ağırlayan Aladağlar, doğa turizmindeki çeşitliliğini artırıyor. Gelen talepler doğrultusunda atlı turlar da faaliyetlere eklendi.
9: Atlarla ilgili bir sürü talepler oluyordu. Onu da karşılayamıyorduk ama bundan sonra atlı turlar da yapmaya başladık Aladağlar'da. Göller bölgesine götürüyoruz. İşte yürüyüş rotalarında at bindiriyoruz.
2: Aladağlar'da 3 saatlik zorlu tırmanışın ardından ulaşılabilen Karagöl, ziyaretçilerin en gözde rotaları arasında yer alıyor. Doğa severler de Aladağların güzelliğine hayran olduklarını ifade etti.
10: Gerçekten muhteşem bir yer. Başka bir dünyada hissediyorum. İlk geldiğimden beri zaten gezmek, buraları tanımak isteyen kişiler için gerçekten çok sayıda, çok fazla rota var.
0: Isparta'daki kazılarda yaklaşık 1500 yıllık bir eser ortaya çıkarıldı. Üzerinde Daniel peygamberin rüyasında gördüğü 4 canavar ve aslanın tasvir edildiği kabın dünyada bilinen başka bir örneği bulunmuyor.
3: Yüzyıllık eser gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi kabın dünyada bir benzeri yok.
11: Kilisenin kalıntıları içerisinde açığa çıktı. Kilisede kullanılan litürjik bir kap.
3: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidya Antiokeya antik kentinde sürdürülen kazılarda Hristiyan sanat tarihi açısından oldukça önemli litürjik eser bulundu.
11: Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş. Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış ve tek örnek olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş.
3: Milattan sonra 6. yüzyıla tarihlendirilen iki kulplu kabın üzerinde Daniel peygamberin rüyasında gördüğü 4 canavar ve aslan tasvir ediliyor. Rüyada denizden çıkan 4 canavarın Babil, Med, Pers ve Helenistik krallıklarıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.
11: İki kalıp olarak yapılmış, her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
3: Hristiyan inancındaysa bu tasvir İsa'nın gelişine işaret eden metinlerden biri olarak yorumlanıyor.
11: Milattan önce 7. yüzyılda geçen bu kehanet hikayesinin İsa'nın gelişini haber verdiğini düşünüyorlar, yeniden yorumluyorlar ve bu kabın üzerine işliyorlar. Hem Antiyokya için hem ülkemiz için bu eser ünik ve ses getirecek bir eser.
3: Kazılarda bulunan kalıplar antik kentte gelişmiş bir seramik üretimi olduğuna işaret ediyor.
0: Müzik. Bir asır boyunca ayakta kalmayı başaran dükkanları ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu kez de sizleri İstanbul Eminönü'ne götüreceğiz. Tam 100 yıl önce kurulan pide ve börek salonu lezzetli mi lezzetli pideler yapmaya devam ediyor. İşte o dükkanın hikayesiyle bülteni noktalayacağız.

0: Dört iki kaşar usta. Lezzeti ustanın ellerinden geliyor.
1: Şu anda Eminönü'nün ara sokaklarındayız ve şimdi sizleri 1926'dan beri pide ve börek yapan bir dükkana götüreceğiz. Ve içeride Cemalettin Bey'den bu dükkanın hikayesini dinleyeceğiz. Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Çok sağ olun efendim. Kiminmiş efendim burası?
0: Hüseyin Çağlayan. Oğulları, torunları çalıştırmışlar.
2: Pide ve börek ustası Cemalettin Acar 20'li yaşlarında dükkanda çalışmaya başladı.
0: 82'de 26 yaşındaydım, bekardım.
1: Aynı zamanda yapıyordunuz.
0: Tabii ki börek ustası bizim üzerimizde o tarihlerde usta yoktu. Yani düzgün çalışan, güzel mal üreten usta yoktu.
2: Ve yıllar sonra dükkanın sahibi vefat etti. Arkasında çocuklarına bir de vasiyet bıraktı. Dükkanı güvendiği, saydığı ustası Cemalettin Acar'ın işletmesini istedi.
0: Bizim bir üstüğümüzü, yaptığımız işi beğendiği için babamızın işini babamız gibi bunlar yapar. Bıraktığında yanınızdaysa bu iki kardeşe bırakın. Hem kardeşler ismi değişmez. Tarih devam eder dediler.
2: İşte o vasiyetin ardından dükkanı Cemalettin Usta sahiplendi. Şu anda ustalık yapmasa da tam 46 yıldır işinin başında.
0: Çok şükür biz de 100 yaşına kadar götürdük. Bu sene 100 yaşında.
2: Cemalettin Usta işinde de iddialı. Benim ustam gibi kimse böyle pide yapamaz diyor.
1: Elinin lezzeti geçmiş derler ya, gerçekten öyle bir şey var mı?
0: Herhalde var. Lezzeti ustanın ellerinden geliyor. O lezzet üreten el başka, o lezzeti bozan el başka. Yöresel yerler hariç Türkiye genelinde iddialıyım.
1: Birinci numara izliyorsunuz.
0: Evet. Burada 20 senelik, 30 senelik müşterim var. Diyor ki 20 senedir gelmedim, üzerine koymuş lezzet eksilmemiş.
3: Eminönü haftada bir, ayda bir veya 15 günde geliyorum, uğruyorum, pidemi yiyorum. Gerçekten nefis bir pide. Harika. Ben Trakyalıyım. Bizde de bir patriot böreklerimiz var. Yani onlara da benziyor ama gerçekten güzel.
4: Bir 10-15 senedir buraya gelip gidiyorum. Yani pide yiyeceksen burada yiyor. Turşusu falan, maydanoz falan koyunca daha lezzetli tabii.
1: Tabii Cemalettin Bey şimdi çok övdü pidesini. Bir tadalım o zaman. Size zahmet bir tane alabilir miyiz rica etsek? Tabii bir de pidenin yanında domates ve özellikle maydanoz da getiriyorlar. Onu da açıkçası daha önce görmemiştim. Bakalım nasılmış? Gerçekten Cemalettin Bey'in söylediği kadar varmış.
2: Cemalettin Usta'nın mesleğiyle ilgili ise tek bir şikayeti var. O da yeni ustaların yetişmemesi.
0: Eleman yok, bulamıyoruz. Şimdiki nesilde çalışma hevesi yok. Bir erkek eşini taş üzerinde besler diye bir atasözü vardır. Bu atasözüne uysunlar biraz. Yatmayı, tembelliği, gezmeyi bıraksınlar. Öyle yatmakla delikanlılık olmaz, çalışmakla olur.

İyi pazarlar sevgili seyirciler. Canan Barlas'la günden başlıyor. Gündemimiz çok yoğun. Hem içeride hem dışarıda çok önemli gelişmeler var. Dışarıda bildiğiniz gibi bir Mekke zirvesi yapıldı ve Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bir ortak anlaşma imzaladı. Bu anlaşma NATO'ya benzetildi. Tabii yurt dışındaki yorumcular veya yurt dışındaki odaklar veya diğer ülkeler bu kurulan ittifakın İsrail'e karşı mı yoksa İran'a mı karşı yapıldığını anlamaya çalışıyor. Tabii biz de bunları anlamaya çalışacağız. Bir yandan da terörsüz Türkiye